0: Çatışmayı yeni bir aşamaya taşıması, üçüncüsü ise İran'ın misilleme ihtimalinin ABD üsleri açısından ciddi risk oluşturmaya devam etmesi. Axios ve CBS Washington'da İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine yeni saldırılar düzenleyebileceği endişesinin konuşulduğunu aktarıyor. Tabii şu an itibariyle bir önce de altını çizdiğim gibi bu operasyon bu gece duracak mı? En azından CENTCOM'dan bu yönde bir açıklama yok. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan da herhangi bir açıklama yok. Durum odasında Güvenlik Konseyi'ni topladı ve arkasından da ilk açıklamayı Fox'a yaptı. Ama bundan sonraki süreçte gözümüz hiç şüphesiz Truth Social'dan Donald Trump tarafından gelecek açıklamada ya da dün olduğu gibi CENTCOM'dan en azından bugünkü saldırıların durduğu yönde gelecek X paylaşımında olacak Sinan.
1: Çok teşekkürler İrfan Satmaz. Tabii konuşalım. Hem değerli konuğumuz var. Askeri stratejist, doçent doktor Kemal Olçar. Kemal Hocam iyi geceler. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. İyi geceler diyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kemal Hocam tabii bu ikinci saldırısı Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump şöyle söylüyor. Bu gece çok sert saldırılar düzenleyeceğiz demişti. Açıklamanın ardından da aslında beklenen oldu diyebiliriz. Ne yapmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri? İran'ı suçluyor müzakereleri.
0: Çok Sinan, çok özür diliyorum Kemal Hocam. Şimdi CENTCOM'un bir açıklaması. İran'ın medya kaynaklarına göre diyor, onların iddialarına göre diyor, İran ABD savaş gemisine Hürmüz Boğazı'nda saldırdığı yönde bir iddiada bulunuyor. Bu kesinlikle diyor yalan bir haberdir diyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kemal Hocam, ne yaşıyoruz?
2: Yani şöyle bir durum var. Şimdi son bir haftadır şunları yaşıyoruz. Trump'ın ifadeleri var. Trump'ın konuşmaları var bu konuda. İrfan Satmaz Beyefendi çok yakından takip ediyor. Biz de ondan takip ediyoruz. Ne diyordu? Müzakereler devam ediyor. Konuşmaya devam ediyoruz. Arka planda anlaşmalar yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri halkının da yararına olacak çok kıymetli bir anlaşma sonunda yapacağız diyordu. Diğer taraftan İran bu konuyu yalanlıyor. Müzakere konusu çok geçerli değil. Artık masa diye bir şey kalmadı. Karşılıklı böyle tam taban tabana zıt konuşmalar, görüşmeler, beyanlar duyuyorduk. İran daha sessizdi bu konuda. Fakat bir anda bir Apache helikopter düşürüldü ya da düştü. Sonra bunlar kurtarıldı dendi. Enkaz ele geçirildi, kurtarıldı, alındı, götürüldü dendi. Yani bu mazeretler yapılırken, konuşulurken İsrail bu arada Lübnan'da şiddetli çatışmalar ortaya koydu ve kuzeye doğru ilerlemeye devam etti. Hatta katliam yaptı diyebiliriz son bir hafta içerisinde. Şimdi bu esnada, bu tablo içerisinde Netanyahu ve Trump arasında bazı telefon görüşmeleri oldu. Telefon görüşmelerinde Netanyahu'nun kesinlikle Lübnan cephesini durdurması, ilerlememesi, en azından mevcut statüköyü koruması konusunda telkinlerde bulunduğunu Trump ifade etti. Ama şimdi bakıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri, barışa çok yakın olan, müzakereyi sürekli olarak dilinden düşürmeyen Amerika Birleşik Devletleri topyekun bir saldırıyla İran'ın özellikle çok kritik altyapılarına muazzam saldırılar düzenledi ve devam ediyor şu anda bu saldırılar. Bu şu anlama geliyor. Bu bölgede savaş bitmedi. Bu benim şahsi kanaatim. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti'nin en nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ettiği anlaşma metnine uygun olarak bize getirilmek için bu savaş başlatıldı, yeniden başlatıldı. En azından bu ölçekte yeniden başlatıldı. Bana göre hiç bitmemişti zaten. Ve neticede İran müzakere masasına tekrar çağrılacak. Tekrar bu koşullar aleyhinde de olsa kabul ettirilmesi gerçekleştirmeye çalışılacak. İran bunu kabul eder mi? Etmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü sahaya bakalım isterseniz şöyle çok yakından vaktimiz varsa. Amerika elinde bulunan tüm güçleri kullanıyor. Tomahawk'lar kullanıyor. 2.6 milyon dolarlık bir silah sistemi her türlü platformdan atılabiliyor. Tedariki çok zor ve stoklarda ciddi erime var. Bunlardan 49-50 civarı kullanıldığı ifade ediyor. Çok güzel. Bunlar kullanılırsa eğer bu silahların etki çapları çok büyük ve karşı tarafta çok ciddi bir hasar meydana getirebiliyor. Demek ki elindeki stratejik silahları stoklar düşük olsa bile kullanma cihetine gittiler. İrfan Bey de biliyorlar B-52 ağır bombardıman uçakları kullanıldığını söylüyoruz. Bunlar da çok nadir havalanır. Kesin sonuç alınacağı zaman mutlaka kullanılır. Bunun dışında

Bana göre bomba uçakları, avcı uçakları da kullanıldı. F-35, F-22, F-18 tarzı. Bütün bu tabloya baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri artık burada nihai sonuç alacakmış gibi gözüküyor. Elbette bu İran'ın yapmış olduğu İsrail'e saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri bazı hava araçlarının düşürmesinden kaynaklı cezalandırma atışı gibi de algılanıyor bazı düşünürler tarafından, ama bana çok öyle cezalandırma atışları gibi gözükmüyor. Tamamen savaşın artık bitmesi, İran'ın diz çökmesi için yapılmış olan saldırılar gibi okuyorum. Devam edecek gibi gözüküyor Sinan Bey bu. Özellikle şu anda başlatmış olan saldırılarda geri dönen uçaklar ikmallerini yaptıktan sonra tekrar kalkıyorlar, tekrar gidiyorlar, tekrar vuruyorlar ve uçakların arasında İsrail uçakları da olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Şimdilik sıklet merkezi, yani ağırlık merkezi bu saldırının Hürmüz ve civarı olduğu görülüyor. Bunun da sebebi var. O da özellikle çift taraflı İran tarafından yapılan ablukanın kırılması arzu ediliyor. Yine akşam saatlerinde gelen haberlere göre epey kalabalık miktarda bir gemi filosunun 200 civarı olduğu söyleniyor. Ki milyonlarca varil petrol demektir bu. Ablukayı kırarak, İran ablukasını kırarak serbest piyasalara gönderildiği ifade edildi Amerika tarafından. Galiba orada şu anda yapılan atışlar sonucunda İran'ın abluka yetenekleri neredeyse sıfıra inmiş gibi gözüküyor. Diğer nokta Bandar Abbas bölgesi. Akşam da söyledik, bunlar mutlaka bombalanması gereken, Amerika için söylüyorum, bölgeler. Çünkü orada bir deniz kuvveti var. Deniz kuvvetleri karargahı var. Bir iki şeklinde de güneye doğru iki tane lokasyonda da ana üst bölgeleri var. Bu bölgeler de bombalanıyor şu anda. Özellikle adalar, en azından Hürmüz Boğazı'nın girişini tutan lokasyondaki adalar da bombalanıyor aynı zamanda. Bunun dışında bu eğer İran'ın derinliklerine doğru kayarsa oradaki yol ve köprüler, yani devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'nda yok olan, imha edilen birliklerini takviye etmek için kullanması gereken yol ve köprüler imha edilirse eğer artık bu savaş İran'ın derinliklerine doğru kayacak anlamı taşıyor. Amerika bu savaşı bu şekilde sürdürebilir mi? Şu anda sürdürebilecek durumda olduğunu görüyoruz. Tahran, Meşhed ya da diğer İsfahan gibi, Forda gibi nükleer tesislerin olduğu bölgeler, kritik bir takım düğüm noktaları, önemli stratejik üretim merkezleri, yeraltı tesisleri, bunların hepsi liste olarak Amerika'da var. İsrail'le müşterken bu bölgeleri vurmaya başladığında anlayacağız ki İran'a artık topyekün kesin sonuçlu bir saldırı başlatmış anlamı çıkıyor. Şu anda bunu söylemek çok erken gibi duruyor. Eğer mahdut hedefli bir Hürmüz odaklı bir saldırıysa, bu saldırıdan beklenen ablukanın kaldırılması, deniz kuvvetlerinin tamamen imha edilmesi ve oradaki daha önce İran tarafından yapılan hazırlıkların bertaraf edilmesi olarak söyleyeceğiz. Benim kanaatim, tekrar söyleyeyim, bu savaş en azından bu ölçekte, bu noktada devam ederse ki edecek gibi duruyor, İran artık çok zor duruma düşecek gibi bana göre gözüküyor. Bunun arkasından bir karar harekatı gelir mi Sinan Bey? Çok gelecek gibi durmuyor. Öncelikle şunu yapacaklar çok büyük ihtimalle. Bu bölgeler tamamen ortadan kalktıktan sonra bölgedeki istihbarat kaynakları tarafından şu şekilde bir rapor gelirse belki ileride İrfan Bey buna itiraz edebilir. Belki bir küçük, yine mahdut hedefli, sınırlı şekilde özel Delta Force harekat çeşidi kullanılmak suretiyle belli noktalarda, özellikle uranyum eğer yeri belliyse onu almak için gerekçesiyle bir kısa süreli kara operasyon da yapılabilir. Bunun işaretlerini şuradan anlayacağız. Eğer A-10 Thunderbolt tarzı bir uçak görürsek bölgede ya da F-18 EA tipi bir yakın hava desteği uçağı görürsek anlayacağız ki karadan da birlikler sessizce girmiş gibi olacak. Ama amfibi bir harekat, müteakip bu hava saldırısının arkasından çok beklemiyoruz. Ama dediğim gibi nokta operasyonları şeklinde İran'a girişik yapılabilir. Bu sefer tabii elbette ki helikopterler de görmek mümkün olacak bölgede, karar kağıtı olursa eğer. Hatırlayınız, o vurulan uçaktaki kaybolan pilotların kurtarılması harekatında bu tip uçaklar görülmüştü. C-130'lar görülmüştü. İki tanesi düştü. Buna benzer bir tablo Türkiye saatine göre söylüyorum, sabah saatlerine kadar göreceğiz gibi, eğer olursa göreceğiz gibi gözüküyor. Ama tabii yine de şuna bakmak lazım, şuna bakmak lazım. Araya bir

0: Birinin girmesi lazım şu andan itibaren. Yani Pakistan, Türkiye ya da başka bir aktör araya girip bu sert vurma konusundaki limiti Amerika'nın aşmasını engellemesi gerekiyor. Aksi halde harekatın biraz daha devam edeceği izlenimi bende oluştu açıkçası.
1: Kemal Hocam, şimdi teknik olarak konuşuruz ama İrfan Sapmaz'a döneyim bu konuda. Bir kara operasyonu beklentisi var mı? Çünkü bunu çok konuştuk. İrfan Sapmaz'la da çok konuştuk. Böyle bir beklenti var mı? Şimdi Kemal Hocam'ın söylediği kısmen işte uranyuma yönelik bir operasyon yapılabilir dedi. Hava indirmeyle, belki o helikopterlerle, bahsettiği uçaklarla. Böyle bir şey konuşuluyor mu İrfan?
2: Şu an itibariyle bir kara operasyonu konuşulmuyor ama ben bugünün özetini, böyle genel bir tablo nedir, onu bir aktarayım öncelikle. Bugün yani burada oluşan bu saldırılarla birlikte Trump diplomasi kapsını kapatmıyor. Ancak askeri baskıyı belirgin şekilde arttırıyor. Tıpkı bugün olduğu gibi ki şu ana kadar ne CENTCOM'dan ne de Donald Trump'ın Truth Social Media hesabından bu operasyonların, bu saldırıların duracağı yönünde en azından saat açısından net bir bilgi yok. Donald Trump evet duracak diyor ama ne zaman duracak belli değil. İşte anlaşma imzalama hızlarsa yarın daha büyük saldırılar geliyor diyor. İşte bir taraftan da bakıyoruz bu konuşmalar yapılırken CENTCOM operasyonun temposunu yükseltiyor. İşte Pentagon yeni İran misillemelerine hazırlanıyor ABD'ye. ABD istihbarat topluluğundan sızan bilgilere göre. Bu arada $92'dan petrol $95'a çıktı. Ve şu an itibariyle bir önceki yayınımızda ben özellikle hemen cep telefonundan Google üzerinden bana en yakın petrol istasyonlarını gösterdim ve fiyatlarını dediğim zaman dün itibariyle biraz daha umutluydum. 3.30'larda falandı ama şu anda 4.49-4.50'den aşağı. Sinan Kemal Hocam, ben bir şey görmüyorum. Fiyatları görmüyorum. Birden fiyatlar fırladı. Yani uzmanlar tabii savaşın askeri boyutundan çok siyasi sonucunu tartışıyorlar şu anda. Bu açıdan da Donald Trump üzerinde ben dikkat ederseniz hep Donald Trump nasıl bir politika izler benim şahsi görüşlerimden çok Amerika'daki siyasi tablo, ekonomik tablo, askeri istihbarat çevreleri, think tank çevreleri, tüm onların yorumlarının birleşimiyle bir analiz yapmaya çalışıyorum ama bir kara operasyonu görünmüyor. Kemal Hocam'ın dediği gibi Donald Trump'ın, hep söylüyorum, bir zafer fotoğrafına ihtiyaç var. Bir nükleer alanlara bir indirme yapabilirler mi? Oradan bir fotoğraf, bir zafer fotoğrafı çıkarabilir mi Donald Trump? Tabii bunlar hep tartışmalı şeyler şu anda Amerika'da şu an itibariyle. Ama şunu söyleyebilirim. İşte New York Times'ın haberiydi. Kemal Hocam o yayında yoktu. Belki de Kemal Hocam'ın haberi olmamış olabilir. Katar heyetinin Tahran'da bulunduğu ve Tahran'dan ayrıldığı ve Washington'la bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmeden herhangi bir şey çıkmaması üzerine Donald Trump'ın Tahran'ı vurmaya karar verdiği yönünde New York Times'ın bir haberi var. O açıdan da Kemal Hocam söylediği için söylüyorum. Belki aracılar falan girerse bunu durdurabilir mi, durduramaz mı diye senin sorun üzerine Sinan. O açıdan şu anda sanki Donald Trump'ın en azından şu anda yaptığı, en son Fox News'e bugün Beyaz Saray'daki durum odasından çıktıktan sonra Fox News'e yaptığı açıklamalar, ne kadar sinirli olduğunu, iyi kötü Beyaz Saray muhabiri olarak onun sinir dozunu, derecesini anlayabiliyorum. Çünkü 24 saat takip ettiğimiz için, ama çok sinirli olduğunu görüyorum. Çünkü bir sonuca ulaşamadı Donald Trump şu an itibariyle bu İran meselesinde. Yani tabii söylemek istemiyorum burada. Yine böyle Amerika'nın çok gündelik klasik şeyleri vardır. Ağır hakaret içeren konuşmaları vardır. Küfürlü konuşmaları vardır. Donald Trump bir yerde ABD başkanı olduğunu unutup yine yarın diyor onlara gereken dersi vereceğiz. Küfürlü konuşuyor, ağır hakaretlerle. Fox'a yaptığı açıklamada. O açıdan ne kadar sinirli olduğunu görüyorum şu anda Donald Trump'ın. Çünkü bir çıkmazın içerisinde. Şunun altını çizdim özellikle. İşte işçi günü nedeniyle artık Amerika resmen artık ön seçimlere girdi. 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimler nedeniyle. Ve Donald Trump şu anda ara seçimler nedeniyle çok sıkışmış vaziyette. Onun için de Donald Trump bunu hızlı bir şekilde, işte malum Donald Trump'ın yapısına baktığımız zaman her şeyi çok hızlı çözeyim. Ben Amerikan başkanıyım. Elimde dünyanın en büyük orduları var. En büyük istihbarat topluluğu var psikolojisiyle. Her şeyi yapabileceğini, her sonuca ulaşabileceğini, herkese telefon açtığı zaman ulaşabileceği gibi bir şeyi var. Bir özelliği var Donald Trump'ın. Ama bırakın İran'da şu ana kadar ulaşabildiği, bugün yine diyor konuştum diyor İran'la diyor. İran tarafı anında arkasından yalanlama yapıyor. Tabii ki iyi kötü ben Kafkaslar'da 12 sene bulundum. İran İran'da çok bulundum. Bölgeyi iyi kötü bilen birisi olarak söylüyorum. Yani İran'da şu anda Donald Trump'ın özellikle de Müştebi Hamenei'nin izni

0: olmadan kimsenin ben Donald Trump'la bir telefon görüşmesi yapacağını ihtimal vermiyorum. Kim olabilir bu Donald Trump'ın yapmış olabileceği? Çok çok Mesut Pezeşkian olabilir. Ama o da Müştebi Hamene'nin izni olmadan bunun olması mümkün değil. Yani ben Donald Trump'ın kısacası bir çıkmaza girdiğini ve bu çıkmazın getirmiş olduğu psikolojik baskıyla çok sinirlendiğini görüyorum. Ne yapıyor çok sinirlenince? Emir veriyor CENTCOM'a, saldırıya devam edin. Önüne işte sürekli işte bugün durum odasında toplandı. Orada önüne çeşitli senaryolar koymuştur. Tabii Kemal Hocam'ın uzmanlık alanı, az bir asker emeklisi olarak. Orada önüne tabloları koydular, işte simülasyonları koydular. Nerelere saldırılacak? Donald Trump da o sinirle tabii burayı bombalayın, orayı bombalayın diye talimatlar verdi. Ama şu ana kadar en azından CENTCOM'la dün 3 saat sürdü yaklaşık, yeni yayınlardaydık biz de. Bir kesin sonuç yok bu saldırıların durdurulmasıyla ilgili. Donald Trump şunu yapacak sanıyorum, yine bu gece de devam edebilir, sabaha kadar da devam edebilir. Bunun karşılığında İran'dan, Tahran'dan ya tamam gelin oturalım artık bir şekilde bir anlaşma zemini oluşturalım gibi bir cevap beklediğini düşünüyorum. Bu cevap gelir mi? Bana göre bu cevap gelmez. Şu ana kadar da zaten gelmedi.
1: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Kemal Hocam tabii bir Apache helikopteri vuruldu. Karşılığında da bu saldırı başladı ama mütekabiliyet esasına göre bu karşılığı mıdır bu büyük saldırılar?
2: Elbette değil Sinan Bey. Yani orantısız bir saldırı var şu anda. Ama askeri tabloya bakın. Bir Apache helikopter düşürülmesi, ondan da emin değiliz. Yani düştü mü, düşürüldü mü, kaza kırıldı mı?
1: Yani şöyle söylüyorlar Kemal Hocam. Vurulduğunu söylüyorlar ama atılan bombanın patlamadığını söylüyorlar. Ya bana da çok inandırıcı gelmedi ama.
2: Evet, yani bunu bir tetikleyici malzeme olarak kullanmaları çok normal, gayet normal. İsrail de böyle bir fırsat bekliyor. Belki bir sahte bayrak operasyonu. İrfan Bey de bahsetti bunu geçenlerde. Yani olabilir. Evet, olabilir. Ama şimdi gerçek tabloya bakalım. Sahadaki tabloya. Bir Apache helikopterin karşılığında bir cezalandırma orantısı var mı ortada? Yok tabii ki. Siz de buna karşılık İran'a ait bir hava aracını düşürmek suretiyle belki karşılık verirdiniz ve susardı silahlar. Ama bakın şimdi bunun hemen arkasından ilk dalga operasyonda Amerika Birleşik Devletleri şu noktaları vurdu. Gözetleme radarları diyor. Yani CENTCOM'un açıklaması, Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklamasında hedef listesi sundular bu gece. Dediler ki biz bu hemen arkasından yapılan ilk dalga harekatta radarları vurduk. Gözetleme kulelerini vurduk. Hatta teknik bir doğrudan detay verildi. Bir adadaki büyük bir su deposunu imha ettik. Bu su deposu sadece bildiğimiz anlamda bir depo değildir tahmin ediyorum. Bir şebekedir bu. Dolayısıyla giren çıkan işte oradaki kaynak vesaire aktarım dağıtım tesisleri belki interkonnektör teşkilatı filan ortadan kaldırılmıştır. Yani diyor ki biz İran'ın bir saldırı yapacağımız zaman bir sonraki dalgada bizi görmesini engelledik. Gözetleme kulelerini ortadan kaldırdık. Belki de bahsettikleri o depo başka bir depoydu. Hemen arkasından dediler ki işte Bandar Abbas'taki karargah vuruldu. Bakıyorsunuz o bölgedeki tüm koruganlar vuruldu. Diğer taraftan launcher sistemlerinin olduğu tahmin edilen bölgeler vuruldu. İşte bütün bu vurulmalar hemen arkasından tekrar söyleyeyim yollar ve köprüler Trump tarafından vurulacağı ifade edildi. Yani sanki devrim muhafızları ordusunun birliklerini, deniz ve kara gücünü ve hava savunma kabiliyetlerini sabitlemek istiyorlar bir noktada. Hareket etsin istemiyorlar. Mesela kuzeyde de var devrim muhafızları birlikleri. Orduları var. Güneye doğru, hatta doğuya doğru yayılmış vaziyette. Ve herkesin pozisyonu belli, askeri pozisyonu. Bunların dışında bir inisiyatif alıp devrim muhafızlarının takviye imkan ve kabiliyetini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar gibi anlıyorum ben. Bu gözle baktığımızda. Bu ne demektir? Şimdi ben bundan sonra üçüncü dalga bir harekat daha yapacağım ama bu belki karma harekat olacak. Bilemiyorum şu anda. Yani dolayısıyla bu karma harekatın içerisinde hangi harekat çeşidi kullanılacak? Üçüncü tip harekat çeşidi sabaha karşı Amerika tarafından hayata geçirilirse eğer bunca zaman müzakeredir, işte diplomasidir, görüşmedir, konuşmadır falan bunların hepsi oyalama taktiği olarak karşımıza çıkacak. Ve dezenformasyon, bilgi harekatı, hatta psikolojik harekat devlet başkanları düzeyinde yapılmış olduğunu göreceğiz. Üçüncü tip harekat bu saldırının arkasından gelirse işte benim söylediğim tam da o, bir hedef var ortada.
1: Ne demek karma harekat ne demek Kemal Hocam?

0: Çıkarma harekat, uçar birlik harekatı, amfibi çıkarma harekatı ve bir de hava indirme harekatı demektir. Bunun hepsini hava taarruzlarıyla, hava saldırılarıyla taçlandırırsınız. Müşterek bir harekat. Bu karma harekat çok zor bir harekat çeşidi. İran gibi geniş bir teritoriyel coğrafyada bu üç tip harekatı aynı anda, belki dördüncü tip de özel harekat tipi olacaktır. Karşı tarafı tutmak için sızma harekatı olacaktır. Bu planlandı aslında, onu söyleyelim. Kağıt üstünde hepsi belli. Yapılacak zaman sadece belli değil. Birlikler dahi oraya kaydırıldı. O tümenler, hava indirme tümenleri, özel Delta Force kuvvetleri falan çok önceden gitti, konuşlandı orada. Ama zamanı belli değil. Siyasi konjonktür müsait değildi. Ya da mühimmat takviyesi çok uzadı. Ama dediğim gibi bugünkü harekatı çok abartmak da istemiyorum bir taraftan. Ama harekatın gördüğüm kadarıyla hedef analizi yaptığımız zaman sanki bir üçüncü dalga karma harekat hazırlığı gibi de okunabilir. Eğer devam ederse sabaha kadar bu harekat çeşidi. Şimdi İran'ın ilginç olan şeyi şu. Bakın, daha önceki saldırılarda İran iyi kötü seyir ya da balistik füzelerini atışlayabilmişti. Şimdi bakıyorsunuz herhangi bir hava savunma silahı şu an aktif olmadığını görüyoruz. Merkez Kuvvetler Komutanlığı vurulan bir uçağı ya da gemisini elbette ki burada deklare etmeyecektir derhal. Müteakip hasar tespitine söyleyecektir. Ama yine de İran İsrail yapmış olduğu saldırılara benzer balistik füze atmadı benim bildiğim kadarıyla şu ana kadar. Ne İsrail attı, ne Körfez bölgesine atabildi, ne Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki üst bölgelerine atabildi. Bu şimdi saldırılar bitecek, iyice İran yumuşayacak, hazır olunca da tam karşılığını verecek. Bu tablo tam şu anki şablona uygun değil. İran'ın hemen galiba 23'ten sonra başladığı harekat, saat şu anda 3.30 civarı, bu saate kadar 3.5-4 saat içerisinde İran'ın en azından ABD gemilerine, ABD üst bölgelerine ya da hava saldırısı yapan uçaklarına karşı bir önleme yapması gerekiyordu. Ya, eğer yaptıysa ben bilmiyorum, ya da sizler biliyorsanız paylaşın.
1: Yani
0: burada
1: yapmadığını şey mi hocam?
2: Hocam, bazı iddialar var. Bir F-16'yı engellediklerini söylüyorlar füzeyle. Ama F-16 zaten basit bir uçak, diğerlerini engelleyemediler o zaman.
0: Yani hava taarruzlarını engellemeleri elbette ki beklenen bir taktik karşılık, ama benim söylediğim şey balistik füzelerle özellikle Hayfa limanına ya da Hayfa bölgesine, Tel Aviv'e, Ürdün'deki ABD üst bölgelerine ya da Körfez bölgelerine, başta Baye olmak üzere herhangi bir hava saldırısı olmaz da balistik füze saldırısı yapılamadı. Buradan nasıl bir anlam çıkartmamız gerekiyor? Sen 3-4 saat gel benim ülkemi bombala ve her taraf cehennem gibi yansın, ama benim balistik füzelerim, çok övündükleri balistik füzelerini ateşleyemez. İşte demek ki CENTCOM'un hedef analizi yaptığında kamuoyuyla paylaştığı noktalar gerçekten baskı altına alınmış gibi duruyor. Aksi halde şu anda askeri taktikte bu saldırılar başlar başlamaz dakikalar içerisinde İran'ın kendisini savunacak olan sistemleri çalıştırması lazımdı ve arkasından karşı darbe yapması gerekiyordu. Yani karşı taarruz yapması gerekiyordu. En azından füzelerle. Bunu da yapamadığını görüyoruz. İşte korkarım ki dediğim
1: Yapamadı mı
0: gibi bu
1: acaba,
0: kadar.
1: yapmadı mı Kemal hocam? Yapamadı mı, yoksa yapmadı mı çünkü saldıracağız, karşılık vereceğiz diye bir açıklama geldi. Ne yapmaya çalışıyor peki İran bu durumda?
0: Yani şu anda ben kabiliyet eksikliği olarak görüyorum İrfan Bey bu konuyu. Yani inisiyatif kullanarak ben şimdilik karşılık vermeyeceğim. Hele bir görelim bakalım ne kadar vurulacak. Düşman bir hata yapsın, o hatayı istismar edelim gibi bir durum yok. Yapamadığını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü balistik füzelerin bulunduğu lançerler genellikle örtülü mevziler içerisinde, yani toprak altında bir kısmı, onları bir platforma yeryüzüne çıkartıp oradan atış yapıyorlar. Ya da derin vadilerde saklı tutuyorlar. En azından düşmanın, yani Amerika'nın göremeyeceği coğrafi lokasyonlarda tutuyorlardı. Şimdi onları ateşleyemediler. Niye ateşleyemiyorsunuz? Yani demek ki yapamıyor. Eğer istese, yapabilse tereddüt etmeden yapacaktır. Şimdi söylem şu: biz karşılık vereceğiz. Ya savaşlar böyle yürümez. Zaten normal giden bir şey yok da 100 gündür, ama en azından siz kendi topraklarınıza tek kart olan Hürmüz kartının neredeyse ortadan kalkmasını sağlayacak yoğunlukta bir saldırı

0: ile karşı karşıya kaldığınızda bu saldırıyı bertaraf edecek reaksiyonu derhal göstermeniz lazım. Yani bekledikten sonra gösterdiğiniz reaksiyonun bir anlamı yok. Eğer ki o biraz önce söylediğim 200 gemilik bir filo serbestçe ablukayı delip geçip Amerikan kontrolünde piyasalara aktarılmışsa, bu zaten artık İran'ın abluka yeteneği orada, yani kart yeteneği ürümüzle ilgili biraz azalmış gibi olduğunu ifade etmek lazım. Aksi takdirde oradaki devrim muhafızları komutanlığı, genel komutanlığı çıkıp açıklama yapardı. Derdi ki biz şu şu şu şu noktalara, lokasyonlara, çünkü İran'da bir halk var İrfan Bey, 90 milyonluk bir halk var. Şimdi halka ne diyeceksiniz siz bu saatte? Yani bakın, bilmiyorum, görüntüler herhalde canlı görüntüler Sinan Bey. O evet, canlı görüntüler içerisinde bakıldığında kent merkezleri, sivil insanların yaşadıkları yerlere çok yakın. Anlatmanız lazım. Ne yaptığınızı söylemeniz lazım. Bütün saldırılar bittikten sonra yapacağınız reaksiyonun askeri anlamda bir katkısı, bir kıymet harbiyesi yoktur.
1: Yani şu an için canlı olarak yayınlanmıyor Kemal Hocam. Görüntüler canlı olarak yayınlanmıyor ama daha önceki vurulan noktalardan tabii ki.
0: Tamam, yani sonuçta
2: bu arada İran'ın, Kemal Hocam, bu arada İran'ın Siri, Taşkent, Abyek ve Kereç kentlerinde patlama olduğuna dair bir takım haberler var ayrıca.
0: İşte yayılıyor gittikçe geriye doğru, yani İran derinliklerine doğru yapılan bir saldırı söz konusu. Şimdi burada yine bu tahmin olacaktır elbette ki. İki tarafın da raporlarını görmedik, bilmiyoruz ama şöyle bir tahminde bulunmak çok zor değil. Ne kadar uçağı var Amerika'nın bölgede tahmin olarak düşünürsek eğer, bir defa iki tane uçak gemisi var, 70'ten 140 yapar. Özellikle Körfez bölgesinde bazı yerlerde uçakların olduğunu biliyoruz. Ürdün'de olduğunu biliyoruz. İsrail'de olduğunu biliyoruz. Bu bölgelerde toplamda 200'e yakın uçağı var. Bunlar çok nitelikli uçaklar. F-16'dan F-22'ye, F-35'e kadar uzanan bir spektrum içerisinde. Şimdi uçakların büyük kısmını kullanıyor gibi gözüküyor. Bir konusunu tam teyit edebildik mi bilmiyorum İrfan Bey ama havada bir tane İtalya'dan çıkan bir uçak vardı. Bence Garcia'dan da çıkan uçaklar vardır eğer havada B-52 varsa. Şimdi büyük bir filo var havada ve sürekli bombalıyor. Şimdi uçakların hızını düşünün. Uçakların menzil sahasını düşünün. Yani neredeyse 3000 kilometre gidebiliyor. Havada ikbal yapabiliyorsunuz. Çok ağır bombalar kullanabiliyorsunuz, uçakların içerisine taşıyabiliyorsunuz. Ve çok kısa mesafede söylediğim hava üslerinden kalkıp İran'da Hürmüz dahil bütün bölgeyi bombalayabiliyorsunuz. Kaç saat geçti bakın. Dediğim gibi 3-4 saat geçmiş durumda ve hala İran şu anda bombalanmaya devam ediyor.
1: Yani bir tek Kemal Hocam, Bahreyn 5. filoda bir hareketlilik olmuş. Onda da herhalde bir şey çıkmadı.
2: Şimdi İran'ın, yani Kemal Hocam, İran Kuveyt'teki Ali El Salem, Ahmet El Ceber hava üsleriyle Bahreyn'deki Şeyh İsa hava üssüne insansız hava aracı saldırdı.

0: İran'ın
1: Ya
0: Kemal
1: dediğim gibi.
0: hocam, İran Kuveyt'teki Ali El Salem Ahmet El Ceber hava üsleriyle Bahreyn'deki Şeyh hava üssüne insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini iddia etmiş. Her iki ülkede de hava saldırısı sirenleri.
1: İçerisinde bu karşılığı vermek zorunda idi. Bir şeyler var Sinan Bey, bir sorun var. Yani ters giden şeyler var şu anda.
2: Ne gibi
1: İran'ın
2: Kemal
1: şu
2: hocam?
1: ana kadar yani İran'ın şu ana kadar biliyorsunuz bütün karşılığını hatta reaktif karşılık olduğu için eleştiriyorduk. Sonra proaktif karşılık da vermeye başladı. Lübnan gelişmeleri üzerine 10 tane balistik füzeye İsrail'den bir karşılık görmeden attılar. Bu yapıda biz İran'ı şöyle okuduk. Dedik ki evet İran şu anda takviye etti, kayıplarını telafi etti, bütünledi, ikmal yapıldı. Çin'le Rusya ile yakın temas halinde, eksik askeri yeteneklerini oradan tamamlıyor ve şu anda direniş en azından İran coğrafyasında diğer vekaletlerde olmasa da bir kuvvetlenme söz konusu olduğu
2: yani
1: kanaatini
2: okuyoruz. Yani bu 10 füzeyi atarken
1: şimdi,
2: bir şeye güveniyor dedik.
1: Tabii yani şimdi işte zaten şu ateş altında karşılık vermek önemli. İran'ın ateş altında karşılık veremediğini görüyor olmamız İran'da bir şeylerin ters gittiği anlamına geliyor. İki tane konu ters gidiyor olabilir. Somut söyleyelim. Bir, emir komuta birliğinde sorun olabilir. Yani yarın sabah uyandığımızda bazı liderlerin hayatta olmadığı duyulabilir. Yani emir komuta birliği eğer sıkıntı içerisindeyse karşılık konusunda karar verecek makamlar hangi noktada bilmiyorum. Çok da bu konuyu

0: Gerçekten İrfan Bey'in de sorduğu sorunun içerisinde gizli olan şu, yani bekleyelim bakalım, düşman yapacağını yapsın, biz zaten hazırız, gerektiğinde bunun misliyle karşılığını vereceğiz, İran kamuoyunda bu anlamda rahatlatacağız. Üçüncü bir seçenek de bu, ama dediğim gibi çok aceleci bir karar teklifi sunuyormuşum gibi gözüküyor, ama bu tür konularda hemen karşılık vermek en azından düşmanın müteakip dalga harekatını ortadan kaldırır. Siz şimdi hava hakimiyetini ve kontrolünü sağlayamadığınızı da anlıyorum bir taraftan da.
1: Hocam
0: Sorunlardan bir tanesi de bu.
1: sizi destekleyen bir iddia var. Paylaşayım hemen. Arap medyasında ve bazı İsrail kaynaklarında çıkıyor bu iddia. ABD'nin Bender Abbas ve Keşm Adası'nda düzenlediği ikinci dalga hava saldırısında sadece radarların değil, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne ait gizli bir komuta merkezinin de vurulduğu iddia ediliyor. İçeride çok üst düzey isimlerin olduğuna dair iddialar var. Tabii bu iddia doğruysa bundan sonra ne olur bilmiyorum.
0: Evet, yani İran'ın şu anda bu anlamda komuta birliğine doğrudan bir hedefleme olduğunu görüyoruz. Ve şunu da söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri bu 100 günlük harekatın 40 günlük sıcak kısmından çok önemli dersler çıkartmış gibi duruyor. Yani Merkez Kuvvetler Komutanlığı elbette ki saldırgan bir kuvveti burada güzellemesini yapmayacağız, ama sonuçta bir ders çıkartmış olduklarını da fark ediyoruz. O derslerden bir tanesi de şu, nokta olarak mutlaka ve mutlaka koordinatları gerekiyor bu tür hedeflerin
1: Hocam
0: yer
1: sıcak bir
0: değiştirmesi.
1: gelişme var, paylaşayım hemen. Bahreyn'de sirenler çalıyor. İran Kereç'te patlama sesi ve yine İran medyasının iddiasına göre ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosu vuruldu diyor.
0: İşte bakın, bu saatlerde gelmeye başladı haberler. Yani söylediğim oydu. Çok gecikmiş olan, yani çünkü siz karşı taraf harekatı kolaylıkla yapmasına sebep olacak boşluğu yaratmışsınız. Hava hakimiyeti, hava kontrolü, hava savunma yetenekleri, bu çok önemli bir konu. Havayı mutlaka kendi hava sahanızı korumakla mükellefsiniz. Ne olursa olsun, öyle ya da böyle havadan gelecek tüm tehditleri bertaraf edecek tedbirleri almak, yoksa düşman havadan size yoğun bombardıman yapar ve sizin hava sahanızı koruyacak olan ünitelerinizi ortadan kaldırır az da olsa. Yani neticede İran'ın bu harekatta, beklenen bir harekatta, hatta çok daha ciddi bir hava savunma kalkanı kurmasını açıkçası ben bekliyor idim. Çünkü bazı ülkelerden takviye, bazı savunma radarları, hava savunma sistemleri ve füzelerinin takviye edildiğini biliyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Bu da spekülatif bir şey olsun. Maalesef bazı ülkeler, işte adını verelim Çin gibi, bazı takviyelerde bulunuyor. Bazı sistemleri konuşlandırıyor komşu ülkede, İran'da özellikle. Ama o sistemler ne hikmetse bir türlü çalışmıyor Sinan Bey. 12 günlük savaş hatırlar mısınız?
1: Evet.
0: Kaç saat sürmüştü? 48 saat hava açık kaldı. Yani hava hakimiyetini kuramadı İran. Ve 48 saatin sonunda İran menşeli bir uçağın bölgede radar izini kaybettirdiği ve bir şekilde birkaç saat kaldı ve hemen arkasından hava savunma radar sistemleri çalışmaya başladı İran'da. Yani niye şimdi Çin böyle bir yeteneği var? Radarlar, Çin'den gelen navigasyon sistemleri farklı, hava savunma füze sistemleri takviye edildi. Ruslar bazı takviyelerde bulundu, ama şu anda 4-5 saatlik ağır bombardımanda bunların hiçbiri çalışmadı. Akla tabii başka şeyler de geliyor.
1: Ne
0: Bu tür
1: geliyor Kemal
2: Çin,
1: Hocam?
2: Çin Amerika ile Kemal Hocam, Çin Amerika ile perde arkasından, ben Çin'e güvenmiyorum işin açıkçası. Çin Amerika ile perde arkasından İran'a sanıyorum aynı şeyleri düşünüyoruz. Ya işte biz bunlara şunları bunları veriyoruz, ama işte çalıştırmıyorlar sistemleri. Gördüğümüz, sizin anlattıklarından anladığımız da o 12 gündeki o ilk 48 saati çok iyi hatırlıyorum. Beraber canlı yayındaydık yine Kemal Hocam. O açıdan ikili oynuyor diye düşünüyorum ben Çin'in. Rusya'nın da aynı şekilde. Çünkü Donald Trump gerçekten pazarlık sanatını iyi bilen birisidir. Kime nasıl para kazandıracağını çok iyi bilir. Çin'den geldi işte, Çin gemilerinin hepsi Hürmüz'den geçiyor, onlara dokunmuyor işte. Putin 200 milyar dolar kazandı. Kendisi söyledi İran'daki bu Hürmüz Boğazı sıkıntısından, petrol üzerinden. Donald da yani Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de böyle Çin üzerinden, Rusya üzerinden İran'a karşı böyle ikili oynadığını düşünüyorum. Hem Çin'in hem Rusya'nın Amerika ile birlikte. birlikte İran'a karşı

0: şeyle ikili oynadıklarını da düşünüyorum işin açıkçası. Ayrıca sözünüzü kestim, kusura bakmayın, yani iyi kötü kaynaklarım var bildiğiniz gibi Tahran içerisinde de. Şu an Tahran'daki devrim muhafızları içerisindeki bir grup zaten hep bunun altını çiziyorum. Bu savaşın devam etmesini istiyorlar. Esas onların korkuları şayet bu savaş biterse şu anda İran halkı, yani bana şunu kimse söylemesin, 35 yıldır savaş takip ettim ben dünyanın her yerinde. Hangi ülkenin halkı savaş ister Kemal Hocam? Siz bu işin uzmanlık alanından, askerlik kökeninden geldiniz. Ben buna inanmıyorum. Şu anda yani İran'da bu savaşın, İran halkının bu savaşın devam etmesini istediğine ben inanmıyorum işin açısı. Ama şunu biliyorum ki devrim muhafızları içerisindeki bir grup bu savaşın devam etmesini istiyorlar. Bunun üzerinden çünkü çok ciddi bir şekilde kazançlar elde ediyorlar. O açıdan da çok büyük oyunların oynandığını düşünüyorum. Yani hep ben şunun için söylüyorum, Amerika'daki işte İsrail uzantısı yapıların, asker endüstriyel kompleksin hep bu savaşın devam etmesini istediklerini hep söylüyorum, ama bunu da tekrar söylemek istiyorum. Devrim muhafızları içerisindekiler de bir grupta bu savaşın devam etmesini istiyorlar diye yine bu iddiamı ileri sürmek istiyorum Kemal Hocam.
1: Kemal Hocam,
2: çok doğru.
1: Çin konusunda biraz daha açar mısınız bu cihazların çalışmamasını?
2: Yani şimdi şöyle bakın, güvenlik mimarisi diye bir tablo resim var. Yani bu son zamanlarda Batı'nın da çok kullandığı bir tabir. Hepimiz kullanıyoruz. Ne demek bu? Mimari bir network kurmanız gerekiyor. Yani bir öyle bir hesaplı yapı inşa etmeniz gerekiyor ki bu yapı yıkılmasın. O yüzden mimari, bir de estetik olması gerekiyor biliyorsunuz. Hem estetik, hem kuvvetli, hem güçlü, hem yıkımı da çok zor olması gerekiyor. Şimdi bakın, Türkiye'nin güvenlik mimarisine bakın. Sınırlarını çok ötesinden geçirdiler. Kendi öz kaynaklarını, milli ve yerli kaynaklarını kullandılar. İttifaklık sistemi de pekiştirdiler. Gerek NATO üyeliği, gerekse çevre ülkelerle ilişkilerini o anlamda güçlendirdiler. Ve hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi olanaklarıyla kendi topraklarını ve çevresini koruyacak yapıyı haiz oldu. Ama şimdi İran'ın güvenlik mimarisine bakın. İttifaklıklarına baktığımız zaman karşımıza İki tane ülke çıkıyor. Biri Rusya, biri Çin. İrfan Bey'in ifade buyurduğu gibi her iki ülkede elbette ki kendi öz çıkarlarını düşüneceklerdir. Elbette ki öncelikle Çin halkının refahıdır. Aynı zamanda Rusların kendi çıkarlarıdır. Emperyalist çıkarlar da buna dahil. Şimdi bu tabloda ittifaklık konusunda Çin ve Rusya İran'a gerekli desteği verdiler mi, vermediler mi? Vermiş gibi mi yaptılar? Bazı yetenekler verildi, onu biliyoruz. Katı yakıt verildi, bazı sensörler verildi, balistik füzelerin en azından dolanarak gitmesini sağlayacak takım sistemler verildi. Çok yerinde istihbarat lokasyonları verildi, yani istihbarat desteği verildi. İsrail'de özellikle ve çevre ülkelerde ABD üst bölgelerinin canlı noktalarını verdiler. Yani istihbarat olarak aktardılar ve isabetli atışlar yaptılar. Yani bunları yaparken tam da böyle stratejik noktada çalışması gereken sistemler, Çin menşeli ve Rus menşeli sistemler çalışmadı. Yani bu İrfan Bey'in
0: çalışmadı mı, çalıştırmadılar mı? Çalışmadı mı, çalıştırmadılar mı Kemal Hocam?
1: Hocam bir tane de yani, ben ekleyeyim, belki de bir işe yaramadı çalışsa da.
2: Yani olabilir. Mesela şöyle bir tablo hatırlıyorum ben. Birkaç ay önce daha doğrusu İran halkı, elbette ki bizim dost ve kardeş halkımız, İran halkının düzenlediği bir gösteri vardı, bir protesto vardı bu saldırılara karşı. Ya şöyle baktım ben yakından biraz, genellikle böyle ırk olarak çekik gözlü bayanlar özellikle böyle kıyafet giymişler ve ellerinde İran bayrakları falan protestoya katılıyor. Yani orada bir böyle sanki çekik göz olması, Çinli olması anlamına gelmeyebilir ama ya tuhaf bir böyle kalabalık, düzenli bir kalabalık üstelik, disiplinli bir kalabalık, tek düze bir kalabalık.
0: Ben adını ve söyleyeyim peki Kemal Hocam. Peki ben sizi doğrulamış olayım. Çok özel bir bilgi. Özellikle de işte yani sokaklara parayla çıkartılan birçok insanın olduğu yönünde Amerikan istihbarat topluluğuna sızan haberler var. Diyeceksiniz ki ne kadar doğrudur Amerikan istihbarat topluluğu, ama siz bu konuyu açınca ben özellikle bunu açmak ihtiyacı hissettim.
2: Yani çok doğru. Burada şimdi bakıyoruz, Çin'in de mühendisleri ya da Çin ordusu demek
1: Kemal Hocam'ın sesini alamıyoruz.
2: Nerede diyebiliriz?

0: Şimdi ben geliyor.
1: Görevliyim.
0: Geliyor hocam, buyurun.
1: O sistemleri çalıştırmak için İran coğrafyasındalar. Hatta ben net söyleyeyim, yani çok da fazla dolandırmadan lafı, Çin'de personel takviyesi de yapmış durumda. Radarların başına, sistemlerin başına koymuş durumda. Ama yani tam ihtiyaç duyulduğu şu anda ABD'nin yoğun saldırı yapacağı bir andaki beklenen bir saldırı, bu sistemler çalışmıyor. Çok enteresan bir nokta. Çalışmaması gereken zamanda çok düşük ölçekli saldırılarda çalışabiliyor. Ya şimdi düşünün, bütün hasılata bakın toplamda. İran'ın ABD İsrail karşı saldırılarına karşı yaptığı şeye bakın, karşılıkları bakınız. İşte geçenlerde bunu döktüler. 10-15 hava aracı var. İçlerinde F-35 şu falan. F-35'in en azından arkadan vurulması hikayesinde bir tane tesadüfi insansız hava aracı fark ediyor ve ısı duyarlı bir tane basit ve mekanik bir füzeyi gönderip F-35'in arkasındaki egzoz kısmını vuruyor ve zorunlu iniş yapmak zorunda kalıyor. Yani hikaye bu. Yani yoksa şöyle olması gerekiyordu. Çin radarları F-35'i yaklaşık 300 kilometreden tespit etmesi gerekiyor ve arkasından hava savunma sistemleri ateşlenmesi gerekiyor ve F-35'i 1000 parçaya ayırması gerekiyor havada. Ve pilotları da kurtarmak mümkün değil o coğrafyada. Şimdi bu tablo yok. Tesadüfi vuruşlar var. Kuveyt bakıyorsunuz yanlışlıkla 4 tane F-16'yı havada vurdu filan. Yani bu savaşta Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın hava kayıplarına baktığımız zaman vuruş tekniği açısından bakıldığında ne Çin yeteneğini görüyorsunuz ne Rus yeteneğini görüyorsunuz. O yüzden aklıma şöyle bir şüphe geliyor. Çin tamam sistemleri veriyor. Personelini de gönderiyor. Ya kurgu yapamıyorlar ya kuruluşta bir sorun var ya Çinliler bu işi bilmiyor ya da Çin mış gibi yapıp İran'ı takviye etmiş gibi gösteriyor. Çünkü eğer bu sistemler gerçekten çalışsaydı, bu istihbarat yeteneği olan Çinliler bu konuda İran'a tam destek verseydi, ABD elini kolunu sallayarak bu hava sahasına girip çıkmazdı. Meşet hatırlıyor musunuz? İran'ın en doğusunda değil mi? Bir yer, derinlikte bir yer. İsrail ve ABD karma uçak filosu gitti, Meşet'i vurdu. Meşet çok önemli bir aslında merkezdir İran için. Ali Hamene'nin de biliyorsunuz cenaze töreni orada yapılacak. Yani böyle bir kutsal en azından merkezlerden biri olan Meşet'in Amerikalılar tarafından elini kolunu sallayıp vurulması çok enteresan. Ki ta Körfez'den bile çıksa en yakın coğrafyadan İran'ı doğudan batıya, batıdan doğuya kadar baştan sona kat etmesi lazım uçakların. Geri dönüş için ikbal yapması lazım. Yani hava o kadar boş ki, hava sahası, hava hakimiyeti o kadar sıkıntılı ki uçaklar burada rahatlıkla atış yapabiliyor. İttifaklar mimarinin parçası ama şu anda başarılı gibi gözükmüyor. İkincisi vekaletler üzerinden bir sistem kurdu İran biliyorsunuz. Vekaletleri baktığımız zaman elle tutulur bir tek direniş Hizbullah cephesinde gözüküyor. Onda da başarı kısmı gözüküyor fakat bir taraftan da İsrail katil devletinin, katil ordusunun Litani'nin kuzeyine geçtiğini görüyorsunuz. Beyrut'u ve Dahiye'yi bombaladığını görüyorsunuz. Bunda da bir kısmi başarı söz konusu ama direnişte çok fazla İran'ın beklentileri karşılanmıyor. Husiler çok sessiz. Haçlı Şabi zaten Irak içerisinde herhangi bir eylem yapması.
2: En çok Husilerin sessizliği şaşırttı. Neden bu kadar sessiz Husiler Kemal Hocam?
1: Şöyle söyleyelim, Yemen güneyi Sana bölgesindeki yaşayan insanlar günlük 0.5 dolarla yaşıyorlar İrfan Bey. O kadar gıdaya eksiklikleri var ki, noksanlıkları var ki, biliyorsunuz oradaki gıda takviyesi dışarıdan yapılıyor ve Yemen'deki Husilerin kontrol ettiği Kızıldeniz'e açılan liman, adı şu anda aklıma gelmiyor, defalarca vuruldu. Artık oraya bir gemi yanaşıp bindirme yapacak durumu da kalmadı. Dolayısıyla İran, Yemen halkı o bölgede bu anlamda çok büyük bir kıtlık yaşıyor. Birinci konu bu. İkincisi Husiler çok önemli bir direniş gösterdiler. Gerçekten takdire şayan bir direniş gördük İsrail'e karşı. Ama son bir yıldır bu yeteneklerini de kaybettiler. Çünkü İran bu bölgeyi takviye etmekte zorlanıyor. Çünkü mühimmat dediğiniz şey çok nitelikli teknolojik fabrikalarda üretilir biliyorsunuz İrfan Bey. Yani onu üreten bir mekanizma Yemen'de yok. İran takviye etmediği sürece Husilerin direnişi ancak buraya kadar gerçekleşebiliyor. İran şu anda kendi topraklarını korumakta bile zorlanırken Husilere ve Hizbullah'a takviye etmesi pek mümkün değil. Üçüncü konu tabii orada Husilerin başındaki o lider diyelim, askeri lider yaptığı açıklamalar sadece sözde kaldı. Vuracağız, hazırız. Vabbel Mendebi kapatacağız, talimat bekliyoruz filan dendi. Eğer bunu yapabilselerdi emin olun Hürmüz'den çok daha önce Vabbel Mendebi kapatırlardı. Son konu o konuda, orada biliyorsunuz Refah'ın muhafazası birliği kuruldu Kızıldeniz'de. İsrail ve Amerikan gemileri orada devriye dolaşıyorlar ve kuş uçmuyor diyebiliriz. O anlamda Husilerin bekleyen, stratejik sabır gösteren bir bence bir taktik aklından ziyade biraz yetenek eksikliği var gibi gözüküyor ki ben Husilerden şu anda bir hareket beklemiyorum açıkçası. Ama İran'la ilgili şunu söyleyelim, vekil güçlerle ilgili zayıflatılmış durumda şu anda. Bir taraftan da balistik füze 3. mimarinin aktörleri durumunda. Balistik füzelerle...
2: Çok özür diliyorum Kemal Hocam. Fox 10 dakika geçiyor şu anda. Trump şu anda diyor İran'ın yönelik bir yeni bir saldırı emri verdi. Son dakika geçiyor Fox.
1: Evet, yani söylediğimiz şekilde Amerika Birleşik Devletleri bu dalga operasyonlarına devam edecek gibi gözüküyor. Şu anda tabii son sözümü de söyleyeyim ben isterseniz bütünlemiş olsun. Balistik füze sistemleri konusunda iki tane konu var sıkıntılı. Bir tanesi %20'lere indirdik demişti Trump. Ama bir rapor geldi. CIA'den gelen rapora göre %60 civarı olduğu söylendi. İran makamları hayır öyle değil, %121'lere çıkarttık demişti. Ortalamasını alalım İrfan Bey bunun. Herhalde bir %50'ye tekabül eder. Demek ki yarı stok tükenmiş artık İran'da balistik füze sistemler açısından. Yarı stokta kalan, hayatta kalan, depolarda kalan %50 miktar balistik füzelerde çok böyle hayati bir nokta olduğunda, ihtiyaç olduğunda kullanmak üzere bekletiliyor diye düşünüyorum. Bu hava araçlarıyla, insansız kamikaze dronlarla bu çaplı bir harekatı durduramazsınız, etki yaratamazsınız. Bahreyn vuruldu diye az önce yazdınız. Bahreyn'de filo diye bir şey yok zaten. Beşinci filo çoktan terk etti o bölgeyi. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Amerikan gemileri ve Amerikan üst bölgesi, radar sistemleri ya da komuta kontrol merkezleri ya da askerleri Bahreyn gibi çok kısa mesafede olan İran topraklarına, coğrafyada kalırlar mı? Yani orada bir şekilde vuruldu dendiği şey, pardon, lokasyon olarak eski ABD üst bölgeleri olduğunu söylemek lazım ki doğruluğu da bana göre şüpheli.
0: Belki yine oraya bir atış yapmışlardır ama Amerikan üstünden Amerikan askerlerinden eser yok olduğunu söylüyorsunuz hocam.
1: Çok oldu yani, hatırlayın İrfan Bey de hatırlayacaklardır. Daha harekat başlamadan önce hatta Umman'daki Abraham Lincoln uçak gemisine komuta kontrol merkezini ABD taşıdı. Dolayısıyla oradaki çok etki yaratacak bir artık bence Amerika'ya ait bir şey kalmadı gibi gözüküyor. Ama vurulabilir tabii ki en azından psikolojik olarak. Bunları da biliyorsunuz Şahit 136'larla yani kamikaze dronlarla vurdular diye söylendi. Oraya gider tabii, orada karşılayacak bir güç yok. Ama bir patlama, bir Bahreyn'de olmadığı da söyleniyor bir taraftan da.
0: Hocam tabii iddiası var, şimdi Hürmüz yeniden kapandı iddiası var. Ekonomik çevreleri çok
2: CENTCOM doğruladı. CENTCOM doğruladı.
0: Çokça ilgilendiriyor
2: resmi
0: ekonomik
2: olarak
0: çevreleri.
2: CENTCOM doğruladı, evet.
0: Evet. Denizcilik ve tanker takip kaynakları da bu bilgileri doğruluyor. Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı İHA ve deniz unsurları çatışması nedeniyle ticari gemiler ve dev petrol tankerleri güvenli limanlara çekilme ve rotalarını durdurma talimatı aldığını söylüyor bu kaynaklar. Ne olacak hocam? Şimdi küresel petrol arzının yine %20'si bloke edilmiş duruma mı gelecek yeniden? Kısmen açılmıştı çünkü.
1: Ya Hürmüz Boğazı aslında hiç açılmadı, onu söyleyelim. Hı-hı. Yani iki tarafta ablukaya tabi olduğu için çok hiç açılmadı. Sadece kontrollü geçişler bazen yapılabiliyordu iki tarafında onayından geçen gemiler. Şu saatten itibaren zaten isteseler de giremezler. Yani açık deseniz bile şu anda hiçbir gemi oraya girmez. Hiçbir firma gemisini göndermez. Petrol arzı, petrol fiyatları, tedarik zincirleri ciddi anlamda yine önümüzdeki günlerde sıkıntıya girecek gibi gözüküyor. Bu tabii kötümser senaryoyu ortaya koyarak inşallah iyimser bir tablo çıkar diye düşünüyorum. Ben şunu söyleyeyim.

0: Bilmiyorum bir türlü.
1: Evet, buradan Hürmüz Boğazı'ndan Körfez'deki birikmiş olan petrol ve doğalgaz ve LNG şeklinde dünya piyasalarına artık rahatlıkla akacak diyemiyorum artık. Bundan sonra her şey normalleşse bile ki kontrollü geçiş zaten dünyanın enerji dar boğazına girmesine sebep olacak. Şu andan itibaren yaşanan oradaki askeri çatışmalar bir şekilde Hürmüz'ü tam boğaz sıkma şeklinde belki de ortadan kaldıracak artık bu tedarik güvenliğini. Ama bunun tedbirini almazlarsa önümüzdeki günlerde bu yaz boyunca enerji tedarik konusunda bir alternatif bulamazsa eğer buradan enerji alan insanlar ya da ülkeler öyle söyleyelim muhakkak ki çok ciddi anlamda ekonomik karşılığını bulacaklardır bunun. Bunun karşılığını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sıradan insanlar bile bulabiliyorsa ya da Yeni Zelanda'nın bir köyünde yaşayan insanların kullandığı akaryakıt fiyatı %70 bir anda artıyorsa Avustralya'da, Avrupa'da, Afrika'nın güneyinde ya da Orta Doğu'da bütün bu tedarikten muhatap olan ülkeler daha derin yaşayacaklar. Bu zincirleme reaksiyon şeklinde mal ve hizmetlerin fiyatlarını arttıracak. Bu enflasyon demektir. Bu kıt kaynakların daha da kıt hale gelmesi savaş sebebidir Sinan Bey. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde hiç de savaşta ilişkisi olmayan insanların Hürmüz'den kaynaklı bir sorun ortadan kaldırmak için bu savaşa dahil olmaları ihtimali bile karşımıza çıkabilir. Dedim ya kötümser senaryoyu konuşuyoruz diye. Yani Hürmüz'den şu anda etkilenen ülkeler bu savaşa dahil olmakta isteksizler, stokları var ama o stoklar bir gün bitecek. Mesela Avrupa Birliği, mesela NATO. Bunun gibi ülkeler eğer bu dar boğazdan kısa zamanda kurtulamayacaklarını düşünürlerse ABD'nin, Trump'ın hep istediği gibi bu savaşın içerisine çekilmeleri an meselesi olur. Onun için yine Türkiye'den örnek verelim. Alternatiflilik ve çeşitlilik enerji tedarikinde muazzam bir karar, siyasi karar. O kararın şu anda bu savaş ortamında aslında ekmeğini yiyoruz diye diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde şöyle bir küçük bir öngörüde bulunalım isterseniz. Bölgede Körfez ülkeleri tereddüt içerisindeydi. ABD'nin yanında İran'a karşı savaşa girme konusunda Bayi hariç. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İngiltere asla ve kati surette bu savaşa katılmayacaklarını devlet başkanı, başbakan düzeyinde deklare ettiler. Ya da işte NATO üyesi ya da NATO'nun kurumsal yapısından bu savaşa girmeyeceklerini deklare etmişlerdi. Trump'ın çağrısına rağmen hiç de belli olmaz. Bundan sonra bu Hürmüz'deki sıkıntıyı aşmanın
2: Evet.
1: başka bir yolu kalmazsa, kalmayacağı kanaati oluşursa dahil olabilirler çeşitli yetenekleriyle.
2: Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum değer kattığınız yayınımıza. İrfan Sapmaz keza öyle çok teşekkür ediyorum. Artık bu bölümü noktalayacağız. Çok teşekkürler, iyi geceler diyelim efendim.
3: Kolay gelsin.
1: İyi geceler.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Artık bu bölümü noktalıyoruz. Hoşça kalın efendim.
4: Genel izleyici için uygundur.

İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraççılar gündemde. Dün olaylı bir şekilde karşı karşıya geldiler biliyorsunuz. Özgür Özel taraftarları mecliste toplandılar. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları da genel merkezde. Meclis kapısı önünde karşı karşıya gelen her iki taraf da birbirlerine küfürlerle saldırdılar. Bu esnada Abdil'de karşı karşıya geldiler biliyorsunuz. Özgür Özel taraftarları mecliste toplandılar. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları da genel merkezde. Meclis kapısı önünde karşı karşıya gelen her iki taraf da

0: Şekilde karşı karşıya geldiler biliyorsunuz. Özgür Özel taraftarları mecliste toplandılar. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları da genel merkezde. Meclis kapısı önünde karşı karşıya gelen her iki taraf da birbirlerine küfürlerle saldırdılar. Bu esnada basın mensuplarına yönelik parti meclis üyesi, parti meclisinde dengeyi değiştirmek adına Halil Ecel'i hukuksuzca ihraç talebinde bulunuyorlar diyor Murat. Geldiğimiz nokta bu.
1: Sadece parti meclisi üyesi olmakla alakası yok bence. Yani mesela Tural Taşkın Özer gibi buradakilerin sanırım 6'sı Kurultay davasında doğrudan adı geçen kişiler. Tural Taşkın Özer ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında da adı geçiyor. Pek Özgür Karabat'la beraber. Her birinin şu anda yargılaması devam eden pek çok dosyada isimleri var. Milletvekili dokunulmazlığı olduğu için kendileri ilgili bir işlem yapılamamıştı. Ama muhtemelen dokunulmazlığı olmasaydı şu anda önemli bir kısmı tutuklu olarak yargılanıyor olacaktı.
0: Evet, mesela Umut Akdoğan'a bakıyorum iddialar. CHP kurultayında hile ve usulsüzlük, Muhittin Böceğin yerel seçimler öncesi para verdiğim iddialarında da ismi geçiyor diyor. Bir takım iddialar var ama tabii ki bu isimlerin parti meclisinde olmaları yarınki toplantıda önemli sonuçlar doğuracak. Evet, Hilmi Daşdemir de bizimle. Hilmi hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Sen geçen hafta söylemiştin birkaç ismi bunlardan hocam.
2: Birkaç bir ismi değil, neredeyse tamamını söyledim evet.
0: Sürpriz var mı içlerinde?
2: Yok. Yok.
0: Yani eksiği var diyorsun.
1: Fazlası. Eksiği var.
2: İleride arkası da gelecek.
0: Mesela Cemal Enginyurt'u görmüyorum.
2: Adnan Beker, Cemal Enginyurt'u onlar yok. Onlar.
0: Şu açıdan görmüyoruz. Kemal Bey çok sert açıklamalar yaptı ya.
2: Yaptı ama belki onların Cumhuriyet Halk Partisi'ne aidiyetleri olmadığı için Kemal Bey onları çok dikkate almamış olabilir. Böyle İçeriden de bir durum var. Ancak ileriki süreçlerde bu ihraçların devam edeceğini söyleyebiliriz.
0: Evet.
2: Ha, bu şunu sağlayacaktır. Bu ihraçlar bu isimlerin etkisiz hale gelmesiyle efendim Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba biliyorsunuz bunlar çok rigid bir şekilde grubu provoke ediyorlardı. Bunların o provoke etme potansiyelleri ortadan kalkmış olacak.
0: Özgür Özel'i sevk etmemiş ama disipline.
2: Enteresan bir şekilde o yok. Onda yanılmışız.
0: Onda herhalde şey adım atıyor. Yani biraz daha dikkatli.
2: Genel başkan sandığı için biraz daha orada oyalansın, oynasın falan istiyor olabilir. Evet. Yani.
0: Bir de sonra değerlendireceğiz de dediler. Kemal Olçar da bizimle. Kemal Hocam, Özgür Özel'in ihraç yani bu süreci haline, sonra değerlendirilebilir de dediler.
3: İşte dalgalar halinde yapacak şu anda ama ihraç öncelik değil öyle gözüküyor. Bu grup ihraç edildikten sonra ikinci grup yola gelmezse ikinci paket açıklanacak muhtemelen. Özgür Özel beyefendi sona saklanıyor.
0: Bu bir uyarı atışı gibi mi?
3: Muhakkak öyle. Dolayısıyla paketler hocamın da ifade ettiği gibi devam edecek gibi duruyor. Fakat dediğim gibi gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu ihraç üzerinden bir dizayn yapmıyor. Fakat bunlar hakikaten çok radikal gruplar. CHP içerisinde çok sesi çıkan ve birçok konuya bulaşmış aktörler var. Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba iki aktör. Bu sanki İmamoğlu ekibinin bir parçası.
0: Bu aslında evet İmamoğlu ekibi
3: yani
0: de denilebilir.
3: Çok Özgür Özel değil de o da tabii elbette var. Ama aslında en nihayetinde mesaj Silivri'ye gidecek. Bu dalga dalga paketler halinde ihraçlar Silivri'ye kadar uzanacak gibi gözüküyor. Bir de tedbir alındı. Yani madde 64 tüzük madde 64 gereği tedbir alındı. Tedbir ne demek? Artık bunlar CHP'li değil demek. Disiplin kurulu yarın sabah yapılacak olan CHP'nin herhangi bir faaliyetine katılamayacaklar. Ne parti meclisine ne MYK ne ayrı bir toplantıya grup toplantısına dahi katılamayacak bu.
0: O zaman bu isimleri artık biz CHP'li yani grup başkan vekili de olamayacak Ali Mahir Başarır. Tabii, artık tabii. CHP'li
3: yani
0: diyemiyoruz.
3: Yani tüzel kişilikleri ortadan kalkmış oldu CHP içerisinde. Vekillikleri devam ediyor. CHP üyelikleri devam ediyor. Ama tedbiren şu anda disiplin kurulu karar verinceye kadar MYK karar aldı. Dedi ki tedbiren bunların CHP üyeliklerini düşürdüm. Yani disiplin kurulu farklı karar çıkartabilir. Mahkeme yolu var açık. Yani başvurabilirler Asya Mahkemesi'ne.
0: 4-5 ayda da dönerler eğer mahkemeden lehlerine bir karar çıkarsa deniliyor. Ama yani bu birkaç işte, aylık bir süreç anlamında.
3: Tabii tabii 2-3 aylık süreç. O arada kurul, genel kurul yapılacak. Yani oraya dahi giremeyecekler. Onun için çok stratejik bir hamle yaptı bugün için. Fakat dediğim gibi ben bunun bir ifade buyurduğunuz gibi bir uyarı ateşi olduğunu değerlendiriyorum. Bu ekip olsa da olur, olmasa da olur ekibi. Ama Özgür Özel en son

0: İmamoğlu en son hedef Özgür Özel beyefendi burada bir karar vermek zorunda. Çünkü çok kararlı olduğu belli. Adım adım adım adım kendisine doğru yaklaşan bir ciddi ihraç mekanizması var. Eğer neticede şunu beklemiyorum evet. Yani Özgür Özel artık kalkıp tamam Kemal Bey biz yaptık sen yapma. Biz seninle beraber bu partiyi tekrar taçlandıralım. Birlikte yol yürüyelim. Hı hı. Parti başkanlığını ben devam ettireyim. Seçimleri hep birlikte sulh içinde girelim demez. O yüzden o pakete o da dahil olacak.
1: Şu düşünülmesi gereken bir konu üzerinde bence. Şimdi İmamoğlu'nun suçlandığı iddialarla alakası olan isimler partime ihraç ediliyor. İmamoğlu üyeliği falan tartışılmıyor CHP'de. Yani bu da ilginç bir tartışma. Evet. Bunu da konuşacağız. Evet, Bülent Erandaş da bizimle. Bülent abi hoş geldin. Ayağının tozuyla.
2: Sevgili Melih. Savaş meydanlarından geliyorum. Remzi de. Ve Hilmi de zaten savaş
3: yıllar
2: meydanlarında.
3: Sonra ilk kez karşılaştık Bülent abiyle.
2: Komutanım da zaten savaş meydanlarında.
1: Evet.
2: Çaydan beri.
1: Ayağının tozunun Ankara'dan bize bir sürü bilgi kulis aktaracağını düşünüyoruz.
2: Gayet tabii.
1: Akşamda. Biraz sonra hemen başlayalım. İlter'e gidelim. Sıcak bilgiler İlter'de. İlter Yeşiltaş bizi CHP Genel Merkezi önünde bekliyor. Uzunca bir süredir olduğu gibi. İlter merhabalar.
4: Merhaba Melih Altınok. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. İlter, bugünkü bu ihraç hamlesi CHP'de nasıl konuşuluyor? Nasıl bir sarsıntı yarattı? Yarın parti meclisinde nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Özel ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi üzerine ne gibi bir adım atmasını bekliyorsun? Kulislerde neler var?
4: Belki yarın parti meclisi toplantısına katılmayabilir Özgür Özel ekibi. Bu yönde bir değerlendirme toplantısı yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buna dair bir karar alınacak. Milletvekilleri bir araya geldiler. Ancak tabii ki henüz bir karar alınmış değil. Şu ana kadar bildiğimiz yarınki parti meclisi toplantısına Özgür Özel ve Özgür Özel'i destekleyen parti meclisi üyeleri katılacak. Ancak dediğimiz gibi henüz şu an itibariyle yarına dair yeni alınmış bir karar yok. Katılmama ihtimallerinin de olduğunu ifade edelim. Neden katılmayabilirler? Çünkü burada bazı isimler de dediğimiz gibi parti meclisi üyesi Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat. Bu isimlerin üyelikleri askıya alındığı için tedbirli biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Şimdi bu isimler parti meclisi toplantısına katılamayacaklar. Bu isimler katılamadığı için biz de parti meclisi toplantısına katılmıyoruz diyebilirler. Bu yönde bir karar çıkabilir. Bunu özellikle belirtelim. Diğer yandan neden bu isimler ihraç edildi? Daha doğrusu neden bu isimlerle ilgili ihraç kararı alındı? Neden Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler? Asıl konu şu, Kemal Kılıçdaroğlu bir arınma çağrısı yapmıştı ve Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının gereklerini yerine getireceği ifade edilmişti. Ve bu arınma hedefi doğrultusunda alınan bir karar. Bunu özellikle belirtelim. Yani sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemler nedeniyle alınan bir karar değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hedefi doğrultusunda MK'da alınan bir karar olduğunu özellikle altını çizelim. Şimdi açıklamaya baktığımızda gün içinde Müslüm Sarı bu kararı açıklarken şu ifadeleri kullandı. Satır aralarında aslında bunun mesajını verdi Müslüm Sarı. Dedi ki haklarında şaibe bulunan iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin sürecini uygulama kararı almış bulunuyoruz. Yani az önce de aktardığım gibi asıl gerekçe Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma mesajı ve bu doğrultuda alınan bir karar. Bunu özellikle belirtelim. Karar oy birliğiyle alındı ve Kemal Kılıçdaroğlu da MK toplantısında şöyle bir ifade kullandı. Arınacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Siyasetin içinde olan herkes aklanıp gelsin dedi. MK'da yaptığı açıklama bu. Partiyi mutlak butlan durumuna düşüren, kurultayda para pul işine girenler hakkında şaibe olan herkes aklanıp gelsin ifadesini kullandı. İşte bu gerekçeyle bu isimler Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildiler. Yüksek Disiplin Kurulu da bir karar verecek. Ancak nihayetinde tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildikleri için üyelikleri de askıya alınmış durumda. Burada iki isim önemli. Grup Başkan Vekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır. Tedbir nedeniyle iki ismin de yine görevden uzaklaştırıldıklarını, görevlerinin sona erdiğini şu dakika itibariyle söyleyebiliriz. Tabii Özgür Özel cephesinden gelen açıklamalar oldu. Özgür Özel cephesi de yarın Asya Hukuk Mahkemesi'ne bu karara dair itirazda bulunacaklar. Bu yönde ilk kez alınan bir karar mı? Hayır, çünkü Süheyl Batum'la ilgili de yine 2014 yılında bir karar alınmıştı. MHK tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti Süheyl Batum ve o tarihte mahkemeye başvurmuştu ve nihayetinde Süheyl Batum yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmüştü. Şimdi o dönem Süheyl Batum'un Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilmesinin önünü açan kararın altına imza atanlar arasında şu anda YDK'ya sevk edilen Veli Ağbaba var. Yine şu anda Özgür Özel'in kurmay kadrosunda yer alan Selin Sayekböke. Diğer yandan hemen bakıyorum. Gürsel Tekin'in imzası vardı o dönem. Yani bu isimler Veli Ağbaba ve Selin Sayekböke'nin imzası önemli. Çünkü o dönemde de yine ivedi bir şekilde bu maddeden yola çıkarak bu disiplin işlemleri gerçekleşecek. Yani şöyle, normalde milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanlarının Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine parti meclisi karar verir. Ancak buradaki 63'e 5 parti tüzüğündeki bu maddeden yola çıkarak ivedilik detayı var ve bu ivedi durumlarda MYK herhangi bir üyenin doğrudan YDK'ya sevk edilmesi yetkisine sahip. Bu yetkiyi kullanarak MYK böyle bir yola başvurdu. Ancak Özgür Özel cephesi diyor ki bu tüzüğe aykırı, bunun için de zaten mahkemeye başvuruda bulunacak. Şu andaki durum bu şekilde.
1: Evet. Şimdi dikkatimi çeken Bülent Erandaç, 9 isim ihraç ediliyor. Mesela Turan Taşkın Özer iddialar, İmamoğlu suç örgütü davasında örgüt üyesi olarak ismi geçiyor. 9, ama İmamoğlu şu an CHP üyesi hala.
2: Sıra ona gelecek. Bu bir başlangıç.
1: Peki niye şimdi açıklamıyorlar? O hazırlıyorlar mı?
2: Bu bir başlangıç. Sevgili Beri, çok güzel not verdi kardeşim Ankara'dan. Büyük ihtimalle katılmayacaklar. Sebebi de zaten içeride parti meclisinde öndelerdi, kaybettiler. Parti meclisinden 4 tane ismi Kemal Kılıçdaroğlu MYK'ya aldı. Ki bunları hep programlarda da hep konuştuk. O bakımdan eşitlik meydana geldi. Bu eşitliği de bugün stratejik, biraz önce çok önemli bir not verdin sen. Stratejik bir karardır bu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne olduğunu bilmemişler. Öğrenememişler bu Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, bir hesap uzmanı, soğukkanlı, sinirlerine hakim ve futbolcu terimiyle de karşıdan gelen sert topu göğsünde indiren, ayağa veren ve pas yapan bir isim olduğu söyleniyor. Bunları böyle hesap uzmanlarıyla konuşuyorum. Ben çok yakın arkadaşlarım var. Bunlar hep söylerdi. Ya beklediğimiz Kemal Bey atakları yapmadı. Şu anda mühür onda. Mühür kimde ise Süleyman odur. Türk tarihi bu güzel laflarla, bu anlamlı lafla hep böyledir. Mühür kimdeyse Süleyman sultan odur, Süleyman odur. Kemal Bey şu anda sultan. Şimdi bu içeride 4 üyenin, bu 9'un içinde 4 tanesi PM üyesi, parti evet, meclis üyesi. Onlar da düştüğü anda kaybettiler. Bugün çok ileri geri bir toplantı yaptı, basın toplantısı yaptı. Ali Mahir Başarı tehdit etti. Ve küstahça kelimeler kullandı bu kelimeyi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarının aynı olduğunu filan söyledi. Ve dedi ki orada yarın olağanüstü kongre kararı çıkacak arkadaşlarımız. Tehdit etti bugün. Olağanüstü kongre kararı getireceklerdi yarın. Toplantıyı farklı, yani onu geçirmeye çalışacaklardı. Fakat bu onları perişan etti. Şimdi iki tokat yedi Özgür Özel. Bir tokat da yedi. Belde toplantısı.
1: Seçimlerde. Tokat seçimlerinde
2: yedi, öyle mi? Tokat yedi. Tokattan tokat yedi. İkinci tokat da bugün Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yendi. Kemal Bey ilk andan itibaren çok yumuşak davrandı. Yani parti dağılmasın, kırılmasın, bir yol bulalım.
1: Dünkü diye. Grup toplantısından da feragat etti.
2: Gayet tabii. Onu etmenin ötesinde. Araya da geldiler. Zeydan Karalar girdi. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Bey girdi. Efendim dediler, Özgür Bey ile sizi bayramda yan yana getirelim. Özgür Bey hanımını alsın, size gelsin. Kemal Bey olabilir demiş. Yani öyle bir konuşma vardı. Kemal Bey, sonra Özgür Bey'e gidiyorlar. Özgür Bey diyor ki, hayır diyor. Olağanüstü kongre yapmazsa onunla tanışmam, konuşmam falan diyor böyle. O dakikalarda çok enteresan bir haber aldık. Onu İlter de almıştır Ankara'da. İstanbul'dan il başkanı Ankara'ya geliyor. O bayramlaşma organizasyonları falan. Ekrem İmamoğlu'nun birinci notunu veriyor direnin.

0: ikinci notada sonra biliyorsunuz Utlak Putlan'dan sonra cezaevine gidiyor. Cezaevi kriterleri diyorlardı bunlara.
1: Evet.
0: O cezaevi kriterlerinde direnme, vuruşma ve ondan sonra da bu gelişmeleri yaparken parti kurma faaliyetleri var. Onları biraz sonra detaylarını
1: konuşalım.
0: Hilmi de anlatacak, ben de anlatacağım tahmin ederim. O bakımdan bu gelişmeleri değerlendirdiğimiz dakikada yarın katılmayabilirler bir. Katılırlarsa perişan olurlar. Bir hata yapıyor Özgür Özel yine. Mahkemeye yarın gidemez. Çünkü neden? İtiraz etme hakları var. Çünkü itiraz edip orada itiraz edecekler 3 gün içinde itiraz hakları var. 3 gün içinde itiraz ettikten sonra disiplin kurulu, disiplin kuruluna sevk ettiği için
1: evet.
0: Disiplin kurulu bir haftada bunu görüşecek. Bir haftada görüşecek, kesinleşmeden mahkemeye gidemez. Şimdi onlar belki büyük ihtimalle yürütmeyi durdurma kararı ile gitmeyi planlıyorlar kafalarında. Hukukçuları var onların. Daha tamamlanmadığı için.
1: Evet.
0: Gitseler bile ondan sonra da bu iş bitmiştir. Siz çok güzel bir şiir okumama izin verir misin?
1: Tabii ki. Kadar?
0: Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Bu liman nerede? Ankara'da parlamentodaki CHP meclis odalarından kalkıyor. Bu şiirimin ne manaya geldiğini biraz sonra
1: Kemal Bey devrim sonra bazen geri olur diyor. Birçok giden memnun ki yerinden diyeceksiniz. Kemal Bey memnun değil şimdi. Geri döndü. Sizin şiirin başını
0: arkasında
1: sayıyor.
0: Ne kol var ne ağlayan var. Göreceksiniz bakın. Gitmeye kalkacaklar şimdi. Temmuz Ağustos'ta planlıyorlar. Eylül'de kuracaklar partilerini. Genel merkez binalarında kiraladılar. Önce MHP genel merkezinin çok yakınında bir yere
1: yeni
0: baktılar.
1: Yeni partiyi biraz sonra konuşalım. Bülent abi bütün yani kulisleri bütün, verme programın başında.
0: Uzun zaman konuşma imkanı verir. Bugün senin programda bazı böyle çok heyecanlı başka notlarım da
1: çok sağ ol. Tabii bunları konuşalım. Çünkü o konuya geleceğiz özellikle üstünde duralım diye söylüyorum. Senin o söylediğin Özgür Çelik'in il başkanının İmamoğlu'nun mesajdan iletmek için Ankara'ya gitmesi üzerine Kemal Bey'in aslında verdiği cevap da var. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez, vesayet altında görev yapmaz. Hiç kimse genel başkan düzeyinde gidip talimat alıp onu meydanlarda dillendiremez. Ne gerekiyorsa yapacağım. Yani bu çok net bir şekilde senin tarif ettiğin CHP içerisindeki o iki başlığa dair bir gönderme.
0: Sevgili Meli,
1: bence dün şunu da söyleyeyim mi? Dün
0: bir dakika,
1: çok grupta mesela şey oldu. Denildi ki Kemal Bey geri adım attı. Aslında bugün vereceğim mesaj için bir hazırlık yapıyormuş yani.
0: Çok önemli bir not vereceğim. Bu çok az konuşuldu. Bunu da ben duymuştum. Önceki günlerde bir çok değerli bir abim anlattı. Seçimlerden hemen sonra bu seçiliyor Özgür Özel. Seçildikten hemen sonra Kemal Bey'e gidiyor. Kemal Bey'le çok gizli kalmış bir görüşme bu. Kemal Bey iki tane not söylüyor. Bir, sen diyor vesayet kabul etme. Vesayeti de CHP idare edilmez. Onu hemen 2023'te söylemiş. İki, demiş ki ondan sonra parti genel başkanı bizimle, herkesle, CHP herkesle beraber hareket eder. Burada grupçuluk yapma.
1: Evet, uyarmış
0: hesap
1: yani.
0: Hesap almaya kalkma, hesap sorarlar demiş bu iki konuyu. Böyle devam etti bu.
1: Dinlemedi 2023, bu oldu diyorsun.
0: 2023-2026. 3 yıl önceki bir anekdotur bu.
1: Evet. Şimdi bugün MYK toplantısı da yapıldı. Var mıdır fotoğrafı da? MYK ne oluyor? Bu arada ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinledikçe yaptığı konuşmaları, Murat sen ne hissediyorsun bilmiyorum ama bugün çıktı. Türkiye dedi, tarihten gelen bir güçtür dedi. Bölge işte iddialı bir ülkedir dedi. Osmanlı tarihinden bahsetti. Ya belki, ben şunu anlamıyorum. Şimdi biz bunları söyledik senelerce. Sen de ben de buradaki gazeteci arkadaşlarım da. Bize niye kızdı bu arkadaşlar? Şimdi bizim söylediklerimizin aynılarını tekrar edeye de gidiyorlar.
2: Ya tabii kişinin kendi hatasından dönme hakkı da var yani.
1: Tabii ki.
2: Yani Kemal Bey'in o yapmış olduğu, genel merkezi yapmış olduğu konuşma adeta bir manifesto niteliğindeydi. Yani dış politikadaki eksen değişikliği o noktaya geldi ki ben şu sözü bekledim artık. Yani bundan sonra Allah bize Kudüs'te Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmayı nasip etsin falan diye öyle bir duayla bitirecek diye bekledim. Yani tam o kıvamda bir konuşma yaptı. Türkiye'nin dış politikasıyla, savunma sanayiyle gelmiş olduğu o kadar milli bir konuşma yaptı ki, ayakları o kadar Ankara'ya basan bir konuşma yaptı ki, tamam dedik yani. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda baya baya Türkiye'nin şu anda Cumhur İttifakı dış politikada neyi savunuyorsa Kemal Bey şu anda çıktı genel merkezde onu savundu. Onu bu konuşmayı yaparken bence çok daha önemli bir şey oldu. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuşmayı yaptığında oradaki Cumhuriyet Halk Partili binlerce kişi var salonda. O kişiler yani mesela hayretle, şaşkınlıkla falan dinlemediler. Alkışlarına hırsız özgür,
3: aslında biraz FETÖ'cü
2: özgür sloganlarıyla eşlik ettiler. Yani Kemal Bey bu sözleri söylüyor. Kitle ayağa kalkıp FETÖ'cü özgür diye. Yani şöyle bir şey sanki. Biz zaten bu noktadaydık ama bu FETÖ'cüler yüzünden
3: söyleyemiyorduk.
2: Evet söyleyemiyorduk. Üzerimizden büyük kalktı gibi bir intiba uyandı.
3: Doğru söylüyorsun. Bence. Hemen intibak etmişler evet. O sürece. Yani milli CHP sürecine gelmişler evet. Diyebiliriz. Dün bu arada bu da grup toplantısından bazı kareler. Hemen sözcü var. Müslüm Sarı'yı görüyorum. Orhan Bey'i görüyorum. Gamze Hanım'ı görüyorum. Gürsel Tekin var. Evet eski ekipte toplanmış durumda. O genel merkezdeki görüntülerden var mı Samet elimizde Murat'ın bahsettiği? Onları da bir bakalım. O geçiş çok önemliydi aslında. Burası meclisin kapısı, Dikmen kapısı ziyaretçi girişi. Burada hain Kemal diye bağırıyorlar. Özgür Özel taraftarları. Bu arada burada pek çok gazeteciye de saldırdılar değil mi? Evet. Yayınlarda küfürler, el hareketleri. Burası da genel merkez. FETÖ'nün yıldıramaz bizleri diyorlar. Yani hiçbir şey yapmasanız, bekleseniz doğru noktaya mı geliniyor? Ben anlamadım ki artık bunu.
2: Ya bu inanılmaz bir şey yani. Şu ana kadar yani FETÖ'nün bilmem neleri, yıldıramaz bizleri sloganı biz nerede duyduk? 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda tanklara karşı direnen insanların ağızlarında duyduk. İnsanlar tankların üzerlerine doğru yürürlerken bu sloganı atıyorlardı. Kemal Bey de zaten hemen yeni kapı mitinginde çıktı dedi ki ben de FETÖ ile mücadele konusunda iktidarla birlikte dayanışma içinde olacağım dedi. İki gün sonra değişti yani dedi ki bu bir tiyatro. O arada ne olduysa biz onu bilmiyoruz ama bu CHP'liler biliyor. Onlar biliyorlarmış durmuşlar sabretmişler ve o yük üstünden kalkınca açık. Yani bu bir anda ağızdan çıkacak slogan değil yani. Bu hazırlıksız.
3: Tabii öyle kolay da bunu söyleyemezsiniz. Tabii. Bunu tabii. Hani birine FETÖ'cü demek için hele kendi partinizin genel başkanına oy verdiğiniz adamlara yani bir şeye inanmış olmanız evet, gerekiyor inanmış ama olur. Çok ilginç günlerden geçiyoruz. Komşusuna Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için küsen insanlar şimdi komşularına Kılıçdaroğlu'na küfür etmediği için küsüyorlar. Yani hezeyandan hezeyana. İnşallah çıkarlar bu halin içerisinde ama.
4: Bu tür ifadeleri başka partiler için kullanırdı CHP seçmeni ya da yöneticileri değil mi? AK evet. Parti'nin seçim kazandıkça AK Parti'ye oy veren seçmenler için kullandıkları ifadeleri şimdi karşılıklı birbirlerine kullanıyorlar. Yani ihanetle suçluyorlar, kalleşlikle suçluyorlar, FETÖ'cü olmakla suçluyorlar. Altı dolu bunların aslında. Çok da yanlış değil gibi gözüküyor. Burada tabii kendi içerisindeki böyle karşılıklı suçlamalar en nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu bunları da kullanıyor. Bunları da kullanacak. Yani FETÖ'cü dedi ya, ajanlar var içimizde. Onları da şimdi taban da biliyor demek ki kimler olduğunu farkındalar. Bizler de biliyoruz elbette 3 aşağı 5 yukarı. Ama bunun FETÖ'cü diye lanse edilip bunu adli makamlara aktardığınız zaman ki Kemal Kılıçdaroğlu hesap adamı dediği gibi hocamın da bu hesapları yapıyordur yavaş yavaş. İdari süreçler, adli süreçler. Kim gerçekten FETÖ'cü ise, kim FETÖ'ye hizmet ettiyse dış politikada, ekonomide, işte ne bileyim her türlü siyasal alanda FETÖ'cülerin talimatlarıyla hareket etmişse gelip bunları söylemek zorunda. Adli makamlara teslim etmek zorunda. En azından listeyi.
3: Onun ama şöyle önemli. Bir durum yok mu Kemal Hocam? Yani şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bazı bölümler var. Mesela dikkatimi çekiyor. Diyor ki Özgür Özel. Böyle şey mi olur diyor. Yurt dışından emir alacaksın diyor. Amerika'dan, İngiltere'den, Londra'da gezip Türkiye'ye geleceksiniz bilmem. Yani doğru şeyler söylüyor da siyasete yönelik. Kendisi de gitti. Biz yıllarca bu ekranda konuştuk. Amerika'da ortadan kayboldu.
5: Demek ki o dönemde birileri sızmışlar, Kemal Bey'i manipüle etmişler.
3: Biden'a açık açık işte Türkiye'ye gelin. Diyor ki mesela Kılıçdaroğlu şimdi Özgür Özel ekibine. Ya diyor Türkiye'ye müdahale etsinler diye yabancılara çağrı yapmak ne demektir diyor. Siz de yaptınız bunu. Biden yönetimi hatta PKK da dahil Erdoğan karşısında muhalefeti destekleyeceğiz dediğinde gidip bir ilişki kurmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne araya 40 tane adam soktunuz. Şimdi bunları yapan da Kılıçdaroğlu. Anladı mı diyorsunuz çok, yani hatası?
4: Hocam dedi ya yanlıştan dönmüş gibi gözüküyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu olayı şöyle görüyor muhtemelen. Dedi ki diyor ki bir internasyonel var. Uluslararası Sosyalist Enternasyonel. Orayla temas kuruyor. Resmi temaslar bunlar. Ya da dışarıdan para getireceğini zannediyor. Dışarıdaki şirketler sıraya girmiş, 300 milyar doları kapılarını lanse etmiş, çuval çuval sırtlayıp geleceğini zannediyor.
3: İngilizler de ne para verir adamı.
4: Bu destekle de Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında genel seçimlerde başarılı olacağını düşünüyordu. Safiyane haliyle. Yani en iyi ihtimalle diyelim. Özgür Özel ekibi öyle değil. Onlar bildiğin plan, program, bir ne bileyim nasıl... Ha,
3: Kemal Bey orayla ilişkilenip iktidar almaya çalışıyordu. Öbürleri...
4: Başka bir ajandası var onların.
3: Onların yönlendirmesi.
4: Onun için diyorsun. Fark etti bunu. Yani dedi ki bu adamlar hain. FETÖ'cü.
2: Bunların... Hocam yani bir tutarsızlık olduğu açık yani. Muhakkak Kemal öyle. Bey'de çok ciddi bir tutarsızlık olduğu açık ama... Yani tekrardan söyleyeyim, bir insanın hatasından dönme hakkı olduğu için yine aynı noktaya dönerse yine eleştiririz. Ama şu anda doğru bir yerde duruyor. İktidara yakın durduğu için değil, açık ve net bir şekilde Ankara merkezli bir siyaset üretmenin işaretlerini verdiği için bunu söylüyoruz. Yoksa
3: iktidara yakınlıkla alakası yok. Sen bunu senelerdir söylediğin için, tezlerini dile getirdiğin için diyorsun ki doğru gördüğümüz şeyleri söylüyor de iktidar işi yok ama... Hilmi Bey ben inanmıyorum gene dönecek yani Kılıçdaroğlu. Böyle konuşuyorlar ama 2 gün 3 gün tamam Murat'ın dediği gibi hani yatağından dönme hakkı vardı. İnsanlar fikir değiştirebilir ama ya tanıyoruz yani ben mi önyargılıyım ama değil.
5: Şimdi
3: yani.
5: Şöyle düşünmek bir yanılgı olur. Kemal Bey bir muhalefet partisinin genel başkanı. Tamamen iktidar tezlerini ya da iktidar partisinin Cumhur İttifakı'nın tezlerini söylenmesini beklememek gerekiyor öncelikle. Tabii ki. Ancak Kemal Bey'in bu süreçte gördüğü efendim kendisini manipüle edenler, yönlendirenler, onların kime hizmet ettiklerini daha net olarak gördüğünü ve bunun bir kendi içerisinde muhasebesini yaparak yeni bir rota çizmesini bekliyorum ben. Nitekim bu çizgiye rotada da dış politikada daha farklı bir pozisyon alacaktır. İç politikada daha farklı bir pozisyon alacaktır. Ancak biz burada şunu göreceğiz. Muhalefetin birbirine muhalefet ettiği geçmişte de oldu. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden çıkan başka partiler oldu. Solun hep bölünme hikayeleri oldu. Onlar aralık hareketleri oldu. Başka hareketler oldu. Ancak nihayetinde asıllarına rücu ettiler. Hizipçiler olacak ve nihayetinde de kaçınılmaz olarak burada bir bölünme olacak.
3: Öyle mi?
5: Şu an
3: yani yeni parti gelecek mi?
5: Kesinlikle. Şu an şeyle birlikte hareket edenler, Özgür Özel'le hareket edenlerin bir kısmının ben Kemal Bey'den tarafa pozisyon almasını da bekliyorum. Sayıları çok fazla olmayabilir ancak mesela geçen hafta benim okul arkadaşlarımdan birisiyle karşılaştık. Kendisi
3: üniversiteden mi?
5: Üniversiteden. Malatyalı efendim bir kafe işletiyor ve onun aynen ifadesi bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi olarak özgür bir şey hırsız bir muhalefet şeyin müteahhitin arkasından gitmek istemiyoruz. Diğer taraftan ergen gibi tavırlar sergileyen bir genel başkan da istemiyoruz.
3: CHP'li bu herhalde vatandaş.
5: Kemal Bey'in durumu da böyle ne yapacağımızı biz şaşırdık diyor. Yani
3: seçmen de
2: şaşkınlık ama zaman, evet CHP seçmeninin ne kadar şaşkın olduğunu görmüyor musun?
5: Ama yani. Özgür Özel'e de İmamoğlu'na da çok sert eleştiriler bunlar. Yani bunların
2: artık
5: ikisinden de
2: yani. Evet şey kalktı yani. Kesinlikle. O büyü bozuldu.
5: Bunların bir kısmı bu eleştiri yapanların bir kısmı tekrar Kemal Bey'e dönme ihtimali olabilir. Bazıları olayı çok net idrak edemiyor olabilirler ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 oku efendim 100 yıldır oraya oy veren bir kitle var. Yani beğenelim beğenmeyelim %20-25 civarında bir oy almış ve 20-25 oy tabanına da Kemal Bey genel başkan olduktan sonraki dönemde oturmuş. Daha önceki dönemlerde %23'lerde, %20'lerde oy alıyordu.
3: Hocam %48 almadı mı Kemal Bey? Ben bunu hep hatırlatıyorum. Tabii. Da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bence CHP'nin aldığı
5: en yüksek oydu. Yani en yüksek oy ve şunu da söyleyeyim. Bazıları diyorlardı ki hani İmamoğlu olursa seçimi kazanır, Mansur Yavaş olursa seçimi kazanır. Ben kesinlikle bu teze de katılmıyorum. Muhalefetin en güçlü adayı Kemal Bey'di. Çünkü o altılı masayı kurmuş, efendim İYİ Parti'ye milletvekili desteği vermiş kuruluş aşamasında, hatta o halk oylaması döneminde birlikte hareket etmiş.
3: İYİ Parti ile Demi yan yana getirdi ya fiilen.

0: O ittifakta
1: kesinlikle işte,
2: sonra da Zafer Partisi'nde.
0: Yani, Zafer Partisi, evet. Bir de yani Zafer Partisi ile DEM Partisi yan yana geldi. Kimse hayır demesin. İstanbul'da yerel seçimde de, tabii, genel seçimde de ne aday çıkardı, tavşan aday çıkardı.
2: Bir de Saadet Partisi'nin önünde Mücahit Kılıçdaroğlu diye slogan atıldı yani.
0: Yani bunu Kemal Bey yan yana getirdi. Nasıl yaptı, tabii, etti.
1: Yani orada aslına bakarsanız Batı tarzı bir liderlik yaptı. Kendisini çok öne çıkarmadan, evet, muhalefeti modere etti. Ama karşılarında güçlü bir lider Recep Tayyip Erdoğan olduğu için seçimde kaybetti.
2: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Hemen alayım.
2: Bir şey olabilir. Yeter. Kemal Kılıçdaroğlu'ndaki değişimle alakalı Ahmet Davutoğlu bir açıklama yapabilir. Ben altılı masa esnasında çok uzun uzun konuştum. Benden etkilendi diye açıklama yapmasını bekliyorum.
0: Beni dinledi böyle.
2: Evet, yapabilir.
0: Bir de kendini yalnız dinlesin Davutoğlu.
2: Çünkü biliyorsunuz daha önce İran-ABD arasındaki müzakereleri de kendisinin.
1: Ama kendisini yeterince ikna edememiş diyorum, ki
0: Terzi
1: zaman
0: kendi
1: zaman
0: söküğünü dikemezmiş. Kılıçdaroğlu'na akıl vereceğine Davutoğlu gitsin kendi millileşsin. İlter Yeşiltaş'ı dinleyelim. İlter bir ek yapacak.
3: Melih Altınok dış politikaya dair bir bilgi vermek için araya girdim. Derken şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ayrıldı 21-22 itibariyle.
0: Buradaki mesajını tamamladı.
3: Bunu sıcağı sıcağına aktarmış olalım. Şu anda gözümün önünden geçti. Araçlar
0: bu
3: gitti. Kemal
0: yani.
3: Kılıçdaroğlu Genel Merkezi'nden ayrıldı.
0: Saat 21-22.
3: Evet,
0: Melih Altınok.
3: Bir de tam 21-22'de ayrıldı. Saat 13'te MYK toplantısı vardı. Daha sonra işte bu ihraç kararlarına dair açıklama geldi.
0: Ya da bir girizgaha bakmıştır.
3: Şöyle Melih Altınok, dış politika ile ilgili şu bilgiyi paylaşmak için izin istemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu 2,5 yıllık süre zarfında, yani genel merkezden uzak olduğu zamanlarda özellikle dış politika çalışmış, dış politika üzerine araştırmalar yapmış ve ilk veya ikinci MYK toplantısında da dış politikaya dair kapsamlı bir analiz yaptı MYK toplantısında. Hani normalde nasıl olur? 2,5 yıl aranın ardından genel başkanlığa döndü Kılıçdaroğlu. Parti içinde yaşanan bir kriz var. Buna dair daha detaylı ve kapsamlı değerlendirme yapması beklenirken Kılıçdaroğlu MYK'yı topluyor ve dış politika analizi yapıyor. Ve o toplantıda yine önceki yayınlarda aktarmıştık. Şunları söylüyor. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Evet. Türkiye'ye yeni bir alan açılıyor. Türkiye'ye önemli bir rol düşüyor. CHP kurucu parti olarak bu süreci domine eden parti olacaktır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP'ye önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Türkiye bölgenin önemli gücü dedi. MYK toplantısında yaptığı değerlendirme. Yani önceliyor artık dış politikayı Kemal Kılıçdaroğlu ve önümüzdeki süreçte veya günlerde yapacağı açıklamalarda da özellikle dış politika eksenli bir değerlendirme yapacağı, bundan sonraki CHP stratejisine dair, CHP'nin bundan sonraki yol haritasına dair özellikle dış politika konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan belki de daha önce yapmadığı, belki de şaşırabileceğimiz açıklamalar gelmesi muhtemel. Bunu hatırlatmak için söz istemiş.
0: Bu çok önemli. Biz çünkü bu sorunun cevabını arıyoruz. Ne oldu Kemal Bey diye, ama İlter de diyor ki bu geçen sürede Kemal Bey partiden uzak kaldığı sürede oturmuş, dış politika çalışmış ve bir takım gerçekleri idrak etmiş. Bülent abi görmüş adam yani. Ya demiş, ben siyasetin içindeyken farkında
3: özellikle
0: değilim.
3: Özellikle son burada yaptığı grup toplantısında Özgür Özel'e yönelik yaptığı eleştirilerin altında da bu neden yatıyor. Yani bir dış politika analizi, Özgür Özel'in tutumuna dair eleştirilerinin gerekçesi de bu. Yani artık farklı bir şekilde değerlendiriyor Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye dış politikasını ve buna göre dediğim gibi önümüzdeki süreçte çok şaşıracağımız belki de açıklamalar gelecektir.
4: O zaman
3: takip ediyor ki olacağız tabii.
0: Ya şuna şu olabilir, kuş bakışı efekt diye bir şey var. Böyle bir tepeden baktın mı olaylara ya da olayın dışına, tabii, çıktığında dersin ki aa bak bu bağlantılar. Bir şey dediğimiz yok.
1: Ya benim yani geldiği dediğim nokta noktaya iyi geliyoruz ya yani yine.
0: Tabii. Yani eyvallah, bir şey dediğimiz yok ama yine aynı noktaya geleceklerini düşünüyorum.
4: Önemli. Buyurun. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, İlter'in söylediği gibi o dönemde bizim birçok üniversiteden birçok stratejistlerle falan çalışıyordu. Şimdi yaptığı konuşma, yani bu grup konuşması yaptığı Kemal Bey genel merkezde, diğer taraftan vazgeçti, bir oyunu bozdu. O konuşmadan sonra bu konulara girince orada ayrılanların bir kısmıyla ben sonra konuştum. Ya dedi, biz dedi 3 aydır 5 aydır partide Ekrem İmamoğlu'dan başka bir şey duymuyorduk. CHP

0: dün Kemal Bey'in konuşmasıyla Ekrem İmamoğlu konusundan ayrılmıştır. Kendine gelmeye başlamıştır. Kemal Bey gerçekleri gördü. Buna bazıları diyor ki uyandı diyorlar. Geç uyandı ama zararın neresinden dönerse kârdır. Şimdi bu konuda da bir not da vermek istiyorum. Kemal Bey dış ilişkileri, ekonomiyi, başkanlıklarını kendisine bağladı. Namık Tan'ı getireceği söyleniyor. Yani tabii o zaman bu konuda karar onundur.
1: Pardon? Geçmiş olsun o zaman.
2: Duyamadım.
0: Namık Tan'ı.
2: Yani hem ayıldı, hem Türkiye'nin önemini anladı, hem Namık Tan'ı kendisine yardımcı yapacak.
0: O bakımdan Namık Tan'ı getiriyor. Karşı çıkmıyoruz ama Namık Tan'ı getirirken herhalde Kemal Bey'in düşünmesi lazım.
2: Siz bunu dün bir yaptığı şey olarak mı paylaşıyorsunuz? Namık Tan uymuyor birbirine. Getirdi mi, getireceğini mi öğrendiniz?
0: Getirecek, daha getirmez.

0: Evin büyükelçisi bu adam. Yani Özgür Özel, Kılıçdaroğlu bunları söyleyecek. Onu mu alacak yanına?
1: Zaten bu büyükelçilerde problemleri var. Daha önce de biliyorsunuz İngiltere büyükelçisi vardı orada. Neler söylemişti. Bu da Amerikan büyükelçisi aynı zamanda. Ama... Yani bizim tabii haddimiz değil ama yani bir gazeteci olarak ve Ankara'da siyaseti uzun zamandır, yıllardır takip eden bir isim olarak Kemal Bey'in dünkü yaptığı konuşma ekonomiyle ilgili, partiye Ekrem İmamoğlu partisinin suna çıkarması ile ilgili
0: önemli önemli bir olay. Sonuna kadar eleştireceğim. Bu benim haddim. Şimdi, benim ülkeme zarar verdiğini düşündüğüm birisi.
2: Melih.
0: Ülkemin büyükelçisi olma kapasitesi taşımadığını düşündüğüm bir adam. Yazıyorum, çiziyorum, yüzüne de söylüyorum.
2: Kesinlikle.
0: Bu benim haddim. Ben bunu niye söylemeyeyim ki? Bu CHP konusu değil.
2: Kesinlikle katılıyorum. Eğer bu olursa az önceki yaptığımız tüm değerlendirmeler, Kemal Bey'in dış politikada daha farklı bir tutum izleyeceğiz söylemimiz, yorumumuz boşa düşer. Namık'tan yine o...
0: Ama Bülent abi de kulis aldıysa yani o, vardır böyle bir gelişme.
2: Yani saygı duyarım Bülent abim. Tecrübeli bir gazetecidir. Tabii, ancak Kemal Bey'in Özgür Özel'le çok yakın birlikte hareket eden, hatta AK Parti içerisinde bazı küreselci kanala yakın, Atlantik tarafına yakın isimlerle yakın dirsek teması olan, daha doğrusu Abdullah Gül'le ve onun ekibiyle dirsek teması çok yoğun olanlarla birlikte olanların tezi hayata geçiyor demektir.
1: Tabii Hilmi çok bu, mümkün, önemli bağlantıları da
2: mümkün,
1: veriyor.
2: Mümkün değil bu. Yani Kemal Bey eğer dış politikada Türkiye'nin önemini gerçekten kavramış ki bu söyledikleri ve benim yorumum kendi konuşmalar üzerinden çıkardığım İlter'in söylediklerini birleştirdiğimiz zaman Namık'tan belki ihraç edilecekler listesinde bile olabilir. Çünkü
3: kısaca hatırlatalım Namık Tan'ı. En önemli çıkışı biliyorsunuz Mavi Vatan masal demişti. O bir kere
2: masal olmadığını gördü, tüm dünya gördü. İkincisi, ama onlar göremediler.
3: Yaptığımız dış harekat ve operasyonları, varlıklarımızı Libya'da ve Somali'deki, işte Karabağ ya da Balkanlardaki varlıklarımızı bizim yasa dışı işgal gibi görebilecek zihniyete sahip, bizim Amerika Birleşik Devletleri karşısında Orta Doğu'da üstünlük elde etmemizi çok küçümseyen bir arkadaş. Dolayısıyla tamamen gayrimilli.
4: Melih söyledi zaten, İsrail'in Türkiye Büyükelçisi.
0: Ben yani. O kadar uzatmaya
3: yok. Hatırlatalım. Neden böyle söylüyoruz? Hatırlatalım, bir şey söylüyoruz.
1: Zaten bugünkü Cumhurbaşkanımız yapan... da cevap verdi ona Doğu Akdeniz Kıbrıs'la ilgili.
0: Hangi maddeye dayanarak bu ihraçların yaşandığını biraz üzerinde durmak istiyorum. 9 isim CHP'den gönderildi. Disipline sevk edildiler. Bunlar arasında grup başkan vekilleri var. Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın. Parti meclis üyeleri var yine 9 kişinin arasında. Ve yarın da parti meclisi toplanacak. Şimdi bunun yasal dayanağı üzerine bir takım tartışmalar var. Kabul etmiyor Özgür Özel cephesi. Hukuksuz bir takım girişimler var diyor. Zeynel Emre, Özgür Özel'in sözcüsü. Bülent abi öyle mi diyeceğiz şimdi? Özgür Özel'in sözcüsü, milletvekili, Manisa milletvekilinin de sözcüsü var artık yani. Tabii resmi yok, sıfat olarak.
1: Şey paralel
0: genel başkan.
1: Paralel grubun sözcüsü.
2: O zaman Özgür Özel'e söyledikleri o diğer Kemal Bey'in taraftarlarının şeyi paralel şeyi, o FETÖ'cü falan şeyleri biraz daha oturuyor herhalde. Sizin hemşeriniz sayılır ama yani.
0: Zeynel Emre'yi bir dinleyelim mi sesini, ne diyor?
5: Parti meclis üyelerinin, Yüksek İstiklal Kurulu başkan ve üyelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri parti meclisinin istemi üzerine Yüksek İstiklal Kurulu'nca karara bağlanır. Ne diyor? Parti meclisinin istemi üzerine. Bu eski tüzük. Burada da son tüzük var. Hangisini kabul ederlerse. Madde aynı şekilde duruyor. Çizdik de burada. Hiçbir değişiklik yok. Peki ortada bir parti meclisi kararı var mı? Yok. Şimdi 9 arkadaşımızı niye alelacele bu akşam disipline verdik diye açıklıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bunların 4'ü parti meclis üyesi. Acaba dengeyi değiştirebilir miyiz çabası? Başka hiçbir amacı yok. Bakın sadece koltuk uğruna, makam uğruna belli sayıda insan gayri hukuki bir şekilde gelsin, partiye çöksün, bir şekilde parti yönetmeye çalışsın. Bu partinin sahibi üyeleridir, seçmenleridir. Onların seçtiği iradedir. Meclis başkanlığına yazı yazacağız. Tüzük ve ilgili kanun hükümleri gereğince grup başkan vekili arkadaşlarımızın görevde olduğunu grup olarak, yazı olarak göndereceğiz. Bir

0: kargaşaya mal vermemek adına grup başkan vekillerimiz de görevinin başındadır.
1: Evet, Özgür Özel'in sözcüsü bunu söylüyor. Yani hukuksuz bir şekilde bu ihraçlar yaşandı diyor. Bir de şimdi
2: ama bir detay var, özür dilerim. Buyur. Şimdi biraz önce eski tüzük ve yeni tüzük dedi. Aslında hiçbir değişiklik yok dedi. Burada da bir hata yapıyor. Bilerek yapıyor. Bak, üzeri sarıyla işaretlenmiş olan 5. madde 63. maddenin 5. bendi. İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkililerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir. Peki bu ne zaman geldi? 6 Eylül 2024 tarihindeki tüzük değişikliğiyle geldi. Yani Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yakın olan kişileri daha rahat, sorunsuz bir şekilde atabilmek için bu tüzük değişikliğini yapmıştı 2024'te. Yani şimdi aynı değişiklikle kendisi...
3: Peki bu geçerli mi, geçersiz mi?
1: Geçersiz. Çok önemli Murat'ın dediği, yani bunu Özgür Özel getirdi bu 5.
2: Evet,
1: maddeyi
2: ve 2024'te
1: partideki
2: getirdi.
1: Rakiplerini ihraç etmek için. Acil durumlarda MYK, il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk eder. Özgür Özel bir anlamda kendi şimdi kazdığı kuyuya mı düşmüş oluyor?
4: Melih, bunu iddia ediyorlar. Bu doğru, yani şey bakımından. 2024'te iptal oldu. Ya bunların yaptığı her şey yok. Aslında bugün Özgür Özel seçildim diyor. Seçilmedi de. Özgür Özel genel başkan olmadı da şu anda. Olmadı ki. Bitti.
1: Mutlak tuttan kararını verir.
4: Yargıda kararını verdi anda. Öyle bir seçilmişliği de kalmayacak onun. Hı hı. 64. maddede organlar
1: Bülent abi, ona geçelim.
4: Tedbirle sevk etti. Bitti disiplin kuruluna.
1: Evet.
4: Ondan neye güveniyordu? Parti meclisten çıksın bu. Parti meclisi işte mecliste yüksek disiplin kurulu olsun. Parti disiplin kurulu da gelsin. Orada kuvvetliyiz diye. Hiç tahmin etmiyorlardı bu kadar çabuk.
1: Evet.
4: Daha sonra yapacaklardı bunu.
1: Bunları konuşmaya devam edelim de. Şimdi bir de Müslüm Sarı ne söylüyor? Yani az önce dinledik Özgür Özel cephesinin sözlerini. Bu maddelerde hukuksuzluk var diyor ama Murat da diyor ki zaten bunları Özgür Özel döneminde getirmişlerdi bu maddeyi diye. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı'nın sözcüsü Müslüm Sarı'yı dinleyelim.
5: Paralel etkinlik düzenlemeye çalışıyorlar ve partide bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez. Partinin bu mutlak buttan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkça tartışılan ve iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz. Karar oy birliğiyle alınmıştır. 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Halim Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut.
6: Sayın Özgür Özel'le alakalı bir değerlendirme yapıldı mı MYK'da bu konuyla alakalı? Teşekkür ederim.
5: Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar.
1: Burada. Evet, Müslüm Sarı bu paralel ifadesini kendisi kullanıyor. Bu arada Mehmet Han seyircimiz diyor ki abi CHP'yi bırakın. Doğu Akdeniz'de başımızdaki İsrail, Fransa, Yunanistan, Hindistan ittifakına odaklanan insanlar bunları merak ediyor. Şer ittifakı yaklaşıyor diyor. Mehmet Bey, konuşacağız o konuyu. Yani gündemimizde o da var. CHP'de Türkiye'nin gündemi diye girdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da az önce attığı bir tweet var. Akdeniz'de özellikle Kıbrıs Adası'nda bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz diyor. 45 dakika önce Cumhurbaşkanı'nın attığı tweet. Bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Açık söylüyorum, eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur diyor. Konuya da yine Netanyahu'nun bir takım ipa sapa gelmez açıklamaları vardı Cumhurbaşkanımız hakkında. Bu konuyu da konuşacağız ama önce şu CHP'deki netleşmeyi bir sağlayalım. Ne oluyor, ne bitiyor, yarın nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bu hukuki bir tartışma var mı Kemal Hocam sizce bu noktada? Yani ihraçlar konusunda.
7: Tüzükte şöyle 64. madde aslında disiplin suçlarını tarif etmiş. 4 tane suç var. Bir tanesi kesin çıkartma. Muhatap olan suç o şu anda. Geçici çıkartma var. Bir de kınama uyarma cezaları var. Uyarı cezaları var. Kesin çıkarma içerisinde aslında çok ilginç bir şey var. Bakın burada genel parti temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalar, eylemlere katkıda bulunma diyor. Parti adaylarına

0: karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak diyor. Yani gizli bir ekip vardı biliyorsunuz Kılıçdaroğlu döneminde. Hı hı. O Zoom toplantılarını hatırlayınız. Arka planda bir çalışma söz konusu. Bir de geçici çıkarma. Sanki bakın orada Özgür Özel'le ilgili tasarrufu şu maddeye dayandırma imkanı var. Gerçeğe aykırı olarak partide kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak ve çalışmak.
1: Bir daha söyler misiniz?
0: A maddesi ikinci bentin. Gerçeğe aykırı olarak partide kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak ve çalışmak.
1: Çok ilginç. Böyle bir durum oluşmuş mu yazmışlar böyle bir durum.
0: Geçici.
2: Yani doğru tanımlamayı bulmak için.
0: Geçici çıkarma cezası gerektiren haldir bu. Uyarma, kınama daha hafif halleri gerektiriyor. Dolayısıyla sanki Özgür Özel'le ilgili geçici bir çıkarma bu maddeye dayandırılabilir. Kesin çıkarma konusundaki gizli toplantı yapmak, parti adaylarına karşı gizli bir takım destek takviye vesaire etmek gibi suç da var bunun içerisinde.
1: CHP'de böyle şeyler olur deyip bunları tüzüğe yazmışlar, öyle mi algılıyorsun? İşte
3: ya da daha önce CHP'de kendisinin genel başkan zanneden başkaları da vardı demek ki.
1: Gizli toplantılar yapmak bilmem, CHP hiziplerin partisidir zaten derler de hani demek
0: parti
1: ki.
0: Parti suçları maddesi bu. Evet. Madde 68'de yazar. Daha yukarıda işte disiplin kurullarını tanımlar. İl disiplin kurulu, yüksek disiplin kurulu filan gibi disiplin kurulları vardır. Bu kurulların yetkilerini anlatır. Tedbir de 64'tür. Biraz önce söylediğim suçlar 68. madde. Hepsiyle ilgili teker teker maddesi var karşılığı olarak. Hangi maddeden bunu yaptılar tabii tam bilmiyoruz. Ama bundan sonraki paketlerle ilgili de maddeler hazırlığı yapılıyor. Hukukçular tarafından çok büyük ihtimalle Özgür Özel. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanları için de özel maddeler var. Onlar da kesin çıkarmayla ilgili Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kararlar alınabilir. Bu paketler...
4: Ama parti meclisinden.
0: Parti meclisinden tabii. Meclisinde, doğru, parti meclisinden. Onun için burada tedbirle ilgili 5. maddenin 2024 döneminde Özgür Özel ve ekibi tarafından dahil edilmiş olması butlan konusundaki kararı biraz çelişik durum arz ediyor. Yine de son yapılan...
5: Böyle 2014'te de ihraç...
0: Evet.
3: Süheyl Batu.
5: Yani aslında şöyle Süheyl Batu milletvekiliydi 2014 yılında MYK kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve partiden ihraç edildi. Şimdi Özgür Özel cephesi diyor ki parti meclisi kararı olmadan Büyükşehir Belediye Başkanı veya milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilemez. Daha doğrusu parti meclisi onaylamadan bu isimler, bu kişiler, milletvekilleri veya belediye başkanları Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilemez diyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de diyor ki az önce aktardığımız madde 63'e 5 ivedilikle bölümü ne diyor orada? İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üye yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir diyor. Şimdi buna karşılıkta Özgür Özel cephesi tabii ki buna itiraz ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise 2014 yılındaki Süheyl Batum kararını hatırlatıyor. Süheyl Batum da milletvekiliydi. MYK tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yani parti meclisinden onay alınmadan böyle bir disiplin süreci işledi. Ve daha sonra Süheyl Batum mahkemeye başvurdu. 4 veya 5 ay sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne döndü. Yani bunu hatırlatıyor. 2014 yılındaki bu kararla benzer şekilde bir karar şu
1: peki,
5: anda
1: İlter,
5: hali hazırda ortada.
1: Yarın şimdi PM toplanacak ve PM'de de Kemal Bey'in etkisi var. Ne olacak? PM'den de alırlar bu kararı.
0: Ama orada diyor ki tedbir kararıyla ilgili parti disiplin kuruluna sevk eden organ tarafından tedbir kararı alınabilir diyor. MYK bu kararı verdi. Dolayısıyla
1: MYK... Hayır yani şuna mı güveniyor? Özgür Özel taraftarları PM almalı bu kararı diyorlar ya.
0: Alırlar.
1: PM'den bu kararın çıkmayacağını düşünüyorlar ki bunu mu söylüyorlar? Ben anlamadım.
4: İlk anda öyleydi. Bugünkü stratejik kararı aldıktan sonra değişti her şey. Yani o kararla değişti. Aslında
5: bu bir strateji aslında Melih Altun.
4: Çok önemli. Daha önce 4 tane üye gitti
5: belki
4: orada.
5: Belki bu isimler yeniden mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönebilir ama nihayetinde şöyle bir gerçek var ki şu an itibariyle bu isimler MYK tarafından tedbirli ihraç istemiyle YDK'ya sevk edildikleri için üyelikleri askıya alınmış durumda. Yani şu anda Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın şu anda Grup Başkan Vekili değiller. Burada alınan karar nedeniyle 4 ay sonra 5 ay sonra belki yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönebilirler ama şu anda belki dönebilirler. Ancak şu anda Kemal Kılıçdaroğlu bir hamle yaptı. O isimleri

0: En azından şu anda şu süreçte partiden bir şekilde uzaklaştırmak istiyor. O hamleyi şu anda yapmış durumda.
1: O zaman yarından itibaren mesela salı günü, önümüzdeki salı ne olacak bilmiyoruz muamma. Şimdi
2: onunla ilgili yani iki tane bilgi
1: kalkacak verebilirim. Ali Mahir Başarır bu toplantıda yer alamayacak anladığımız evet. kadarıyla. Çünkü CHP üyesi değil. Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan gibi isimler yani böyle kemik yok, Özgür Özel değil İmamoğlu'cular. Salı günkü grupta yer alamayacaklar bir. Şimdi üye olmadıkları için genel merkeze de sokulmazlar. İstenilirse.
2: Partiye gelemezler.
1: Yani bu isimlerin hepsi şu an fiilen.
0: Bir kararı olduğu için şu anda partinin hiçbir toplantısına katılamazlar. Tüzüğe göre. Tedbir olduğu sürece şu anda parti üyelikleri askıya alınmış durumda. O nedenle partinin hiçbir toplantısına tüzüğe göre katılamıyorlar.
2: Şimdi buna bir ek yapayım ben. Çok yani çok önemli de bu tartışılıyor birçok yerde. Şimdi iki tane grup başkan vekili düştü. Yani bunlar kim? Gökhan Günaydın'la Ali Mahir Başarır. İki tane boşaldı. Murat Emir'i göndermedi. Şimdi Murat Emir. Şimdi Kemal Bey'in elinde daha geniş bir liste var. Bu liste sadece bu olaylarla ilgili değil. Yargılanma, mahkeme, rüşvet, yolsuzluk olaylarıyla ilgili bağlantılarıyla da diğer geri kalan 5 isim önemli. Yani bunlarla ilgili mahkemeler de devam ediyor. Yani onlar sadece Kemal Bey'in aldığı bu kararla değil diğer isimler. Doğrudan doğru yarın başka mahkemelerde de yargılama usulleri var. Ankara'da iki tane mahkeme var. Bir tanesi Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili yolsuzluk ve rüşvetle ilgili parlamenterler savcılığında bir bekleyen bir olay var. Bir de 1 Temmuz'da doğrudan doğruya İstanbul Belediye Başkanı ve İzmir Belediye Başkanı içinde oldu. 12 kişiyle ilgili bir mahkeme var. 26. Asliye Ceza. Yani bu olaylarda bunlar da buradan teklenecek. Şimdi Kemal Bey ne yapacak? 2 tane grup başkan vekili düştü. Şimdi bu hafta içinde büyük ihtimalle İlter de onu söyleyecektir. Milletvekilleriyle yarın grup parti meclisini yaptığı zaman görüşmeleri olacak. Ayrıca da görüşecek. Bu arada Numan Bey'e bir yazı yazdı Kemal Bey. Dedi ki orada grup başkanı odası diye değiştirildi. O odayı bana tahsis edin dedi. Kaldırın oradan. Onunla ilgili Numan Bey'in kurtuluşta bir yazı bekliyor. Yani ben Özgür Özel'i görevden aldım. İşte şu iki boşalan yere şu ismi verdim. Murat Emir de devam etmeyebilir. 3 tane isim verir. Oraya grup başkanı. Grup başkanı olarak da şu anda Ankara'da Faik Öztrak ismi geçiyor. Faik Bey.
1: Sözcü olmayacak mı?
2: Tabii Faik Bey grup başkanı yapmayı planlıyor. Onun için parti meclisinde MYK'yı almadığı evet. belirtildi. Dün de Tekirdağ milletvekili olarak uzun zamandır konuşmayan Faik Öztrak çok şiddetli bombaladı Özgür Özel ve arkadaşları.
1: Evet, dünün haberiydi bu.
2: Yani o bakımdan Faik Bey de şimdi devreye girdi. Şimdi Faik Bey'in devreye girmesiyle beraber bu hafta içinde isimler yeni isimler olacak. Yeni isimler de olunca gelecek hafta Kemal Bey iki başlılığı kaldırıyor. Grup toplantısını kendisi yapacak. Belki birkaç gün sonra evet. parti meclisinden sonra.
1: Bunun ne kadar mümkün olduğunu konuşalım biraz.
2: Bu problem bir soluk kalkacak.
1: Bunun ne kadar mümkün olduğunu konuşalım. Şöyle bir şey.
0: Bir de cuma günü MYK toplantısı var. Bir MYK toplantısı daha yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Yani yarın parti meclisi toplantısı var. Ardından bir MYK toplantısı daha yapılacak. Yeni grup başkan vekillerinin kim olabileceğiyle ilgili konu o MYK toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları tarafından değerlendirilecek. Ve bu MYK toplantısında belki başka isimlerle ilgili de yine ihraç kararı çıkabilir. Bunu da söyleyelim.
1: Bu çok önemli.
0: Şu anda 9 isimle ilgili bir ihraç kararı, ihraç talebi daha doğrusu çıktı MYK'dan. Cuma günü yapılacak olan toplantıda başka isimlerle ilgili de bu yönde bir karar çıkabilir. Bu ihtimali de yine değerlendirmekte fayda var.
1: Yani yarın parti meclisi var, cuma günü MYK var. Burada bazı ihraçlar, ek ihraçlar olabilir diyorsun. Salı günü de Bülent Erandaş bir tablo çiziyor. Ali Mahir Başarır yok, grup başkanları yok. Nasıl bir şey olacağını anlamaya çalışıyorum. Bugün Ali Mahir Başarır diyordu ki, dün partide yaptığınız grup toplantısında, korsan grup toplantısı diyor bu arada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı toplantıya 18 milletvekili mi vardı İlter? 18 milletvekiliyle grup kuramazsınız partide diyor. Acaba bu sayı salı günü artar mı? Yine aynı şekilde 18 kişi mi gider? Ne diyorsun?
0: Yani şu anda net bir rakam vermek çok kolay değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında 20-25 civarında milletvekili var ama

0: Bugünden yarına her şey değişebiliyor açıkçası Ankara'da. Temaslar oluyor. Hani şu anda biz yayın yaparken bile şu anda Ankara kulislerinde başka başka yerlerde görüşmeler, değerlendirmeler, toplantılar yapılıyordur. Bunlar eminim. Şimdi haftaya salı gününe kadar çok başka bir tabloda ortaya çıkabilir açıkçası. Hani tam anlamıyla şu kadar kişi gelebilir veya gelmeyebilir demek bence şu anda çok kolay değil. Ama bir şekilde 15-20 milletvekilinin daha, şu andaki 20-25 milletvekilinin dışında 15-20 milletvekilinin daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutabileceği de konuşuluyor genel merkezde. Bu olasılıkta bahsediliyor Melih Altınok.
1: İlmi Daş Demir'e soralım. İlmi Hocam, artar mı bu sayı? Şu an muhtemelen Kemal Bey'in en yoğun mesaisi bu bence. Yani bir görüşüyor insanlar, milletvekilleri. Bu sayı sence nasıl olur?
2: Yani ilk oluşan rüzgar işte Kemal Bey'in işte kayyım algısı üzerinden partiye geri getirildiği ve benzeri gibi bir süreçti. Öbür tarafın rüzgarı ya da etkisi kamuoyunda özellikle sol medyada fazla abartıldığı için onun yanında saf tutmuşlardı milletvekillerinin çoğu. Ancak bazılarının, bazı il başkanları da dahil buna, oraya biraz mesafe koyarak Kemal Bey'e yakın noktada durduklarını, bazılarının ki ben o tarafsız kalan bazı isimlerin Kemal Bey'e yakın olduklarını da biliyorum. Mesela Ali Öztunç falan gibi, evet, isimler var. Onlar biraz daha tarafsız durmayı tercih ettiler. Ama nihayetinde Ali Öztunç, Oğuz Kağan Salıcı biraz kendisine bir alan açmaya çalışıyor. Ancak Kemal Bey'in ona da belli ölçüde bir veto ettiğine dair bir takım bilgiler var. Neden? Çünkü çok ortadan konuşuyor.
1: Evet.
2: Ancak kritik anlarda Özgür Özel ve ekibinin partiyi ele geçirmesine, efendim oradaki hukuksuz uygulamalarına karşı herhangi bir ses etmemiş olması Oğuz Kağan Salıcı'ya karşı Kemal Bey'i birazcık daha mesafeli durmaya itiyor. Netice itibariyle oradaki sayı biraz azalıp Kemal Bey'e doğru yakınlaşan isimler olacak. Cuma günkü MYK'da da yeni ihraçlar kuvvetle muhtemel olacak. Adnan Beker, Cemal Engin Yurt, Mahmut Tanal.
1: Belediye başkanları gelebilir mi? Çünkü diyor ki Özgür Özel cephesi, belediye başkanlarını da ihraç edemezsiniz. Herhalde ona dair bir duyum
2: Şimdi belediye
1: var?
2: Başkanlarından Ahmet Akın zaten net olarak Kemal Bey'in yanında durmuştu. Diğer taraftan Kemal Bey'i ziyaret eden belediye başkanları vardı. Ümit Uysal, Antalya Konyaaltı'ydı yanılmıyorsam belediye başkanı, ki bu rüşvet ilişkisinden dolayı Antalya'daki onun aday yapılacakken yapılmayıp Muhittin Böceğin aday yapıldığına dair bir takım bilgiler var. Ümit Uysal da hemen gelip Kemal Bey ile görüşen isimlerden birisi oldu. Kartal Belediye Başkanı ve buna benzer bazı belediye başkanları Kemal Bey ile birlikte hareket ediyorlar. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanlarından en çok öne çıkan isim Ahmet Akın. Diğer taraftan işte Mansur Yavaş'ın işte Özgür Özel ile birlikte hareket etmesi birçok kesim tarafından eleştirildi.
1: Öyle değil mi? Mansur Bey kararını verdi. Net
2: verdi gibi duruyor. Ancak orada da şöyle bir durum var. İşte İyi Parti, Zafer Partisi ve benzeri gibi kendisini milliyetçi olarak tanımlayan partiler var. Onlar da Mansur Bey'i işte bir milliyetçi, ülkücü aday gösterelim diye bir çabaların olduğu uzun zamandan beri var. Ki 2014'ten beri Mansur Bey Cumhurbaşkanı adaylığı hayali kuruyor. Ancak kendisini de siyaseten ön plana çıkaramadığı için de kenarda duruyor. Siyasette %90 cesaret, siyaset %90 cesaret işidir. %10'da diğer faktörler devreye girer. %90'lık cesaret bugüne kadar Türk siyasal hayatında en net olarak Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisini göstermiştir. Neden? 15 Temmuz olmuştur. Net bir şekilde uçağa binip Marmaris'ten İstanbul'a gelmiştir. Milleti meydanlara davet etmiştir. E-Muhtıra'da ve Gezi olaylarında net bir tavır ortaya koymuştur. Daha önce Türk siyasal hayatında böyle bir cesaret örneği gösteren ikinci bir lider yok. Daha tecrübeli burada abilerimiz var. Hepimiz de iyi kötü Türk siyasal hayatını biliyoruz. Böyle bir durumda söz konusu. Ancak Tüm bunlar olurken işte

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bir de daha önceki dönemlerde de çokça Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulan İlhan Kesici faktörü var. Belki İlhan Kesici Kemal Bey'e de biraz yakın bir isim.
1: Aman Allah aşkına ya. biz şimdi İlhan Bey çok iyi bir insandır tabii ki de, her dönem ne zaman konuşsa
0: ama öyle de olsa ya. Öyle de olsa şunu düşün. O da milliyetçi ülkücü gelenekten gelen bir isim.
1: Ama CHP'de ben anlamadım ki bu işleri yani.
2: ANAP'taydı.
1: Şu an CHP'de.
2: Şu anda CHP'de.
1: Mansur Bey'den bahsediyorsun. Hem ülkücülerin adayı olabilecek potansiyele sahip, hem Ankara'da.
0: Ama orada oluyor. Ben başka bir şeye burada işaret etmek istiyorum. Tüm bunlarla ilgili mesela 128 milyar meselesi vardı. O zaman İlhan Kesici çıktı ki çıktı net olarak.
1: Abuk, böyle bir saçmalık şey olmaz dedi.
0: Ha, olmaz dedi bir yerden.
1: 128 milyarı gitmez devletin dedi. Tabii. Matematik bilen çocuklar bunu anlar dedi. Tabii ki hakkaniyetli şeyleri var.
0: Ve dış politikayla ilgili duruşu Mansur Bey mesela Cumhurbaşkanı adayı olsa Kudüs'le ilgili, işte Doğu Akdeniz'le ilgili, Güney Kafkasya'yla ilgili, kalkınma yoluyla ilgili, orta koridorla ilgili ne diyebilecek? Bunların ismini bile duymamış olabilir yani.
2: Evet.
1: Mansur Bey'e başlıyor. Yani ben adayları konuşmak bence için de demiyorum ama konu bir... Buyur abi.
3: Kendisi belediye başkanlığı ihracı ile ilgili bir ek yapabilir mi?
1: Lütfen İlter.
3: Tanju Özcan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin partisinden ihracı gündemde şu anda. Malum irtikap suçundan yani tutuklanmıştı. Şu anda cezaevinde ve aynı zamanda hakkında cinsel saldırı iddiasıyla da bugün yeni bir soruşturma başlatıldı. Ve bu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde rahatsızlık yaratmış durumda. Önümüzdeki günlerde Tanju Özcan'la ilgili bir ihraç kararı çıkabilir. Bunu da aktarmış olalım. Tanju Özcan'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıldızı bir türlü barışmadı malum. En son burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önüne geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Koltuk fırlatmıştı ve nihayetinde o dönem partiden ihraç edilmişti. Daha sonra Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla birlikte yeniden bağışlandı, partiye döndü. Ve şimdi yeniden ihracı gündemde. Bugünkü özellikle başlatılan soruşturma, cinsel saldırı iddiasıyla başlatılan soruşturma genel merkezde büyük bir rahatsızlığa sebep oldu. O nedenle Tanju Özcan'ın önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı sürpriz olmayacak.
1: Şimdi kafamız karışıyor bizim. Tanju Özcan Kılıçdaroğlu döneminde ihraç edilmedi mi?
2: İşte bir kovuyor gitmiyor yani.
1: Ama şöyle
3: ihraç edildi, daha sonra Özgür Özel döneminde tamam, geri geldi.
1: Tamam İlter'cim, onu biliyorum ama.
0: Bir de bıraksalar o da bir
1: onu biliyorum ama Kılıçdaroğlu döneminde ihraç edildi. Şimdi mutlak buttan kararıyla Kılıçdaroğlu dönemine dönmedik mi biz? Zaten ihraç edilmiş bir adamı nasıl ihraç edecekler? Öyle değil mi? O kararların hepsi Özgür Özel döneminde alınan kararlar yok hükmünde değil mi?
4: Hep yok hükmünde.
1: Tamam, o zaman Tanju Özcan
2: zaten ihraç edilmiş.
4: Şimdi iki tane önemli not vereceğim.
1: İlter, buna varsa bir cevabın bizi aydınlat.
2: Zaten cezaevinde değil mi şu anda?
3: Şimdi tam nerede? Tarihe bakmam lazım. Bu çünkü konu gündeme geldi. Hani bildiğim şeyi anlatıyorum. Hani yorum da yapmıyorum. Hani tabii. Buradaki durumu aktarıyorum.
1: Şaka yapıyorum.
3: İhracı gündemde, bunu hani tarihine bir bakmak lazım tekrar.
1: Aslında şaka
3: ama
1: da
3: bu
1: değil.
3: Bu konu gündeme geldi. İhracı yönünde...
1: Evet, durum bu yani. O kadar garip bir durum oluştuğu için kafamızın karışması çok doğal. Biz burada her akşam çıkıyoruz, mutlak butlan Bülent abi diyoruz da. Ben bugün yine birisiyle konuştum. Vatandaş birisi anlamıyorum dedi. Nedir dedi yani, butlan diyorsunuz sürekli.
4: Yok hükmünde.
1: İnsanlar bizim gibi bu konuya fokus olmuş durumda değiller. Çok da haklılar bence. Hayatlarında çok daha önemli mevzuları, konuları var ama yani bir açmakta gerekiyor konuda. Kafalar çok karıştı.
2: Yani şöyle bir cümleyle söyleyeyim. Evet. Yani sahte bir nüfus cüzdanıyla gidip evlilik yaparsanız, o da ortaya çıkarsa evlilik bozulur. Bu kadar açık bir şey. Sahte karlılıkla gittiler, kurultay kazandılar. Mahkeme dedi ki sizin nikahınız sahteymiş dedi. Bozdum dedi bu nikah. O kadar yani.
1: Doğru.
4: Şimdi Özgür Özel'in şu anda büyük ihtimalle çok daha büyük bir sıkıntısı var şu dakikalarda. Bütün bunlar da sıkıntısı. Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzel'le Manisa'da Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir. Bu Anıl Demir aynı zamanda Özgür Özel'in Manisa'da şoförlüğünü yapıyor. Şu anda gözaltına alındı.
1: Evet.
4: Olay da Özgür Özel'e, bu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Manisa ve

0: vefat eden belediye başkanına götürdüğü parayla ilgili soruşturma yeni bir aşamaya geldi. Bunlarla ilgili, bu konuyla ilgili bu gözaltılar şu anda Özgür Özel'in...
1: Özgür Özel'e doğru yaklaşıyor yani artık.
0: Çok, Özgür Özel'e çok dikkat edeceğiz. Burada, çünkü başka bir şey ekleyeceğim.
2: Ha, buyurun, hocam, buyurun hocam.
0: Anlatayım çünkü bir iki şey çok önemli. Şimdi ikincisi Mansur Yavaş'la ilgili bir bilgi vereyim. Herkes Mansur Yavaş'ın tabii o gün bu bir işte Kemal Bey yazdığı olayla ilgili onun arka planını da çok değerli bir kardeşimiz anlattı. Mansur Yavaş Bülent Kuşoğlu'nu arıyor. Bülent Kuşoğlu'nu arıyor, diyor ki bu arbede çıktı. Bu iş çok büyüyecek. Bu arada da özellikle CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la ilgili olduğu bütün organizasyonu mecliste yapmışlar. 4400 böyle üye oraya içeriye biz demişler grup toplantısına gelecek. Bu arada o gece bazı milletvekilleri Özgür Özel'in mecliste yatmışlar.
3: Evet.
0: Ve sabah da meclis açılır açılmaz kendi arabalarıyla arabalarında misafir sokmuşlar. O bahçede bir kalabalık var. O gün çok Allah korumuş Türkiye'yi. Çünkü aynı dakikada MHP'nin grup başkan grubu vardı. Devlet Bey'in grubu vardı.
3: Evet.
0: Mecliste MHP'liler Türkiye'nin çeşitli yerinden gelmiş. MHP'liler de aynı bahçedeydi. Allah korusun. Kapı önünde bir yığıma var. Yine bu organizasyonda.
4: Hocam ne olacak ya? Özgür Özel tuttu Devlet Bahçeli'nin elini, tuttu bırakmadı. Devlet Bahçeli bir gün önce çıktı Özgür Özel'e neler söyledi. Özgür Özel de gitti Koçların o gecesinde. Devlet Bey'in elini tuttu. Bahçede karşılaşsalar ne olacak? Ben hiç... Vatandaş, bir şey olacağını düşünmüyorum yani.
0: Vatandaşlarla ilgili.
4: Yani
0: vatandaşlarla
4: ilgili. Onlar şimdi, CHP'liler birbirine.
0: Şimdi o nedenle Mansur Yavaş'ı bir şu anda herkes Özgür Bey'le beraber diye değerlendiriliyor. Özgür Bey yarın...
3: Olmayabilir diyorsunuz ama yani.
0: Tabii şimdi, tabii. Mansur Yavaş, Özgür'le beraber
4: Mansur
0: olmaz.
4: Mansur Bey'de kalmak için
0: ben
4: demedim
0: ama. Ben bu gece
4: ama,
0: yine bir not vereyim.
4: Daha bir hızlı konu
0: tabii bu notu diyorum. Da Mansur Yavaş'la. Mansur Yavaş, Özgür Özel'le ilgili o bayramlaşmaya gidip Anıtkabir'e gitme meselesinde
3: evet,
0: çok rahatsız olduğunu, mecbur olduğunu, üzüntülü olduğunu ifade ediyor yakın dostlarına. İkincisi de doğrudan doğruya bir parti kurdukları zaman Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu partisine gitmeyecek Mansur Yavaş.
4: Başka?
0: Neden gitmez? Ekrem İmamoğlu'nun hakim olduğu bir partiye, hatta eş başkanı olabileceği bir partiye
3: gitmez.
0: Mansur Yavaş gitmez. Mansur Yavaş şu anda denge politikası görüyor.
3: Hilmi Bey'in dediği yere mi gider?
0: Gayet tabii. Doğrudan doğruya Mansur Yavaş'ın yeri belli. Kemal Bey'le burada idare eder. Ondan sonra Hilmi'nin söylediği mekanizmanın içine girer.
3: Evet.
0: Yani Mansur Yavaş'ın durumunu herkes Özgür Bey'in yanında Özgür
3: Bey'le
0: Manisa'ya gitti falan bunlara bakmamak lazım. Onun ajandası farklı.
4: Tamam.
0: Çok şu anda dengeli götürmeye çalışıyor.
4: Tamam. O denge
0: ve zaten Kemal Bey'le de çok yakın görüşmeler
4: yalnız
0: olmuş.
4: Birazcık da ben katkı vereyim. Sayın Kuşoğlu Mansur Bey'le de arası iyi olan, Kemal Bey'in de ilk baştan beri ki bürokratik hayatında da
3: çok
4: birlikte olduğu bir isim.
3: Mansur Yavaş yeni partiye gitmeyecek değil.
0: Yeni partiye gitmez. Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel'in Eylül ayında Ağustos'ta kuracakları partiye geçmez Mansur Yavaş.
3: Anladım, doğru yani.
0: Yani
3: anladım.
0: Neden?
3: Ben yanlış
0: o gün
3: anladım.
0: Göreceğiz neden. Pardon. Orada Ekrem İmamoğlu'nun partide hakim olduğu bir yerde Mansur Yavaş olmayacak.
3: Anladım.
0: Şu anda onu böyle değerlendirelim. Yapılan değerlendirmeler var. Özgür Özel'in bir numaralı adamı. Bak oraya gidiyor buraya. Bunu özellikle Saraçhane medyası bombalıyor. Anladım. İşte Mansur bizle gibi.
4: Mansur Bey,
3: yani gitmeyecek diyorsun. Ben yanlış anladım
4: tamam,
3: mı diye dedim.
4: Şey
3: kalbiyede bir şey olmasın diye. O yüzden bir kere
4: bir
3: daha
4: şey söyleyeyim. Mansur Bey her yerde ama hiçbir yerde. Yani bu denge politikaları, bu efendim orayı idare edeyim, burayı idare edeyim.
1: Siz
4: politikaları...
1: siyasetin %90'ı cesaret içinde
4: tabii,
1: diye.
4: Tabii olmaz bu iş yani.
3: Her yerde
4: olmaz.
3: Olan da
4: ben
3: yerdedir. Evet.
4: Kendisiyle daha önce çalıştım.
0: Biliyorum.
4: Evet. Yani beni tehdit de etti sağ olsun ama bize işlemez o işler. Sonuç itibariyle Mansur Bey'in orayı idare edeyim, CHP Özgür Bey'in ekibine de şirin görünüyüm. Efendim CHP'de de kalayım ama CHP'de kalırken diğer partilerin de ortak adayı olayım. Yok böyle bir şey. Böyle bir kırılmanın olduğu dönemde biz taraf seçmek durumunda kalacak. Oradaki onun hesapları, efendim matematikleri,
3: evet,
4: hatta biraz daha ileri yorum ama net bir yorum yapayım. O öyle kasaba kurnazlığı, kasaba siyasetçiliği falan tutmaz. Net duracaksın. Yani hani net ol canımı ya da buna benzer
3: evet,
4: Anadolu'da laflar söylüyor.
3: Özelliği,
4: öyle

0: Değil mi? Böyle bir orta yoldan konuşmak. Peki şimdi mesela Tanju Özcan'ın ihracı söz konusu olursa hukuken nasıl bir durum oluşuyor? Yani CHP'li belediye başkanı alındığında yerine yeni bir CHP'li mi geliyor parti tarafından alınsa mesela?
1: Şu anda yerine seçildi zaten. Tanju Özcan'ın yerine.
0: Şimdi böyle bir karar olsa CHP'den tekrar ihraç etseler.
1: Belediye meclis üyelerine bakar.
2: Partiden ihraç etmek belediye başkanlığını partiden ihraç etmek belediye başkanlığını düşürmez ki.
0: Hayır, yani yerine başka bir CHP'liyi koyacaklar.
2: Hayır, koyamazlar. Belediye başkanı, belediye başkanı partiden bağımsız olarak seçilen bir kişi.
0: Böyle bir şeyi göze alır mı CHP'de? Bizim niye belediye başkanımızı kaybediyor?
3: Belki hayır, bu arınma sürecinde Kemal Bey bu tür hesapları da bir kenara bırakacak anladığım kadarıyla. Ha,
0: olabilir yani. Belediye meclisine seçerse seçsinler, öyle mi? Göze alır.
2: Şimdi kişinin partiden bağımsız olarak belediye başkanı sıfatıyla seçildiği için partiden ayrılmış olması onun belediye başkanlığı
0: makamına düşüyor. Ama CHP'nin o belediye başkanlığını kaybetmesi anlamına gelir.
2: Evet,
3: o anlamada gelir.
4: Ama şimdi, o süreci İçişleri Bakanlığı yürütüyor biliyorsunuz. Belediye başkanlıklarının görevden alım yetkisi İçişleri Bakanlığı'na ait.
3: O ayrı bir konu.
0: Demek istiyorum ki
4: bir parti zaten alındı ama şu anda.
3: Hayır, o belediye meclisinden bir seçim Tanju Bey yok zaten şu anda.
4: Yok, oradan zaten parti meclisi seçecek. Ama terör falansa kayyum at. Yani o süreç ayrı bir süreç.
3: Mesela İstanbul'a kayyum atanmaması büyük bir eksiklikti.
2: Yani kişi partiden istifa da edebilir. İhraç değil biraz da. Öyle belediye, Şanlıurfa Belediye Başkanı yeniden refahtan seçildi. İki ay sonra istifa etti. Şu anda belediye başkanı.
3: Tabii bağımsız.
2: Ya şimdi, parti şeyin üstelik şimdi belediye meclis üyelerinde önemli bir kısmı da yine kendi istifa ettiği partinin olmasına rağmen belediye başkanlığını sürdürüyor. Çünkü belediye başkanlığı makamı değişebilecek, belediye meclis üyeleri bir daha seçim yapabilecek bir durumları yok yani.
4: Tabii.
2: Onun başına bir iş gelmesi
4: bazı
2: lazım.
4: Bazı haller hariç tabii.
3: Bak Melih, özür dilerim. Konu şu ekranda görünen mesele aslında en çok üzerinde tartışmamız gereken mesele. Yani siyasetin gideceği yol, yeni partileri, işte İstiklal Partisi, Ekim Partisi, Türkiye İttifakı Partisi, Dikim Partisi de ben önermiştim ama onu hiç kimse söylemiyor. Ekim Partisi, Ekrem İmamoğlu, Dikim de Dilek İmamoğlu Partisi. Yani o işlere kalınca Dilek İmamoğlu'ndan da bir siyasi figür çıkarma çabaları
2: Dikim
3: vardı.
2: Dikim Partisi'nin açılımı o mu?
3: Ekim'den Ekrem İmamoğlu, Dikim'den Dilek İmamoğlu çıkar yani şeyde. Evet. Ancak bu partilerin ideolojisi ne olacak? İstiklale baktığınız zaman bu işte milli bir kimlik. Ekim Partisi belki biraz Ekim devrimine atıf yapıp solcular orada kendilerini bulabilirler. Türkiye İttifakı Partisi biraz daha kuşatıcı bir merkez algısı oluşturuyor. Ancak öncelikle bu partinin ideolojisinin işte sosyal demokrat mı olacak, marjinal sol mu olacak? Öyle ya, mutlak butan kararı çıktığı gün ve partiyi bastıkları gün, o zaman ya da işgal ettikleri gün onun üzerinde marjinal sol partinin orada bayrakları vardı. Onlar da kendilerini bulacakları bir şey arayacaklar.
0: Allah şeyde bir ideolojik bir tartışma mı var ya? Yani biz tamam bir anlam yüklemeye çalışıyoruz da burada bir ne bu adamların bir ideolojisi var. Duydunuz mu siz? Ben duymadım bugüne kadar. Ne Özgür Özel'in var, ne Ekrem İmamoğlu'nun bir ideolojisi var. Bir gün Che Guevara anması yapıyor, bir gün Fatih'in türbesine gidiyor, tekme atıyor yerlere. Bir gün işte Arapça bir şeyler okumaya çalışıyor falan.
3: Onun karaktersizliğini gösteriyor.
0: Anladım da üstad, hiç kusura bakmasınlar. CHP'li seyirciler de, seçmenler de kusura bakmasınlar. CHP'de zerre kadar ideolojik bir tartışma falan filan yok. Sıkıştıklarında birbirlerine hakaret etmek için Atatürk'ün adını alıyorlar. Tek gördüğüm ideolojik şey budur. Dün gördüm onu meclis önünde. Yani CHP'liler CHP'lilere nasıl küfürler ediyorlardı. Hiçbir ortada falan şey.
3: O iki kadının yani tartışması
0: ideolojik, var. Evet, ideolojik bir tartışma falan var mı burada? Ben hepimiz siyasetle uğraştık gençliğimizde de. Şimdi siyaset yazıyoruz. Böyle bir durum yok ortada. Yani bir tane adam lümpen geliyor televizyon kameraları açıkken el işareti yapıyor. Koskocaman adam. Muhtemelen torunu falan vardır. 60 yaşında bir adam gördün değil mi?
2: Gördüm. O kadar bir tane terbiyesizlik, kadın, o kadar azgınlık yani.
0: Bir kadın, başka bir kadını, CHP'li kadını
2: 20 yaşındaki bir kız.
0: Yani inanılmaz. Nasıl hakaretler ediyor hanımefendiye?
2: Diyor ki ben, sen benim kızın yaşındasın diyor üstelik. Devam ediyor. Kendi kendine gaza getiriyor. En son hakaretler, küfürler de etmeye başlıyor.
0: Hiç ortada arada, ideolojik arada, bir şey yok. Yeni partiler yok içinde.
2: Cumhuriyet Partisi demiştin ya. Ben evet. Cumhuriyet Partisi diye bir parti gerçekten varmış, şaşırdım yani. Osman Karakuş diye bir beyefendi tarafından 2023'te kurulmuş bir tekstil firmasında pazarlama müdürüymüş. Aslında çok güzel olabilir yani Cumhuriyet Partisi. Geçen CHP alternatif çok güzel bir parti olabilir.
0: Yanlış anlamışlar. Halbuki dedim ki fiyat performans ürünü bir parti. Hı-hı. Yani
2: tabii.
0: Arka bagajı yok, alın yerinize. Hı-hı. Cumhuriyet Halk Partisi diye Cumhuriyet Partisi. Hı-hı. Parti klimalıdır da o özellikle.

0: Cumhuriyetleri yazmıyordu ama.
1: Tam Cumhuriyet'in 100. yılında kurulmuş, 100 yaşında falan böyle bir şey olabilir yani.
0: Bence pekala olabilir.
2: Benim merak ettiğim bir konu var ya.
0: Bu, abi bu konudan konu çıkacağız. Kısa yok, bir ekle lütfen. Çünkü bu başka konulara geçiyorum. Size uydum.
3: Tabii burada son pozisyonu da vermiş oluyoruz yeni partiyle ilgili. Önemli isimlerden bir tanesi Büyük Yürüyüş Partisi. Türkiye İttifak Partisi ile görüşme yapıldı. İsmini vermiyorlar Türkiye İttifak Partisi şu anda. Genç Parti ile görüşme yaptılar Cem Uzan'la. Cem Uzan da Genç Parti Genel Başkanı aramış. Onlarla temas edin diye. Şu anda iki tane yedek parti. Bir yedek partiyi aldıkları söyleniyor. İsimleri
0: çok
3: vermiyorlar.
0: Çok yakışır Cem Uzan'ın partisi.
3: Ama yalnız iki yedek parti. Bir kurma partisi. Onu da zamanla ilgili işte değerlendiriyorlar. Ama ağırlığı seçime girecek bir parti. Onu hemen böyle bu yıl içinde olan kongre yaparak o partiye geçmek istiyorlar. Ve o partide de henüz ceza almadığı için Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun eş başkanı olacakları. Ekrem Bey yasaklı evet hale gelirse de Özgür Bey'in devam edeceği şeklinde son bilgidir bunlar. Yani son dün akşamki gelişmeler bunlar. Bunları da aziz milletimize takdim etmiş olalım.
0: Özgür Özel'i bir dinleyelim. Bugün Özgür Özel isyan etti. Ömrüm boyunca bir kez kötü söz söylemedim, söyletmedim diyor. Hazır mı? Sesi bir dinleyelim.
4: Ömrüm boyunca bir kez kötü söz söylemedim, söyletmedim. Ona söz söyleyenler için şu meclis genel kurulunda neler geldi başıma neler? Darp edildim, kürsülerin altında kaldım. Neler yaşadı bu grup neler? Yine de asla ve asla partinin geçmişine saygımdan ağzımı açmıyorum, susuyorum. Ama gerçekten bu yaşatılanlar, bu partiye yaşatılanlar benim kendi meselemin ötesinde genel başkan olarak partime yaşatılanları gördükçe gerçekten ne diyeceğimi şaşırıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, paralel yapı, FETÖ ya da namuslu arkadaşlarımıza hırsız atılan iftiralara uygun olarak çeşitli iddianame laflarını doğruymuş gibi, iddianameye bile giremeyen iftiraları doğruymuş gibi arıp yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız. Böyle bir şeye teslim olursak biz Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıkarız.
0: Evet, ben çok direndim diyor Özgür Özel de bu süreç içerisinde. Şey yapmadım diyor, gayet sorumlu
1: davrandı. Gerçekten hiç küfürlü konuştuğuna şahit olmadık Özgür Özel'in. Çok temiz bir üslubu var kendisinin.
0: Şu az önce bahsettiğim meclis önündeki kavganın videosu var mı arkadaşlar? Onu da bir izleyelim mi?
3: Genel merkezin önünde hırsız, özgür diye bağırıyorlardı.
5: Hain, evet. Hain.
6: Olmaz bak biz.
5: Hain, hain.
6: Senin gibi kızımı ben masalarda büyüttüm.
5: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda büyüttün. Ben sokaklarda elimde annemle
6: partinin
5: birlikte.
6: Partinin masalarında. Hain
5: benim
6: olamaz.
5: Benim dedemin mal varlığı bu
6: Cumhuriyet
5: partiye gömüldü.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
5: Hain.
6: Diyemezsin onu.
5: Hain.
6: Diyemezsin.
5: Hain.
3: Yapmam işte.
5: Hain. Tamam. Hain.
7: Tamam. Hain. Tamam. Bak birbirimize düşüyoruz.
5: Hep hain, hep kalleş.
7: Tamam.
5: Mutlaka seni.
7: Tamam yapmayın.
5: Kusunuz. Ne yaptınız lan? Ne yaptınız?
1: Korkunç yani.
0: Bu mu ideolojik tartışma hocam yani?
1: Ya insan bundan korkar ya. Bu gerçekten korkunç bir tip yani. Bu yani herkes için, bütün toplum için çok tehlikeli bir varlık yani. Yani şunu, şu kadın Cumhuriyet Halk Partisi ile yani yıllardır hizmet ettim diyen kişiye bunu söylüyor. Ya Allah muhafaza AK Partili, MHP'li falan sokakta görse ne yapar ya? Korkunç bir yaratık ya. Gerçekten inanılır gibi
3: çok,
1: değil.
3: Çok tehlikeli.
8: Araya girmeseler muhtemelen
1: evet, kadın dövecek
3: ya. Yani
1: evet,
3: büyüyecekti. Meclisin bahçesinde olsaydı bu rezaletti. Evet. Bir kara leke
0: çok
3: olarak kalacak.
0: Ağır da bir yük tabii yani.
3: Meclis başkanı.
0: Her yani desteklediğinizin orada gittiğini düşünün. Sürekli o istediğiniz, desteklediğiniz insanlara bir süre sonra hain diyeceksiniz, bilmem ne diyeceksiniz. O da ağır bir yük ve herkese aptal diyeceksin Murat, biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani kendi görüşlerini kabul etmeyen insanlara aptal diye hakaret eden bir kitleden bahsediyoruz. Sonra da o sinir bir şekilde dışarı vuruyor demek ki yani. Aslında kendisine kızgındığı bence bu bağıran hanımefendi.
1: Evet
0: yani,
1: evet, o öfke kendisinin kendisiyle alakalı bir öfke. O orada bir öfke boşalması yaşıyor. Aslında kendisinin yaşadığı bütün şeylere karşı öfke. Onu da yansıtıyor işte. Kendisine aynaya çıkıyor. Aslında aynaya bağırıyor yani.
0: Bence de.
1: O açıdan korkunç dedim yani. Psikolojik bir rahatsızlık
2: aslında
1: bu.
2: Aslında hocam
1: bu patolojik biraz... bir şey ve bu çok ciddi bir şekilde Özgür Özel taraftarlarını sirayet etmiş durumda. Yani hakikaten böyle korkunç bir şey. Ama şunu söylemeniz lazım. Özgür Özel'in o gün kitleye baktığımızda Özgür Özel'in kitlesine öfke ve nefret hakimdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kitlesinde ise orada da bir şey vardı. Bir adalet arayışı vardı. Ve attıkları sloganlardan da bu vardı yani. Yani hep bunu gördük. Orada bir Özgür Özel'e yönelik atılan sloganlar içerisinde de benzer ifadeler vardı yani.
3: Zaten Özgür Özel'in arkadaşları ilk gazetecilere saldırıyı İlter'e yaptı. Evet. Orada başladılar. Devam ediyorlar. Yani dışarıda da o olaylar devam ediyor.
1: Gözümüz önünde AKİT TV'ydi sanırım
3: o muhabirini. O meclisin bahçesindeki gazetecilere yani
1: darbe etmeye kalktılar, itekletiler. Sonra el hareketi yaptılar.
0: Evet. Kemal Hocam nasıl çıkacak?
2: Yani bu bir ötekileştirme aslında. Yani şey, ayrımcılık, nefret suçu. Kadın şu anda nefret suçu işliyor. Çünkü gidin Fransa'ya, Cezayirli, Fransız vatandaşı bile olsa bir Fransız ancak o Cezayirli'ye böyle bağırır. İkisi de aynı vatandaş. Sorumlulukları ve ödevleri var. Bu ayrışmayı kim yaptı Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde? Kim bu butlan iklimini kim oluşturdu? En son işte hocaların ifade ettiği o delegasyonda yapılan ihaleler sonucu oluşan kadrolar yaptı. Şimdi bu kadın muhtemelen her şeyini buna dayamış. Her şeyini. Yani bir parti tutmaktan ziyade bir kendi gibi olanları asıl vatandaş, asıl üye, asıl CHP'li, diğerlerini öteki gibi görmeye başlamışlar. Hakikaten tehlikeli. Murat Hoca'nın dediği doğru. Yani risk taşıyor şu anda bu toplum için. Hem kendi üye olduğu parti için hem de diğerleri için. Çünkü birini siz öteki olarak gördüğünüz andan itibaren düşmanlaştırırsınız. Her fırsatta saldırırsınız. Her fırsatta küfredersiniz. Her fırsatta. Bakın ne diyor? Dedemin mal varlığını gömdük diyor partiye. Annemle küçücük çocukken elimde bayraklarla sokaklara çık. Bu kadar fanatizm doğal değil. Siyasi partide yer almak çok doğal.
0: Bir de hemen karşıdakini şey diye suçladık hocam. Ne aldınız diyor. Yani, yani bu işin mi? Öyle bir şeyle döndüğünü düşünüyor.
2: Kendi gibi biliyor çünkü meseleyi.
0: O ama yüzden, delirtildi bu insanlar üstad.
2: İşte sokak bu halde. Bunu da bu çağrıyı yapan da Özgür Özel. Mesela başka bir konu daha var. Konudan konuya atlamıyorum ama. Şimdi... Bütçe diye bir kavram var şeyde, TÜZÜK'te 8. bölümde. Bütçeyi genel yönetim kurulu hazırlıyor. Hı hı. Parti meclisi onaylıktan sonra yürürlüğe giriyor. Şimdi bütçeyi kim harcıyor burada? Harcamalar bölümünde saymanların onayı gerekiyor. Mali işlerden sorup, işte az önce söyledim ya, Bülent Kuşoğlu idari bir mali işlerden sorup gelmek yararlısı.
3: Özgür Karabatlı işte.
2: Kim harcıyor? Tamam, kim harcıyor şu anda bu bütçeyi? Bu
0: bir 20... de o konu var, para büyük konusu, ama milleti niye, nasıl delirtiyor? Bugün sanatçıların açıklaması vardı mesela. Kemal Bey bizim artık şarkılarımızı çalmasın diyorlar. Kimler var o listede?
8: Zülfü Livaneli var.
0: Zülfü Livaneli var.
8: Suavi var.
0: Var. Kimler var liste? Elimizde hemen bakalım.
3: Özgür Özel'e geldi şarkı çalarlar.
0: Zülfü Livaneli. Edip Akbayram öldü zaten.
1: Edip Akbayram'ın ailesi onun mezardaki şeyine binaen bir açıklama yapmış.
0: Varisleri diyor ki çalmayın.
1: Yani.
0: Selda Bağcan, Onur Akın. Onur Bey izliyor musunuz şimdi, hatırlıyor musunuz? Kemal Bey bir şarkı yaptınız, sizinle karşılaştık kurultayda. Bana Kemal Bey'i övdünüz. Dediniz ki ya iyi insandır, şeydir falan. Onur Akın da çekiyor, çekmiş şarkısını. Ali Atay, ben ilk defa görüyorum efendim. Suavi.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Sabahat Akkiraz'ı biliyorum.
1: Çok ortak özelliği var, biliyor musun? Çok temel bir ortak özellikleri var. Hepsi istisnasız mezhepçi. Zülfü Livaneli, Deniz Baykal'a tipik bir sünni demişti. Sabahat Akkiraz da şu Suriye meselesinde sabahtan akşama kadar mezhepçilik yaptı. Selda Bağcan'a artık bir şey söylemiyorum. Suavi de benzer bir şekilde. Hepsinin ortak bir özelliği var. Ve bu kişiler kendilerini ya şu anda düşmanlaştırdıkları, ötekileştirdikleri kişi kim? Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi ve Kürt olduğunu açık, ayan beyan söylemiş olan Türkiye siyasetindeki nadir şahsiyetlerden birisi. Bu kişilerin aslında Alevilikle alakalı bir kaygılarının olmadığının en tipik işareti bugün yaptıkları şeydir.
2: Başka bir şey daha söyleyelim. Medya AŞ var biliyorsunuz İBB'de.
0: Hı hı, evet.
2: Oraya gidip o Medya AŞ'de konserler, değil mi, düzenli. Medya AŞ, bir de bir şey, Kültür AŞ.
3: Kültür AŞ.
2: Medya Ayşe de onun içerisinde.
1: Medya Ayşe'nin başındaki, kadın da bugün yalan attı.
2: Evet, tabii, değil mi? Tabii. Yani, şimdi yani, oraya ne kadarı gitti? Kimler orada sözleşme imzaladı? Konserler verildi, kitaplar, imza günleri tertip edildi. Ne kadar paralar aktarıldı? Ben ona bakarım burada. Yoksa senin şarkını çal

0: çalsan ne olur, çalmasan ne olur. Değerli sanatçılar tabii ki yıl çocukluğumuz, evet, bunları dinlemek de
1: çocuk geçti. Gibi çıkıp bunu söylediğiniz
0: ya, ne gereksiz bir hareket.
1: Siz dediniz Kemal Bey, Kemal. İlter, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Varsa Bekin.
2: Kemal Bey kendisini bulamaz mı?
3: Estağfurullah, yani? Rica ederim Melih Altınok.
1: Görüşmek üzere İlter, kolay gelsin.
3: İyi akşamlar, herkese saygılar, sağ olun.
1: Saygı bizden. Bilmiyorum. Ne dedin
2: Murat? Kemal Bey müzik bulamaz mı? Allah aşkına bunlara mı kaldı yani?
1: Yani bu hal dediğim ya. Gibi çok komik. Yani hem bir şarkı yapacak...
2: Aynı anda hepsi peş peşe, takır takır hepsi aynı anda böyle ortak böyle bizim marşlarımızı, bizim şarkılarımızı kullanan. Ya Zülfü Livaneli, senin şarkını kullansalar ne olur, kullanmasan ne olur? Sen Deniz Baykal'a tipik sünni demiş bir adamsın yani. Senin kadar mezhepçi, bu ülkeyi bölücü, bu kadar ayrıştırıcı bir dil kullanan, Türkiye'de kendisine sanatçı diyen tek kişi herhalde sensin. Senin şarkını şu ana kadar kullanmaları hataydı zaten. Bu ülkeyi böyle mezheplere, kimliklere, Kürt'e, Türk diye bölen kafa sizin kafanız. Yani ne sanatçısı? Hepsi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Birisi gitti belediye başkanı adayı oldu. Öteki zaten CHP milletvekili. Yani sizin sanatçılığınız böyle özgür, bağımsız, tarafsız bir şey değil ki. Siz zaten taraftınız yani. Tabii. Hep taraftınız. Ama hep bize karşı bir taraftınız. Bu halka karşı taraftınız. Kürde düşmanlık yapıyorsun, Sünni'ye düşmanlık yapıyorsun.
1: Trump'ın son açıklamasını görüyorsunuz. İran'a sert şekilde saldıracağız diyor ABD Başkanı. Murat her gün bir şey söylüyor Trump ama.
2: Ama bu savaşın böyle bu şekilde devam edeceği kanaatindeyim zaten. Yani İran'a istediği zaman, mesela İsrail ne zaman isterse Lübnan'a saldırıyor, hiçbir şekilde bir şey olmuyor ya. O noktaya getirdi Trump İran savaşını. Canı istediği vakit girecek, saldıracak. Yani ve dünyada da hiçbir şekilde tepki olmayacak. Savaş böyle uzun vadeli bir savaşa dönüşmüş olacak.
1: Ne kazanacak ABD bu işten?
2: Ya istediğim zaman senin kontrol bende, Orta Doğu'daki kontrol bende ve İran'ın artık hiçbir şekilde hareket edemeyecek noktaya getireceğim diyor. O açıdan da istediği zaman girip vurabileceği bir İran şeyi yaptık. Gerçekten de öyle oldu yani. Şu anda herhangi bir gerekçe göstermeden de vursa insanlar, toplumlar, devletler niye İran'ı vuruyorsun falan demeyecekler.
1: Demiyor. Artık senin dediğin günübirlik savaşlar dönemi gibi, evet. Değil mi biraz? 7 Haziran Pazar günü İran-İsrail hattında 16 saat süren yoğun füze çatışmaları vardı. Birbirlerine misilleme yaptılar, gönderdiler. ABD'nin talebiyle şartlı ateşkes sağlandı. Dün de Trump Hürmüz üzerinde İran'ın ABD Apache helikopterini düşürdüğünü açıkladı. Ardından CENTCOM işte İran'ın Hürmüz'deki savunma sistemlerine saldırdı. Trump bugünse İran'a yeniden saldırı olabilir dedi. Sert şekilde saldıracağını söylüyor şimdi. Hemen arkadaşlarımıza da soralım. Savaşın iki cephesi aslında, tabii ki bir cephesinde Tel Aviv var, itekliyor ama ABD ve İran arasında seyreden bir gerginlik var. İrfan Sapmaz Washington DC'de. İrfan merhabalar.
4: Merhabalar Melih. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: Teşekkürler. Ekber iyi akşamlar. Ekber Karabağ'da, Tahran'da. İrfan seninle başlayalım hocam. Trump'ın bu açıklamalarına ne diyorsun? Bugün bir de çok konuşulan yine toplantısı vardı Trump'ın. Trump ne yapmaya çalışıyor İrfan?
4: Şimdi öncelikle Donald Trump'ın İran'ı vuracağız açıklamasından sonra dakikalar önce Savaş Bakanı Pete Hegseth Guantanamo'dan Florida'daki Tampa merkezine geldi. Hı. Aynı zamanda CENTCOM merkezi, orası bildiğimiz gibi CENTCOM komutanı David Cooper da oradaydı. Tabii şu soru aklına geliyor insanın. Acaba bugün çok gerçekten Donald Trump'ın dediği gibi şiddetli bir saldırı mı olacak? Biz de Savaş Bakanı karargâhtan, yani CENTCOM'un Florida'daki Tampa merkezinden mi bunu yönetecek? O aklına geliyor insanın. Ama bu arada tabii ki Donald Trump'ın oldukça sinirli olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle bugün Donald Trump İsrail'i bir gazeteci Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail'le ilgili yaptığı bir açıklamayı sordu. Donald Trump da bunu hiç duymadım. Erdoğan benim en iyi dostumdur dedi. Eğer öyle bir durum olsaydı onu arardım ve her şeyin yolunda gitmesini sağlardım diye düşünüyorum dedi. Anlaşmaya çok yaklaştık diyor. Bu arada daha sonra da İran meselesine geçildi. Anlaşmaya çok yaklaştık ama İran oyalamaya devam ediyor. Onlara saldıracağız. Çok sert saldıracağız. Bombalamalara yeneden başlayacağız. Dün hatırlayacaksınız. Dünkü saldırılar Washington DC saatiyle 16.30, yani Türkiye saatiyle 12.30, gece yarısı 12.30 sularında başlamıştı. Onun için şu anda gözüm biraz da saatlerde için açıkçası. Bir gece yarısı mı başlayacak bu? Nereyi vuracağımızı söylemeyeceğim diyor. Köprüleri, elektrik santrallerini yok edip etmeyeceğimizi söylemeyeceğim. Ya anlaşma ya da yok olacak. Ya onlarla bir çözüm bulacağız ya da onları yok edeceğiz. Tek yapmaları gereken kağıdı imzalamak. Nükleer silaha sahip olamazlar diyor. İşte bugün yaklaşık bir 30 dakika kadar önce Turist Social hesabından da yeni bir açıklama yapıldı. Artık tamamıyla Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrollerinde olduğunu,

0: milyonlarca varil petrolün Amerika'nın kontrolünde oradan dünyaya dağıldığı mesajını verdi. İşte diyor ki geçen gece ışıkları kapalı hareketleri 22 gemiyi etkisiz hale getirdik. Radarları zaten yoktu çünkü onları tamamıyla yok ettik diyor. Bu yöndeki sert açıklamaları var. O açıdan da şimdi gözler tabii Donald Trump'tan CENTCOM'a daha önceden belki de verilmiş olabilir. Herhangi bir saatte şu saatte başlatın ya da CENTCOM başlattıktan sonra Donald Trump'a haber verecekler. Çünkü Savaş Bakanı Pete Hegseth şu an itibariyle Tampa merkezinde, yani CENTCOM merkezinde.
1: Peki Kemal Hocam, hakikaten Hürmüz'ün boğazı ABD'de mi? Kontrolü ABD'de mi?
2: Dış ablukada o var şu anda, Amerikalılar var. Orada yaklaşık 25 parça gemiyle tutuyorlar şu anda orayı. Ama içerideki ablukayı da İran sağlıyor. Yani İran'ın dışa çıkışını Amerikalılar kontrol ediyor. Hı hı. Aynı zamanda Körfez'deki enerji çıkışlarını da İran kontrol ediyor. Yani dışa İran'ı çıkartmıyorlar. İran'da içerideki Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin ürünlerini dışarı çıkartmıyor. Çift abluka var.
1: Kontrolde deyince benim aklıma gelen ama girişi çıkışı kontrol etmektir. Yani çıkışı kontrol ediyorum.
2: Yani şöyle, İran'a giren tüm gemiler hakikaten kontrol ediliyor. Yani tabii, durduruluyor. Tabii. Dışarıdan gelenler. Dışarı çıkan İran gemileri durduruluyor. Hatta bazıları ateş altına alınıyor. Bazıları ablukadan sıyrılabiliyor. Teklifte olsa.
1: Ama İran'ın hakikaten istemedikleri de çıkamıyor dışarıya.
2: Tabii İran kesin abluka. En baştaki içerideki ablukayı onlar sağlıyorlar. Tabii bu abluka meselesi aslında sinir harbine dönüşmüş durumda. Yani orada birçok ülkeye ait tesis var. Birçok ülkeye giden petrol var, doğalgaz var. Bazı ülkeler alternatif bulmuşlar. Suudi Arabistan Kızıldeniz üzerinden aktarıyor. İran, Türkmenistan üzerinden yarım kalan bir boru hattı var. Oradan aktarmaya çalışacak yakın gelecekte belki de. Ama burada tek alternatifi olan Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri. En çok da Birleşik Arap Emirlikleri. Çünkü onlar da bir hat buldular aslında. Abu Dhabi bölgesinden diyerek Fecere Limanı'na doğru bir hat var.
1: Hürmüz'ün dışına doğru.
2: Hürmüz'ün dışına doğru. Ama ablukayı İran onun altına doğru genişletti. O limandan çıkan gemileri de tutuyor şu anda. Diyor. Yani bayağı şu anda tam sıkışmış durumda o bölgede. Neticede Hürmüz Savaşı diye adlandırdığımız savaş abluka savaşı şeklinde devam ediyor. Kuşatma şeklinde devam ediyor. Ama asıl iş tabii Tahran'la Tel Aviv arasında geçiyor. Amerika'da değil. Tel Aviv ile Tahran arasında geçen bir savaş.
1: Kriz orada gidiyor. Ekber'e hemen soralım. Ekber, ABD'den böyle bir açıklama geldi. Trump an meselesi, sert vuracağız diyor. İran bunu nasıl karşılıyor? Bir hazırlık var mı dikkat çeken, olağanüstü diğer günlerden farklı olarak?
3: Teşekkür ederim Melis. Sanat değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Evet, İran zaten hazırdı. Zaten savaşın içindedir. Yani hazırlığa gerek yok. Zaten savaşın ortasında bir ülkedir. Daha dün bu saatlerde takribi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarını konuşuyorduk. 4 saat sürdü. Ardından da İran'ın saldırılarından bahsettik. Gece saat 2 civarında İran'ın saldırıları başladı. Kuveyt'e, işte Bahreyn'e ve Ürdün'ü vurdu ki Ürdün'ü vurması oldukça da manidar bulundu. Çünkü savaş sırasında da çok az vurulmuştu Ürdün İran tarafından. İşte İran ne diyor? Mesut Pezeşkan diyor, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü göstermiyor. Bu onların çaresizliğini gösteriyor yönünde bir ifade söz konusu oldu. İran devrim muhafızlarının sözcüsü Ebru Fez Şikarçı, işte Donald Trump'ın ağzına bugüne kadar defalarca tokat indirdik. Eğer böyle bir şey yaparlarsa bu sefer daha da sert bir şekilde tokatlarız onu yönünde bir açıklaması söz konusu oldu. Şimdi Donald Trump'ın bu ifadelerinde birkaç meseleye dikkat çekmekte fayda var diye düşünüyorum. Birincisi, bu tehditler yeni değil. Bugüne kadar defalarca Donald Trump bu yönde İran'ın altyapısını vuracağına yönelik tehditler dile getirdi. Ve her seferinde de bir sebepten dolayı, bir sefer dedi Pakistan benden istedi, bir sefer dedi bölge ülkeler istedi, bir sefer müzakereler iyi gidiyor falan filan derken bunu yapmadı. Bu sefer de bunu yapacak mı, yapmayacak mı bekleyip göreceğiz. Ancak öyle görünüyor ki dün gece olduğu gibi yine bölgesel olacak. Yani Hürmüz ve etrafı olacak. Yani o 40 günlük savaşta olduğu gibi az önce çok değerli hocamın bir iyi tespiti söz konusuydu. Yani Lübnan benzeri bir durum istiyor. İstedikleri zaman vurdu, istedikleri zaman tamamlasın. Yani bu ateşkes sürecinde de bunu bu şekilde şey yaptılar. Hatta Mesut Pezeşkian, az önce sen değerli konuğumuza bir soru sordun. Eline ne geçecek dedin, evet. İşte Donald Trump'ın. Mesut Pezeşkian esasında bunun cevabını da vermiş oldu. Diyor, ülkemiz ne savaşta ne barışta ortamında olamaz. Yani bu ortam İran'a zarar veriyor. Yani sen savaşta da değilsin öyle kapsamlı bir şekilde o 40 günlük gibi. Barışta da değilsin. Havada bir şey dedir.
1: Bu belirsizlik yani, bize zarar veriyor diyor, öyle mi
3: evet,
1: İran?
3: Evet, belirsizlik. Evet, evet, evet. İşte bu belirsizlik bize zarar veriyor. Biz bundan kurtulmamız

0: Yani madem sen o kadar o duvarın sağlamdır, o kadar bu ablukan iyi işliyorsa, normalde İran bunu oyalamaması lazım. İran sürekli bir şekilde senden talep etmesi lazım ki gel bunu bir an önce aşalım, bu sorunu çözelim. Bu da onu gösteriyor ki İran bu şekilde bu deniz ablukasını da geçebiliyor. Tabii %100 geçemiyor. Az önce Kemal Hocam söyledi. Ben zaten geçtiğimiz haftalarda o bölgedeydim. Hürmüz Boğazı'ndaydım. Yani ciddi anlamda gemilerin faaliyetine bakıyordum. Hepsi demir atmışlar, duruyorlardı. Limanlar nerede baksa çalışamaz bir vaziyetteydi. Tabii İran alternatifleri var da, ancak o alternatifler hiçbiri bu bölge gibi değildir. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Esasında Kemal Hocam da az önce söyledi. Ben bunu somut örnek de vereyim. Umman açıklarında dün Amerika Birleşik Devletleri İran petrolünü taşıyan bir gemiye yönelik saldırısı söz konusu oldu. Mürettebattan bazıları da Hint asıllıydı. Hatta 3 mürettebatta hala bulunamadı. Kayıptır. Hindistan yönetimi de az önce Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesindeki temsilcisini çağırdı. Tepki olarak ABD'nin bu faaliyetini kınadı, bu saldırısını. Umman'la birlikte o bölgede kayıp denizcilere aranıyor ve ilginç olan şu, CENTCOM'un açıklamasında iki gece peş peşe bunu yapıyor. Yani hem dün bunu yaptı, İran petrol tankerini vurdu, ondan bir gün önce de yine İran petrol tankerini savaş uçaklarıyla hedef almış oldu ki toplamda bugüne kadar ateşkes sürecinde vurulan gemi sayısı 8'e yükselmiş oldu ki ABD 134 geminin de bu ablukayı delmesine izin vermediğini belirtiyor.
1: Evet, şimdi nereyi vurabilir?
2: Şimdi Melih bu arada şöyle bir haberler geçmeye başladı. Trump'ın tehditlerinin ortasında. Şimdi transponderini kapatan en az bir ABD Hava Kuvvetleri B-52 Orta Doğu'ya doğru giden stratejik bombardıman uçağı var gibi haberler geçiyor. Kemal Hoca'nın ne demek istediği?
1: B-52'ler mi öyle?
2: Transponderler. B-52'ler transponderlerini kapatan diyor.
3: B-52'ler stratejik ağır bombardıman uçağı. O Diego Garcia biliyorsun adasından kalkıyor. B-52'ler. B-2'ler de olabilir.
1: O B-2'ler Natanz'ı vuran büyük bombaları taşıyanlar. Bunlar B-52 diyor.
3: Aynı aslında kapsamda. İkiler de 52'ler de ağır bombardıman. Yani 30 ton falan taşıyor bunlar. Ve 10-15 tonluk bombalar atıyorlar gittikleri yerlerde. Ve nükleer bomba taşıyor bunlar biliyorsunuz. O yüzden uzun mesafe uçuş yapabiliyorlar. Etrafında da eskort F-35, F-22'ler, F-16'lar olmak zorunda. Bunlar kafile haline kalkıyor. F-35'lerin yani savaş uçaklarının eskortluğunda büyük mesafe kat edip çok ciddi stratejik noktaları bombalayabiliyorlar. Mesela attıkları bombalar genellikle nüfuz edici bombalar. O Ford'daki o 90 metre toprağın altındaki santrifüjleri falan onlar bombalamıştı biliyorsunuz. İlk 12 günlük savaşta Haziran'daki. Şimdi onlar eğer havadaysa bir yere gidiyorlar ve bombalayacaklar. Çünkü
2: bir saat önce havalanmışlar.
3: İçin kullanılmaz o uçaklar biliyorsunuz. AVAX'lar falan var.
1: Amerika'dan havalanıyor bunlar öyle mi?
3: Yani Diego Garcia daha yakın Pasifik'te bir ada. Oradan İngiliz adası. Gelecek. Oradan güneyden kuzeye doğru saldırıyorlar bunlar genelde. Orada çok önemli pistler var. Bunların iniş kalkışları özel.
1: İtalya'danmış hocam.
3: Tamam yani Avrupa'dan da kalkabilir.
4: Gemiden kalkamaz mı?
3: Yok.
4: Mümkün değil mi?
3: Mümkün değil. Mümkün değil.
1: Yani İtalya'dan süreyi kestirmeye çalışıyorum da bu geceye mi? Çünkü dediğiniz gibi İtalya'dan B-52'ler kalktıysa kalkar, bunlar bir yere vuracaklar.
3: Aynen, tabii, rahatlıkla gider gelir.
1: Peki nereye vuracaklar? Trump geçen açıklamasında diyordu ki biz orduyu vurmuyoruz dedi. İran ordusunu. Çünkü bu Irak'ta hatayı yaptık. Bir daha toplanamıyorlar. Hani orduyu dağıttığınız zaman ülkede o ülkeye büyük kaos geliyor. Orduyu vurmuyoruz diyor adam. Şimdi nereye vuracak
3: ama
1: olabilir?
3: Ama orada yazıyor nereye vurdu. Bak CENTCOM'u dinlemek lazım. Trump'ı değil. Hava savunma sistemleri, ordu malzemesi, yer kontrol istasyonları, bunlar da askeri malzemeler, gözetleme radar sistemleri, bunlar da ordunun. Nasıl vurmuyor ordu anlamadım. Yani
4: devrim muhafızlarını mı daha çok hedef alıyor anlamında soruyor.
3: Hayır, şimdi bunlar zaten yetenek. Askeri yetenekler. Orduyu vurmuyoruz derken insanı mı vurmuyoruz demek
1: herhalde
3: istiyor.
1: Onu söylüyor. Ne yaptı? Devrim muhafızlarının karakollarını vurdu şehirlerde mesela. Orduların kışlaları şunları bunları o sayıyı azaltmaya çalışmıyor da herhangi bir sokak ayaklanması olursa onlara müdahale edecek adamları vuruyordu. Milisleri vuruyordu falan filan başında. Bir de şimdi Trump görmedi mi neticede uzun süredir devam eden bir savaş var. İran üzerinde bir etkisi olmuyor bu taarruzların. Dolayısıyla Yani şu anlamda etkisi olmuyor. Devam ediyorlar abiler işlerine. Vallahi nereye vuracak da etkili?
3: Ben şöyle bakıyorum. Amerikan tarihine bakınız.
2: Melih, Kemal Hocam pardon. Melih, şu an şimdi sen konu tabii bir taraftan da takip ediyorum senin dediğin gibi.

0: Şu an itibariyle dün saldırı olduğu anda hemen yayınlamıştı. Türkiye saatiyle, buranın saatiyle yaklaşık saat 9. Şu an itibariyle CENTCOM'dan saldırının olduğuna yönelik bir açıklama henüz yok. B52'lerin belki bölgeye ulaşmasını bekliyor olabilirler. Tabii en önemlisi Kemal Hocam, o ne zaman varacak acaba? O saati bir kestirebiliyor muyuz?
1: Yani çıkış İtalya'dan noktası kalkan. İtalya ise eğer uçağın hızı 900 kilometre saat civarı, biraz daha yavaş hareket eder, o 800'e falan inebilir. Hesaplayın işte, yani İtalya'dan hangi noktadan kalktı bilmiyorum, Napoli civarlarından kalkmış olabilir. Oradan kalkan uçak İran'a ne kadar zamanda ulaşabilir? Aradaki mesafe
2: 3 saat falan. Türkiye'ye ne kadar?
3: Yani bir yolcu uçağı gibi yavaş hareket
1: hemen
3: eder.
1: Hemen o koşullarda uçuyor zaten.
2: Dolayısıyla 3 saatlik bir süre var yani.
1: O saatte 1 saattir havada demişti galiba İrfan Bey. Evet. Yani 2 saat sonra filan hedef noktasına ulaşmış olacaktır tahmin ediyorum. Eğer taarruz için kalkmışsa, ki B-52 siz taarruz hariç hiçbir şekilde kaldıramazsınız. Uçuş maliyeti çok fazla. Çok riskli. Hantal bir uçak.
4: 900
2: kilometre öyle mi? 900.
1: Tamam, hesaplayın hocam. 4 saat filan herhalde. 5 saat filan bulur. Dolayısıyla sabaha karşı herhalde 2-2.5 civarı orada bir ağır bir bombardıman B-52 tarafından yapılabilir.
2: Havada. Artık tarz da bu yani, değil mi? Trump diyor ki sert vuracağım, B-52'ler de kalkıyor. Sertlikten bunlar da basına veriliyor.
1: Tabii sertlikten
2: kastettiği bu. Nereden bileceğiz B-52'nin kalktığını Amerikan basını vermese?
1: Ama şu var, bakın çok enteresan. Hem diğer savaşlarda da gördük bunu. B-52 hocam kalktıysa ve bir yere vurduysa o savaş bitiyor.
3: Tabii Bağdat'ı ilk vurduklarını B-52'lerle vurdular.
1: Öyle
3: i̇lk,
1: ağır
3: ilk bom, vurulma şeyi oydu.
1: Ama tabii şu anda havada bir tane yetmez o. Yani tek bir uçak değil. İrfan Bey, başka bilgi var mı acaba bilmiyorum ama. Yani
0: şimdi bir taraftan da Pentagon'dan gelen tabii e-maillere bakıyorum.
1: Ama CENTCOM'un açıklamaları asla havada uçak varken olmaz. Mümkün değil.
0: Bu tabii, vurduktan sonra olur değil mi?
1: Tabii. Hasar tespiti yaparlar, ondan sonra olur. Mesela B-2'ler havada harekatı yaparlar, bombaları bırakırlar. Sonra milislerden, o bölgedeki milislerden, istihbaratçılardan hasarı tespit ettirirler. Hasar tespit ettikten sonra bunlar Pentagon'a gider. Pentagon bir durum değerlendirmesi yapar. Başkan arz edilir. Başkan bunu açıklar. Yani Trump. Trump'ın elinde çok güzel bir malzeme olur.
3: O zaman sabah saatlerinden çakıyor.
1: Muhakkak öyle. Gün ağarmaya başlayınca kaç olur saat bilmiyorum o sırada Amerika'da, ama Trump'ı açıklattırlar. CENTCOM bunu direkt açıklamaz. O yüzden şu anda sadece B-52'ler değil, onun civarında çok çok miktarda, mesela 200 civarı bir avcı uçağı da bu bombardımanı takviye etmek durumunda.
2: Nasıl bir rota izliyorlar merak ediyorum. İtalya'dan kalkıyorlar. Var
1: yani
2: mı?
1: Varsa harita göstereyim.
2: Bir harita varsa Samet, sana zahmet. Merak ediyoruz.
1: Çünkü hava sahalarından geçeceksiniz bazı ülkeleri.
2: Evet.
1: Akdeniz'den geçmek durumundasınız. Irak'tan geçmek, Suriye'den geçmek durumunda. O ülkeler çok kontrol edemezler bölgeyi. Yani
2: riskli değil mi bu? Belli ki bombardıman uçağın böyle
1: yüksek irtifa ya.
2: Öyle hani.
1: Dolayısıyla yüksek irtifada
2: menfetler falan çalışmaz orada.
1: Yok, çok zor. Yüksek irtifada belli. Zaten koruyan çok fazla. Dedim ya az önce, önemli uçaklar
2: var. F-35'lerle gidiyorlar.
1: F-22'ler ve 35'ler muhakkak çalışıyordur havada. Dolayısıyla sadece Amerikalılar yapmaz bunu. İsrail de katılmıştır bu. Eğer olacaksa, bakın tekrar söylüyorum. Ve tek bir B-52 ile sonuç alamazsınız. Belki 4-5 tane B-52'nin de havada olduğunu ben düşünüyorum. Oradan bir uçak kalkar, gösterirler, kamuoyuna verirler, ama asıl taarruzu
2: dediğiniz gibi
1: Adadan yapar.
2: Garcia'dan belki kalkıyor.
1: Aynen orada. O gizlice gelir. Oradan atar, çekilir gider. İranlılar dikkat etmesi lazım sabaha kadar. Bence
2: kaldı mı
3: o zaman hocam?
1: Yok.
3: Özür dilerim. Yani şimdi B-52 gibi bir uçak daha yavaş bir şekilde hareket ediyor diyorsunuz. F-16'lar, F-22'ler gibi değil. O zaman onlar İran sınırlarına yaklaştığında ona refakat etmeye başlayacaklar. Yani İtalya'dan başlamayacak herhalde onların
1: refakat. Şöyle emniyette uçuş rotası vardır şimdi. İtalya'dan kalkan bir B-52 rahatlıkla emniyette geçer Akdeniz'i. Akdeniz'i geçtikten sonra refakat başlar İsrail semalarında.
2: Yani Akdeniz'de yani İran'ın, bir harita olursa İtalya'dan görmek istiyoruz.
1: Tabii yani İran'ın etki alanı neresi hocam biliyorsunuz? Doğu Akdeniz'in en kıyısına kadar geliyor. Yani Tel Aviv, Hayfa gibi noktaya kadar balistik füzelerle atış yapabiliyor. O andan itibaren Kıbrıs adası açıklarında oraya katılır bazı eskort grupları. Nereden kalkar bunlar? Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki İngiliz üslerinden kalkar çok büyük ihtimalle. İsrail'den, Tel Aviv'den kalkar, Ürdün'den kalkan uçaklar olur. El Tanf üst bölgesi var, Kule 22, orada pistler var, oradan kalkan uçaklar olabilir.
3: Ama onu bıraktılar, Tanf'a bıraktılar.
5: Bu arada Kıbrıs'ta da sular bayağı...

0: Güneyde
1: Akdeniz'de çok uzunuyor. Tabii. Biraz sonra bakacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetlerini takip ediyor musunuz bilmiyorum ama.
0: Tabii.
1: Deli halinde akşamdan beri tweetler atıyor. Biraz sonra gireceğiz. Sürekli bakın.
0: Şimdi orada bir
1: Şam
0: bir
1: ve şey Beyrut'ta var. Bir defa Şam'daki o İsrail'in saldırıları, Beyrut'taki pardon, saldırılarla ilgili net İsrail'i suçluyor. Nasıl bugün Hürmüz'de çözümsüzlüğün bedelini herkes ödüyorsa İsrail aydıtlığının önünü kesmeliyiz diyor. Devam eden tweetleri var. Şu saatte Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tweet atıyor olması muhtemelen buraya fokuslandığını gösteriyor. Çok tabii, net. Tabii. Cumhurbaşkanı bakın 30
2: Melih,
1: dakika
2: şu anda
1: bir saniye İrfan'cığım. İrfan bir saniye. 33 dakika önce Cumhurbaşkanı Arzu Mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet farkındayız. Allah'ın izniyle buna müsaade etmeyeceğiz diye tweet attı. Yani bu önemli bir şey. Bu akşam bir şeyler oluyor. Cumhurbaşkanı bir takım temaslar yapıyor. Bir yerin hedef alındığını görüyor. Dolayısıyla takipteyiz. Az önce attı bir tweet. Buyur İrfan.
2: Amerikan ana akım medyası da Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail ile ilgili açıklamaları ve dolayısıyla Trump'a sorulan soru ve Erdoğan'la ilgili verdiği cevaplara da kilitlenmiş ve manşetlere taşınmaya devam ediyor şu anda. Sana katılıyorum. Bu gece ciddi bir hareketlilik olabilir diye düşünüyorum. Belki Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda bilgilendirildiyse en azından istihbarat kaynaklarımız tarafından, evet, MİT tarafından ciddi İrfan, hareketlilik olabilir.
1: Şeyi işaret ediyor İrfan, bak Hürmüz içinde, Doğu Akdeniz içinde Cumhurbaşkanı ısrarla İsrail'i yani diyor ki bakın burada bir hareketleme var. Yani bu akşam bence ABD'den bir şey gelecekse bu noktada İsrail'in yoğun tazyikleriyle artık baskısıyla ne oluşturuluyorsa. Çünkü
0: ben
1: birkaç gündür biliyoruz.
0: Onu, evet.
1: Değil mi hocam?
0: Derseniz, tabii.
1: Buyurun hocam şu çok detaydan bakalım.
0: Biraz önce söylendi ya İtalya'dan 3000 kaçtı hocam? 3900
1: kilometre değil mi Bülent abi?
0: Diego Garcia'dan ne kadar biliyor musunuz hocam?
3: Bakayım hemen hocam.
0: 3800 ben söyleyeyim onu. 3800-4100 arası. Yani aynı hemen mesafe. Hemen İtalya ile İtalya'daki pistte Garcia'dan kalkan mesafe aynı. Ve B52'ler 14000 kilometre gidebiliyor.
1: 14000 mi?
0: 14000 şu demek yani 2-3 tur atabilir yani tek bu uçak havada. Ama bunun ikmal yeteneği de var. Yani ikmal uçakları var, tanker uçaklarıyla havada ikmal de yapabiliyorsunuz.
1: B52'ler.
0: Tabii yakıtı düşürürseniz kapasiteyi bomba miktarını da arttırırsınız. 32.000 tonluk biraz önce söyledim. Bir kapasitesi var. B52'ler dediğim
2: B52'ler İtalya'dan ulaşması İran körfezlerine, İran hava sahasına yüksek süratli görev profilinde 3-4 saat, normal operasyonel seyir hızında yaklaşık 4-5 saat sürebilir deniliyor.
3: 7700 kilometre
1: Garcia
3: İtalya-Garcia arası.
0: Yok, Garcia-İran arasını sormuştum ben. Garcia-İran arası 3800.
1: Burası 4000 ise dediğiniz gibi 3000.
0: Ortalama 4000, evet, diyelim. Kafalar karışmasın.
1: Şuradan kalktı yani İtalya'nın, evet, Orta Akdeniz'den kalktı.
0: Şuradan ileride Sicilya Adası'nın kuzeydeki o Napoli civarında olma ihtimali var ama korkarım ki Napoli'de NATO üssü var. Yani oradan Amerika'nın...
3: 3800 Kemal Hocam.
0: Evet, aynı hocam.
3: Tahran, Tahran Garcia.
0: Aynı olsun. Hemen hemen İtalya ile, evet, şey. Dolayısıyla NATO üssünden mi kalktı? İtalya'nın kendi milli üssünden mi kalktı? Çünkü İtalyanlar böyle bir üs kullanımına müsaade ederler mi? Yani Meloni'nin tavrı ne bu konuda? Şimdi NATO üssünden kalktıysa iş başka bir noktaya gidiyor. 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi var burada. Şimdi hiçbir uçak, Amerikan uçağı, üçüncü bir ülkeye saldırı yapamaz. Bakın NATO'yu tartışmaya çekersiniz. Ama İtalya açtıysa üstlerine eğer Amerika Birleşik Devletleri...
1: Açmayacağız diyordu Meloni.
0: Açmayacağız diyor. Onun için sordum. Yunanistan'la aynı duruma düşersiniz kardeşim. Yani hem de belli iki uçağının oradan kalkması çok ilginç.
1: Sizin eğer dediğiniz olabilir. O uçağı kaldırırlar hocam. Buraya değildir. Başka bir yeredir. Garcia'dan işte gelirler. Vururlar gibi bir şey olabilir. Şu an kalkmış muhtemelen Yunanistan civarında işte. Yani şöyle, evet, bir rota izleyip.
0: Açığı geçiyordur. Bir saatte Yunanistan açıklarına gelir. Tabii Akdeniz'in açık sularından hareket edecektir. Çünkü kuzey ve güneydeki kara sularına giremez. Serbest geçiş hakkını kullanacaktır. Şu civarda, şu bölgedeki Arutur ve Dikelya üstlerinde, İngiliz üstlerine kalkan avcı uçakları hemen yanaşırlar yanına. Eskortlamaya başlarlar. Buradan katılan olur İsrail'den, şu bölgeden, Ürdün'den olabilir. Bölgedeki tüm Amerikan uçakları bu uçağı korumak için hareket edebilirler. Ama B-52 saldırı yaparken yanındaki o kanat güvenliğini sağlayan uçakların dışında ayrıca bombardıman uçakları, daha doğrusu avcı uçakları bağımsız saldırı da yapabilirler. Garcia grubundan giden B-52'ler 3 tane 4 tane paket halde bunlar yapabilirler. Bu arada şey uçakları, tanker uçakları

0: Evet, havadadır. Tanker desteğine kim veriyor biliyor musunuz burada? İngilizler veriyor. Yani havada ikmal desteğini İngiltere
1: yapıyor. O iş onların mıdır?
0: İngiltere yapıyor. Çok net onu söyleyelim. İstihbarat yeteneklerini falan Almanlar seferber etmiş durumda neredeyse. Yani burada bir koalisyon, gizli koalisyon var. Fransızlar yapmayacağız, destek vermeyeceğiz. Hayır, o, bu falan. Hayır, onlar da Akdeniz'e gelmiş durumdalar. Ya oyunun parçası olmak istiyor olabilirler ama bir destek var Amerikalılara şu anda. Körfez'de Baye veriyor, net Baye destek veriyor.
1: Bu ilk savaşta Trump aslında savaşı bitiren savaş diye 12 günde geldi vurdu ya burada İsrail'e, dedi ki tamam ben vuruyorum İsrail, İran'ı, barışın gibisinden. Birkaç gündür biz bunu konuşuyoruz. İsrail ve ABD arasında, Netanyahu Trump arasında atışmalar. Trump yine ağzını kapaması için Netanyahu'nun tansiyonu düşürmek için bir hareket yapıyor gibi mi? Çünkü ben artık buradan ne sonuç çıkacağını bilmiyorum bu tarz bir operasyon. İran'ın tamam çok vurdular ama yani devam edecekler şimdi, kaldıkları yerden devam edecekler.
0: Bir felç etme durumu var. Şimdi burada ağır bombardıman uçakları felç eder. Neyi felç edersiniz? Komuta kontrolü felç edersiniz. Zaten mozaik adamlar dağılmış durumda. Hı hı. Felç edecek olan Tahran'daki yeni yönetim olabilir. Müşteba Hamene'nin bulunduğu veya bulunduğu iddia edilen bir takım istihbaratçıların desteğiyle noktalar, komuta kontrol dediğim o. Yani yönetim yine saldırı altında olabilir. İletişim hatları olabilir. Yani böyle bizim telekom gibi bir takım merkezi iletişim hatlarının kontrol mekanizmaları olabilir. Halkın doğrudan zarar göreceği, halkı felç edecek elektrik şebeke hatları felç edilebilir. Su dağıtım şebekeleri, işte bugünlerde biliyorsunuz yapılan bombardıman var bir adaya. Orada depoyu patlatmış adamlar. CENTCOM açıkladı. Şimdi askeri hedeflerden de radarlar, madarlar yine bugün olduğu gibi onlar da ortadan kaldı. Bir de petrol bora hatları var. Kritik onlar. Savunması çok zor. Yani petrol bora
1: açık
0: hatlarını...
1: Açık alandan giden bir
0: tabii,
1: şey değil
0: küt
1: mi?
0: Küt patlatın orada arazi akar gider. Bir de buradaki ablukayı ortadan kaldırmak için belki bir hava harekatı düzenlenebilir. Şu bölgede şu anda Keşm Adası'ndan başlıyor. Şu noktada bitiyor Baye'de abluka. Bir de şuradan başlatmışlar. Şuradaki Baye sınırında bitiyor. Umman topraklarında bitiyor. Ta altta da Umman denizinde de şey var. Şu bölgeden başlıyor. Güneye doğru aşağı doğru inen bir hatta Amerikan ablukası var. 3 tane abluka kademesi var burada. Şimdi orayı da belki bombalama durumları olabilir. Bir de şurada hep konuştuk ya. Hark Adası var. İran'ın petrollerinin bu bölgede toplandığı, dağıtıldığı. Dolayısıyla o bölgedeki petrol tesisleri de belki bombalanabilir.
1: Peki İran şu an ne yapıyor? İran'da bu haberleri, İran istihbaratı da herkes değerlendiriyor elbette. İran'ın bir savunma sistemi var mı bu konuya karşı? Ne var? Belli ikiler yaklaşıyor bir ülkeye.
2: Milli savunmadan bir değerli komutanıma bir şey sordum. Şunu söyledi bir bilgi olarak. Detayını dedi, bizi izliyorlar şu anda. Düşman hatlarının gerisindeki kritik hedefleri yok etmek kapasitesiyle hareket ettiğini tahmin ediliyor. Ve stratejik caydırıcılık özelliği taşıdığı için
0: tabii,
2: şu anda
0: önce
2: diyor arka bölgelerde elektrik santralları
0: felç işte edecek.
2: Ağırlıklı caydırıcı bir saldırı ihtimali olabilir diyor.
0: Masayı kuvvetlendirmek için Amerika böyle bir karar vermiş olabilir. Çünkü
1: geriyi mi vurur diyor askeri uzmanlar sizin danıştıklarınızda yani.
0: Dediğim gibi işte geri bölgede, orta veya batıda
2: arka bölge
0: stratejik ne varsa elde mevcut oraları vurabilirler. Çünkü Meşet'i vurdular. Meşete kadar uzandıysa eğer hava harekatı, hava kontrolü yok demektir İran'ın. Yani hava sahasının hakimiyeti şu anda ABD-İsrail koalisyonunda.
1: Hürmüz'e yönelik olabilir ama bu harekat diyorsunuz öyle mi?
0: Hürmüz'e de avcı uçaklarla olabilir. Bakın bu
3: hocam,
0: savaş
3: mesela
0: şöyle
3: Keşm
0: devam ediyor.
3: B-52 bombardıman uçaklarından 5 tane gitti. Keşm Adası'nın üzerine bombalarını bıraktın. Nasıl bir şey olur?
0: Keşm Adası'nda o kadar bombardımana gerek yok hocam. Yani ne olur şu olur.
3: Yani yerle bir olur mu?
0: O olur tabii. Bakın adayı gösterelim şuradan. Yatay uzanımlı bir ada, dar bir ada. Dağı taşı bombalamanın bir anlamı yok hocam. Yani çok pahalı silahlar, pahalı uçaklar bunlar. Maliyet yüksek, karşılığını almanız lazım.
3: Hürmüz'ü tutan bir yer olduğu için söylüyorum.
0: Yok yok ya, üzerinde şey var Keşm Adası'nın. Radarları var İran'a ait. Bir de bir takım füze sistemleri var. Özellikle oradan
3: onları,
0: geçen gibi.
3: Onları
0: vurursunuz.
1: Bugüne kadar anlamda vurmadı mı? Dümdüz etmedim orayı da buraya açmak için.
0: Abi şöyle ama İran hemen takviye ediyor orayı.
1: Ha, hemen şey yapıyor.
0: Tabii toparlıyor, tahkim ediyor, korgan yapıyor vesaire. Özellikle şu Bandar Abbas bölgesi çok kritik. Orada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın karargahı var. Oradan yönetiyorlar.
3: O zaman yani, oraları vurulma ihtimali çok yüksek öyle
0: tabii
3: mi?
0: Tabii. Bandar Abbas çok önemli. Jask bölgesi var hemen aşağıda. O da çok kritik. Birinci hava deniz üst komutanlığı, ikinci deniz

0: başkomutanlığı gibi komutanlıklar var. Bandar Abbas'tan aşağı doğru Çask'a kadar bir Cabahar Limanı var. Orada aslında bu çok uluslu bir liman. Orada Ruslar, Çinliler falan da var. Beraber tatbikat yapıyorlardı. Şu bölgedeki eğer Hürmüz harekatıysa bu harekatın avcı bombardıman uçaklarını yaptı. Söylediğimiz noktalar bombalanacak demektir ki deniz kuvvetlerinin ablukası ortadan kalksın için.
1: Evet.
0: Ama burada kritik bir şey var, şunu söyleyeyim. Yanılıyoruz bazen hepimiz. Mesela Afganistan Savaşı 2001'de başladı, 2021'de bitti.
1: 20 yıl.
0: Irak Savaşı 91'de başladı, 2003'te bitti. 11 yıl, 10 yıl, 20 yıl hatta şey biliyorsunuz Afganistan Savaşı. Şimdi İran da bu projenin bir parçası. Dolayısıyla bu yakın dönem bir takım taktik hareketleri bitti gitti çöktü anlaşma diye okumamak lazım.
1: Şimdi İran kısa oldu değil mi? Birkaç ay oldu. Trump da bunu söylüyor. Kardeşim ne oldu diyor daha sonuç için. Yani devam edecek o
0: ya
1: zaman.
0: Benim bunu. Ben kötümser bir adamım bu konuda. Belki mesleğim gereği.
1: En
0: ama
1: iyi siz biliyorsunuz bunu.
0: Korkarım ki İran'ı bitirmek istiyorlar. Korkarım ki İran'ı bitirmek istiyorlar.
2: Şimdi
0: yani Amerika hocam, ve İsrail Afganistan gibi bir orada yapı kurmak istiyor. Biliyorsunuz Taliban'la gittiler, bir Abu Dhabi'de anlaşma yaptılar, Dubai'de pardon. O anlaşmanın gereği şu anda Taliban Afganistan'ın canını okuyor. Irak'ta bir anlaşma yaptılar biliyorsunuz. O anlaşma gereği Irak şimdi bir türlü toparlanamadı.
2: Irak'la ilgili Barak Irak'tan da artık sorumlu ya. Ya bu gerilimin ya da savaşın Irak'a da temayüz etme gibi bir durumun olabileceği söyleniyor. Diğer taraftan da işte Güney Kıbrıs'ta yoğun bir şekilde Fransızlar işbirliği yapıyorlar efendim.
1: Asker
2: İsrail,
1: gönderecekler.
2: İsrail orada var. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız da ne Doğu Akdeniz'de ne Ege'de ne hakkımızı yediriz ne de kimsenin hakkını yeriz. Kıbrıs Türk'ün de yanındayız dedi. Güney Kıbrıs'ta da Elam şeyini meclisteki varlığını iki katı artırdı. Yani orada da ırkçı bir şey de yükseliyor.
1: Pazartesi akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi.
3: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.

6 Perşembe sabahından günaydın sevgili izleyenler. Sabah ajansıyla karşınızdayız. En sıcak başlıkları yaklaşık 3 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Sevgili izleyenler, yine oldukça sıcak bir geceye şahitlik ettik. Orta Doğu'da gerilim bu kez çok daha sıcak, çok daha tehlikeli bir boyuta taşındı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi hattında topyekün bir askeri hesaplaşmanın eşiğinde diyebiliriz artık. Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve Tomahawk füzeleri İran'ın güney kıyılarını, hava savunma sistemlerini ve komuta merkezlerini hedef alırken İran devrim muhafızları füzeler ve dronlarla karşılık vermeye devam ediyor. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığını ilan etti devrim muhafızları. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın anlaşma sunduğu reddederlerse bombalamaya devam edeceğiz tehdidi. Diğer tarafta Tahran'ın şantaja askeri yöntemlerle yanıt vereceğiz resti var. Peki bu sıcak çatışma kontrolsüz bir bölgesel savaşı tetikler mi? Hürmüz'ün kapatılması küresel piyasaları nasıl etkiler? Arka kapı diplomasisinde neler konuşuluyor? Tüm bu başlıklara bakacağız. Ama gece neler yaşandı hemen paylaşalım görüntülerde ekranlarınıza yansırken. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'a yönelik saldırıları başlattı dedik. Hava savunma sistemleri, radarlar, drone kontrol ve komuta merkezlerini hedef aldı. Saldırılar Bender Abbas, Keşm Adası, Hengam Adası, Kereç ve Sirik kenti çevresinde yoğunlaşmış durumda. İran devrim muhafızları ve ordusu da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşılık verdi. Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi açıklarında deniz çatışmaları yaşandı. İran'a göre iki Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisi isabet aldı. Ancak bu durumu Amerika Birleşik Devletleri ordusu yalanladı sevgili izleyenler. İran tarafı saldırılar esnasında çeşitli drone ve

0: füzeler kullandı aynı zamanda ve Hürmüz Boğazı'nın da kapatıldığı açıklandı. Yine Hürmüz'ü konuşmaya devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada Boğaz'a yaklaşan tüm gemilerin düşman kabul edileceği vurgulandı ve Amerika Birleşik Devletleri tarafı da kendi kontrollerinde Hürmüz'den ticari gemilerin geçişinin sürdüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. İranlı yetkililerin kendisiyle doğrudan iletişime geçtiğini ve bombalamanın durmasını istediklerini ileri sürdü. İran'a bir anlaşma sunduğunu belirten Trump, Tahran'ın kabul etmemesi halinde saldırıların devam edeceğini söyledi. Trump saldırılar sırasında 49 Tomahawk füzesi kullanıldığını da belirtti. İran'la yapılan ateşkesin tarihte en çok ihlal edilen ateşkes olduğunu ileri süren Trump, saldırıların yakında duracağı mesajını verdi. İran tarafı ise Trump'ın iddialarını yalanladı. Herhangi bir temas olmadığını duyuran Tahran yönetimi, şantajla değil askeri yöntemlerle karşılık vereceğiz açıklamasını yaptı. İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları üzerine misilleme yaptı. Bahreyn'de konuşlu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına bağlı 5. filoyla birlikte Ürdün ve Kuveyt'teki Amerika Birleşik Devletleri üsleri de bir kez daha hedef alındı sevgili izleyenler. Oldukça sıcak gelişmeler, yine yayınımızın başında da söylediğimiz gibi görüntüler de oldukça sıcak. İşte tüm bu başlıkları konuşacağız biz de. Kıymetli bir konuğum var. Terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi bakacağız, hakikaten ilginç anlar. Yine biz tam savaş sona erdi ve anlaşmalar devam ediyor. Evet. Müzakereyi konuşurken geçtiğimiz günlerde başlamıştı ve dün gece daha da şiddetlenen saldırıları görüyoruz. Ve Trump'ın açıklaması da en çok ihlal edilen anlaşma olduğunu söylemiş şu ana kadar yapılanlar arasında. Ama Trump'ın söylediğinde benim ilk aklıma gelen Lübnan ve Gazze olmuştu. Tabii. Asıl ihlal edilen süreçler, ateşkesler hep biz o noktada yaşadık. Ancak Trump'ın açıklaması da böyleydi. Şimdi hem askeri stratejik boyutunu da değerlendireceğiz. İran Hürmüz Boğazı'na yaklaşan tüm unsurları artık düşman ilan ettiğini
1: söyledi. Yani ticari gemiler, askeri gemiler ve hava unsurlarının hepsi.
0: Hepsini. Yani bundan sonrasında artık tamamen bir çatışmanın devam edeceği yönünde mi sizin görüşünüz, yoksa hani böyle biz daha kontrollü bir gerilim olduğunu söylüyor. Orada kontrolden çıkma olasılığı var mıdır hocam? İlk sorun bu olsun.
1: Ben keşke yok diyebilseydim ama gelişmeler şunu gösteriyor ki maalesef bu savaş bir yerde sıkıştı artık. Ve Amerika şu anda ciddi şekilde bu süreci bir an evvel sonlandırmak niyetinde. Hı hı. Fakat Amerika'nın açıklamalarına bakıyoruz. Şimdi Trump anlaşmanın ihlal edildiğinden bahsediyor da ortada ihlal edilen bir anlaşma yok zaten. Evet. Anlaşma yok, öyle bir anlaşma yapmadılar hiç. Hı hı. O yüzden ihlal edilen de bir anlaşma olmadığı için söylemlere çok takılmamak lazım. Hı hı. Bana göre mevcut durum ve geleceğe doğru bakmamız lazım.
0: Nasıl yani?
1: Geçen sene Haziran ayıydı, yine 12 günlük savaş vardı. Evet. Önce İsrail saldırdı, en sonunda Amerika da dahil oldu. O günden bugüne değişen hiçbir şey yok esasen. Sadece hedefler değişti. Hı hı. Geçtiğimiz seneki Haziran ayında İsrail'in saldırıları başkent Tahran'dı, Tebriz'di. Hı hı. Ta Meşhed'e kadar gitti. İran'ın en doğu ucuna kadar gittiler. Hava sahasını ihlal ettiler İran'ın. Defalarca birçok yere vurdular. Ama İran'da karşılık verdi İsrail'e.
0: Evet.
1: Neticede ne oldu? Amerika devreye girdi. O zamanlar gündem maddesi nükleerdi. Hı hı. Zaten Amerika'nın istediği 3 madde var. Bir tanesi nükleer kapasitenin sonlandırılması. İkincisi vekil güçlerin devre dışı kalması. Hı hı. Yani Yemen'deki Husiler, Lübnan'daki Hizbullah'ın devre dışı kalması. Hı hı. Bir diğer konu da füzelerin menzillerinin düşürülmesi. Hı hı. Bu 3 madde vardı geçtiğimiz Haziran ayında.
0: Evet.
1: Bu 3 maddeden herhangi biri gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Vurdular. Amerika da vurdu. Nükleer tesislere çok büyük B-2 ağır bombardıman uçaklarıyla da sığınak delici mermilerle bu işi halletmeye çalıştı ama halledemediler. Hı hı. O zamanlar savaş böyleydi. Ama 28 Şubat

0: 2026'da ABD-İsrail ortak saldırısıyla birlikte işin rengi biraz daha değişti. Bakın İran geçtiğimiz sene, bir sene oldu, Hürmüz Boğazı'ndan hiç bahsetmiyordu. Evet. Yani burası açıktı. Hala kullanılabiliyordu. Ticaret yapıyordu, petrol, doğalgaz ihracatı, gıda ihracatı, hepsi, gübre ihracatı filan yapılıyordu. Ne var ki savaşın 28 Şubat 2026'da başlayan savaşta ilk başta nükleerle başladı.
1: Evet.
0: Trump sürekli İran'ın nükleer silahı olamaz, nükleer çalışmalarını sonlandıracağız deyip görüşme zemini o konu üzerine odaklanmıştı.
1: Ama şöyle bir ilginç taraf da var. Bir önceki yılda, yani Haziran ayında başlayan o evet. çatışmalarda da çekilirken demişti ki Trump, biz İran'ın nükleer kapasitesini tamamen yok ettik dedi ve çekildi. Ama sonra evet. gündem tekrar nükleer oldu.
0: Yani bir zafer kazanmış olarak o zaman savaşı sona erdirmişlerdi. Hı hı. Fakat savaş bitmemişti. Evet. Savaş devam ediyordu aslında. Arka planda görüşmeler yapılıyor, araya aracılar giriyordu. Hı hı. Bir ara Mısır girdi, ardından biliyorsunuz Umman devredeydi. Hı hı. Sonra Pakistan devreye girdi ve hala da bu aracılar sayesinde görüşmeler devam ediyor. Hı hı. Ama netice yok. Ve Hürmüz Boğazı olmayan o silahı İran çekmek zorunda kaldı. Hı hı. Ve şimdi biz neye kilitlendik? Hürmüz Boğazı.
1: Evet.
0: Bakın kaç gündür bombardıman yapılan yerler hep Hürmüz Boğazı ve çevresidir. Hı hı. Yani şurada Bender Abbas, Keşme Adası.
1: Çizebilirsiniz burada hep... hocam bu arada oradan kalemle.
0: Evet, şunu da alalım. Hı hı. Burası vurulan yerler. Bender Abbas,
1: Keşme Adası.
0: Şurada Sirik diye bir bölge var. Hı hı. Sonra şurada Asolah diye bir bölge var. Burayı vurdular.
1: Özellikle bu noktaları hedef almasının sebebi nedir? Ne önemi var hocam? Oraya da değinelim.
0: Şimdi Trump'ın niyeti esasen şu anda Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol altına alıp İran'ı hı hı. buradaki kontrol noktalarından uzak tutmak. Hı hı. Fakat bunu gerçekleştirebilir mi? Çok zor. Çok zor. Çünkü İran, Amerika Birleşik Devletleri nereden geliyor? Buralara uçakları nereden getiriyor? Bir tanesi şurada Umman Denizi'nin olduğu bölgede gemileri var. Hı hı. Hatta burada gemileri de koyabiliriz.
1: Evet, şöyle hemen yardımcı olayım ben size. Buyurun buradan evet. gemiyi seçelim.
0: Burada uçak gemisi var. Koruma gemileri var. Hı hı. Diego Garcia üssünden, uçak gemilerinden ve daha uzaktan getirdiği bombardıman uçakları var. Hı hı. Bunlarla geliyorlar İran'ın sınırlarının olduğu bölgeye müdahale etmeye çalışıyor. Yani şuralar hep İran sınırları. Şurada başlayalım. Buralar hep İran sınırı. Yani şu adalar da dahil tamamı İran sınırı. Bakın ta Pakistan'a kadar gidiyor. Hı hı. Hep İran sınırı. Yani İran kendi sınırında, sıfır noktasında İran. Ama Amerika binlerce kilometre uzaktan getiriyor uçakları. Mesela dün B-52 ağır bombardıman uçaklarını getirdiler. Hı hı. Bölgede şu anda. Bu uçaklar öyle her...
1: Özelliği nedir hocam?
0: Her yere inip kalkamaz bu uçaklar. Büyük uçaklardır ve ağır bombardıman yapar. Buna halı bombardımanı da diyoruz. Yani özellikle diğer savaş uçakları gibi hedeflere nokta vuruşu yapmaz bu. Hı hı. Daha çok yerleşim yerlerini vurmak için kullandıkları uçaklardır bunlar. Irak Savaşı'nda çok kullandı Amerika bunları.
1: Yani artık biz sivil yerleşim yerlerinde hedef alacaklarını söyleyebilir miyiz?
0: Yani o B-52'ler kullanılırsa şayet öyle olur. Sivil yerleşimlere de saldırı yapabilirler.
1: Yani sadece askeri hedefler ya da altyapılar değil, yanı sıra sivil hedeflerinde bombalanabileceği noktasında bize bir ipucu veriyor.
0: Tabii yani bu Irak Savaşı'nı yaşı yetenler hatırlar. 2003 hı hı. yılında yaşandı o zamanlar. Ve Bağdat dahil birçok şehir bu ağır bombardıman uçaklarıyla vuruldu.
1: Evet.
0: Bunlar böyle arka arkaya sürekli böyle yumurta gibi aşağıya doğru bırakırlar ve çok geniş bir alanda da büyük tahribat yaparlar. Şimdi bu uçakların gelmesi Amerika'nın niyetinin biraz farklı.

0: farklı olduğunu gösteriyor.
1: Gözdağı olabilir mi peki hocam? Yani anlaşmaya varılabilme noktasında artık.
0: Gözdağı olabilir. Peki ne için gözdağı veriyor? Yani ne istiyor da yapmazsanız bakın getirdim bunları vururum diye düşünüyor. İstediği aslında Trump'ın 28 Şubat 2026'dan birkaç gün önce kullandığı bir cümlede yatıyor. İşin sırrı orada. Trump diyor ki İran teslim olsun. İran teslim olursa iş bitiyor. Tıpkı Venezuela'da yaptıkları gibi.
1: Yani burada işin içinde rejim de var o halde.
0: Hedef zaten rejim, ilk baştaki saldırının hedefi rejimi değiştirmek.
1: Evet, direkt onu söylemiş.
0: Ali Hamane'yi öldürdüler.
1: Tabii.
0: Zannettiler ki yönetim değişince rejim düşecek. Öyle olmadı. Yönetim değişti ama rejim aynı şekilde devam ediyor.
1: Ama İran'da
0: hala
1: bir
0: da
1: Venezuela değil haliyle.
0: Tabii ki. Bir de rejimin çok farklı bir yapısı tabii var. O yüzden rejimi değiştiremediler. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Evet, bir mesaj veriyor. Bu ağır bombardıman uçaklarını getirmekle birlikte benim gördüğüm şu. İş Hürmüz Boğazı'na kilitlendi ve Amerika'nın acelesi var. Sebebi şu. Başka ülkeler dahil o ülkelerin elindeki ticari petrol stokları, doğalgaz stokları Haziran'ı ya çıkarır ya da çıkaramaz. Seviye düştü. Şimdi tüm devletler bu savaştan çok ciddi şekilde etkileniyorlar. Yani Körfez ülkelerini saymıyorum. Diğer devletler, Batı Asya ülkeleri, Endonezya olsun, Japonya olsun, Güney Kore gibi ülkelerin hepsi şu anda bu petrol sıkıntısını yaşıyorlar. Ve bu sürdürülebilir bir şey değil. Dünya ekonomisine de çok büyük zararları var. O nedenle Amerika şu anda bir biçimde burayı, Hürmüz Boğazı'nı kontrolü altına almak istiyor. Bakın Hürmüz Boğazı'nda şöyle bir çizersek, burası Umman.
1: Evet.
0: Burası Umman toprağı. Burası İran. İran sınırları. Böyle gösterelim. İran sınırları. Şimdi İran şöyle yapıyor. Burası tamam açık su yoludur. Uluslararası su yoludur. Ve bu su yolu Şubat ayındaki saldırı başlayana kadar açıktı zaten.
1: Evet.
0: Buradan gemiler rahatlıkla geçiyordu. İran burada kendisinin elindeki en güçlü silahını sonradan çekti. Hürmüz Boğazı'nı kapatma sözü daha önce çok eskiden söylendi. 1980-89 arası İran-Irak Savaşı vardı biliyorsunuz. Ve o savaş 10 yıla yakın sürdü. Ve İran zaman zaman burayı kapatmaktan bahsetti ama kapatmadı.
1: Ama gün hiç geldi kapatmadı. O en büyük kozunu kullandı.
0: Evet,
1: İran.
0: Geçtiğimiz sene Haziran'daki savaşı da kapatmadı. Lafı edildi fakat kapanmadı. Yine ticaret devam ediyordu. Fakat bu sefer İsrail, Amerika birlikte İran'a büyük saldırılar yapmaya başlayınca İran'da yani satrançta en büyük koz nedir? Şah çekmekti.
1: Evet.
0: İran şah dedi. Ben dedi kapatıyorum burayı. Elindeki en büyük silahını çekti. Ve şu anda burayı da kontrolü altında tutuyor ve diyor ki şuradan itibaren buralar benim kontrolüm altındadır. Benden izinsiz buradan aşağıya kuş uçamaz. Ben izin verdiklerim dışında kimse geçemez. Peki Amerika ne yaptı? Sen dedi madem boğazı böyle yapıyorsun ben de dedi buradan itibaren abluka uyguluyorum.
1: Evet.
0: Ben de sana gelen ticari gemileri engelleyeceğim. Sen limanlarından çıkmış olanları da ben durduracağım deyip buraya gemilerde bir abluka uyguladı. Ama Amerika gemileri nerede? Çok uzakta. İran'ın saldırma ihtimali, saldırma menzilinin daha uzağında duruyor bu savaş gemileri. Uçak gemileri de öyle.
1: Yani İran'ın şu an oraya yetebilecek menzilde bir balistik füze vesaire.
0: Var.
1: Çünkü İsrail'e atılanları biliyoruz. İsrail'e giden hani oradaki uçak gemilerine de gider.
0: Var. İran'ın elinde zaten 2000 kilometre, 3000 kilometre menzilli balistik füzeleri var. Buradaki gemileri de vurabilir aslında.
1: Evet.
0: Ama şu anda kontrollü bir karşılık veriyor İran.
1: Peki Tomahawk'u az önce sizin söylediğiniz B-52'lerle birlikte bu çatışma kontrolden çıkabilir mi hocam?
0: Tomahawk'lar yaklaşık 2000-2500 kilometre

0: Metre menzilli seyir füzeleridir. Hı hı. Yani balistik füze değildir. Seyir füzelerinin özelliği şu, yere yakın uçarlar. O yüzden de radarların tespit etmesi çok zordur. Yere yakındır. Radarlar %25 eğimli olarak yukarı doğru bakarlar. Aşağıda kör noktaları vardır. Ve bu seyir füzeleri vadilerden de geçebiliyor. Ve Amerika bunları kullanmaya başladı. 40 tane atmışlar. Dün ve geçtiğimiz gece ve evvelsi gece.
1: Evet, toplamda 49 tane olmuş.
0: 49 olmuş. Hı hı. Bu seyir füzeleri de çok pahalıdır. Üretimi de çok zordur.
1: Yerine koyması da zor.
0: Senede 11 tane üretilebiliyor bu.
1: Ve 49 tane bu 2 günde atıldı sadece.
0: Evet, evet, evet.
1: Bu ne anlama yani, gelir peki hocam?
0: Bu çok maliyetli bir savaş sürdürüyor Amerika. Şu ana kadar Amerika'nın geçtiğimiz Haziran Şubat'tan bugüne kadar ki 100 günlük savaşta yaklaşık 1 trilyon 100 milyar dolarlık bir savaş bütçesi, savaş harcaması olduğuna da olduğunu ben bir Amerikan sitesinin haberinde okudum. Demek ki bu iş böyle göründüğü gibi ucuza gitmiyor. İran daha ekonomik tedbirlerle karşılık veriyor. Dronları kullanıyor. 20 bin dolarlık dronları kullanıyor. Ve onlarla da beklediği neticeyi alıyor. Ucuz ama etkili sonuçlar. Şimdi savaş geldik burada Hürmüz'e kilitlendi. Düğümlendi artık. Amerika istiyor ki bir an evvel burayı ben açayım. İran da diyor ki hayır, burası benim kontrol alanımdır. Burayı ben size açtırmam, müsaade etmem. Ben müsaade ettiğim sürece gemiler geçebilir. Benim kontrolüm dışında geçemez. Aslında ne var biliyor musunuz?
1: Nedir
0: Amerika
1: hocam?
0: Burayı açmak mı istiyor? 28 Şubat 2026'dan bir gün önce burası açıktı.
1: Zaten açıktı.
0: Geldiler, Amerika geldi, İsrail'le birlikte saldırı başladı, ondan sonra kapandı. O zaman bir tane bile Tomahawk füzesi atmadan, bir tane kurşun sıkmadan burası açılabilir. Nasıl? Amerika geri çekilecek. Yani Amerika çıksın buradan ve bu bölgeyi kendi doğal akışına bıraksınlar. Burası normale döner zaten. Problem İsrail'in saldırganlığı, Amerika'nın İsrail'e verdiği sonsuz destek ve ta 11 bin kilometre öteden gelip buraları karıştırmalarından kaynaklanıyor.
1: Peki hocam, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz gibi dar bir alanda, şimdi biz deniz çatışmalarına da şahitlik ediyoruz, evet. Ya burada işte intihar dronları var, yanı sıra işte sürat tekneleri var, hani bir asimetrik
0: evet,
1: devam
0: silahlı
1: ediyor.
0: Silahlı insansız deniz araçları
1: evet,
0: var.
1: Ya Amerika Birleşik Devletleri yani bu noktada dezavantajlı değil mi zaten? Yani bunu ne kadar sürdürebilir bu dar boğazda?
0: Sürdüremez. Uzun süre sürdüremez. Bakın Amerika niye uzak duruyor? Bakın gemileri yaklaşık 500 deniz mili uzaktan atış yapıyorlar. Savaş gemi, uçak gemileri yine onlar da çok uzakta duruyorlar.
1: Evet.
0: Niye? Yakınlaşırlarsa deniz altından da kendilerine saldırı yapılacağından endişe ediyorlar. Ki İran'ın bu kapasitesi var mı? Var. İran zaman zaman bunları gösterdi. Şimdi Trump şöyle diyor. Biz diyor donanmalarını yok ettik diyor.
1: Evet.
0: Hava kuvvetleri de yok, donanmaları da yok diyor. Hava kuvvetlerinde bir yere kadar haklı. Ama donanma noktasında artık savaşlarda kullanılan araçların seyri değişti. Boyutları çok değişti. Amerika devasa uçak gemileri getirdi. Ne oldu? Lincoln uçak gemisine 4 tane balistik füze isabet ettik. Çekti gitti. Hala tamiratta. Hırvatistan'da. Gerald Ford uçak gemisi. Dünyanın en büyük uçak gemisi. 330 kilometre uzunluğunda. İçinde 5000 asker, 90 tane uçak. Peki ne oldu o? Dediler ki çamaşırhanede yangın çıktı.
1: Evet.
0: İşte 2 tane asker yaralandı deyip çektiler Yunanistan'ın Girit Adası'na. Şimdi de geri ta Amerika'ya geri döndürdüler. Halbuki o çamaşırhanede dedikleri yangın hiç de öyle bir küçük yangın değildi. Hatta yangın değildi bana göre. Gemi saldırıya uğramıştı çünkü.
1: Evet. Bazı ve, yani gizleselerdi o fotoğraf karelerinde de gördük biz.
0: Tabii ki yani
1: olduğunu.
0: Ben o daha yeni düştü. Yani birkaç gün evvel düştü bu görüntüler. İzledim o görüntüleri. Bu yangın işi değil. Bu başka bir iş. Ve o gemiyi burada bırakamadılar. çekip götürdüler.
1: Tabii prestij meselesi aynı zamanda imajı zedelenecekti haliyle.
0: Tabii kaybı çok fazla. Çünkü o uçak gemisinin bedeli ne kadar biliyor musunuz? 13 milyar dolar. Çok büyük bir para. Ve uğradığı bana göre saldırıya uğradı. Ve o saldırıdan sonra da geri döndü. Bir tanesi daha vardı. George Bush uçak gemisi. Bildiğim kadarıyla halen bu Umman Denizi tarafında devam ediyor o. Bunlar da her an saldırıya uğrayabilirler mi? Uğrayabilirler. O yüzden de uzak duruyorlar o bölgeden. Şimdi İran'ın devrim muhafızlarının deniz kuvvetleri farklıdır. İran ordusunun, İran silahlı kuvvetlerinin donanması farklıdır. Şimdi Trump diyor ki İran'ın deniz kuvvetlerini biz yok ettik. Hayır, İran donanmasının gemilerini vurdunuz. İran silahlı kuvvetlerinin donanmasını vurdunuz. Devrim muhafızlarının da bir donanması var. Ve o donanmanın yanında özellikle silahlı insansız deniz araçları var. Su üstü deniz araçları var. Su altı deniz araçları var. Bunları biz geçtiğimiz Mart ayında bir yayınladılar.
1: Evet.
0: Yer altında tünellerde her an göreve hazır halde yüzlerce tekne var. Ve bunlar özellikle deniz üstünden ve deniz altından fark edilmesi de zor olan bu tekneler aynı havada dronlar var ya, kamikaze dronlar gibi, onlar havadan gidip vuruyorlar, bunlar da su altından gidip vuruyorlar.
1: Evet.
0: Yani Amerika ne kadar yığınak yapmış olursa olsun bir kere kendisi çok uzakta. Bu işin lojistiği olmadan olmaz.
1: Tabii ne kadar üstleri olsa da o noktada yine de yok, kaç bin kilometre ötede
0: 11 bin kilometre öteden geliyor. İran ise hemen sınırının yanı, kendi vatan toprakları, kendi karasuları buralar. Ve şu hat boyunca bakın dağlar, buralar hep dağlık alanlar.
1: O da doğal bir kale gibi aslında.
0: Tabii,
1: İran için.
0: Doğal bir savunma hattı. Ve İran oraları muhtemelen topçu bataryalarıyla ve füze sistemleriyle donatmıştır.
1: Evet.
0: Yani ne kadar vurursanız vurun havadan, yere inmedikçe bir şey yapamazsınız İran'a. Yere inmek demek piyade savaşı demektir, kara savaşı demektir. Kara savaşına giren Amerikan askerleri buradan sağ çıkamaz.
1: Evet. Hocam artık biz bu savaşta sanki bir zaferden ziyade kim daha çok yıpranacağı da konuşuyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri de elindeki işte Tomahawk gibi çok yüksek maliyetli silahlarını kullanmaya başladıktan sonra da yıpranan taraf İran olduğu kadar Amerika Birleşik Devletleri de olduğunu görüyoruz. Bu arada iki Amerika Birleşik Devletleri gemisini vurduk dedi İran'dan yapılan açıklama geceki. Pentagon da hemen bunu yalanladı.
0: Yalan.
1: Yani bu noktada bir psikolojik harbin de olduğunu söyleyebiliriz değil mi?
0: Yani şurası bir gerçek. Savaşın kendi tabiatı böyledir zaten. Hiç kimse yoğurdum ekşi demez. İran'ın her söylediğine ben inanmam. Amerika'nın da her söylediğine inanmam. Çünkü işin moral motivasyon tarafı da çoktur. Özellikle savaşan askerlerin moralinin yüksek olması açısından ve halkın desteğinin devamı açısından zaman zaman gerçek olmayan şeyler söylenir. Yani biz 2003 yılında Amerika Irak'a saldırdığı zaman Irak Enformasyon Bakanı Sahaf vardı. O sık sık çıkardı televizyona, bilgilendirme yapardı. Biraz komik de biriydi. Hatta bir seferinde yukarıda Amerikan uçakları uçuyor. Biz görüyoruz televizyondan. Sahaf da aşağıda Amerika'yı yendik dedi. Bitti onlar dedi. Üste de Amerikan uçağı vardı. Yani burada psikolojik harp de birlikte yürütülür.
1: Evet.
0: Şu anda da biz bunlara şahit oluyoruz. Ama netice olarak söz bir yere kadar. Gerçekler ortaya çıktığı zaman onlar buz gibi erirler.
1: Tabii, gerçeklik de sahada.
0: Gerçeklik sahada. Hala Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'ın elinde. Amerika uzaktan ne yaparsa yapsın yere inmedikçe orada kontrolü sağlayamaz. O nedenle bu iş biraz kör düğüme döndü. Hani zaman zaman insanlar şey yaparlar, nefes tutma yarışı yaparlar. Suyun altına girince kaç dakika kalacaksın diye.
1: Böyle bir savaş anda, var şu an burada.
0: Şu anda kimin nefesi kuvvetli biz onu görüyoruz. Biraz kördüğüm ama bu bir yere kadar gider. Amerika hala burada kontrol sağlamak niyetinde devam ederse şayet bu savaş daha uzun gider. Çünkü İran'ın

0: geri çekileceği, geri adım atabileceği yer yok artık. Duvara dayandı.
1: Şimdi müzakere konuşulurken ne ateşledi hocam, tekrar burası karıştı?
0: Aslında iki sebep vardı. İsrail'in Lübnan'a saldırması.
1: Evet.
0: İran için Lübnan önemli. Hı hı. Çünkü üç bölgesi var İran'ın. Bir kendi ana karası var. Bir Yemen'de Babül Mendeb var. Husilerin olduğu yer. Bir de Doğu Akdeniz'deki Köprübaşı var. Hı hı. İran'ın bir üçgeni var. Bu üçgeni İran'ın kendi güvenlik doktrinine göre köprü başlarını kaybetmek istemez. Bunlar İran'ın kendini güvende hissedebileceği adımlarıdır. Hı hı. Yani devletler bunu yaparlar. Yani Amerika'nın İsrail'i amansızca savunmasının sebebi Doğu Akdeniz'de bir köprü başıdır İsrail, Amerika hı hı. için. O yüzden evet. onu hep ayakta tutmaya çalışır.
1: Evet.
0: Yani sorunuzda diğer iki sebep var zaten. Bir Lübnan, ikincisi de Hürmüz Boğazı'nın bir an evvel açılması.
1: Evet,
0: savaşı
1: bunları
0: tetikleyen bu.
1: Birazdan daha da detaylıyına konuşalım. Evet. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz de olacaktır. Sizi diğer saatimizde de tekrar yayına alacağız İbrahim Hocam. Biraz dinlendirelim ve gündemdeki ederim. Diğer başlıkları da seyircilerimizle paylaşalım. Bu süre zarfı için size çok teşekkür ediyorum. Saat başında tekrar görüşeceğiz. Tamam. Terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş bizimle birlikteydi. Saat başında tekrar konuşmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi gündeme dair diğer başlıklara bakacağız. İran ve Amerika Birleşik Devletleri çatışmasındaki gerilimin ardından. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti Erdoğan. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da sert sözlerle yüklendi. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur dedi.
2: Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olun, çok da sert olun.
3: Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere işaret etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sert sözlerle uyarıda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında verdi mesajlarını.
2: Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. İhtirasları, cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler.
3: İsrail'in saldırılarının artık Türkiye'yi tehdit eder bir boyuta ulaştığına dikkat çekti. Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara müsamaha göstermeyiz dedi.
2: Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Arz-ı Mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
3: Uluslararası toplumun suskunluk yeminini de eleştirdi. İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini tüm insanlık çekecektir diyerek uyardı.
2: İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir. Tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir. Türkiye, İsrail'in tüm sabotajlarına rağmen bölgesinde barışın ve huzurun ikamesi için elinden geleni yapacaktır.
1: Ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı Netanyahu'nun işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemeyeceğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Netanyahu'nun açıklamalarının yok hükmünde olduğunu ifade etti.
4: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hadsiz sözlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Ankara'dan tepkiler ard arda geldi. Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemeyeceğini vurguladı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu'nun sözlerinin yok hükmünde olduğunu ifade etti.
3: Gazze'de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran, insanlığın ortak vicdanına mahkum olmuş Benjamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir. Netanyahu'nun insanlık onurunu savunan Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir.
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Erdoğan'ı hadsizce hedef almasını tarihin en büyük tutarsızlıklarından biri olarak nitelendirdi.
3: Gazze'de ve Batı Şeria'da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir.
4: İsrail Başbakanı'na bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
5: İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Bu yaptığı açıklamada kullandığı ifade. Yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna dair inanacak hiç kimse yoktur.
6: Cumhurbaşkanımız!
1: Orta Doğu gündemiyle devam edelim sevgili izleyenler. İsrail Lübnan'da ateşkese rağmen saldırılara devam ediyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyini hedef aldı. Nebatiye ve Sayda kentleri vuruldu. 18 kişi hayatını kaybetti bu saldırılarda. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı da 3696'ya yükseldi.
3: Ateşkes dinlemedi. İsrail Lübnan'a yeniden saldırdı. Çok sayıda noktadan dumanlar yükseldi. İsrail ile Lübnan 17 Nisan'da ateşkes ilan etti. 17 Mayıs'ta anlaşma 45 gün daha uzatıldı. Ancak İsrail Lübnan'ı vurmaya devam etti. Adres bu kez güneydeki Sayda ve Nebatiye kentleri oldu. İsrail ordusu tahliye emri yayınladı. Saatler sonra bombalar yağdı. Yerleşim yerlerine bombalar düştü. Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu. O anlarda kameralar kayıttaydı. Bölgeden yoğun duman yükseldi. Bir araca da saldırı düzenlendi. İçinde Hizbullah üyeleri olduğu iddia edilen araç dronlarla vuruldu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Suudi Arabistan, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi. İran'dan da Tel Aviv yönetimine tepki geldi.
7: Sadece ABD değil, Siyonist rejim de Lübnan'daki ateşkesi tekrar tekrar ihlal ederek bu süreci baltalıyor. Doğal olarak güç kullanıldığında ve sahada yasa dışı eylemler gerçekleştirildiğinde her diplomatik süreç zarar görür.
3: İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yaptığı saldırılarda ölenlerin sayısı 30 kişi artarak 3696'ya yükseldi.

0: El Halil kentinde bir ailenin içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Araca hedef gözetmeksizin ateş açıldı. 7 aylık Filistinli bebek Samfat Ebu Heykel başından vuruldu. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İsrail askeri aracı durdurdu. Aracın tam karşısına geçti. Uyarı yapmadı. Soru sormadı. Sivillere doğrudan ateş açtı. Filistinliler önce şaşkınlık, ardından en büyük acıyı yaşadı. 7 aylık bebek Sam başından vuruldu. Ailesinin kollarında katledildi.
1: Kontrol noktasının yakınlarında araba kullanırken uzaktan İsrail ordusuna ait araçlar ve askerler gördük ve aracımızı durdurduk. Bize doğru ateş açıldı. Başlangıçta uyarı ateşi olduğunu düşündük. Bir kurşun torunuma isabet etti. Yüzünü ve başını geçerek annesinin yanağına saplandı.
0: Saldırıda Sam'ın annesi ve babası da yaralandı. Ortaya çıkan görüntüler İsrail askerlerinin acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Efendim saatlerimiz 6.37'yi gösteriyor. Yazılı basına devam edeceğiz. Sabah Ajansı'na, Sabah Gazetesi'ne bakacağız. 11 Haziran 2026 Perşembe manşetiyle de hemen başlayalım dilerseniz. Sabahın bugünkü manşetinde hakkımıza kastedene cevabımız çok sert olur başlığını görüyoruz. Başkan Erdoğan'ın sözleriyle. Katil Netanyahu'nun Akdeniz'i karıştırmak için sinsi bir çabanın içine girdiğini söyleyen Başkan Erdoğan sert bir dille uyardı. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. Az evvel de ekranlarınıza getirmiştik bu haberin ayrıntılarını. Şöyle bakın, hemen altında da CHP'yi pavyon masasına düşürdüler. AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız dedi. CHP'nin 38. kurultayına şaibe bulaştığını iddia eden de, mahkemeye götüren de CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendileridir dedi Başkan Erdoğan grup toplantısındaki konuşmasında. Sol tarafa bakalım hemen. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yeni saldırı dalgası. Biz de yayınımızın başında yine yaşananları aktarmıştık. Amerika Birleşik Devletleri ordusu dün gecede İran'daki çok sayıda hedefe şiddetli saldırılar gerçekleştirdi. Öncelikle Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentleri hedef alındı. Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri ordusunun denizde de çatıştığı bildirildi. Yine biz de yeni saatimizde sevgili izleyenler bakacağız. Tüm ayrıntıları sizinle paylaşacağız uzman konuklarımızla birlikte. Hemen altına bakalım. Erdoğan müthiş bir lider başlığını görüyoruz. Yine Trump ve Başkan Erdoğan'ın samimi bir fotoğrafı var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrailli bir muhabirin Türkiye ile İsrail ilişkileri hakkındaki provokatif sorusuna Başkan Erdoğan övgüsüyle karşılık verdi. Trump, o benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi anlaştık. Onu seviyorum. Kendisi müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi dedi Trump verdiği röportajda. Son habere bakalım. Yine siyasetle devam edeceğiz. CHP'de topun ağzında başka isimler de var. CHP'de savaş kızışıyor. Disiplin kuruluna gönderilen 9 isim açıklandı. Bir de topun ağzında olanlar var. Kılıçdaroğlu arınma sürecini hızlı başlattı. Tasfiye listesinin başında Ali Mahir Başarır ve yolsuzlukta adı geçen 8 isim var. Hiçbiri sürpriz değil. Bence bu isimler daha başlangıç, haklarında ağır suçlamalar bulunan yöneticiler ve bazı belediye başkanlarına aklan da gel denilecek diyor Mahmut Övür'ün yazısı sevgili izleyenler. Paylaşmış olduk sizinle sabahtaki yine önemli başlıkları. Devam edelim siyasetle. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de gözler Merkez Yönetim Kurulu toplantısındaydı. Kurultay ve ihraçlar gündemiyle toplanan MYK yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslim Sarı, CHP'de 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu kararı siyasi tarih açısından yüz karası olarak nitelendirdi.
3: Sen bu millet Hepsi birbirine.

0: yetiştirmeye geldim buraya.
1: Burası bizim yurdumuz, burası bizim toprağımız.
2: CHP'deki yetki krizi meclise taştı. Son yaşanan olayların ardından partideki 9 kritik isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de salı günü grup toplantısı krizi yaşandı. Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri birbirine girdi.
3: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
4: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: Partideki krizin ardından Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı.
5: MYK'mızın gündeminde yine her zaman olduğu gibi iki tane temel başlık vardı. Bunlardan biri Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeler. Diğeri de partimizin iç işleyişine ilişkin değerlendirmeler.
2: Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçti. Alınan kararları açıkladı.
5: Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan bir Cumhuriyet Halk Partisi süreciyle katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkça tartışılan ve iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz.
2: Müslüm Sarı 9 kritik ismi işaret etti. Söz konusu isimlerin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini vurguladı.
5: Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ababa, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
2: 9 milletvekilinin disipline sevkine ilişkin karara ilk tepki CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi.
6: Bu karar CHP tarihi bakımından da Türkiye siyasi tarihi bakımından da yüz karası utanılacak ve kabul edilemez.
7: İstanbul merkezli rüşvet ve suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı değerli izleyenler. Eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın ifadeleri doğrultusunda Manisa'da iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer'in Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu öğrenildi.
8: Rüşvet soruşturması Manisa'ya uzandı. Özgür Özel'in eski şoförü Cem Yüzer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Manisa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer de Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Yüzer'in CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma kapsamında daha önce Denizli'de 1 milyon lirayı aldığı ileri sürülen Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın tutuklandığı öğrenildi.
7: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen sözcü Ömer Çelik, AK Parti'nin gelenekselleşen istişare kampı için Sakarya'yı işaret etti. Kampı bu yıl Sakarya'da yapacağız, hazırlıklar sürüyor dedi. Çelik ayrıca Dünya Kupası'nda boy gösterecek A Milli Futbol Takımı için şarkı hazırladıklarını da duyurdu.
9: Memleket aşkıyla çağlayıp coşan
10: gelenekselleşmiş kampımız var. Onu bu sene 25, 26, 27 Haziran'da Sakarya'da gerçekleştireceğiz.

0: hazırlıklarını sürdürüyoruz.
1: AK Parti'nin geleneksel hale gelen istişare kampı bu yıl Sakarya'da yapılacak. Teşkilat 26-27-28 Haziran'da Sapanca'da bir araya gelecek. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası sözcü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, terörsüz Türkiye konusu başta olmak üzere uluslararası birçok konuda değerlendirmelerde bulundular. Son belde seçimlerinde net bir şekilde Cumhur İttifakı'nın kesin zaferiyle sonuçlanan seçimlerin değerlendirilmesi yerel yönetimler başkanımız ve seçim işleri başkanımız tarafından gerçekleştiriliyor.
1: Çelik'e CHP'de yaşanan gelişmeler MYK'da ele alındı mı diye soruldu.
0: CHP ile ilgili zaten gelişme ortada. Yani hani sokakta geziyor yani. Bizim herhangi bir şekilde bir gündemimiz yok onunla ilgili. Bu CHP'nin kendi meselesi, AK Parti'nin herhangi bir şekilde vakit ayıracağı bir mesele değil.
1: Ömer Çelik, CHP'nin mitinglerinde meydana gelen basına saldırı olaylarına ilişkinde değerlendirmede bulundu.
0: Çok üzgünüm. Özellikle bu saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her zaman hepsinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Fiziki saldırılar bir tek CHP'nin mitinglerinde ve toplantılarında meydana geliyor. Orada bir CHP milletvekilinin bu saldırısı da söz konusu oldu. Bunu kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz ve bunu kapsamlı bir şekilde alacağız. Tabii bu öncelikle ahlaki bir sorundur. CHP şiddetinden uzak bir hafta olsun hepiniz için.
1: Ömer Çelik, Dünya Kupası'nda boy gösterecek A milli futbol takımı için şarkı hazırladıklarını da duyurdu.
0: Milli takımımız için bir şarkı hazırlayacağımızı söylemiştik. Bu şarkının adı Siz Hepiniz Biz Türkiye'yiz. Siz Hepiniz Biz Türkiye şarkısıyla biz de buradan bir kere daha selamlarımızı göndermiş olacağız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ekonomiyle devam edelim şimdi. Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Yerli ve yabancı kurumlar sıkı para politikasının devam etmesini bekliyor.
4: Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı öncesinde küresel ve yerel piyasalarda faiz kararına ilişkin beklentiler netleşmeye başladı. Ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinin sabit tutulacağı görüşünde birleşiyor.
5: Bu amaç doğrultusunda
6: %37 seviyesindeki politika faizinin ve %40 seviyesindeki gecelik faizin korunması yönünde bir beklentimiz var.
7: Ben faiz artırımı beklemiyorum. Artıracak olsa bir önceki toplantıda artırdı diye düşünüyorum faizi Merkez Bankası.
4: Son anketlerde çoğunluk Merkez Bankası'nın mevcut sıkı para politikasını koruyacağı yönünde değerlendirme yapıyor. Buna karşın bazı ekonomistler enflasyon görünümü ve risk primindeki oynaklık nedeniyle sınırlı bir faiz artırımı ihtimalini de dışlamıyor.
8: Bu toplantıda faizde bir değişim yapılması beklenmiyor. Merkez Bankası'nın iletişimini metin üzerinden yapmaya devam edecektir.
4: Yabancı yatırım bankaları cephesinde ise görüşler ayrışıyor. ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'de kısa vadede sıkılaşma riskine dikkat çekerek faiz artışı ihtimalini gündeme getiriyor. Banka, enflasyon ve kur tarafındaki baskıların Merkez Bankası'nı daha sert bir duruşa yöneltebileceğini değerlendiriyor. Morgan Stanley ise daha orta vadeli bir perspektif sunuyor. Kurum, Türkiye'de enflasyonun kontrol altına alınması halinde yıl içinde kademeli faiz indirimlerinin başlayabileceğini öngörüyor.
6: Burada faiz indirimi beklentilerinin ötelendiği bir atmosfer söz konusu olacaktır. Bununla birlikte de aslında bankacılık sektörünün bu anlamda geri planda ve baskı altında kaldığını takip ediyoruz.
4: Piyasalarda ana belirleyici unsursa enflasyon görünümü olmaya devam ediyor. Döviz kuru istikrarı, rezerv seviyesi ve jeopolitik risklerde karar sürecinde yakından izleniyor. Merkez Bankası'nın toplantısından çıkacak mesajlar para politikasının önümüzdeki dönemde izleyeceği yön açısından da önem taşıyor.
3: Efendim, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattındaki dar boğazların tamamen ortadan kaldırılacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2 il arasındaki seyahat süresinin de kısalacağını duyurdu.

0: Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren seferlerinin süresi yarım saat kısalacak. 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu çalışmaları süren T26 tüneli ve Doğançay Ripajı 2 projelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Hatta devam eden çalışmalarımız tamamlandığında Ankara-İstanbul arasında YHT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattı kapsamında Eskişehir-İstanbul güzergahında darboğaz yaşanan 3 kritik kesim bulunduğunun altını çizdi. T26 tüneli ve Doğançay Ripajı 2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul YHT hattındaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracaklarını ifade etti. Doğançay Ripajı 2 projesinin de Ankara-İstanbul YHT hattındaki en kritik kesimlerden biri olduğunu belirten Uraloğlu, proje kapsamında toplam 7.544 metre uzunluğunda tünel, 3.795 metre güvenlik tüneli ve yaklaşık 795 metre uzunluğunda viyadük imalatı gerçekleştirildiğini söyledi ve ekledi. Doğançay Ripajı 2'nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek. Böylece Ankara-İstanbul YHT hattında toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Burdur'un Karamanlı ilçesinde bulunan antik kent ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. İlçe mermer üretimiyle de ön plana çıkıyor.

Karavanlı ilçesi çok kadim bir yerleşim yeri. Öyle ki o noktalardan bir tanesindeyiz. Pisidiya, Antiokya antik kentini bilmeyen yoktur. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinin kesişme noktasında yer alan ve 2000 yıl önce bu bölgelerde yaşayan Yunanlardan bahsediyoruz ve onlara ait kalıntıları her yerde görmek mümkün. Karamanlı ilçesi de buna dahil. Burada kaya mezarları var. Gördüğünüz gibi 2000 yıllık bir geçmişe sahip, halen daha yerinde duruyor. Ama işin bir de ilginç bir boyutu var. Bakın, o 2000 yıllık kaya mezarlarının hemen yanı başında da artık günümüz mezarları yapılmış buraya. Gördüğünüz gibi bir tarafta yüzyıllardır ayakta duran o kaya mezarları, bir tarafta da günümüzde kullanılan mezarlık, ilginç ayrı bir görüntü oluşturuyor Karamanlı'da.

Karamanlı'nın adeta can damarı olan bir yerdeyiz. Karamanlı Baraj Göleti burası. Toplamda 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan bir baraj. Ve aynı zamanda bu baraj sayesinde de 3000 hektarlık alanın sulaması yapılıyor. Ve son yağışlarla birlikte yüzler de gülmüş durumda. Çünkü barajdaki doluluk seviyesi %80'leri geçmiş durumda. Ve hemen barajın yanı başında da Karamanlı Belediyesi tarafından bakın ileride taş evler yapılıyor. Yani bu bölge turizme de açılacak önümüzdeki süreçte. Çünkü önemli bir turizm güzergahında olan ilçelerden bir tanesi Karamanlı. Her bir tarafta faaliyet var. Hemen o yukarı tarafta da bakın mermer ocakları dikkatimizi çekti. Ki girişte tabelada da yazıyordu zaten Karamanlı'nın bir mermer diyarı oldu. Bakalım orada neler yapılıyor, ne gibi çalışmalar yapılıyor. Bir de şimdi mermer ocaklarına bir bakalım.

Az önce o baraj göletinden gösterdiğimiz yere geldik. Mermer ocaklarının tam da ortasındayız. O beyaz renkten gözlerimiz de kamaşıyor. Her bir tarafta bu şekilde hummalı çalışmalar var Karamanlı ilçesinde.

0: Yanımızda da Tuncer abimiz var, firmanın yetkililerinden. Tuncer abi, nasıl bir organizasyondur bu?
1: Organizasyon, doğal ham madde olarak ürettiğimiz blokları yurt dışına, iç pazarlarda, evlerde dekorasyon olarak fabrikalar üretip kullanaraktan farklı bir mimarlarda, projelerde değerlendiriliyor. Burdur ilçemizde, bu zaten Burdur Beji olaraktan geçiyor.
0: Burdur Beji.
1: Burdur Beji olarak da.
0: Şimdi mermerin beşi Afyon Karahisar derler abi. Ben de Afyonluyum.
1: Doğrudur. Mermerin...
0: Bu Karamanlı'nın mermerinin özelliği ne? Önemi ne?
1: Mermerin özelliği kireç taşı içeriyor bu taş. Biraz daha beyaz bir yapısı var. Farklı projelerde uygulamaları farklı bölgelerde kullanıldığı için Afyon mermerine benzerliği vardır yani.
0: Peki bunları çıkarmak hiç de kolay değil değil mi?
1: Evet, biraz büyük bir organizasyon istiyor bu iş. Bu organizasyonda işte iş makineleri, insan gücü, normal elektrikli küçük kesim makineleri falan kullanıyoruz. Genelde harfiyat sahasında arkaya doğru gönderdiğimiz ürünleri, ham maddeleri, blok olarakları yurt dışına ihraç ediyoruz. Ve iç pazarda fabrikalara ham madde olaraktan tedarik sağlıyoruz.
0: Şimdi şunu biliyoruz, yani bu bir Allah vergisi ve belki de binlerce yıl, milyonlarca yılda oluşan bir şey ama gerçekten de inanılmaz bir manzara var burada.
1: Evet.
0: İnanılmaz manzara, kat kat böyle. Her bir tarafta mermer.
1: İşletmecilik için böyle bir çalışma alanı gerekli. Bu işletmecilik alanda işte basamaklar oluşturuyoruz biz burada, kademelendirmeler.
0: Evet, onu soracağım. Böyle basamak basamak burası.
1: Evet, basamakları biz daha sonra iş makinelerini işleyip keserekten görmüş olduğumuz makinelerle bunları üretime dahil ediyoruz.
0: Yani buranın komple bu bir dağ olarak gözüküyor evet. Herhalde değil mi abi daha önceden?
1: Evet.
0: Komple bu dağın altı bu şekilde mermer mi abi? Yani bembeyaz mermer mi?
1: Ya doğal bir ürün olduğu için her kesim, her üretim, her aynada yaptığımız üretimler renklerin içine farklı malzemeler karıştırıyor. Tabii ki standart bir üretim yok. Doğal adı üstünde.
0: Doğal taş
1: dediğimiz için ona göre biz de bunları sınıflandırıp ona göre üretimimizi yapıyoruz. Genelde dediğim gibi ihracat olaraktan Çin, Hindistan, Mısır gibi pazarlara ham madde tedariği sağlıyoruz. Ve Türkiye'deki fabrikalara da benzer ürünleri gönderiyoruz.
0: Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
1: Sağ olun.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz. Sabah Ajansı'nda yeni saatteyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla en sıcak başlıkları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimizi de artık 7 yaptık. Değerli izleyenler, şu Orta Doğu'da gerilim hakikaten artık daha da sıcak ve tehlikeli bir boyuta ulaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi hattında topyekün bir askeri hesaplaşmanın eşiğinde de diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve Tomahawk füzeleri İran'ın güney kıyılarını, hava savunma sistemlerini ve komuta merkezlerini hedef alırken İran devrim muhafızları da füzeler ve dronlarla karşılık veriyor. Tüm bu başlıkları konuşacağız, ancak neler yaşandığını bir ekranlarınıza taşıyalım. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'a yönelik bir saldırı başlattı. Hava savunma sistemleri, radarlar, drone kontrol ve komuta merkezleri hedef alındı. Saldırılar Bender Abbas, Keşm Adası, Hengam Adası, Kereç ve Sirik kenti çevresinde yoğunlaşmış durumda. İran devrim muhafızları ve ordusu da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşılık verdi. Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi açıklarında deniz çatışmaları yaşandı. İran'a göre iki Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisi isabet aldı, ancak bu durumu Amerika Birleşik Devletleri ordusu yalanladı. İran tarafı saldırılar esnasında çeşitli drone ve füzeler kullandı. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını da açıkladı aynı zamanda. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada boğaza yaklaşan tüm gemilerin düşman kabul edileceği de vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı ise kendi kontrollerinde Hürmüz'den ticari gemilerin geçişinin sürdüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamalarda İranlı yetkililerin kendisiyle doğrudan iletişime geçtiğini ve bombalamanın durmasını istediklerini ileri sürdü Trump. İran'a bir anlaşma sunduğunu belirten Trump, Tahran'ın kabul etmemesi halinde saldırıların süreceğini söyledi. Trump saldırılar sırasında 49 Tomahawk füzesi kullanıldığını da dile getirdi. İran'la yapılan ateşkesin tarihte en çok ihlal edilen ateşkes olduğunu da ileri süren Trump, saldırıların yakında duracağı mesajını da verdi aynı zamanda. İran tarafı ise Trump'ın iddialarını yalanladı. Herhangi bir temas olmadığını duyurdu Tahran yönetimi. Şantajla değil, askeri yöntemlerle karşılık vereceğiz açıklamasını yaptı. İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları üzerine misilleme yaptı. Bahreyn'de konuşlu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına bağlı 5. filoyla birlikte Ürdün ve Kuveyt'teki Amerika Birleşik Devletleri üslerini de hedef aldı sevgili izleyenler. En sıcak gelişmeler geceden sabaha yaşananlar bu şekildeydi. Ekranlarınıza taşıdık, anlatmaya gayret ettik. Şimdi de yine daha da ayrıntılı analiz edeceğiz tüm bu yaşananları uzman konuğumuzla birlikte de. Bu saatte de yine terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Evet, sıcak gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Geceden bu yana yaşananları seyircilerimize de paylaştık. Hakikaten artık yeniden tansiyonun yükseldiğini, bir müzakere masası, bir anlaşma konuşurken artık daha da suların ısındığını konuşuyoruz bir kez daha. Bundan sonra ne olacak? İran nasıl karşılık vermeye devam edecek? Şimdi Bahreyn'de de yine üsleri hedef alması önemliydi. Kuveyt ve Bahreyn'de İran'ın hala yine bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt yine bu noktalarda da acaba İran hedef almaya devam edebilecek mi? Ya da Amerika Birleşik Devletleri hangi noktaları hedef alacak? Öncelikle şöyle başlayalım. Şimdi seyircilerimiz yeni televizyonlarını açanlar vardır. Bu ne ateşledi tekrar bu çatışmaların çıkmasını ve geceden bu yana Amerika Birleşik Devletleri hangi noktaları hedef aldı hocam?
1: Evet, yani bir 100 günü aşkın bir savaş süreci devam ediyor ama 40. günden sonra bir ateşkes süreci başladı. Eller biraz tetikten çekilmişti ama şimdi yeniden başladı. Yani evvelsi gece, bu geçtiğimiz gece değil, ondan evvelsi gecede İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılar nedeniyle İran'la İsrail arasında bir çatışma vardı. O kısa sürdü, yaklaşık 4 saat sürdü. Sonra duruldu. Peki Amerika neden şimdi tekrar saldırıya geçti?
0: Evet.
1: Sebebini burada açıklamamız lazım. Sebebi şu: Hürmüz Boğazı'nın ilelebet bu şekilde kapalı kalması kabul edilebilir bir şey değil. Hı hı. Yani İran tamam kendi karasuları içerisinde olan bir yer ama burası uluslararası bir su, doğal su yoludur. Hı hı. Bir sonradan Süveyş kanalı gibi bir kanal değildir burası. Ve tamamen İran'ın kontrolü altında olan bir yer de değildir. Bakın şu anda haritada Hürmüz Boğazı'nın karasularını çok güzel bir haritada izah edilmiş. Doğu ve kuzey tarafı İran sınırı, İran karasuları.
0: Hı hı. Ama çizerek gösterin dilerseniz çok daha iyi olur.
1: Umman'ın da şöyle yapalım. Hı hı. Şimdi şuradan itibaren baktığımız zaman burası böyle İran'ın kendi karasuları. Hı hı. İran kontrol altında tutuyor. Şu bölgede bir tartışmalı alan var. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın anlaşamadığı iki tane ada var. Küçük Tump ve Büyük Tump adaları. Hı hı. Bu iki adadan dolayı bir sıkıntıları var. İran gerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerek Umman'ın kara sularını da kendi kontrolü altına almış durumda şu anda. Hı hı. Yani boğazı tamamen kendi kontrolüne almış durumda. Hatta o geçmek isteyen gemiler için de bir güzergah belirledi.
0: Evet hocam, bir virgül koyalım. Hemen anlatalım tekrar ama arkadaşımız Pakistan'da bizi bekliyor. Hemen evet. Ona bir gitmemiz gerekiyor. Fakhur Rahman, arabulucu ülke, biliyorsunuz sevgili izleyenler, Pakistan. Onu orada neler konuşuluyor? Şimdi bir arka kapı diplomasisinden de söz ediliyor. Trump, İranlı yetkililer benimle iletişime geçti. İşte bu savaşın durmasını istiyor, çatışmaların bitmesini istiyor dedi. İran kanadıysa böyle bir şey yok dedi. Ama bakalım şimdi böyle bir şey var mı? Pakistan tarafında neler oluyor? Onları da bir konuşacağız. Hemen dönelim. Fakhur Rahman, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk
0: Merve. Pakistan'da neler konuşuluyor? Nasıl yansıdı son gelişmeler?
2: Büyük kaygı var. Tabii Pakistan Başbakanı her iki tarafa itidallı davranması konusunda birkaç gün önce çağrıda bulunmuştu. Pakistan'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi

0: İkisi de iki tarafa barışa bir şans verelim şeklinde bir açıklama yaptı. Dolayısıyla Pakistan iki tarafın tekrar barış görüşmelerine ve barış masasına dönmelerini bekliyor. Ancak şu anda elimizdeki bilgi şunu söylüyor. İran artık ABD ile konuşma veya irtibatı kesmiş durumda. Yani İran tarafı ABD tarafından eğer Pakistan'a bir mesaj geliyorsa İran artık onu umursamıyor, pas vermiyor. Dolayısıyla sebep 8 Nisan'dan bu yana olan ateşkes ihlalleri biliyorsunuz. 8 Nisan'da geçici ateşkes sağlanmıştı. Şimdi İran kapsamlı bir ateşkes istiyordu. Bunun içinde Lübnan'da dahil vardı ama sürekli ateşkeslerin ihlalleri sebebiyle gerek İsrail tarafından oldu gerek ABD tarafından olsun. Bütün bu barış çabalarını şu anda gölgelemişti. Bu şekilde bizim elimizde bilgi var. Dolayısıyla barışa bir şans tanıyalım. Bu mesajlar sürekli Pakistan, İran ve ABD yetkililerine iletiyor. Hürmüz Boğaz'ın açılması, ablukanın kaldırılması konusunda olumlu bir gelişme kaydedilmişti. Ancak şimdi İran Hürmüz Boğaz onun kontrol altında kalacak. ABD Hürmüz Boğaz'ı kontrol edeceği iddiasında bulunuyor. Dolayısıyla bir kilitleme var. Ve şu anda bu barış görüşmeler kilitlendi. Yani kopuk noktasında diyebiliriz. Evet. Bu arada ben size şunu hatırlatayım. Pakistan yoğun diplomatik çaba sarf etti. Geçtiğimiz günler içerisinde Pakistan Genelkurmay Başkanı iki defa İran'ı ziyaret etti. Özel bir mektup İran lideri Hamana için gönderdi. Ancak Pakistan'ın çabaları ateşkes ihlallerini durdurmada başarılı değil. Pakistan geçici bir ateşkesi sağlamasında kilit bir rol oynamıştı. Ama şimdi durum nereye varacak? Bu konuda Pakistan makamları sessiz yani. Pakistan tabii arabulucu türlü oynuyor.
1: Fakur, İbrahim Hocam'ın sana bir sorusu olacak.
0: Evet.
2: Hayırlı sabahlar Fakur. Bu İran'la İsrail arasında iki gün evvel bir çatışma oldu biliyorsunuz. İran füzeler gönderdi. O arada Pakistan Dışişleri Bakanı yanılmıyorsam İran'daydı. Sonra hemen apar topar geri gitti. Pakistan'a geri gitti. Acaba bu konuda bir açıklaması oldu mu Dışişleri Bakanı'nın?
0: Pakistan İçişleri Bakanı İran'a 3 defa bir ziyaret gerçekleştirdi. En sonunda sizin bahsettiğiniz ziyaretti. Tabii o gece İran tarafından İsrail'e yönelik bir füze saldırısı bekleniyordu. Çünkü İsrail, Lübnan, Beyrut'a saldırılar düzenlenmişti. Dolayısıyla Pakistan İran tarafından önemli bir mesaj alıp derhal Pakistan Genelkurmay Başkanı ile ilk önce Irak Dışişleri Bakanı telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ve Irak Dışişleri Bakanı ayrıca Pakistan mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD biz barış görüşmelerine devam etmek istiyoruz mesajı vermişti. Tabii Donald Trump Pakistan Genelkurmay Başkanı direkt telefonda görüşüyor. Yani bu telefon görüşmeler sayısız şu anda. Ama gördüğünüz gibi Pakistan her ne kadar da diplomatik çabalarını yoğunlaştırmışsa, iki taraftan mesajları göndermişse, şimdi bu durum kilitlenmiş durumda. Yani şu anda İran ABD tarafından gelen mesajlara herhangi bir yanıt göstermiyor.
1: Evet, teşekkür ederiz Fakur Rahman paylaştığın bilgiler için. Bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak. Yine Pakistan kanadından da belki farklı açıklamalar da gelir. Çünkü Trump'ın söylediklerine göre bir arka kapı diplomasisi var. Ama bakalım Pakistan bunun hangi noktasında olacak İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında arabulucu ülke olarak. Teşekkür ederiz Fakur Rahman'a paylaştığı bilgiler için. Evet, uğurlayalım Fakur'u, devam edelim biz de hocam kaldığımız yerden. Biz bu savaşın çıkma sebebini konuşuyorduk. Daha doğrusu yeniden alevlenmesinin bu fitili ne ateşledi tekrar, onu konuşuyorduk. Evet, buyurun devam edelim.
2: Neden alevlendi? Yani İran'ın elinde çok kıymetli bir silahı var. Hı hı. Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme gücü var elinde. O yüzden de Amerika'dan gelen tehditlere ve dayatmalara karşı bu silahını hemen gösteriyor. Hı hı. Yani daha dün gece ticari gemiler ve askeri gemiler tümünün geçişini yasakladı.
1: Evet, ama Amerika Birleşik Devletleri diyor ki bizimkiler geçiyor.
2: Artık

0: ona bir şey diyemiyorum. Yani sahadaki gerçekle
1: İki taraf sürekli birbirini yalanlıyor zaten.
0: Söylemler birbirle pek örtüşmüyor. Şimdi burada bakın, biraz önce Pakistan'a bağlandık. Fakir Rahman orada açıkladı, anlattı. Pakistan hakikaten çok gayret ediyor. Bu iş bitsin diye uğraşıyor. Fakat problem esasen ilk düğmede sıkıntı var. İlk düğme doğru iliklenmiyor. Doğru iliklenen düğme nasıl olur? Ülkeler birbirlerinin egemenliğine saygı duyarlar. Ülkelerin başka ülkelerin iç işlerine karışmazlar. Ve başka ülkeleri tehdit etmezler. Şimdi bölgede bir tehdit dili kullanan bir ülke var. İsrail. İsrail'e göre İran tehdit. Suudi Arabistan tehdit. Diğer bütün ülkeler, Mısır tehdit, Türkiye tehdit. Halbuki şunu görüyoruz. Dün Cumhurbaşkanımız çok net ifadelerle söyledi. İsrail bölge için ve insanlık için ciddi bir tehdit.
1: Evet.
0: Ve şu anda Amerika'nın burada bu kadar saldırganlaşmasının arka planında İsrail'in varlığı yatıyor. İsrail orada olduğu sürece de bu sıkıntı hep devam edecek.
1: Buradaki gerilim devam ederken İsrail'in Lübnan'ı da bir Gazze'leştirme planı da devam ediyor. Biz ilk andan itibaren hep bunu konuştuk zaten.
0: Evet.
1: Sanki bunun bir sonucuymuş gibi Lübnan'da yaşananlar söylendi. Ancak asıl hedef aslında Lübnan'dı gibi bir söylem de var. Ama Lübnan'da hala devam ediyor. İşte 13 kişinin hayatını kaybettiğini az evvel ekranlara taşıdık. 1600 küsürü geçti hayatını kaybedenlerin sayısı. Ve orada da köylerin patlatıldığını görüyoruz artık. Yani
0: maalesef,
1: yerleşim yerleri
0: maalesef
1: tamamen yok edilerek bir ilerleme süreci var.
0: Gazze'leştirme politikası uyguluyor İsrail Lübnan'da.
1: Evet.
0: Ve İsrail istiyor ki Lübnan kendi kontrolünde olacak bir hale gelsin. Ve sınırlarını genişletme ve oraya o yerleşimci adını verdiği silahlı sivil teröristleri o topraklara yerleştirmek hedefinde. Batı Şeria'da yaptığı gibi, Gazze topraklarında yaptıkları işgal gibi bu sefer Lübnan'a doğru da yöneliyorlar. Bakın İsrail'in politikalarını iyi okumak lazım. Şuradaki İran'la Amerika arasında yaşanan savaşı biz İsrail'den bağımsız düşünürsek çok büyük bir eksiklik olur. Çünkü İsrail şu anda bu bölgeyi, bugünlerde bu bölgeyi, Hürmüz Boğazı'nın açılması vesaireyi Amerika'ya verdi. Amerika şimdi İsrail'in vekil gücü olarak burada bulunuyor. Ama İsrail dün bir adım daha attı. Genelkurmay Başkanı Gazze'ye dönük büyük bir kara harekatıyla alakalı savaş planlarını onayladı.
1: Evet.
0: Ne zaman devreye girer bilemiyoruz. Ne zaman başlarlar bu işe bilemiyorum ama çok uzak değil bu tarih. Yani burada biz Hürmüz Boğazı'nı konuşurken İsrail boş durmuyor.
1: Evet. İsrail, benim de söylemek istediğim o, dünya gözünü Hürmüz'e bu noktaya çevirirken İsrail yine o şeytani planlarını devam ettiriyor.
0: Hiç durmadı. Ta 100 sene, 120 sene evvelki planlarını adım adım gerçekleştirmeye çalışıyor. Dün Cumhurbaşkanımızın konuşmasında son cümlesi çok önemliydi. İsrail özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan'la birlikte Doğu Akdeniz'de Türkiye için artık tehdit boyutuna doğru gelmeye başladı. Ve Cumhurbaşkanımız da buna karşı cevabımız çok net ve bir o kadar da sert olacaktır diye birinci ağızdan uyardı. Bakın İsrail'in varlığı bu bölge için ciddi bir tehdittir. Ve dışarıdan hani insanlar zaman zaman organ nakli olurlar da bazı organlar bünyeye uyum sağlayamaz. Ve o organı oradan almak gerekiyor. Yoksa vücudu zehirler. Şu anda İsrail dışarıdan getirilip oraya nakledilmiş bir organ. Fakat bünye bunu kabul etmiyor. Ve bizim yaşadığımız, bölgedeki yaşadığımız sıkıntı o vücudumuzu zehirleyen dışarıdan gelmiş organdır.
1: Evet.
0: O organ orada kaldığı sürece bu bölgede biz daha çok bunları konuşacağız.
1: Evet.
0: Yani, ne yazık ki.
1: Ne yazık ki huzuru İsrail o bölgede, Orta Doğu'da gölgeleyen başlıca unsur, evet, diyebiliriz. Evet. Şimdi tamamen hocam artık müzakere masası devrildi mi? Yani Trump çok sert başladı konuşmasına ama sonrasında da sanki bir açık kapıda bıraktı. Yani biz artık hani zaten gözdağı veriyor Trump diyoruz tüm bu yaptıklarından. Ancak bu kadar işte B-52'ler, Tomahawk'lar bu çatışmanın ortasında yer alınca bu çatışma yani kontrolsüz bir şekilde gidecekmiş diye daha de akıllara geliyor. Büyüyecekmiş gibi, evet, geliyor. Yani bu noktada şimdi arka kapı diplomasi sizce devam ediyor mu? Bundan sonraki süreçte biz artık müzakereyi değil çatışmayı mı konuşuruz?
0: Ben şöyle bir benzetmeyle açıklayayım. Hani boks ringi vardır. Hı hı. Boksörlerden bir tanesi saldırgan, çeşitli hareketler yapıp geri adım atabiliyor, tekrar ileri müdahalede bulunabiliyor. Ama bir tanesi artık ringin iplerine dayanmış, gidecek başka yeri yok. Hı hı. Şimdi gidecek başka yeri olmayan İran. Hı. Yani daha çekileceği bir yer yok çünkü ana karasına müdahale var. Hı hı. Egemenlik sınırlarına müdahale var. Ben diyor burayı koruyacağım. Nereye kadar? Sonuna kadar. Ölümüne koruyacağım. Ama Amerika öyle değil. Amerika'nın çekilme şansı var mı? Var.
1: Evet.
0: Çekilebilir burada. Yani şimdi müzakere deyince neyi müzakere edeceksiniz? Amerika'nın taleplerini İran'ın kabul etmesi bana göre mümkün değil. Hı hı. Ya teslim olmasını isteniyor, evet, İran'ın. İran teslim olmaz. Niye
1: hangi
0: teslim
1: konularda
0: olsun?
1: Taviz verilebilir? Ya şu anda iki ülkenin de taviz vereceği başlıklar var mı sizce?
0: Amerika her konuda taviz verebilir aslında. Ama İran hangi konularda verebilir? Mesela nükleer çalışmaların duraksatılması veya zamana yayılmasıyla ilgili veya bir müddet ertelenmesiyle ilgili İran taviz verebilir bu,
1: evet,
0: konuda.
1: Evet, hatta bununla ilgili açıklamaları da vardı.
0: Vardı. 5 yıl veya 20 yıla kadar da böyle bir şey olabilir. İran bu noktada geri adım atabilir. Sonra başka talepleri ne? İran'dan Amerika istiyor. Nükleerde tamam. Ama vekil güçlerini diyor devre dışı bırak. Yani Hizbullah oradan çekilsin. Hizbullah'ın oradan çekilmesi Amerika'nın işi değil. Hı hı. Talebi değil. Bu talep İsrail'in talebidir.
1: Evet. İran'ın savaş konusu da değildi.
0: Değildi. İran'ın elinde uzun menzilli balistik füzeler var. Amerika diyor ki bu füzelerin menzillerini 300 kilometreye kadar indir. Niye 300? Neden 500 veya 1000 değil? Çünkü İran'ın elindeki füzelerin menzili İsrail'i vurabiliyor. Hı-hı. Amerika istiyor ki İran bu menzillerini kısaltsın ve İsrail için İran tehdit olmaktan çıksın.
1: Hatta şöyle bir haritada daha yakın görebileceğimiz bir şekilde yine İsrail'i de ona da bakalım. Siz anlatmaya devam edin,
0: evet,
1: hocam.
0: Burada şimdi burada evet, çok güzel. Hatta bazı füze görüntülerinin olduğu yerler vardı. İkonlar sanırım. Şimdi burada İran'ın füzeleri var. Mesela balistik füzeleri var. Hı hı. İran buradan atarak İsrail'i vurabiliyor, hı hı, bu füzelerle. Amerika istiyor ki İran bunların menzillerini kısaltsın. Aslında Amerika'yı ilgilendiren bir şey değil,
1: evet,
0: ki. İran füzeleri Amerika'ya gitmiyor zaten. Menzilleri o kadar fazla değil.
1: Ama koçbaşı İsrail için
0: vekil
1: önemli.
0: Güçler diyor. Devre dışı kalsın. Burada Babül Mendeb Boğazı var.
1: Husilerin
0: kontrolünde. Yukarıda da Hizbullah var. Şimdi şöyle bir şey var. Zannediliyor ki Hizbullah burada sonradan ortaya çıkmış bir grup. Yani Hizbullah dediğimiz Şii gruplar var burada. Hı hı. 1970'li yıllarda Şii Emel örgütü vardı.
1: Evet.
0: Lübnan'da iç karışıklıkların yaşandığı dönemde. O Emel örgütü sonra ismini değiştirdi. Hizbullah oldu. Hı hı. Ve bu bölgede zaman zaman o kadar ki tarihten bağımsız okursak eksik kalıyor. Öyle şeyler yaşandı ki mesela şu Babül Mendeb Boğazı'nın ismi nedir biliyor musunuz?
1: Nedir hocam?
0: Bab kapı demek zaten. Hı hı. Mendeb ise nedamet, pişmanlık ve hüzün kapısıdır. Bu kapının adı hüzün kapısıdır. Çünkü bu bölgede bir doğal afet oluyor. Ve burada yaşayan Arap halkı çok büyük bir kayba uğruyor, can kaybına uğruyor. Ondan sonra bu kapı, buranın adını Hüzün Babül kapısı. Mendeb, gözyaşı kapısı, hüzün kapısı. Arapça tercümesi böyle. Buralarda İran'da diyor ki benim diyor, şuralar diyor benim, bakın şurası bir üçgen gibi düşünelim. Bir de burayı üçgen yapalım.
1: Bu hat benim diyor.
0: Buralar diyor benim ilgi alanımdır diyor. Benim savunma hattım diyor burada başlar diyor. Devletler bunu yaparlar. Bakın mesela bizim savunma hattımız, dün Cumhurbaşkanımızın isim olarak söyle, isim isim verdiği yere. Bizim savunmamız nereden geçer? Gazze'den geçer. Somali'den geçer. Ta buradan. Basra'dan geçer. Katar'da üssümüz var. Yukarıda Balkanlardan geçer. Kuzeydoğu'da Kafkasya'dan geçer. Kırım'dan geçer. Biz niye Rusya'nın Kırım'ı ilhakını kabul etmiyoruz? Sebebi budur. Bizim Anadolu'yu elimizde tutabilmemiz için hinterland'ı, yani güvenlik kuşağını görmemiz lazım.
1: Evet. İran için de bu üçgen
0: öyle. İran'da böyle bakıyor. Diyor ki benim güvenliğim diyor denizlerde Basra Körfezi'nden geçer, Babül Mendeb'den geçer ve o Doğu Akdeniz'den geçer. Lübnan onun için vazgeçilmez bir yerdir.
1: O yüzden Lübnan'a saldırıların durması noktasında çok net.
0: Tabii burayı kendi toprağı olarak görüyor İran. Yani Hizbullah'ı ve olduğu bölgeyi kendi vatan toprağı gibi görüyor ve ölümüne savunmaya kararlı.
1: Evet.
0: Husilerin bulunduğu Yemen'de hakeza öyle. Tarihte bu bölgenin tarihini ben az çok bilirim. Mesela Hizbullah'ın olduğu bölgedeki Şiilerin bulunması ta 500'lü yıllardan beri böyledir.
1: Evet.
0: Yani İslamiyet'te işte sonra 622'den sonra bu bölgede Şii devletleri vardı. Mesela Katar'da vardı, Bahreyn'de vardı, Karmatiler var, başka Büveyhoğulları var.
1: Evet.
0: Fatımi devleti var, büyük Mısır'ı da içine alan Fatımiler vardı. Onların kalıntıları devam ediyor ve İran'ın ilgi alanları oralar. Biz nasıl Orta Asya'daki, biz diyoruz ya soydaşlarımız var bizim. Oralar bizim için Orta Asya'da değil, Türkistan'dır oralar.
1: Evet.
0: İran da buraları öyle görüyor. Peki bu savaş nereye kadar gidecek?
1: Evet, uzun soluklu bir yıpratma savaşı mı? Yoksa bir müzakereyle sonuçlanacak mı?
0: Müzakerelerin ben bir başarıya ulaşacağını zannetmiyorum. Çünkü İsrail'in niyeti, bölgeyle ilgili hedefleri bitmedi.
1: Hocam o zaman biz sürekli savaş biraz böyle soluklanacak, sonrasında tekrar bir çatışma başlayacak. Biz hep böyle yıllarca bunu mu göreceğiz? Nereye kadar gidecek? Yani hep bu şekilde mi olacak?
0: Biraz evvel bir organ örneğini verdim ya.
1: Evet.
0: Bünye kabul etmiyor. İsrail'in oradaki bu bölgeye sonra dışarıdan getirip kurulmuş olan, nakledilmiş organ gibi ama vücudu zehirli. Bünye kabul etmiyor bunu.
1: Fakat yani bu savaş bu şekilde yıllarca sürebilir mi?
0: Bu ta 1917'den beri var.
1: Evet. Bugün ama hani bu değil. Kadar sıcak çatışma.
0: O zamanlar iletişim imkanları yoktu. Radyolar çok fazla değil. Televizyon zaten yoktu. Gazeteler vardı. Bakın ben 1973 yılını hatırlıyorum. Arap-İsrail Savaşı, Yom Kipur Savaşı'nın evet. olduğu dönem. Ve ben o zaman ortaokul 2. sınıftaydım. Ve ben çok gazete okurdum. O zamanlarda Yom Kipur Savaşı'nın sonrasında İsrail'in Filistinlilere karşı yaptığı bazı şeyler vardı. Filistin meselesi Türkiye gündemine oturmuştu. Ben onunla ilgili makale yazmıştım. Okulda köşe yazılır ya, evet. yapılır ya. Benim bir makalem vardı. Ortaokul 2. sınıf öğrencisiyim ben. Ta o zamandan beri hep şeydir. Yani o benim çocukluğumdan itibaren ben bu meselenin devam ettiğini görüyorum. 73 yılından bahsediyorum. Neredeyse 50 senelik bir dönem. Halbuki 1917'ye kadar inmek lazım. O vakitten bugüne kadar bitmedi bu mücadele. Bu sıkıntı bitmedi. Bir Osmanlı döneminde 400 yıl burada hiçbir savaş olmadı. Herkes huzur içinde yaşadı. Orada var olan Yahudiler de, Hristiyanlar da, Müslümanlar da, hangi dine mensup olursa olsun hepsi o bölgede huzur içerisinde yaşadılar.
1: Yani Osmanlı İsrail yani. Bölgede olduğu sürece biz de Amerika Birleşik Devletleri ve İran için bakacak olursak şu anda bu savaş ara ara böyle belki biraz evet. dinlenebilir.

0: Binecekler, soğuklanacaklar, durulacak. Ancak sonrasında tekrar biz bu sıcak çatışmayı göreceğiz.
1: Sebebi şu, İsrail'in çünkü sınırları olmayan bir devlet. Devletin sınırları olmaz mı?
0: Peki nereye kadar dayanabilecek her iki devlette? Yani İsrail de aynı şekilde elbette ama Amerika Birleşik Devletleri çok uzak bir noktadan buraya geliyor.
1: Evet.
0: İran'da haliyle sürekli bir savunma hattında kaldığı için o da yıpranıyor. Yani en çok yıpranıp pes eden mi sonucunda acaba işte diğer taraf zafere ulaştım deyip çıkacak ya da vazgeçecek? Yoksa hiç iki taraf da pes etmeyecek ama yıpranmaya devam edecek ve bu şekilde yıllarca devam edecek bir savaştan mı söz ediyoruz? Ama illaki bir yıpranma bitişi olacaktır.
1: Olacak. Bakın devletler insanlar gibidir. Doğarlar, büyürler. Gelişirler, yaşlanırlar, sonra da ölürler.
0: Hı hı.
1: Tarihte ilelebet devlet yoktur. Milletler vardır ama devletler yoktur. O devletler zamanı gelir yıkılır. Ömrünü tamamlayan yıkılır. Şimdi Amerika şu anda çöküşe geçmiş bir devlettir. Bakmayın şu an çok güçlü duruyor. 250 yıl çok bir devlet için çok uzun bir süre değildir.
0: Hı hı.
1: Ama Amerika şu anda çöküşe geçmiş bir devlettir. Amerika'nın olmadığı yerde İsrail'in adını bile zikredemeyiz.
0: Tabii.
1: İsrail'in gücü, takati yetmez bu tür şeylere. Ve şu savaşı biz şu anki sıcak durumu konuşuyoruz hep.
0: Hı hı.
1: Ya ne olacak işte bu çatışmalar bizim günlük hayatımıza nasıl yansıyacak, neye zora gireceğiz, ne zaman bitecek? Bunlar hep bizim böyle işin sıcaklığı içerisinde zihnimizi çok bulandıran sorular.
0: Evet.
1: Karamsarlık üretiyor bizim üzerimize psikolojik olarak.
0: Yani
1: da.
0: Hem psikolojik olarak da hep bir savaş konuşma hali haberlerde görüyoruz. Haliyle işte siviller olursa o noktada ölümler hepsi elbette kötü. Ancak burada tüm dünyayı etkileyen bir Hürmüz krizi var. Ticaret,
1: tabii,
0: ekonomi bu hepsi gıdayı da etkiliyor aynı zamanda. Haliyle tüm dünya küresel anlamda etkilenecek. Etkilenmeye devam ediyor ve daha da kötüye gidiyor. Buna haliyle sadece iki devletin problemi tüm dünyayı kapsayan bir probleme dönüştüğünde birilerinin de sesi çıkacaktır haliyle.
1: Çıkması lazım. Yani bu şu an bulanık, su bulanık. Fakat bir müddet sonra içerideki çamurlar çöktükten sonra netlik yavaş yavaş kurulacak. Yani şu anda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan bir Birleşmiş Milletler düzeni vardı.
0: Ve o düzen artık
1: bitiyor. O düzen artık yok. Şu anda herkes canının derdinde. Tüm devletler kendini kurtarma derdinde.
0: Hı hı.
1: Ve bunun içinde bölgesel ittifaklar kuruluyor. O iki bloklu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş iki bloklu dünya yok artık.
0: Hı hı.
1: Herkes kendi bölgesinde bloklar oluşturmaya ve kendini güvene almaya çalışıyor.
0: Evet.
1: O yüzden Türkiye'nin, Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın bir blok oluşturma görüşmeleri devam ediyor.
0: Hı hı.
1: Yani bir biçimde bu sular durulacak ama bu savaş bize çok şeyler anlatacak. Bu sıcak günler geçtikten sonra herkes kendine göre bir durumdan vazife çıkaracak ve bundan sonra ne yaparız? Tek devlet olarak kalmanız mümkün değil. Artık gücünüz yetmiyor. Bakın dünyanın süper gücü, Amerika'nın gücü İran'a yetmiyor.
0: Hı hı.
1: Yetişemiyor. İran'ı diz çöktüremedi.
0: Evet.
1: İsrail şu anda çok saldırgan fakat İsrail biliyor. Eğer Amerika desteğini çekerse İsrail'i tükrüyle boğar bu ülkeler.
0: Evet.
1: Ve diğer ülkelerde aynı şekilde.
2: Doğru gidiyor. Hani derler ya su akar yolunu bulur. Biz bu savaştan sonra olması gereken şeylere şahitlik edeceğiz.
0: Evet.
2: Yani güvenlik mi? Kendin sağlayacaksın. Başkasından güvenlik bekleme. Bakın
0: Körfez'deki
2: ülkeler milyarlarca dolar para ayırdılar, harcadılar Amerika'ya.
0: Evet.
2: Ayna gibi kaldılar.
0: Evet. Çok sağ olun hocam.
2: Size
0: teşekkür ederiz.
2: Olun.
0: Hakikaten bir de böyle bir tarihsel geçmişten de bahsedince daha da kafamızda oturdu bugünkü yaşananlar,
2: evet,
0: ve bundan sonra neler olacağına dair de. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Yine katkılarınız için.
2: Diliyorum.
0: Çok sağ olun. Terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş stüdyo konuğumuzdu. Son yaşananları, Orta Doğu'daki gelişmeleri birlikte değerlendirdik efendim. Devam edelim. Şimdi yine Orta Doğu'da kalacağız. Gazze'deki son duruma bakacağız. İsrail'in Gazze'deki soykırımı sağlık sektöründen ticaret hayatına birçok şeyi durma noktasına

0: getirmiş durumda. Özellikle işgal ordusunun Gazze ablukası hastanelerdeki jeneratörlerin yakıtsızlıktan dolayı kapanmasına sebep oluyor. Hastalar tedavi edilemiyor, çocuklar ölüyor, bebekler ölüyor. Açlıkla mücadele eden Gazzeliler de denizden balık tutarak hayata tutunmaya çalışıyor. Ancak İsrail ordusu denize açılan Filistinli balıkçıları da ölüme mahkum ediyor.
1: İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı, koca bir kenti, ticareti, binlerce aileyi, sağlık altyapısını yok etti. Özellikle yakıt ve tıbbi malzemenin sistematik olarak kısıtlanması, Gazze'deki hastanelerin kapılarına kilit vurulmasına neden oluyor. 2 milyon Filistinli temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılıyor. Gazze'deki sağlık tesisleri artık en temel işlevlerini dahi yerine getiremiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze genelindeki sağlık hizmetlerinin %50'sinin tamamen durduğunu açıkladı. Elektrik jeneratörlerinin çalışması için gereken yakıtın içeri alınmaması, hayati önem taşıyan bölümleri doğrudan vurdu. Üstelik bu durumdan en çok hastanelerdeki çocuklar ve yeni doğan bebekler etkilendi.
2: Gazze'deki hastanelerde durum çok kötü. El-Aksa Şehitleri Hastanesi de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinin neredeyse yarısı durma noktasına gelmiş durumda. Jeneratör yokluğu yüzünden hastaların hayatı ciddi risk altında. Cerrahi bölümü gibi hayati yerler bile ameliyatları durdurmak zorunda kaldı.
1: Tüm bu zulme rağmen Netanyahu hükümeti soykırımın boyutunu her geçen gün büyütüyor.
2: İşgalci güç olarak İsrail'in Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu var. Bu sadece gıda, su ve barınma değil. Sağlık hizmetlerini de kapsıyor. Hastanelerin çalışması için elektriğe ihtiyaç var. Bu yüzden hastanelere jeneratör, ayrıca bunları çalıştıracak yakıt ve yağın mutlaka sağlanması gerekiyor.
1: Gazze'deki sağlık sektörü gibi ticarette durma noktasına geldi. Hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli balıkçılar, Akdeniz'e her açıldıklarında ölüm ya da gözaltına alınma riskiyle karşı karşıya kalıyor. İsrail ordusunun denizden uyguladığı katı abluka ve amansız saldırılar, Gazze halkının en temel besin ve geçim kaynaklarından biri olan balıkçılığı tamamen bitme noktasına getirdi.
2: Denize açıldığımızda ya bir savaş gemisiyle ya da askeri bir devriye botuyla karşılaşıyoruz. Her yön bizim için ya ölüm ya da yaralanma ya da gözaltı demek.
1: Gazze'li balıkçılar artık denize açılmaktan korkuyor. Çünkü İsrail ordusu tarafından ya öldürüleceklerini ya da kaçırılıp hapishanelerde işkenceye maruz kalacaklarını biliyorlar.
2: Her gün balık tutmak için limandan çıkıp sadece 100 metre ilerlediğimizde bile kaderimiz ya İsrail ordusu tarafından öldürülmek, yaralanmak ya da gözaltına alınmak oluyor. Denizde çalışmanın gerçek yüzü bu.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'ya verilen destek ciddi şekilde azaldı. En geç 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerde Netanyahu'nun yeniden aday olması bekleniyor. Ancak İsraililerin %61'i Netanyahu'nun bir kez daha başbakanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşünüyor.
1: İsrail'in eli kanlı lideri Netanyahu'ya artık kendi halkı da sırt çeviriyor. Son yapılan anketlere göre İsrail halkının %61'i Netanyahu'yu bir daha siyaset sahnesinde görmek istemiyor. İsrail Demokrasi Enstitüsü geniş kapsamlı bir kamuoyu araştırması yaptı. Netanyahu'nun seçimlerde yeniden adaylığı soruldu. Anketin sonuçları da şaşırtmadı. Seçmenlerin %61'i Netanyahu'nun yeniden adaylığına karşı çıktı.
2: Bu insanlar bu sefer Netanyahu'ya oy vermeyeceğim diyorlar. Şu anki savaş yaklaşan seçimlerin sonucunu şekillendirecek en belirleyici unsur olacaktır. İsrail'in kuzeyindeki seçmenlerin eskiden yaklaşık %66'sının desteğini alan Netanyahu bloğu şu anda çok daha az destek görüyor. Dolayısıyla dramatik bir değişimle karşı karşıyayız.
1: Ankete katılan İsrail vatandaşlarının %54'ü ise ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in güvenliğine çok az veya yetersiz düzeyde öncelik verdiği kanaatinde.
2: Trump sözde ateşkes ilan etti ve hala sirenler çalıyor. Ne hale geldik biz? Hangi gerçeklikte yaşıyoruz? Neden İsrail'de yaşamak zorundayız ki?
1: Ayrıca bu kamuoyu araştırmasının hata payının %3,57 olduğu açıklandı.
0: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde mutlak butlan kararı sonrası kaosa ve krize sahne olan Cumhuriyet Halk Partisi vardı. CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz dedi. Türkiye

0: affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahne olduğu görüntüleri bu sözlerle eleştirdi. CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
0: Çapsızlara prim vermedik. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Aynı tavrımızı koruyoruz. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine rıza göstermeyiz diyerek uyarıda bulundu.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Siyasette rakibimiz dahi olsa bu yüce çatı altında milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla, sokaklara ve meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını biz arzu etmeyiz.
1: Türkiye'nin er ya da geç hak ettiği kalitede bir muhalefete kavuşmasına yönelik temennisini yineledi.
0: Vizyonsuz muhalefetten, kavgalı muhalefetten ne bu ülkeye ne de bu millete hiçbir fayda gelmez.
2: İç siyasete devam edelim sevgili izleyenler. Mutlak putlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Gözler Merkez Yönetim Kurulu toplantısındaydı. Kurultay ve ihraçlar gündemiyle toplanan MYK yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
3: Birbirine düşürmeye geldim buraya. Burası bizim yurdumuz, burası bizim toprağımız.
1: CHP'deki yetki krizi meclise taştı. Son yaşanan olayların ardından partideki 9 kritik isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de salı günü grup toplantısı krizi yaşandı. Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri birbirine girdi.
4: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: Partideki krizin ardından Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı.
6: MYK'mızın gündeminde yine her zaman olduğu gibi iki tane temel başlık vardı. Bunlardan biri Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeler. Diğeri de partimizin iç işleyişine ilişkin değerlendirmeler.
1: Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçti. Alınan kararları açıkladı.
6: Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan bir Cumhuriyet Halk Partisi süreciyle katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkça tartışılan ve iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz.
1: Müslüm Sarı 9 kritik ismi işaret etti. Söz konusu isimlerin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini vurguladı.
6: Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat,

0: Ankara milletvekilimiz Umut Aktuğan, Malatya milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
1: 9 milletvekilinin disipline sevkine ilişkin karara ilk tepki CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi.
2: Bu karar CHP tarihi bakımından da Türkiye siyasi tarihi bakımından da yüz karası utanılacak ve kabul edilemez.
3: Demokratik Sol Parti'de CHP krizi istifa getirdi. Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak DSP'den istifa etti. Yumuşak kararının sebebini DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın CHP'lilerin kendisiyle iletişime geçmesini basına sızdırması olarak gösterdi.
4: Başkanlık kurulumuzda değerlendirmeye aldık ve kesinlikle böyle bir işin olmayacağını resmi olarak oluşturduk. Demokratik Sol Parti kendi adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmez.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin yeni parti girişimi Demokratik Sol Parti'de istifa getirdi. DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak partisinden istifa etti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nden genel merkez yönetimi anlamında söylüyorum ayrılan bazı milletvekili arkadaşlar yeni bir parti kurma ya da yeni bir partiye geçme noktasındaki araştırmaları kapsamında DSP'nin de gündeme alınabileceği gibi bir görüş oluşturmuşlar. Sayın Murat Emir randevu talep etmiş ve baş başa bir görüşme yapmışlar. Orada bu süreci tartıştıktan sonra da DSP'nin kurultay tarihinin ne zaman olduğunu sormuş Sayın Emir. Arkadaşımız da Ekim-Kasım aylarında ya da Aralık'ta olabilir demiş. Biz küm ayrılanlar olarak Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri olarak Demokratik Sol Parti'ye geçsek kurultayda da yönetimi biz alsak nasıl olur demişler.
1: Yumuşak istifa gerekçesi olarak Genel Başkan Önder Aksakal'ın CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'le görüşmesini basına sızdırması olarak gösterdi. DSP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Yumuşak'ın partiden ihraç edildiği duyuruldu.
5: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Türkiye yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda Avrupa Yatırım Bankası'ndan 200 milyon avro finansman sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AYB'nin deprem sonrası sağlanan kaynaklar hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra Türkiye'nin kalkınma önceliklerine yönelik uygun koşullu finansman imkanlarını yeniden devreye aldığını belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapın.

0: yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best, best, best Allianz'dır. Best, best, best Allianz.
4: Opet doldur kazanla.

0: Yedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
9: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Bankam, bank, kartım hadi. Reklam.
3: A Haber Radyo.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmakta. İzmir-Aydın otoyolunun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım

0: yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Lezzet arıyorsan
7: Festi.
6: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
7: buldum.
6: Opet'te bulacaksın.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspert.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
14: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
17: Dünya tarihinin en önemli askeri kişilerinden biri olan Büyük İskender ordularıyla buraya geliyor ve yaklaşık M.Ö. 334 yılının Mayıs ayı sonlarında burada Pers ordusuyla ilk büyük savaşını yapıyor.
18: Tarihin dönüm noktası koruma altına alındı. Dünya tarihinin seyrini değiştiren askeri mücadelelerden biri olarak kabul edilen Granikos Savaşı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleşti. Makedonya Kralı Büyük İskender'in ordusu, M.Ö. 334 yılında Pers ordusuyla karşılaştı.
19: Ovanın karşısında Büyük Pers ordusu, ovanın bu tarafında ise Büyük İskender'in süvarileri ve piyadelerden oluşan ordusu. İki ordu burada karşı karşıya geliyor ve Büyük İskender genç yaşında ilk büyük savaşını burada gerçekleştiriyor. Granikos Savaşı'nı kazanan İskender ölümden de bu noktada kurtuluyor ve büyük ünvanı da işte buradaki Granikos Savaşı'ndan alıyor.
17: İskender burada 334 yılında Pers ordusunu bozguna uğratıyor. Ve bu savaştan sonra bütün Batı Anadolu, Anadolu tamamı Büyük İskender'in hakimiyetine geçiyor.
19: Burası Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Çınar Köprü köyü ve kırsalı. İşte bu ovada Granikos Savaşı meydana geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da savaşı meydana geldi. Bu alanı savaş alanı olarak, sit alanı olarak tescil etti. Ve bu alan Çanakkale Savaş Alanı'ndan sonra Türkiye'de savaş olarak tescil edilen ikinci önemli lokasyon oldu.
18: Bölgedeki arkeolojik bulgular koruma altına alındı.
17: Tarihi alan olarak, savaş alanı olarak tescil edildi.
18: Alan yapılacak çalışmaların ardından turizme kazandırılacak.
17: Troya Savaşı, Granikos Savaşı ve Çanakkale Savaşları'nı bir üçlü olarak anlatmaya başlayacağız.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına sabah ajansında son saat dilimindeyiz artık. En sıcak gelişmeleri, başlıkları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Son gelişmeleri aktaracağız dedik. Çünkü Orta Doğu'da gerilim artık çok daha sıcak ve tehlikeli bir boyuta taşınmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi hattında topyekün bir askeri hesaplaşmanın eşiğinde de diyebiliriz sevgili izleyenler. Son yaşananları taşıyalım şimdi ekrana. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'a füze yağdırdı. İran da sert şekilde karşılık verdi. Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde de çatışma yaşandı. Hürmüz Boğazı'na yakın askeri üsler, radar ve hava savunma sistemleri bombalanırken İran da Körfez'deki Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurdu. Açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisiyle doğrudan iletişime geçerek saldırıların durmasını istediğini söylese de Tahran yönetimi bu durumu yalanladı.
1: Trump, İran'a saldırarak barış anlaşmasını imzalatmak için baskıyı arttırdı. İkinci gecede de ABD savaş gemileri ve jetleri İran'ın Hürmüz Boğazı'na yakın üslerini vurdu. ABD-İran hattında bir kez daha silahlar konuştu. Saldırı haberini ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM verdi. Bender Abbas, Keşm Adası, Hengam Adası, Sirik Kenti, Kargan, Minap ve Asalüye'ye bombalar yağdı. Ayrıca Tahran'ın güneydoğusundaki Veremin ve Kazvin'den de patlama sesleri yükseldi. Minap'ta iki sivil şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı. ABD'nin saldırılarına karşılık gecikmedi. Devrim muhafızlarının müdahalesi sonucu çatışmalar Hürmüz ve Umman Denizi'ndeki deniz savaşına dönüştü. İran, ABD'ye ait iki savaş gemisinin isabet aldığını açıkladı. Ancak bu durumu ABD ordusu yalanladı. Drone ve füze saldırıları yapan İran, Hürmüz Boğazı'nı da tamamen kapattığını açıkladı. Boğaza yaklaşan tüm gemilerin düşman kabul edileceği duyuruldu. Petrol tankerleri ve ticari gemiler de yasağa dahil edildi. ABD ise tam aksini söyledi. Kontrol bizde diyen ABD ordusu gemi geçişlerinin sürdüğünü savundu. Çatışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News'e konuştu. İranlı yetkililerin kendisini doğrudan aradığını ileri sürdü. Savaş uçaklarımız İran hava sahasında uçuyor ve şu anda ülkenin güneybatısındaki radar ve hava savunma sistemlerini imha ediyor. İranlılar benden saldırıları durdurmamı istedi. Saldırılar çok yakında sona erecek. İranlılara mevcut bombardıman kampanyasının kısa süre içinde sona ereceğini bildirdim. Sunulan anlaşmayı imzalamayı reddederse yarın gece İranlıları bir kez daha bombalayacağız. Saldırı sırasında 49 adet Tomahawk füzesinin kullanıldığını da sözlerine ekledi. İran tarafı bu iddiaları da yalanladı. ABD Başkanı Trump'la herhangi bir temas olmadığı vurgulandı. Şantajla değil, askeri yöntemlerle kararlılıkla karşılık vereceğiz açıklaması geldi. Devrim muhafızları Hava Uzay Komutanı Mecit Musevi, Hürmüz onlar için cehenneme dönecek ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları ABD'nin Körfez üslerine yapılan saldırılar takip etti. Bahreyn'de konuşlu ABD donanmasına bağlı 5. filo ile birlikte Ürdün'deki Al Azraq hava üssü ve Kuveyt'teki ABD üsleri hedef alındı. Irak'taki ABD üslerine de saldırılar oldu. Siber savaşı da devreye alan İran, kendisine bağlı Hanzala siber grubuyla birlikte ABD elektronik sistemlerini hedef aldı. Hem ABD hem de İsrail'den gelen açıklamadaysa Tel Aviv'in geceki saldırılara katılmadığı açıklandı.
0: Evet sevgili izleyenler, geceden sabaha son yaşananları, Orta Doğu'daki o gerilimi, çatışmayı konuşacağız, analiz edeceğiz. Kıymetli bir konuğum var uzaktan bağlantıda. Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Serkan Gündoğdu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Merve Hanım. Günaydınlar.
0: Hayırlı sabahlar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, yine bölge fazlasıyla ısındı ve tansiyon yükseldi. Sıcak bir çatışma yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Öncelikle bir değerlendirelim dilerseniz. İran Hürmüz Boğazı'na yaklaşan tüm unsurları düşman ilan ettiğini söyledi. Yine yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ticari geçişlerini kendi kontrolü

0: kontrolünde süreceğini de söylüyor. Şimdi iki gücün Hürmüz ve Umman Denizi'nde karşı karşıya gelmesi artık çatışmanın kontrolsüz bir bölgesel savaşa evrilme riskini de artırır mı? Şimdi kullanılan silahlara da bakıyoruz. İşte Tomahawk füzesi, yanı sıra B-52'lerin de yine bölgede olması biraz daha sanki kontrollü gerilimin sanki kontrolsüz bir savaşa evrilme işaretlerini de veriyor gibi geliyor. Siz de aynı düşüncede misiniz?
1: Yani şöyle ki Merve Hanım, savaş aslında başladığı günden itibaren diyebiliriz ki Trump'ın ve de özellikle İsrail'in ve de ABD'nin beklediği bir İran vardı. Topyekün teslim olmuş, böyle algılarla, söylemlerle bir an önce müzakere masasında pes etmiş bir İran bekleniyordu. Nihayetinde 28 Şubat itibariyle belki daha önceki ambargolar ve böyle münferit çatışmalar, saldırılar neticesinde İsrail'in hep beklediği şuydu. Bölgede mukavemet göstermeyen, İsrail'in yayılmacı politikalarını her defasında görmezden gelen ve kabullenen bir bölge devletleri ve İran istiyordu. Nihayetinde 28 Şubat itibariyle başlayan ve neredeyse 4. ayına doğru gittiğimiz, dolmak üzere olan bir seri içerisinde ciddi bir saldırıya maruz kalmasına rağmen istenilen bir İran bulamadılar ve istenilen bir sonuçta elde edemediler diyebiliriz. Yani nihayetinde her defasında bunu dile getiriyoruz ekranlarda, ancak savaşın kazananları olmaz. Yani nihayetinde elbette üstün olana dair bir ciddi maliyet söz konusudur. Bu bağlamda da ABD ve İsrail o bir an önce kaybetsin istedikleri İran'ı bulamadıklarından dolayı yeni bir argümanla, yeni bir araçla tekrar o caydırıcılık unsurunu üst düzeye taşımak suretiyle yeniden bir o İsrail'in ya da biraz daha böyle efektif bir ifadeyle, yani nihayetinde burada biraz da Netanyahu'nun şahsi bazı politikaları da söz konusu. Evet. Her defasında Trump da bunu dile getirerek eleştiriyor. Biraz daha böyle sanki o istenilen İran'ı, istenilen bir sonucu elde edememenin vermiş olduğu rahatsızlıkla, hatta ben bunu müsaade ederseniz biraz daha geniş bir perspektiften sunmak istiyorum. Çünkü savaşın başladığı günden itibaren Merve Hanım, hatırlarsanız bölgedeki ABD üsleri doğrudan bir savaşın tarafı olarak diyelim. Yani bölgedeki o körfez ülkelerindeki Arap devletlerinin ABD üsleri aracılığıyla İran'a saldırıları ve hatta akabinde bölgedeki diğer aktörler, ki en önemli aktörlerden biri de bölgedeki Türkiye Cumhuriyeti ve ülkemiz. Bu bakımdan o bir nebze yanlış isabet eden füzeler vesaire benzeri o false flag dediğimiz uygulamalarla ya da işte böyle biraz daha savaşın çehresini ve çapını değiştirmek, genişletmek amacıyla yapılan, istenilen o stratejilerin hiçbiri tutmadı. Ve nihayetinde burada biraz daha bölgedeki o kontrol bende ve dünyadaki istediğim noktadaki çatışmaları bitiren ya da başlatan aktör benim şeklinde tavırlarıyla özellikle son dönemine damga vuran Trump'ın da o biraz daha kişisel ve şahsi böyle bir tavırıyla birlikte ne yazık ki o istenilen sonuçları elde edememenin vermiş olduğu bir rahatsızlıkla yeniden bir tekrar Hürmüz kartı ya da işte malumunuz geçen gün düşürülen helikopter vakasıyla birlikte o tekrar canlandırmak istenilen ve elde edilmek istenilen sonuçları bir nebze hayata geçirmek adına yeniden bir harekat diye değerlendiriyorum.
0: Serkan Hocam, peki bu geçici mi? Yani bir süre
1: ifadeyi kullanabilir miyim müsaadenizle? Buyurun. Trump aslında durumu çok böyle devam eden ya da sorunuza bir nebze de cevap olması hasebiyle tekrar yeniden bir savaş başlatıp yeniden bir maliyete, yeniden bir siyasal ve politik kaosa aslında sebebiyet vermek istemiyor. Çünkü bunu her defasında Trump'la Netanyahu arasındaki bir gerilimde de bunu dile getirmişti. Hı hı. Ben bölgede biraz daha böyle ülke devletlerinin birbirleriyle ekonomik, ticari anlaşmalar ve ilişkilerle yumuşamış bir bölge istiyorken Netanyahu her defasında bunu akamete uğratıyor şeklinde ifadelerini de düşündüğümüzde aslında Trump'ın şu anki hamlesi de yeniden bir krizi, yeniden bir savaşı tetiklemekten ziyade sanki yine Merve Hanım biraz daha bölgedeki o dengeleri lehine ve dünya kamuoyundaki o algıları da bir nebze yine kendi lehine çevirmek adına bir müdahale olarak değerlendirmek daha gerçekçi gibi durur.
0: Peki hocam, geçici, estağfurullah, ben de tam bağlantılı bir soru soracaktım size. Geçici bir gerilimden mi söz ediyoruz, yoksa bizim geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gibi 40 gün süren sıcak bir çatışmaya mı ev sahipliği yapacak bölge? Yoksa sizin de az evvel belirttiğiniz gibi gözdağından ya da belki bir imaj tazelemekten ibaret kalıp bundan sonrası için daha da belki

0: sürümlenerek giden bir sürece mi evrilecek?
1: Merve Hanım, Orta Doğu'nun bir özelliği var diğer bölgelerden farklı olarak. Hem kıymetli olmasından dolayı aslında bazı stratejist uzman arkadaşlar işte bazı kavramlar kullanıyor nihayetinde bölge için, ama bölge kıymetli bir bölge. Medeniyetlerin, işte tarihin, insanlığın var olduğu bölgelerden biri. İlk yaşantıların olduğu yerlerden biri. Haliyle hem petrol bölgesi hem işte böyle stratejik ve politik anlamda kıymetli bir bölge olmadığına, buradaki yaşanan savaşların serüvenini ve seyrini takdir edersiniz ki belirlemek çok zordur. Hatta hatırlarsınız sizler de, Trump ilk savaş başladığında birkaç hafta içerisinde biz bu savaşı sonlandıracağız, İran'ı bir an önce pes ettirmek suretiyle diyelim artık, istediğimiz bir sonucu elde etmemiz durumunda savaş bitecek demişti. Bizler de tabii hayretle izlemiştik. Yani Trump Orta Doğu gibi bir bölgedeki bir savaşta nasıl olur da böyle bir katil cümle kullanır, hele ki savaşılan bir ülkede İran ise. Nihayetinde buradaki durumu, hani dediğiniz gibi biraz daha böyle flu olduğu için net bir ifade kullanmaktan da çekiniyorum. Bir dondurulmuş sorun olarak bu bölgedeki gerilimler her zaman ileride tekrar kullanılmak üzere canlanacağı kanaatindeyim. Yani Trump'ın bugün hadi gittik, müdahale ettik ve savaş bitti, yeni bir dönem başladı, sulh ve selamet, sükunet içerisinde devam edecek demek çok mümkün değil. Ama bunu her defasında Trump yaparken şu argümanı çok iyi kullanıyor: savaşın belirleyici aktör benim demek istiyor. Her ne kadar bu İran savaşında bu metafor biraz daha tutmadıysa, ya da Trump'ın o dünya kamuoyuna kendisini biraz daha böyle barış elçisi, barışı önceleyen lider şeklindeki tavrına halel getirdiyse diyelim, ya da işte o imajını zedelediyse de, nihayetinde Trump'ın yapmak istediği o biraz da prestijini, onurunu kurtarmak. Hatta neredeyse Merve Hanım böyle bir Venezuela tarzı bir sonuç bekliyordu Trump İran'dan ve bölgedeki gelişmelerden. Haliyle bunların hiçbirini sağlayamadı ve nihayetinde de dediğiniz gibi, yani bir an önce o imajını biraz daha yeniden onuru etmek ya da yeniden o düşen diyelim artık, çünkü dünya kamuoyundaki evet biraz itibar ve prestijinde kayıplar söz konusu oldu Trump'ın. Bunu biraz daha dediğiniz gibi tazelemek ve yenilemek adına yeni bir müdahale. Ve aslında da şurada bir gerçeklik payı da var. Dünya kamuoyunda ve uluslararası kamuoyunda, kendi Amerika iç kamuoyunda da Trump'ın bu bölgede, bu savaşta neden var olduğunu hem eleştirdiler, hem de sonucu olarak ülke ekonomisine de siyasal politik anlamda da birçok olumsuz etkisi olduğundan dolayı da ciddi bir muhalefete, ciddi bir eleştiriye maruz kaldı. Bir nebze bunları da çürütmek adına oradaki, bakın işte gittik, savaştık, müttefikimiz ya da işte bölgedeki gerilimleri dindirdik ve güçlü bir ABD imajıyla o hasar gören prestijini biraz tamir etmeye yönelik bir müdahale gibi geliyor bana.
0: Evet, bu dondurulmuş sorun söyleminiz bu arada hocam hakikaten çok güzel ve durumu da özetleyen bir söylem oldu. Peki şimdi Trump İran'a anlaşma sundu, kabul etmezlerse bombalama sürecek derken Tahran yönetimi de şantaja boyun eğmeyiz, temas yok diyor. Şimdi ortada gerçekten gizli bir diplomasi kanalı var mı? Bir arka kapı diplomasisi işliyor mu? Yani Trump benle işte çatışmanın sona ermesi için İranlı yetkililer görüştü dedi. Ama bunu İran kanadı hemen reddetti, öyle bir görüşme söz konusu değil dedi. Yani Trump az evvel sizin de söylediğiniz gibi iç kamuoyuna ve İran'a yönelik bir algı yönetimi mi yapıyor bu açıklamalarıyla?
1: Kesinlikle. Kesinlikle algı yönetimi yaptığı doğru. Hatta bu savaşın başladığı günden itibaren Merve Hanım birçok böyle senaryolarla, hatta yapay zeka teknolojilerini de malumunuz çok iyi kullanarak da savaşın seyrini değiştirmeye yönelik birçok hamlede bulundu. Görsellerle o ABD gücünü hem kutsayarak hem de böyle vazgeçilmez ve alternatifsiz bir karşılıksız bir güç olduğunu vurgulayarak bazı ifadeler, görsellerle bunu yapmaya çalıştığı bir gerçek. Ancak burada biraz daha böyle diplomasiyi önceliyor şeklinde dolaylı aktörlerle yürüttüğü kanaatindeyim. Çünkü her defasında dediğiniz gibi İran tarafı bunu reddetti. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Bu savaş seyri boyunca hem diplomasiyi hem de sahadaki gerçeklikleri çok iyi, çok stratejik bir şekilde yöneten bir İran vardı. Gerek Abbas Arakçı olsun, gerek Mesut Pezeşkian olsun, hatta dönem dönem çok az da olsa, sınırlı dahi olsa, Hamaney'in ara ara böyle görseller, sesler, videolar paylaşmak suretiyle ülkelerini savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini, ancak diplomasiyi ve

0: müzakereleri, barışı önceleyen bir İran olduğunu her defasında dile getirdiler. Ancak Trump bunu yaparken biraz daha karşı ülkenin onurunu ve o savaş kurallarını hiçe sayarak yaptığından dolayı karşıdan da İran'dan da ciddi bir şekilde refleks ve muhalefet görüyor. Yani müzakerede hatırlarsanız Merve Hanım, daha önceden de nihayetinde hali hazırda devam eden bir müzakere masası vardı, özellikle nükleer çalışmalarla ilgili, İran'ın nükleer programı ile ilgili. ABD o barış müzakerelerinin masasını sabote etmişti ve İsrail'in saldırması suretiyle barış müzakereleri bir nebze akamete uğramıştı. Akabinde yine aynı şekilde müzakere yaparken bir ülke neredeyse teslim olmasını talep eden müzakere maddeleri var. Yani bunu tüm devlet başkanları takdir edersiniz ki kabul edemez. Yani bir müzakerenin yapılabilmesi için, öncelikle barış masasının kurulabilmesi için tarafların, her iki ülkenin birbirinden taleplerinin çok makul ve rasyonel olması lazım. ABD tarafına bakıyorsunuz, İran'dan istediği şartsız ve koşulsuz İran'ın teslim olması, malumunuz siyasi elitlerinin, liderlerinin katledilmesiyle, suikastlerle yok edilmesiyle bir an önce ülke yönetiminin tabiri caizse İran'ın ABD'ye ya da İsrail'e terk edilmesini, bırakılmasını. Böyle bir şartlarda, böyle bir ortamda müzakerelerin olabilmesinin de çok rasyonel olmayacağını da belirtmek gerekiyor. Haliyle ABD'nin her defasında o söylemine İran'ın farklı bir şekilde müzakere olmadığını ya da reddetmeleri bundan kaynaklı diyebiliriz. Biraz daha o ABD'nin yönetmek istediği algıları görüp ona yönelik bir strateji uyguladığının göstergesi diyebiliriz.
1: Evet, teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun kıymetli paylaşımlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. İyi teşekkür ediyoruz yayına katkı için. Son yaşananları birlikte değerlendirdik. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Serkan Gündoğdu uzaktan bağlantıyla yayın konuğumuzu, sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti Erdoğan. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da sert sözlerle yüklendi. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok sert olur dedi.
2: Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
3: Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere işaret etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sert sözlerle uyarıda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında verdi mesajlarını.
2: Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler.
3: İsrail'in saldırılarının artık Türkiye'yi tehdit eder bir boyuta ulaştığına dikkat çekti. Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara müsamaha göstermeyiz dedi.
2: Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şam ve Beyrut, İstanbul'un İki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna

0: asla müsaade etmeyeceğiz.
1: Uluslararası toplumun suskunluk yeminini de eleştirdi. İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini tüm insanlık çekecektir diyerek uyardı.
0: İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir. Tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir. Türkiye, İsrail'in tüm sabotajlarına rağmen bölgesinde barışın ve huzurun ikamesi için elinden geleni yapacaktır.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. Ekranlarınıza taşıdık Başkan Erdoğan'ın sözlerini. İşte bu mesajlar Yunanistan'da nasıl yankılandı, ona bakacağız biz de. A Haber muhabiri İlhan Tahsin şimdi bizi bekliyor. Günaydın İlhan, hoş geldin yayına.
3: Günaydın Merve.
2: Başkan Erdoğan'ın sözleri için neler söyleniyor? Yunan basınında buna dair yazılar var mı?
3: Neler söylenmiyor, neler yazılmıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yapmış olduğu bu konuşma Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı gerçekten gerdi birazcık onları. Geri adım atmayı düşüncesini de akıllarına koydu desek yalan olmaz. Çünkü bu sabah gazetelere baktığımızda, dün akşam da televizyonda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin hak hukukunu, haklarını Doğu Akdeniz'de gerekse Adalar Denizi'nde asla terk etmediğini bugüne kadar ve bunu barışçıl bir şekilde sürekli olarak uluslararası hukuk içerisinde söylediğini, ancak burada Türkiye'nin haklarının olmadığını, Yunanistan'ın hakları bulunduğunu ve dolayısıyla da Yunanistan istediği ülkeyle, stratejik ortaklarıyla gerektiği her adımı atacaktır Güney Kıbrıs'ta yanına alarak. Ancak gazetelerin bu sabaha baktığım zaman çok enteresan şeyler yazıyor Merve. Erdoğan şimdi de Beyrut ve Güney Kıbrıs'ı, Şam'ı istiyor. Yani sanki bu şeyleri dile getirmesi aslında Cumhurbaşkanı söylediklerini herkes anlıyor. Ama Yunanistan her zaman olduğu gibi ve Yunan basını Türkiye'nin yayılmacı bir politika izlediğini, dolayısıyla da Cumhurbaşkanı'nın bunun başında olduğunu ileri sürüyor.
2: Aslında Güney Kıbrıs'ın algı yönetimi yapıyor. Hem kendi iç kamuoyuna yani hem de
3: zaman,
2: dünyaya.
3: Her zaman yaptığı gibi mağduru oynamaya devam ediyor. Dolayısıyla da Türkiye'nin yayılmacı bir politika izlediğini, buna dur denilmesini. Ancak çok enteresan bir şey yazıyorlar. Önümüzdeki günlerde işte NATO zirvesinin yapılacağı Türkiye'de ve bunu Donald Trump'ın da bütün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini duymazlıktan geldiğini ve Türkiye'ye destek çıktığını yazmaya başladılar. Donald Trump'ın da Cumhurbaşkanı'na bunu bizzat hissettirmesi gerektiğini, Yunanistan haklarının, Güney Kıbrıs'ın haklarının çiğnendiğini ve dolayısıyla da Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yardımcı olması gerektiğini. Yani her zaman olduğu gibi Merve ne yapıyor? Küçük çocuk şey yaparsanız gidip ağlıyor babasına. Öyle diyorlar. Zaten gazeteler de bunu, karşı gazeteler var. Topondiki mesela, Yunanistan Komünist Partisi'ndeki, her zaman Mitsotakis'i eleştiriyor. Babamıza ağlama duvarına ağlamaya gidelim, Yahudilere ağlama duvarına gidelim gibi başlıklar da var bu sabah. Ancak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığını da yazan gazeteler, dolayısıyla da 80 milyonluk bir ülkeyle acaba anlaşmak mı daha iyi? Anlaşma, bu 80 milyonluk bir ülkeyi karşımıza mı almak? Bakın savunma sanayisine de diye yazıyorlar bu sabah gazetelere bakarken, ki bunları söyleyebilmemiz için çok enteresan, çok ilgimi çekti bunlar her zaman. Ancak diğer yandan da baktığımız için Türkiye'nin güçlü ve milli bir iradeye sahip olduğunu, dolayısıyla bunu teknolojiye de yansıttığını, oysa işbirliği yapmamız ve Türkiye ile oturup konuşmamız ve şu anda bizim esas zaman kazanmamız için diyorlar Merve, burada biz oyalama politikasına gitmemiz lazım. Yani sakin sular Adalar Denizi'nde, sakin sular Türkiye ile bunu yürütmemiz lazım. Yazılıp çizilecek bugün, bütün gün her zaman olduğu gibi. Biz de daha haber olarak takip etmeye devam edeceğiz. Merve.
2: Teşekkür ederiz. İlhan Tahsin, senden almaya devam edeceğiz Yunanistan'daki bu konunun yansımalarını. Ancak şunu görüyoruz ki bir kabullenme var. Türkiye'nin üstünlüğünü, gücünü her konuda, hem diplomasi anlamında hem Başkan Erdoğan'ın mesajlarıyla birlikte de bir kabullenilmiş hali var. Onu da senin de yine anlatımlarından anlamış bulunuyoruz, paylaşımlarından. Teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ ol.
3: İyi yayınlar.
2: Evet sevgili izleyenler, devam edelim şimdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'a hedef alan sözlerine Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.

0: Dışişleri Bakanlığı Netanyahu'nun işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemeyeceğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Netanyahu'nun açıklamalarının yok hükmünde olduğunu ifade etti.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hadsiz sözlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Ankara'dan tepkiler ard arda geldi. Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemeyeceğini vurguladı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu'nun sözlerinin yok hükmünde olduğunu ifade etti.
2: Gazze'de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran, insanlığın ortak vicdanına mahkum olmuş Benjamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir. Netanyahu'nun insanlık onurunu savunan Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Erdoğan'ı hadsizce hedef almasını tarihin en büyük tutarsızlıklarından biri olarak nitelendirdi.
2: Gazze'de ve Batı Şeria'da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir.
1: İsrail Başbakanına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
3: İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Bu yaptığı açıklamada kullandığı ifade. Yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna dair inanacak hiç kimse yoktur.
4: Cumhurbaşkanımız!
0: Siyasete devam edelim şimdi. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Gözler Merkez Yönetim Kurulu toplantısındaydı. Kurultay ve ihraçlar gündemiyle toplanan MYK yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
5: Birbirine düşürmeye geldim buraya. Burası bizim yurdumuz, burası bizim toprağımız.
2: CHP'deki yetki krizi meclise taştı. Son yaşanan olayların ardından partideki 9 kritik isim ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de salı günü grup toplantısı krizi yaşandı. Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri birbirine girdi.
6: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
7: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: Partideki krizin ardından Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı.
8: MYK'mızın gündeminde yine her zaman olduğu gibi iki tane temel başlık vardı. Bunlardan biri Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeler. Diğeri de partimizin iç işleyişine ilişkin değerlendirmeler.
2: Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçti. Alınan kararları açıkladı.
8: Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan bir Cumhuriyet Halk Partisi süreciyle katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkça tartışılan ve iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz.
2: Müslüm Sarı 9 kritik ismi işaret etti. Söz konusu isimlerin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini vurguladı.
8: Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin.

0: Mersin milletvekilimiz Ali Mahir Başarır. İstanbul milletvekilimiz Gökhan Günaydın. Bursa milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu. İstanbul milletvekilimiz Özgür Karabat. Ankara milletvekilimiz Umut Akdoğan. Malatya milletvekilimiz Veli Ababa. İstanbul milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
1: 9 milletvekilinin disipline sevkine ilişkin karara ilk tepki CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi.
2: Bu karar CHP tarihi bakımından da, Türkiye siyasi tarihi bakımından da yüz karası utanılacak ve kabul edilemez.
3: CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nun ardından bugün de parti meclisi toplanacak sevgili izleyenler. Peki bu toplantıda hangi kararların alınması bekleniyor? Ne gibi sonuçların çıkması bekleniyor? Kulislerde neler konuşuluyor? Gelin hemen Ankara'ya gidelim. A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi karşımızda. Hoş geldin Arzu yayına.
4: Merve merhaba, hoş bulduk. Hemen başlayalım dilersen seninle birlikte. Özellikle CHP'de gözler bugün yapılacak parti meclisi toplantısına çevrilmiş durumda şu an itibariyle. Dün Merkez Yönetim Kurulu toplanmıştı. Bugün de parti meclisi toplanmış olacak saatler 13'ü gösterdiğinde. Yine aslında parti içinde yaşanan çift başlılı krizi elbette yine genel başkanlık ve yönetim krizinin gölgesinde toplanacak. PM'de neler konuşulacağı aslında merak konusu haline gelmişti. Parti içinde son dönemde yaşanan tartışmaların ardından CHP yönetimi kritik bir viraj geçiyor da diyebiliriz bu noktada. Bugünkü toplantıda oldukça önemli bir yere sahip. Çünkü PM özellikle CHP'nin en önemli karar alma organlarından bir tanesi. Alınacak kararlar ve verilecek mesajlar oldukça önemli bir yere sahip bu toplantı içerisinde. Parti içinde nasıl bir denge kurulacağının da aslında PM işareti olarak da değerlendiriliyor şu an için baktığımızda. Yine baktığımızda aslında toplantıda mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay sürecini başlatma kararı açıklaması beklenirken bu toplantıda Özgür Özel ekibinin de PM'den olağanüstü kurultay kararı çıkmasını beklediğini özellikle ifade etmiş olalım. Yine Kılıçdaroğlu aslında hatırlatalım hem sosyal medya hesabından hem de genel merkezdeki toplantıda özellikle kurultay sürecini başlatacaklarını duyurmuşlardı. Bu noktada Kılıçdaroğlu yönetimine göre yargı kararı kesinleşmeden olağanüstü kurultay yapılması mümkün değil. Ancak olağan kurultay takviminin başlatılması yönünde herhangi bir engelin bulunmadığını da ifade edelim Kılıçdaroğlu yönetimine göre. Yine Kılıçdaroğlu kanadı mutlak mutlak kararıyla aslında delege iradesinin sakatlandığını, yine mevcut delege olağanüstü kurultaya gidilemeyeceği için delegenin sıfırdan yenilenmesi gerektiği görüşünde bu görüşleri taşıyor. Yine baktığımızda Özgür Özel yönetimde bunun tam aksini düşünüyor. Özellikle olağanüstü kurultay talebini bugünkü PM toplantısında da dile getirmiş olacak ilerleyen saatler içerisinde. Yine baktığımızda aslında parti içinde yaşanan tartışmaların ardından PM toplantısına çıkacak mesajların CHP'de yeni dönem nasıl şekillenecek aslında bu soruya da yanıt vermiş olacak. Dediğimiz gibi tüm bu soruların yanıtları bugünkü CHP-PM toplantısında sonuçlanmış olacak. Saatler 13'ü gösterdiğinde o toplantı başlamış olacak ve bizler de detayları aldığımız takdirde bu noktadan aktarmayı sürdüreceğiz diyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım. Merve.
3: Teşekkür ediyoruz. Arzu Fidan verdi, aktardı son gelişmeleri. Saatler 13'ü gösterdiğinde yine arkadaşlarımız takip ediyor olacak. Biz de ayrıntılı sizlerle paylaşacağız gelişmeleri. Devam edelim şimdi. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında bu kez cinsel saldırı iddiasıyla soruşturma başlatıldı sevgili izleyenler. Belediye çalışanım Öznur Çağlali, Özcan'ın görev nüfuzunu kullanarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.
1: İrtikap suçundan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu sefer cinsel saldırıyla suçlanıyor. Özcan'ın yargılandığı tehdit ve şantaj davasında mağdur olarak yer alan Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Çağlalı yeni iddialarda bulundu. Çağlalı ifadesinde işe başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Tanju Özcan'ın kendisinden hoşlandığını söylediğini ve fiziksel temasta bulunmak istediğini ileri sürdü. Elimi tuttuğunda elini iterek odayı terk ediyordu.

0: Bu durumlardan kimseye bahsetmedim çünkü karşımda koskoca başkan vardı dedi. Tanju Özcan'ın görüşme teklifini kabul etmemesi halinde işten çıkarılmakla tehdit edildiğini ileri süren Öznur Çağlalı, işini kaybetme korkusuyla mesajlara cevap verdiğini ve görüşmeyi kabul ettiğini söyledi.
1: Kısmi bir başarıdan...
0: İddianamede Çağlalı'ya gelen mesajları gören eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in Tanju Özcan'dan 20 milyon lira lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği de yer aldı. Tanju Özcan, özel kalem müdürü, şoförü ve Çağlalı'nın eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney hakkında soruşturma başlatıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Efendim şimdi piyasalara bakacağız. Hürmüz'deki gerilim daha da tansiyonu yükseltti ve piyasaları nasıl etkiledi? Bu da elbette önemli. Çünkü o noktada yaşananlar tüm piyasaları etkiliyor biliyorsunuz. Gelin hemen bakalım biz yüze başlayalım. 13.744 seviyesinde %0,02 çok ufak bir yükseliş var. Devamına bakalım hemen biz yüzdeki durum böyleydi. Şimdi Hürmüz'deki sorunlarla birlikte çatışmaların da artmasıyla birlikte sevgili izleyenler altın ve gümüş de ciddi bir düşüş yaşanmıştı biliyorsunuz. Bundan sonrası için de haliyle altın yatırımcısı ne olacak diye de merak ediyor. Biz yüzden sonrakilere de bakalım hemen arkadaşlar. Dolar 46,15 seviyelerinde ufak bir artış var sevgili izleyenler. Dolarda, euroya bakalım. Euroda yine 53'te seyrediyor. Yine ufak bir yükseliş, %0,30 kadar bir yükseliş görüyoruz. Bakalım ons altınla devam edelim hemen. 4089 şu anda altında çok ufak bir yükseliş ama bunlar çok kayda değer değil sevgili izleyenler elbette. Yine gram altında 6050'ye ulaşmış çok ufak 0,20 bazında bir artış var gram altında da. Ancak şu anda ne yazık ki özellikle yatırımcısını üzen bir altın gümüş seyri var düşüşte. Bakalım hemen gümüşe de bakalım gümüşte nasıl bir hareketlilik var. Gümüşte yükseliş var sevgili izleyenler. Şu anda %1,20'lik bir yükseliş var gümüşte. Bakalım piyasalar yine açıldığında da nasıl olacak ona da bakalım. Ve Brent petrol elbette önemli. Onda da yine 0,60 gibi bir artış görüyoruz. Brent petrolde de yine 93 seviyelerinde ilerliyor. Bakalım yine bu piyasalara yansıması elbette bugün daha da belli olacaktır. Bu Hürmüz'deki özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında yaşanan çatışmalar. Bakacağız hepsini biz de değerlendireceğiz. Piyasaları da yakından takip ediyoruz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Gündemle devam edelim şimdi sevgili izleyenler. İstanbul'da öldürülen Aynur Kambur cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden katil zanlısı Bülent Gündüz bizim sülalede dansözlük yapılmaz diyerek cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Gündüz'ün evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu.
4: Aynur'um hakkım helal
5: Türkiye'yi sarsan Aynur Kambur cinayeti tam 10 yıl sonra çözüldü. Gerçekleştirilen 3 gözaltının ardından katil zanlısının itirafları ve evinde bulunanlar da ortaya çıktı. Cinayet büro bünyesindeki 6 kişilik özel ekip 4000 saatlik güvenlik kamerası kaydını saniye saniye inceledi. Ağır çekimde fark edilen şapka detayı polisi katile götürdü. Katilin cinayet günü Avcılar'dan metrobüse bindiği saptandı. Görüntüleri inceleyen ekipler zanlı Bülent Gündüz'ün metrobüste telefonunu kapattığını tespit etti. ETS incelemesinde zanlının telefonunu cinayetten hemen önce kapatıp ertesi gün öğle saatlerine kadar hiç açmadığı belgelendi. Harekete geçen polis Aynur Kambur'un uzaktan akrabası olan Bülent Gündüz'ü gözaltına aldı. Zanlı suçunu itiraf etti.
6: Aynur Kambur'un katil zanlısının evinde bulunanlarsa görenleri şoka düşürdü. Öyle ki yapılan aramalarda bir silah, bunun yanı sıra bir de gaz maskesi ele geçirildi.

0: isteyeceğiz aslında. Aynur Kambur cinayeti Türkiye'nin gündemine bir anda evet. düştü ve ifadeleri merak ediliyordu. Neler var başka, hangi ayrıntılar var?
1: Şimdi bu Aynur Kambur cinayetiyle ilgili son gelişme, biraz önce haberimizde de muhabir arkadaşımızın da anons ettiği gibi cinayeti itiraf eden katil zanlısı cinayeti itiraf etmesinin ardından da aslında soruşturma devam ediyor. Başka neler olabilir diye. Sarıyer'deki evinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir inceleme yapıyorlar. O evde de bir gaz maskesi ve uzun namlulu silah tabir edilen bir silah bulunuyor. Şimdi onlara da el konuldu. Orada tabii ki dikkat çeken nokta bu silahın herhangi bir yerde kullanılıp kullanılmadığı. Evet. Bunlar işte nasıl ortaya çıkarılıyor? Kriminal inceleme. Herhangi bir lokasyonda başka bir asayiş olayında kullanılıp kullanılmadığı da araştırılacak. Tabii ki evde bulunan o gaz maskesinin ne amaçla tutulduğu, ne amaçla bulunduğu. Tabii. Bunlar da hele hele bir de böylesine 10 yıllık bir faili meçhul dosyası olarak duran bir cinayetin zanlısının evinden bunların ele geçirilmesi de soruşturmanın daha da titiz olarak yürütülmesine neden oluyor. Diğer iki şüpheliyle ilgili olarak azmettirici olduğu değerlendirilen iki de şüpheli alınmıştı. Onlarsa bu konuyla ilgili ilgisinin olmadıklarını söylüyorlar. Ancak şunu belirtmek gerekiyor. 10 yıl boyunca devam eden ve artık neredeyse faili meçhul olarak rafta kalmak üzere olan bir dosya daha çözülmüş oldu. Gerçekten de çok hassas, titiz bir çalışmayla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerinin bir çalışmasıyla çözüldü. Metrobüste 1700 kişi de tek tek kim olabilir tarzında. Çünkü bir güvenlik kamerası şapkadan yola çıkan ekipler Mecidiyeköy'de şapkalı eşkali tespit edilmişti katil zanlısının. Avcılardan Mecidiyeköy'e kadar gelen yolculuk esnasındaki 1700 kişi tek tek incelendi ve o görüntülerin çok kısa bir saniyesinde Mecidiyeköy'deki şapkalı eşkalle metrobüsteki şapkalı eşkal uyuşunca bu sefer orada akbil basarak binen kişiler tek tek akbilde isim kayıtlı olduğu için o isimler tarandı ve Aynur Kamburlu akraba olduğu tespit edilen katil zanlısına da ulaşılmış olmuştu.
0: Çok ayrıntılı var,
1: gerçekten
0: hakikaten.
1: Hani filmleri aratmayan bir süreci ortaya koyan bir operasyon olmuş.
0: Ve faili meçhul hiçbir cinayet kalmayacak gibi görünüyor bu gidişle.
1: Son dönemlerde hep gelinen bizim de ekranlarda anlattığımız dosyalarda bunu görüyoruz. ekipler için bir ipucu yetiyor. Hele hele teknolojinin de gelişmesiyle birlikte olay zamanındaki HTS kayıtları, telefonların nereden sinyal verdiği, kimlerle temasta olduğu, güvenlik kameraları geriye dönük sardır ipucuna ulaşılabiliyor anladığımız kadarıyla da. Umarız hiçbir dosyada faili meçhul olarak kalmaz diyelim.
0: Evet, umarız. Şimdi bir haberimiz daha var, onu da paylaşalım, üzerine konuşalım isterim. Sevgili izleyenler, İstanbul'da öldürülen Aynur Kambur cinayetini ekranlarınıza taşıdık. Şimdi yine İstanbul'da metrobüste başlayan bir taciz kavgasında hayatını kaybeden Ferdi Aras'ın nişanlısı arkadaşlarımıza konuştu. Cinayetin en yakın tanığıydı kendisi. 18 yaşındaki katil zanlısının babasının da cinayete ortak olduğunu söyledi ve yargı makamlarına işte bu soruyla seslendi.
2: Ama damat giyemeden kefen giydi.
3: Benim ciğerim yandı. Çocuklarıma bakamıyorum.
4: Evlilik arifesindeydi Ferdi Aras. Metrobüste başlayan yan baktın kavgası canına mal oldu. Cinayetin en yakın tanığı Aras'ın nişanlısıydı. Her şey gözlerinin önünde oldu. Dehşet anlarını anlattı. Zanlının babasının tutuklu olmamasına isyan etti.
2: Nişanlımı tutan babası, bunu yapan da oğlu.
4: Çift o günü düğün hazırlıklarına ayırmış, heyecanla gelecek planları yapıyordu ama olmadı.
2: Nişanımızı bitti, düğünümüz için hazırlık yapıyorduk. Düğün salonunu ayarlamaya çalışıyorduk.
3: Onları bekliyordum, evde bekliyordum. Bana fotoğraf çekip attılar. Bir saat geçmeden bana haber geldi.
4: 18 yaşında bir saldırgan çıktı karşılarına. İddiaya göre genç kızı taciz etti. Çıkan tartışmanın sonunda da Ferdi Aras'ı defalarca bıçakladı. Saldırgan yakalandı, tutuklandı. 49 yaşındaki babası ise serbest bırakıldı.
2: Her şey bir anda anlık bir şekilde oldu. Ne bakıyorsun diye sorduğunda bakmak yasak mı deyip babasıyla birlikte gülmeye başlamışlar. İteklediler. İkisi bir onu yere yatırıp dövdü. Sonra bıçak çıkardı. Babası nişanlımı tuttu, çocuk bıçakla vurmaya başladı. İkisi canice, vahşice nişanlımı katlettiler.
5: Metrobüste o anlara şahit olan tanık nişanlı ve onun yanındaki arkadaşı Büyükçekmece Adliyesi'ne gelip ifade verdi ve ifadelerinde alenen babanın çocuğunu

0: suça teşvik ettiğini anlattı.
1: Oğluna bıçağı ver de vur oğlum diye onu duydum.
2: Aile daha acılarını yaşayamadan adalet nöbetine başladı.
3: Cani bir şekilde katletmesine sebep olan bir adamın dışarıda gezmesine hiç kimsenin gönlü razı olmaz diye düşünüyorum.
4: Benim bıçağımda diyor babamın kesinlikle haberi yoktu. Babam hatta kesinlikle olaya müdahale etmediğini dile getiriyor. Arasa, Ferdi arasa hem baba hem çocuğun da müdahale ettiği açıkça ortadadır.
0: Suç aleti adliye emanete teslim edildi. Parmak izleri alınacak ve katil zanlısının dışında bıçağın üstünde babanın da parmak izi var mı yok mu kontrol edilecek.
4: Bıçak baba tarafından kollu kuvveti verilmiş. Yani çocuk bıçağı teslim etmemiş kollu kuvvetine.
2: Aile cinayetin ortağı olduğunu söyledikleri babanın da bir an evvel tutuklanmasını istiyor.
5: Evet, cinayetin en yakın tanığı arkadaşlarımıza konuştu. Babası neden tutuklanmadı sorusunu soruyor. Babasının da bir an evvel tutuklanması gerektiğini söylüyor. Metrobüste başlayan taciz kavgasında hayatını kaybetmiş. Düğün arabesindeydi, işte fotoğraflarını da bir taraftan ekrana taşıyoruz.
6: Tabii ailenin acısı büyük. Bu evet. Konuyla ilgili olarak da arkadaşlarımıza söylemiş oldukları iddialar büyük ihtimalle de zaten adli makamlar tarafından değerlendirilecektir. Hani bu süreçte bu cinayetle ilgisi olup olmayan ya da ihtimal olan kişilerle ilgili olarak da devam eden yargılama sürecinde hem güvenlik kameralarının incelenmesi hem olayda kullanılan o öldürücü aletin incelenmesi bunların tamamı yapılıp olaya tanık olan, ifade vermek isteyen ya da dosyaya eklenilen bilgiler eşliğinde de hem savcılık makamı hem de mahkeme heyeti bu konuyla ilgili olarak değerlendirmesi yapacaktır. Kimin bir olaya dahil olup olmadığıyla ilgili olarak tabii ki son kararı da mahkeme verecektir.
5: Elbette.
6: Ailenin acısı da burada tabii ki en
5: kesinlikle
6: büyük
5: çok
6: üzüntülerin
5: büyük
6: kaynaklardan birisi.
5: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ ol. Ağzına sağlık Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır stüdyo konuğumuzdu. Yine asayiş gündemini konuştuk. Son yaşananları birlikte değerlendirdik. Teşekkür
6: ben
5: edeyim
6: teşekkür
5: bir kez
6: ben
5: daha. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız. Saatlerimiz 8.45'i gösteriyor. Bakalım ne durumda şu anda, hangi noktalarda yoğunluk var? Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor. Günaydın Kübra, neredesin tam olarak? Trafik yoğunluğu ne durumda? İşe gidişler başladı, okula gidişler başladı. Hemen sözü sana bırakalım. Şu anda arabalarında da seyir halinde olan seyircilerimiz, dinleyicilerimiz de merak ediyor haliyle. Hemen sözü sana bırakayım, ne durumda?
7: Teşekkürler Merve. Sizlere iyi yayınlar, sürücülere de iyi yolculuklar dileyelim. Senin de belirtmiş olduğun gibi saatlerimiz 8.45 geçiyor ve haftanın 4. iş günündeyiz. Perşembe günündeyiz ve İstanbul'da trafik yoğunluğu bugün de hayli fazla. Özellikle Anadolu yakasında Avrupa yakasına nazaran trafik yoğunluğunun daha fazla olduğunu belirtmiş olalım. Bizler kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte Çağlayan tarafındayız. Dilerseniz ben trafik notlarımı aktarırken kameraman arkadaşım da bulunduğumuz noktadaki son durumu ekranlara getirsin. Öncelikle buradan bahsetmek istiyorum. Çağlayan tarafına baktığımızda şu an Mecidiyeköy'e gidiş noktasının açık olduğunu Çağlayan güzergahında ama Mecidiyeköy'den Çağlayan'a gelişin oldukça yoğun bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Köprülere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken yoğun bir trafik var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken de yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oldukça yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu yakasında bakacak olduğumuzda ikinci köprüde de trafik yoğunluğunun hayli fazla olduğunu söyleyeyim. Özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken hastal bağlantı noktasında her sabah olduğu gibi bu sabah da yoğun bir trafik söz konusu. Hatta Bordo'ya dönen bir trafikten bahsediyoruz. Tabi Anadolu yakasının Avrupa'ya gelişlerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda ise hem Avrupa'dan Anadolu'ya hem Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğunluğunun olmadığını belirtelim. Üçüncü köprüde ise trafiğin açık ama iki köprüde de trafik yoğunluğunun şu saat diliminde hayli fazla olduğunu belirtelim. Sürücülere bir kez daha iyi yolculuklar dileyerek size iyi yayınlar dileyip sözü size bırakalım.
8: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Geçen yılın son çeyreğinde 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış baskısıyla 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken, yatırımcıların kripto varlıkları

0: Halklardan uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo. Reklam.

0: futbola doyuyor. Timumu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar timumu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
8: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
9: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
13: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
14: Bir reklam.

0: siz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Mahallede.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
8: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Ekran'dan hoş geldiniz. Saatler 9. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada yaşananları ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: İyi bir yayın diliyorum. İnşallah. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltılar var. Kadir Mercan muhabir arkadaşım telefon attığında. Kadir günaydın. Seni dinliyoruz.
2: Günaydın Cansın, iyi yayınlar dileyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon bu sabah saatlerinde yapıldı. Operasyonun halen daha devam ettiğini belirtelim. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz, Enis Arıkan ve Ozan Doğulu'nun da olduğu toplamda 22 şüpheli şu anda gözaltına alınmış durumda. Fakat operasyon halen daha devam ediyor. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısı artabileceğini söylüyor bakanlık kaynaklarımız. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Söylemiş olduğumuz gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi operasyon. Sabah saat 5'te başladı ve halen daha devam ediyor. Gözaltına alınmayan şüpheliler de var. Onların da yakalama işlemleri bulunduğumuz dakika itibariyle halen daha devam ediyor. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz, Enis Arıkan'ın da aralarında bulunduğu toplamda 22 şüpheli şu anda gözaltına alınmış durumda diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Teşekkür ediyorum ve savaş gündemi. Amerika bir kez daha İran'a yönelik saldırı başlattı. Hava savunma sistemleri, radarlar, drone kontrol ve komuta merkezleri hedef alındı. Saldırılar Bender Abbas, Keşm Adası, Hengam Adası, Kereç ve Sirik kent çevresinde yoğunlaştı. İran devrim muhafızları ve ordusu da Amerika'ya karşılık verdi. Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi açıklarında deniz çatışmaları yaşandı. İran'a göre 2 Amerikan savaş gemisi isabet aldı ancak bu durumu Amerikan ordusu yalanladı. İran tarafları saldırılar esnasında çeşitli drone ve füzeler kullandı. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığında açıkladılar. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada boğaza yaklaşan tüm gemilerin düşman kabul edileceği vurgulandı. Amerika tarafı ise kendi kontrolünde Hürmüz'den ticari gemilerin geçişinin sürdüğünü duyurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump da çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu. İranlı yetkililerin kendisiyle doğrudan iletişime geçtiğini ve bombalamanın durmasını istediklerini ileri sürdü. İran'a bir anlaşma sunduğunu belirten Trump, Tahran'ın kabul etmemesi halinde saldırıların süreceğini söyledi. Trump, saldırılar sırasında 49 Tomahawk füzesi kullanıldığını da dile getirdi. İran'da yapılan ateşkesin tarihte en çok ihlal edilen ateşkes olduğunu ileri süren Trump, saldırıların yakında duracağı mesajını verdi. İran tarafı ise Trump'ın iddialarını yalanladı. Herhangi bir temas olmadığını duyuran Tahran yönetimi şantajla değil askeri yöntemlerle karşılık vereceğiz açıklamasını yaptı. İran devrim muhafızları Amerika'nın saldırıları üzerine misilleme yaptı. Bahreyn'de bazı açıklamalarda bulundu. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisiyle doğrudan iletişime geçerek

0: Saldırıların durmasını istediğini söylese de Tahran yönetimi bu durumu yalanladı. Az önce söylediğim gibi buna dair detayları açıklayacak haberimiz.
1: Trump, İran'a saldırarak barış anlaşmasını imzalatmak için baskıyı arttırdı. İkinci gecede de ABD savaş gemileri ve jetleri İran'ın Hürmüz Boğazı'na yakın üslerini vurdu. ABD-İran hattında bir kez daha silahlar konuştu. Saldırı haberini ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM verdi. Bender Abbas, Keşm Adası, Hengam Adası, Sirik Kenti, Kargan, Minap ve Asalüye'ye bombalar yağdı. Ayrıca Tahran'ın güneydoğusundaki Veremin ve Kazvin'den de patlama sesleri yükseldi. Minap'ta iki sivil şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı. ABD'nin saldırılarına karşılık gecikmedi. Devrim muhafızlarının müdahalesi sonucu çatışmalar Hürmüz ve Umman denizindeki deniz savaşına dönüştü. İran, ABD'ye ait iki savaş gemisinin isabet aldığını açıkladı. Ancak bu durumu ABD ordusu yalanladı. Drone ve füze saldırıları yapan İran, Hürmüz Boğazı'nı da tamamen kapattığını açıkladı. Boğaza yaklaşan tüm gemilerin düşman kabul edileceği duyuruldu. Petrol tankerleri ve ticari gemiler de yasağa dahil edildi. ABD ise tam aksini söyledi. Kontrol bizde diyen ABD ordusu gemi geçişlerinin sürdüğünü savundu. Çatışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News'e konuştu. İranlı yetkililerin kendisini doğrudan aradığını ileri sürdü. Savaş uçaklarımız İran hava sahasında uçuyor ve şu anda ülkenin güneybatısındaki radar ve hava savunma sistemlerini imha ediyor. İranlılar benden saldırıları durdurmamı istedi. Saldırılar çok yakında sona erecek. İranlılara mevcut bombardıman kampanyasının kısa süre içinde sona ereceğini bildirdim. Sunulan anlaşmayı imzalamayı reddederse yarın gece İranlıları bir kez daha bombalayacağız. Saldırı sırasında 49 adet Tomahawk füzesinin kullanıldığını da sözlerine ekledi. İran tarafı bu iddiaları da yalanladı. ABD Başkanı Trump'la herhangi bir temas olmadığı vurgulandı. Şantajla değil, askeri yöntemlerle kararlılıkla karşılık vereceğiz açıklaması geldi. Devrim muhafızları Hava Uzay Komutanı Mecit Musevi, Hürmüz onlar için cehenneme dönecek ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları ABD'nin Körfez üslerine yapılan saldırılar takip etti. Bahreyn'de konuşlu ABD donanmasına bağlı 5. filo ile birlikte Ürdün'deki Al Azraq hava üssü ve Kuveyt'teki ABD üsleri hedef alındı. Irak'taki ABD üslerine de saldırılar oldu. Siber savaşı da devreye alan İran, kendisine bağlı Hanzala siber grubuyla birlikte ABD elektronik sistemlerini hedef aldı. Hem ABD hem de İsrail'den gelen açıklamada ise Tel Aviv'in geceki saldırılara katılmadığı açıklandı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'e bir muhabir, İsrail'e Türkiye arasındaki gerilime değindi. Çatışma çıkma ihtimali var mı iki ülke arasında sorusunu yöneltti. Trump ise Başkan Erdoğan'la yakın dostluğunu hatırlattı.
2: Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail kanalı muhabiri provokatif bir soru sordu. Tel Aviv'in Türkiye rahatsızlığını dile getirdi. F-35 verecek misiniz diye sordu.
4: Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye'ye F-35 satacak mısınız?
3: Trump yanıtıyla İsrail muhabiri susturdu. Erdoğan'ı çok seviyorum mesajını verdi.
2: Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen Erdoğan'ı seviyor diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve çok güçlü bir insan.
3: Trump, Türkiye-İsrail çatışma ihtimaline ilişkin ben başkanken öyle bir şey olmaz mesajını verdi. Başkan Erdoğan da arasında derin bir dostluk olduğunun altını çizdi.
2: Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum. En azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor. Ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde aramızda iyi bir dostluk var.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz

0: Gazze'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti Erdoğan. İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili sert sözleri vardı. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok sert olur dedi.
1: Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
2: Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere işaret etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sert sözlerle uyarıda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında verdi mesajlarını.
1: Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. İhtirasları, cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler.
2: İsrail'in saldırılarının artık Türkiye'yi tehdit eder bir boyuta ulaştığına dikkat çekti. Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara müsamaha göstermeyiz dedi.
1: Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Arz-ı Mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
2: Uluslararası toplumun suskunluk yeminini de eleştirdi. İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini tüm insanlık çekecektir diyerek uyardı.
1: İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir. Tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir. Türkiye, İsrail'in tüm sabotajlarına rağmen bölgesinde barışın ve huzurun ikamesi için elinden geleni yapacaktır.
0: Parti içinde yaşanan gerilim ve tartışmaların gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı ihraç gündemiyle topladı ve tam 9 ismi partiden ihraç etmek için kolları sıvadı ki salı günü gerçekleştirdiği ilk grup toplantısında da kim kirlilikten medet umduysa ona güle güle diyeceğiz ifadeleriyle arınma sürecine ilişkin aslında önemli ipuçları vermişti. Peki listede kimler var? İşte son gelişmeler.
3: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
4: Parti içi arınma süreci için bu sözlerle resmen düğmeye bastı. Bir kez daha A takımını topladı. Öyle ki ihraç listesini bile hazırladı.
3: Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz.
4: Yeni dönemin ipuçlarını ilk grup konuşmasında veren Kılıçdaroğlu MYK'yı da ihraç gündemiyle topladı.
5: Bizim uzattığımız ele arkadaşlarımız yumruk sıkarak karşılık verdiler. Ve partide bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. İddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz.
4: Kılıçdaroğlu ilk etapta 9 milletvekilini ihraç listesine aldı. Liste başında Veli Ağbaba ve

0: Ali Mahir Başarır var. Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Ensar Aytekin, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut da Kılıçdaroğlu'nun partiyle ilişiğini kesmeye hazırlandığı isimler arasında.
1: Şu an itibariyle partinin herhangi bir organında bu arkadaşlarımız görev alamazlar. Parti meclisinin onayı olmaksızın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir arkadaşlar.
0: Kılıçdaroğlu perşembe günü de parti meclisini toplayacak. Yakın kurmaylarının da görüşlerini alacak. İhraç listesinin önümüzdeki günlerde genişleyebileceği de iddialar arasında.
2: Bugüne kadar geldiği günden itibaren bütün iyi niyetine rağmen partimizin kurumsal kimliğini temsil eden genel başkana kavgada bile söylenmeyecek cümleler söyleniyorsa bu arkadaşlarla da elbette yollarımızı ayıracağız.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında başlayan krizde son düello grup toplantısı üzerinden yaşanmıştı. Bir yandan o krizin yankıları da sürüyor.
3: Bir rezalet olduğu çok açık. Tam ona yakışan bir rezalet. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını meclise sokmadı. Bakın, karşınızda örgüt içi infaz mantığıyla çalışan bir siyasi yapı var.
4: Şimdi MYK'nın ardından bugün de parti meclisi toplanacak. CHP'de detayları alalım. Oğuzhan Gültekin A Haber ekibinden Ankara'da bizi bekleyen isim. Oğuzhan, günaydın, hoş geldin yayına, kolay gelsin. Neler yaşanacak bugün, seni dinleyelim.
5: Evet, günaydın, teşekkür ederim. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar. Sizin de söylediğiniz gibi tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün parti meclis toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşecek. Tabii ki dün özellikle yapılan MYK toplantısında önemli kararlar alınmıştı. 9 ismin ihracına ilişkin kararlar alındı. Bugünkü parti meclisinde de özellikle ilk konu maddesi olarak bu ihraçlara ilişkin atılacak adımların değerlendirmesi bekleniyor. Tabii ki bununla birlikte de en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de olağanüstü kurultay olacak. Biliyorsunuz bununla alakalı özellikle Özgür Özel imza süreci başlatmıştı ve başlattığı imza sürecinde 900'e yakın imzanın delegelerden toplandığını açıklamıştı. Tabii ki parti meclisinde özellikle bu kararın çıkması için de Özgür Özel destekçilerinin baskı yapması da bekleniyor. Yine tabii ki özellikle Özgür Özel özellikle bu olağanüstü kurultaya gidilmemesi halinde, yani 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmaması halinde partinin seçime giremeyeceğini savunuyor. Buna karşılık olarak da tabii ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise özellikle parti üzerinde bir tedbir kararı olduğunu, bu kararın kaldırılmadan partinin kurultaya gidemeyeceğini savunuyor ve sürecin olağan şekilde işlemesi gerektiğini söylüyor. Tabii ki bununla birlikte ayrıca yine Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklamada bugünü işaret ederek bugünkü parti meclisi toplantısında kurultay sürecinin de başlatılacağına ilişkin ifadeler kullanmıştı. Şimdi gelelim özellikle dün ihraç edilen isimlerin bugünkü parti meclisi içerisindeki önemine. Tabii ki ihraç istemiyle disipline sevk edilen Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, bu isimler aynı zamanda bugün gerçekleştirecek olan parti meclisine üye olan isimler. Eğer bu isim dünkü ihraç istemi sebebiyle bugünkü parti meclisi toplantısına katılamayacaklar, bunu belirtmiş olalım. Özellikle söz konusu bu adımın da Özgür Özel tarafının toplantıdaki gücünü azaltmaya yönelik atılan bir adım olarak değerlendirildiğini belirtelim. Tabii ki Özgür Özel'in neden disipline sevk edilmediği sorusu akıllarda bir soru işaretine neden olmuş durumda. Bununla alakalı da Müslüm Saray'ı yapmış olduğu açıklamalarda özellikle önümüzdeki süreçte Özgür Özel'e ilişkin de gelişmeler yaşanabilir, değerlendirmeler yapılabileceğini söylemişti diyelim. Sözü Cumhuriyet Halk Partisi'nden tekrar sizlere bırakalım.
4: Uğur Koçak'a, Oğuzhan Gültekin'e teşekkür ederim. Kolaylıklar dileyelim. İstanbul Merkezi Rüşvet ve Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. Eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın ifadeleri doğrultusunda Manisa'da iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Şehzadeler Anonim Şirketi Genel Müdürü Cem Yüzer'in, Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu öğrenildi.
6: Rüşvet soruşturması Manisa'ya uzandı. Özgür Özel'in eski şoförü Cem Yüzer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan

0: Yalım'ın etkin pişmanlığı kapsamında verdiği ifadeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Manisa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Güzel'de, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Güzel'in CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma kapsamında daha önce Denizli'de 1 milyon lirayı aldığı ileri sürülen Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın tutuklandığı öğrenildi.
1: CHP'nin 38. olan kurultayının iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, CHP Genel Merkezi'ne gitti. Savaş, mutlak butlan davasına ilişkin Yargıtay'a başvurduk dedi.
2: Her iki grup aynı salon içerisinde grup toplantısı yapsaydı bu gerçekten de hem Cumhuriyet Halk Partisi adına hem de her iki taraftaki yöneticiler adına üzücü sonuçlar doğurabilirdi.
3: Grup toplantısı krizine değindi. Gelinen noktayı değerlendirdi. Mutlak butlan davasını açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Lütfü Savaş, MYK ve parti meclisi üyelerine hayırlı olsuna geldiğini söyledi. Mutlak butlan davasındaki temyiz sürecine değindi.
2: Bu karar çıkar çıkmaz istinaftan Sayın Özgür Özel'in avukatı hemen anında Yargıtay'a başvurdular. Her iki taraf arasında bir uzlaşı olur mu, bir anlaşma olur mu diye bekledik. Hatta ben 3 gün önceki demecimde de haber kanalına bunu anlattım. Ama baktık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimi çekmeyince dilekçesini biz de mecburen dün dilekçe verdik.
3: Savaş'a mecliste grup toplantısı üzerinden yaşanan gerilim de soruldu.
2: Hem önceki yönetim hem şimdiki yönetimin aynı salonda bulunduğu oluşturulması işi gerçekten de partimiz aslında çok doğru bir şey değildi. Çünkü her iki tarafta da şu anda kızgın insanlar var. Hepsinin aynı salonda bulunması orada bir kaotik tablo oluşturabilirdi. Sayın Genel Başkanımız bunu önlemek adına kardeşin kardeşe karşı kırgınlığının birbirlerine göstermemesi adına gelip burada yaptı toplantısı, grup toplantısı.
1: CHP'de mutlak butlan tartışmalarının ardından Özgür Özel cephesinin yeni parti arayışında olduğu iddiaları günlerdir konuşuluyor. Kulislerde Özel'in kurmaylarının DSP yönetimine almak için partiyle temas kurduğu iddiasını arkadaşlarımız DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a sordu.
4: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
5: Demokratik Sol Parti'nin adı mahkeme dosyalarında şaibeli konular içerisinde geçen siyasilerle birlikte olabilme ihtimali asla ve asla olmaz.
6: Özgür Özel ve ekibi B planı olarak yeni parti arayışlarını sürdürüyor. Rotanın Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti'ye çevrildiği iddiasıyla ilgili DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ATV Haber'e özel röportaj verdi.
5: Özgür Özel ve arkadaşları biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde her ne kadar hukuki olmasa da bir fiili ayrışma yaşıyorlar. Bu çerçevede kendi aralarında seçenekler düşünüyorlar. Bütün arkadaşlar olarak DSP'ye geçsek, kurultayda da yönetimi bize verir misiniz diye bir öneri ortaya koyuyor. Bunu tabii ki kabul etmedik.
6: CHP'li Murat Emir söz konusu görüşmenin yapıldığını ancak DSP yönetimini devralmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi. DSP yönetimi ise CHP'li Emir'le görüşen Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak'a gizlice böyle bir görüşme yaptığı için disipline sevk etti. Yumuşak da o görüşmeyi itiraf etti. Önder Aksakal'ı suçlayarak genel başkan görüşmeyi sızdırdı, sabote etti mesajını paylaşarak partiden istifa etti.
5: Genel başkan yardımcılığı görevinden biz kendisini alacaktık, istifası geldi.
6: CHP'de ne Özgür Özel'in meclisteki toplantısına ne de Kılıçdaroğlu'nun genel merkez çağrısına uyan 20'den fazla milletvekili vardı. DSP Genel Başkanı kararsız görünen o milletvekillerine Karaoğlan'ın partisine gelin çağrısı yaptı.
5: Fiziken o yapı içerisinde görünüp de ruhen oraya ait olmadıklarını bildiğimiz birçok milletvekili arkadaşımız var. Yaşananlardan çok rahatsızlar. Onların Demokratik Sol Parti'ye gelmeleri istemi halinde biz

0: Bunu tabii ki olumlu değerlendirebilecek durumdayız.
1: Özel ekibinin sadece DSP'nin değil, Firari Cem Uzan'ın partisi Genç Parti'nin kapısını çaldığı da öne sürülmüştü. Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, bu kadar yoğun yolsuzluk iddialarının gölgesindeki bir yapıyla yan yana durmamız mümkün değil diyerek kapıyı erkenden kapadı.
2: Özgür Bey'in biraz sabırlı olması lazım. Gelmemesi lazım ama eğer çarpışarak ayrılmak istiyorsa insanları çarpıştırmasın. Ayrılmak istiyorsa ayrıl kardeşim. Ayıp değil. Ama ayrılmak istemiyor. Bu insanları birbirine düşürme.
3: Arkadaşlar lütfen içinizdeki CHP'li olmayan insanların kuyruğuna takılıp partimizi bölmeye çalıştırmayın.
1: Özel cephesinin yeni parti arayışlarına bir uyarıda CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran, istediği başarıyı bulamayınca yeniden CHP'ye dönen Muharrem İnce'den geldi. İnce bir dönem CHP'den ayrılma deneyimini yaşamış ve geri dönmüş biri olarak CHP'den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını bütün samimiyetimle yol arkadaşlarıma söylemeliyim mesajını paylaştı. Özgür Özel ekibine bir kötü haberde devam eden soruşturmalardan geldi. Özel'in en yakınındaki isim Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın ifadesi dosyaya girdi.
4: Ben milletvekiliyim. Nasıl bir iftira atılabiliyor? Bırakın milletvekilini, bir insanın hasretiyle nasıl oynanır kardeşim? İnanamıyorum ben.
1: Yolsuzluk soruşturmasında ifade veren Ağbaba'nın şoförü, Ağbaba'nın talimatıyla Bostancı'da kimliği belirsiz bir kişiden mavi renkli bir kargo poşeti içerisinde 100 bin dolar aldığını ve bunu Maslak'taki bir adrese teslim ettiğini söyledi. Cumalı'nın ifadesinde en dikkat çekici bölümlerden biri de delil karartma iddiası oldu. Cumalı, Veli Ağbaba'nın kendisine tüm yazışmaları silmesi yönünde talimat verdiğini iddia etti. Ancak bu talimata uymadığını, söz konusu mesajları silmeyerek savcılık makamlarıyla paylaştığını ifade etti. Özgür Özel'in Manisa ekibine de operasyon düzenlendi. Özel'in Manisa programlarında yanında bulunan Cem Yüzer ve Şehzadeler Belediyesi personeli Anıl Demir, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dosyada gizlilik kararı bulunuyor.
5: Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni ırmak ağacı koparan evinde ölü bulundu. Genç öğretmenin okul müdürü tarafından psikolojik baskıya, yani günümüz deyimiyle mobbinge maruz kaldığı iddia ediliyor. Olayın ardından gözaltına alınmıştı okul müdürü. İfadesini verdi. Okul müdürü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak görevinden uzaklaştırıldı.
6: Çocuklara falan da şiddet uygulayan biri böyle benim öğretmenliğime laf edecek şeyler söylemeye başladı. Ben dedim ki ben en azından çocuklara şiddet uygulamıyorum. Öğretmenliğime bir şey söylettirmem gibi konuştum.
7: Genç öğretmenin ölümüyle ilgili ifadesi alınan okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Ağrı'da 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin soruşturma derinleşti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan okul müdürünün ifadesi alındı. Milli Eğitim Bakanlığı hakkında idari inceleme yürütülen müdürün görevden uzaklaştırıldığını duyururken Bakan Yusuf Tekin de açıklama yaptı.
8: Bizim derdimiz, bizim işimiz öğretmen arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumakla, güvenli ortamda, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünü yaşın bakmadan gerekli işlem yapacaktır.
9: Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ilk incelemede canına kıydığı tespit edilen genç öğretmenin kesin ölüm nedeni ise yapılacak detaylı otopsi raporuyla ortaya çıkacağı belirtildi.
7: Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıklayan valilik, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirildiğini ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu.
9: Soruşturma derinleşerek devam ederken bir diğer taraftan da ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın okul müdürü hakkında tuttuğu tutanaklar ve ses kayıtları ortaya çıktı.
7: Yalnızca psikolojik baskıyla değil, sistemli bir yıldırma politikasıyla karşı karşıya kaldığı iddia ediliyor. Kayıtlarda öğretmen Koparan okul müdürüyle yaşadığı sorunları anlatıyor.
6: Hocam şöyle başladı, aslında zaten ufak tefek sorunlar vardı. Yani müdürün şöyle bir varsa sinirle böyle bağırıp çağırıyordu, sonra özür diliyordu. Sonra hocam bir gün bir müfettiş geldi, hiçbir evrağı yokmuş. Evrağı olmadığı için okuldaki 12 öğretmeni saat 5'e kadar falan bekletti. Ama 5'e kadar bekletebiliyorum çalışma, aslında çalışma saatimizi. Ama bekletme sebebi olarak bize bir görev vermiyor hocam. Diyor ki servis bekletiyor.

0: Beklemek zorunda isterseniz taksiyle gidin. Açıklaması bu. Sonra hocam orada tüm öğretmenler konuştu falan işte, o bağırdı çağırdı. Hatta beni odasından kovdu orada. Ben de bunun doğru olmadığını, işte bir öğretmeni müdürün odasından kovamayacağım falan söyledim.
1: Koparan'ın bir başka dilekçesinde ise 17 Nisan'daki tartışmada müdürün kendisine geri zekalı, varoş diye hakaret ettiğini ve ardından iki kez tokatladığını belirtti.
2: Yüksel Akalan'la Enis Özcan hazır, kameraman arkadaşımız. Yüksel günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum, var mı yeni bir gelişme?
3: Günaydın Cansın Elvacı. An itibariyle soruşturma derinleşerek devam ederken tabii yeni belge ve bulguların ortaya çıkması da aslında birçok gelişmeye de gebe olduğunu söyleyebiliriz. Irmak Ayşe Koparan İlk olarak Soğanlı Tepe İlkokulu'na atanıyor ve burada ulaşım ve konaklama konusunda sorunlar yaşadığını belirterek dilekçe yazıyor ve ardından Karakazan İlkokulu'na tayin oluyor ve orada görev yapmaya başlıyor. Tabii burada görev yapmaya başladığı esnada okul müdürü Melahat İleri ile aralarında geçimsizlik başlıyor diyebiliriz aslında ve bu geçimsizlik sözlü şiddete, ardından maddi şiddete, manevi şiddete de varıncaya kadar devam ediyor ve son olarak Irmak Ayşe Koparan'ın 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeninin bir tutanağı ortaya çıkıyor ve bu tutanakta okul servisi içerisinde okul müdürünün kendisini darp ettiği yönünde ve aynı zamanda yine okul müdürünün de bu konu hakkında bir darp raporu aldığı da ortaya çıktı. Dün itibariyle biz köydeydik. Karakazan İlkokulu'ndaki okul servisi şoförüyle de konuştuk ve bu olayı doğruladı. Bu olayın gerçekleştiğini, ancak tabii ki o esnada kendisinin aracı kullanmasıyla çok fazla hakim olmadığını ve bu konuyla ilgili de yine kendisinin de ifade verdiği de ortaya çıktı. Bir diğer taraftan da tabii Irmak öğretmenin kesin ölüm nedeni içinde detaylı bir otopsi raporunun yapıldığı da belirtildi. Sonuçlarında kısa bir süre içerisinde açıklanacağı bekleniyor. Bir diğer taraftan tabii Irmak öğretmenin telefonunda, bilgisayarında da yine bazı incelemeler yapılacak. Özellikle de ailesinin ve yakın çevresinin mobbinge maruz kaldığı, psikolojik şiddete maruz kaldığı yönünde iddiaları vardı. Tabii bu iddiaların da gün yüzüne çıkması için de yine detaylı bir şekilde soruşturmanın devam ettiğini belirtelim. Dün itibariyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve yaptığı açıklamada da her kimin ihmali varsa gözünün yaşına bakılmadan cezasını çekecektir şeklinde bir açıklama yapıldı. Bilindiği üzere okul müdürü gözaltına alınmıştı, ifade vermişti ve ifadesinde kendisine yöneltilen iddiaları tamamen reddetmişti. Ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığında belirtelim. Şu an itibariyle hem Irmak öğretmenin diğer öğretmen arkadaşlarının ifadesinin alınması bekleniyor. Aynı zamanda yine okul servis şoförünün de yine bir yeni bir ifade vermesi bekleniyor. Tabii tüm bunlar ifadeler alındıktan sonra da ortaya çıkacak, ancak ailesinin ve yakın çevresinin özellikle de Irmak öğretmenin şüpheli ölümü karşısında mobbing yüzünden, psikolojik şiddet görmesi yüzünden psikolojisinin bozularak intihar ettiği yönünde önemli iddialarının olduğunu da belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
2: Güzel, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu kişileri dolandırmaktan 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan davası istinaf mahkemesinden döndü. Tensip zaptını düzenleyen İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmanın 11 Eylül günü görülmesine karar verdi.

Seçiler zan yeniden yargılanacak. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmanın 11 Eylül'de görülmesine karar verdi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon davası olarak bilinen dosyada Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 2 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından usul eksiklikleri gerekçesiyle bozuldu. Dosya yeniden İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme tensip zaptını düzenledi. Yargılamanın 11 Eylül'de başlamasına hükmetti. Mahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına da karar verdi. Öte yandan aralarında Selçuk İnan, Fernando Mustera, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Buse Terim'in de bulunduğu çok sayıda müştekiye yönelik eylemlerin uzlaştırma kapsamında değerlendirilmesi için dosyanın ilgili bölümleri uzlaştırma bürosuna gönderildi. Seçil Erzan ve Rüya Sağır'ın Fatih Terim'e yönelik eylemlerine ilişkin dosya ise ayrıldı.

0: Şimdi 5 aylık enflasyon verileri açıklandıktan sonra burada bazı hesaplamalar yapmıştı Faruk abi, biz de ekrana yansıtmıştık. Temmuz ayında ortaya çıkacak artık 6 aylık enflasyon, yani son veri bekleniyor. Onunla birlikte de zamlar netleşmiş olacak. Şimdi Haziran enflasyonu emekli maaşına nasıl yansıyacak sorusunu kendi kendine sormuş Faruk abi. Biz de dedik ki kendi kendine sormasıyla bırakmayalım biz bu işi. Sadece okurlarla kalmasın. Biz de bir soralım bu soruyu. Evet. Bu taban maaşa kadar nasıl uygulanacak? Çok merak ediliyor Faruk abi. Nedir bu 5 formül?
1: Dediğin gibi 16.61'i cebine koydu aslında emekliler. Memurlar da 12.41'i ceplerine koymuş oldular 5 aylık enflasyonla birlikte. Şimdi şurada bir 15-20 gün süremiz kaldı. Temmuz'un 3'ünde bu veride açıklanacak Haziran verisi. Dolayısıyla artık 6 aylık yılın ikinci artışı olacak bu. 2026'nın ilk artışı Ocak'ta oldu. İkinci artış da Temmuz'da olacak ve 2026'nın maaşı da belli olmuş olacak. Burada tabii 5 formülden kastım şuydu aslında. Haziran enflasyonu kaç çıkar diye bir çalışma yaptık. Burada Merkez Bankası'nın yaptığı ankete göre 1.52 bekleniyor. Geçen yıl 1.37 çıkmıştı. Mayıs enflasyonu 1.71 çıkmıştı. Bu formüllerden yola çıkarak aslında bir hesaplama yaptık. Dolayısıyla hani arkadaşlarımız da veriyorlar her hesaplamayı. Biz çok böyle detaya girmeden söyleyeyim. Gazetede detayı var ama 17 ile 18'in üzerinde, yani 17 ile 19 diyebiliriz, aralığında bir 6 aylık enflasyon gelecek. Ben bunu daha 3. aydan itibaren söylüyorum sana zaten ve izleyicilerimize. Herkes de hesabını ona göre yapıyor. Yani ufak tefek değişiklikler olsa da 6 aylık enflasyonun az çok işte 18-19 aralığında geleceği artık kesinleşmiş oldu. Bu SSK Bağkur emeklisinin direkt maaşına yansıtılıyor. 18 diyelim 18-30 oldu, 18-40 oldu. Bu direkt yansıtılıyor. Memurlar ve memur emekleri ise %7'lik bir toplu sözleşme artışı alacaklar. Bunun üzerine enflasyon farkı gelecek. Bu fark nereden kaynaklanıyor? Ocak'ta aldıkları %11'lik zamdan sonra oluşan enflasyon, yani biz 18 diyoruz ya, mesela 7 puanlık bir fark oluşuyor. Bu da onların zamlarına ekleniyor. Dolayısıyla onlarınki de %14-15 aralığında bir rakama tekabül edecek. Ha, burada çok sorulan, hani bu hesaplamalar artık aşağı yukarı kesinleşmiş oldu. Biz yine seninle inşallah burada kısmet olursa 3 Temmuz'da bir cuma gününe rastlıyor. Baktım ona, hepsine baktım, merak etme. Burada güzelce anlatırız. İzleyicilerimiz de A Haber farkıyla sadece bizden öğrenirler maaşlarını. Ama şu merak ediliyor. Şimdi iki kesim arasında bir fark var. İşte Ocak'ta 6 puan fark olmuştu, 6-6,5 puan, şimdi de 4 puan civarında bir fark var. Bu fark kapatılabilir mi? Bir refah payı gelir mi? Bu tür işler maalesef yani idari bir kararla değil, yasayla oluyor. O yüzden de bir süreç gerekiyor. Eğer hükümet karar verirse böyle bir refah payına, Temmuz'un 3'ünden sonra hemen bir yasal düzenleme hazırlanıyor, meclise gönderiliyor ve hızlıca çıkıyor. Zaten o yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor çünkü taban maaş da artacak. Şu anda 20 bin lira olan en düşük maaşın arttırılması da mutlaka yasayla olması gerekiyor. O yüzden biz Temmuz'un 3'ünde oranı öğreneceğiz. Hı hı. Ama ondan sonraki işte 10'una kadar, 15'ine kadarki süreçte de bu süreci konuşacağız. Bu yasanın çıkıp çıkmasını bekleyeceğiz. İçeriğini konuşacağız. Tabii burada bir iki kutu var. Onları da söyleyeyim sana. Biliyorsun sadece emekliler ve memurların maaşı artmıyor yılda iki kere. Bu sosyal yardımlar da artıyor. Hı hı. İşte 65 yaş aylı evde hastasına bakanın aldığı maaş, engellere ödenen paralar, hastalara verilen ödenekler vesaire. Bunlar memura yapılan artış kadar artıyor. Yani memura işte %14,5 yapıldı. Bunlar da 14,5 artacak. Ona göre herkes hesabını yapar. Bir de kıdem tazminatı tavanı var. Hı hı. O da yine memura yapılan artışla yükselecek. Burada çok sorulan bunun asgari ücret artışıyla bir ilgisi var mı? Asgari ücret artışıyla bir ilgisi yok. Eğer asgari ücrette bir artış karar verilirse asgari ücret tespit komisyonu toplanması lazım. Hı hı. Onun da bu ay içinde toplanması lazım. O yüzden o da çok sorulduğu için söylüyorum. Şu ana kadar alınmış bir karar yok. Zaten yasa gereği asgari ücret yılda bir kere belirleniyor.

0: araçları ateşe verdi. Bir Türkiye ait berber dükkanı da saldırılarda hasar gördü.
1: Kuzey İrlanda karıştı. Göçmen karşıtı eylemlerde evler ve araçlar ateşe verildi. Olayların fitilini başkent Belfast'ta bir İrlandalının Sudanlı bir göçmen tarafından bıçaklanması ateşledi. O anlara ilişkin görüntülerde çevredekilerin saldırgana müdahale etmeye çalıştığı görüldü.
2: Kuzey Belfast'ta meydana gelen saldırı korkunç ve şok ediciydi. Pek çok kişi öfkeli ve derin bir üzüntü duyuyor. Bu tamamen anlaşılabilir bir durum. Toplumumuzda bu tür şiddete yer yok. Yaralanan kişi, sevdikleri ve bu korkunç saldırıdan etkilenen herkes için üzüntümü aktarıyorum.
1: 40 yaşındaki İrlandalı ağır yaralanırken saldırgan gözaltına alındı. Sonrasında ise sokaklar karıştı. Farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler göçmenlere saldırdı. Başkent Belfast savaş alanına dönüştü. Göçmenlere ait binalar ve araçlar ateşe verildi. Maske takan eylemciler bir belediye otobüsünü de yaktı. Aşırı sağcı grupların liderliğindeki şiddet olayları sırasında bir Türkiye ait berber dükkanı da zarar gördü. Bazı göçmenlerse evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Göçmenler polis tarafından bölgeden tahliye edildi. Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Maskeli kişilerin ailelerin evlerini yakması iğrenç bir alçaklıktan başka bir şey değildir. Toplumun hiçbir suçu yok. Bu tamamen eşkıyalıktır ifadesini kullandı. Kuzey İrlanda polisi de herkesi sorumlu davranmaya davet ederek başkalarını riske atacak eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.
0: Kanada'da Air Canada Havayolu şirketinde yaklaşık 17 yıl çalışan pilotun lisansının olmadığı ortaya çıktı. 17 yıl sonra 900'den fazla uçuş gerçekleştiren o pilot gözaltında.
1: Kanada film senaryolarını aratmayan skandalı konuşuyor. Ülkenin en büyük havayolu şirketlerinden Air Canada'da görev yapan bir pilotun uçuş lisansına sahip olmadan yıllarca yolcu taşıdığı ortaya çıktı. İddialara göre Jeffrey Wall isimli pilot mesleki yeterlilik belgeleriyle ilgili olarak hem şirketi hem de havacılık otoritelerini yanılttı.
3: Bu pilotun yıllardır işvereni ve düzenleyici kurumları yanlış yönlendirdiği sahte belgeler kullanarak nitelikleri hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu değerlendiriliyor.
1: Soruşturmaya göre Wall, kariyeri boyunca Air Canada'da görev yaptı ve kaptan pilotluğa kadar yükseldi. Boeing 767, 777 ve 787 tipi uçaklarda görev alan pilotun, yurt içi ve uluslararası hatlarda 900'den fazla uçuş gerçekleştirdiği belirlendi. Bu süreçte milyonlarca Kanada doları gelir elde ettiği de tespit edildi.
3: Bu durum aile hekimliği lisansına sahip bir doktorun beyin ameliyatı yapmasına benziyor.
1: 2025 yılında emekli olan Wall'un yaklaşık 17 yıl boyunca gerekli yetkiye sahip olmadan uçuş yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan pilot hakkında dolandırıcılık, evrakta sahtecilik gibi birçok suçlamayla işlem başlatıldı. Air Canada ise tüm pilotlar gibi Wall'un da düzenli olarak yeterlilik testlerinden geçtiğini belirtti. Kanada'yı sarsan skandal, Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Sıkıysa Yakala filmini akıllara getirdi.
0: Milli basketbolcu Alperen Şengün'e Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü takdim edildi.
4: Bahçeşehir Üniversitesi'nin geleneksel hale gelen Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü'nün bu yılki sahibi milli basketbolcu Alperen Şengün oldu.
5: Kısa sürede oyun zekası, bas yeteneği, post oyunları ve saha görüşüyle öne çıkan milli oyuncumuz, pivot pozisyonuna getirdiği yaratıcı oyun tarzı.
4: İki kez All-Star'a seçilme başarısı gösteren milli basketbolcuyu, törende öğrenciler ve Bahçeşehir Koleji basketbol takımının altyapı sporcuları karşıladı. Alperen Şengün ödülünü Bahçeşehir Koleji

0: Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel'den aldı. Rektör Profesör Doktor Esra Atipoğlu milli oyuncuya çiçek verirken Hüseyin Yücel ise tören sonunda Alperen'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti.
1: Tek amacım gerçekten bu ülkeye güzel bir örnek olabilmek, gençlere güzel bir örnek olabilmek. Umarım inşallah daha çok gençleri NBA'de görebilmek gerçekten hayallerimden biri. Dediğim gibi ben ülkemize en iyi şekilde, en düzgün şekilde tabii ki de yanlış hatalarımız olacak ama bunlardan ders çıkarıp oldu da öğreniyoruz. O yüzden dediğim gibi en iyi şekilde örnek olup en iyi şekilde bu ülkeyi temsil etmek benim orada en büyük gururum, en büyük görevim.
0: Alperen Şengün ödül töreni sonrasında Bahçeşehir Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Yücel'in davetlisi olarak Gazi Osman Paşa yalısındaki seçkinler sergisini gezdi. Yücel milli basketbolcuya Ala ve İhlas surelerinin yer aldığı hat eserini hediye etti.
2: Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğayı korumak amacıyla geri dönüşüme getirilecek boş plastik, cam ve alüminyum ambalajlar için teşvik süreci başlıyor. Depozito iade sisteminin detayları da belli oldu.

0: Evinizdeki her boş şişe ve kutu için 1 lira geri dönüşüm bedeli alacaksınız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen yeni depozito sisteminin detaylarını açıkladı.
1: İşte bu elimde görmüş olduğunuz PET şişe 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bir çöp değil. Aynı zamanda 1 TL değerinde bakiye olacak. Amaç hem çevre kirliliğini önlemek hem de evlere geri dönüşümü getirmek.
2: Ne aslında çok mantıklı bir şey ki ben öğrenciyim ve öğrenci evinde de zaten evi toplamak da çok zor olduğu için böyle pet şişeler çok birikiyor. Bayağı da mantıklı olmuş.
3: Çünkü en çok geri dönüşüm bence evden çıkartıyoruz.
4: Mükemmel bir uygulama. Düşünenden de yapandan da Allah razı olsun. Hem çevremiz kirlenmiyor. Mis gibi çevreciyim ben de Yeşilaycıyım.
5: Desteklemek için, teşvik etmek için çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum.
0: Depozitosu olan ambalajlar yani kısa adıyla doğa uygulaması hayatımıza giriyor. Sistem kapsamında plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları çöpe gitmeyecek. Vatandaşlar bu ambalajları iade ettiğinde her bir şişe ve kutu için 1 lira teşvik bedeli alacak.
4: Daha da güzel olsun, çevremiz için her şeyi yapalım.
0: Getirilen her ambalajla doğayı korumak adına önemli bir adım da atılmış olacak. Toplanan paralarsa dijital cüzdanlar aracılığıyla yüklenecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Geçen yılın son çeyreğinde 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış baskısıyla 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken, yatırımcıların kripto varlıklardan uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivi Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivi Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Hyundai'niz için

0: Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam.
9: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
6: Bir reklam.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
9: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
10: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
13: Aygaz'dan aldığınız her otogaz, hediye puana dönüşecek diyoruz.

0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklam. A-Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmakta. İzmir-Aydın otoyolunun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz riskleri ve küresel petrol stoklarındaki düşüşün fiyatlar üzerindeki etkisini dikkate alarak bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Gelecek yıl için ortalama varil fiyatı tahminini Brent petrolde 79,39 dolar, WTI için ise 74,39 dolar olarak belirledi.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Bir reklam.
6: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Bir reklam.
5: A Haber Radyo.
0: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
9: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük budur işte.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
12: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap

0: İşletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber.

0: Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine başlayacağız. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşı Mustafa Kadir Mercan hazır, bizi bekliyor. Kadir, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
1: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim öncelikle Cansın Elbacı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon sabah saat 5 itibariyle başladı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de halen daha devam ediyor. Bulunduğumuz dakika itibariyle 22 kişi gözaltına alındı. Aslında operasyon kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Fakat 5 kişinin halen daha aranması devam ediyor. Şu anda 22 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. Öte yandan bazı isimlerin yapılan aramalar neticesinde yine evlerinde, ikametgah adreslerinde ve bazı kulüplerde uyuşturucu maddenin de bulunduğu tespit edilmiş durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Operasyon, gözaltına alınan isimlere bakacak olursak aslında önemli isimler var. Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, Enis Arıkan, Berdan Mardini, Ayşe Hatun Önal, Özan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Cem Karcı, Tolga Çağ, Murat Saygı, Ferhan Kaya, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Ramos Koreyra, Mehmet Yıldız, Reyhan Küçükyen, Enis Ahmet Onat, Hasan Vatan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci gibi isimler toplamda 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk önce rutin sağlık kontrolleri yapılıyor. Sonrasındaysa İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri başlayacak. İfade işlemlerine bugün yapılması bekleniyor. Sonrasında Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak mı, yoksa Adli Tıp Kurumu'na sevkleri yapılıp oradan serbest mi kalacaklar? Bunu tabii ki önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Fakat kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiler şu yönde. Biliyorsunuz, biraz önce de söyledim. 5 kişinin halen daha aranması, yakalama işlemleri halen daha devam ediyordu. O işlemlerin de bir 15-20 dakika içerisinde tamamlanması bekleniyor. Yani firari olan şüphelilerin de yine gözaltına alınması bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.
0: Kadir, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bir yandan da savaş gündemi. Amerika bir kez daha İran'a yönelik saldırı başlattı. Hava savunma sistemleri, radarlar, drone kontrol ve komuta merkezleri o saldırılarda hedef alındı. Bender Abbas, Keşm Adası, Hengam Adası ve Sirik kent çevresinde saldırıların yoğunlaştığı bilgisi var. İran devrim muhafızları ve ordusu da Amerika'ya karşılık verdi. Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi açıklarında deniz çatışmaları yaşandı. İran'a göre iki Amerikan savaş gemisi isabet aldı, ancak bu durumu Amerikan ordusu "hiçbir gemimiz hedef alınmamıştır" diyerek yalanladı. İran tarafı saldırılar esnasında çeşitli drone ve füzeler kullandı. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı da yine İran tarafından yapılan belki de en önemli açıklamalardan bir tanesi. Bu arada devrim muhafızları da diyor ki, Boğaz'a yaklaşan tüm gemileri düşman kabul edeceğiz. Hürmüz'ü kapattık. Amerikan tarafı ise kendi kontrollerinde Hürmüz'den ticari gemilerin geçişinin sürdüğünü duyurdu. Şimdi son durumu değerlendireceğiz. Doçent Doktor Berat Akıncı, akademisyen, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
2: Günaydın Cansın Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi taraflar birbirini yalanlıyor. Saha ortamında bunun olması kadar normal bir durum yok. Ancak gelinen noktada savaşın en hararetli dönemine geri mi döndük sorusu ve bir de bu görüşmelerle ilgili mesele. Trump ısrarla Amerikan Başkanı, yani ilk ağız olarak, görüşmelerin olumlu sürdüğü ve sürdüğü yönündeki açıklamalarını sürdürmeye devam ederken, İran'da ısrarla "biz Trump'la görüşmedik, görüşmeler devam etmiyor" açıklamasını yapıyor. Bu bize ne anlatıyor?
2: Cansın Hanım, aslında bu saldırıların başladığı günden itibaren

0: Bu tarz iletişimleri biz gördük hem Trump Amerika Birleşik Devletleri tarafından hem de İran açısından. Çünkü aslında sahada sadece askeri teknik kapasiteyle değil, aynı zamanda algısal savaşın algısını yönetme bağlamında da önemli bir taktiksel savaşın verildiğini görüyoruz. Nihayetinde tabii süre giden bir barış görüşmeleri var. Öncelikle Johnson'ın altını çizmemiz gerekiyor. Yani taraflar her ne kadar karşılıklı olarak birbirlerine saldırıda bulunmuş olsa ki bunlar tabii ki lokasyon olarak çok düşük yoğunluklu ve düşük lokasyonda saldırılar. Dolayısıyla taraflar da bir şekilde diplomasiye de devam etmek istiyor. Yani masanın tekrar kurulması, barış görüşmelerinin devam etmesi aslında her iki taraf açısından da bu şu an bu iradenin olduğunu söyleyebiliriz. Nihayetinde Trump'ın yapmış olduğu açıklamalara da bakıldığında, İran tarafından da aslında yapılan açıklamalara da bakıldığında aslında bir taraflar her ne kadar saldırılar veya işte karşılıklı bu şekilde sahada operasyonlar yapmış olsa da bir şekilde o masanın kurulmasını ve masada da aslında güçlü bir şekilde yer almak istiyor. Aslında Cansu Hanım bütün bu sahada gerçekleşen operasyonlar masada elini daha güçlü tutabilme amacını da taşıdığının altını çizmemiz gerekiyor. Nihayetinde Trump özellikle İran'ın Hürmüz kartını sonuna kadar kullanmasını istemiyor ve bunun da enerji jeopolitiği üzerinde küresel maliyetleri arttırmasını da istemiyor. Dolayısıyla hem Amerika'nın iç seçimleri yaklaşıyor olması hem de aslında küresel bağlamda da küresel barışı sağlama noktasında da hem Körfez ülkelerinden hem diğer dünya ülkelerinden de bu şekilde bir sesin yükseldiğini de görüyoruz. Nihayetinde aslında hem Batılı devletler olsun, hem Asya ülkeleri olsun, hem Rusya olsun, hem Çin olsun, hem bölge ülkeleri olsun artık savaşın maliyetini bir şekilde kaldırmakta zorlanıyor. Dolayısıyla şunun altını çizelim. Evet, 2 gündür sıcak bir taraflardan temas hattını görüyoruz. Karşılıklı operasyonlar devam ediyor. Ama Cansın Hanım, biz aslında bu savaşın ilk başladığı günden ve baş masasının bir şekilde kurmaya başladığından ilk günden itibaren biz Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerçekleşen barış görüşmelerinin İsrail açısından bir şekilde sabote edilebileceğini de altını hep çiziyordu. Dolayısıyla özellikle İsrail'in Lübnan'da Nitan Nehri'nin kuzeyine çıkması, burada topyekun bir işgale başlaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin de İran tarafında yürütmüş olduğu barış görüşmelerine de aslında sıkıntıya sokuyor. Çünkü burada İran aslında çok net bir sözcük kullanıyor. Diyor ki ateşkesin tarafı sadece İran toprakları olamaz. Lübnan da bu sürecin parçası ve diğer aslında vekalet unsurları dediğimiz diğer coğrafyalarda aslında bu ateşkesin tarafı olmak zorunda. Ama nihayetinde İsrail açısından da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılan bu anlaşmayla Hizbullah'ı dışarıda tutma amacını da görüyoruz. Ve dolayısıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in de bölgedeki planlarının da biz birbirinden farklı olduğunu görüyoruz Cansu. Yani bu çok önemli. Bu barış görüşmeleri açısından gerçekten kırılgan bir tablo yaratıyor ve gelinen noktada da İsrail'in özellikle İran'ın altını çizdiği kırmızı çizgileri ısrarla üzerine gitmesi, Lübnan'da operasyonlarına devam etmesi ve bir şekilde de aslında İran'ın da vekalet unsuru olarak görülen Hizbullah'a da koruma refleksini gösterdiğini görüyoruz. Ha, bu süreç devam eder mi? Elbette bölge
1: Şimdi
0: ülkeler
1: onu
0: olarak.
1: biraz açalım, süreç devam eden. Şimdi siz çok önemli konulara değindiniz. İsrail en kritik konulardan bir tanesiydi. Zaten geride bıraktığımız günlerde İran-İsrail arasında yaşananları konuştuk. Sürece dair nasıl bir baltalama olur diye bekleniyordu zaten, söylediğiniz gibi. Hürmüz kartını iyi kullanıyor dediniz. Bu kartı iyi kullanmakla kalmıyor. Bir de ikinci büyük bir kart, Babil Mendeb'le ilgili tehditlerini de sürdürmeye devam ediyor. Şimdi bu da ayrı bir başlığı beraberinde getiriyor ama şimdi taraflar bu haldeyken her iki taraf için de soruyorum bunu. İran için de, Amerika için de daha ne kadar sürdürülebilir? Bir ateşkesin adı konduğundan beri hiç bu kadar ateşkes ihlalinin, çünkü her gün benzer başlıklarla güne başladık biz yayınlara. İhlal edildi, vuruldu, görüşüyoruz, görüşmüyoruz. Bir sükunet görmedik. Hep korku Körfez ülkelerinin dahil olup olmamasıydı. Onunla ilgili en azından şu an bir kriz yok, onu söyleyelim, ama hem bölgeyi düşündüğünüzde hem tarafları düşündüğünüzde iki taraf da bunu ne kadar bu şekilde sürdürebilir?

0: Aslında konuşmamın başlangıcında da söylediğim gibi Cansan'ın taraflar aslında bir barış masası kurulsun iradesi gösteriyor. Ancak öncelikleri noktasında da bir anlaşmazlık söz konusu. Şimdi Washington'un önceliği burada aslında bir şekilde savaşı kontrol altına almak istiyor. Yani bu savaşın öncelikle tabii bölgeye ve nihayetinde bir küresel boyuta taşınmasını istemiyor. Çünkü nükleer dosyada da bir anlaşma yapmak istiyor ki Amerika Birleşik Devletleri aslında bu saldırıdan başladığı ilk günden itibaren çok net bir şekilde altını çizdiği husus, İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak. Bakın Trump çok net bir şekilde bunun altını çiziyor. Yani diğer konularda bazen kaçamak cevapları veriyor ama bunu her konuşmasında altını çiziyor. Üçüncü bir ama Washington'un önceliği aslında Hürmüz'ü açmak ve Hürmüz'ü uluslararası bir deniz yolu olduğu için burayı aslında küresel bağlamda savaş öncesi duruma da döndürmek istiyor. Ama burada biraz önce de bahsettiğim gibi İsrail'in de önceliği değişiyor. Yani İsrail öncelikli olarak İran'ın bölgesel nüfusunu kırmak istiyor. Hizbullah'ı zayıflatmak istiyor ve İran destekli yapıları da etkisiz hale getirmek istiyor. Dolayısıyla şimdi Washington'un ve İsrail'in değişen öncelikleri ve bir de tabii İran'ın da bölgeye yönelik olarak bakış açısını veya emellerini bir potada erittiğimiz zaman şimdi bu üç farklı gerekçelerin, farklı çıkarların bir masada örtüşmesi de kolay değil Cansın Hanım. Ama şunun altını net bir şekilde çizelim. Barış görüşmeleri çöker mi? Barış görüşmeleri çökmez Cansın Hanım. Yani taraflar aslında birbirlerini de vururken müzakereleri tamamen bitirmiyor. Yani burada Washington'dan, Tahran'dan diplomatik kanalların açık tutulduğuna yönelik olarak da açıklamalar geliyor. Ama açıklamalar tabii silahların gölgesinde yapılıyor. Yani silahların gölgesinde yürütülmeye çalışılan bir müzakere masasından bahsediyoruz.
1: Peki.
0: Ve dolayısıyla aslında bir şekilde bu sınırlı operasyonlar devam etmezse, yani İran'da kontrollü misillemelerini yapar, bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere seçeneğini, kartını yine masada tutarsa, önce yani barış görüşmelerinin devam etmemesi noktasında İsrail'i dışarıda tuttuğumuzda herhangi bir neden yok.
1: Peki.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri de aslında bölgede bir barış istiyorsa, Orta Doğu'da aslında bir barış masası kurup başka noktalara yönelmek istiyorsa, bir şekilde bu sorunu İsrail'de aslında dizginleyerek çözüme ulaştırması gerekiyor
1: Berat
0: aslında.
1: Bey çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz Doçent Doktor Berat Akıncı bizimle birlikteydi. Peki bunlar olurken yine Hürmüz kapandı. Orada bazı gemilerin vurulduğu yönünde açıklamalar İran'dan geldi. Hatta Amerikan ordusuna ait gemiler olduğunu söylüyor. Amerika bunu yalanlıyor ama Hürmüz'ün kapanmasıyla yine petrolü konuşacağız. Sonrasında borsalara altını konuşacağız tabii. Nasıl başladık güne bir bakalım. Altında dün son 200 gününde değil mi en sert düşüş yaşanmıştı. Bugün borsa güne nasıl başladı?
2: Borsada tabii dün de biraz konuştuk. Bir yükseliş olacağını söylemiştim zaten. Hani borsamız kendini koruyor demiştim. İşte Halkbank'la ilgili bir kapıda bir açıklama geldi biliyorsun. Amerika'daki davanın artık düşeceği yönünde bir açıklama. O da borsaya bir hız verdi. Ama tabii altında 4.100 doların da altını gördü altının onsu. Yani 4.075 dolarlara kadar. Şu anda canlı veri ne kadar ona da bakalım. Ama gram altında 6.000 sınırına kadar geldi. Evet, 4.075'i de görmüştü. Şu anda küçük bir yükselişe tekrar 4.095 dolara kadar gitmiş. Bu da Amerika'da biliyorsun enflasyon verileri açıklandı Amerika'da. 2023'ten bu yana yani son 3 yıl diyebiliriz ki en yüksek yıllık enflasyona ulaştı Amerika. Bu da aslında bu yıl sonuna kadar
1: Trump'a
2: faiz...
1: sordular bugün.
2: Evet.
1: Yayından önce sizinle izledik ya.
2: Evet, doğru.
1: Enflasyonu çok beğendi. Muhteşem, harika diyor. Seviyorum diyor.
2: Savaş biterse fiyatlar düşecek de diyor. Yani o biraz herhalde ironi yapmış muhabire karşı. Ama Amerika'da tabii enflasyon baskısı altını baskılıyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yıl sonuna kadar faiz arttırımı olacağı beklentisi hala korunuyor ve bu da altını baskılıyor. Bir de seçim ortamına giriyor Amerika aslında. O seçim belirsizliği de altını hareketlendirebilir aslında. Ama tabii bu savaş ve enflasyon baskısı altının yükselmesini önlüyor. İçeride baktığın zaman ben biraz piyasayla da konuşuyorum. Vatandaşın

0: psikolojisi şu aslında içeride. Satış yok. Yani vatandaşın elinde altın var. Hı hı. Hatta bir kısmı da işte o gazla 7 bin liradan, 7 bin 500 liradan, 8 bin liradan aldığı için. Hı hı. Yani 5 bin liradan, 6 bin liradan ya da 4 bin liradan alan da satmıyor. Psikolojisi şu, daha çok düşecek, ben bunu satayım paniği olurdu biliyorsun. Hı hı. Dolayısıyla piyasada satış yok. Düşüyor, düşmüşken alayım.
1: Nasıl olsa yükselecek
0: evet,
1: diyor.
0: Evet, hareketi var piyasada. Hani piyasaya baktığın zaman hem kapalı çarşıda alım var, satış çok yok. O yüzden de bu önümüzdeki dönemde içeride de altının yükseleceğini gösteriyor. Yani şu krizler bir atlatılsa altındaki hikaye aslında bana göre çok değişmedi. Yani inişler çıkışlar evet bunlar yaşanıyor, yaşanacak da. Yarın Trump başka bir şey söyleyecek, yine başka bir şey yaşanacak. İşte az önce söyledin, Hürmüz kapatıldı dedin. Petrolü yükseltiyor, altını baskılıyor, enflasyon altını baskılıyor. Hı hı. Ama yıl sonu hikayesi çok değişmedi. Altında bir hareket yukarı yönlü olacak gibi görünüyor. Hani yıl sonunda tekrar biz bu gram altında 7 bin liranın üzerine 8 bin liraya, hatta 10 bin lira olacak diyenler de var ama ben o kadar ilerisini düşünemiyorum ama bir yükseliş söz konusu olacak, gidişat onu gösteriyor. Bugün bizim Merkez Bankamızın da bir faiz toplantısı var. Hala faiz baskısı piyasalarda devam ediyor. Hı hı. Ben bugün de sabit tutacağını düşünüyorum. Hı hı. Dün de söylediğim gibi sabit tutmak da aslında indirme sürecini durdurmak anlamına geliyor. Bu da bir yükseliş gibi görülebilir. Evet. Dolayısıyla altında böyle günlük iniş çıkışlar, saatlik iniş çıkışlar yaşayacağız ama yıl sonu hikayesi pek değişmedi gibi görünüyor. Yükseliş olacak. Evet.
1: Peki. Konuşmaya devam edeceğiz. Bir haber paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde mutlak butlan kararı sonrası kaosa ve krize sahne olan Cumhuriyet Halk Partisi vardı. CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz dedi.
2: CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahne olduğu görüntüleri bu sözlerle eleştirdi. CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Çapsızlara prim vermedik. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Aynı tavrımızı koruyoruz. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine rıza göstermeyiz diyerek uyarıda bulundu.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Siyasette rakibimiz dahi olsa bu yüce çatı altında milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla, sokaklara ve meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını biz arzu etmeyiz.
3: Türkiye'nin er ya da geç hak ettiği kalitede bir muhalefete kavuşmasına yönelik temennisini yineledi.
2: Vizyonsuz muhalefetten, kavgalı muhalefetten ne bu ülkeye ne de bu millete hiçbir fayda gelmez.

0: Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında bu kez cinsel saldırı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
1: İrtikap suçundan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu sefer cinsel saldırıyla suçlanıyor. Özcan'ın yargılandığı tehdit ve şantaj davasında mağdur olarak yer alan Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Çağlalı yeni iddialarda bulundu. Çağlalı ifadesinde işe başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Tanju Özcan'ın kendisinden hoşlandığını söylediğini ve fiziksel temasta bulunmak istediğini ileri sürdü. Elimi tuttuğunda elini iterek odayı terk ediyordum. Bu durumlardan kimseye bahsetmedim çünkü karşımda koskoca başkan vardı dedi. Tanju Özcan'ın görüşme teklifini kabul etmemesi halinde işten çıkarılmakla tehdit edildiğini ileri süren Öznur Çağlalı, işini kaybetme korkusuyla mesajlara cevap verdiğini ve görüşmeyi kabul ettiğini söyledi. İddianamede Çağlalı'ya gelen mesajları gören eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in Tanju Özcan'dan 20 milyon lira lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği de yer aldı. Tanju Özcan, özel kalem müdürü, şoförü ve Çağlalı'nın eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney hakkında soruşturma başlatıldı.
0: Demokratik Sol Parti'de CHP krizi istifa getirdi. Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak, DSP'den istifa etti. Yumuşak kararının sebebini DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın CHP'lilerin kendisiyle iletişime geçmesini basına sızdırması olarak gösterdi.
2: Başkanlık kurulumuzda değerlendirmeye aldık ve kesinlikle böyle bir işin olmayacağını resmi olarak oluşturduk. Demokratik Sol Parti kendi adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmez.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin yeni parti girişimi Demokratik Sol Parti'de istifa getirdi. DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak partisinden istifa etti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden genel merkez yönetimi anlamında söylüyorum ayrılan bazı milletvekili arkadaşlar yeni bir parti kurma ya da yeni bir partiye geçme noktasındaki araştırmaları kapsamında DSP'nin de gündeme alınabileceği gibi bir görüş oluşturmuşlar. Sayın Murat Emir randevu talep etmiş ve baş başa bir görüşme yapmışlar. Orada bu süreci tartıştıktan sonra da DSP'nin kurultay tarihinin ne zaman olduğunu sormuş Sayın Emir. Arkadaşımız da Ekim-Kasım aylarında ya da Aralık'ta olabilir demiş. Biz küm ayrılanlar olarak Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri olarak Demokratik Sol Parti'ye geçsek, kurultayda da yönetimi biz alsak nasıl olur demişler.
3: Yumuşak istifa gerekçesi olarak Genel Başkan Önder Aksakal'ın CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'le görüşmesini basına sızdırması olarak gösterdi. DSP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Yumuşak'ın partiden ihraç edildiği duyuruldu.
0: Mutlak Mutlan kararının ardından başlayan tartışmalarla ilgili sessizliğini bozan Muharrem İnce, CHP'lilere seslendi. İnce yeni bir parti kurmanın yanlış olduğunu belirtti. Acil tüzük kurultayı çağrısı yaptı. Arınma diyen Kılıçdaroğlu'na direnme diye karşılık veren Özgür Özel'e de yanlış yapıyorsunuz mesajı verdi.
4: Yenmiş seni. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş.
5: Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya.
3: CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan tartışmalara Memleket Partisi'ni kapatıp tekrar baba ocağım dediği CHP'ye geri dönen Muharrem İnce de katıldı.
4: Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır. Bir sarılmadır, bir hasret gidermedir.
3: Sosyal medya hesabı üzerinden İnce nerede durduğunu merak edenlere yanıt verdi. İnce, CHP'nin yanındayım diyerek partiye birlik ve öz eleştiri çağrısı yaptı. Arınma ve direnme kavramları etrafında CHP'yi parçalanmaya taşıyan anlamsız, gereksiz, yersiz ve talihsiz sert bir kavga yürütülmektedir. Kavgayı kızıştıran, partiyi ayrıştıran eylem ve söylemlerin CHP'nin ve Türkiye'nin aleyhine olduğunu görmemek için siyaseten kör olmak gerekir dedi. Siyasette küskünlük ve kırgınlık olmaması gerektiğinin altını çizen İnce,

0: Kendi siyasi geçmişinden örnek vererek partilileri uyardı. Süreçte hayal kırıklığı yaşayanların soğukkanlılıkla hareket etmesi gerektiğini belirtti ve ekledi. Asla mücadeleyi ve partiyi bırakmamaları, ayrı bir parti kurma gibi yollara tevessül etmemeleri gerekir. Bir dönem CHP'den ayrılma deneyimini yaşamış ve geri dönmüş biri olarak, CHP'den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını bütün samimiyetimle yol arkadaşlarıma söylemeliyim. Muharrem İnce hiç itiraz etmeden acil bir tüzük kurultayı toplanmalıdır ifadelerini kullandı.
1: Vurduk mu yavrulusunu Karaca'nın?
2: Ankara'da çıkan bıçaklı kavga 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın sonu oldu. Eski kız arkadaşının yanında gördüğü Kayra Ataman'ı öldüren 17 yaşındaki Taha Erdem E ile babası cinayet sonrası gözaltında.
3: 1-2-3 hadi.
4: Bir tane özel hareket olmak istedi bir dönem.
5: Bir tane oğlumu ben kara toprağa vereceğim ben şimdi oğluma.
0: Bir genç daha cinayete kurban gitti.
6: Sesimizi de duyuyor. Ne olacak bu çocukların hali? Ne olacak yavrum? Ne olacak?
0: 16 yaşındaydı. Kıskançlık cinayetine kurban gitti. Son anları kameraya böyle yansıdı. Korkunç cinayet Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir parkta yaşandı. İddiaya göre 17 yaşındaki zanlı eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki gençle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki zanlı tartıştığı akranını çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.
7: Benim oğlumun kalbine iki tane bıçak saplıyor.
0: Ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık görevlileri kalp masajı yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Talihsiz genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
7: Bu artık çocuk katliamları bitsin. Yalvarıyorum bitsin. Benim içim ciğerim yandı. Başkalarının yanmaz. Yalvarıyorum. Ne olur yanma. Adalet yerini bulsun. Ben adalet istiyorum.
0: Polis ise katil zanlısının peşine düştü. Zanlı kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin babası da gözaltında. Emine ve Hanifi Ataman çiftinin 4 çocuğundan tek oğlu Kayra Ataman'ın ailesiyle birlikte doğum günü kutladığı görüntüler ortaya çıktı. Kayra Ataman'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ataman'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
1: 1-2-3 hadi.
2: Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesi kararlaştırıldı.

0: Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak. Ağrı'da Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolan ve 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava yeniden görülüyor.
1: Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Leyla Aydemir davasının son duruşmasında mahkeme heyeti soruşturmadaki bazı hususların açığa kavuşturulması için anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi.
0: Mahkeme heyeti sanık amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın görülmesine Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Leyla'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ikisi öz amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı. Amca Yusuf Aydemir'e kasten öldürme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer 6 sanık delil yetersizliğinden beraat etmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Yusuf Aydemir'in tahliyesine karar vermişti.
2: İstanbul'da metrobüste başlayan taciz kavgasında hayatını kaybeden Ferdi Aras'ın nişanlısı arkadaşlarımıza konuştu. Cinayetin en yakın tanığıydı. 18 yaşındaki katil zanlısının babasının da cinayete ortak olduğunu söyledi.
3: Ama damat giyemeden kefen giydi.
4: Benim ciğerim yandı. Çocuklarıma bakamıyorum.

0: Evlilik arifesindeydi Ferdi Aras. Metrobüste başlayan yan baktın kavgası canına mal oldu. Cinayetin en yakın tanığı Aras'ın nişanlısıydı. Her şey gözlerinin önünde oldu. Dehşet anlarını anlattı. Zanlının babasının tutuklu olmamasına isyan etti.
1: Nişanlımı tutan babası, bunu yapan da oğlu.
0: Çift o günü düğün hazırlıklarına ayırmış, heyecanla gelecek planları yapıyordu ama olmadı.
1: Nişanımızı bitti, düğünümüz için hazırlık yapıyorduk. Düğün salonu ayarlamaya çalışıyorduk.
2: Onları bekliyordum, evde bekliyordum. Bana fotoğraf çekip attılar. Bir saat geçmeden bana haber geldi.
0: 18 yaşında bir saldırgan çıktı karşılarına. İddiaya göre genç kızı taciz etti. Çıkan tartışmanın sonunda da Ferdi Aras'ı defalarca bıçakladı. Saldırgan yakalandı, tutuklandı. 49 yaşındaki babası ise serbest bırakıldı.
1: Her şey bir anda anlık bir şekilde oldu. Ne bakıyorsun diye sorduğunda bakmak yasak mı deyip babasıyla birlikte gülmeye başlamışlar. İteklediler. İkisi bir onu yere yatırıp dövdü. Sonra bıçak çıkardı. Babası nişanlımı tuttu. Çocuk bıçakla vurmaya başladı. İkisi canice, vahşice nişanlımı katlettiler.
3: Metrobüste o anlara şahit olan tanık nişanlı ve onun yanındaki arkadaşı Büyükçekmece Adliyesi'ne gelip ifade verdi ve ifadelerinde alenen babanın çocuğunu suça teşvik ettiğini anlattı.
4: Oğluna bıçağı verdi, vur oğlum diye onu duydum.
0: Aile daha acılarını yaşayamadan adalet nöbetine başladı.
5: Cani bir şekilde katletmesine sebep olan bir adamın dışarıda gezmesine hiç kimsenin gönlü razı olmaz diye düşünüyorum.
6: Benim bıçağımda diyor, babamın kesinlikle haberi yoktu. Babam hatta kesinlikle olaya müdahale etmediğini dile getiriyor. Aras'a, Ferdi Aras'a hem baba hem çocuğun da müdahale ettiği açıkça ortadadır.
3: Suç aleti adliye emanete teslim edildi. Parmak izleri alınacak ve katil zanlısının dışında bıçağın üstünde babanın da parmak izi var mı yok mu kontrol edilecek.
6: Bıçak baba tarafından kollu kuvveti verilmiş. Yani çocuk bıçağı teslim etmemiş kollu kuvvetine.
0: Aile cinayetin ortağı olduğunu söyledikleri babanın da bir an evvel tutuklanmasını istiyor.
7: Bolu'da terziye pantolonunu tadilat için bırakan kadın fiyatı yüksek bulunca kasadaki kızı darp etti. İkili arasında çıkan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.
8: Pantolon paçasının tadilat ücretini fazla bulan kadın hırsını şiddete başvurarak aldı. Bolu'da pantolonunun paçasını yaptırmak için terziye bırakan kadın daha sonra yanındaki çocukla pantolonu almaya geldi. Kasada bulunan terzinin kızı yapılan işlem için 250 TL istedi. Ancak bunu kabul etmeyen kadın 100 TL verdi. Daha sonra kadın ücretin tamamını isteyen kıza saldırarak darp etmeye başladı. İkili arasında yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.
7: İstanbul Arnavutköy'den aldığı turisti taksimetre açmadan Fatih'e götüren ve 4.300 lira isteyen taksiciye ceza yağdı. 140.500 lira para cezası kesilen taksicinin ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Aracı da trafikten men edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede Arnavutköy'den aldığı turisti Fatih'e götüren taksicinin yolculuk sırasında taksimetreyi açmadığı tespit edildi. Ayrıca turistten 4.300 lira talep edildiği belirlendi. Kimliği tespit edilen taksici kısa süre sonra yakalandı. Sürücüye toplam 140.500 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ceza puanının aşması nedeniyle sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve aracı trafikten men edildi. İstanbul Avrupa yakasında bazı üst geçitler çürümeye yüz tutmuş durumda. Her gün milyonlarca kişinin kullandığı geçitlerde tehlike çanları çalıyor.

0: dükkanı var, sallanıyor bu. Denebilirsin istiyorsan.
1: Buradan birçok kez düşme tehlikesi de yaşadık.
2: Berbat.
3: Kimi paslandı, kiminin demirleri çıktı, kimisi artık çökmek üzere.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından köprü ve yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımı yapılmadığından dolayı köprüler çökme riskiyle karşı karşıya. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu'yla Halıcıoğlu rampasının hemen başındayız. Ve buradaki köprü ve yaya üst geçitinin de demirleri bakım ve onarımı yapılmadığından dolayı gözükmeye başlamış durumda.
0: Abi iki adıma sallanıyor bu. Denebilirsin istiyorsan. Çok sallantı var, o köprüde de aynısı var.
4: Peki bu bakımsızlık hakkında neler söyleyeceksin?
0: Belediye çalışmıyor abi oğlum. Hiçbir tadilattır, denetimdir bir şey görmedim.
3: İstanbul'un Avrupa yakasında bazı üst geçitler çürümeye yüz tutmuş durumda. Her gün milyonlarca kişinin kullandığı üst geçitler çökme tehlikesiyle karşı karşıya.
4: İstanbul Avrupa yakası D100 karayolu üzerindeki üst geçitler alarm vermeye devam ediyor. Kimi üst geçit çökme riskiyle karşı karşıyayken kimi üst geçitse çürüme sebebiyle tehlike arz ediyor.
2: Ya şöyle, aslında o kadar söyleyecek şey var ki İstanbul'da artık son günlerde. Berbat. Ya bu görüntü değil sadece. Birçok şeyimiz bunun gibi değil mi?
5: Buranın en büyük sıkıntısı hemen şurası ilkokul. Gördüğünüz gibi burada bir asansör vesaire yok. Buradan eğer asansör, benim bir de ufak bebeğim var. Yani buradan gelmek ciddi anlamda çile.
4: D100 karayolu üzerinde bulunan Ayvansaray durağını kullanmak isteyen vatandaşlar işte bu yaya üst geçitini kullanıyor. Yaya üst geçitinde herhangi bir problem teşkil edilen bir durum söz konusu değil. Fakat yaya üst geçitine çıkmak için kullanılan merdivenler yavaş yavaş çürümeye yüz tutmuş durumda.
3: Hemen her gün milyonlarca insanın kullandığı üst geçitlerde merdivenler de atıldı durumda.
4: Metrobüse binmek için kullanılan bir başka üst geçit olan Bayrampaşa'dayız. Buradaki üst geçitin merdivenleri ise tamamıyla çürümeye yüz tutmuş durumda.
1: Ya sadece çökme tehlikesi değil, merdivenler bile doğru düzgün değil. Buradan birçok kez düşme tehlikesi de yaşadık. Ben kendim de yaşadım. Benim kendi arkadaşlarım da yaşadı. Kesinlikle değişmesi gerekiyor. Yani belediyenin bu konuya el atması lazım. Çünkü yani söz konusu insan hayatı burada.
4: Merter üst geçitindeki durum diğerlerinden pek de farklı değil. Öyle ki üst geçit için kullanılan merdivenlerdeki demir yavaş yavaş çürümeye başlamış durumda.
3: Üst geçitlerdeki bakımsızlık sürücüler için de risk teşkil ediyor.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapılmayan bir başka üst geçit olan Topkapı üst geçitindeyiz. Burada da yayaların kullanmış olduğu o yol artık bakım ve onarım yapılmadığından dolayı yavaş yavaş çürümeye başlamış durumda.
6: Ya konaklığında yapılması lazım. Gözüktüğü gibi çürümüş üst geçit. Yani bakımı yapılması lazım.
4: Bakım ve onarımı yapılmayan bir başka üst geçit olan Florya üst geçitindeyiz. Burada da durum pek farksız değil. Öyle ki bakım ve onarımı yapılmayan üst geçitin demirleri gün yüzüne çıkmış durumda.
5: Bakın şuradan iki insan yan yana geçemiyor. Biz bunu Bakırköy Belediyesi'ne de çok defa söyledik ama bir türlü bir sonucu elde edemedik. İki insan şurada yan yana geçemiyor ve gördüğünüz gibi arabalar da vızır vızır geliyorlar. Yani en büyük sıkıntısı buranın bu. Okul, bakım zaten yok. Belediyede zaten iş yok. Onu biliyoruz da ilçe belediyelerde il belediyesi gibi hakeza aynı bence.
4: Her gün hemen hemen on binlerce insanın kullanmış olduğu Küçükçekmece üst geçitindeyiz. Burada da durum pek de farksız değil. Bakım ve onarımı yapılmayan üst geçitlerden biri de burası. Ve bakım ve onarımı yapılmadığı sürece burası ilerleyen günlerde belki de çökme riskiyle karşı karşıya kalabilir.
7: Dediğiniz gibi bu köprüler ve üst geçitlere bakım yapılması gerekiyor. Dediğiniz gibi çürüyen yerler var. Yani eskiden bunlar boyalıyordu, tadilat görüyordu. Yani şu şekilde zaten kötü bir görüntü de gözüküyor. Yani bununla ilgili bir çalışma yapılır diye ümit ediyorum. Çünkü yenilenen üst geçit köprüleri var. Bunlar da onların içine katarlar diye ümit ediyorum ya.
3: Üst geçitlerin ne zaman onarılacağıysa merak konusu.
8: İstanbul'da polis uygulamasını fark eden bir servis sürücüsü aracını yol ortasında bırakıp kaçmaya başladı. Durumu fark eden polis de hemen peşine düştü. O kaçış fazla uzun sürmedi. Yakalandığında da neden kaçtığı anlaşıldı.
9: Arıza yaptı herhalde. Gel gel. Bir hal yok mu? Gel oğlum gel.
10: Evet, şu an kaçıyor.

0: Sürücü kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
1: Şimdi sen bana cezamı da niye yapıyorsun?
2: Eyletim kurtarmasa kurtarmasın.
1: İyi de neden paylaşıyor ki beni?
3: Abiciğim çekmesin, niye çekiyorsun?
4: Uygulama noktasından neden kaçtınız acaba?
0: Sürücünün neden kaçtığı çok geçmeden ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı detaylı sorgulamada sürücünün çok sayıda ihlali olduğu ve ehliyetinin iptal edildiği tespit edildi. Servis taşımacılığı yapabilmek için gerekli olan ehliyet sınıfına sahip olmadığı belirlenen şahsın, sürücü belgesinin yetersiz olduğu ve psikoteknik belgesinin de bulunmadığı anlaşıldı. Kuralları hiçe sayarak öğrenci taşıyan sürücüye toplam 17.067 lira idari para cezası kesildi.
5: Diyarbakır'da en büyük petrol sahası olan Hazro'da üretim devam ediyor. Hazro'da günlük petrol üretimi ne kadar? Detayları muhabir arkadaşımız Sinan Yılmaz ve konuğu aktardı. Ekrana taşıyacağız. Biz bugünlük de noktalayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Görüşmek dileğiyle iyi bir gün diliyorum.
6: Güneydoğu Anadolu bölgesinde petrol arama çalışması devam ederken kuyularda da üretim 7 gün 24 saat devam ediyor. Mezopotamya'nın bereketli topraklarında artık umut fışkırıyor. Gabar Dağı'ndan sonra gözler Diyarbakır'ın Hazro ilçesine çevrildi. Çünkü Diyarbakır'ın en büyük petrol sahasının hemen içerisinde bulunuyoruz. Kameraman arkadaşım hemen depolama merkezini ekranlara taşısın. İşte bu bölgede 45 tane petrol noktası var, petrol kuyusu var ve üretim 7 gün 24 saat devam ediyor. Sürekli petrol bölgede çıkarıldığını söyleyebiliriz. Bir yandan da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından da sahada çalışma sürüyor. Petrol arama çalışması devam ediyor. Hazro'da çıkarılan petrol ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Geçtiğimiz aylarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da açıklamıştı. Kaya gazı ile ilgili, kaya petrolü ile ilgili dağların arasına sıkışmış petrolü gazı ortaya çıkartmak için yoğun bir mücadele verildiğini söyleyebiliriz. Belki de önümüzdeki aylarda Diyarbakır ile ilgili yeni müjdeler verilebilir. Bir yandan tabii boru hatlarını da ekranlara taşımak istiyorum. Çünkü burada 45 farklı lokasyonda kuyu var. Kuyulardaki petrol bakın bu borular sayesinde depolama merkezine aktarılıyor. Yanımızda Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu var. Kendisi burada yaşıyor. Sayın Başkan öncelikle tabii hayırlı olsun.
7: Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Başkanım artık Hazro bir petrol ilçesi diyebiliriz. Petrol kokuyor şu anda ve bu da hem Hazro'nun hem de Diyarbakır'ın bölgenin ekonomisine çok ciddi bir katkısı var. Siz ne söylemek istersiniz başkanım?
7: Tekrar söylemiş dediğim gibi merhaba size. Evet, coğrafyamız daha önce terörle anılan bir coğrafyaydı. Ama Hazro'nun bereketli toprakları artık terörle değil, istihdamla, üretimle, petrolle anılıyor. Hazro'nun taşı toprağı altın diyebiliriz artık. Bu da hem ülke ekonomisine hem de ilçe ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacaktır.
6: Evet, Sayın Başkan, şimdi burası büyük bir lokasyon ve burada gerçekten çok sayıda insan çalışarak eve ekmek götürüyor. Gabardan sonra gözler artık buraya çevrildi ve buradaki istihdam sayısı da aslında önümüzdeki aylarda artabilir.
7: Evet, şu an sizin de söylediğiniz gibi 45 tane mevcut lokasyonumuz var. Petrolün üretiminin yapıldığı 45 tane lokasyonumuz var. Bu lokasyonlar önümüzdeki süreçte 80'e yükseleceği anlatılıyor. Şu an üretimi, günlük üretimimiz 4500 varilden bahsediliyor. Kayıtlara bu şekilde alınmış. Bu da bölgedeki gençlerimize ciddi istihdam kapısı olacağını müjdesini buradan verebiliriz. Gençlerimiz artık gurbette, inşaatlarda çalışmak zorunda kalmayacak. Kendi topraklarında, ana kucağında, kendi ilçesinde istihdam sağlayacak.
6: Evet, Sayın Başkanım aslında bir yanda aslında bu dağları ekranlara taşıyalım. Bir zamanlar biliyorsunuz burası aslında terörün yuvasıydı. Ve artık şu anda bu bölgede artık umut fışkırıyor. Büyük bir heyecan var, büyük bir mutluluk var. Çünkü bir yandan Terörsüz Türkiye Süreci projesinin vermiş olduğu meyveler var. Bir yandan da artık bölgede yeni yeni enerji sahaları keşfediliyor. Hatta belki önümüzdeki aylarda yeni petrol sahaları ortaya çıkabilir. Hatırlarsanız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da bu duruma vurgu yapmıştı.
7: Evet. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi bu dağların hemen ardında gene sahalarımız

0: yaptığımız mevcut çalışmalarımız mevcut. Bununla birlikte terörsüz Türkiye süreciyle birlikte zaten biz bunun verimini almaya başladık. Vatandaşlarımız, dışarıda olan vatandaşlarımız gelip kendi topraklarını ekip biçmeye başladı. Daha önce gidip gelemedi topraklarına, şu an gelip ev yapma, orada barınma, istihdam yaratma, hayvancılık yapma, tarımla uğraşma gibi şeyler söz konusu şu an. Biz de bunlarla ilgili belediye olarak üzerimizden düşen her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ilçemize geri dönme konusunda desteklerimizi sunuyoruz. Bu süreçte birlikte zaten ciddi adımlar atıldı. İnsanlar da artık buna inandı ve geri dönüşler başladı.
1: Peki başkanım. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Evet. Emek verdiğiniz için teşekkür ederim.
1: Sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. Evet, Diyarbakır en büyük petrol sahasındayız. Üretim 7 gün 24 saat devam ediyor. 45 kuyuda üretim var ve günlük 4500 varil petrol üretimi gerçekleşiyor diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık sektöründe gelir belirsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdiği gelir garantili besicilik projesi, küçük ölçekli üreticilerden yoğun ilgi gördü. Devletin hem besilik hayvan sağlayıp hem de alım garantisi verdiği tarihi model kapsamında 3600 üreticiye yıl sonuna kadar toplam 108 bin baş besilik hayvan dağıtılacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Reklam.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
9: Birikim yapmak yetmiyor.
10: Değerlendirmek de lazım.
9: Piyasaları takip et.
10: Bunu al, şunu sat.
9: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Türkiye ve Suudi Arabistan yeni bir dev anlaşmaya imza attı. Buna göre Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uzanan demir yolu hattı inşa edilecek. İran Savaşı ile birlikte Hürmüz Boğazı sık sık kapatıldı. Sadece İran'da değil, Orta Doğu'daki neredeyse her savaşta ülkeler arası ticaret 10 milyonlarca dolar zarara uğradı. Yaşanan aksaklık ve tedarik krizleri nedeniyle uluslararası ticaretin devamlılığı için alternatif güzergahlar aranmaya başlandı. Türkiye bu konuda da bir adım öne çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki mutabakat zaptına imza attı. Buna göre Türkiye ve Suudi Arabistan üzerinden geçen dev bir demir yolu inşa edilecek.
13: Özellikle etrafımızda yaşanan savaşlardan sonra alternatif yolların, alternatif ulaşım güzergahlarının olması gerektiği noktasında hemfikiriz. Bu anlamda da Suudi Arabistan'la bağlantısallık ve lojistik noktasında ilişkilerimizi daha iyi nasıl geliştiririz diye bir ziyaret ediyoruz ve iki tane de bu noktada anlaşma imzaladık. Siz tabii bir şey üretebilirsiniz, petrol veya başka bir ürün üretebilirsiniz ama onu doğru yollardan satamazsanız ya da alamazsanız bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla bizim işimiz de tam bunu kolaylaştırmak. Bu ürünleri ülkelerimiz arasında gidip gelmesini sağlamak. Gümrük kapılarındaki problemleri ortadan kaldırmak. Oradaki vize sıkıntılarını ortadan kaldırmak ki bunları Arabistan'la beraber çok ciddi bir şekilde ortadan kaldırdık ve bölgedeki bizim işbirliğimiz diğer ülkelere de rol model olacaktır. Onları da bu anlamda o işbirliğinin içerisine alacaktır ki zaten olan işbirliklerimiz var. Bunu birazcık daha inşallah

0: geliştireceğiz.
1: Bakan Uraloğlu ayrıca Türkiye'den başlayıp Irak üzerinden Suudi Arabistan'a kadar uzanan iki ayrı deneme treni seferinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Uzun vadeli vizyonda söz konusu demiryolu ağının Umman'a ve Hint Okyanusu'na kadar uzatılması planlanıyor. Bu senaryonun hayata geçmesiyle birlikte Türkiye, Körfez ülkeleriyle Avrupa kıtası arasında stratejik bir transit merkez ve küresel bir demiryolu lojistik üssü olacak. Enerji ile ticaret koridorlarının kesiştiği ana kavşak noktası haline gelecek.

0: Pazar akşam baktık İsrail İran'ı tekrar vurdu. Çarşı pazar karıştı.
1: Orta Doğu'daki savaş sürüyor. Piyasalarsa gelişmelere göre pozisyon alıyor.
0: 2026 yılının sonuna kadar bir manipülasyon piyasası var ve piyasalarda istikrar olmayacak. Yani paradan para kazanma yılı değil bu yıl. Bu yıl parayı koruma yılı.
2: Savaş bir yandan devam ederken bir yandan da piyasalardaki çalkalanmalar devam ediyor. Peki savaşın seyrine göre bu düşüş veya yükseliş ne kadar devam edecek? 23 Mart'tan bu yana ons altındaki düşüş en dip seviyeyi gördü. Peki bugünden itibaren seyir hangi yönde olacak?
0: Savaş devam ettikçe bu manipülasyon dalgası devam eder. O yüzden altın kısa vadeli alım satılan bir yatırım aracı değildir. Uzun vadeli bir yatırım aracıdır. O yüzden uzun vadeli düşünmek lazım.
2: Piyasalardaki bu düşüş aynı zamanda düğün yapacaklar için altın alım fırsatı sunmaya başladı.
0: Şu anda yatırımcılar açısından bekleme zamanı. Bekle. Mevcutu koru. Eğer altın borcun varsa, eğer düğün yapacaksan, hazır bu kadar fiyatlar gerilemişken bu bir fırsattır. Bunu değerlendirmek lazım.
1: Uzmanlar altın piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
0: Gram altın TL fiyatı 6.225 lira. Bu rakamları ne zaman gördük en son? Bundan 2,5 ay önce görmüştük. Yine 2,5 ay önceki rakamlara geldik. Biz bu düşüşleri aslında kalıcı olmayacağını, tekrar yıl sonunda yükseliş yönü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Ama yatırımcıların sabırla alakalı problemi var.
1: Peki altın yatırımcısı ne yapmalı?
0: 5 aylık süreç içerisinde ciddi bir manipülasyon fiyatlaması ile birlikte bütün yatırımcıların finansal piyasalarda kazanmadığı bir dönem geçiriyoruz. Uzun vadeli bir strateji varsa bunlar fırsat ama kısa vadeli alırım satarım sakın. Bu yıl sadece altın üzerinde değil, gümüş tarafında, kripto para piyasasında, borsalarda al satın unutmak lazım.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kırsal kalkınma programlarıyla 2006'dan bugüne kadar 98 bin projeyi destekledik.
1: Kırsalda üretim yapan girişimcilere Mayıs ayında toplam 375,6 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kırsala yatırım yaptıklarını, üretime tam destek verdiklerini belirten Bakan Yumaklı, kırsalı yatırım, üretim ve istihdamla güçlendiriyor, Türkiye yüzyılını bereketle inşa ediyoruz ifadesini kullandı. Paylaşımda Mayıs ayı ödemelerinin detaylarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre çiftlik maliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme alanında 244 milyon 257 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için 89 milyon 128 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 24 milyon 815 bin lira, lider yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması alanında 17 milyon 449 bin lira ödeme yapıldı.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor özellikle iç siyaset cephesinde. Ekiplerimiz sıcak duraklarda haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. CHP'de 9 ismin ihracının istenmesinin ardından Özgür Özel ve ekibi sabah saatlerinde parti meclisinden istifa etme kararı aldı. 28 parti meclis üyesi istifa etti. 57 üyeliydi parti meclisi. Oğuzhan Gültekin bundan sonra neler olacak, buna dair gelişmeleri birazdan aktaracak. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın bugün saat 14'te vereceği karar. Merkez Bankası nasıl bir karar verebilir?

0: Ve İzci Özmen konuğuyla birlikte bu kararı değerlendirecek. Amerika ve İran arasında masada diplomasi sürerken füzeler bir kez daha ateşlenmişti. Ekber Karabağ, Tahran'da yeni güne dair notlarıyla birazdan karşımızda olacak. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ise 22 gözaltı kararı var. Mustafa Kadir Mercan da o kararın ayrıntılarıyla birazdan karşımızda olacak. İngiltere hukuk sisteminde yapay zekaya geçti. Alparslan Düven de bu başlığı ekranlarınıza getirmek için hazırlıklarını tamamladı diyelim. Yeni saate başlayalım. CHP'de 9 ismin ihracının istenmesinin ardından Özgür Özel ve ekibi bu sabah önemli bir adım attı. Parti meclisinden istifa kararı alındı. Partinin kurultaya gitmesi için bu kararın alındığı açıklanıyor. Ekip arkadaşımız Oğuzhan Gültekin de notları da aktaracak. Oğuzhan, kolaylıklar dileyelim. Bu 28 ismin içinde kimler var? İhraç edilen 9 isim bunların arasında mı? CHP tüzüğüne göre 40'ın altına eğer parti mesleği inerse bir kurultay toplanma süreci var. Ama bir yandan da hukuki süreç işliyor. CHP yönetimi, genel merkez yönetimi ne diyor bu başlığa dair? Notların değerli sözü hemen sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Evet, siz de söylediniz. Tabii ki özellikle Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirmesini planladığı konuşmayı genel merkezde yapmasının ardından özellikle hali hazırda hemen genel merkezde bir MYK toplantısı gerçekleştirildi ve bu MYK toplantısında da 9 isim hakkında bir ihraç kararı alındı. Tabii ki bu 9 ismin 4'ü özellikle parti meclisi üyesiydi. Bunlar özellikle Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Aksoğan, Veli Ağbaba, dediğimiz gibi parti meclisi içerisinde bulunan isimlerdi. Tabii ki bunların ihraç istemiyle görevlerinden alınması bugünkü toplantıya da katılamayacaklar anlamına geliyordu. Bu atılan adıma karşılık da Özgür Özel cephesinden yeni bir adım geldi. Tabii ki Özgür Özel cephesi özellikle yapmış olduğu son adımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararıyla göreve döndürülen parti meclisini 57 üyesinden 28'inin tabii ki istifa etme kararı aldığını belirttiler. Böylece parti tüzüğüne göre özellikle 24'e 3 maddesi uyarınca hem parti meclisi hem de onun içinden seçilen merkezi yönetim kurulu resmen düşmüş oldu deniliyor. Bununla alakalı da parti tüzüğüne göre özellikle parti meclisi üye tam sayısının 3'te 2'si yani 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur ifadeleri yer alıyor. Tabii ki bununla alakalı Kılıçdaroğlu cephesi de bir değerlendirme yaptı. Özellikle parti meclis üyelerinin kurultay seçtiği yönünde bir bilgi var. Kurultaya gidilemeyeceği için şu anda öyle bir durum söz konusu olamayacak deniyor. Yine Özgür Özel'in ekibi de kurultay toplansın diye böyle bir hamle yapmıştı zaten. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi burada özellikle parti üstünde bir tedbir kararı varken kurultay toplanamaz tezini savunmaya devam ediyor. Özgür Özel'in tabii ki atmış olduğu bu hamlenin boşa bir hamle olduğunu, bununla alakalı çalışmalarında devam edeceği önümüzdeki günlerde de yine tabii ki parti meclisinin toplanacağı, yani bugün parti meclisinin toplanacağı ve bundan sonraki süreçte de özellikle olağan şekilde çalışmaların devam edeceği yönünde Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yapılan açıklamalar var. Dediğimiz gibi tüzük maddelerine göre özellikle parti meclisinin 3'te 2'sinin istifa etmesi ya da görevden alınması durumunda 45 gün içerisinde bir kurultaya gidilmesi gerekiyor. Ama toparlayacak olursak Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de bu durumun özellikle parti üstündeki tedbir kararından dolayı yapılamayacağını, kurultaya gidilemeyeceğini savunuyorlar diyelim. Sözü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrailli bir muhabir İsrail ile Türkiye arasındaki gerilime değindi. Çatışma çıkma ihtimali var mı sorusunu yöneltti. Trump ise Başkan Erdoğan'la yakın dostluğunu hatırlattı. Övgüler yağdırdı.
2: Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim.
3: ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail kanalının muhabiri provokatif bir soru sordu. Tel Aviv'in Türkiye rahatsızlığını dile getirdi. F-35 verecek misiniz diye sordu.
4: Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma

0: ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye'ye F-35 satacak mısınız?
1: Trump yanıtıyla İsrail'i muhabiri susturdu. Erdoğan'ı çok seviyorum mesajını verdi.
2: Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen Erdoğan'ı seviyor diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve çok güçlü bir insan.
1: Trump, Türkiye-İsrail çatışma ihtimaline ilişkin ben başkanken öyle bir şey olmaz mesajını verdi. Başkan Erdoğan da arasında derin bir dostluk olduğunun altını çizdi.
2: Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum. En azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor. Ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde aramızda iyi bir dostluk var.
3: Orta Doğu'da tansiyon gece saatlerinde yeniden yükseldi. Amerika bir kez daha İran'a füze yağdırdı. İran'da körfezi bombalayarak karşılık verdi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'ın saldırıların durması için kendisiyle temasa geçtiğini iddia etti. Ancak Tahran bu açıklamayı yalanladı. Son bilgileri alacağız şimdi Ekber Karabağ. Gelişmeleri paylaşmak için Tahran'dan karşımızda. Ekber, kolaylıklar dileyelim. Yine uzun bir geceydi. Amerika'nın tehditleri devam ediyor. İran'ın yanıtı da elbette aynı sert tonda. Son durum ne? Bir barış umudu mu yoksa yeniden o sıcak temasa, savaşa dönme umudu mu daha fazla? Senin görüşlerin ne yönde? Sözü hemen sana bırakayım.
4: Bakan, teşekkür ederim. Evet, sen de belirttiğin üzere Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'ı vurdu. Esasında iki gecede peş peşe İran'a yönelik saldırılara söz konusu. Tabii son saldırının şöyle de bir özelliği var. İlk kez İran'ın derinlikleri hedef alınmış oluyor. Biz bu barış meselesi ve ateşkes süreci daha doğrusu başladıktan sonra defalarca tarafların karşı karşıya geldiğini askeri olarak gördük. Ancak bu karşı karşıya gelme genellikle Hürmüz ve civarındaki noktalarla sınırlıydı. Ancak ilk kez, altını çizerek söylüyorum, ilk kez İran'ın derinliklerine yönelik, hatta başkent Tahran'a yakınlıklarına kadar bir saldırı söz konusu oldu. Ve Tahran'ın batısındaki Kerec bölgesi ve aynı zamanda Tahran'ın takribi olarak 50 kilometre güneyinde bulunan Veramin bölgesine yönelik de saldırılar söz konusu oldu ki İran'dan gelen açıklamada bu saldırılar kapsamında Bender Abbas'taki hava alanı, İşte emniyet binası, yine devrim muhafızlarına ait kışlaların, üslerin, üretim merkezi, tabii üretim merkezinin tam olarak ne ürettiği belirtilmedi. Ve aynı zamanda, hatta ilginçtir, bir eğlence merkezinin Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarında hedef alındığı ifade edildi. İran ise ilk adım olarak buna misilleme olarak Hürmüz'ün kapatıldığını bildirdi. Geçici bir ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz'ün İran kapatıldığını ve herhangi bir giriş çıkışın yapılmayacağını ifade etti. Bu ticari gemiler, petrol gemilerini de kapsayacak şekilde olacağı ifade edildi. İran'dan gelen açıklamada buna uymayanlar düşmanla işbirliği olarak değerlendirilip hedef alınacak denildi. Nitekim İran bunu da yaptı. Bölgeden geçmeye çalışan, Hürmüz'den geçmeye çalışan iki ticari gemiyi gece İran hedef almış oldu. İran diğer taraftan buna misilleme olarak bölge ülkelerinde Amerikan üslerini vurdu. Yine Bahreyn, Kuveyt, Ürdün'de Amerikan üsleri vurulmuş oldu ki İran'dan gelen açıklamada Bahreyn'deki o Patriot sistemlerini, işte bağlı anten sistemleri, Patriotlara bağlı anten sistemleri, radar sistemlerinin vurulduğu, yine Ürdün'de de savaş uçaklarının konuşlandığı alanın vurulduğu İran tarafından ifade edildi. İran 18 bölgedeki Amerika'ya ait 18 hedefi iki dalga halinde vurduğunu belirtti. Az önce de senin belirttiğin üzere Amerikan medyası Donald Trump'a atfen işte İranlı'yla benimle irtibata geçti ve ben onun üzerine bu saldırıları durdurdum işte yönünde ifadeler kullandı. Ancak İran kesin bir diliyle bu meseleyi reddetti. Herhangi bir kimsenin İran'dan ne böyle bir talebi Trump'a iletti ve ne de böyle bir isteği bulundu. Tabii esas şu merak edilen mesele bu. Bu saldırıların ardından acaba iki ülke arasındaki bu görüşmeleri nasıl etkilenecek? Esas bu merak ediliyor. Acaba o masa tamamıyla çökecek mi? Yoksa geçtiğimiz günlerde olduğu gibi taraflar işte bunu sineye çekip yine bu süreci bu şekilde ağır aksak ilerlemeye çalışacaktır. Esas soru bu.
3: Peki, teşekkür ederiz Ekber, gelişmeleri aktarmaya. İzleyicilerimizle buluşturmayı sürdüreceğiz. Seni uğurlayalım. Gündemin diğer başlıklarıyla yayınımızı sürdürelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır devam eden ve piyasaların yakından takip ettiği Halkbank davasında önemli bir gelişme yaşandı. Banka ile Amerikan

0: savcılığı ceza davasının düşürülmesi için ortak dilekçeyi Amerikan Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sundu. Mahkemenin ortak talebi kabul etmesi halinde ceza davası tamamen sona erecek.
1: Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır devam eden ceza davasında önemli bir aşamaya gelindi. Banka dava sürecinin sona ermesi için kritik bir adımın tamamlandığını duyurdu. Halkbank kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile Mart ayında yürürlüğe giren kovuşturmanın ertelenmesi anlaşması kapsamında hazırlanması gereken uyum raporunun ilgili makamlara teslim edildiğini bildirdi. Uzman kuruluş tarafından hazırlanan raporun Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne süresi içinde sunulduğu belirtildi. Raporda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından Halkbank'ta Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı ceza davasının düşürülmesi talebiyle ortak dilekçeyi Amerika Birleşik Devletleri Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sundu.
2: Amerikan yönetimi tarafından bu kullanılan bir konuydu. Türkiye ile ilişkilerde Başkan Trump'ın gelmesiyle beraber iyileşen ilişkiler sonucunda olması gereken oluyor diye düşünüyorum. Tabii bu kamu bankaları özelinde ve bizim bankacılık sektörü özelinde olumlu bir gelişme.
1: 10 Haziran tarihinde mahkemeye iletilen ortak talebin kabul edilmesi halinde yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası tamamen sona erecek. Böylece Halkbank hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen en önemli hukuki süreçlerden biri kapanmış olacak. Gözler şimdi Amerika Birleşik Devletleri Güney New York Bölge Mahkemesi'nin vereceği karara çevrilmiş durumda. Davanın resmen sona ermesi banka üzerindeki hukuki belirsizliği ortadan kaldıracak. Uluslararası yatırımcı algısı açısından da olumlu sonuçlar doğurabilecek. Mahkemenin ortak talebi kısa süre içinde değerlendirmesi bekleniyor.
0: Yeni günün en sıcak gelişmelerinden biriydi. Detaylarına bakacağız. Şimdi ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar var. Kamuoyunun tanıdığı Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan ilk anından bu yana takip ediyor. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Nedir son bilgiler? Lütfen paylaş izleyicilerimiz.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon bu sabah saat 05'te başladı ve bulunduğumuz dakika itibariyle 22 kişi gözaltına alındı. 27 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve söylemiş olduğumuz gibi bulunduğumuz dakika itibariyle 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ünlülerin şu anda rutin olarak sağlık kontrollerinin tamamlandığı, sonrasında ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği gelen bilgiler arasında 3 firari isim var. Henüz daha yakalanamayan 3 firari isim var. 2 de yurt dışında olan isim var. Firari olan isimler arasında Mahmut Dalyaprak mekan işletmecisi olarak geçiyor. Muğla'da Murat Kazancıoğlu yine Muğla'da işletmeci olarak geçiyor. Onların da önümüzdeki dakikalarda yakalanması bekleniyor. Bir başka firari olan isimse CHP milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de yine firari konumda. Aslında kendisinin Ankara'da Gölbaşı'ndaki ikametki adresinde sabah saatlerinde arama yapılmıştı. Fakat aramada kendisi yoktu. Alınan bilgiler şu yönde. Oğuzhan Beker'in babası tarafından şu anda CHP milletvekili Adnan Beker'in oğlu olan Oğuzhan Beker'in milletvekili olan babasının evinde olduğu tespit edildi. Konuyla alakalı olarak da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yine ev etrafında gözaltı kararı için, uygulama için beklediğinin bir kez daha altını çizelim. Fakat milletvekili dokunulmazlığından dolayı şu anda konuta girilmediğinin de bilgisini vermiş olalım. Gelişmeler oldukça, gözaltına alınan kişiler oldukça bizler bu noktadan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Kadir'e ve yeniden günün en önemli gelişmesine dönüyoruz. Yeni saatte bir son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. CHP'de Özgür Özel ve ekibi bugün bir parti meclisi toplantısı yapılacaktı. O toplantı öncesinde 28 isim parti meclisinden istifa etti. Bir kurultay toplama sürecinin çağrısı olduğunu da belirtiyor Özgür Özel'e yakın isimler. 9 ismin ihracının istenmesini de dün ekranlarınıza getirmiştik. Peki süreç nasıl işleyecek? Hukukçu avukat Mehmet Yılmazer yayın konuğumuz. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.

0: Efendim nasılsınız?
1: Çok teşekkür
0: İyi
1: ederiz.
0: yayınlar diliyorum.
1: Bir matematik sürecini görüyoruz. 4 işlem gibi 57 üyesi vardı parti meclisinin. 9 ihraçtan 4'ünün PM üyesi olduğunu biliyorduk. Şimdi 28 istifa geldi. CHP tüzüğünü paylaşıyor. Özgür Özel ve taraftarları orada da bu rakamlara göre 40'ın altına düşüldüğü için acil bir kurultay toplanması gerekir deniyor. Ama Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerse mutlak butlan kararı ve devam eden süreç nedeniyle bu kurultayın toplanamayacağını söylüyor. İşler biraz karışmış durumda, kafalar da karıştı. Siz neler söyleyeceksiniz? Sizin yorumlarınızı izleyicilerimizle buluşturmak isteriz. Buyurun.
0: Açıkçası tabii bir akıl oyunları süreci yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu akıl oyunları sürecine baktığımızda 28 kişinin istifasıyla aslında parti meclisinin toplantı yeter sayısını ortadan kaldırmaya, hatta karar yeter sayısını ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle bu. Çünkü malumunuz dün 9 kişi ihraç edildi. Özellikle Özgür Özel'e yakın grup başkan vekillerinin de içerisinde olduğu 9 kişi ihraç kararıyla disiplin kuruluna, yüksek disiplin kuruluna sevk edilmişti. Şimdi parti meclisinin kararını istiyorlardı dün. Yoksa MYK'nın kararıyla bu olmaz diyorlardı. Bugünkü parti meclisinin toplantısında bu süreçte yine o 9 kişinin yüksek disiplin kuruluna sevkiyle ilgili parti meclisinin onayına da sunulacaktı muhtemelen. Bu onayın bir şekilde çıkmaması için parti meclisini çalıştırmamak adına ve bir şekilde kurultaya zorlamak adına bir hamle yapıyorlar. Ama burada şunu söylemek lazım. Kurultaya gidebilmek için zaten delege sayısını tutturmaları ve o delege sayısına göre olağanüstü kurultay yapabilirlerdi. Bunun önünde hiçbir engel yoktu Özgür Özel taraftarları, Özgür Özel ekibi için. Ama muhtemelen bu sayıyı tutturamadılar ki böyle bir yola gitmiyorlar.
1: Şöyle bir süreç vardı. Özgür Özel taraftarları bine yakın delegenin imzasını aldıklarını söylemişlerdi. Ama burada farklı bir denklem işliyor sanki. Ne dersiniz?
0: Yani şöyle, bu tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalıştırmamaya yönelmiş. Bir şekilde o grup başkan vekilliği ve o yapıyı bir şekilde zora sokabilmek için ve çalıştırmamak için, bir şekilde kaosun içerisinde sürüklemek için bir çaba içindeler. Çünkü bir taraftan zaten farklı bir parti kuruluşu hazırlığı içindeler. Dolayısıyla bunu hesap ettiğimizde asıl konuşulması gereken şey bu hamleden sonra ne yapmak istedikleri. Bunu da ilerleyen saatlerde muhtemelen konuşmaya başlayacaklar.
1: İlerleyen saatlere gerek lazım. Yok. Şu an itibariyle Özgür Özel'in iletişim ekibi sosyal medyadan şöyle bir paylaşım yapıyor. CHP tüzüğü madde 24'ün 3. bölümü. Parti meclisinde boşalan üyelikler sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra üye sayısı üye tam sayısının 1/3 altına düştüğü takdirde parti meclisi için seçim yapılmak üzere. Genel başkan 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırır ifadesini paylaşıyorlar ve kurultaya gidilmesi zorunludur ifadesini aktarıyorlar. Yani artık net bir şekilde doğrudan bir kurultay çağrısında bulunuyorlar. Ne dersiniz?
0: Tüzüğe göre kurultay çağrısı yapabiliyor olabilirler ama bu noktada ihtiyati tedbir kararı tedbirle yönetimde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin artı bir şey yapabilmesi mümkün değil. Yani kurultaya gidebilmesi mümkün değil. Bunun için tedbirin kapsamının genişletilmesi anlamında kurultaya gidebilmesine ilişkin bir kere Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin mahkemeye başvurması gerekir bu açıdan. Aksi takdirde eğer kurultay çağrısı gündeme geldiğinde bu kurultay çağrısının ve kurultay sürecinin durdurulması için Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunun durdurulmasına yönelik bir tedbir talebinde bulunması gerekir. Bu süreci muhtemelen yönetecektir. Burayı bir zorlayacaklar ama bundan sonraki süreçte bence artık partiden istifa edip bir şekilde kendileri de çekilebilirler. Aslında
1: şimdi
0: Kemal
1: bir sıcak gelişme daha. Orada da Zeynel Emre, Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen bir isim şöyle diyor. Biz 17 kişinin istifası gerekiyordu kurultay için ama biz 28 ismin istifasını aldık. Bugün ona yakın arkadaşımız da PM toplantısına gidecek ve bu sürecin yanlış olduğunu söyleyecek. Yani PM'de denge nasıl diye soruluyordu. Parti meclisinde de güçlü bir şekilde anladığımız kadarıyla grupta olduğu gibi Özgür Özel'e desteğin olduğunu görüyoruz. Ama parti meclisinde şimdi siz de belirttiniz. Yeter sayının da altına düşüldü. MYK'nın bir şekilde parti meclisinin onayı gerekiyor. İhraçlar için parti meclisinin önerisi gerekiyordu. Böyle karmaşık bir süreç var.

0: CHP o ihraçları nasıl yapacak?
1: 9
0: nasıl
1: kişi
0: alacak?
1: Açısından 9 kişi açısından MYK 63. maddesini parti tüzüğünün 63'e 5'e göre ivedi bir şekilde alınması gereken bir hamleydi ve dolayısıyla MYK'nın kararıyla yüksek disiplin sevki hukuken mümkündür. Bugün bu yaptıkları hareket de zaten Özgür Özel yine kanuna karşı hile yapmaya kalktılar. Bu haliyle diğer isimlerin de bugün bu şekilde parti meclisinden istifa eden isimlerin de belki önümüzdeki süreç içerisinde tamamen ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri işlem de değil. Bence MYK bunu acilen alabilir.
0: Şimdi
1: bence
0: şunu soracağım burada da anlıyorum bu noktayı ama yedekler de geldi. MYK'da sürecin işlediğini görürüz ama PM kararı alınması gerekiyor. PM kararı yeter sayısı da yok. Nasıl işleyecek gerekmiyor bundan sonra?
1: Hayır, şimdi
0: sizin
1: PM
0: söylediğiniz noktaya dair de itiraz şu. Süheyb Atum'un da aynı şekilde ihraç edildi ama dava açtı ve 2 yıl sonra partiye döndüğü bilgisini de konuşuyorlar. Yani o sürecin de işlemesinde hukuki
1: tamam
0: bir...
1: Tamam ama o iki yıl şimdi şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bugün bir muhasara altında. Onu söyleyeyim. Özgür Özel ve ekibi şu an partinin organlarını çalıştırmamak için tamamen akıl oyunlarını kurmuş. Buna göre bir stratejiyle hareket ediyorlar. Şimdi bakın böyle bir durumda 2 sene sonra döner mi dönmez miyi bence MYK'nın düşünmesine gerek yok. MYK bu ihraçları gerçekleştirir. Sonrasında gidin mahkemeden dönebiliyorsanız dönün diyebilir. Dolayısıyla bu süreci bir kere iki başlıktan çıkartmak zorundalar. İvedi bir şekilde de şu bugün yaptıkları hamle Özgür Özel'lerin aslında 63'e 5'e girmiyor bu. 63'e 1'e göre parti meclisinden aslında sevk gerekirdi iddiasını bugün kendileri bu yaptıkları hamleyle çürütüyorlar. Şimdi bu tarafıyla bakmamız lazım. Siz Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi partiyi yönetilemez hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bu da haklı gerekçe oluşturur. Yani o MYK'nın aldığı kararları haklı hale getirir zaten. Diyelim ki haklı değil ki bence ivedi bir durum oluştuğunda 63'e 1 çalıştırılabilir. Bu özel hüküm genel hüküm gibi bir yorum yapıyorlar. O gün mahkeme Süheyl Batum'un dönüşüne izin vermiş olabilir ama bugün bu tüzükteki bu maddeleri uyguladığında ve bu somut olayda farklı bir iştahat üretebilir. Dolayısıyla Asli Hukuk Mahkemesi'nin o dönem verdiği kararla bu dönem verdiği karar da değişebilir. Yani bu şu demek değil. O günkü somut olayla bugünkü somut olay aynı değil, bir değil, eşit değil. Bugün ivedi bir durum var. Şu an partinin belki de yönetilemez hale gelmesi için koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu bir partinin ve bir ana muhalefet partisinin çalışamaz hale getirilmesini sağlıyorlar. Yani bunu ve sayısal üstünlükle sağlamaya çalışıyorlar. Sayısal üstünlük dediğimiz şey de bu oluşturdukları yapı da öyle ya da böyle dünden ve yedeklere yazdıkları isimlerle dünden ayarladıkları bir stratejinin sonucu belki. Ama bilemiyoruz. Onlar muhtemelen sayısal hesaplar yapıyorlar ama sayısal hesaplarla hukuku eğip bükemezsiniz. Sayısal hesaplarla hakkımız var iddiasında bulunamazsınız. Bir kere temelden hakkın kötüye kullanımıdır bu. Dolayısıyla şu an bugün yapılan hamle siyasi bir hamledir. Bu hukuka uymaya çalışan bir yapının, bir ekibin hamlesi değildir. Şu an Özgür Özel ve çetesi maalesef yani bir çete, siyasi çete gibi davranmaktadır. Bunu söylemek isterim. Bu siyasi çetenin şu an Türkiye'nin geleceğini ana muhalefet tarafında ipotek koymaya çalışması vardır, çabası vardır. Bu yanlıştır. Hukuka uymak zorundadırlar. Bu yaptıkları bir şekilde ihraçla sonuçlanacaktır ve eminim ki Özgür Özel ve ekibi bu hamleden sonra partiden zaten istifa edecekler. Benim anladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu dün aslında Özgür Özel'e onurlu bir çıkış imkanı vermişti. Ama bugünkü bu hamleyle, bu çabayla, bu farklı siyasi oyunlarla, ayak oyunu diyoruz amiyane tabirle biz buna siyasette. Bu ayak oyunlarıyla ki zaten bu ayak oyunlarını yaptıkları için ellerindeki genel başkanlığı kazandık dedikleri genel başkanlığı da bu ayak oyunlarıyla zaten mutlak butlanla mağlul ettiler. Dolayısıyla bugün yaptıkları hamleler de aslında hakkın kötüye kullanımı niteliğindedir. Hukuk insanlara hak tanır ama bunu kötüye kullandırmaz. Dolayısıyla hukukumuz bu çabayı ve bu davranışları himaye edemez zaten. Mümkün değil. Siyasi partiler hiyerarşik ilişkinin içerisinde yönetilirler. Parti içi demokrasi vardır ama bununla beraber dengede hiyerarşik ilişkiye saygı

0: verdim. Şu an Özgür Özel ve ekibinin yapmaya çalıştığı şey bir akıl oyunu oynamak. Ama bu akıl oyununun nihayeti sayılarla ölçülemez. Hukuk sayılar demek değildir. 2 kere 2 4 değildir hukukta. Dün Süheyl Batım'da evet denilen, hayır denilen bir karar bugün başka bir şekilde tezahür eder. Çünkü her kural somut olaya göre uygulanır. Dolayısıyla bir kuralın somut olayın özellikleri dikkate almadan eşitmiş gibi yorumlanması da hukuka uygun bir yorum değildir, diyor.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, yayınımıza
0: Ben
1: katıldınız,
0: çok teşekkür
1: görüşlerinizi
0: ediyorum.
1: paylaştınız. Sizi uğurlayalım. Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
2: Sivas'ın Gürün ilçesi Konakpınar mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekibi 8 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kırıkkale'nin Yaşlıyan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada iki arkadaş aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan iki arkadaş ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışanları arama çalışması başlattı. Bu görüntülerse 4 Haziran'da Adana'nın Yüreğir ilçesinde kaydedildi. 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı apartmanın 12. katından düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Önce binanın girişindeki sundurmaya çarpan çocuk, daha sonra sert zemine çakıldı. Vücudunda çeşitli kırıklar oluşan çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından da hayati tehlikeyi atlattı. Van'da binanın dış cephesinden kopan beton parçaları kaldırıma düştü. Olay sırasında yoldan geçenler ve kenarda bekleyen bir kişi beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Muş merkeze bağlı Haraman köyünde foseptik çukuruna düşen inek çevredekilerce fark edildi. Bölgeye giden itfaiye ekibi ineği sağ bir şekilde çıkarmayı başardı. İnek sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi. Şanlıurfa Haliliye'de faaliyet gösteren bir işletmeye yapılan denetimde ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmediği görüldü. Üretim alanlarında hijyen standartlarının karşılanmadığı ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara başvurulduğu tespit edildi. Ayrıca tatlının içinden böcek çıktığı bilgisi paylaşıldı. Faaliyetlerine son verilen işletmeye 138.108 lira para cezası kesildi.
1: Ve ekonomideki gelişmeler, piyasalarda gözler, Merkez Bankası'nın bugün saat 14'te alacağı faiz kararında hangi yönde bir karar gelebilir? Altın fiyatlarında da sert geri çekilme sürüyor. Son durumu ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşımız Merve İzci Özmen konuyla birlikte bu başlıkları ele alacağı bir yayın hazırladı. Merve, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana ve konuğuna bırakalım.
3: Teşekkürler Aktan Uysal. İyi yayınlar dileyelim. Evet, Orta Doğu'daki hareketlilik aslında altını da ciddi şekilde etkilemişti. Öyle ki altın haftaya düşüşle başlamıştı. Peki bugünden sonra neler olacak? Bugün de sizin söylemiş olduğunuz gibi Merkez Bankası'nın bir faiz kararı var. Bizleri neler bekliyor? Hemen çok değerli bir konuğum var. Onunla konuşalım. Finans analisti İslam Bey'miş. Hoş geldiniz.
4: Sizler de hoş geldiniz.
3: İslam Bey, biliyorsunuz ki altındaki düşüş devam ediyor. Evet. Bunun yanı sıra da Merkez Bankası da bir açıklama yapacak. Evet. Bizleri neler bekliyor?
4: Şimdi altın tarafındaki düşüşler geçen hafta Cuma günü başladı. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde açıklandı. Ve bu yıl sonunda, yılın son çeyreğinde Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırımları yavaş yavaş fiyatlandı. Ve geçen hafta Cuma günü her şeyi sattılar. Petrol tarafı, altın, borsa, her şeyi sattılar. Çünkü nakitler para piyasasına girdi. Diğer yandan pazar gecesi ansızın İsrail ve İran'ı vurdu. Burada jeopolitik gerilim tekrar tırmandı. Dün Amerika'da enflasyon rakamı açıklandı. Yine yüksek geldi. %4.2 olarak açıklandı. Fed'in faiz artırma ihtimalini güçlendirdi. Bu etkenler altın tarafındaki düşüşleri hızlandırdı. Şu an ons altın uluslararası piyasalarda 4100 dolar seviyesinde, gram altın kapalı çarşı piyasasında 6150 lira seviyesinde. Şimdi bu sert düşüşleri görünce elinde altın bulunduran vatandaşlar da dolayısıyla panik oluyor. Ancak burada savaşın getirmiş olduğu bir belirsizliği ve petrol fiyatlarının yüksek kalmasıyla kalıcı bir enflasyon riskiyle birlikte altın tarafında tekrar risklerin olduğu

0: gözlemliyoruz. Ama orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimizi koruduğumuz için bu düşüşlerin özellikle düğün yapacak vatandaşlarımızın, altın borcu olan vatandaşlarımızın aynı merkez bankalarının yaptığı gibi bir fırsat olarak görmesi lazım. Mayıs ayında Çin Merkez Bankası 10 tondan fazla altın alımı yaptı. Yani merkez bankaları alımlarını tekrar hızlandırmaya devam ediyor. Riskler var, belirsizlikler var. Bu ortamda yatırımcı bir yatırım yaptığı aracın fiyatına değil miktarına odaklanması lazım. Ve uzun vadeli bir strateji belirlemesi lazım. Uzun vadede her zaman genelde trend yukarıdır, aşağı yönlü değildir. Bunlar bir fırsat olarak gözlemlemeye devam ediyoruz. Hızlı toparlanmalar, hızlı düşüşler bu yıl sonuna kadar devam edecek. Bu yıl manipülasyon yılı, bu yıl sonuna kadar bütün enstrümanlarda sert hareketlere hazır olmak lazım. 6 aydır vatandaşlarımız bu yönde uyarıyoruz. Bu yıl manipülasyon yılı, fiyata değil miktara odaklanın. Elinizdeki birikimleri çeşitlendirin. Ancak kısa vadede özellikle sosyal medyada, internette çok ilginç haberler de görüyoruz. Evini satmış, arabasını satmış, altın almış, gümüş almış, bunlar yanlış şeylerdir. Genelde tasarruflar, birikimler çalışılarak olur. Yani bir şey satarak tasarruf veya birikim yapılmaz. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Şu anda düşüşler var ama önümüzdeki hafta yükselişler görebiliriz. Bu ay düşüşler var, önümüzdeki ay yükselişler görebiliriz. Bu savaşın getirmiş olduğu belirsizlikle birlikte merkez bankaları bile enflasyon tahminini, büyüme tahminini her zaman revize etmeye devam ediyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Piyasaların genel kanısı her iki merkez bankasından bir faiz değişikliği beklemiyorlar. Ancak yine metine baktığımız zaman yine savaşın gölgesinde petrol fiyatlarını getirmiş olduğu jeopolitik gerilimlere odaklanan bir metin göreceğiz. Belirsizliğin devam ettiği petrol fiyatları bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonist baskıyı artırıyor. O yüzden kişiler yatırım araçlarından kazanmaktan ziyade dünya ve dünya ekonomileri puslu bir dönemden geçiyor. Belirsizlik var, riskler atmaya devam ediyor. Bu risklerin farkına varırsa daha iyi olur diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Kamboçya'da Ayşe isimli bir sanatçı sıra dışı bir malzemeyle sanatını icra ediyor. Renklendirilmiş pirinç tanelerinin tek tek işlendiği tablo ve hediyelik eşyalar yapıyor. Bu ince işçilik pazarda yoğun ilgi görüyor.
3: Pirinçleri renklendirip tek tek işliyorlar. Bazen bir tablo, bazen bir anahtarlık, bazen de bir buzdolabı süsü. Pirinç taneleri maharetli ellerle sanata dönüşüyor. Kamboçyalı Ayşe, sanatı için sıra dışı bir malzeme buldu. Evden çalışan sanatçı, küçük ekibiyle birlikte pirinç tanelerinden resimler yapıyor. Doğal boyayla renklendirilen pirinç taneleri cımbızda tek tek bir tuvale ya da tabloya işleniyor.
4: Pirinç tanelerini tek tek bu resme yerleştirmeye başlıyorum. Tabloyu bitirdikten sonra şekli ve kalitesini kontrol ediyorum. Ardından böcek önleyici ve su geçirmez yapıştırıcı da dahil olmak üzere birkaç kat daha yapıştırıcı ekliyorum. Böylece cam gibi oluyor ve müşterilerim onu yıllarca saklayabiliyor.
3: Bu ince işçilik eserin boyutuna ve karmaşıklığına bağlı olarak aylarca sürebiliyor.
4: Genç nesli telefonlarıyla çok fazla zaman harcamak yerine pirinç sanatına yönelmeleri ve pirinç tanelerini resimlere dönüştürmeleri için teşvik etmek amacıyla bu pirinç sanatı projesini başlattım. Böylece hem eğlenebilirler hem de yavaş yavaş sanata sevgi beslemeye alışabilirler. Bu da onların geleceği için iyi olacak.
3: Sanatçılar 60'tan fazla doğal renk çeşidi kullanıyor. Tablolarına Kamboçya'nın kültürel sembolleri ve simgelerini değiştiriyor. Hafta sonu pazarında hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler bu ürünleri hayranlıkla inceliyor.
5: Güney Kore'de ben böyle bir sanat hiç görmedim. Kızım filleri sevdiği için ona fil tablosu aldım.
2: Artvin'de yayla yolculuğu sırasında nefesleri kesen anlar yaşandı. Dereyi geçmeye çalışan büyükbaş hayvanlardan bazıları akıntıya kapılarak metrelerce sürüklendi. Yürekleri ağza getiren o anlar bir çobanın cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
3: Dereye kapıldılar, metrelerce sürüklendiler. Yayla yolundaki zorlu geçiş kameraya yansıdı.

0: görüntüler Artvin'in Yusufeli ilçesinden. Havaların ısınmasıyla yüksek rakımlı yaylalara çıkan sürüler, göç yolundaki dereleri aşmak zorunda kaldı. Ancak son yağışların ardından debisi yükselen dere geçişi güçleştirdi. Çobanların yönlendirdiği hayvanlar sırayla dereye girdi. Güçlü akıntının etkisiyle bazı hayvanlar sürüklendi. Akıntıya kapılanlar bir süre mücadele ettikten sonra karşı kıyıya ulaşmayı başardı. Tüm zorluklara rağmen sürüdeki hiçbir hayvanın zarar görmemesi çobanlara rahat bir nefes aldırdı.
1: Çocuklar artık oyuncak değil, estetik istiyor. Sosyal medyanın dayattığı kusursuz görünüm algısı nedeniyle estetik talebi 13 yaşa kadar indi. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Söz millette.

0: estetik operasyonlar yetişkinlerin tercihi olarak görülürdü. Şimdi ise 13 yaşa kadar düştü. Peki bunun nedeni nedir? Özenti mi yoksa ihtiyaç mı? Vatandaşa soracağız. Söz millette. Estetik yaşı günümüzde 13'e kadar düştü. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yanlış buluyorum. Benim de iki tane kızım var. Ve doğru bulmuyorum bu kadar yaş ortalamasının düşmesini.
0: Sizce bir ihtiyaç mı yoksa özenti mi?
1: Bence özenti küçük yaşta. Ama ilerleyen 40-50 yaşlarda tabii ki ihtiyaç olabilir.
2: Ben bunu tamamen özentiye bağlıyorum. Yani sosyal medyada görüyorlar. Orada burada çevrede bakıyoruz. Hakikaten 13 yaş çok erken. Düzgün de olsam o yapıyor, bu yapıyor diye. Bir de biliyorsunuz başlayınca bunun devamı da geliyor. Bir tıkla başlıyor. Hep ileri seviyeye çıkıyor. Herkes aynı model çıkıyor yani.
3: Gereksiz düşünüyorum. Çünkü öylesin güzel değil. Bambaşka gerek de yok.
4: Hiç gerek yok. Gençler kendileriyle niye oynuyorlar? Beden zarar görüyor. Bütün bünye görüyor. Rica ediyorum lütfen bunu yapmasınlar.
0: Bence tabii ki de gerekli ya. Estetik gerekli diyen taraftasınız. Neden peki? Hiçbir şekilde ben kendime yaptırmam ama yapılması gereken insanın yaptırması gerekiyor
5: evet,
0: bence.
5: Peki şunu da sormak istiyorum. Estetik yaşı 13'e kadar inmiş Türkiye'de.
0: Olmaması lazım. Yani 45'ten sonra bence.
6: Gençler özeniyor artık büyüklere. O yüzden düşmüş olabilir.
7: Vücudun bir oturma süresi var. Olgunlaşma süresi var. 30 yaş, 25 yaş altında normal olduğunu düşünmüyorum.
0: Şu an günümüzde 13'e kadar indi bu yaş.
7: Bu biraz da ailelerin esnekliğinden kaynaklanıyor.
0: Sizce estetik yapılmalı mı yoksa ihtiyaç halinde mi yapılmalı?
8: Bence hiçbir şekilde yapılmamalı. Herkes doğal güzelliğinde kalmalı.
0: Evet. Peki estetik yaşının 13'e düşmesi hakkında ne düşünüyorsun?
8: Çok saçma. Bence 18 yaşından büyükler de çok yapmamalı. Ama 13 yaşa düşmesi daha saçma bir olay.
9: Özenti biraz aslında.
0: Arkadaşların da var mı?
9: Yani biraz var evet ama çok yok öyle arkadaşım estetik yaptıran.
0: Evet. Sence niye böyle yöneldi çocuklar? Özellikle 13 yaşındaki çocuklar neden böyle düşünüyordur? Sen de 14 yaşındasın çünkü.
9: Biraz güzellik algısı olabilir, özenti olabilir.
10: Benim için çok yanlış. Biz 18 yaşına da girmiştik. Annemiz bizi öğretirken ufacık şu kadarcık topuklu ayakkabılara, naylon çoraplara hayır derdi. Yasak. Biz o şekilde büyüdük. Yasaklan böyle. Şimdi 13 yaşındaki kızlar makyaj da yapıyor. Estetik ne demek ya?
11: Herhalde birbirlerine özeniyorlar. Son yıllardaki sosyal medyadan dolayı.
12: Kızım şu an 13 yaşında belirttiğim gibi. Kişisel bakımda özen gösteriyor. Bu bir gerçek. Ancak henüz onun doğal varlığını ve kendi benlik algısını gölgede bırakacak bir şekilde bir operasyona maruz kalmasını istemem ki kendim de herhangi bir işlem yaptırmadım. Bunun çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum ve umarım bu yanlıştan da en kısa sürede geri dönülür.
13: Bence her yaş için riskli. Sadece 13 yaş değil, bence belli bir yaşın üstünde olan insanların da belki çok küçük dokunuşlar olabilir. Atıyorum ufak bir botokstur ya da ne bileyim cilt bakımı.

0: Erken başlıyorlar çok süslenmeye. Belki benim yaşımdan dolayı beğenmiyorum. Ama bana sorarsanız çok yanlış bir şey. Gençlerin, hele hele 13-15 yaş arasındaki genç kızların ve delikanlıların kendi kendilerine böyle abartılı bir şekilde makyaj yapmaları, süslenmeleri benim için, toplum için hiç güzel değil.
1: Çocuğunuz var mı?
2: Var, 3 tane.
1: Peki onların böyle bir merakı var mı? Ya da bir ebeveyn olarak sizi tedirgin ediyor mu bu?
2: Vallahi zaruri ihtiyaç olmadığı sürece gereği yok. Hı. Ama ben bir ay önce kızım estetik oldu, burnun ameliyatı oldu.
1: Kaç yaşında?
2: 19. O da burnu kırılmıştı, mecburiyetten oldu yani.

0: Çanakkale'de valilik ve AFAD koordinesinde dev afet tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği olaylara müdahale edilerek mahsur kalanlar bakın nasıl kurtarıldı.
1: Sel, fırtına ve yangın tatbikatında gelen ihbarlar değerlendirildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Çanakkale'de valilik ve AFAD koordinesinde 440 personelin katılımıyla 10 farklı noktada afet tatbikatı gerçekleştirildi.
2: Hem zihnen hazırlanmak hem de mevcut planların bir gözden geçirmesine vesile olacak. Gün boyu bu faaliyetleri takip edeceğiz. Eksiğimiz noksanımız varsa bunları telafi etmeye çalışacağız. Yoksa da melekelerimizi pekiştirmiş olacağız.
1: Gerçek bir afet anında yapılması gereken ilk müdahale, tahliye, arama kurtarma, hasta yaralı nakli gibi süreçler uygulamalı olarak yürütüldü. Senaryo gereği denizde sürüklenen tekneye sahil güvenlik ekibi tarafından müdahale edildi.
3: İhbar yapıldı. 112 acil çağrı merkezi ihbarı yetkili kurumlara iletti. Deniz polisi ve sahil güvenlik komutanlığı sürüklenen tekneyi ve vatandaşı başarılı bir operasyon sonucu kurtardılar.
1: Tatbikatta ekipler çaya düşerek gözden kaybolan iki kişi için de arama kurtarma çalışması yaptı.
3: Bir boğulma, bir de kayıp ihbarını değerlendiren ekipler tatbikatta hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiler. Bir yaralı kurtarıldı, diğer cansız beden ise sudan çıkartılarak hızlı bir şekilde adli tıp morguna gönderildi.
1: Açlık alanda yaralanan bir kişi ise nehir üzerine kurulan halat sistemi yardımıyla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Hastanede çıkan yangına ise müdahale edilerek hastaların tahliyesi sağlandı.
0: Van'ın Gürpınar ilçesinde arıcılar baharla birlikte yüksek rakımlı yaylalara çıktı. Bal hasadı için de hazırlıklar başladı. A Haber bölgede arıcılarla birlikteydi. Onlara mikrofon uzattı. Bakın hangi yorumları yaptılar.
4: Türkiye zengin biyoçeşitliliği ve uygun coğrafi yapısıyla arıcılıkta önemli bir konumda yer alıyor.
5: Yani biz yaklaşık 33-34 yıldan beri geliyoruz yani bu Değirmendüzü mahallesine. Yani buranın havası hoş, suyu da iyidir, nasıl diyelim yani insanlar iyidir. Yani bir sıkıntı olmadığı için yani florası da geniş.
4: Van'da ilkbaharda yaylalara çıkan arıcılar en kaliteli balı elde etmek için yoğun mesai harcıyor.
6: Gürpınar ilçesinde yıllık yaklaşık 15 ton bal üretimi yapılıyor. Üretilen ballar vatandaşların sofralarını süslüyor.
5: Şimdi bu bal iyice dolacak, olgunlaşacak. Olgunlaşmazsa ham olur. Yani tadı da olmaz. Yani biraz bozulma sürecine girer. İyice olgunlaşır. Suyu normalde yani balın nem oranı %18'in altında olması lazım.
4: Yüksek rakımlı yaylalarda üretilen balda Temmuz ayında sağım yapılacak.
5: Doğal üretim olduğu için hiçbir katkı maddesi katmadığımız için arılarımız artık yeni yeni daha bal doldurmaya başladı bu anlarına.
6: Evet.
5: Artık bu bal 1/4'ü sırlandığı zaman bunu hasat etmeye başlayacağız. İnşallah bu da yani yaklaşık bir 15-20 günümüzü alır daha.
6: Hasat zamanı ne zaman oluyor?
5: Yani Temmuz'un 10-20 gibi. Temmuz genelde yani o ay günlerde olur.

0: Ve artık heyecan Doruk'ta milyonlarca öğrenci aileleriyle birlikte o sınav heyecanını yaşıyorlar. Liselere geçiş sınavı 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Eğitimci Serdar Erol yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Neler yapılması gerektiği sorusu için artık biraz geç kaldık. Evet. Bugün Perşembe, Cuma ve bir gün sonra sınav var. Şimdi bugün neler yapılmalı yani ya da yarın sınav esnasında nelere dikkat etmeli ve sınav sonrası neler yapılmalı diye 3 başlık halinde özetleyebileceğinizi söylemiştiniz. Dilerseniz bununla başlayalım. İlk başlıkla bu dakikadan sonra artık herhalde öğrencilerin ders çalışmak gibi, tekrar gibi noktalarda adım atmaması gerekiyor. Daha sakin kalmak evet. ve sınava hazırlanmak. Evet. Neler yapılmalı? Evet.
1: Şimdi öncelikle dediğiniz gibi çok yakın bir zaman sınava. Bu saate kadar yapılan yapıldı. Geçmişteki süreçlerle ilgili, hazırlık süreçleriyle ilgili konuşmak aslında bu çocuklara değil, belki önümüzdeki yıl sınava girecek çocuklarımıza ya da onların velilerine bir tavsiye olacak. Bu uzun bir yol ve işin aslı tüm sınav süreçlerinin içerisinde en zorlayıcı sınav. Bu. Çünkü tekrarı olmayan tek sınav bu. Diğer bütün sınav süreçlerinin alternatifi var. YKS'ye girdiniz, istediğiniz üniversiteyi kazanamadınız. Bir sonraki yıl deneyebilirsiniz. KPSS'de bunu yapabilirsiniz. TUS'ta ya da TUS'ta, DUS'ta yapabilirsiniz ama bunun başka alternatifi yok. Bu saatten sonra hazırlıkla ilgili artık ders çalışmak ya da sınav sorusu çözmekle ilgili çok bir şey yapmamak lazım. Ama ben 27 yıllık bir rehber öğretmen olarak şunu da söyleyeyim ki işte birkaç gün önceden ders çalışmayı bırakın, tamamen rahatlayın. Bu da çok anlamlı bir tavsiye değil. Çünkü çok yoğun bir tempoyla geldik bugüne kadar. Biz onlarca öğrenciyi sınava hazırlayan bir kurumu temsilen buradayım. Yıllardır onlarla birlikte çalışıyoruz. Limit eğitim kurumlarında çok yoğun bir programla hazırlıyoruz çocukları. Bu rutini sınavdan önce çok bozmamak gerekiyor. Biraz yumuşatarak götürmek gerekiyor. Aslında ben son güne kadar hafiften temas edilmesini cidden öneririm. Yani bırak artık değil. Çünkü son ana kadar unutulmaması gereken bazı şeylerin sınav öncesinde tekrar edilmesinin çok faydalı olduğunu eğitim bilimlerinde hep biliyoruz biz. Son ana kadar temas edilebilir. Birkaç noktada değerlendirmek gerekiyor gerçekten. Birincisi sınavdan önce aslında çok temel ve rutin bazı kavramlar var ve bu basit şeyler gerçekten çok ciddi soruna neden olabiliyor. Nedir bunlar? Çok basit şeyler hatırlatacağım ama sınav evraklarının hazırlanması. O bu akşamdan yarın akşama kalmaması gerekiyor. Bugünden elde bir yerde hazır tutulması gerekiyor. Çok basit bir şey. Çocuğun kimliği, sınava girecek öğrencimizin onaylı bir sınav kimlik kartı gerekiyor. Ben sınav başvuru kılavuzu okuyan bir veliyle henüz karşılaşmadım 27 yıldır. Ama orada çok açıkça yazar bunlar. 2 tane yumuşak kurşun kalem, bir silgi, bir kalem tıraş, üzerinden etiketi alınmış bir su çocuğun yanında bulunabiliyor. Bunların önceden hazırlanması gerekiyor. Bu o temel hazırlık, atlanmaması gereken şeylerden bir tanesi. Bu çok ciddi bir sınav. Öğrenciler kadar veliler de kaygılı. Bu kadar basit bir şey de atlanabilir.
0: Bir de hocam öğrencilerin sorumluluk alma yaşının üniversite sınavı kadar olmadığı bir
1: tabii
0: süreç.
1: Ki,
0: yani
1: tabii
0: doğrudan
1: ki.
0: Velilerin evet. sorumluluğunda olan bir süreç.
1: Çok haklısınız.
0: Bunu da sınav esnasında yavaş yavaş geçelim istiyorum. Burada o bir ara var. O arada öğrenciler acıkır diye velilerin bir sorumluluğu vardı. Bu sene sanırım bir kumanya dağıtımı
1: evet,
0: olacak.
1: Evet.
0: Burada bir endişeye gerek yok. Veliler öğrencilerden daha panik oluyor. Öyle olunca bu heyecan öğrenciye de bir kat daha yansıyor. Sınav anına dair neler önerirsiniz? Özellikle bu seneki o kumanya başlığı ile ilgili.
1: İzninizle ben sınav anından önce aslında
0: buyurun.
1: Sınav anı kadar kıymetli olan bir şey hatırlatmak istiyorum. Sınav akşamı ve sınava seyahat. Şimdi bahsettiğiniz bir konu var. Üniversite sınavı ya da üst sınav gruplarındaki gibi çocuğun kendi duygularını kontrol edebildiği bir yaştan bahsetmiyoruz. Doğru. Küçük bir yaş grubu bu. Bu nedenle çevreden çok daha fazla etkilendiği bir yaştan, bir reaktiviteden bahsediyoruz. Bu nedenle anne babanın bu bilinçte olması çok önemli. Şimdi bizim 2 grup velimiz var karşımızda. Bir sınava hazırlanan ve dolayısıyla da çocuğunu sınava hazırlayıp kaygılanan veliler. Bir de sınava hazırlanmayan, dolayısıyla annesi babası da kaygılı olmayan veliler. Onlarla ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Zaten sınavla ilgili bir beklentileri yok. Ama diğer grup, çocuklarını sınava hazırlayan grup, çocuklardan daha çok kaygılılar, heyecanlılar. Esas onlarla çalışmak gerekiyor. Bir önceki akşamdan çocuklardan daha fazla heyecanlanıp çocukların heyecanını katlayan anne babalardan

0: bahsediyoruz. O yüzden önceki akşam çok önemli. Birincisi velilere söyleyeceğim ilk tavsiye şu. Evet. Sınav öncesi akşamı heyecanlanma, kaygılanma, korkma bak deme kadar çocuğu rahatsız edecek bir şey yok. Yani düşünsenize Aktan Bey, şurada ben size gelsem, bakın Aktan Bey sakın heyecanlanmayın desem, heyecanlanmam gereken bir şey var galiba dersiniz değil mi? Yani ben 27 yıllık bir psikolojik danışman olarak sakin ol demenin bir insanı sakinleştirdiğini hiç görmedim şimdiye kadar. Bu da anlamlı değil. O nedenle çocuğu anlamak, o heyecanın normal olduğunu, o akşam uykusunun kaçacağını bilmek çok önemli noktalardan bir tanesi. Biraz empatik davranmak ve çocuğa heyecanlanma yerine bu akşam çok heyecanlı olacağını biliyorum, ben de senin kadar heyecanlıyım deyip duyguyu paylaşmak çok daha fonksiyonel bir şey olacaktır. Çocuğu rahatlatacaktır. Birlikte hayal kurmak çok güzel bir etkinlik olabilir. Sınav anını canlandırsın anne baba çocukla. Sınava girdiğini, oturduğunu, kitapçıkların dağıtıldığını ve rahatça gülümseyerek o soruları çözdüğünü zihinlerinde canlandırsınlar, bir oyun oynasınlar. Bu aslında bir bilişsel terapi yöntemidir. Çocukla birlikte oyun oynasınlar. Kaygılandığında heyecanı bitirip rahatlamayı birlikte denesinler. Sakince nefes alarak biz çocuklarla şey yapıyoruz. İşte diyoruz ki hadi yoga nefesi çalışacağız ya da işte böyle biraz meraklı olan çocuklara kung fu nefesi çalışacağız diyoruz. Aslında nefes egzersizi yaptırıyoruz çocuklara ve heyecanlarını, bedenlerini kontrol etmeyi öğreniyorlar. Akşamki rutinimiz bu olmalı. Çocukları daha fazla kaygılandıracak bir eyleme yürümememiz gerekiyor.
1: Son 4 dakikam hocam. Buyurun. Sınav anında bu seneki uygulamaya dair belki
0: hemen geliyorum. Sabahı önemli noktalardan bir tanesi. Biz işleri sona bırakmayı seven bir milletiz. Lütfen çocukları kaygılandıracak, heyecanlarını artıracak bir performansa sınava gitmesinler.
1: Son ana bırakıp, sınav yerini belki daha önceden belirlemek
0: mutlaka
1: gerek.
0: Mutlaka cuma günü gidip sınav yerini kontrol edip yolu öğrenip hatta okulu ve sınava gireceği sırayı görmek bu işin çok önemli noktalarından bir tanesi. Oğlum geçen yıl girdi sınava ve sınava girdiğinde 1.80'e yakın boyu vardı ve bir ilkokulda girdi. Sıraları değiştirmelerini rica ettik ve yaptılar. Okullar çok yardım. Sakince hız yapmadan, panik olmadan, sağa sola bağırıp çağırmadan sınava birlikte gitmek önemli. Sınav anında da yapabileceğin her şeyi yaptın, sana çok inanıyorum, kolay gelsin deyip göndermek o kadar. Sınav 2 oturum, ilk oturum 50 soru ve 75 dakika var. 9.30'da başlayacak, 75 dakika sonra çıkacaklar ve 45 dakikalık bir aradan sonra 40 soruluk sayısal oturuma girecekler. Arada Milli Eğitim Bakanlığı bahsettiğiniz üzere bir komanya verecek ve orada eğer veli onaylamışsa, o yiyeceklere bir alerjisi yoksa çocuğa bu komanyalar dağıtılacak. 45 dakika boyunca çocuklar o arada onları yiyip içebilecekler. Burada çok önemli bir şey var. Evet. Çocuklara sözüm, veliler bunu mutlaka söylesinler. O arada birbirlerinin canlarını sıkmasınlar. Sınav hakkında konuşmasınlar. Hepsini yaptım, sen ne yaptın demesinler birbirlerine. Rutin sohbet etsinler, sınavla ilgili konuşmasınlar. Bunu başarmak çok kolay değil biliyorum ama mümkün olduğunca uzak dursunlar. Ve şunu bilmeli hem anne babalar hem veliler. Sınavın ilk anda heyecan mutlaka olacak. Heyecan niçin? Sınavdan sonraki performansa ilişkin fikirlerden oluşacak. Çocuğun orada anda kalmasını sağlamak önemli. Sınavdan sonrasını değil tam o anı görmesini sağlamak önemli. Ben şu anda ne yapıyorum? Sınıftayım, sınava girdim, birazdan soruları çözeceğim. Anda kalmak heyecanı engelliyor. Beyin aynı anda iki şeyi birden yapamıyor. Sınav sonrasıyla ilgili düşünceler heyecana neden oluyor. Ama sınav anı ile ilgili düşünmeye başladığınızda sonrasını düşünemediğiniz için kaygınız yavaşça ortadan kalkıyor. Çocuklara doğru nefes almayı ve kaygılarını kontrol etmeyi öğretmek çok zorlayıcı bir şey değil.
1: Hocam son bir dakikam, sınav bitti.
0: Evet.
1: Sonrasına dair notlar.
0: Evet. Sınav bitti. Sınavdan sonra bu sınava hazırlanan çocuğun çabasını takdir çok önemli. Çocukların zekasını değil, çünkü çocuğun çabasıyla elde ettiği bir şey değil zeka, genetik kodlarla geliyor. Zekasını değil, çabasını, performansını takdir edip mutlaka onaylamak. Sınav sonucu ne olursa olsun ona karşın duyguların, sevginin değişmediğini mutlaka bildirmek gerekiyor. Ve mümkünse yoğun bir tempoyla hazırlanıyorlar. Bu yazı biraz tatil yaparak geçirmelerini sağlamak çok iyi olacak.
1: 30 saniyem kaldı. Önümüzdeki yıl hazırlananlarla ilgili bu sene artık yapacak bir şey yok. Belki birkaç tiyoyu alalım. Evet. Onlar da bizi izliyorlar.
0: LGS'nin anahtarı Türkçedir. 7. sınıf öğrencileri şimdiden Türkçe çalışmaya başlarsa LGS'de başarı olasılığı artar.
1: Hocam çok teşekkür

0: Ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Önemli bir bilgiler. Her yıl yapılıyor aslında bunlar.
1: Evet.
0: Hepimiz de hayatımızın belli dönemlerinde bu sınavlarla karşı karşıya kaldık ama yine de iş çocuklarımız olunca o heyecanı yenmekte güçlük çekiyorduk. Önerileriniz, mesajlarınız çok değerliydi. Çok sağ olun. Serdar Erol bizlerle birlikteydi. Hocam sizi uğurlayacağım. Bu saatte de noktayı koyacağım. Önümüzdeki saat gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Lütfen ayrılmayın.
2: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye, yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda Avrupa Yatırım Bankası'ndan 200 milyon avro finansman sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AYB'nin deprem sonrası sağlanan kaynaklar hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra Türkiye'nin kalkınma önceliklerine yönelik uygun koşullu finansman imkanlarını yeniden devreye aldığını belirtti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Seni ister ister ol.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
12: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle suna. Üstelik büyük ekranda suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
13: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
0: Reklam.
2: A Haber Radyo.

0: Siz trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları

0: Haber Radyo.
1: Şu anda yanımda gezdiriyorum ancak hiçbirini kabul etmiyorlar şeklinde açıklamalar oldu. Şu anda CHP Genel Merkezi'nde de parti meclisi toplantısı öncesi tabii ki hazırlıklar da devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de parti meclisine ilişkinde az önce de bahsettik. Parti sözcüsü Müslüm Sarı saatler 16'yı gösterdiğinde bir açıklama yapacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Biz kameraman arkadaşım Uğur Koçak'la birlikte tabii ki bu açıklamayı da yakından takip edip gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. İstanbul Çekmeköy'de hafif ticari araç seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada biri bebek, 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Hafif ticari araç önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçtaki biri bebek, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları noktadan güçlükle çıkarılan 3 kişinin cansız bedenleri morga kaldırıldı. İstanbul'da faili meçhul dosyaların peşini bırakmayan asayiş polisinin titiz çalışmasıyla yıllar sonra bir cinayet daha aydınlatıldı. Şişli'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Aynur Kambur cinayetiyle ilgili yürütülen çalışmalar Gayrettepe'de masaya yatırıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız asayiş şube müdürlüğünü ziyaret ederek dosyaya ilişkin son bilgileri bizzat yerinde aldı.
3: Bir faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Çalışmaları yerinde inceledi.
4: Faili meçhul cinayetlerle ilgili arkadaşlarımız titizlikle çalışmalar yapıyoruz. Başta asayiş şube müdürlüğümüz olmak üzere olay yeri inceleme şube müdürlüğümüz, istihbaratımız bu konuda çok yönlü titizlikle çalışmalar yaptı.
3: İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, asayiş şube müdürlüğünden Kandur dosyasına ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aldı. Yıldız, kentteki faili meçhul olaylar için tüm birimlerin alarmda olduğunu dile getirdi.
4: Son olarak Aynur Kambur cinayetinin aydınlatılmasına arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Tabii geçmişe yönelik diğer faili meçhullerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.
3: Selami Yıldız, son dönemde birçok faili meçhul cinayetin aydınlatılmasında asayiş şube ekiplerinin önemli katkı sağladığını da sözlerine ekledi.
4: Yakın zamanda siz de basın olarak biliyorsunuz birçok faili meçhul cinayetin aydınlatılmasında asayiş şubemizin önemli katkısı oldu. Bu da son olarak önemli bir çalışma. Değerlendirmek için arkadaşlarımızla beraber buradayız.
2: Ağrı'da evinde ölü bulunan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın şüpheli ölümüne ilişkin bir gelişme yaşandı. Kopara'nın erkek arkadaşı gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıntıları ekip arkadaşımız Yüksel Akalan canlı yayın noktasında takip ediyor. Son bilgileri paylaşmak için de hazır. Yüksel, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
5: Teşekkürler Haktan Usta. Senin de ifade etmiş olduğun gibi evinde ölü bulunan 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüne ilişkin tabii adli ve idari soruşturma devam ediyor. İlk etapta okul müdürü Melatileri gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı ve bugün itibariyle de yine soruşturma derinleştikçe aslında yeni gözaltılar da yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Irmak öğretmenin erkek arkadaşı gözaltına alındı. Yaklaşık 2 saat süren ifadesinin ardından yine erkek arkadaşının da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtelim. Tabii bir diğer taraftan da yine Irmak öğretmenin telefonunda ve bilgisayarında incelemeler yapılıyor. Şu an itibariyle kriminal laboratuvarda telefonunun şifresi çözüldü ve telefonundaki son mesajlaştığı kişiler, aynı zamanda son görüşme yaptığı kişilerin de tespit edilmesine yönelik çalışmalarında büyük bir titizlikle devam ettiğini belirtelim. Tabii geçtiğimiz pazar günü evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin ailesi ve yakın çevresindeki arkadaşları mobbinge maruz kaldığını ve bu yüzden psikolojik şiddet gördüğü için de

0: üresinin bozulduğunu ve intihar bu yüzden etmiş olabileceği değerlendirildi. Ardından soruşturma kapsamında ise 2 ay önce birlikte görev yaptığı, aynı okulda görev yaptığı okul müdürü Melatilleri tarafından mobbinge maruz kaldığına dair ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda bir tutanak da ortaya çıktı ve bu tutanakta Irmak öğretmen şu olayı anlatıyor. Okul servisinde okul müdürünün kendisine 2 defa tokat attığını, hakaretlerde bulunduğunu ve bunun da yine dilekçe tutanağına yazarak şikayette bulunduğu da yine ortaya çıktı. Bir diğer taraftan da tabii ki soruşturma genişletilerek devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı ve her kimin ihmali varsa, suçlular kimse, gözünün yaşına bakılmaksızın cezalarını çekecek konusunda açıklama yapıldı. An itibariyle de Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma derinleşerek devam ediyor. Son olarak erkek arkadaşı gözaltına alınmıştı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınmasının sebebi hem telefonunun şifresinin çözülmesi olabilir ve aynı zamanda yine evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin evine giden ilk kişi erkek arkadaşıydı ve erkek arkadaşı aslında 112 acil sağlık ekiplerine haber vermişti. Kendisinden haber alamayınca polisleri evine çağırmıştı. Tabii bütün bunlar değerlendirilecek ve soruşturma genişletilerek de büyük bir titizlikle devam ediyor. Bizler de gelişmeleri Ağrı'dan aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim, sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Gündemin sıcak bir başka başlığıyla yıllardır tartışılan konuya Yargıtay'dan son karar çıktı. Çıraklık döneminde yapılan çalışma emeklilikte sayılmayacak. Detayları ekranlara taşıyacağız. Ekip arkadaşımız Erşan Karaca konuyla birlikte bu başlığı değerlendirecek. Şimdi sözü Erşan'a ve konuğuna bırakalım.
2: İyi günler ve iyi yayınlar diyorum Haktan Uysal. Aslında yıllardır tartışılan ve yüz binleri ilgilendiren en önemli konu başlıklarından bir tanesiydi. Staj ve çıraklık dönemindeki çalışmalar emeklilik sigortasında emeklilik priminde sayılacak mıydı? Yargıtay bu konuda son noktayı koydu ve emsal bir karar verdi. Peki detaylarda neler var? Çok değerli yayın konuğu Mali Müşavir Mustafa Genç ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Efendim öncelikle şimdi bir yandan detayları sizlerle incelemek istiyoruz. Çünkü Yargıtay'ın emsal niteliğinde bir kararı var. Bu kararın detaylarını sizden dinleyelim.
3: Evet, bahsettiğiniz gibi yüz binleri ilgilendiren staj mağdurları bir federasyon haline aldılar. Sivil toplum kuruluşu haline geldiler bir nevi örgütlenerek. EYT gibi bunlar da staj dönemlerinde, çırak ve staj dönemlerindeki çalışmış oldukları sigorta kartı verildikleri, numara verildikleri dönemlerinin normal emeklilikte sayılabilmesi için tescil edilmesini istiyorlardı. Ama yasal olarak bu mümkün değildi çünkü onlar adına ödenen primler ve iş sözleşmeleri, çıraklık sözleşmeleri efendim normal bir iş akdi sözleşmesi gibi değerlendirilmiyordu. Fakat bununla ilgili bir mağdur bir dava açtı iş mahkemesinde. Bu çalıştığı sürelerle ilgili kendisinin normal bir çalışan gibi, stajyer gibi değerlendirilmediğini, normal üretim yaptığıyla ilgili dava açtı ve bunu mahkeme kabul etti. Bölge Adliye Mahkemesi de onayladı. Bununla ilgili daha sonra kurum temyize gitti bu kararı. Yargıtay'da 10. dairede bu kararı temelden inceledi. Usulen bazı eksiklikler buldu ve davayı reddetti. Dolayısıyla burada asıl olan Yargıtay'ın bir takım yasakla ilgili, iptalle ilgili öncelemeleri var. Özetle bu iş akdi olmayıp sadece efendim hastalık sigortası, iş kazası sigortası, meslek hastalığı ve analık sigortası kısa vadeli sigorta kolu olduğu için bu çırak aday ve stajyerlerin bunlar 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu gereği bu hakları kullanıyorlar. Normal bir emeklilik gibi yaşlılık sigortası, malullük sigortası, ölüm sigortası ve düzenli gelir elde etmek için uzun vadeli sigorta koluna tabi değiller. Dolayısıyla Yargıtay buna atıf yaparak bu davayı reddetti. Peki bu 1 milyon 900 bin gibi bir rakam telaffuz ediliyor ve bunun da mecliste bir yasal düzenlemeler var, teklifler var bunun çözülmesiyle alakalı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde tekrar konuşacağız bunları. Tekrar bir düzenleme muhtemelen gelecek. Yargıtay burada bir açık kapıda bırakıyor tamamen
2: kapatmıyor ve meslek çalışma tamamen esastır.
3: Aynen öyle. Diyor ki burada eğer bir mesleki eğitim esas olmakla birlikte

0: Burada çalışan stajyer veya çırak üretim yapmışsa ve bunu belgeleyebiliyorsa, ispatlayabiliyorsa buradan tekrar normal çalışma statüsünü kabul eder mahkeme, ispatlaması halinde tekrar emekliliğiyle ilgili başlangıç olarak kabul edebilir diyor. Bir açık kapı bırakıyor yani.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Ben çok sağ olun. Ederim. Değerli yayın konuğu Mali Müşavir Mustafa Genç'in de söylemiş olduğu gibi Yargıtay bu konuda son kararı verdi. Aslında açık bir kapı da bırakıldı. Yine aynı şekilde davacı olan tarafın bir takım belgeler sunması gerekiyor. Bu konuda da önümüzdeki günlerde yeni kararların da çıkması bekleniyor diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Aktan Uysal.
2: Sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulama ile girilecek. 6 ayda bir şifre değişikliği zorunlu olacak. Detayları ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşımız Damla Kuşkapan son bilgileri ekranlarınıza taşımak için hazır. Damla, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
3: Sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulaması getiren yeni düzenleme 12. yargı paketine eklendi. Paket önümüzdeki günlerde de meclise gelmiş olacak. Öncelikle bu sistemin dünyada bir ilk olduğunun altını çizelim. Şöyle ki biliyorsunuz Instagram, YouTube, X gibi sosyal medya platformlarına günlük 1 milyondan fazla erişim sağlanıyor. Ve özellikle de çocuklar için bu uygulamalar tehlikeler barındırabiliyor. İşte bu yeni düzenlemeye göre de kullanıcılar hesap açarken sosyal medya platformu üzerinden doğrudan E-Devlet sistemine yönlendirmiş olacak. E-Devlet kişinin kimlik bilgilerinin platforma aktarmadan sadece doğrulamanın yapıldığını teyit eden kişiye özel bir anahtar oluşturmuş olacak. Vatandaşların da bu noktada aslında endişeleri olmasın. Çünkü sistemin çalışma prensibi kişisel verileri koruyacak şekilde tasarlandı. Kimlik bilgileri sosyal medya devleriyle paylaşılmayacak. Sadece bu bilgiler BTK bünyesinde muhafaza edilmiş olacak. Ancak sistemin, yani düzenlemenin hayata geçirilmesi için 9 aylık bir sürece ihtiyaç var. İlk 3 ayda yönetmelik ve teknik bilgiler sistemi, teknik altyapı hazırlanmış olacak. 3 ayda ise platformlar sistemlerini kuracak. Son 3 ayda ise mevcut kullanıcıların sisteme entegrasyonu tamamlanmış olacak. Bakan Akın Gürle geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Bu adımla aslında suç faillerinin tespitinin daha kolay olacağını ve aslında gerçek kullanıcılar için de internetin, dijital ortamın daha güvenli olacağını belirtmişti. Bakan Akın Gürlek, kurala uymayan sosyal medya platformlarına da ağır yaptırımlar olmuş olacak. Kimlik doğrulama yükümlülüğünü yerine getirmeyen platformlara küresel cironun %3'üne kadar idari para cezası, reklam yasağı, bant daralma gibi işlemler, yaptırımlar uygulanmış olacak. Düzenlemeyle aynı zamanda bot ve sahte hesapların da önüne geçilmesi planlanıyor diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Teşekkürler. Devam edelim. Dünya Kupası ile 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'nın başkenti Mexico City'de gösterilerin ve protestoların gölgesinde başlayacak. Dünya Kupası'nın Meksika'da düzenlenmesi nedeniyle görünürlük kazanmak isteyen, sokağa inen çeşitli gruplar hükümetten taleplerini protestolarla dile getiriyor. Öğretmenler polisle karşı karşıya geldi.
4: Futbol heyecanı yerini gerginliğe bıraktı. Öğretmenler sokaklara akın etti. Polisle karşı karşıya geldi. Dünya Kupası öncesi Meksika sokakları karıştı.
5: Eğitimcilere karşı bu tavır kabul edilemez. Başkan bizimle iletişime geçtiğini söylüyor. Ancak bizim beklediğimiz gibi bir konuşma gerçekleşmiyor.
4: Dünya Kupası için güvenlik önlemleri artırılmıştı. Protestolar hemen ardından başladı. Kupa öncesi etkinliklerin olacağı meydanda toplandılar, polise karşı yürüdüler. Meksikalı öğretmenler haklarının iyileştirilmesini istiyor. Protestoları düzenleyen Ulusal Eğitim Çalışanları Koordinasyonu, anlaşmaya varılmazsa protestoların devam edeceğini söyledi. Meksika Başbakanı Sheinbaum ise kupa açılış töreninin sorunsuz gerçekleşeceğini garanti etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'a füze yağdırdı. İran'da sert şekilde karşılık verdi. Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde çatışmalar yaşandı. Hürmüz Boğazı'na yakın askeri üsler, radar ve hava savunma sistemleri bombalanırken İran'da Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Açıklama yapan Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisiyle doğrudan iletişime geçerek saldırıların durmasını istediğini söyledi ama Tahran yönetimi bu açıklamaları yalanladı.

0: Trump, İran'a saldırarak barış anlaşmasını imzalatmak için baskıyı arttırdı. İkinci gecede de ABD savaş gemileri ve jetleri İran'ın Hürmüz Boğazı'na yakın üslerini vurdu. ABD-İran hattında bir kez daha silahlar konuştu. Saldırı haberini ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM verdi. Bender Abbas, Keşm Adası, Hengam Adası, Sirik Kenti, Kargan, Minap ve Asalüye'ye bombalar yağdı. Ayrıca Tahran'ın güneydoğusundaki Veremin ve Kazvin'den de patlama sesleri yükseldi. Minap'ta iki sivil şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı. ABD'nin saldırılarına karşılık gecikmedi. Devrim muhafızlarının müdahalesi sonucu çatışmalar Hürmüz ve Umman Denizi'ndeki deniz savaşına dönüştü. İran, ABD'ye ait iki savaş gemisinin isabet aldığını açıkladı. Ancak bu durumu ABD ordusu yalanladı. Drone ve füze saldırıları yapan İran, Hürmüz Boğazı'nı da tamamen kapattığını açıkladı. Boğaza yaklaşan tüm gemilerin düşman kabul edileceği duyuruldu. Petrol tankerleri ve ticari gemiler de yasağa dahil edildi. ABD ise tam aksini söyledi. Kontrol bizde diyen ABD ordusu gemi geçişlerinin sürdüğünü savundu. Çatışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News'e konuştu. İranlı yetkililerin kendisini doğrudan aradığını ileri sürdü. Savaş uçaklarımız İran hava sahasında uçuyor ve şu anda ülkenin güneybatısındaki radar ve hava savunma sistemlerini imha ediyor. İranlılar benden saldırıları durdurmamı istedi. Saldırılar çok yakında sona erecek. İranlılara mevcut bombardıman kampanyasının kısa süre içinde sona ereceğini bildirdim. Sunulan anlaşmayı imzalamayı reddederse yarın gece İranlı bir kez daha bombalayacağız. Saldırı sırasında 49 adet Tomahawk füzesinin kullanıldığını da sözlerine ekledi. İran tarafı bu iddiaları da yalanladı. ABD Başkanı Trump'la herhangi bir temas olmadığı vurgulandı. Şantajla değil, askeri yöntemlerle kararlılıkla karşılık vereceğiz açıklaması geldi. Devrim muhafızları Hava Uzay Komutanı Mecit Musevi, Hürmüz onlar için cehenneme dönecek ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları ABD'nin Körfez üslerine yapılan saldırılar takip etti. Bahreyn'de konuşlu ABD donanmasına bağlı 5. filo ile birlikte Ürdün'deki Al-Azraq hava üssü ve Kuveyt'teki ABD üsleri hedef alındı. Irak'taki ABD üslerine de saldırılar oldu. Siber savaşı da devreye alan İran, kendisine bağlı Hanzala siber grubuyla birlikte ABD elektronik sistemlerini hedef aldı. Hem ABD hem de İsrail'den gelen açıklamada ise Tel Aviv'in geceki saldırılara katılmadığı açıklandı.
1: Yeniden başlayan Amerika-İran arasındaki ve İsrail arasındaki saldırıları değerlendireceğiz. Şimdi SETA Dış Politika Araştırmacısı Doçent Doktor Hüseyin Mercan yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Hakan Bey. İyi yayınlar, iyi günler.
1: Teşekkür ederiz. Bir süredir devam eden ve açıkçası ateşkes umudunu da yükselten bir sürecin ardından bir bahaneyle, bir helikopterin düşürülme bahanesiyle Amerika'dan gelen açıklamalara baktığımda bir savunma operasyonu olarak ya da bunu yine bir ön operasyon olarak değerlendirdiklerini görüyoruz. Daha önce yaptığımız yayınlarda da özellikle Amerikan Kongresi'nden bir karar almadan böyle bir saldırı sürecini sürdürmenin zor olduğunu görmüştük. Bunu bir fırsata mı dönüştürdü Amerika Birleşik Devletleri ya da İran'ı bu saldırılarla baskı altına alıp masada avantaj mı sağlamak istiyor? Siz nasıl yorumlarsınız hocam? Değerlendirmeleriniz önemli, buyurun.
2: Hakikaten bir taraftan belirttiğiniz gibi aslında kongre meselesi olmadan malum Amerika Birleşik Devletleri doğrudan kongre onayı olmadan savaşa giremiyor. Diğer taraftan ancak 60 gün belki 30 günde uzatılarak bir operasyon başlatılabiliyor. Fakat o destansı öfke operasyonunun sonlandığını da duyurmuşlardı daha öncesinde. Şu an itibariyle de yeni bir operasyon ilan etmediler. Bu şu anlama geliyor: savunma merkezli bir saldırı diyerek Apache helikopterini ya da bölgedeki gemileri gerekçe göstererek aslında henüz bir operasyon başlatmadan İran'ı yıpratabilme ve İran'ı masaya oturtabilme noktasında şu an Amerika Birleşik Devletleri bir strateji izliyor, görünüyor. Eğer bu birkaç gün içerisinde Başkan Trump istediği noktaya varabilirse büyük ihtimalle yeni bir operasyon duyurulmadan belki de bir sükunetin sağlanma ihtimali söz konusu olabilir. Ama yine bir ateşkesin imzalanmasının çok gerçekçi olmadığını belirtmek gerekiyor. Çünkü tarafların maksimalist talepler üzerinden bir yere varmış olması ya da Sayın Trump'ın son bir ay içerisinde İran'la anlaşmak üzereyiz, anlaşmaya çok yakınız, çok iyi ilişkiler yürütüyoruz şeklindeki açıklamaları 40'a yaklaşmış durumda. Yani aslında ortalama olarak baktığımızda günde bir kezden fazla son bir ay içinde İran'la anlaşmak üzereyiz ifadesini kullanmış. Ama gelinen noktada neredeyse biz savaşa yeniden dönülebilir miyim şu an itibariyle tartışıyoruz. Artık ne Amerikan kamuoyunun ne bölge kamuoylarının ne de uluslararası toplumun satın almadığı bir argüman var şu an Trump'ın dile getirmiş olduğu ateşkes çerçevesinde. Bunu da Amerikan iç siyasetinin kısıtlamalarına maruz kalmaksızın oradaki boşlukları, fırsat boşluklarını değerlendirerek sahada yeni bir üstünlük elde etmeye çalışıyor. Diğer taraftan dünkü saldırılarda işgal devleti İsrail'in hiçbir şekilde bulunmadığının duyurulması da ki sadece söylem olarak değil, hareketliliğe baktığımızda da en azından bunun olmadığını görüyoruz. Belki hava savunma sistemleriyle destek sağlamış olabilirler Ürdün'e giden füzelerde ama en azından saldırı bağlamında bir dahilleri söz konusu, müdahaleleri söz konusu değil. Bu da aslında ABD'nin şu an itibariyle topyekün bir savaştan ziyade büyük ihtimalle ateşkes konusunda anlaşmaya varılamayan noktalarda İran üzerine bir baskı yapmak için bu süreci lehine çevirmeye çalışıyor. Fakat diğer taraftan Tahran'ın da strateji değiştirdiğini görüyoruz Haktan Bey. Özellikle birkaç gün önceki o İsrail'e yönelik saldırılarını dikkate aldığımızda İran'ın son 2 yılda izlemiş olduğu stratejiden tamamen farklı bir durumdaydı. İran nasıl bir angajman kuralı benimsedi bugüne kadar? İsrail ya da ABD'ye İran saldırdı. İran hep tansiyonu düşürecek şekilde sınırlı misillemeler üzerinden aslında savaşı istemeyen taraf görünümü çizmişti. Fakat o 40 günlük savaş içerisinde bu angajmanı birazcık daha genişletti ve misillemelerin düzeyini artırdı. Fakat geçen gün şunu ifade etti. Dahiye vurulduğunda, Lübnan'ın güneyindeki Dahiye bölgesi vurulduğunda bu ateşkesin ihlali anlamına gelir ve İsrail'i hedef alırız. Güney Lübnan'a İsrail'in saldırısı üzerine de İsrail masayı 3. defa ateşe verdi ve saldıracağız dedi ve neticesinde bir saldırı gerçekleştirdiler. Hatta Trump olaya doğrudan müdahil olarak bu işin bir savaşa dönüşmesini engelledi ki bunu 3 taraftan da duyduk. Hem Amerika hem İran hem de İsrail tarafından. Ki o an beklentiler şu yöndeydi. Acaba Trump gerçekten Netanyahu tedip etmeye yönelik bir hamle gerçekleştirerek bu savaşın büyümesini engellemeye mi çalışıyor? Ama diğer taraftan da şunu gördük ki bir taraftan da Siyonist lobi ABD başkanını savaşın içerisine çekmek için başka argümanları da kullanmaya çalışıyor ve fırsatı aslında her fırsatı değerlendirme noktasında da bir baskı oluşturuyor ki yine sorunuza dönecek en başladığımız noktaya dönecek olursak Apache helikopterinin düşürülmesinin ki bu anlamda helikopterin orada mütecaviz bir girişiminin olduğunda göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani bir ihlal söz konusu ve buna karşılık İran'ın angajmanı genişleterek bir cevap vermesi, onu düşürmesi tıpkı Dahiye sonrası İsrail'e saldırı gibi bir zeminde değerlendirilebilir.
1: Hocam bir virgül bu koyalım. Beraberinde... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir basın toplantısı vardı. Orada açıklamaları var. Onu ekranlara getirelim.
3: Potansiyeli var. Hem bağlantısallık, enerji bağlantısallığı hem yeni enerji yatırımlarının yapılması ve beraber müşterek bunların hayata geçirilmesi konusunda bunların içerisinde ben bu sorunun daha rahat çözüleceğine inanıyorum. Bu konudaki samimi arayışlar, çabalar ilgili makamlarımız tarafından yürütülmekte. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bu meseleyi artık bitirin çözün talimatı var. İnşallah yakında bir çözüme kavuşturulacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarının bir bölümünü canlı olarak ekranlara getirdik. Detayları ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Dünya gündeminden derlediğimiz haber turumuz şimdi ekranlarınızda.
4: Macaristan-Kazakistan hazırlık maçında kamera yerinden çıktı. Taç çizgisinin yanına işte böyle düştü. Hemen yanı başındaki kameramansa ölümden döndü. Sürücü geri vitesteyken ölümün kıyısında olduğunu bilmiyordu. Tankerle çarpıştıktan sonra yan yatan kamyondan dökülen kum aracı neredeyse kapladı. Arkada kimsenin oturmaması can kaybını önledi. Afrika'nın en iyisi olmasına rağmen Dünya Kupası için geldiği Amerika'ya alınmayan hakem Ömer Abdülkadir Artan, Somali'de kahraman gibi karşılandı. Türk Hava Yolları uçağının çevresinde coşkulu bir kalabalık vardı. Bruce adlı Alman çoban köpeği deyim yerindeyse imkansızı başardı. Sahil güvenlik ve gönüllüler şişme botta kaybolan köpeği arıyordu. Fırtınada 4 kilometre savrulan köpek sahibine sağ salim kavuştu. Japonya'da bir hayvanat bahçesinde eşiyle tartışan goril kameraya da yakalandı. Kafeste tansiyon düşmeyince eşi Kiyomasa'yı sığınaklardan kovdu. Erkek gorilin tartışmanın ardından düşünceli hali ve mimikleri sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi. Amro bir zamanlar Gazze'de evinde mutlu mesut yaşayan bir Filistinli. Şimdi çadırda hayatta kalma mücadelesi veren bir ailenin çocuğu. Türkçe konuşma çabasıysa yürekleri ısıttı.
1: İngiltere hukuk sisteminde yapay zeka uygulamasını deniyor. Yeni plana göre yapay zeka destekli sanal hukuk asistanları ağır ceza mahkemelerinde kullanıma sunulacak. Detaylar için Londra'ya gideceğiz. Alparslan Düven gelişmeyi aktaracak. Alparslan, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
5: Hakan, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere Adalet Bakanlığı'ndan bu konuya ilişkin bir açıklama yayınlandı ve yapılan açıklamada hakimlerin yargılamaya hazır davaları belirlemek ve benzer duruşmaları bir araya getirmek için yeni bir yapay zeka aracı kullanacağı ifade ediliyor. Yeni uygulama eleştirileri de beraberinde getirmiş durumda. Bu teknolojinin hayati önem taşıyan fonların ve ek mahkeme personelinin yerini almak için kullanılmaması gerektiği yönünde uyarılar da yapılıyor. İngiliz haberlerine göre ve basınına göre geçtiğimiz yıl İngiltere'de iki dava yapay zeka tarafından oluşturulmuş içtihatlarla gölgelenmişti. Daha önce de yapay zeka kullanılan bazı dava dosyalarında uydurma veriler olduğu da ortaya çıkmıştı. İngiltere ve Galler Hukuk Derneği'nin baş yöneticileri pilot uygulamanın dikkatli bir şekilde uygulanması, yapay zeka değerlendirmesinin sonuçlarının ve adalet sistemi üzerindeki etkisinin kamuoyuna açıklanması konusunda da uyarıda bulundu. Kraliyet mahkemelerinde ele alınmayı bekleyen dava sayısının 80 bini aştığı ve bu rakamın COVID öncesi dönemden 2 kat fazla olduğu da belirtiliyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Alparslan, teşekkür ederiz. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. Çanakkale'nin Biga ilçesinde yer alan ve yaklaşık 2300 yıllık geçmişe sahip Granikos Savaş Alanı tarihi sit alanı olarak tescillendi. Bölgedeki arkeolojik alan koruma altına alındı.
6: Dünya tarihinin en önemli askeri kişilerinden biri olan Büyük İskender ordularıyla buraya geliyor ve yaklaşık milattan önce 334 yılının Mayıs ayı sonlarında burada Pers ordusuyla ilk büyük savaşını yapıyor.
7: Tarihin dönüm noktası koruma altına alındı. Dünya tarihinin seyrini değiştiren askeri mücadelelerden biri olarak kabul edilen Granikos Savaşı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleşti. Makedonya Kralı Büyük İskender'in ordusu, M.Ö. 334 yılında Pers ordusuyla karşılaştı.
8: Ovanın karşısında Büyük Pers ordusu, ovanın bu tarafında ise Büyük İskender'in süvarileri ve piyadelerden oluşan ordusu. İki ordu burada karşı karşıya gidiyor ve Büyük İskender genç yaşında ilk büyük savaşını burada gerçekleştiriyor. Granikos Savaşı'nı kazanan İskender ölümden de bu noktada kurtuluyor ve büyük ünvanı da işte buradaki Granikos Savaşı'ndan alıyor.
6: İskender burada 334 yılında Pers ordusunu bozguna uğratıyor. Ve bu savaştan sonra bütün Batı Anadolu, Anadolu tamamı Büyük İskender'in hakimiyetine geçiyor.
8: Burası Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Çınar Köprü köyü ve kırsalı. İşte bu ovada Granikos Savaşı meydana geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da savaşı meydana geldi. Bu alanı savaş alanı olarak, sit alanı olarak tescil etti. Ve bu alan Çanakkale Savaş Alanı'ndan sonra Türkiye'de savaş olarak tescil edilen ikinci önemli lokasyon oldu.
7: Bölgedeki arkeolojik bulgular koruma altına alındı.
6: Tarihi alan olarak, savaş alanı olarak tescil edildi.
7: Alan yapılacak çalışmaların ardından turizme kazandırılacak.
6: Troya Savaşı, Granikos Savaşı ve Çanakkale Savaşları'nı bir üçlü olarak anlatmaya başlayacağız.
1: CHP'de yıllardır büyüyen iç hesaplaşma gelinen noktada Türk siyasetinin en sert krizlerinden birine dönüştü. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'de tüm hesaplar alt üst oldu. Gözler partiye geri dönen Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Peki CHP'de parti içi savaş daha da derinleşecek mi, yoksa Türk siyaseti yeni bir partiye mi hazırlanıyor? Tek parti döneminden bugüne, darbelerden kurultay kavgalarına, sandıktaki yenilgilerden yargı krizlerine uzanan CHP'nin çalkantılı siyasi serüvenini A Haber Araştırma Planlama Servisi şefi Burhan Aytekin kaleme aldı.

0: Türkiye demokrasinin sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda millet iradesinin en güçlü sembolü olduğu bir ülke. Bu topraklarda milli irade her zaman namlunun ucundan, muhtıraların gölgesinden geçerek sandığa ulaştı. Vesayet odakları her darbe vurduğunda millet iradesi sandıktan dimdik, daha da güçlenerek çıktı.
1: Seçim gününde sandıkları dolaştım ben 46'da. Orada çok yerde, çünkü kanun hükmü icabı açıktır rey. Tasnif gizli. Jandarma silahıyla orada baskı yapıyor. Bir defa bütün hakim olan, para bakımından, devlet otoritesi bakımından hakim olanlar sandık başında. Kime veriyorsun? Teyyare hırsızı Bayram Rey'e vereceksin. Milli mücadele kahramanı Atatürk'ün yakın arkadaşı İnönü'yü vereceksin. Rey verenlere karşı söylenen söz buydu. Ve o devrede biraz ne karışıyorsun, ben istediğimi veririm diyenlere ve diğerlerine cesaret verici harekette bulunanlara karşı ağır muamele yapılıyor. Al jandarma, bunu götür karakola deyip karakola götürülenler de vardı.
0: Türkiye çok partili siyasi hayata geçtiği 1950 yılından bu yana onlarca kez sandığa gitti. Genel seçimler, yerel seçimler, referandumlar, cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ama millet CHP'ye tek başına iktidar yüzü göstermedi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin değişimini anlayamamasının hikayesiydi. CHP kurucu parti olmanın kalkanına sığınarak uzun yıllar boyunca ülkeyi tek parti diktasıyla idare etti. Biz cumhuriyeti kuran iradeyiz. Halk bilmez diyen oligarşik bir yaklaşımla milletin tercihi değil, devletin yönlendirdiği bir siyasi düzen hakim kılındı. Ta ki 14 Mayıs 1950'ye kadar. Mayıs 1950 Türk demokrasi tarihinin kırılma noktasıydı. Millet ilk kez güçlü bir şekilde sandıkta konuştu ve CHP tarihinin en büyük yenilgilerinden birini aldı. Demokrat Parti iktidara geldi. CHP ise ilk kez muhalefetle tanışacaktı. Bu sonuç sadece bir seçim değildi. Milletin askeri vesayet merkezli siyasete verdiği güçlü bir cevaptı.
2: Sefalete mahkum olmanın bu memleketin kaderi olduğuna inanmışçasına ve bunu kabul etmişçesine çeyrek asır içerisinde memleketin meselelerine, vatandaşın ihtiyaçlarına, medeni ve ileri bir hayata kavuşmanın icaplarına nasıl omuz silkercesine lakayt kalındığını görüp yaşamış olan bir memlekettir Türkiye. Ve Türkiye'miz bugün asırlarca yapılamayanların 10 sene içinde nasıl yapıldığını, memleketin bir baştan öbür başa her birisi bir kıymet olan sayısız eserlerle nasıl donanmış hale geldiğini görmektedir. Ziraatte, sanayide, madencilik ve nakliye ekonomisinde, velhasıl iktisadi hayatın bütün kollarında Türkiye'nin nasıl akla sığmaz bir süratle bir asırlık bir mesafeyi bir 10 sene içinde aldığını görmekteyiz.
0: 1960 darbesiyle Türkiye'de millet iradesi yok sayılıyordu.
3: Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk milletini zincire vurmak kastında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişte son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum.
0: Ardından askeri müdahaleler, koalisyonlar, ekonomik krizler peş peşe geliyordu. CHP zaman zaman iktidar ortağı olsa da milletle kurduğu bağ hiçbir zaman kalıcı bir güvene dönüşemeyecekti. 1970'lerde Bülent Ecevit yükseldi. Kara olan söylemiyle halk desteği kazandı. Ancak Türkiye'nin siyasi istikrarsızlığı, terör, ekonomik çöküş ve sokak çatışmaları 1980 darbesine giden yolu hazırlayacaktı.
1: Sen
4: silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
0: 2001'de Türkiye ağır bir ekonomik krizle sarsıldı.
5: Bugün son derecede üzücü bir olay oldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının açılışında gündeme geçilmeden önce kamu görevlilerinin önünde Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Devlet geleneklerimizde yeri olmayan, eşi görülmedik bir davranışta bulundu. Tabii ciddi bir krizdir bu.
6: Hesap sorulsun. İşkade geldim.
0: Koalisyon hükümetleri yıpranmıştı. Siyasete güven azalmıştı. Tam bu dönemde yeni bir siyasi hareket doğdu.
7: Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek.

0: CHP içinse yarım asırlık ebedi muhalefet geleneği yeniden başlıyordu. Sandıktan çıkan sonuç netti. Millet eski statükoyu değil, Büyük Türkiye vizyonunu seçmişti. ...2002'den sonra Türkiye defalarca sandığa gitti. 2007'de AK Parti oylarını arttırdı. 2011'de CHP umut aradı ancak yine kaybetti. 2015'te Türkiye kritik bir süreçten geçti. Terör saldırıları, 2016'da 15 Temmuz hain darbe girişimi, bölgesel krizler ve millet istikrar dedi. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilen 2018 seçimlerinde de tablo değişmedi. CHP'nin adayı Muharrem İnce yüksek enerji oluştursa da sandıkta sonuç değişmedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı kazandı. ...2023 seçimleri muhalefetin tarihi fırsat olarak gördüğü süreçti. Altılı masa kuruldu. Farklı ideolojiler bir araya geldi. Ancak seçim gecesi beklenen sonuç çıkmadı.
1: Milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizlere tevdi etmiştir.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildi. AK Parti bir kez daha Türk siyasetinin merkezinde olduğunu kanıtlıyordu. CHP cephesinde ise büyük bir kırılma başladı. Seçim sonrası parti içinde sert tartışmalar yaşandı. Değişim çağrıları yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilerin odağına yerleştirildi. CHP'de yıllardır bastırılan iç mücadele 2023 sonrası açık bir savaşa dönüşüyordu. İBB Başkanı İmamoğlu yolsuzluk, rüşvet ve örgütlü suçlardan tutuklanırken şaibeli 38. kurultay süreci, delegeler üzerinden karşılıklı sert suçlamalar, yolsuzluk, rüşvet iddiaları ortalığa saçılıyordu. CHP'de kavga karakolda bitiyordu. Kurultayın meşruiyeti yargıya taşındı. İlk derece mahkemesinin red kararının ardından dosya istinafa gitti. Ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi dikkat çeken bir karara imza attı.
2: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
0: Mahkeme 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan kapsamında kesin hükümsüz olduğuna hükmetti. Karara göre kurultay hukuken hiç yapılmamış sayıldı. Bununla da sınırlı kalınmadı. 38. kurultaydan sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylarında zincirleme şekilde geçersiz hale geldiği belirtildi. Mahkeme kararı doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetimi göreve iade edildi. Ama Özgür Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'ni savaş alanına çeviriyor. Türkiye'de siyaset değişiyor. Millet her seçimde yeni bir mesaj veriyordu. Türkiye küresel arenada yeni bir geleceği inşa ederken onlarca yıllık yenilgilerden ve tarihten ders almayan CHP kendi geçmişinin enkazından çıkamıyor. Oysa siyasette en zor mücadele bazen rakiple değil kendi geçmişiyle de yapılır.

0: İyi Finans piyasa ekranını sunar.
1: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Geçen yılın son çeyreğinde 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış baskısıyla 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken, yatırımcıların kripto varlıklardan uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Yaparsa fiyat yapar. 3

0: bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: canlılar turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ets.tur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz riskleri ve küresel petrol stoklarındaki düşüşün fiyatlar üzerindeki etkisini dikkate alarak bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Gelecek yıl için ortalama varil fiyatı tahminini Brent petrolde 79,39 dolar, WTI için ise 74,39 dolar olarak belirledi.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Uyku bir lüks değil. Uyku biyolojik bir ihtiyaç.
8: Hayat kalitemi artıran tek şey uyku diyebilirim.
9: Az uyuduğunuzda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
10: Kötü hissediyor.
9: Bana az uyku yeter diyenler dikkat, uzmanlar uyarıyor. Her gece 6 saatten az uyumak sadece göz morluklarına değil, hafıza sorunlarına hatta kansere bile neden olabiliyor.
11: Uyku kimi için hayatın vazgeçilmezi, kimi içinse hayatından kaybettiği bir zaman dilimi. Ancak yetersiz uyku sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.
12: Benimki biraz daha az, 5-6 saat olabiliyor.
11: Çin'de uyku sağlığı açısından oldukça dikkat çekici bir araştırma yapıldı. Çalışma 45 yaşından büyük kişiler üzerinde yapıldı. Uzun dönemli çalışmada 14.851 katılımcının verileri analiz edildi. Çalışmada geceleri 6 saatten daha az uyuyan kişilerin 6-8 saat uyuyanlara göre %41 daha yüksek kanser riskine sahip olduğu belirlendi.
7: Yani Allah korusun diyorum.
11: Türkiye'de ortalama uyku süresi 6 saat 45 dakika oldu. Katılımcıların %55,5'i 7 saatten az uyurken, Türkiye'nin en büyük metropolleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli ortalamanın altında kaldı.
7: Maalesef günümüzde gençler bile uykuyu gereksiz görüyor. Ne olacak, 3-4 saat uyusam bana yeter diye düşünüyor.
12: Stresten kaynaklıdır. Uyku eksikliği stresi sebep oluyor sonuç olarak. Yani ondan kaynaklı bir üniversite öğrencileri olduğumuz için tabii ki derslerimiz oluyor. Her gün tutarlı uyuyamıyoruz. Ben 7 saat uyuyorum desem bile 3 saate düştüğü günler bile oluyor sonucunda.
11: Peki kaliteli uyku için neler yapabiliriz?
7: Gece 11 ile 3 arasıdır. Neden gece 11 ile 3 arası önemli? Çünkü melatonin en çok bu saatlerde salınıyor. Yatak odasında televizyon olması da aynı şekilde önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü bu cihazlardan salınan mavi ışık melatonin hormonunu

0: baskılıyor.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren seferlerinin süresi yarım saat kısalacak. 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, çalışmaları süren T26 tüneli ve Doğançay Ripajı 2 projelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Hatta devam eden çalışmalarımız tamamlandığında Ankara-İstanbul arasında YHT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattı kapsamında Eskişehir-İstanbul güzergahında darboğaz yaşanan 3 kritik kesim bulunduğunun altını çizdi. T26 tüneli ve Doğançay Ripajı 2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul YHT hattındaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracaklarını ifade etti. Doğançay Ripajı 2 projesinin de Ankara-İstanbul YHT hattındaki en kritik kesimlerden biri olduğunu belirten Uraloğlu, proje kapsamında toplam 7.544 metre uzunluğunda tünel, 3.795 metre güvenlik tüneli ve yaklaşık 795 metre uzunluğunda viyadük imalatı gerçekleştirildiğini söyledi ve ekledi. Doğançay Ripajı 2'nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek. Böylece Ankara-İstanbul YHT hattında toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Köprülesin, yerlesin, bütün dünya bizi izlesin.
2: A Milli Futbol Takımı beste yarışmasının kazananı belli oldu.
3: Finale kadar, sonuna kadar, haydi haydi bizim çocuklar.
2: Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde Güzel Sanatlar Liseleri arasında A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası finalleri temalı beste yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya 82 eser başvurusu alındı. Ardından jüri tarafından değerlendirmeler yapıldı. Sonucunda ise seçilen 5 eser halk oylamasına sunuldu. Halk oylaması sonucunda yarışmanın kazananı, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin imzasını taşıyan Bizim Çocuklar adlı eser oldu.
3: Haydi haydi bizim çocuklar.
2: Birinci seçilen Bizim Çocuklar adlı eser için profesyonel bir klip çalışması da yapıldı.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Sahte ekspertiz çetesi çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri örgütlü kredi dolandırıcılığı suçunun önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şebekenin hasarlı araçlara sahte ekspertiz raporu düzenlediği, kredi çekip haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ekipler operasyon için düğmeye bastı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 15 ilde şafak baskını düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında ekspertiz firma temsilcilerinin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Türkiye zengin biyoçeşitliliği ve uygun coğrafi yapısıyla arıcılıkta önemli bir konumda yer alıyor.
1: Yani biz yaklaşık 33-34 yıldan beri geliyoruz yani bu Değirmendüzü mahallesine. Yani buranın havası hoş, suyu da iyidir, nasıl diyelim yani insanlar iyidir. Yani bir sıkıntı olmadığı için yani florası da geniş.
0: Van'da ilkbaharda yaylalara çıkan arıcılar en kaliteli balı elde etmek için yoğun mesai harcıyor.
2: Gürpınar ilçesinde yıllık yaklaşık 15 ton bal üretimi yapılıyor. Üretilen ballar vatandaşların sofralarını süslüyor.
1: Şimdi bu bal iyice dolacak, olgunlaşacak. Olgunlaşmazsa ham olur. Yani tadı da olmaz. Yani biraz bozulma sürecine girer. İyice olgunlaşır. Suyu normalde yani balın nem oranı %18'in altında olması lazım.
0: Yüksek rakımlı yaylalarda üretilen balda Temmuz ayında sağım yapılacak.
1: Doğal üretim olduğu için hiçbir katkı maddesi katmadığımız için arılarımız artık yeni yeni daha bal doldurmaya başladı kuvanlarına.
3: Evet.
1: Artık bu bal 1/4'ü sırlandığı zaman bunu hasat etmeye başlayacağız inşallah. Bu da yani yaklaşık bir 15-20 günümüzü alır daha.
3: Hasat zamanı ne zaman oluyor?
1: Yani Temmuz'un 10-20 gibi. Temmuz genelde yani o ay günlerde olur.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 11 Haziran Perşembe. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti Meclisi'ni topladı. Özgür Özel'in ekibinden 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan canlı yayında. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 23 kişi daha gözaltına alındı. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. ABD bir kez daha İran'a füze yağdırdı. İran'da körfezi bombalayarak karşılık verdi. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. Rum kesimiyle işbirliği yapan İsrail adayı silahlandırmaya devam ediyor. Rıza Açıkgöz KKTC'den canlı yayında. İrlanda'da bıçaklı saldırının ardından başlayan göçmen karşıtı olaylar sürüyor. Alparslan Düven Londra'dan canlı yayında. Rusya Uluslararası Deniz Savunma Fuarı'nda yeni silahlarını görücüye çıkarıyor. Akşin Kişiyev Moskova'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nun ardından bugün de parti meclisi toplanıyor. Haklarında ihraç kararı alınan isimler toplantıya katılamayacak. Sabah saatlerinde Özgür Özel'in ekibi CHP Parti Meclisi'nden istifa etti. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin Ankara'dan karşımızda.
1: Evet, CHP'de tabii ki gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Özellikle bugün gözlerin çevrildiği parti meclisi toplantısı önümüzdeki dakikalarda başlayacak. Toplantının 13'te başlaması planlanıyordu. Tabii ki toplantı öncesinde özellikle dün yapılan MYK toplantısında da birçok isim hakkında ihraç talebi yapıldı. Özellikle bu isimlerden 4 tanesi parti meclisi üyesi olarak da ön plana çıkıyordu. Nur Hayat Altaca, Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Aksoğan ve Veli Ağbaba parti meclisi üyeleri olmasına rağmen haklarındaki ihraç talebi sebebiyle bugünkü toplantıya katılamayacaklar. Tabii ki bu gelişmeler ışığında da Özgür Özel cephesinden de dikkat çeken bir adım geldi sabahın erken saatlerinde. Özellikle 57 parti meclisi üyesi içerisinden Özgür Özel ile birlikte 28 kişinin istifa ettiği bilgisi açıklanmış oldu. Tabii ki böylece özellikle parti tüzüğüne bakacak olursak 24'e 3 maddesi uyarınca hem parti meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu'nun resmen düşmüş olduğu bilgisi var. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının tam sayısının 3'te 2'sinin yani 40 kişinin altına düşmesi durumunda da 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi zorunludur deniyor. Tabii ki konuya ilişkin açıklamalarında ardı arkası ardı arda açıklamalarında

0: açıklamalar geldi. Özellikle Berhan Şimşek yaptığı açıklamada Özgür Özel ekibi parti meclisinden istifa etti. Parti meclisi sayısının 40'ın altına düşmesi nedeniyle kurultayın yapılmasını talep ediyorlar dedi. Ama Yargıtay karar vermeden herhangi bir işlem yapılamaz. Parti meclisi 5 kişiyle de olsa toplanacaktır ifadelerini kullanmış olduğu. Yine Zeynel Emre özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bir açıklama yaptı. Kendisi de bugün gerçekleşecek parti meclisine katılma kararı almıştık dedi. Gidelim oraya, çoğunluk biziz. Milyonlarca CHP'nin üzüntüsünü bir kez daha yüz yüze anlatıp bir olağanüstü kurultay kararı alalım ifadelerini kullandı. Yine tabii ki bu ifadelerine ek olarak ancak dün itibariyle 9 arkadaşımızı yetkisiz bir şekilde disiplin kuruluna sevk edildiği yönünde bir açıklama oldu. Ben iki tüzüğü de elimde gezdiriyorum ama hiçbirini kabul etmiyorlar değerlendirmesinde yapmış oldu. Tabii ki geçtiğimiz dakikalarda da yine Müslüm Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla parti meclisine ilişkin saatler 16'yı gösterdiğinde bir basın açıklaması yapacağını duyurmuş oldu. Tabii ki tüm bu gelişmeler ışığında geçtiğimiz dakikalar içerisinde Mustafa Biçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Amiri olan isim, 28 kişinin istifasını iletmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gelmiş oldu. Tabii ki Genel Sekreterlik katına çıkarak elindeki dosyayı da oraya teslim edecek. Bundan sonraki süreçte de tabii ki özellikle parti meclisinin dediğimiz gibi toplanması bekleniyor. Buradan çıkacak kararlar ve Müslüm Sarı'nın yapacağı açıklamalara da gözler çevrilmiş durumda. Biz bu açıklamaları da, alınacak bu kararları da yakından takip edip aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. Aralarında Enis Arıkan, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Mustafa Kadir Mercan ayrıntıları aktaracak.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon bu sabah saatlerinde yapıldı. Operasyon kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve bulunduğumuz dakika itibariyle 23 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. Aslında gözaltına alınan kişiler rutin bir sağlık kontrolünden geçirildiler. Sonrasında ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükten hemen sonra da Adli Tıp Kurumu'na götürülerek test verildi. Test işlemleri yapıldıktan sonra da yine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geri götürüldüler. Gözaltına alınan isimler arasında CHP Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de bulunuyor. O da son gözaltına alınan kişiydi. Ankara'da gözaltına alındı. Diğer gözaltına alınan isimler ise Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, Enis Arıkan, Berdan Mardini, Ayşe Hatun Önal, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Cem, Karcı, Tolga Çam, Murat Saygı, Ferhan Kaya, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Ramos Koreyra, Mehmet Yıldız, Reyhan Küçükyen, Enis Ahmet Onat, Hasan Vatan, Rafet Eren, Yorulmazer, Ali Efe Bezci'nin de aralarında bulunduğu toplamda 23 şüpheli şu anda gözaltına alınmış durumda. Firari olarak halen daha aranması devam eden iki isim var. Onlardan biri Mahmut Dal Yaprak, bir diğeri ise Gürani Murat Kazancıoğlu. İkisinin de Muğla'da işletmeci olduğu bilgisi var. Yurt dışında olan isimler de var. Onlar da Emir Bahadır iş insanı, bir başka iş insanı da Erdal Bozkuş'un yine yurt dışında olduğu bilgisi var. Sabah saat 5'te yapıldı operasyon ve öğle saatlerine kadar sürdü ve birçok ikametgah adresinde yine kulüpte aramalar yapıldı. Aramalar neticesinde birkaç kişinin evinde uyuşturucu maddeye de rastlandı. Hem uyuşturucu maddeyi kullanmak için aparatlara da rastlandı. Bunlar da yine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından elde edilen bilgiler. Arasında söylemiş olduğum gibi sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı operasyon. Operasyon kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şu anda 23 kişi gözaltına alındı. İlerleyen dakikalarda bu gözaltı sayısının da artabileceğini söyleyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: Orta Doğu'da tansiyon gece saatlerinde yeniden yükseldi. ABD bir kez daha İran'a füze yağdırdı. İran da körfezi bombalayarak karşılık verdi. Trump ise İran'ın saldırılarının durması için kendisiyle temasa geçtiğini iddia etti. Ancak Tahran bu açıklamayı yalanladı. Gelişmeleri haber muhabiri Ekber Karabağ'dan alacağız.
3: Evet Canı Konar, iki gecedir arka

0: arkaya Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuruyor. Ancak son saldırının şöyle bir özelliği var. Ateşkesin hayata geçmesinin ardından ilk kez İran'ın derinliklerine yönelik bir saldırı söz konusu oluyor. İlk gece Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurduğunda buna gerekçe olarak bir helikopterin İran tarafından düşürülmesini belirtmişti. Daha sonra ise son saldırıyla ilgili ise Donald Trump İran'ın müzakere sürecini uzatmasını ve zamana oynamasından dolayı böyle bir işte saldırıya başvurduklarını belirtti. Dediğim üzere sadece kıyı bölgeleri değil, aynı zamanda İran'ın derinlikleri de vuruldu. Başkent Tahran'ın etrafındaki takribi olarak 40 kilometre uzunluğundaki Kerec bölgesindeki bazı noktalar ve yine aynı zamanda Tahran'ın güneyinde 50 kilometre uzunluğundaki Veramin bölgesindeki bazı noktalar da vuruldu. Yine Hürmüz Boğazı'nın etrafındaki birçok noktaya, özellikle Bender Abbas ve onun hava alanına da saldırılar gece boyunca söz konusu oldu ve İran'da bunu misilleme olarak ilk önce elinde bulunduğu en önemli kart olan Hürmüz'ü devreye soktu. Hürmüz'ün kapatıldığını duyurdu ve hala bu süreçte devam etmektedir. İran'dan gelen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına tepki olarak söz konusu Boğaz'ın kapatıldığı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi. Buna uymayan gemilerin hedef alınacağı belirtildi. Nitekim İran'da bunu yaptı. Boğaz'dan geçmeye çalışan iki sivil gemiye İran hedef aldı. Diğer taraftan İran yine Amerika'nın saldırılarını misilleme olarak az önce sizin de belirttiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bölge ülkelerinde Bahreyn'de, Kuveyt'te, aynı zamanda Ürdün'deki üsleri hedef aldı. İşte Ürdün'de hedef alınan noktaların ABD savaş uçaklarının konuşlandığı üs olduğu ifade edildi. Ürdün yönetiminden gelen açıklamaya İran'a ait 20 füzenin düşürüldüğü kaydedilmiş oldu. Yine az önce sizin de belirttiğiniz üzere Donald Trump İranlılar benimle irtibata geçti. Doğrudan beni aradı. Savaşın durdurulmasını istedi ve ben de bunu kabul ettim. Yönünde Amerika medyasından Donald Trump'a atfen ifadelere yer verildi. Ancak İran kesin bir dille bunu reddetti. Herhangi bir kimsenin ABD'den böyle bir talep etmediğini ve İran'ın işte savunmasından dolayı ABD'nin bu konuyla ilgili geri adım attığı belirtildi. Tabii şimdi esas sorusu acaba bu mesele, yaşanan bu gerginlik, bu savaş işte müzakere masasını nasıl etkileyecektir? İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gün içinde gelen açıklamada artık ateşkesin anlamı kalmamıştır bu saldırıdan sonra yönünde bir açıklamaya yer verildi. Ancak buna rağmen müzakere masasının %100 çöktüğünü ifade edemeyiz ve görüşmeler devam etmektedir.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 7 aylık bir bebek İsrail askerleri tarafından katledilmişti. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İsrail güçlerinin ailenin aracına saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
2: Aracın önüne geçti. Acımasızca ateş açtı. İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir ailenin içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Araca hedef gözetmeksizin ateş açıldı. 7 aylık Filistinli bebek Samfat Ebu Heykel başından vuruldu. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İsrail askeri aracı durdurdu. Aracın tam karşısına geçti. Uyarı yapmadı. Soru sormadı. Sivillere doğrudan ateş açtı. Filistinliler önce şaşkınlık, ardından en büyük acıyı yaşadı. 7 aylık bebek Sam başından vuruldu. Ailesinin kollarında katledildi.
3: Kontrol noktasının yakınlarında araba kullanırken uzaktan İsrail ordusuna ait araçlar ve askerler gördük ve aracımızı durdurduk. Bize doğru ateş açıldı. Başlangıçta uyarı ateşi olduğunu düşündük. Bir kurşun torunuma isabet etti. Yüzünü ve başını geçerek annesinin yanağına saplandı.
2: Saldırıda Sam'ın annesi ve babası da yaralandı. Ortaya çıkan görüntüler İsrail askerlerinin acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'ya verilen destek ciddi şekilde azaldı. En geç 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerde Netanyahu'nun yeniden aday olması bekleniyor. Ancak İsraillilerin %61'i Netanyahu'nun bir kez daha başbakanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşünüyor.
2: İsrail'in eli kanlı lideri Netanyahu'ya

0: artık kendi halkı da sırt çeviriyor. Son yapılan anketlere göre İsrail halkının %61'i Netanyahu'yu bir daha siyaset sahnesinde görmek istemiyor. İsrail Demokrasi Enstitüsü geniş kapsamlı bir kamuoyu araştırması yaptı. Netanyahu'nun seçimlerde yeniden adaylığı soruldu. Anketin sonuçları da şaşırtmadı. Seçmenlerin %61'i Netanyahu'nun yeniden adaylığına karşı çıktı.
1: Bu insanlar bu sefer Netanyahu'ya oy vermeyeceğim diyorlar. Şu anki savaş yaklaşan seçimlerin sonucunu şekillendirecek en belirleyici unsur olacaktır. İsrail'in kuzeyindeki seçmenlerin eskiden yaklaşık %66'sının desteğini alan Netanyahu bloğu şu anda çok daha az destek görüyor. Dolayısıyla dramatik bir değişimle karşı karşıyayız.
0: Ankete katılan İsrail vatandaşlarının %54'ü ise ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in güvenliğine çok az veya yetersiz düzeyde öncelik verdiği kanaatinde.
1: Trump sözde ateşkes ilan etti ve hala sirenler çalıyor. Ne hale geldik biz? Hangi gerçeklikte yaşıyoruz? Neden İsrail'de yaşamak zorundayız ki?
0: Ayrıca bu kamuoyu araştırmasının hata payının %3,57 olduğu açıklandı.
2: Rum kesimiyle işbirliği yapan İsrail adayı silahlandırıyor. İsrail'in Orta Doğu'daki tehlikeli planları acaba ne? Ayrıntıları alacağız A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz KKTC'de.
3: Can Okaner, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada bölgesel gerilime de değindi. Başkan Erdoğan konuşmasında Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de İsrail'le birlikte Türk ve Müslüman varlığına karşı bir ittifak içerisinde olduğunu ve siyasetçilerin de provokatif eylem ve söylemlerine dikkat çektiğini ifade etti. Başkan Erdoğan yaptığı konuşma içerisinde "Macera peşinde koşmayın" vurgusu güne damga vurdu. Arz-ı mevut heyelanına nihai hedefinin ne olduğunu gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta bir fitne ateşinin yakılmaya çalıştığını görüyoruz ve bunu takip ediyoruz. Kimse macera peşinde koşmasın, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukunu kastedilecek olan bir sıkıntı olursa biz bunu sert bir şekilde bertaraf ederiz. Buna acaba cevabımız sert olur ifadelerini kullandı. Şayet İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini de bölgeyle birlikte tüm insanlık çekecektir. İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlığın nihai hedefidir dedi Başkan Erdoğan. Tabii Erdoğan'ın bu sözleri sadece dünya basında değil, özellikle Güney Kıbrıs Rum kesiminde de Yunanistan'da da çok ciddi yer buldu ve biraz sakinleşti diyebiliriz Can Okaner. Gelişmeleri takip ediyor olacağız. An be an sizlerle paylaşacağız. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs'tan şimdi size bırakalım.
2: Kuzey İrlanda'da bıçaklı saldırının ardından başlayan göçmen karşıtı olaylar sürüyor. Göstericiler düzensiz göçmenlerin kaldığı otele yürümek isterken polis tazikli su ve plastik mermiyle müdahale etti. Irkçı gösterilerin perde arkasında kim var? A Haber muhabiri Alparslan Düven Londra'dan gelişmeleri aktaracak.
4: Can Okaner tabii bu konuyla ilgili olarak özellikle İngiliz medyasının dile getirdiği, daha doğrusu alternatif medyanın dile getirdiği bazı isimler var. Örneğin bu eylemlerin arkasında ve örgütlenmelerinde Tommy Robinson gibi bir ırkçılığı söylemlerde sık sık dile gelen bir kişinin olabileceği özellikle belirtiliyor. Bu kişi radikal sağcı, aktivist, siyasetçi olarak biliniyor. Ancak kendisi Mossad aparatı ve eski bir hükümlü, dolandırıcılık suçundan gözaltına alınmış ve hüküm giymiş birisiydi. Tabii Belfast'ta özellikle göçmen karşıtı eylemler için sokağa çıkma çağrısını Elon Musk'ın babası Elon Musk'la Moskova'da bir araya geldiğinde yapmıştı. Yine kendisine destek veren Elon Musk'ın sahibi olduğu X'teki gönderisinde olayın görüntülerini paylaşıp planlanan gösterilerin ayrıntılarına da yer vermiş ve Elon Musk da bunu takipçileriyle paylaşmıştı. Öte yandan tabii özellikle Polonya'dan Avrupa'nın birçok ülkesinden de bu eylemlere destek açıklamaları yapılmıştı ve toplu sınır dışının derhal başlatılması yönünde siyasetçilerden bazı ifadeler dile getirilmişti. Diğer yandan ise özellikle Restore Britain ve Mossad aparatı dediğimiz gibi Tommy Robinson'ın yanı sıra Nigel Farage gibi Reform Partisi, Reform UK liderlerinin de açıklamaları oldukça etkili. Ama Mossad aparatı olan Tommy Robinson sokağa çıkın çağrısında bulunurken başta istilacı saldırısı olarak nitelendirdiği olayın ardından Birleşik Krallık genelindeki vatandaşlara sokaklara çıkmaları çağrısında bulunduğu bir dizi paylaşımları da var. Tabii Restore Britain üyesi olan Cambridge Üniversitesi'nden mezun olan Lucy White gibi göçmen karşıtı bir isim de tehditlerde bulunmuştu ve İngiltere ve Avrupa'daki tüm 3. dünya kökenli göçmenlere mesaj iletmiş ve kendi isteğinizle ülkeyi terk etmeye başlamalısınız demişti ve işlerinizi düzenleyin ve gönüllü olarak ayrılın. Size gösterdiğimiz hoşgörünün süresi doldu. Artık hoş karşılanmıyorsunuz. Er ya da geç ayrılmak zorunda bırakılacaksınız şeklinde bir tehdit açıklaması yapmıştı. Öte yandan protestan paramiliter grupların genç erkeklerden oluşan bazı kesimler üzerindeki etkisini de hala sürdürdüğü de belirtiliyor. Uzmanlar bu grupların o bölgede genç hareketlere ve erkeklere özellikle sokağa çıkıp molotof kokteyli atmaları yönünde talimat verme yetkisine sahip olan tek kişiler olduğunu ifade ediyor. Bu olaylar vesilesiyle İngiltere hükümetine bağlı olanlarla cumhuriyetçiler arasındaki çatışmaların da sokakta olduğunu düşünürsek olayın siyasi boyutları ve bunun arkasında da bazı geçmişten kalan çatışmaların da devam ettiğini görüyoruz Can O'Connor.
2: Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Davada anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesi kararlaştırıldı.

0: Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak. Ağrı'da Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolan ve 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava yeniden görülüyor.
1: Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Leyla Aydemir davasının son duruşmasında mahkeme heyeti soruşturmadaki bazı hususların açığa kavuşturulması için anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi.
0: Mahkeme heyeti sanık amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın görülmesine Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Leyla'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ikisi öz amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı. Amca Yusuf Aydemir'e kasten öldürme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer 6 sanık delil yetersizliğinden beraat etmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Yusuf Aydemir'in tahliyesine karar vermişti.
2: Sultan Gazi'de motosiklet tutkunu Irak asıllı Fatima Riyad trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Kazaya sebep olan sürücü ise arkasına bile bakmadan kayıplara karışmıştı. Günler süren kaçışın ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. Polisin her yerde aradığı firari sürücü karakola giderek teslim oldu.
3: Araç sahibi de mi kaçtı?
4: İçim söktü, yardım falan etti.
5: Arkasına bile bakmadan kaçtı. Ancak vicdan azabına dayanamadı. Motosiklet tutkunu kadını hayattan koparan sürücü günler sonra teslim oldu.
6: Ben vereyim peki.
5: 25 yaşındaki Irak uyruklu genç kadın Sultan Gazi'de motosikletiyle seyir halindeyken karşıdan gelen bir otomobile çarpmış, çarpmanın şiddetiyle motosiklet alev topuna dönmüştü.
3: Patlayacak halde kalmamış.
5: Yola savrulan Fatma Riyad'ın yardımına çevredekiler koşmuş ancak o çabalar genç kadını hayatta tutmaya yetmemişti. Kazaya taraf olan otomobil sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karışmıştı.
3: Araç sahibi de mi kaçtı?
5: Polisin her yerde aradığı o sürücüyle ilgili günler sonra

0: bir gelişme oldu. Sürücü polis merkezine giderek teslim oldu. İfadesinde otomobil içinde bulunan diğer 3 kişinin de isimlerini verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü olan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Kanada'da Air Canada Havayolu şirketinde yaklaşık 17 yıl çalışan pilotun lisansının olmadığı ortaya çıktı. 900'den fazla uçuş gerçekleştiren sahte pilot gözaltına alındı.
2: Kanada film senaryolarını aratmayan skandalı konuşuyor. Ülkenin en büyük havayolu şirketlerinden Air Canada'da görev yapan bir pilotun uçuş lisansına sahip olmadan yıllarca yolcu taşıdığı ortaya çıktı. İddialara göre Jeffrey Wall isimli pilot, mesleki yeterlilik belgeleriyle ilgili olarak hem şirketi hem de havacılık otoritelerini yanılttı.
3: Bu pilotun yıllardır işvereni ve düzenleyici kurumları yanlış yönlendirdiği, sahte belgeler kullanarak nitelikleri hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu değerlendiriliyor.
2: Soruşturmaya göre Wall, kariyeri boyunca Air Canada'da görev yaptı ve kaptan pilotluğa kadar yükseldi. Boeing 767, 777 ve 787 tipi uçaklarda görev alan pilotun, yurt içi ve uluslararası hatlarda 900'den fazla uçuş gerçekleştirdiği belirlendi. Bu süreçte milyonlarca Kanada doları gelir elde ettiği de tespit edildi.
3: Bu durum aile hekimliği lisansına sahip bir doktorun beyin ameliyatı yapmasına benziyor.
2: 2025 yılında emekli olan Wall'un yaklaşık 17 yıl boyunca gerekli yetkiye sahip olmadan uçuş yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan pilot hakkında dolandırıcılık, evrakta sahtecilik gibi birçok suçlamayla işlem başlatıldı. Air Canada ise tüm pilotlar gibi Wall'un da düzenli olarak yeterlilik testlerinden geçtiğini belirtti. Kanada'yı sarsan skandal, Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Sıkıysa Yakala filmini akıllara getirdi.
1: İstanbul'da Arnavutköy'den aldığı turisti taksimetre açmadan Fatih'e götüren ve 4.300 lira isteyen taksiciye ceza yağdı. 140.500 lira para cezası kesilen taksicinin ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Aracı da trafikten men edildi.
4: Sil onu, kapıyı kapat. Kapıyı kapat.
2: Taksimetre açmayıp turisten fazla para isteyen taksici rekor cezadan kurtulamadı.
5: Мне выставляют счетчик 4000 лир. Обычная поездка стоит 2000. Я говорю, либо я плачу 2000 лир, либо выхожу. Неадекватно, что ли? Я вообще не представляю, как девушки ведут себя в этой ситуации.
2: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri harekete geçti.
6: No problem. No problem. Bu tadı boki. Bu tadı.
5: Вот тачка.
6: Мани проблем.
5: Sorry.
2: Yapılan incelemede Arnavutköy'den aldığı turisti Fatih'e götüren taksicinin yolculuk sırasında taksimetreyi açmadığı tespit edildi.
4: Sil onu, kapıyı kapat.
5: Şöyle
4: kapıyı kapat.
5: Polis. Or no.
4: Bakayım.
2: Ayrıca turisten 4.300 lira talep ettiği belirlendi. Kimliği tespit edilen taksici kısa süre sonra yakalandı. Sürücüye toplam 140.500 lira idari para cezası uygulandı.
6: No problem. No problem. Bu tadı boki. Bu tadı.
5: Вот тачка.
6: Мани проблем.
5: Sorry.
2: Ayrıca ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve aracı trafikten men edildi.
4: Sil onu, kapıyı kapat.
5: Şöyle yapayım.
4: Kapıyı kapat.
6: Sen neyi itiraz ediyorsun ki?
5: You told me 4000.
6: No 4000.
1: Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda haraç almak için işyerlerini kurşunlayan bir suç örgütü çökertildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
7: Haraç almak için işyerlerini kurşunlayan suç örgütü çökertildi. Elazığ'da geçtiğimiz günlerde bir işyerine ateş açılmasıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı. günlerce süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düğmesine basıldı. Elazığ merkezi Adana, Şanlıurfa ve Muğla'da düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ'da 7, Şanlıurfa, Muğla ve Adana'da birer kişi gözaltına alındı. Nitelikli yanma suçundan işlem yapılan zanlıların birçok iş yeri kurşunlama olayına karıştığı belirlendi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
1: Bolu'da terziye pantolonunu tadilat için bırakan kadın fiyatı yüksek bulunca kasadaki kızı darp etti. İkili arasında çıkan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.
8: Pantolon paçasının tadilat ücretini fazla bulan kadın hırsını şiddete başvurarak aldı. Bolu'da pantolonunun paçasını yaptırmak için terziye bırakan
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz.
9: Ve o şekilde atar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama tekraren söylüyorum. Arada bir çelişki varsa, arada bir tartışma varsa bu tartışmanın tarafı, bu çelişkinin tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Çok teşekkür ediyorum.
10: Sayın Başkan, benim sorum terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olacak. Bir rapor hazırlanmıştı, meclis başkanlığına sunuldu. Bu kapsamda meclis tatile girmeden terörsüz Türkiye ile ilgili yasal düzenlemeler meclise gelir mi?
9: Şimdi değerli arkadaşlar, bu salonda yaptık biliyorsunuz. Sizler de çok başından sonuna kadar takip ettiniz. Komisyon çok ciddi bir çalışmayı sürdürdü. Çok Türkiye demokrasisi bakımından iftihar vesilesi olan bir tabloyu ortaya koydu. Meclisteki bütün siyasi partiler, komisyona katılan bütün siyasi partiler büyük bir çabayla Türkiye'de toplumun farklı kesimlerini dinledi ve bir raporu ortaya koydu. Raporda hemen hemen ittifakla kabul edildi. Bu rapor bir yol haritasıdır. Elimizde bizi bağlayan ortak mutabakat metnimizdir. Bu ortak mutabakat metninin özellikle 6. ve 7. maddeleri de yol haritasını belirlemek üzere ortaya konulmuş somut tekliflerdir. Şimdi bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım. Orada kritik eşik olarak tanımlanan terör örgütünün silahlarının bıraktığı tespit edilmesi, örgütün kendisini tamamıyla gerçekten feshettiğinin anlaşılmasına paralel olarak gerekli yasal düzenlemeler de mecliste yapılmalıdır. Bu sürecin hızlandırılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Orta Doğu'nun bu kadar bir cadı kazanına döndüğü ve giderek hele hele dünyadaki bütün işlerin beklenenden daha süratli hale geldiği bir ortamda bu kadar pozitif bir noktadayken, bu kadar büyük bir olumlu momentum yakalanmışken bunun bir an evvel bitirilmesi için bütün partilerin ortak çalışmalarını sürdürmeleri lazım. Gerekirse biz biliyorsunuz geçen sene yazın bütün yaz boyunca komisyonda çalıştık. Gerekirse bu işin çözülmesi için meclis tatile girmeden evvel bitmesini temenni ederim. Ama eğer gerekirse bu konudaki çalışmalar da sürdürülür ve sonuç alınır. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli mevkidaşıma da, değerli misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum bir kez daha.
1: İstanbul Kadıköy'de Laz Bakkal olarak bilinen Fatih Bostan, 5 yıldır işlettiği bakkalın önünde arıcılık da yapıyor. Bostan iddiasına göre dünyanın en büyük yuvarlak bal kovanını inşa ederek yeni bir rekora imza attı. Kovan dolduğu zaman balı İstanbullulara ücretsiz ikram edeceğini söyledi.
2: Mega kentin göbeğinde bal üretiyor, İstanbullulara ücretsiz ikram ediyor.
11: Herkesin bir hayali var. Benim hayalim de böyle büyük bir kovan yapıp büyük bir oğul almaktı. ki bu da gerçekleşti. Gerçekten çok mutluyum, çok şükür.
2: İstanbul Kadıköy'de Laz Bakkal lakabıyla tanınan Fatih Bostan, yaklaşık 5 yıldır işlettiği bakkalın önünde arıcılık yapıyor.
11: Bununla oğul almak çok büyük ayrıcalık, çok büyük özellik, çok büyük de zevk. Bunu ayrıcalık

0: Çok iyi bilir ve aynı zamanda bu bir farkındalık çalışmasıdır. Arıya dikkat çekmek için. Arı olmasa hayat olmaz.
1: Bostan şimdi de iddiasına göre dünyanın en büyük ve yuvarlak bal kovanını inşa etti. Dükkanın önüne kurduğu dev kovanla daha fazla bal üretmeyi hedefliyor.
0: 5 yıldır macera devam ediyor. Ve en sonunda böyle bir büyük bir kovan yapmak istedim. Böyle dünyada bir gerçekten. Normalinden 20 kilo olur. O sezonuna göre 10 kilo olur, 30 kilo olur ama tabii bunu doldurmak çok zor.
1: Ürettiği balları mahalle esnafı ve komşularıyla paylaşan Bostan, dev kovanın dolması halinde daha geniş kitlelere bal ikram etmeyi planlıyor.
0: Zaten her sene biz bu olan balın mahalle ikram ediyoruz. Yani bunu zaten böyle kendimiz yemiyoruz. Hep beraber tadıyoruz. Ama bu olursa daha bir genel, yani bütün İstanbul geçsin, yani herkes geçsin olacak yani.
2: Liseye başlayacak öğrenciler için büyük gün yaklaşıyor. LGS sınavı öncesi öğrenciler son hazırlıklarını yapıyor. LGS öncesi sınav motivasyonunun nasıl yüksek tutulacağına bakacağız. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci ve konuğu aktaracak.
3: Evet, aslında sınav öncesi öğrenciler kadar veliler de heyecanlı. Büyük günse cumartesi günü olacak. Peki sınava giderken yanlarında neler götürmeleri gerekiyor? Aynı zamanda sınav öncesi neler yapması gerekiyor? Hem öğrencilerin hem de velilerin öğrencileri nasıl yaklaşması gerekiyor? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum Profesör Doktor Hatice Ferhan Odabaşı var. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun.
3: Efendim, öğrencileri ve velileri bekleyen bir sınav var cumartesi günü. Peki sınava giderken hem velilerin hem öğrencilerin neler yapması gerekiyor? Çünkü öğrencileri, velilerin yaklaşımı da çok önemli sınav öncesi. Yanlarında götürmeleri gereken belgeleri de isterseniz hatırlatalım.
4: Çok teşekkür ediyorum. Ülkece hepimizin heyecan duyduğu bir sınavımız var önümüzde. Aileler ve çocuklar aynı derecede heyecanlılar kesinlikle. Ben onlara küçük tavsiyeler vermek istiyorum. Öncelikle sınava giriş belgelerini ve çocuklarının nüfus cüzdanlarını mutlaka sınav günü yanlarına alacakları çantaya bir önceden yerleştirsinler. Orada zaten okullarımızda gerekli malzemeler, sınav için gerekli olan diğer malzemeler verilecekler. Bu iki belgeyi kesinlikle unutmasınlar. Bir diğer önemli husus, çocuklarıyla beraber mutlaka o okula, sınava girecekleri okula önceden gidip bir keşifte bulunsunlar. Oraya nasıl gidiliyor, hangi arabayla gidiliyor, sınav günü bütün bunları, bu telaşı yaşamalarına gerek yok. Önceden hem de çocuğun o mekana şöyle bir önceden de vakıf olması, görmesi de çocuk için çok rahatlatıcıdır. Çocuklarımızla birlikte yapacağınız etkinlikler çok önemli. Sınav günü öncesi artık çocukların bilişsel etkinliklerini bırakıp biraz böyle duyuşsal etkinliklerine ağırlık vermeniz gerekli. Çocuklarınızla beraber imkanlarınız çerçevesinde, imkanınız neyse, yakınınızda bir park. Benim size önerim, o akşam yemeğini ailece dışarıda yemeniz. Bir piknik sepeti hazırlayabilirsiniz ve çocuklarınızla beraber böyle kuş sesleriyle, güzel yeşil, hava çok müsait. Öyle bir yerde dışarıda gelişmeniz ve ailece birlikte olmanız çocuklarınız için çok yardımcı olacaktır. Tabii bu arada bir de uzmanlığım konusunda şu uyarıyı da yapmak durumunda hissediyorum kendimi. Lütfen çocuklarınızı olabildiğince dijital ortamlardan uzak tutun o gün. Bir başka arkadaşından öğrenebileceği tatsız bir haber. Maalesef bu konularda devamlı böyle hazırda bekleyen bir şey grubu. Ne denir yani, çocukları tereddüte sokma, çocukları bir kaygıya sokma grupları, kötü niyetli insanlar anında başka haberler çıkartıyorlar ve çocuğun bütün duygu durumunu etkileyebilir bu. Onun için mümkün olduğu kadar bu akşam bizim aile akşamımız ve tabiatla bir baş başa olma akşamımız. Şimdiye kadar çok çalıştın. Kitaplarına bu akşam veda ediyorsun. Bir akşamlık böyle bir tatilimiz var diye çocuklarımızı rahatlatmak gerekli.
3: Aslında şimdi dinlenme akşamı. Velilerin de tabii öğrencilere yaklaşırken çok dikkatli olması gerekiyor. Bazen çok fazla sorumluluk yükleyebiliyoruz. Ve o sınavdan çok büyük başarılarla gelmesini istiyoruz. Tabii ki hepsi başarılı olsun ama çok büyük sorumluluk yüklemek de sanırım öğrencilerde başarısızlığa neden olabiliyor.
4: Maalesef öyle anne babalarımız var ki çocuktan daha fazla, daha ziyade tereddütlüler, daha ziyade endişeliler. Halbuki çocukları rahatlatmak için anne babanın en rahat durumunda olması lazım. Unutmamak lazım, bir sınav hayatın sonu değildir. Hayat

0: Babanın en rahat durumunda olması lazım. Unutmamak lazım. Bir sınav hayatın sonu değildir. Hayatta o kadar önemli, o kadar değerli başka duygular yaşayacaklar ki bu çocuklar. Onun için
1: ben dolayı Hatice Ferhan Odabaşı'na teşekkür ederim ve öğrencilere şimdiden başarılar dileyip sözü size bırakalım.
2: Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı. Listede hem Avrupa mutfağından hem de farklı coğrafyalardan dikkat çeken tatlılar bulunurken Hatay'ın eşsiz lezzeti künefe 3. sırada yer aldı. Ayrıntıları haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu aktaracak.
3: Can o kadar. Bizler şu anda Hatay'dayız. Yani dünyanın peşinden koşmuş olduğu o lezzetin başkentindeyiz. Hatay künefesi tabii ki her geçen gün hem kalitesini artırıyor, hem lezzetini artırıyor, hem de dünyadaki oyunu artırıyor. İşte yapılan araştırmada künefe 3. sırada yer alıyor. Türkiye'den toplamda 10 ayrı lezzet bulunuyor. Peki bu işin sırrı nedir? Lezzet nereden geliyor? Hemen duayen isimlerden Yusuf Usta'ya soralım. Efendim kolay gelsin.
4: Ben Yusuf Uzun Parmak. Bu doğal künefeyi evde yapmış olduğumuz künefeyi yaşatabilmek için 25 yıldır mücadele ediyorum. Ve hakiki ev künefesi olarak bunları insanlara sunuyorum.
3: Şimdi önümüzde malzemeler var. Malzemelerimiz... O malzemeleri de isterseniz gösterelim. Oradan tepsimizi alalım.
4: Bakır tepsimiz.
3: Tepsi bakır.
4: Evet. Künefemiz özel dökülüyor. Telleri kalın oluyor. Etli oluyor. Şehirler arası gönderdiğimiz için o etli olduğu için bir ay, iki ay, üç ay, beş ay difrizde kalıyor. Çıkartıp tekrar bir daha ısıtıp verildiği zaman aynı lezzeti veriyor.
3: Tazeliğini koruyor.
4: Evet, tazeliğini.
3: Şimdi burada
4: kendi memleketimizden, Hatay'dan gerçek tereyağı.
3: Yusuf Usta,
4: taze,
3: şöyle
4: günlük tereyağı.
3: Gösterelim hazırlanma şeklini de tepsimizde. Tamam. Kadayıfımızı önce yağladık ama içerisinde yağladık. Nasıl bir yağ bulunuyor?
4: Bu tereyağımızı eritiyoruz, bu hale geliyor. Ondan sonra tekrar birinci katı döşüyoruz. İsterseniz yapayım ben hemen.
3: Evet, görelim.
4: Vereyim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Tereyağının dışında yağ kullanmıyoruz. Bunu zaten künefenin özelliği yöresel mayalanmış peynirimizde, Hatay'a özgü peynirimizde ayrıyetten başka yağ kullanmıyoruz. Şöyle.
3: Burada peynirimiz var, kaymağımız
4: peynirimiz
3: var.
4: Peynirimiz böyle mayalanmış. Kendi mayaya geldiği zaman kullanılıyor. Mayaya gelmeden süt tadı verir, sünme olayı olmaz. Mayaya geldi mi sünme olayı olur. Mayası geçince sünme olayı olur ama ekşi biraz olur.
3: Yusuf Usta, çok samimi sormak istiyorum. Künefenin lezzeti bu kaymakta mı, bu tereyağda mı, bu peynirde mi, yoksa Hataylı ustaların maharetli ellerinde mi?
4: Şimdi her yerde künefe yapılıyor. Benim özelliğim Hatay'da evlerde yapılan künefeyi yapıyorum ben. Kendi evlerimizde yapılan künefeyi insanlara sunuyorum. Özelliği bakır tepsi olacak bir defa. Bakır tepsiden sonra tereyağının dışında yağ kullanılmayacak.
3: Peki dünyada bu şekilde oylandıktan sonra 3. sırada yer almasını nasıl karşıladınız?
4: Sevinçten karşılıyoruz da gelip buraya da Hatay'a gelip de künefenin tadına bakıldı. Zaten bu künefenin tadına bakıldı mı başka künefe yemez insanlar. Çünkü her şeysi doğal. Şekeri şeker pancarından yapılıyor. Glikoz diyorlar ve mısır şurubu, ben onu görsem bile bilmem. İnsanlara gerçek künefeyi yedirmeye çalışıyor.
3: Pancar şekerinden olacak. Evet. Peki peynirimizden ne kadar koyacağız?
4: Peynirimizden misal 1 kilo tel kadayıfına 700 gram künefe peyniri koyuluyor. Zaten mayaya gelmemiş olsaydı
3: alıyoruz peynirimizden.
5: Değerli bir saniye
3: koyuyoruz.
5: Bir saniye diyeceğiz. Değerli miyiz ustacığım?
6: Neyi?
5: Burayı. bu şekilde olması. Bir saniye bekler. Tabii
6: tamam, bir taraftan hazırlanırken diğer taraftan da pişmeye devam ediyor.
7: Özelliği de künefe.

0: çok bastırmayacaksın. İçi de pişsin diye. Yüzeyi pişiyor, bastırılıyor başka yerlerde. Biz onu bastırmıyoruz. Hafif.
1: Çok teşekkürler. Evet, görmüş olduğunuz gibi o dünyanın peşinden koşmuş olduğu meşhur Hatay künefesinin nasıl yapıldığını işin ustasından, işin mutfağından ekranlara taşımaya çalıştık diyelim ve sözü Hatay'dan tekrar size bırakalım. Can o kadar.

0: Dünya Kupası hikayelerinin başrolünde çoğu zaman bir on numara vardır. Zico, Maradona, Roberto, Baggio, Zidane. Değişen futbolla birlikte son dönemde bu estetikte ofansif orta sahalar azalsa da Türk futbol severlerin bu yönde bir arayışı olmayacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na geri dönen Türkiye'de Yıldıray Baştürk'ün 2002'de taşıdığı bayrağı devralacak bir yıldız hazır. Arda Güler.
1: Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda, nefis! Haydi Arda!
2: Gol.
1: Arda!
0: Kenan Yıldız ve Can Uzun'la 2005 jenerasyonunun en nadide yeteneklerinden olan genç Yıldız, Türkiye'nin son Dünya Kupası macerasında henüz dünyaya gelmemişti. Yaş grubundaki milyonlarca Türk genci gibi bugüne dek Ay Yıldızlı Bayrağı Dünya Kupası sahnesinde izleyemeyen Arda'nın en büyük hayali ülkesini bir Dünya Kupası'ndan daha mahrum bırakmamaktı. Milli oyuncunun 21 yaşında gerçekleşen hayalinin ilk adımları doğup büyüdüğü Ankara'nın köklü ekibi Gençler Birliği'nde gerçekleşti. Başkent ekibinin altyapısında başlayan futbol yolculuğu hayalini kurduğu Fenerbahçe'de hız kazandı. 2019'da Sarı Lacivertlerin akademisine katılan yetenekli oyuncu 2021-22 sezonuyla birlikte A takımda süre almaya başladı. Sahaya çıktığı andan itibaren farkını hissettiren Arda'nın Avrupa devlerinin radarına girmesi uzun sürmedi.
1: Serdar'ın pası Arda'ya doğru, Arda gol pozisyonu, Arda ve 4. gol! Arda Güler!
0: 2023 yazında Türk futbol tarihinin en dikkat çekici transferlerinden biri gerçekleşti ve Arda Güler Real Madrid'in yolunu tuttu. İspanya'daki ilk döneminde yaşadığı sakatlık sürecini sabır ve tevekkül üzerinden tanımlayan milli yıldız, ikonikleşen gol sevincini bu süreçte oluşturdu. Zaman içerisinde Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'inde de süre bulmaya başlayan, adım adım rotasyondaki rolü ve süresi artan Arda, bu sezon tam anlamıyla takımının ilk 11 oyuncusu haline geldi. Özellikle Mbappe ile yakaladığı uyumla öne çıkan ofansif orta saha takımına 6 gol 14 asistlik katkı sağladı.
3: Arda Güler şimdi yolladı, Mbappe'nin önüne bir gol daha mı geliyor? Şut şansı, attı çalımı, boş kale, Kylian Mbappe, asist Arda Güler.
1: Arda'nın pası. Mbappe müthiş sıyrıldı. Kylian Mbappe pasını da verdi. Arda Güler. Kylian Mbappe sihir yarattı. Arda attı golü 2-0.
0: Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı attığı 2 gol ise Avrupa futbolunun en çok konuşulan performanslarından biri oldu. Arda Güler, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu ödülüne de layık görüldü.
1: Arda, kaleci öndeydi. Dituro çok uzak Arda!
0: Euro 2024'te Türkiye formasıyla ilk büyük turnuvasına çıkan genç yıldız, Ay Yıldızlıların çeyrek finale uzanan yolculuğunda başrol oyuncularından biriydi. 2026 Dünya Kupası elemelerinde de sahneye çıkan Arda, kritik anlarda ürettiği goller ve yaptığı asistlerle Ay Yıldızlıların 24 yıllık hasretini bitirmesinde önemli pay sahibi oldu.
1: Ferdi'den koşu var Arda, onu düşündü. Haydi Ferdi!
0: Golleri, oyun zekası, keskin sol ayağı ve saha dışındaki samimi tavırlarıyla milyonlarca çocuğun hayranlıkla izlediği bir isim haline gelen milli yıldız için hikaye henüz yeni başlıyor. Dünyadaki futbol severlerin de performansını merakla beklediği Arda Güler, 24 yıl sonra yeniden Türkiye'nin adını

0: Radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Geçen yılın son çeyreğinde 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış baskısıyla 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken, yatırımcıların kripto varlıklardan uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
2: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
0: Bir reklam.
6: A Haber Radyo 24 saat haber.
0: Reklam.
7: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon

0: ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmakta. İzmir-Aydın otoyolunun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılmakta. Geliş gidiş şeklinde sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: işte bulacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Türkiye ve Suudi Arabistan yeni bir dev anlaşmaya imza attı. Buna göre Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uzanan demir yolu hattı inşa edilecek. İran Savaşı ile birlikte Hürmüz Boğazı sık sık kapatıldı. Sadece İran'da değil, Orta Doğu'daki neredeyse her savaşta ülkeler arası ticaret 10 milyonlarca dolar zarara uğradı. Yaşanan aksaklık ve tedarik krizleri nedeniyle uluslararası ticaretin devamlılığı için alternatif güzergahlar aranmaya başlandı. Türkiye bu konuda da bir adım öne çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki mutabakat zaptına imza attı. Buna göre Türkiye ve Suudi Arabistan üzerinden geçen dev bir demir yolu inşa edilecek.
4: Özellikle etrafımızda yaşanan savaşlardan sonra alternatif yolların, alternatif ulaşım güzergahlarının olması gerektiği noktasında hemfikiriz. Bu anlamda da Suudi Arabistan'la bağlantısallık ve lojistik noktasında ilişkilerimizi daha iyi nasıl geliştiririz diye bir ziyaret ediyoruz ve iki tane de bu noktada anlaşma imzaladık. Siz tabii bir şey üretebilirsiniz, petrol veya başka bir ürün üretebilirsiniz ama onu doğru yollardan satamazsanız ya da alamazsanız bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla bizim işimiz de tam bunu kolaylaştırmak. Bu ürünleri ülkelerimiz arasında gidip gelmesini sağlamak. Gümrük kapılarındaki problemleri ortadan kaldırmak. Oradaki vize sıkıntılarını ortadan kaldırmak ki bunları Arabistan'la beraber çok ciddi bir şekilde ortadan kaldırdık ve bölgedeki bizim işbirliğimiz diğer ülkelere de rol model olacak. Onları da bu anlamda bu işbirliğinin içerisine alacaktır ki zaten olan işbirliklerimiz var. Bunu birazcık daha inşallah geliştireceğiz.
3: Bakan Uraloğlu ayrıca Türkiye'den başlayıp Irak üzerinden Suudi Arabistan'a kadar uzanan iki ayrı deneme treni seferinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Uzun vadeli vizyonda söz konusu demiryolu ağının Umman'a ve Hint Okyanusu'na kadar uzatılması planlanıyor. Bu senaryonun hayata geçmesiyle birlikte Türkiye, Körfez ülkeleriyle Avrupa kıtası arasında stratejik bir transit merkez ve küresel bir demiryolu lojistik üssü olacak. Enerji ile ticaret koridorlarının kesiştiği ana kavşak noktası haline gelecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Pazar akşam baktık İsrail İran'ı tekrar vurdu. Çarşı pazar karıştı.
1: Orta Doğu'daki savaş sürüyor. Piyasalarsa gelişmelere göre pozisyon alıyor.
0: 2026 yılının sonuna kadar bir manipülasyon piyasası var ve piyasalarda istikrar olmayacak. Yani paradan para kazanma yılı değil bu yıl. Bu yıl parayı koruma yılı.
2: Savaş bir yandan devam ederken bir yandan da piyasalardaki çalkalanmalar devam ediyor. Peki savaşın seyrine göre bu düşüş veya yükseliş ne kadar devam edecek? 23 Mart'tan bu yana ons altındaki düşüş en dip seviyeyi gördü. Peki bugünden itibaren seyir hangi yönde olacak?
0: Savaş devam ettikçe bu manipülasyon dalgası devam eder. O yüzden altın kısa vadeli alım satılan bir yatırım aracı değildir. Uzun vadeli bir yatırım aracıdır. O yüzden uzun vadeli düşünmek lazım.
2: Piyasalardaki bu düşüş aynı zamanda düğün yapacaklar için altın alım fırsatı sunmaya başladı.
0: Şu anda yatırımcılar açısından bekleme zamanı. Bekle. Mevcutu koru. Eğer altın borcun varsa, eğer düğün yapacaksan, hazır bu kadar fiyatlar gerilemişken bu bir fırsattır. Bunu değerlendirmek lazım.
1: Uzmanlar altın piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
0: Gram altın TL fiyatı 6.225 lira. Bu rakamları ne zaman gördük en son? Bundan 2,5 ay önce görmüştük. Yine 2,5 ay önceki rakamlara geldik. Biz bu düşüşleri aslında kalıcı olmayacağını, tekrar yıl sonunda yükseliş yönü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Ama yatırımcıların sabırla alakalı problemi var.
1: Peki.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Canlı yayın.
4: Hoş geldin Özlem.
5: Hoş bulduk.
4: Diğer taraftan stratejist Cüneyt Paksoy da uzaktan bağlantı ile bizlere katılıyor. Siz de hoş geldiniz Cüneyt Bey.
6: Selamlar Can abi, Özlem Hanım. Yayınlar olsun.
4: Evet, peki. Yani bir iki dakika kadar bir süremiz var. O süre içerisinde bundan önceki faiz kararı neydi? O zaman neler yaşamıştık? Bir ona bakalım. Onun tablosu geliyor herhalde ekrana. Evet.
5: %37'de sabit tutmuştu. Aralık ayında en son 100 vas puanlık bir indirim yapılmıştı. Daha sonra Ocak'ta yani son iki toplantıda da Ocak'ta 100 bas puanlık indirim yapıldı. 38'den 37'ye çekildi. Son iki toplantıda da 37 olarak sabit tutuldu. Bu toplantıda da ben doğrusu sabit tutulmasını beklerim ama Cüneyt Bey ne der? Tabii biliyorum.
4: Siz ne dersiniz Cüneyt Bey? 37'de sabit kalır mı?
6: Aynı noktadayım. 37'de sabit kalır politika faizi. Ama tabii ki söylemleri çok daha önemli olacak. Özlem Hanım bizle paylaşır zaten. Onu da yorumlarız.
4: Evet. Saat 13.59 oldu.
5: Enflasyon rakamı önemli. Özellikle bu dönemde ciddi bir Orta Doğu'daki savaşın etkilediği petrol rakamları var. Ve petrol fiyatları ile birlikte hemen hemen her ürüne gelen zamlar, arada tabii fırsatçıların zamları derken bunun etkilerini de gördük bu süreç içerisinde. Merkez Bankası'nın o faiz indirimi sürecine devam etmemesinin ana sebebi buydu. Şimdi ana konumuz acaba savaş ne zaman sona erer ve bundan sonraki dönemde Merkez Bankası ne zaman faiz indirim sürecine girebilir?
4: Evet, pek de sona erecek gibi de görünmüyor ama.
5: Maalesef bu ekonomi çevreleri için kötü bir haber.
4: Evet. Pekala. Her an açıklanmasını bekliyoruz.
5: Evet.
4: Gözlerimiz ekranda ve bir son dakika haberi olarak zaten ekranlarımıza da yansıyacak. Yani savaşın bitmesiyle son derece yakın ilişkileri var.
5: Tabii ama buradaki ana konulardan birisi şu: petrol fiyatları yükseldi ve eski sürece dönmesi bu yıl içerisinde aslında çok da beklenmiyor. Çünkü 65 dolarlar seviyesinde tahminler yapılmıştı. Şimdi gelinen noktalarda tabii 90 doların altına indiğini son dönemde görmedik pek. Daha çok 100 dolarların üzerine çıktığını görüyoruz. Bu yüzden de tekrar savaş bitse bile 65 dolarlara inmesini ortalamada çok beklemediğimiz bir süreç. Dolayısıyla hani bunun etkisi bir miktar daha devam edecektir enflasyonun üzerinde gibi görünüyor. Ama bu dönemi şöyle de bakabiliriz.
4: Sabit bıraktı Merkez Bankası. Evet, beklediğimiz gibi.
5: Ama bu süreçte şunu da görüyoruz ki gıda fiyatlarında düşüşleri takip ettik. Özellikle

0: Geçtiğimiz yıl don ve kuraklık nedeniyle biliyorsunuz sebze meyvede bir sıkıntı vardı. Evet. Bu yıl oradaki rahatlama ile birlikte fiyatların düştüğünü görmeye başladık. En azından orada bir rahatlama var. Ama tabii lojistik olarak ve tabii diğer etkiler olarak petrol fiyatlarının etkilerini görüyoruz maalesef.
1: Evet. Evet Cüneyt Bey sabit bıraktı. Geldi mi açıklama? Peki açıklamayı Özlem Hanım'dan alalım.
0: Para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranı %40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise %35,5'ta sabit tutmuştur. Burada bir farklılık olur mu diye bekleniyordu. Onu da sabit tutmuş. Yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir deniliyor açıklamada. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likitte koşulları yakından izlenmeye ve likitte yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edecektir diyor Merkez Bankası ve tabii %5 hedefini de yine vurguluyor.
1: Evet. Bir önceki açıklamayla farklı yönler

0: koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edecektir diyor Merkez Bankası ve tabii %5 hedefini de yine vurguluyor.
1: Evet. Bir önceki açıklamayla farklı yönler var mı?
0: Yani var tabii gibi duruyor.
1: Evet. Cüneyt Baksoy, sizin yorumunuzu da alalım şimdi bu son durum üzerine.
2: Önemli bir süreçten geçiyoruz ve Merkez Bankası zamanında belirttiği detaylarda olduğu gibi proaktif bir yönetim tarzı içinde süreci kontrol edeceğini ve gelişmelere bağlı olarak para politikası koşullarını ve düzeyleri ona göre netleştireceğini bir kez daha beyan etmiş oldu. Burada Merkez Bankası hep şunu söylüyor Can Bey. Benim elimde olmayan o katı kısım dediğimiz tarafa şimdi petrol fiyatı da eklendi. Ve petrol öyle bir fiyatlama süreci getirdi ki dünyaya, tüm globalin etkilendiği, tüm globaldeki enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiği bir dönemi getirdi. Ve bu hesaplanamayan birisi de, çünkü yıl başında petrole olan bakış Brent'in 50 dolara kadar inmesi yönündeydi. Fakat biz Brent petrolün, Amerikan petrolü dahil, 90 dolar ve üzerinde kalmasını gözlemledik ve bunun etkilerini konuştuk. Hala da konuşuyoruz. Sizin de dediğiniz gibi uzun bir sürede konuşmaya devam edeceğiz. Ve şunu da belirteyim, savaşı bitirecekse petrolün kendisi bitirecek. Yani petrol fiyatı bir sonuçtu ama petrol fiyatının yüksekliği bu savaşı bitirecek olan yegane kriter olacaktır. Sinyaller de o yönde zaten. Çünkü dayanamaz dünya buna. 70'li 80'li yıllarda gördük. 90'lı yıllarda Paul Volcker dönemine evrildi. Enflasyon Amerika Birleşik Devletleri'nde %20'lere çıktı. Hem büyüme etkilendi, hem enflasyon yüksekti. Stagflasyon gibi bir senaryo ile karşı karşıya kaldı Amerika Birleşik Devletleri. Bunun etkilerini yıllarca gördük. Avrupa'da hakeza gördük. Global ekonomiler böylesi bir süreci bir daha yaşamak kesinlikle istemez. Bir de sadece fiyatlama üzerinden değil, arz yönlü problemler sebebiyle bu sürecin kolay normalleşmeyeceğini hesaba katarsak, Merkez Bankası bu duruşuyla bence çok kontrollü, disiplinli ve kendine

0: Para politikası yaklaşımı önemlidir ve onun kredibilitesi önemlidir. An itibariyle şu an bunu yaşıyoruz. Bakıyorum fiyatlamalara, bunu fiyatlamalarda da görüyorum. Merkez Bankası kararından hemen sonra gösterge tahvilde ılımlı bir hafif gerileme, borsa tarafında bir denge arayışı. Yani finansal tarafta kur dahil, tahvil dahil, borsa dahil bir denge fiyatlaması Merkez Bankası olan güveni belirtiyor. En son Citi'nin bir açıklaması vardı. Bence çok önemliydi. Biz de bunu uzun süredir kendi analiz programlarımızda A Para ekranlarında paylaşıyoruz. Bu süreç bittiğinde, normalleştiğinde ilk pozitif ayrışacak ülkeler içinde Türkiye'de var. Bunu Citibank da geçen günlerde raporladı. Çünkü bardağın dolu tarafında fiyatlanmamış dinamiklerimiz var. Bu dinamikler petrol normalleşti. Yani peki normalleşme nedir? İşte 75-85 en azından o bölgeye iniş gerçekleştiği andan itibaren kalıcı. Türkiye piyasalarında ben bir pozitif ayrışma beklerim. Ama burada sorun enflasyon ne zaman geriler ve buna bağlı olarak Merkez Bankamız tekrar ne zaman faiz indirim döngüsüne geri dönebilir? İşte onun cevabı şimdilik net değil. Çünkü süreç belirsizliğini koruyor. Savaş ne zaman biter? O net değil. Burada yalnız yapılması gereken bir şey var. Merkez Bankamız bu süreci çok iyi, bence kendi adıma bunu söylüyorum, yönetirken ek adımlara, ek teşviklere, ek desteklere ihtiyaç var. Tam da zamanı yapısal dokunuşlar. Çünkü üretim motivasyonunu korumak hep kıymetli. Artık merkez bankacılığa bakış biraz farklılaştı. Merkez bankacının yanına üretimi koruyacak, üretim motivasyonunu koruyacak hamleler de yapısal reform dahil önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu birkaç kere söyledi. Sanıyorum artık onun zamanı da gelecektir. Hazır baz etkisinde enflasyonu kullanacağız birkaç ay. Böyle yaptığımız zaman hikayemiz daha da güçlenecek. Ki bazı önemli sorunları da arkamızda bırakıyoruz. Örneğin bugün Halk Bankası'yla ilgili bir açıklama vardı. Kapa gelmiş direkt bankadan. Sanıyorum onunla ilgili süreç de bitmiş olacak. Yani yabancı sermayenin Türkiye'ye bakışını güçlendirecek bir süreç içinde ilerliyoruz ama bunun enflasyona, hane halkına ve reel sektöre dokunuşu için ek bazı adımlara ihtiyaç olacak. Merkez Bankamızın bu kararının yanına onları da eklediğimiz zaman hikayemizi güçlendirip biraz daha sahada sonuç alma ihtimalimiz artacaktır diye düşünüyorum. Ama net olarak bugünün özeti, Merkez Bankası gereğini yaptı, politika faiz üzerinden gitmedi. Dolaylı faiz artışı süreciyle kaldı ki geri dönebilsin. Yani politika faizini yükseltseydi, böyle beklentiler vardı. O zaman yeni bir faiz artışı ihtimalini masaya getirmiş olurdu sinyal olarak. Merkez Bankası bunu yapmadı. Doğru da yaptı. Bekle gör politikasını çeşitlendirerek uygulaması çok daha kıymetli ve önemli diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu arada yatırımların finansmanı için iş insanlarına daha düşük faiz imkanı sağlanması üzerine çalışmalar yapıldığı yolunda bazı söylemler var. Kaynak olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gösteriliyor. Böyle bir çalışmadan bilginiz var mı ya da ayrıntıları nelerdir?
0: Tabii ki yani bu konuda sevgili Özlem Hanım'ın çok daha konuya yakın tarafta olduğunu düşünüyorum basın kimliğinde kattığımızda. Ama kendi adıma zaten böyle bir çalışma gerekiyor. Can Bey, yani umuyorum söylemden eyleme gelir. Çünkü Türkiye'de önümüzdeki dönem projeksiyonlar o kadar hazır bir profil oluştu ki, yani biz kısa vadeye odaklandığımız için geleceğe bir türlü tam net bakamıyoruz mevcut sorunlardan dolayı. Ama geleceğe baktığımda ben birçok yabancı okumada da görüyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü global temaslar, bu ikili temasların Türkiye'ye getirdiği kazanımlar, masadaki ağırlığımızın artması, işte savunma sanayinde yaptığımız adımlar, enerji tarafında yaptığımız adımlar, farklı özellikle dijitalleşme ve yapay zeka üzerinden yapılan çalışmalar, tamamı Türkiye'ye bir vizyon getiriyor. Biz bunun etkilerini önümüzdeki dönem çok göreceğiz ama kısa vade sorunları çözebilmek için üretmek gerekiyor. İhracatı destekleyecek kendi iç talebimizi, ithalat ağırlıklı değil, kendi üretimimizde destekleyecek adımlar gerekiyor. Tam da zamanı, ama burada selektif olmak lazım, seçici olmak lazım. Ulaşılan kaynağa hani doğru

0: yaklaşım gerekiyor. Tam yerinde kullanılması yatırımlarda ve öz sermaye tarafını güçlendirecek şekilde kullanılması gerekiyor. Buna bir dikkat etmek, yani selektif olmak çok kıymetli olacak. Hani Özlem Hanım'ın da dediği gibi her yenilemenin bir fiyat artışıyla karşılanmaması gerektiğini anlayacak bir mutabakat da çok kıymetli olacak. Çünkü bizim enflasyonda en büyük problemimiz bu oldu son birkaç senedir. Yani hükümet elinden gelen çabayı gösterdikçe ekonomiyi desteklemek, üretimi desteklemek, hatta çalışanlarımızı, beyaz yakalı, mavi yakalımızı destekleyecek her adımının maalesef fiyatlama tarafında, o katı dediğimiz kısımda, hizmet sektörü vesaire, fiyat artışları noktası geri geldiğini gördük. Bunu da denetleyecek bir mekanizma var aslında, ama bu sadece hükümetin veya denetim mekanizmasının işi olmamalı. Hepimizin ortak iradeyle başaracağı bir şey olmalı diye düşünüyorum. Ve bu noktada şunu da belirtmek isterim. Üretimi korurken, üretimi geliştirirken, selektif krediler üretimi desteklerken, fiyat mekanizmasını desteklerken, Türkiye'nin algısına da hizmet edecek pozitif anlamda süreci çok iyi takip etmek gerekiyor. Dezenformasyondan uzak durmak ve kaçınmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olmayan veya Türkiye'yle ilgili olmayan haber akışları da geçiyor. Şu an önemli bir dünya dengeden geçerken, önemli bir arayıştan geçerken özellikle haber akışlarını da çok iyi takip etmek ve özellikle yatırımcı, bizi izleyen yatırımcılara ve belki de reel sektöre seslenmek adına bunu söylüyorum. Gelen haberleri iyi bir filtrelemek lazım. A para gibi ve bu A haber gibi ve diğer önemli basın kuruluşlarından ve resmi kurumlardan onay gelmedikçe herhangi bir haber akışını da değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü kur şuraya gider, bu böyle olur, şu saatte bu olur gibi açıklamalardan da uzak durmak, bütün bu çalışmaların meyvesini yemek, Türkiye'yi kalkınmaya götürmek adına da oldukça kıymetli. Bunun da altını çizmek istedim ayrıca.
1: Çok teşekkür ederim Cüneyt Baksoy, bizlerle birlikte olduğunuz için. Özlem Doğaner, aynı soruyu size de sorayım. Yatırımların finansmanı için iş insanlarına daha düşük faiz imkanı sağlanması yolunda çalışmalar olduğu söylemi var. Acaba bunlar doğru mu? Ve eğer doğruysa sistem nasıl işler?
2: Tabii doğru. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları bunlar. Ve tabii önümüzdeki dönem için, aslında şu dönemde enflasyonla mücadele döneminde, Sayın Şimşek'in de söylediği gibi bu savaş nedeniyle aslında 5 puanlık bir oynama var. Dolayısıyla belki de bugün çok daha düşük rakamlarda enflasyonu görecektik. Ama bu etkiyle birlikte, özellikle petrol fiyatlarının etkisiyle birlikte, enflasyonda istenilen noktaya bir miktar daha geç varılacak gibi görünüyor. Şimdi bu tablo tabii faizin de inmesini zorlaştırdı. Bu yıl içerisinde biz çünkü her toplantıda faiz indirimi bekliyorduk ve yıl sonunda bu rakamın çok daha düşük seviyelere gelmesini ve dolayısıyla aslında reel sektöründe, iş dünyasında rahatlamasını ve daha iyi yatırımlar yapmasını, faiz yükünden kurtulmasını bekliyorduk. Şimdi bu gecikmeyle birlikte burada tabii tablo bir miktar daha enflasyonla mücadele sürecinden bir miktar yaralanan aslında iş dünyasına daha fazla destek vermek, dolayısıyla yatırımları bir miktar daha canlandırmak amacıyla çeşitli destekler de planlanıyor, hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemde de bunların duyurulacağını çok yakın zamanda bekliyoruz. Zaten ard arda pek çok kredi mekanizması da devreye giriyor.
1: Çok teşekkürler. A Para yayın koordinatörü Özlem Doğaner bizlerle birlikteydi stüdyomuzda. Stratejist Cüneyt Baksoy da uzaktan bağlantıyla katıldı. Her ikisine de sonsuz teşekkürler. Ajans devam ediyor. CHP Parti meclisi toplandı. Toplantı öncesinde Özgür Özel'in ekibinden 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Son durumu alacağız. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin Ankara'dan karşımızda.
3: Evet, parti meclisi tabii ki bir saati geride bıraktı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 28 parti meclis üyesinin bir araya geldiğini ve toplantıda bir saatin geride kaldığını söyleyebiliriz. Parti meclisi toplantısı öncesinde yine çeşitli açıklamalar, çeşitli aksiyonlar gerçekleşti. Özellikle Özgür Özel tarafından 28 kişinin istifası parti meclis toplantısı öncesinde gündeme bomba gibi düşen haberler arasında yerini aldı. Yine tabii bu istifa süreciyle birlikte özellikle Berhan Şimşek bir açıklama yaptı. Özgür Özel ekibi parti meclisinden istifa etti. Parti meclis sayısının 40'ın altına düşmesi nedeniyle kurultayın yapılmasını talep ediyorlar dedi. Ama Yargıtay karar vermeden herhangi bir işlem yapılamaz. Parti meclisi 5 kişiyle de toplanır açıklamasında bulundu. Şöyle parti tüzüğüne bir bakacak olursak özellikle parti tüzüğünün 24'e 3 maddesi uyarınca hem parti meclisi hem de onun içinde seçilen merkez yönetim kurulu resmen düşmüş olduğu şeklinde bir madde yer alıyor. Yine özellikle parti tüzüğüne göre parti meclisindeki üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin yani 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur deniyor. Buna rağmen tabii ki Berhan Şimşek yaptığı açıklamada parti üzerindeki süreçten dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacağını, 5 kişiyle de olsa kurultayın toplanacağını söylemişti. Dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 28 üye geçtiğimiz saat diliminde kurultay parti meclisini topladılar ve çalışmalarına devam ediyorlar. Saatler 16'yı gösterdiğinde ise parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından parti meclisinde alınan kararlar ilişkinde açıklamalar yapılacak diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden sizlere bırakalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrailli bir muhabir İsrail ile Türkiye arasındaki gerilime değindi. Çatışma çıkma ihtimali var mı sorusunu yöneltti. Trump ise Başkan Erdoğan'la yakın dostluğunu hatırlatarak övgüler yağdırdı.
4: Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim.
5: ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail kanalın muhabiri provokatif bir soru sordu. Tel Aviv'in Türkiye rahatsızlığını dile getirdi. F-35 verecek misiniz diye sordu.
6: Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye'ye F-35 satacak mısınız?
5: Trump yanıtıyla İsrail'i muhabiri susturdu. Erdoğan'ı çok seviyorum mesajını verdi.
4: Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen Erdoğan'ı seviyor diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve çok güçlü bir insan.
5: Trump Türkiye-İsrail çatışma ihtimaline ilişkin ben başkanken öyle bir şey olmaz mesajını verdi. Başkan Erdoğan da arasında derin bir dostluk olduğunun altını çizdi.
4: Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum. En azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor. Ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde aramızda iyi bir dostluk var.
1: Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu kişileri dolandırmaktan 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan davası istinaf mahkemesinden döndü. Tensip zaptını düzenleyen İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmanın 11 Eylül günü yapılmasına karar verdi. Yeniden yargılanacak Seçil Erzan.

Seçiler zan yeniden yargılanacak. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmanın 11 Eylül'de görülmesine karar verdi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon davası olarak bilinen dosyada Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 2 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından usul eksiklikleri gerekçesiyle bozuldu. Dosya yeniden İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme tensip zaptını düzenledi. Yargılamanın 11 Eylül'de başlamasına hükmetti. Mahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına da karar verdi. Öte yandan aralarında Selçuk İnan, Fernando Mustera, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Buse Terim'in de bulunduğu çok sayıda müştekiye yönelik

0: Eylemlerin uzlaştırma kapsamında değerlendirilmesi için dosyanın ilgili bölümleri uzlaştırma bürosuna gönderildi. Seçil Erzan ve Rüya Sağır'ın Fatih Terim'e yönelik eylemlerine ilişkin dosyası ayrıldı.
1: İzmir'de 15 yaşındaki Erdem Demir'in öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 25 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki zanlının çocuğu kendisine abi demediği için öldürdüğü belirlendi.
0: Abi demediği için kavgada çocuğu öldürmüş. İzmir Karşıyaka Fevzi Paşa Ortaokulu öğrencisi 15 yaşındaki Erdem Demir, 7 Haziran'da Karşıyaka sahilinde 18 yaşındaki gençle tartıştı. Gerginlik sırasında genç bıçakla Demir'i yaraladı.
2: Bıçaklanan ve ağır yaralanan 15 yaşındaki Erdem Demir kaldırıldığı hastanede yaşama veda etti.
0: Olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan ve kavgaya karışan 19 yaşındaki diğer şüpheli tutuklandı. Cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
2: Tutuklanan katil zanlısının kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma gibi suçlardan toplam 25 suç kaydı var.
0: Erdem Demir'le katil zanlısı arasındaki husumetin çocuğun kendisine abi demediği için olduğu, hatta aralarındaki kavganın da bu yüzden çıktığı öne sürüldü. Erdem Demir memleketi Manisa'da toprağa verildi. Demir'in annesinin bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu, babasıyla görüşmediği, bu nedenle bir süre Bayraklı Sevgi Evi'nde kaldığı öğrenildi.
1: ...21 yaşındaki engelli hasta Uğur Yıldırım yaklaşık 1,5 yıl önce bakım evinde hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde Yıldırım'a normalden 30 kat daha fazla sakinleştirici ilaç verildiği tespit edilmişti. Adli tıptan gelen rapora rağmen davada hala tutuklu kimse yok. Önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci duruşmadan önce skandala ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
3: İşkence ettiler, yerlerde sürükleyip tartakladılar, 30 kat fazla ilaç verdiler. Otizmli Uğur Yıldırım'ın bakım evindeki ölüm davasında düğüm çözüldü. O görüntülere ATV Haber ulaştı. 21 yaşındaydı Uğur. Annesi çalıştığı için onu Beylikdüzü'ndeki bakım evine bırakmıştı. Son ziyarete gidişinde vücudunda morluklar ve darp izleri fark etti. Ancak yetkililer ona kendine zarar vermiş diyerek şiddeti gizledi.
4: Uğur Yıldırım'ın annesi Dilek Barut en son oğlunu görmeye gittiğinde bazı şeylerden şüphelenmiş ama konduramamıştı. En son oğluyla telefonda konuşmak istedi. Ancak oğlunun sesi hiç iyi gelmiyordu.
3: Tarihler 22 Kasım 2024'ü gösterdiğinde ise Uğur fenalaştı. Hatta hastaneye kaldırılamadan hayatını kaybetti. Kan donduran detaylarsa geçen aylarda tamamlanan adli tıp raporuyla 1,5 yıl sonra ortaya çıktı. 21 yaşındaki otizmli gence 30 kat fazla ilaç verildiği, bu yüzden de yaşamını yitirdiği öğrenildi.
5: Benim oğlum mezarda çürürken, birçok çocuk da mağdurken bu durumdan dolayı suçlular dışarıda olması çok canımı yakıyor.
3: Tüm bunların ardından bakım evi kapatıldı. 27 Şubat 2026'da ilk duruşma görüldü. 9 tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı. Bakım evi müdürü Uğur Yıldırım için zaten saldırgandı diyerek kendini savundu. Tutukluluk çıkmadı, duruşma ertelendi. Bu süre zarfında kamera görüntüleri detaylı olarak incelendi ve olay gününe ait görüntüler ortaya çıktı.
4: O bakım evinde kayda geçen kamera görüntüleri tüm gerçekleri gözler önüne serdi. Kimi engelli bireye tekmeler atıldı, kimi ise çıplak bırakıldı. Uğur Yıldırım da onlardan biriydi. Boğazına ip geçirilerek nefesi kesilene kadar boğuldu.
5: Tartaklanıyorlar. Odaya sokulmuş. Ondan sonra bakıcı, müdür odaya sokmuş. Sonra diğer bir kişiye gitmiş. Bir şey almış getirmiş, bakıcıya veriyor.
3: Kayıtlarda Uğur Yıldırım dışında onlarca engelli gencin şiddete maruz kaldığı açıkça görülüyor. Yıldırım'ın acılı annesinin tek isteği ise artık adaletin tecelli etmesi. Davanın ikinci duruşması 24 Haziran'da görülecek.
5: Konuşamayan çocuğuma herkes ses olsun, yanımızda olsun, sessiz kalmayalım bu duruma.
1: İstanbul'da polis uygulamasını fark eden bir servis sürücüsü aracını yol ortasında bırakıp kaçmaya başladı. Durumu fark eden polis hemen peşine düştü. O kaçış fazla uzun sürmedi. Yakalandığında da neden kaçtığı anlaşıldı.
6: Arıza yapıyorlar. Gel gel. Bir var yok ya, gel oğlum gel.
7: Evet, şu an kaçıyor. Sürücü şu an kaçıyor.
3: Karşısında polisi görünce ne yapacağını şaşırdı. Arkasına bakmadan kaçmaya çalıştı. Ancak o kaçış uzun sürmedi. Köşe başında işte böyle yakalandı. Hareketli anlar avcılarda trafik uygulamasını fark eden bir okul servisi sürücüsünün aracını yol kenarına bırakıp yaya olarak kaçmasıyla yaşandı.
8: Transit araç sürücüsü uygulama noktasında aracı bırakıp kaçtı. Trafik ekipleri şahsı kovalıyor.
3: O kovalamaca sadece metrelerce sürdü. Uygulama noktasından kaçan sürücü kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
9: Şimdi sen bana cezamızı niye yapmıyorsun? Ehliyetim kurtarması, kurtarmıyor. İyi de niye paylaşıyor ki beni?
6: Abi çekmez, niye çekiyorsun?
8: Uygulama noktasından neden kaçtınız acaba?
3: Sürücünün neden kaçtığı çok geçmeden ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı detaylı sorgulamada sürücünün çok sayıda ihlali olduğu ve ehliyetinin iptal edildiği tespit edildi. Servis taşımacılığı yapabilmek için gerekli olan ehliyet sınıfına sahip olmadığı belirlenen şahsın, sürücü belgesinin yetersiz olduğu ve psikoteknik belgesinin de bulunmadığı anlaşıldı. Kuralları hiçe sayarak öğrenci taşıyan sürücüye toplam 17.067 lira idari para cezası kesildi.
1: Sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulaması ile girilecek. Her 6 ayda bir şifre değişikliği zorunlu olacak. Bu düzenlemeler 12. yargı paketine eklendi. Paket önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek.
10: Sosyal medya hesabı kullanan kişi gerçek kişi olacak. Yani TC kimlikte girecek. E-Devlet üzerinden bir anahtar model dediğimiz bir doğrulama kodu alınacak. Bu doğrulama koduyla birlikte sosyal medyaya girilecek. Katalog suçları belirleyeceğiz. Sosyal medya platform sunucusu bir suç, o katalog suçlarda varsa burada mutlaka vermek zorunda. O sosyal medya hesabının kullanıcısı o Ahmet size... Hakan ya da Akın Gülek demesi lazım.
11: Tamam. Sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulamayla girilmesi düzenlemesi geliyor. 12. yargı paketi önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek. Paketten bazı düzenlemeler çıkarıldı. Ekim ayına bırakıldı. Yargının hızlandırılmasına ilişkin düzenlemelere yer verildi pakette. Ancak sosyal medya düzenlemesinin yasa teklifine konulmasına karar verildi. Pakete sosyal medya düzenlemesiyle ilgili 3 madde eklenecek. Sosyal medya hesaplarına bundan sonra kimlik doğrulamayla girilecek. Her 6 ayda bir bankalarda olduğu gibi şifre değiştirilecek. Şifre değiştirilirken de kimlik doğrulaması yapılacak. Bu şekilde hesapların ele geçirilmesi de engellenmiş olacak. Pakette yargılamaların hızlandırılmasını sağlayacak düzenlemelerin yanı sıra daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddeler yer alacak.
1: İstanbul'un Avrupa yakasında bazı üst geçitler çürümeye yüz tutmuş durumda. Her gün milyonlarca kişinin kullandığı geçitlerde tehlike çanları çalıyor. Ekibimiz o üst geçitleri tek tek inceledi.

0: dükkanı var, sallanıyor bu. Denebilirsin istiyorsan.
1: Buradan birçok kez düşme tehlikesi de yaşadık.
2: Berbat.
3: Kimi paslandı, kiminin demirleri çıktı, kimisi artık çökmek üzere.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından köprü ve yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımı yapılmadığından dolayı köprüler çökme riskiyle karşı karşıya. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu'yla Halıcıoğlu rampasının hemen başındayız. Ve buradaki köprü ve yaya üst geçitinin de demirleri bakım ve onarımı yapılmadığından dolayı gözükmeye başlamış durumda.
0: Abi iki adıma sallanıyor bu. Denebilirsin istiyorsan. Çok sallantı var, o köprüde de aynısı var.
4: Peki bu bakımsızlık hakkında neler söyleyeceksin?
0: Belediye çalışmıyor abi oğlum. Hiçbir tadilattır, denetimdir bir şey görmedim.
3: İstanbul'un Avrupa yakasında

0: bazı üst geçitler çürümeye yüz tutmuş durumda. Her gün milyonlarca kişinin kullandığı üst geçitler çökme tehlikesiyle karşı karşıya.
1: İstanbul Avrupa yakası D100 karayolu üzerindeki üst geçitler alarm vermeye devam ediyor. Kimi üst geçit çökme riskiyle karşı karşıyayken kimi üst geçitse çürüme sebebiyle tehlike arz ediyor.
2: Ya şöyle, aslında o kadar söylenecek şey var ki İstanbul'da artık son günlerde berbat. Ya bu görüntü değil sadece, birçok şeyimiz bunun gibi değil mi?
3: Buranın en büyük sıkıntısı hemen şurası ilkokul. Gördüğünüz gibi burada bir asansör vesaire yok. Buradan eğer asansör, benim bir de ufak bebeğim var. Yani buradan gelmek ciddi anlamda çile.
1: D100 karayolu üzerinde bulunan Ayvansaray durağını kullanmak isteyen vatandaşlar işte bu yaya üst geçitini kullanıyor. Yaya üst geçitinde herhangi bir problem teşkil edilen bir durum söz konusu değil. Fakat yaya üst geçitine çıkmak için kullanılan merdivenler yavaş yavaş çürümeye yüz tutmuş durumda.
0: Hemen her gün milyonlarca insanın kullandığı üst geçitlerde merdivenler de atıl durumda.
1: Metrobüse binmek için kullanılan bir başka üst geçit olan Bayrampaşa'dayız. Buradaki üst geçitin merdivenleri ise tamamıyla çürümeye yüz tutmuş durumda.
4: Ya sadece çökme tehlikesi değil, merdivenler bile doğru düzgün değil. Buradan birçok kez düşme tehlikesi de yaşadık. Ben kendim de yaşadım. Benim kendi arkadaşlarım da yaşadı. Kesinlikle değişmesi gerekiyor. Yani belediyenin bu konuya el atması lazım. Çünkü yani söz konusu insan hayatı burada.
1: Merter üst geçitindeki durum diğerlerinden pek de farklı değil. Öyle ki üst geçit için kullanılan merdivenlerdeki demir yavaş yavaş çürümeye başlamış durumda.
0: Üst geçitler.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kızılay ödülleri töreninde konuşuyor. Kameralarımızı o noktaya çeviriyoruz.

Buyurun. Türk Kızılay ailesinin değerli mensupları, sivil toplum kuruluşlarımızın ve iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, kültür, sanat, medya ve spor camiamızın saygıdeğer üyeleri, kıymetli misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu sene ilk kez düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde sizlerle beraber olmanın, sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin şahsında herkes için esenlik ve güvenli yaşam vizyonuyla fedakarane bir ruhla çalışan Kızılay'ımızın her bir mensubuna selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşu olan Kızılay'ımız bugün 158. seneyi devriyesini idrak ediyor. Sözlerimin hemen başında Kızılay'ımızın 158. yaş gününün ülkemiz, milletimiz, sivil toplum camiamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletimizin vicdan ve merhametinin, inanç ve hamiyetinin sembolü olan hilalin ışığını yeryüzünün dört bir yanına taşıyan gönüllülerimize, hayırseverlerimize, bağışçılarımıza ve Kızılay çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Kızılay'ımıza canından can katan, kanından kan veren, bu müesseseyi imar ve ihya eden tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı bölgelerinde kalbi bizimle atan, Kızılay'a yaptığı bağışlarla ahdine, mazisine, geleceğine vahdet ve uhuvvetine sahip çıkan tüm dostlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Türk Kızılay'ın kurucuları Doktor Marco Paşa'yı, Doktor Abdullah Bey'i, Kırımlı Aziz Bey'i ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'yı bugün bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Bu yapının küresel bir iyilik ve dayanışma hareketine dönüşmesinde payı olan emeğiyle, çabasıyla, gayretiyle, alın ve fikir teriyle bu kuruluşa katkı sunan, fakat artık fani dünyadan ebedi aleme göç etmiş tüm büyüklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kriz ve çatışma bölgelerinde, afet ve acil yardım çalışmalarında aziz milletimizin yardım elini mağdurlara, mazlumlara, masumlara uzatırken şehit düşen tüm kardeşlerimizi burada bir kez daha rahmetle anıyorum. Son olarak birazdan dört ana kategoride ödüllerini tevcih edeceğimiz tüm kardeşlerimizi, kurum, kuruluş ve firmalarımızı şahsım ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, şunu bir defa evvel emirde ifade etmek isterim. Tarihin hangi sayfasını açarsanız açın, Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlakla, erdemle, şefkat ve merhametle karşılaşırsınız.
dayanışma gibi, paylaşma gibi, iyilik ve hayırda yarışma gibi hasletler bizim milli seciyemizin temel unsurlarıdır. Hamurumuzun özü ve mayasıdır. Bunlar millet olarak insanlığa en güzel örneklerini verdiğimiz mazi, hal ve istikbal hattında asırlar boyunca sancaktarlığını üstlendiğimiz değerlerdir. Bizim beslendiğimiz o münbit kaynakta, ruh köklerimizin uzandığı o bereketli toprakta acıyı dindirmek için, yarayı sarmak için, hepsinden öte bir derde deva olmak için kelimeye, cümleye, lügate ihtiyaç duyulmaz. Mazluma ve mağdura dili, dini, mezhebi sorulmaz. İhtiyaç sahibinin ırkına, rengine, meşrebine, kim olduğuna bakılmaz. Garibin, yoksulun, yetim ve öksüzün duasını almak, düşenin elinden tutmak, merhum Mehmet Akif'in ifadesiyle hakkı tutup kaldırmak, rıza-i ilahiden başka hiçbir amaç, hiçbir kaygı taşımaz. Bizim tüm bu hassasiyetlerimiz tarih boyunca kurduğumuz devletlerde olduğu gibi vakıf, dernek ve cemiyetlerimizde de en parlak şekilde tebarüz etmiştir. 11 Haziran 1868'de Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti adıyla kurulan

ve İstiklal Savaşı'nda Kızılay'ın rolü çok ama çok önemlidir. Kızılay'ımız milli mücadele döneminde diğer hizmetlerinin yanı sıra cepheye tam 40 bin sandık sağlık malzemesi taşımış, kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla cefakar milletimizin, aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin dişinden tırnağından artırarak yaptığı bağış ve yardımları askerlerimize ulaştırmıştır. Bakınız, merhum Mehmet Emin Yurdakul, Hilal-i Ahmer hanımlarına ithaf ettiği şiirinde o kahraman yürekleri nasıl selamlıyor? Size selam, size hürmet ey Hilal'in kadınları. Size selam, size hürmet ey yurdun pak alınları. Ölümlerin önlerinde sargıları bağlayan siz, cenazeler üzerinde matemlerle ağlayan siz. Yara sarmak, can kurtarmak, bu ne iyi, ne güzel iş. Kullarına Cenab-ı Hak bundan güzel iş vermemiş. Bırakmasın Allah'ımız çatıları merhametsiz, vatanları merhametsiz, bizi sissiz ve şefkatsiz. Ben de Rabbim bizi Kızılay'dan mahrum bırakmasın diyorum. Kızılay, Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil, zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. İç savaşlardan dolayı vatanını terk etmek zorunda kalan muhacirlere tam ve eksiksiz bir ensar şuuruyla yaklaşmış, milletimizin şefkat kucağını mazlumlara açmıştır. Hilal-i Ahmer, doğal afet ve salgın dönemlerinde bakım, barınma ve beslenme faaliyetleriyle de ön safta yer almıştır. Kızılay, bu milletin yüz akıdır. Kızılay, bu ülkenin övünç kaynağıdır. Kızılay, medeniyetimizin kimlik vesikası, milli ve manevi şahsiyetimizin aynadaki yansımasıdır. Yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleriyle milletimizin iftihar vesilesi olan Kızılay ailemizi bugün bir kez daha tebrik ediyorum. Değerli misafirler, Türk Kızılay afet yönetiminden kan hizmetlerine, uluslararası yardımlardan sağlık ve sosyal hizmetlere, eğitim çalışmalarından barınma, beslenme ve psikososyal desteklere çalışmalarını bugün de başarıyla sürdürüyor. Şube, temsilcilik ve delegasyonlarıyla kan bağışı, hastane, lojistik ve tıp merkezleriyle ihtiyaç sahiplerine yönelik ücretsiz butik mağazalarıyla tüm bu faaliyetler özverili bir şekilde sınır ve engel tanımadan devam ediyor. Gönüllülerimiz ve Kızılay mensuplarımız hizmetlerine ihtiyaç duyulan her yerde adeta arı gibi çalışıyor.

Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Yürüsün! 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazze'li kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Vekaletle kurban kampanyası ile Gazze için 22.757 hisse kurban kesti. Ateşkes sonrası başlattığı Gazze Neşeli Çocuklar Projesi ile Gazze'deki yavrularımıza gıda hizmeti veren Kızılay, bir yandan da çocuklara yönelik psikososyal destek faaliyetleri ifa ediyor. Kızılay Gazze ofisi eş zamanlı olarak sahada ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor. Gazze'nin yanı sıra Siyonist barbarlığın hedefi olan Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü artmaktadır. Dünkü grup konuşmamda ifade ettiğim gibi İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Kıymetli kardeşlerim, burada şunu da gururla ifade etmek isterim. Kızılay'ımız 190'ı aşkın üyeye sahip Kızılay Kızılat Cemiyeti içinde geçtiğimiz yıl en fazla sayıda ülkeye en çok yardım ulaştıran birinci ulusal cemiyet olmuştur. Kızılay'ın elde ettiği bu başarı aynı zamanda milletimizin cömertliğinin, alicenap karakterinin ve dayanışma bilincinin de en açık göstergesidir. Şunun da altını önemli çizmek durumundayım. 6 Şubat depremlerinde Kızılay'ımız tarihinin en büyük afet müdahale operasyonunu icra etmiştir. Kızılay asrın felaketinden çıkardığı derslerle afetlere hazırlık vizyonunu güçlendirmiş, kapasitesini yeniden ve daha güçlü biçimde inşa etmiştir. Deprem bölgesinde 400 milyonun üzerinde sıcak yemek ve paketli gıdayı afet zedelerimize dağıtmıştır. On binlerce çadır ve battaniye yardımının yanı sıra AFAD'ımızın barınma hizmetlerine destek olmuştur. Mobil mutfak, mobil fırın, mobil aşevleri ve ikram araçlarıyla sahada beslenme hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde sunulmasını sağlamıştır. Depremden en çok etkilenen 6 ilimizin kurulan toplum hizmet merkezleriyle sağlık,

0: koruma, barınma, su ve sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler gerçekleştirilmiştir. Esnaf ve çiftçi destek programları dahilinde 10 binin üzerinde esnaf ve çiftçimize nakit destek verilmiştir. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Kızılay ve AFAD'ımızla birlikte arama kurtarma çalışmalarından şehirlerimizin yeniden inşasına, deprem bölgemizin ayağa kaldırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza, gönüllü kuruluşlarımıza ve hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklar, geçtiğimiz sene 3 milyon ünitenin üzerindeki kan bağışı ile yeni bir rekora imza atan Kızılay'ımız, sağlık sektöründeki yerli ve milli yatırımlarını da başarıyla devam ettiriyor. Birazdan inşallah canlı canlı bağlantıyla temelini atacağımız Çubuk ilçemizde 130 bin metrekare alana sahip Pro Türk fabrikası da bunlardan biridir. Pro Türk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyor. Projede emeği geçen tüm kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum. Yurt dışından ithal edilen kan torbalarını kendi imkanlarımızla üreteceğimiz Silivri'deki fabrikamızın da kuruluş çalışmaları sürüyor. Bu fabrikanın tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 3 milyon kan torbasını ülkemizde ve kendi tesisimizde imal ederek 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfıra indireceğiz. Çok yakın bir dönemde hizmete alacağımız bu yatırımın da hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle Kızılay camiamızın her bir mensubuna, iyiliği omuzlayan merhamet çınarımıza gözü gibi bakan tüm gönüllülerimize, bağışçılarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Birazdan tevdi edeceğimiz Kızılay ödüllerinin sahiplerini tek tek kutluyor, törenimize teşrif eden tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim, bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zatı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Önce günün anısına hediye takdiminde bulunmak üzere Türk Kızılay Genel Başkanı Sayın Fatma Meriç Yılmaz'ı bir kez daha alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet değerli konuklarımız, bizler dediğimizin içeriğini hem
2: Kızılay Genel Başkanı Cumhurbaşkanı

0: Erdoğan'a bir hediye takdiminde bulunacak. Görüntüleri bir süredir Ankara'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı olarak ekranlarınıza yansıtmaktayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sona erdi. Ardından da hem bir temel atma töreni gerçekleşecek hem de ödül töreni için Cumhurbaşkanımız sahnede kalmaya devam edecek. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi burası. Türk Kızılay ödülleri töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını tamamladı ve önemli mesajlar verdi. Milletimizin vicdan ve merhametinin, inanç ve hamiyetinin sembolü olan hilalin ışığını yeryüzünün dört bir yanına taşıyan gönüllülerimize, bağışçılarımıza ve Kızılay çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum diyerek başladı konuşmasına. A Haber adına bu töreni Mert Hacı Alioğlu takip ediyor. Onun da paylaşacağı notları var. Sözü hemen Mert Hacı Alioğlu'na bırakalım biz de. Mert, söz sende.
1: Beştepe Derbanlar Kızılay Ödülleri başkent Ankara'da ve Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'ın konuşmalarını da dinledik. Kısa bir süre önce Başkan Erdoğan'a Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz tarafından bir tablo hediye edildi. O tablonun içerisindeki de başlayalım biraz. Sürün içerisinde milli mücadele yıllarından kalma bir esir mektubu vardı. O Başkan Erdoğan'a takdim edildi. Kısa bir süre sonra ise ödüller verilmeye başlanacak. Burada birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizin en köklü kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından biri olan Kızılay'ın 128. seneyi devriyesini kutladı. Kızılay'ın önemli noktalarda, krizli çatışma alanlarında, afetlerde görev aldığını dile getirdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve
0: tabii salon kalabalık, sağlıklı bir bağlantı kurmak mümkün değil. Mert Hacı Alioğlu'na teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız hali hazırda sahnede. Kendisine hediye takdimi yapıldı. Önemli mesajlar verdiğini söylemiştik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tarihin hangi sayfasını açarsanız açın, Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlakla, erdemle, şefkat ve merhametle karşılaşırsınız dedi Cumhurbaşkanımız. Yarayı sarmak, bir derde deva olmak için kelimeye, cümleye, lügate ihtiyaç duyulmaz. İhtiyaç sahibinin ırkına, rengine, meşrebine, kim olduğuna bakılmaz dedi Cumhurbaşkanımız. Kızılay bu milletin yüz akıdır, bu ülkenin övünç kaynağıdır. Milli ve manevi şahsiyetimizin aynadaki yansımasıdır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
2: Yılın genç Kızılay gönüllüsü Sayın Ayşe Tatar geliyor huzurlarımıza. Buyursunlar lütfen.
0: Türk Kızılay ödüllerinin sahipleri de birer birer anons ediliyor. Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerini alıyorlar. Biz de ekranlara canlı yayında getirmeye devam ediyoruz. Yılın Kızılay
2: kadın gönüllüsü Sayın Sevde Hazal Ak geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar.
0: Özellikle
2: Sayın Ak.
0: Orta Doğu'daki gelişmeleri için de Cumhurbaşkanımızın önemli tespitleri oldu. İsrail bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün evet, Hitler'in yolunda gidenler unutmasınlar ki akıbetleri tarihteki oluyorlar. Diğer zalimler şimdi gibi olacaktır dedi
2: Sayın
0: Cumhurbaşkanı
2: Seven
0: Erdoğan.
2: Sayın
0: Türkiye
2: Seven.
0: Bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan da katliam şebekesinin tarih önünde hesap evet, vermesi için elinden geleni Sayın yapmaya devam edecektir dedi Cumhurbaşkanı. Başkanımız açıklamaları kapsamında.
2: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız
0: yakın zamanda devreye alınacak.
2: Tebriklerini alıyorlar. Kendilerini
0: Kızılay'a ait tesislerden de bahsetti Cumhurbaşkanımız ki birinin temel atma töreni olacak biraz sonra. Yurt dışından ithal edilen kan torbalarını kendi imkanlarımızla üreteceğimiz Silivri'deki fabrikamızın kuruluş çalışmaları sürüyor. Bu fabrikanın tamamlanmasıyla 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfıra indireceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması kapsamında.
2: Efendim şimdi de yılın genç kan bağışçısı birincisi Sayın Onur Yetkin geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Yetkin.
0: gönüllüler, kan bağışçıları, evet, hepsi çok

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
1: genç bahçesi
0: elinden
1: ikincisi Sayın Abdullah Halit
0: Türk Kızılay
1: Er geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın
0: alıyor. Onlar arkada sıralandılar. Birazdan da bir hatıra fotoğrafı çekimi olacak.
1: Genç kan bahçesi üçüncüsü Sayın Hasan Sünger geliyor alkışlarımızla.
0: Ödül alan ve bütün hak sahipleriyle bir arada fotoğraf çekilecek. Biz de o anları da yine ekranlarınıza taşıyacağız.
1: Efendim Sayın Sünger de tebriklerini Sayın Cumhurbaşkanımızdan alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız yılın kan bahçesi Sayın Canan Karabulut geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Karabulut.
0: Yılın genç kan bahçesinin ardından yılın kan bahçesi
1: sizleri de tebrik ediyoruz.
0: Anons edildi. O da yine Cumhurbaşkanımızla birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirecek. Cumhurbaşkanımızın her bir ödül sahibiyle yakından ilgilendiğini, sohbet ettiği anları yine canlı yayında ekranlara taşıyoruz. Yılın kan bahçesinin bir kadın olması da çok önemli, çok kıymetli elbette. Ödüllerin üzerinde ödül sahiplerinin
1: efendim,
0: ismi de yazıyor. Cumhurbaşkanımız her
1: Sayın
0: ödül sahibi
1: Topgöz
0: geldiği zaman
1: sahneye davet ediyoruz.
0: Ödülün üzerindeki
1: Sayın Topgöz
0: isme de şöyle dikkatlice bakıyor. İsmiyle hitap edebilmek için ödül sahiplerine. Bir hayli uzun kaldı.
1: Yılın kan bahçesi
0: hanımefendi.
1: Sayın Topgöz, Sayın
0: Cumhurbaşkanımızın da oldukça ilgilendiğini, kıymet verdiğini ve kendisiyle sohbet ettiği anları da izlemiş olduk.
1: Efendim sizleri de tebrik ediyoruz. Aile fotoğrafımız için sahnemizin arkasına davet ediyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız sırada her bağışıyla bir hayata umut olan bu büyük iyilik hareketinin en güçlü destekçileri olan bağışçılarımızla yılın bireysel bağışçısı birincisi Kabi Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Taşhan geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Taşhan.
0: Tabii şimdi de sırada Kızılay'ın en önemli bağışçıları var. En çok bağışı gerçekleştiren isimler de bir bir anons edilecek. Onlar da Cumhurbaşkanımızın elinden
1: efendim,
0: ödüllerini alacaklar.
1: Kemal Taşhan'ı tebrik ediyoruz.
0: Görüntüler başkent Ankara'dan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Türk Kızılay Ödülleri töreni bu. Ödül sahipleri de birer birer Cumhurbaşkanımızın
1: efendim,
0: elinden ödüllerini alıyorlar. Ve Kızılay Başkanı ile birlikte de bir hatıra fotoğrafı çekiliyor.
1: Yılın
0: o fotoğrafları daha sonra kendilerine teslim ediyor Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ya da Kızılay yetkilileri. Tabii
1: Sayın
0: çok güzel
1: Mangan
0: bir anı şüphesiz. Ülkemizin Cumhurbaşkanı ile birlikte sahnede olmak, onun elinden ödül almak ödül sahiplerinin unutamayacağı anılarından
1: evet,
0: biri olacak.
1: Yılın bireysel bahçesi ikincisi Sayın Mangan proje sahibi Sayın Mustafa Mangan da Sayın Cumhurbaşkanımızdan tebriklerini alıyorlar. Bizler de alkışlarımızla tebrik ediyoruz.
0: Tören öncesinde Cumhurbaşkanımızın önemli mesajları da oldu. Milletimizin
1: efendim,
0: vicdan ve merhametinin, inanç ve hamiyetinin sembolü dedi hilal için.
1: Efendim şimdi de yılın gayrimenkul
0: hilalin ışığını yeryüzünün dört bir yanına taşıyan gönüllülerimize, bağışçılarımıza ve Kızılay çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum diyerek başlamıştı konuşmasına. Türk milletinin ahlakla, erdemle, şefkat ve merhametle yoğrulmuş bir millet olduğuna vurgu yaptı. Yarayı sarmak, bir derde deva olmak için kelimeye, cümleye, lügata ihtiyaç duyulmaz. İhtiyaç sahibinin ırkına, rengine, meşrebine, kim olduğuna bakılmaz dedi. Özellikle Gazze'deki soykırım esnasında ve sonrasında Türk Kızılay'ı marifetiyle Gazze içerisine ulaştırılabilen yardımları detaylandırdı Cumhurbaşkanımız. Kızılay bu milletin yüz akıdır, bu ülkenin övünç kaynağıdır, milli ve manevi şahsiyetimizin aynadaki yansımasıdır.
1: Sayın Mehmet Sait Sancak geliyor alkışlarımızla.
0: İfadesi de şüphesiz ki son derece önemliydi. ProTürk projesinden bahsetti. ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları ülkemizde üreteceğiz dedi. Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil edeceğiz dedi. 6 Şubat depremlerinde Kızılay'ın fonksiyonuna vurgu yaptı. Tarihin en büyük afet müdahale operasyonunu icra ettiğini söyledi Kızılay için.
1: Evet, yılın istikrarlı bağışçısı birincisi de şu anda
0: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve göz

0: yaşı sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür dedi Cumhurbaşkanımız. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı zalimlerin yakasına yapışacaktır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Cumhurbaşkanımızdan tebriklerini alacaklar. Evet, alkışlarımızla
0: Türkiye mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir vurgusu önemliydi. Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır dedi Cumhurbaşkanımız. Gazze'ye yapılan yardımlara değindiğini söylemiştik. 7 Ekim'den bu yana, evet, Kızılay 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazze'li kardeşlerimizin Sayın sofralarına katkı yaptı. Günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı dedi. Bu bilgi şüphesiz ki son derece önemli. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı, bilgisini de paylaştı. Tabii Kızılay sadece Gazze'de, evet, değil, dünyanın her yerinde görev yapıyor.
1: Üyesi Sayın
0: faaliyetlerini sürdürüyor. Kızılay Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta ve Suriye'de çalışmalarıyla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin hafızalarına katılmıştır, kazınmıştır dedi Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu konuşma kapsamında.
1: Ursular Sayın Ayaş'tı.

0: Evet, Sayın Halil İbrahim Ayaşlı'yı da tebrik ediyoruz. Kendilerini aile fotoğrafı için sahneye davet ediyoruz. Şimdi yılın ulusal kurumsal bahçesi ikincisi Atasay Kuyumculuk Onursal Başkanı Sayın Atasay Kamer'i alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Kamer.
1: Ödül sahipleri ödülleriyle birlikte sahneye çıkmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızla bir hatıra fotoğrafı çekimi oluyor. Ardından da ödül sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kızılay Başkanı ile bir araya gelecekler. Bir aile fotoğrafı, bir hatıra fotoğrafı çekilecek. Şimdi de kurumsal yardımlar noktasında zirveye oynayan vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geliyor. Yine son derece samimi, son derece sıcak sohbetlerin yaşandığı anlara şahitlik ediyoruz. Biz de canlı yayında ekranlarınıza yansıttığımız bu görüntülerle.
0: Evet, Sayın Atasay Kamer şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız tebrik ediyorlar. Kuvvetli alkışlarımızla bir kez daha aile fotoğrafı için yerlerine davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi de yılın ulusal kurumsal bahçesi üçüncüsü İnci Eczacı Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şehnaz Akyürek Tasmanoğlu geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Tasmanoğlu.
1: Görüntüler başkent Ankara'dan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde çok önemli bir organizasyon. Evet, Türk Kızılay Ödülleri sahiplerini buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül sahipleriyle birlikte sahnede bir araya geliyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor hepsiyle. Sohbet ettiği anları da yine ekranlarınıza getiriyoruz. Ödül töreni başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan,
0: evet,
1: Türkiye'nin ve başta Kızılay'ın yardım faaliyetleri
0: şimdi
1: noktasında
0: yılın uluslararası bahçesi birincisi Hasene International Genel Başkanı Sayın
1: pek çok
0: Bekir
1: önemli açıklamaya
0: geliyor,
1: imza attı. Milletimizin vicdan ve merhametinin, inanç ve hamiyetinin sembolü olan hilalin ışığını yeryüzünün dört bir yanına taşıyan gönüllülerimize, bağışçılarımıza ve Kızılay çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.
0: Efendim,
1: şükranlarımı sunuyorum diyerek başladığı konuşma. Tarihin hangi sayfasını açarsanız açın, Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlakla, erdemle, şefkat ve merhametle karşılaşırsınız diye devam etti. Yarayı sarmak, bir derde deva olmak için kelimeye, cümleye, lügate

0: İhtiyaç duyulmaz, ihtiyaç sahibinin ırkına, rengine, meşrebine, kim olduğuna bakılmaz dedi Cumhurbaşkanımız. Kızılay'ın bu milletin yüz akı olduğunu, bu ülkenin övünç kaynağı olduğunu söyledi. Milli ve manevi şahsiyetimizin aynadaki yansıması dedi Kızılay için.
1: Alkışlarımızla buyursunlar lütfen.
0: İsrail'den bahsetti. İsrail bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki akıbetleri tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır dedi Cumhurbaşkanımız.
1: Profesör Doktor Sayın Erişah Arıcan hocamızı alkışlarımızla.
0: Türkiye bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan da katliam şebekesinin tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Yurt dışından ithal edilen kan torbalarını kendi imkanlarımızla üreteceğiz dedi. Yeni bir tesisin de müjdesini verdi aslında.
1: Evet,
0: Silivri'deki fabrikamızın kuruluş çalışmaları sürüyor. Bu fabrikanın tamamlanmasıyla 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfıra indireceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Efendim şimdi de bağış özel ödülü için MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Burhan Özdemir'i alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Özdemir.
0: Yılda yaklaşık 3 milyon kan torbasını ülke içerisinde üreteceğimizi, kendi tesislerimizde imal edeceğimizi ve 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfıra indireceğimizi öğrendik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla.
1: Şimdi MÜSİAD Genel Başkanı
0: ProTürk
1: Sayın
0: projesinden
1: Burhan
0: de bahsetti Cumhurbaşkanımız. ProTürk projesiyle de kandan elde edilen kritik ilaçların da artık Türkiye'de üretileceğini ve Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil edeceğini Kızılay'ın bu tesisle birlikte öğrenmiş bulunuyoruz.
1: Sayın Arslan geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Arslan.

0: efendim. Sayın YDA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan kendilerini tebrik ediyoruz.
1: Tabii ödül alanların Cumhurbaşkanımızla paylaşmak istediği pek çok şey oluyor. Hemen hemen hepsinde de Cumhurbaşkanımızın ödülün üzerinde yazan ödül sahibinin ismi ve soy ismi gibi bilgilerini vakıf olmak için bir kez daha kontrol ettiği anları da yine canlı yayında izlemekteyiz. Efendim, her bir ödül sahibiyle Cumhurbaşkanımızın yakından ilgilendiği ve oldukça samimi sohbetlerin kayda geçtiği anlar ekranlarınıza yansıyor.

0: Evet, Sayın Reyhan Kalyoncu, Sayın Cumhurbaşkanımızdan tebriklerini alacaklar. Kendilerini alkışlarımızla eşlik ediyoruz bir kez daha. Tebrik ederek. Efendim, şimdi Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kamilhan Süleyman Yazıcı geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Yazıcı.
1: Ödül töreni Türk Kızılay Filistin özel ödülünün takdim edilmesiyle
0: Başkanı Sayın Kamilhan Süleyman Yazıcı
1: sona ermiş olacak. Gazze'li
0: tebrik ediyorlar kuvvetli alkışlarımızla.
1: Bir kız çocuğu Renat Attallah, 12 yaşında bir kız çocuğu ödülü alacak olan isim. Gazze'de 7 kardeşten biri olarak dünyaya gelmiş ve henüz 8 yaşındayken babasını kanser hastalığı nedeniyle kaybetmiş bir çocuktan bahsediyoruz. Annesi ve kardeşleriyle Gazze'de yaşam mücadelesi verirken ablasıyla birlikte yemek tarifi videoları çekmeye ve sosyal medya hesabı üzerinden Renat from Gazze isimli bir hesap bu paylaşmaya başlıyor. Sınır kapılarından yardım geçişlerine izin verilmediği, Gazze'nin kıtlık koşullarına mahkum edildiği dönem.

0: boyunca Rönat yardım kolilerinden çıkan kısıtlı malzemelerle çektiği yemek tarifi videolarını paylaşmaya devam etmiş. 2024 yılında paylaştığı bir videoda da Türk Kızılayı'nın bir gıda kolisini açmış ve teşekkür etmişti.
1: Sahneye davet edeceğiz.
0: Rönat gitgide azalan malzemeleriyle sadece yemek tarifi değil, savaşın gölgesinde hayata tutunmanın tarifini de vermiş aslında. Gazze usulü kıtlık ekmeği gibi makarnayı hamura dönüştürüp ekmek pişirdiği videolarla Gazze'deki insani trajediyi tüm dünyaya anlatırken çocuksu şeflik hayallerinde milyonlarla paylaşmış. İşte o isim.
1: Evet, bizler de
0: Gazze'den ayrılıp Hollanda'ya göç ettiğini vurgulayalım.
1: Tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini alıyorlar. Evet, kendilerini aile fotoğrafı için davet ediyoruz. Yılın kamu kurumu bağışçısı ikincisi Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak geliyor alkışlarımızla. Vursunlar Sayın Çakmak.
0: Artık kamu kurumlarına geçildi.
1: Evet, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak, Sayın Cumhurbaşkanımız.
0: Onlar da Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerini aldıktan sonra az önce de işaret ettiğimiz gibi Türk Kızılay Filistin özel ödülü sahibini bulacak Gazze'li Renat Tranat. Renat Attallah'ın da ödülü sahibini bulmuş olacak. Biz de ekranlarınıza canlı yayında getireceğiz.
1: Evet, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürsel Baran, Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini Kızılay Genel Başkanımızla
0: birlikte hazır Gazze'den bahsetmişken Cumhurbaşkanımızın İsrail'le ilgili, Filistin'le yaşananlarla ilgili bugünkü mesajlarının da altını bir kez daha çizelim. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı zalimlerin yakasına yapışacaktır dedi. Bunu da hatırlatalım. Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kızılay 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazze'li kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı dedi. Önemli bir bilgi. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı. Vurgusu önemliydi. İşte o yardım kolilerinden biri de Renat Attallah'a ulaştı ve 12 yaşındaki Gazze'li kız çocuğu bir sosyal medya fenomeni haline geldi. Kızılay kolisinden çıkanları gösterdiği videosuyla bütün dünyada önemli bir yankı uyandırmıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. Zaten Türk Kızılay Filistin özel ödülü de Gazze'li Renat Attallah'a gidecek. Biz de o anları da ekranlarımıza taşıyacağız.
1: Efendim, sizleri de tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi yılın kurumsal kan bağışçısı üçüncüsü Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhammed Ali Oflaz geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar Sayın Oflaz. Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhammed Ali Oflaz, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini aldılar, kendilerini tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi yılın kurumsal gönüllüsü Milli Eğitim Bakanlığı adına Bakanımız Profesör Doktor Sayın Yusuf Tekin'i alkışlarımızla kürsüye davet ediyoruz, sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, yılın kurumsal gönüllüsü Milli Eğitim Bakanlığı adına Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin de şu anda
0: kan verme kategorisinde kurumsal ödülün sahibi Milli Eğitim Bakanlığı oluyor. Türkiye'deki kan ihtiyaçlarına çok büyük bir katkı yapan Milli Eğitim camiasına da teşekkür ettiğini söyleyebiliriz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bakanımız da Cumhurbaşkanı'nın elinden Milli Eğitim Bakanlığı adına ödülü aldı.
1: Kızılayımızın bölgeye gönderdiği gıda polisinin açılış videosuyla uluslararası bir farkındalık yaratan dijital içerik üreticisi Sayın Berat Atalla'yı kuvvetli alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
2: هم الرز والخضار شكله من نهائي بس عشان يصير مشروع هذا رجعي لكم
3: لأني بحب الطبخ كتير عملت أكاونت تبعي أطبخ فيه وألهي حالي من الحر ما كنت بتخيل أبداً إنه فيديو بصوره بأصعب أوقات المجاعة لسه بتذكر كل لحظة كيف كانت لما كنا فتحنا هذا البوكس
1: Evet, Türk Kızılayı'nın Bazlum Filistin'de insan yardım çalışmalarına umut olan Filistinli küçük kardeşimiz Renat Atlalala ve mazlumun yanında duran insani yardımları güçlü desteğiyle Filistin halkına umut olan Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Filistinli kardeşimiz şu anda kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Evet işte Renat kendi yapmış olduğu üstünde Free Palestine yazılı tişörtü Sayın Cumhurbaşkanımıza şu anda takdim ediyor. Kendilerine bir kez daha alkış rica ediyoruz.

0: Renat Attallah'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki sohbet ekranlarınıza yansımakta değerli izleyiciler.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, kendisi yemek tarifleriyle ilgili YouTube kanalı var. Bu kanalında yemek tarifleri sunuyor. Burada da kendisi bu tasarımı yapmış. Karpuz Filistin'i işaret ediyor. Bu tasarımı, bu çizimi kendisi yapmış tamamen. Bunları size takdim etmekten memnuniyet duyuyor efendim.
2: Evet, bizler de Renat'a çok teşekkür ediyoruz.
3: Ehlen ve sehlen. Şükran.
2: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza kendilerine teşekkür ettiler. Evet, şu an Renat'la birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Kuzulayı için verdiği umut olan desteklerle Renat'a da tebrik ediyor alkışlarımızla. Efendim, yüksek müsaadenizle bir aile fotoğrafı almak isteriz. Tüm değerli isimlerimizle, bahçılarımızla birlikte.

0: Evet, buyurun efendim, buyurun.
1: Ödüller sahiplerini buldu. Renat Attallah'ın ya annesi ya ablası, o da fotoğraf karesine dahil oldu. Fotoğraf çekildikten sonra Renat'la Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafının ardından bir aile fotoğrafı çekiminde olacak. Bütün ödül sahipleri Cumhurbaşkanımızla bir arada o fotoğraf karesine girecek. Renat Attallah.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız, izninizle bir aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirmek istediniz.
1: 12 yaşında Gazze'li bir kız çocuğu bir sosyal medya fenomeni haline geldi. Çünkü Gazze'de nasıl beslendiklerini, kısıtlı imkanlarla nasıl yemek yaptıklarını anlatan videolarıyla bütün dünyanın dikkatini çekmişti. Ciddi bir farkındalık oluşturmuştu. Kızılay evet, özel ödülünün de sahibi oldu. Yine Cumhurbaşkanımızla sohbet ettikleri anları canlı yayında ekranlarımıza getirdik. Biz de
0: bu tarihe güzel fotoğraf
1: aile fotoğrafının ardından ödül töreninde.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Programımız devam ediyor.
1: Sona ermiş oldu ancak program devam edecek.
0: Efendim, ödül alan tüm değerli isimlerimizi yerlerine davet ediyoruz alkışlarımızla. Bir temel atma törenimiz gerçekleşecek.
1: Az önce de işaret etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında vurguladı. Bir temel atma töreni de gerçekleşecek. Canlı bağlantıyla temelin atılacağı noktaya bağlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Efendim,
1: yeni tesislere dair önemli bilgiler de paylaştığı bir konuşma yapmıştı.
0: Misafirlerimizi yerlerine davet edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız,
1: ProTürk projesinden bahsetmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları ülkemizde üreteceğiz demişti. Türkiye'yi plazmadan

0: kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil edeceğiz demişti Cumhurbaşkanımız. Tabii ödül sahiplerinin sayısı bir hayli çok olunca onların sahneden ayrılmaları da biraz vakit aldı. Bir canlı bağlantıyla.
1: Vizyonumuzun en önemli adımlarından birine tanıklık edeceğiz. Plazma kaynaklı kritik ilaçların yerli ve milli olarak üretileceği tesisin temelini birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitleriyle atmış olacağız. Bu tarihi adımı daha iyi tanımak için önce ProTürk fabrikamızı anlatan filmimizi hep birlikte izliyoruz. Evet, filmimizin ekranlara gelmesini bekliyoruz. ProTürk filmimizi anlatan efendim programımız, filmimiz birazdan dahil olmuş olacaktır Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi butona basmak suretiyle temelini atacağız ama Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere dua için Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doktor Hafız Osman Şahin'i, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'i, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu ve Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Suk Jong-Boon'u alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bu arada canlı bağlantı Çubuk'ta bulunan ProTürk fabrikamızın sahası canlı bağlantıda ekranlarımızda. Karşımızda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Zekeriya Coştu ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Osman Gökçek ve Kurtcan Çelebi ve Türk Kızılay ekibimiz bulunmakta. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Amin. Subhan rabbiyal aliyyil a'lal vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya rabbel alemin ve ya erhamer rahimin. Yurt içinde ve yurt dışında mazlumların ve mağdurların acılarını dindirmeye gayret eden, onurlu ve güvenli yaşama katkı sunan, insanlara kan ve can olan Hilal-i Ahmer Cemiyetimiz, Kızılay'ımızın bugün önemli bir tesisini açmaktayız. Ya Rabbi, bu tesisimiz temelini atmaktayız. Bu tesisimizi ülkemiz için, milletimiz için hayırlı ve uğurlu eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin, dert verip derman aratma. Hastalarımızı kansız ve dermansız bırakma. Ya Rabbi, bütün hastalarımıza, maddi ve manevi bütün hastalıklarımıza Şafi ismi şerifinle şifalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, milletimizin şefkat kucağı olan Kızılay'ımıza hizmetleri sebkat edip vefat edenlere rahmet eyle ya Rab. Katkı sunmaya devam eden kardeşlerimizin bedenlerine sıhhat, ömürlerine ve kazançlarına bereket ihsan eyle. Ya Rabbi, bizleri sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle. Ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi, kardeşliğimizi ve sağlığımızı daim eyle. Bilvesile bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Günahlarımızı affı mağfiret eyle. Temelini atmakta olduğumuz tesisimizi hayırlı eyle. Dualarımızı kabul eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun.

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا بسر سورة الفاتحة. Evet, şimdi bizler butonlara basıyoruz. Ekranda da inşallah temel atacağımız çubuk bölgesine gidiyoruz. Evet, çubuk. Hazır mıyız? Gördüğünüz gibi şu anda beton santrali çalışıyor. Temeller atılıyor. Hep birlikte ya Allah, bismillah. Beton gelsin, sabırlı olun.

0: Evet. Beton santralinden betonumuz geldi. Hayırlı olsun. İnşallah başkanımızın bana verdiği söz 18 ayda bitireceğiz. Hayırlı olsun.
1: Efendim böylelikle ProTürk fabrikamızın temelini Sayın Cumhurbaşkanımız butona basmak suretiyle gerçekleştirmiş oldular. Ülkemize, milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz ve teşrifleriyle, programımızı katılmalarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla, kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.
2: Bazen umut, bazen mutluluk üretmek.
3: Türk Kızılay Ödülleri programı sona erdi. Ödüllerin hatta takdiminden sonra Cumhurbaşkanı ve Erdoğan, ProTürk fabrikasının da temel atma töreninde mesajlarını verdi. Biz de ekranlarınıza canlı yayında getirdik. ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üretebileceğiz ve Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil edeceğiz demiştir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'a verilen bilgi doğrultusunda fabrikanın 18 ay içerisinde tamamlanacağını da öğrenmiş bulunuyoruz. Kore Büyükelçisi de bu temel atma töreninde Cumhurbaşkanımıza eşlik eden isimlerden biriydi. Onun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet ettiği anları gördük ve sahnede yine Cumhurbaşkanımızla selamlaşmak isteyen vatandaşlarımızın, Kızılay gönüllülerinin Cumhurbaşkanımıza oldukça yoğun bir ilgi gösterdiğini de görmekteyiz. Sahne gitgide kalabalıklaşıyor. Hepsiyle olamasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kısmıyla yine hatıra fotoğrafı çektirecek, sohbet edebilecek.
1: Sağlı ve sol bir şekilde geçmemizi, fotoğraf karesi için geçmemizi rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine önemli mesajlar verdiği bir organizasyon oldu. Beştepe Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de Kızılay görevlileriyle bir hatıra fotoğrafı çektiriyor. Beraberinde Kızılay Başkanı da var. Az önce ProTürk projesinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Öncesinde de ödüle layık görülen Kızılay gönüllüleri efendim, kan verme noktasında yine ödüle layık görülen isimler, Kızılay'a katkı verme noktasında ödüle layık görülen vatandaşlarımız ve kurumsal firmalar ve kamu kuruluşlarının temsilcilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ödüllerini takdim etti. Hepsiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda böylelikle sona erdi.
1: Abi

0: biraz gecikmeli de olsa güneş kuşağına başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir sosyal medya paylaşımı oldu. Amerika Birleşik Devletleri bu gece İran'a, ki donanması, hava kuvvetleri, radar, uçak savar ve diğer tüm savunma biçimleriyle saldırı gücünün büyük bir kısmı yok olmuş durumda notunda düştü. Çok sert bir darbe indirecek. Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecek ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız. Bu durum hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için mükemmel sonuçlar veriyor. Bu konuya gösterdiğimiz ilgi için teşekkür ederim ifadesiyle de sosyal medya mesajını bitirdi. İran'ı bu gece çok sert vuracağız dedi bir kez daha Donald Trump. Bakalım bu gece saatler 12'yi çeyrek geçe hangi haberleri paylaşmak durumunda kalacağız sizlerle, ya da ilerleyen dakikalarda bir basın toplantısında ya da kameraların karşısına geçmek üzere 2-3 gün içerisinde anlaşmaya çok yakınız gibi bir açıklama daha gelecek mi Donald Trump'tan? Merakla bekliyoruz, bekleyip göreceğiz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri malum İran'ı hedef almıştı. İran'sa bir Apache helikopterini düşürmüştü Amerika Birleşik Devletleri'nin. Buna cevaben Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarını takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına da İran'ın misillemeleri oluyor. Dün gece de İran'a füze yağdırdı Amerika Birleşik Devletleri. İran da Körfez'deki Amerikan üslerini bombaladı. Ekber Karabağ'a dönelim hemen. Son durum ve elindeki son bilgileri bizlerle paylaşsın. Ekber, söz sende.
1: Teşekkür ederim Barın. Evet, son gelişme zaten senin de okuduğun gelişmedir. Donald Trump'ın açıklaması oldukça önemli bir açıklama. Ben bakıyorum şu anda da uluslararası piyasalarda ciddi anlamda Donald Trump'ın bu ifadesi etkilemiş. İran'ı sert bir şekilde bu gece de vuracaklarını ifade etti. Esasında dün de benzeri açıklama yapmıştı ve gece saatlerinde de o işte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı oldu. Bugün başka konular da ekliyor. İşte Hark Adası'nı ele geçirilmesinden ve aynı zamanda işte İran'ın petrolünün yakında ele geçirileceğinden bahsediyor ki Hark Adası biliyorsunuz ki İran'ın petrol ihracatının işte gerçekleştirdiği %90'ının gerçekleştirdiği bir ada. Aynı zamanda orası bir depo. Yani eğer orası ele geçirilirse önemli miktarda da Amerika Birleşik Devletleri işte petrolü de ele geçirmiş olacaktır. Dediğim üzere dün de böyle bir açıklama yapmıştı. Esasında iki gecedir peş peşe İran'a yönelik saldırıları söz konusu. Ateşkesten sonra defalarca ABD İran'ı vurdu. Ancak son saldırısının şöyle bir özelliği vardı. Birincisi çok şiddetli bir şekildeydi. İkincisi ve en önemlisi ilk kez Hürmüz, sadece Hürmüz'ün etrafını değil İran'ın derinliklerini de vurmuş oldu. Başkent Tahran'ın etrafında hem batısındaki Kerec bölgesi hem güneyinde takribi olarak 50 kilometre uzaklığındaki Veramin bölgesine hedef aldı. Yani böyle bir özelliği söz konusuydu ki Donald Trump bunu bu gecede tekrarlayacaklarını ifade ediyor. İki gün önce de buna gerekçe olarak da İran'ı bu müzakere sürecini uzattığından dolayı, zamana oynadığından dolayı kendi tanımlamasıyla işte böyle bir işte yönteme başvurduklarını ifade etmişlerdi. Peki İran gece ne yaptı Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırısının ardından? Hemen Hürmüz'ü kapattı. Hürmüz'ün işte ikinci bir duyuruya kadar kapalı olduğunu bildirdi. Gün içinde de yine İran'dan açıklama geldi. Hürmüz kapalıdır. Geçtiğimiz günlerde İran bazı gemilerin kendisiyle koordine olan, kendisinden izin alan gemilerin bu bölgeden geçişine izin veriyordu. Ancak işte Amerika'nın son saldırısından sonra buranın tamamıyla kapatıldığını duyurdu. Gemilere uyardı. Buradan geçmeyin diye. Hatta iki gemi İran'ın uyarısını dikkate almadığından dolayı vurulmuş oldu. Aynı zamanda dün işte gece saatlerinde sabaha karşı işte Kuveyt'te, Katar'da, Ürdün'deki Amerikan üslerinde İran vurmuş oldu.
0: Tabii Amerika Birleşik Devletleri de bir problem olmadığını, geçişin devam ettiği

0: Saatin her açıklamasında donanmalarını bitirdik, işte 156 gemi denizin dibini boyladı diyor. O gemilerin sayısı da ne hikmetse pek artmıyor, hep aynı kalıyor. Beklenen açıklamalar içerisinde şu da olabilir mi? Yani 2-3 güne kadar bir anlaşmaya varmayı bekliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor, umutluyum, her şey çok güzel olacak falan filan gibi bir şey Donald Trump'tan. Neler paylaşacaksın? Sözü sana bırakayım hemen.
1: Evet, evet. Aslında yaklaşık bir yarım saat kadar önce yaptığı açıklamayı biz dün bekliyorduk. Fakat dün gün boyunca malum Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı ve Donald Trump tam bu sırada da Savaş Bakanı Pete Hegseth'te Florida'da Tampa'da CENTCOM üstündeydi, ana merkez üstündeydi. Çift taraflı bir operasyon yürütüleceği yönünde yorum yapmıştım dünkü yayınlarımda. Fakat Donald Trump'tan beklenen açıklama yeni geldi. Televizyonların yeni açan için ben tekrar bir kısaca onu bir hatırlatmak istiyorum. Ardından da onun üzerinden yorum yapmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri bu gece İran'ı, ki kendisinin donanması, hava kuvvetleri, radarları, hava savunma sistemleri ve diğer tüm savunma unsurlarının yanı sıra saldırı kapasitesinin büyük bir kısmı da artık yok olmuştur. Çok şiddetli bir şekilde vuracak. Yakın olmayan bir gelecekte tıpkı hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için harika sonuçlar veren Venezuela örneğinde olduğu gibi Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecek, petrol ve doğal gaz piyasalarının kontrolünü tamamen üstleneceğiz. Bu konuya gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz diyor Donald Trump. Tabii şimdi dün itibariyle, dünkü canlı yayınlarımız sırasındayken biz Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol fiyatları tüm dünyada aslında 92 dolardan 95 dolara çıktı Banu. Hemen canlı yayındayken dün ben petrol fiyatlarına baktığım zaman, normal sürekli olarak tabii ki aracıma petrol alıyorum, bir anda petrol fiyatlarının düşmüştü biraz. 3 dolar 29 sente kadar en düşük oktanlı petrol bir anda 5 dolarlara kadar çıktı. Tabii bu Donald Trump'ı çıldırttı. Çünkü şu an itibariyle artık Amerika Birleşik Devletleri işçi günü nedeniyle, 3 gün önce başlayan işçi günü nedeniyle artık hem tatile girdi hem de bir ön seçimler başladı. Yani 3 Kasım ara seçimleri için petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli. Şu an itibariyle 350 milyonluk dev bir nüfusta 200 milyon yaklaşık yollarda bağın şu anda tatile girmiş vaziyette. Kongre kapandı, temsilciler meclisi kapandı, senato kapandı. Enflasyon son 3 yılın en yüksek enflasyon rakamına ulaştı şu an itibariyle. Donald Trump'ın ben çok çaresiz olduğunu görüyorum. Bu çaresizlik içerisinde biraz önce işte okuduğum kendi açıklaması bizzat Turist Social hesabından artık hedefleri belirlediğini görüyorum. Hark Adası'nı ele geçirmekten bahsediyor. Ama tabii ki Donald Trump'ın bu yüksek tondaki konuşmalarının hepsini baz almamak gerektiğini düşünüyorum. Bunu bir tehdit derecesini yükseltmek olarak da görmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü bundan önce de hatırlayacağın gibi çok sayıda bu tip tehdit algısı yüksek konuşmalar yapmıştı Donald Trump. O açıdan gün içerisinde bekleyeceğiz, göreceğiz ama bir önceki saldırıda Ekber Tahran'dayken, ben de Washington DC'deyken yaptığımız yayınlarda saldırılar yaklaşık 3 saat sürmüştü ve daha sonra da açıklama gelmişti CENTCOM'dan ve operasyonun tamamlandığı yönünde. Ama ilginç olanı, dün CENTCOM'un yaptığı saldırı haberinin ardından şu ana kadar baktığım kadarıyla herhangi bir operasyonların tamamlandığı yönünde bir açıklama yok. Donald Trump şu anda dünden bu yana ilk kez böyle bir paylaşım yapıyor ve durumun biraz daha ciddi olduğunu görüyorum. Donald Trump'ın niyetinin biraz daha ciddi olduğunu görüyorum. O açıdan da şu an itibariyle Donald Trump'ın askeri anlamda tam olarak ne yapmak istediğini kestirmenin de zor olduğunu düşünüyorum. Ama bir kara operasyonunu her zaman altını çiziyorum. Hele ara seçimlerin girdiği bir dönemde, biraz önce işte ekonomik siyasi nedenlerini saydım. Bu nedenlerden dolayı da Donald Trump'ın topyekun bir kara operasyonuna gireceğini zannetmiyorum. Evet, İran etrafında kendisi söylüyor, Hark Adası'na yönelik. Hürmüz Boğazı'nın açılması için işte haritamızda da gördüğümüz gibi çeşitli adalara yönelik saldırılar düzenleyebilirler. İran'ın çeşitli bölgelerindeki devrim muhafızlarına yönelik merkezlerine zaten saldırılar düzenleniyor. İşte dün itibariyle İtalya'dan kalktığı B-52 hava bombardıman uçağının artık bölgede olduğunu zannediyorum. Çünkü biz dün canlı yayındaydık. Evet. Yaklaşık 3,5-4 saatlik bir süre vardı. Bugün itibaren tansiyonun, Donald Trump'ın yaptığı bu açıklamayla birlikte tansiyonun daha da yükseltmek istediğini düşünüyorum. Bu bir anlamda tehdit algısını, tehdit derecesini de yükselttiğini gösteriyor bu anlamda.
0: Peki. Peki İrfan, hemen bir Ekber'e soralım. İrfan dedi ki, Ekber, CENTCOM'dan operasyon sona erdi.

0: diye bir açıklama gelmedi. Şimdi gece saatlerinde sen de ifade ettin. İran'ın derinliklerini de hedef alan saldırılar evet. gerçekleştirdi Amerikan ordusu. Peki gündüze yansıyan bir şey var mı? Bu saatlerde mesela sağdan soldan İran'ın çeşitli noktalarından patlama haberleri, işte ses duyulması ve benzeri bilgiler geliyor mu? Ve İran tarafından en son gelen açıklamaları da hızlıca bir özetler misin bizim için?
1: Çok özür diliyorum Banu. Dün çok evet. Banu CENTCOM'dan dün gece 11 saat önce bir açıklama gelmiş. ABD güçlerinin saldırıları diyor tamamlandığı yönünde bir ekstrem paylaşım yapmışlar. Ama Donald Trump'ın şu anda yaptığı açıklama artık bunu gölgede bırakmış oluyor.
0: Devamında gelecek. De CENTCOM'dan yine operasyonun günlük olarak tamamlandığı yönünde bir bilgi gelmiş. Ekber'den de rica edelim bize İran tarafından gelen açıklamaları bir hızlıca özetlesin. Ekber.
2: Şöyle özetleyeyim Banu, Donald Trump zaten dün akşam şöyle bir ifade kullandı. İran'dan gelen talepler üzerinden doğrudan benimle irtibata geçtiler. O yüzden bu saldırıları durdurdum. Ancak İran anında yalanladı. Bizim herhangi bir talebimiz olmadı. Herhangi bir kimse de İran'dan doğrudan kendisiyle irtibata geçmedi. Bu tamamıyla yalandır. Biz gücümüzü gösterdiğimizden dolayı onlar bu saldırıları durdurdular. Yok, gün içinde o sorduğun soruyla ilgili bir saldırı olmadı. Fakat bir olay oldu. Özellikle dikkat çeken bir olay. Umman yakınlarında orada Hindistan'a ait bir ticari gemiye yönelik saldırı oldu. Hindistan yönetimi bu saldırıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ni suçladı. Ancak ABD'nin hala bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Çok ilginçtir. Son bir haftanın içinde dikkat edersek 3 kez Hindistan'a ait gemiler vurulmuş oluyor. İlk 2 gemiyi Amerika üstlendi, CENTCOM üstlendi. İşte İran ablukasını delmeye çalıştıkları gerekçesiyle onlara hedef aldığını duyurdu. Son saldırıyla ilgili ki bu sabah oldu. Hala CENTCOM'dan bir açıklama gelmedi. CENTCOM'dan gelen son açıklamada bugüne kadar 8 gemiye İran limanlarından giderken veya çıkarken hedef aldıklarını ifade etmişler. Yok, an itibariyle sessizlik vardır. Fakat İran tarafı eğer mesela bu saldırılar tekrarlanırsa daha bir sert bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti. Bu saldırılar tabii bu füzeli saldırılar kim yapıyor? İran'da Hava Uzay Kuvvetleri Komutanlığı yapıyor. Onun başındaki isim Mecid Musevi'nin şöyle bir açıklaması oldu. Bölgeyi Amerika için cehenneme çeviririz.
0: Zannediyorum Donald Trump İran'la görüşüyoruz açıklamasını bir kez daha yapmış. Şimdi bir ara Steve Witkoff'la Arakçı'nın zaman zaman mesajlaştığına dair bilgiler paylaşılmıştı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeleri kestiği yönünde de İran medyasında, ajanslarında haberler yer aldı. Özellikle İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ettiği gerekçesiyle. Ama Amerika tarafı görüşmelerin devam ettiğini iddia ediyor. Hangi noktadayız acaba? Bu konuda bir bilgi paylaşımı yok İran'dan herhalde. Yani görüşüyoruz, görüşmüyoruz, görüşmemeyi tercih ediyoruz. Bundan sonra görüşmeyeceğiz, artık savaş başladı, bizi vurdular, biz de bunun cevabını vereceğiz benzeri açıklamalar geliyor ama bu diplomatik temas noktasında sanıyorum çok sağlıklı da bir bilgi yok Ekber.
2: Bana şöyle söyleyeyim, diplomatik temaslar kesilmiş değil. Hı. Yani ne kadar taraflar birbirlerini vursalar da o diplomatik süreç devam etmektedir.
0: Şimdi Katarlılar da devreye girdi galiba.
2: Evet. İlginçtir. Yani tam Katarlılar Tahran'dayken böyle bir saldırının olması, yani arabulucu Tahran'dayken arabulucuk işlemleri yaparken böyle bir saldırının olması da oldukça anlamlı. Görüşmelerin %100 tıkandığını ve her tarafların masadan kalktığını söyleyemeyiz. Görüşmeler devam ediyor. Ancak Donald Trump'ın dediği üzere çok ağır aksak ilerliyor. Ve Donald Trump da bundan memnun değil. İran'ı az önce de söylediğim üzere zamanı oynamakla suçluyor. İran'dan bu müzakerelerle ilgili dün gelen açıklamada o ilk saldırının ardından İran bu süreci değerlendireceğini bildirmişti. Kendi ifadesi diyor ben resmi konum, yani değerlendiririz. Yani masadan çekiliriz demedi. Bugün sabah saatlerinde tekrardan İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. O açıklamasında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin son saldırısının ardından işte bu ateşkesin bir anlamının kalmadığı ifade edildi.
0: Teşekkür edelim. İrfan'a da dönelim. İşte İran yüzünden sinirli değilim demiş Donald Trump. İrfan, görüşmelerin de devam ettiğini vurgulamış. Şimdi Hark Adası'na işaret ettiği bir açıklaması var ama askeri zayiatın çok fazla olacağı noktasında da Donald Trump'ın bilgilendirilmiş olması lazım. Bir kara operasyonuna, sınırlı da olsa bir kara operasyonuna, işte bu seçim sürecinde

0: gerildiği dönemde pek cesaret etmemesinin beklenebileceğini vurguladın sen az önce. Ama Donald Trump bu. Her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Her an her kararı alabilir. Tabii bir de İsrail etkisi, İsrail faktörü de var. Ne beklenmeli kısa vadede?
1: Donald Trump'ın tabii sinirli olup olmadığını benim söylemem çok fazla bir önemi yok. Piyasalar zaten çok yakından takip ediyor. Bana sürekli olarak 24 saat bütün açıklamaları, yüz hareketleri, Amerika'daki işte psikolojik yönden Donald Trump'ı yakından inceleyen insanlar, o açıdan piyasalara bakmak lazım. Ben buradaki yorumlarımda özellikle tabii piyasaların tepkisini aktarıyorum dikkat ederseniz. O açıdan dün itibariyle bir anda Ekber'le de yayında olduğumuz bir sürede 92 dolardan 95 dolarlara çıktı petrol fiyatı. Gün içerisinde de çok büyük ihtimalle Donald Trump'ın yaklaşık işte bir yarım saat kadar önce verdiği son saldırı Halk Adası'nı ele geçireceğiz mesajından sonra da piyasalardaki fiyatların yükseleceğini düşünüyorum. O açıdan da Donald Trump şu anda bir çaresizlik içerisinde gördüğüm kadarıyla şu ana kadar çaresizliğini en iyi şekilde diyeyim sergilediği bu Truth Social hesabıydı. Dünden bu yana Donald Trump güvenlik konseyini topluyor ve sürekli olarak bir çözüm arayışı içerisinde. Şimdi işte sürekli olarak İran tarafından birileriyle görüştüğünü söylüyor. Ekber oradan işte tabi oradaki yansımaları aktararak muhakkak perde arkasından Donald Trump'ın en çok sevdiği yönlerden birisidir bu. Back channel dediğimiz arka kapı diplomasisini kullanmayı çok sever Donald Trump. Ki bana ulaşan özel haberlere göre de şu anda görünen Steve Witkoff gibi isimlerin dışında da işte Dubai, Abu Dhabi, Katar daha önce de söylemiştim. Bu ülkeler üzerinden de çeşitli perde arkasından görüşmeler devam ediyor. Peki. Ama şu ana kadar herhangi bir sorun yok. Bu açıdan da piyasalar çok tedirgin.
0: Evet. İrfan çok teşekkürler. Ekber çok teşekkürler. Bugün yine gün boyu bu başlığı konuşacağız. Öyle gözüküyor. Bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık sektöründe gelir belirsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdiği gelir garantili besicilik projesi, küçük ölçekli üreticilerden yoğun ilgi gördü. Devletin hem besilik hayvan sağlayıp hem de alım garantisi verdiği tarihi model kapsamında 3600 üreticiye yıl sonuna kadar toplam 108 bin baş besilik hayvan dağıtılacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
9: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım

0: Komisyonu sıfır. Oley! Hesap işletim ücreti sıfır. Oley! Saklama ücreti sıfır. Oley! Canlı veri ücreti sıfır. Oley! Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance 2026 yılına ilişkin Türkiye'nin en güçlü ve en değerli markaları raporunu hazırladı. Türk Hava Yolları 2 milyar 884 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini topladı bugün. Toplantı öncesinde ise Özgür Özel'in ekibinden 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Öte yandan CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın önümüzdeki dakikalarda basın toplantısıyla kurultay sürecine dair açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Elbette detayları sizlerle paylaşacağız. Mutlak putlan tartışması ve ihraç kararlarıyla sarsılan CHP'de gözler gelecek haftaya da çevrilmiş durumda. Çünkü grup başkanlığı için Özgür Özel'in yerine eski CHP sözcüsü Faik Öztürk'ün gündeme geleceği iddiası parti içindeki çift başlılık tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Bir bakalım detaylara.
1: CHP'de sular durulmuyor. Mutlak putlan tartışması, ihraç kararları ve karşılıklı hamlelerle gerilen partide gözler gelecek haftaya çevrildi.
2: Bu bataklıktan hızla çıkmak için önce çok başlı yönetim, kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz.
1: İddiaya göre CHP'de meclis grup yönetiminde değişiklik gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanı olarak eski CHP sözcüsü Faik Öztrak'ı getirme ihtimali üzerinde duruluyor. CHP Genel Başkanı'nın bunu yapması kolay olmayacak gibi. Öyle ki parti tüzüğüne göre CHP milletvekilleri kendi aralarından bir grup başkanı seçiyor. Seçim kapalı grup toplantısında milletvekillerinin oylarıyla yapılıyor. CHP'nin mevcut 138 milletvekili var. Bunlardan 111'i Özgür Özel'e yakın. Kılıçdaroğlu'nun bu vekilleri ikna için kurmaylarını görevlendirdiği iddia ediliyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin partiyi kendi kişisel ikballerine siper edenlerin değil, partisine ve kurucu değerlerine göğsünü siper edenlerin ocağı olduğunu dosta, düşmana göstermeliyiz.
1: Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun grup yönetiminde yeni bir yapılanmaya gidebileceği konuşulanlar arasında. Grup başkan vekilliği içinse Sevda Erdan Kılıç, İnan Akgün Alp ve Mustafa Adıgüzel isimleri öne sürüldü. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu cephesinin meclise göndereceği resmi yazıların işleme alınması halinde CHP meclis grubunda yönetim dengeleri değişebilir. Bu senaryoya göre parti içindeki mevcut yönetim tartışmasının hukuki boyutunun da farklı bir noktaya taşınabileceği konuşuluyor. CHP'de yeni haftada gözler şimdi grup yönetimiyle ilgili atılacak yeni adımlarda olacak.
0: Evet, grup toplantısının ardından bir de parti meclisi krizi çıktı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kemal Bey parti meclisini topladı bugün. Toplantı öncesinde ise Özgür Özel'in ekibinden 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti demiştik. Müslüm Sarı'nın da birazdan bir basın toplantısında konuşmasını bekliyoruz. Sürece dair açıklamalarda bulunacak. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu'nda söz. Tülay.
3: Banuel, parti meclisi toplantısı 2,5 saat sürdü ve az önce tamamlandı ve şu sıralarda da Müslüm Sarı kameraların karşısına geçerek toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Dün 9 milletvekilinin ihracı gündeme gelmişti. İşte MYK ihraç ettiğini açıklamıştı daha doğrusu. Bugün de parti meclisinden istifalar söz konusu oldu. Özgür Özel yanlısı parti meclisi üyelerinden 28 kişinin istifa ettiği duyuruldu. Ancak o istifa listesinden bazı isimlerin buradaki parti meclis toplantısına katıldığına da şahit olduk. Şimdi neden istifa ettiler parti meclisinden? Parti meclisinin düşmesi, yani 40'tan aşağı bir sayıya düşmesi ve

0: Türk gereği olağanüstü kurultayın yapılması nedeniyle istifalar söz konusu oldu. Ancak bunun bir karşılığı olmadığı ifade edildi genel merkez tarafından. Yani biz çalışmalarımıza kalan üyelerle, parti meclisi üyeleriyle devam ederiz dediler. Tabii toplantıda tartışmaların da olduğu kesin, parti meclisi toplantısında bu konudaki gelişmeleri tabii aktarmayı sürdüreceğiz ama sonuçta parti meclisi toplandı ve toplantısını tamamladı. Burada alınan kararları da yine kamuoyuna açıklayacak Müslüm Sarı. Aslında kurultay tarihiyle ilgili açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Daha doğrusu kurultay süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz Müslüm Sarı'nın. Deniliyor ki genel merkez tarafından ihtiyaç tedbir kararı olduğu için, karar kesinleşmediği için şu sırada olağanüstü kurultay yapılamaz deniliyor. O nedenle kurultay sürecinin mahallelerden, ilçe ve illerden başlayarak tekrar yapılması söz konusu. İşte bununla ilgili takvimi Müslüm Sarı'nın açıklamasını bekliyoruz. Biz buradaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Banel.
1: Tülay, çok teşekkürler. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında bu kez cinsel saldırı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye çalışanı Öznur Çağlalı, Özcan'ın görev nüfuzunu kullanarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.
2: İrtikap suçundan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu sefer cinsel saldırıyla suçlanıyor. Özcan'ın yargılandığı tehdit ve şantaj davasında mağdur olarak yer alan Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Çağlalı yeni iddialarda bulundu. Çağlalı ifadesinde işe başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Tanju Özcan'ın kendisinden hoşlandığını söylediğini ve fiziksel temasta bulunmak istediğini ileri sürdü. Elimi tuttuğunda elini iterek odayı terk ediyordum. Bu durumlardan kimseye bahsetmedim çünkü karşımda koskoca başkan vardı dedi. Tanju Özcan'ın görüşme teklifini kabul etmemesi halinde işten çıkarılmakla tehdit edildiğini ileri süren Öznur Çağlalı, işini kaybetme korkusuyla mesajlara cevap verdiğini ve görüşmeyi kabul ettiğini söyledi. İddianamede Çağlalı'ya gelen mesajları gören eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in Tanju Özcan'dan 20 milyon lira lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği de yer aldı. Tanju Özcan, özel kalem müdürü, şoförü ve Çağlalı'nın eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi son dönemde gündemi sarsan okul saldırılarını araştırıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılarla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına hız verdi. Komisyon üyeleri bu hafta iki ile giderek inceleme yapacak.
3: Okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon son toplantıda okul saldırılarındaki dijital riskleri ve toplumsal nedenleri masaya yatırdı.
4: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Şule Alan, okullardaki şiddetin temelinde çocukların ruh sağlığı sorunları, sosyal ve duygusal kırgınlıkların yattığını vurguladı.
5: Teşekkür ediyoruz.
3: Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Burhan Tosunsa, saldırganların büyük bölümünün dikkat çekmek ve popüler olmak amacıyla bu eylemleri gerçekleştirdiğini belirtti. Tosun, ABD'de uygulanan erken tespit sistemlerinin birçok saldırıyı önlediğini hatırlatarak, Türkiye'de de ilgili kurumların yılda iki kez erken tespit tatbikatı yapmasını önerdi. Tosun, internetteki tehlikeye de dikkat çekti. Çeşitli forumlarda 2000 liraya pompalı tüfek satıldığını ve elinde telefonu ve interneti olan her çocuğun bu içeriğe ulaşabildiğini söyledi. Öte yandan komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde 3 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okulları ziyaret edecek, mağdur ailelerle görüşecek. Komisyonun hazırlayacağı raporun okul güvenliği ve dijital denetim konusunda yeni önlemleri gündeme getirmesi bekleniyor.
1: İstanbul Sarıyer'deki sanayi sitesine modifiye edilmesi için bırakılan ve yaklaşık 40 milyon lira değerinde olan lüks otomobilin 400 bin liralık altın amblemi çalındı. Yakalanan hırsızdan ilginç bir savunma geldi.
3: 40 milyonluk arabanın altın logosunu çaldı. Görüntüler Maslak'taki Atatürk Otosanayi sitesinden. Bir hırsız bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra lüks otomobilin yanına geldi. Otomobilin yaklaşık 400 bin lira değerindeki altın amblemini sökerek aldı. Ardından da kayıplara karıştı. Şikayet üzerine Sarıyer Asayiş Büro ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Yapılan incelemelerde aynı kişinin bu kez park halindeki başka bir aracında aküsünü çalarak uzaklaştığı tespit edildi. Kimliği belirlenen zanlı kısa sürede gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden hırsız kıyafet benzerliğiyle kendini savundu.
5: Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde hırsızlığı ben yapmadım. O saatlerde ben sanayideki yemekhanede uyuyordum. Hırsızlığı benimle aynı kıyafetleri giymiş bir başka şüpheli yaptı ifadelerini kullandı.
3: Şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: İstanbul Çekmeköy'de hafif ticari bir araç seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada bir bebek, 3 kişi maalesef hayatını kaybetti. Büyükçekmece'de ise 2 servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza yaşandı.
3: Otoyoldaki kaza 2 aylık bebekle anne ve babasını hayattan kopardı. Kaza İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Sadık Günden idaresindeki hafif ticari araç aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç tırın altına girdi. Urda'ya dönen araçtaki sürücü Sadık Günden, eşi ve 2 aylık bebekleri Timurhan hayatını kaybetti. Sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarılan 3 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı. Bir kaza haberi de Büyükçekmece'den geldi. 2 servis minibüsü ve bir otomobil birbirine girdi. Zincirleme kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. 4 kişi yaralandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail ile birlikte bölgede izlediği politikaları eleştirdi. Malum eleştiriyor. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de gerilimi artırabilecek adımlara karşı uyarıda bulunarak macera peşinde koşmayın mesajı verdi. Erdoğan'ın bu mesajı nasıl yankılandı acaba? Yunanistan'a gidelim şimdi. Detaylar A Haber ekibinden İlhan Tahsin'de. İlhan.
6: Teşekkür ederim Banu. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu parti grup toplantısındaki konuşmasının yankıları devam ediyor. Çünkü çok kararlı bir mesaj gönderdi Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a. Siyonist İsrail'in arkasında yanı sıra onun kuyruğuna takılarak devam etmesi bölgede sadece barışı tehlikeye atmakla kalmayacak. Türkiye'nin haklarını da bir bakıma çok yakından ilgilendirdiğini ve bunu çok yakından takip ettiğini söylemesi Atina'da geniş yankı buldu. Yunan basını dün geceden sonra açıkça Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin milli haklarını, egemenlik haklarını ve tüm haklarını Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde korumakta kararlı olduğunu, dolayısıyla da Yunanistan'ın bunu rakip gazeteler de tabii ki Miçotakis'e karşı olan gazetelerde yazıyorlar. İsrail'in kuyruğuna yapışarak nereye gidiyoruz? Nereye götürülüyoruz? Türkiye ile 80 milyonluk bir Türkiye ile başa çıkabileceğiz mi? Çünkü teknolojisi tamamen yerli ve milli bir sistemle donatılan ve her gün yenilerini ekleyen Türkiye'ye karşı konu koyabileceğiz mi? Eğer Türkiye ile olası bir sıcak çatışmada bizler Türkiye ile başa çıkabileceğiz mi? O çok güvendiğimiz ve milyarlarca avroları hibe ettiğimiz ve silah aldığımız ülkeler yanımızda olacak mı? Örneğin Fransa. Fransa bu defasında da Yunanistan'dan adalardan bir ada talep ediyor. Dolayısıyla da oraya bir üs kurma ve onun yanı sıra Güney Kıbrıs'a zaten gitmeyen kalmadı Manuel baktığımız zaman. Dolayısıyla da tüm bunlar Yunanistan'da ve özellikle Yunan halkını kara kara düşündürmeye başladı. Çünkü Yunan halkı siesta, bildiği üzere herkes biliyor, yaşama çok bağlı, tavernalara bağlı bir halk var. Dolayısıyla da şu anda Miçotakis hükümetinin Delyas'la birlikte Yunanistan'ı nereye götürüyorsunuz sorusunu gündeme getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı da dün grup toplantısında yapmış.

0: olduğu bu konuşma Türkiye'nin açıkça bir mesaj verdiğini, bir tehdit olmadığını, ancak bazı medya grupları bunun bir tehdit olduğunu, bakın işte Türkiye bir kez daha bizi tehdit ediyor, bunu Türkiye'de yapılacak olan NATO zirvesinde de bizim bakanlarımız gündeme getirmesi gerekir diye de yazan gazeteler de var. Ancak aklı selim olan bazı gazeteler ve televizyonlar Türkiye'nin 80 milyonluk bir Türkiye ile Yunanistan'ın başa çıkabileceğini, zaten diplomatik alanda Türkiye'yi yetişemiyoruz, silah alanında da yetişemiyoruz, nereye gidiyoruz sorusunu gündeme getirdi. Hala bağlayıp bu konuşuluyor. Bundan sonra da konuşulmaya devam edecek. Çünkü hafta sonuna kadar konu bu. Tünden bu diyelim. Sözü İstanbul'a. Şimdilik size bırakalım bari.
1: İlhan, çok teşekkürler. Evet, yeniden yurttayız. İstanbul Maltepe'de bir inşaatın dış cephesinden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangın olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda neyse ki ölen veya yaralanan olmadı.
2: İnşaatın dış cephesi alev aldı. Duman her yeri kapladı. İstanbul Maltepe'de yapımı devam eden bir inşaatın dış cephesi alevlere teslim oldu. Yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına dört bir koldan müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu alevler diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının nasıl başladığına ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte konut kiralamalarında da yoğunluk yaşanıyor. Uzmanlar bu dönemde sosyal medyada sıklıkla yer alan sahte ilanlara karşı da vatandaşları uyarmakta. Peki ev kiralarken nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde.
2: Yaz sezonuyla birlikte konut kiralamaları da arttı. Ev arayanlar için kritik uyarılar peş peşe geldi.
3: Sezonla birlikte otomatikman yazlıklara olan talepler arttı kiralık anlamında. Vatandaşlar kiralama yaparken öncelikle mülk sahibi mi değil mi, kimine muhatap olduğunu iyice bir araştırıyor olması gerekiyor. Daha sonra tutacağı kiralık villanı gidip yerinde bir şekilde görüyor olması gerekiyor. Eğer farklı bir ilde ise görüntülü sistemle bir şekilde evi geziyor olması gerekiyor.
4: Yaz sezonu başladı, deniz mevsimi de geldi. Okulların kapanması da yaklaştı. Vatandaşların yerli turist olarak ev kiralama ihtiyaçları ve talepleri de giderek arttı. Ancak bu süreçte onları oldukça zorlu konular bekliyor. Özellikle dolandırıcılık konusunda vatandaşların çok dikkatli olmaları isteniyor.
3: Dolandırıcılık vakalarında şu da karşımıza çıkıyor bizim. İnternetteki fotoğraflarla gerçekte olan ev birbirini hiçbir şekilde tutmuyor. Bu uyuşmazlıktan dolayı bütün vatandaşlarımız mağdur oluyorlar. Bu mağduriyetin önüne geçmek için mutlaka yetkili bir emlakçı arkadaşlarımızla çalışıyor olmaları gerekiyor. Kira kontratlarına yapmaları gerekiyor. Para transferlerini yapacakları zaman para transferlerini banka üzerinden açıklamayı da şu ada no, parsel daire no şeklinde açıklamayı geniş tutup oranın kapora bedelidir, kiralama bedelidir şeklinde açıklamayı da net bir şekilde yazıyor olmaları gerekiyor.
4: Özellikle internette, sosyal medya hesaplarından yazdıklarını kiraya vermek isteyenlerin ilanları oldukça cazip hale gelebiliyor. Ancak vatandaşları bekleyen kritik sıkıntılar da var. Özellikle hukuki konularda ve dolandırıcı konularında mutlaka dikkatli olmaları gerekiyor. Peki uzmanlar vatandaşları hangi konularda uyarıyor? Onu da kendilerine soruyoruz.
3: Bir defa yetkili mi değil mi? Orada tapuda kiminle muhatap olacaksa o muhatap olduğu kişinin mal sahibi mi? Mal sahibi değilse emlakçısının yetkisi var mı yok mu, buna bakıyor olması lazım. İki, gördü, gitti, baktı, resimlerle uyuştu, hiçbir sıkıntı yok. İlanda gördüğü evle farklıysa bundan uzak duracak. Hesaba mutlaka ve mutlaka IBAN'a gönderirken açıklama kısmına o yerin bedelidir, kiralama bedelidir şeklinde de yazıyor olması gerekiyor.
2: Peki kira kontratı yaparken nelere dikkat edilmeli?
3: Kira kontratlarında tabii ki hangi dönem aralığında kiralama yapıyorlarsa o dönem aralığını belirtiyor olmaları gerekiyor. Yaptıkları imza atacakları kontratları da bir hukuk müşavirine gösterseler daha iyi olur. Eğer herhangi bir yetkili emlak danışmanıyla çalışmıyorsa vatandaşımız.
2: Kiracı eşyalı bir ev tutuyorsa hangi adımları izlemeli?
3: Kira kontratlarının mutlaka ek maddesine demirbaş listesini belirtiyor olmaları gerekiyor. Çalışıyor mu hepsi aktif olarak, bunlar öncelikle kontrol edilecek.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredattan sınav güvenliğine, okul güvenliğinden veli eğitimlerine kadar birçok alandaki

0: Yeni uygulamaları anlattı. Bakan Tekin, birinci dönemde ara tatilin uygulanacağını duyurdu.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil ve sınav sistemi başta olmak üzere milyonlarca öğrenciyle velileri yakından ilgilendiren konulara açıklık getirdi. Yeni akademik takvimin kısa süre içinde yayınlanacağını belirten Tekin, birinci dönemde ara tatilin uygulanacağını söyledi. İkinci dönemde ise ara tatil döneminin Ramazan bayramının bulunduğu haftaya denk geldiğini ifade eden Yusuf Tekin, takvimin buna göre şekilleneceğini kaydetti. Milli Eğitim Bakanı sınav sistemleriyle ilgili yeni dönemde yapılacak düzenlemeleri de anlattı. Sınav yapılan dersliklere kamera yerleştirileceğini açıkladı. Uygulamanın öğretmenlerin mahremiyetini koruyacak biçimde yalnızca sınav süresince kullanılacağını belirtti. Bakan Yusuf Tekin, müfredat çalışmalarının ise planlandığı şekilde sürdüğünü söyledi. Yeni bir revizyonun söz konusu olmadığını ifade etti. Okul kayıtlarında adres değişikliği yoluyla yapılan usulsüz girişimlerin önüne geçilmesi için de yeni tedbirler alındı. Bakan Tekin, kayıt bölgesi dışından gelecek öğrenciler kontenjan durumuna göre kurayla kabul edilecek. Muvafakatname üzerinden yapılan ders kayıtlarına da artık öncelik verilmeyecek dedi. Bu süreçte okullardaki güvenlik önlemleri ise yeniden değerlendirildi. Tekin bu konuda İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini belirtti. Tüm okullar risk durumuna göre yeniden sınıflandırıldı. Yapay zeka destekli bakanlık yönetim sistemi içerisinde erken uyarı mekanizmalarına yönelik yeni modüller geliştirildi ve bunlar yeni eğitim öğretim döneminde kullanılacak şeklinde konuştu. Velilere yönelik yeni bir uygulamayı da duyurdu Milli Eğitim Bakanı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri için ebeveyn okulu programını zorunlu hale getirmeyi planlıyoruz ifadesini kullandı.
0: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici hakları yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Resmi gazetede yayımlanan düzenleme kapsamında aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısına sınır getirildi. İşte detaylar.
1: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telefon hattı aboneliklerine yönelik yeni kurallar getirdi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle aynı kişi adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirilirken, abonelik bilgilerinin düzenli olarak doğrulanması zorunlu hale geldi. Yeni kurallara göre elektronik haberleşme işletmecileri, gerçek veya tüzel kişiler adına BTK tarafından belirlenen limitin üzerinde yeni abonelik tesis edemeyecek. Düzenleme kapsamında işletmeciler 3 ayda bir tüm abonelerin aktiflik durumunu kontrol edecek. Gerçek kişi abonelerin ve kurumsal abonelerde yetkili kişilerin kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden doğrulanacak. Kurumsal abonelerde ayrıca tüzel kişiliğin devam edip etmediği de periyodik olarak kontrol edilecek. Aboneliğin aktifliğinin doğrulanamaması halinde işletmeciler 24 saat içinde kısa mesaj başta olmak üzere iletişim kanalları üzerinden bilgilendirme yapmakla yükümlü olacak. Doğrulamanın sağlanamaması durumunda hatlar 30 gün içinde kısıtlanabilecek, 90 günün sonunda ise kapatılabilecek. Kurumsal abonelerde tüzel kişiliğin devam etmesi, ancak yetkili kişinin aktifliğinin doğrulanamaması halinde hatlar kapatılmayacak. Ancak işletmeci tarafından yeni yetkili tanımlanana kadar abonelik işlemleri gerçekleştirilemeyecek. BTK'nın abonelik güvenliğini artırmayı ve kayıt dışı hat kullanımını önlemeyi amaçlayan düzenlemesi 25 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
0: Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde beklenen av sezonu başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi yasal boy limiti ve kurallar için denetimlerini sıklaştırdı. Detaylar A Haber ekibinden Atagündüz Kurşun ve konuğunda.
2: A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Denizli'nin Çivril ilçesindeyiz. Işıklı Gölü burası. Aslında nilüfer çiçekleriyle ünlü olan bir göl ama bir taraftan da tabii ki av yapılan, balık avının yapıldığı bir göl. Av sezonu başladı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tıpkı av yasağında olduğu gibi şimdi de artık av sezonuyla birlikte denetimlerine devam ediyor kararlı bir şekilde. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zaim yanımızda, yayın konuğumuz. Müdürüm, hoş geldiniz A Haber yayınına.
3: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir ortam ama tabii ki yapılması gereken işler de var. Nasıl gidiyor denetimler? Nelere dikkat ediyorsunuz? Sizden dinleyelim.
1: Evet, biliyorsunuz Denizli ili denize olmayan bir ilimiz. Ancak Işıklı Gölümüz, ava izin verdiğimiz tek gölümüz bizim. Burası aynı zamanda bir baraj gölü. Tarımsal sulamada da kullanılan bir gölümüz. 1 Haziran itibariyle balıkçılık av sezonumuz tekrar başladı. Yasaklarımız sona erdi. Tabii biz burada 2 adet kooperatifle birlikte çalışma yapıyoruz. Bu kooperatiflerimize bu gölü kiraladık ve onların yaptıkları avları da denetliyoruz. Şu anda kooperatif bünyesinde bulunan 76 tekneyle beraber gölümüzde avcılık faaliyetleri sürdürülüyor. Tabii av yapılırken avcılarımızın kullanması gereken ağ istihsal vasıtaları var. Bunların belli ölçülerde olması gerekiyor.
0: Şimdi ona bakacağız herhalde. Şimdi elinizde de bir alet var.
1: Elimde bir ölçüm aleti var. Bu gördüğünüz sazan ağı. Burada turna balığı da avlanıyor. Yine gümüşü havuz balığı var, kadife balığı var. Bunlar az da olsa avlanabiliyor. Burada sazan ağıyla ilgili göz aralığına bakacağız ve
0: bakalım
1: mı değil mi kontrol.
0: Şimdi burada avlanan iki tane abimiz var. Onların yanına geldik tekneyle birlikte. Şunun aralığına bakıyoruz herhalde.
1: Baktığımızda evet, şu anda geçtiğini görüyorsunuz ve ağımızın normal olduğunu, yasal olduğunu buradan tespit edebiliyoruz.
0: Peki balıkta neye bakılıyor? Tutulan balık var mıydı? Hah, evet. orada var.
1: Evet, sazan balığında ölçümüz en az 40 santim olması 40 gerekiyor. 40 santimin altında çıkan balıkları tekrar göle geri bırakıyoruz.
0: O herhalde kriterlere uyuyor mu?
1: Evet, uyuyor, şu anda diyorlar. Kriterlere uyuyor. Tabii burası 64 kilometre karelik bir yüzeye sahip. Aynı zamanda turizm açısından da önemli bir bölgemiz, destinasyonumuz. Balıkçılarımız balık sezonu dışında yine tekneleriyle turizme de burada katkı sağlıyorlar.
0: Siz de denetimler arasız devam ediyorsunuz. Tabii ki bu ekosistemin bir sürdürülebilmesi gerekiyor değil mi?
1: Tabii ki buradaki balık stoğu geçmiş yıllarda azalmıştı. Ancak yaptığımız denetimlerle beraber ve bu yıl yağışların da güzel olmasıyla beraber göl alanımız, yüzeyimiz genişledi. Ve balık stoğumuzun arttığını görüyoruz. Toplamda 200 ton balığın avlanmasına izin veriyoruz.
0: Ha, onun da limiti var.
1: Tabii ki limiti. Bu limitin dışında avlanmaya kesinlikle müsaade etmiyoruz. Balıkçılarımız da kooperatifimizin bünyesinde bu işi programlı bir şekilde yaptıkları için şu anda gölümüzdeki balıkçılık faaliyetleri devam ettiriliyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Köksal'dan rica edeceğim. Bir tam arkaya döneceğiz. Son olarak da orayı gösterelim. Bakın dedik ya yayının başında, nilüfer çiçekleriyle ünlü olan bir göl burası. Işıklı Gölü. Dolayısıyla buraya gelenler tekne turlarıyla o çiçekleri de görme imkanına sahip oluyor. Ama dediğimiz gibi Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sadece bu şekilde denizin düzeltiyorum suyun üzerinden değil dronlarla da bu denetimlerini sürdürüyor. Biz de o denetimlere eşlik ettik diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni düzenleme ile birlikte tarım arazileri ve üretim korunacak. Gelişigüzel yapılan hobi bahçelerine izin verilmeyecek. İşte detaylar.
3: Artık istenilen araziye gelişi güzel hobi bahçesi yapılamayacak. Gıda arz güvenliği için önemli yere sahip olan tarım arazileri meclis kararıyla korunacak.
4: Tarım alanlarını korumak zorundayız. Yani gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla her tarım alanında her isteyen istediği gibi bir iş yapamamalı.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu açıklaması sonrasında gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmişti. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle tarım ve orman alanlarının korunmasına yönelik önemli değişiklikler dikkat çekti. Yeni düzenlemeyle birlikte tarım arazilerinin hobi bahçesi veya konut amaçlı parçalara ayrılmasının önüne geçilecek. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yeni denetim mekanizmaları da devrede olacak.
4: Vatandaşımızın bilhassa pandemi sonrasında gelen bir talebi var. Yani toprağa basabilmek, toprakta iş yapabilmek, işte çoluğuyla çocuğuyla orada vakit geçirebilmek. Bunu bir kanun çerçevesinde, bir düzenleme çerçevesinde bu ihtiyacı gidermeliyiz.
3: Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine bağlanacak. Konut ve yapı kooperatifleri gibi tarım dışı kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Böylece arazilerin küçük parsellere bölünerek hobi bahçesi, bağ evi ve

0: veya dinlenme alanına dönüştürülmesi engellenecek. İzin alınmadan tarım arazilerine yapılacak yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasağa aykırı abonelik sağlayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak.
1: Dünya Kupası bu akşam oynanacak Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla perdelerini açıyor.
2: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuva A grubunda oynanacak Meksika-Güney Afrika maçıyla perdesini açacak. Açılış karşılaşmasının oynanacağı 83 bin kişilik Meksiko City Stadyumu, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Dev organizasyona start verecek seremonide dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, turnuvanın Day Day isimli resmi şarkısını seslendirecek. Törende ayrıca Burna Boy, Alejandro Fernandez, Belinda, Mana ve Danny Ocean gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak. 16 statta ve 4 farklı saat diliminde gerçekleştirilecek organizasyonda toplam 104 karşılaşma oynanacak. Bu maçların 78'ine Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Stadyumların en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip statsa 45 bin kişiyle Toronto'da. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen 6 haftalık dev turnuvanın son durağı ise 19 Temmuz'daki finalin adresi New Jersey. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Katılımcı sayısının 32'den 48'e çıkmasıyla birlikte Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından getirilen değişiklikler uygulanacak. Yeni kurallara birlikte bakalım şimdi.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda futbola yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Turnuvada özellikle oyun temposunu yavaşlatan ve zaman kaybettiren taktikleri ortadan kaldırmaya yönelik çok sayıda kural değişikliği yapılacak. Kaleciler kale vuruşunu 5 saniyeden uzun sürede kullanırsa korner kararı verilebilecek.
3: Fetay kale vuruşunu kullanacak. 21. dakikanın içindeyiz.
2: Bu kural milli takımımızın Kuzey Makedonya ile karşılaştığı hazırlık maçında uygulandı.
3: Kuraldan dolayı şimdi köşe vuruşunu kullanacak milli takımımız.
2: Rakip kaleci Dimitrievski ve savunma oyuncuları kale vuruşunu ağırdan alınca İspanyol hakem Munuera düdüğünü çalarak milli takımımız lehine korner kararı verdi. Taç atışı 5 saniyeden uzun sürede kullanılır ve kasten oyunun yeniden başlaması geciktirilirse taç atışı rakip takıma geçecek. Oyundan çıkan futbolcuların sahayı en yakın noktadan terk etmeleri için 10 saniyeleri olacak. Futbolcular yeterli sürede oyundan çıkmazsa yerine girecek kişi 1 dakika boyunca oyuna dahil olamayacak. Değişikliği gerçekleştiren takım bu süre boyunca 1 kişi eksik oynamak zorunda kalacak. Sakatlanan oyunculara kulüp fizyoterapisti tarafından müdahale edilirse bu futbolcular oyuna 1 dakika boyunca giremeyecek. Kaleci sakatlıkları veya rakibin kart görmesi gibi durumlarda istisnalar olabilecek. Oyuncuların ağzını kapatarak rakip futbolculara söylemlerde bulunması kırmızı kartla cezalandırılabilecek. Ayrıca FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu yılda uzun uzatma süreleri verilmesini umuyor. Collina, her iki yarıda da uygulanabilecek 3 dakikalık su molalarının zaman kaybı oluşturduğuna inanıyor. 66 yaşındaki eski hakem Dünya Kupası'nda VAR'ın dahil olacağı durumlara da eklemeler yaptı. Kornerler hızlı bir şekilde oyun yeniden başlamadan kontrol edilebilecek. Ancak bu kural yanlış verilen kale vuruşları için geçerli olmayacak. VAR hakemleri hatalı olduğu düşünülen ikinci sarı kartları da inceleyebilecek. Federasyonlar ilk kez Dünya Kupası'nda denenecek olan yeni kuralların verimli olduğuna karar verilmesi halinde bu düzenlemeleri ilerleyen yıllarda daha fazla turnuvada hayata geçirmeyi planlıyor.
1: Down sendromlu milli masa tenisçileri dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Altın madalya hedefleyen milli sporcular Bulgaristan'da yapılacak şampiyona için antrenmanlarına devam ediyor.

0: Down sendromlu milli masa tenisçilerinin hedefi altın madalya.
1: 13-19 Haziran tarihlerinde Bulgaristan'da gerçekleştirilecek olan Down sendromlular Dünya Masa Tenisi Şampiyonası için milli sporcular son antrenmanlarını gerçekleştiriyor.
0: Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Masa Tenisi Milli Takımı kadrosunda yer alan 24 yaşındaki Salihşan Öztankal ve 23 yaşındaki Mehmet Yasin Bayraktar, ay yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek. Prag'daki Avrupa Şampiyonası'nda Öztankal şampiyonluğa ulaşırken Bayraktar ise Avrupa ikincisi olmuştu.
2: Şu anda haftanın 6 günü antrenmanlarına devam ediyorlar. Artık müsabakalarına gitmelerine 1-2 gün kaldı. O noktada son antrenmanlarımızı yapıyoruz. Gayet hedefimiz altın madalya, Türk bayrağını yukarı çıkartmak. Onun dışında sporcularımız gerçekten her noktada hazırlar. Sporcularımız her gittikleri turnuvada madalyalı olarak dönüyorlar.
1: Bulgaristan'da gerçekleşecek olan Dünya Down Sendromlar Masa Tenisi Turnuvası'na Türkiye'den tam 6 sporcumuz katılacak. Daha önce birçok başarılara imza atan sporcularımız ay yıldızlı bayrağımızı yeniden göndere çektirmek ve yeni madalyalar kazanmak üzere turnuvaya hazır.
0: Samsunlu milli sporcular dünya şampiyonluğunu kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmek için Sofya'da raket sallayacak.
3: Özel gereksinimi olan, özel sporcusu olan tüm aileleri spora yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü çocuklarımız sadece burada madalya kazanmıyor, aynı zamanda bir hayat tarzı, bir yaşam biçimi kazanıyorlar. Bu yüzden herkese öneriyorum, çocuklarını spora göndersinler.
0: Dünya şampiyonası öncesi heyecan dorukta. Milli sporcu Salihşan Öztankal'ın hedefi ise net.
4: Bu sene madalya alıp bayrak yukarı takılacak.
5: Kanada'da sosyal medya yasağı için harekete geçti. Ottawa hükümeti 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı gündemine aldı. Hazırlanan yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.
0: İlk adım Avustralya'dan geldi. Ardından Avrupa ülkeleri gündemine aldı. Zincirleme etkiye neden olan karar şimdi de Kanada'nın radarında. Kanada hükümeti çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak için harekete geçti. Yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Tasarıya göre sosyal medya şirketleri platformlarını güvenli hale getirdiklerini kanıtlamazsa 16 yaşından küçük çocukların hesap açmasına izin verilmeyecek. Yeterli koruma önlemlerini aldığını kanıtlayan şirketlerse yasaktan muaf tutulabilecek. Yetişkinlere yönelik içerik barındıran platformlarsa hiçbir şekilde muafiyet alamayacak. Kanada Kültür Mirası Bakanı Mark Miller konuya ilişkin açıklama yaptı. Çocukları korumak için belirli mekanizmaların kurulmasının zorunlu olduğunu söyledi.
6: Teknoloji geliştikçe yasalarımızın da buna ayak uydurmasını sağlamalıyız. Çünkü ebeveynler bu zorluklarla tek başlarına mücadele edemezler. Çocukların güvenliği sonradan akla gelmemeli.
0: Söz konusu tasarı çocukları kendilerine zarar vermeye teşvik eden, şiddet ve nefreti körükleyen ve rıza dışı mahrem görüntülerin paylaşımı da dahil olmak üzere 7 farklı zararlı tür içeriği kapsıyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle denetim için Dijital Güvenlik Komisyonu da kurulacak. Avustralya'dan örnek alınan karar yalnızca sosyal medya devlerini de içermiyor. Yapay zeka sohbet robotları da hükümetin radarında.

0: Malatyalı tiyatro sanatçısı Ömer Konakçı birbirinden renkli karakterlerle sokak sokak dolaşıyor. Malatyalıların moral kaynağı olan sanatçının gösterilerine çocukların ilgisi büyük.
1: Çocukların tebessümü bizlerin acısını az da olsa hafifletiyor.
2: En çok neyini seviyorsun?
3: Eşeğini. Bilmek istiyorum ama.
2: Eşeği bilmek istiyorsun.
3: Evet.
2: Getireyim mi eşeğimi?
3: Evet.
1: Tamam, bir dahakine eşeğimi de getireceğim ama ben onu kıskanıyorum.
2: Nerede eşeğin Nasrettin Hoca?
1: Buralarda, gelir şimdi.
4: Sanatını sahneden sokaklara çocuklar için taşıdı.
2: Malatyalı tiyatrocu Ömer Konakçı canlandırdığı masal kahramanlarıyla çocukların neşe kaynağı oluyor. Ömer Konakçı pandemi ve deprem süreçlerinde sokak sokak dolaşarak Malatyalıların moral kaynağı oldu.
4: Malatyalı tiyatro sanatçısı Ömer Konakçı en sevilen kahramanlar ve unutulmaz karakterlerle çocukların dünyasına iniyor.
1: Ben çocukları küçüklükten beri çok seviyorum yani. Çocuklara olan ilgim vardı. Tiyatroya başladıktan sonra da çocuk tiyatroları ilgimi çekmeye başladı. Zor zamanlarda en çok üzülenler de çocuklarımız oldu. Motivasyona ihtiyacı olan, onları tekrar umutlandırmamız gereken kişiler çocuklarımız oldu. Biz de bu anlamda üzerimize düşen görevi yerine getirdik.
3: Eşeği nerede?
1: Ben de onu arıyorum işte. Ben de sana soruyorum, eşeğim nerede?
2: Eşeğini kaybetmiş yine.
3: Şuraya doğru gitti.
4: Konakçı zor zamanları çocukların yüzünde bir tebessüme dönüştürüyor.
1: Pandemide çocuklarımız dışarı çıkamamıştı. İşte onlara Keloğlan Nasrettin Hoca olarak mahalle mahalle gezip selamlar verdik. Pencereden, balkondan. Depremde onların yanında olmaya çalıştık. Biz hep çocukların olduğu yerde onlara umut ve bizim kendi mutluluğumuzu paylaşmaya çalıştık.
0: Gül'ün tarlada başlayan yolculuğu şişe ve reyonlarda son buluyor malum. İşte o yolculuğu biz de Isparta'da sizler için görüntüledik. O görüntülerle de bugün Gün İçi Kuşağı'nı noktalamış olacağız.

bitki bir çiçekten, bir bitkiden bahsediyoruz. Gülden bahsediyoruz ve tabii ki gül denilince de Isparta'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Isparta'nın verimli toprakları, arazileri, ovaları bugünlerde pembe bir renge bürünmüş durumda. Nedeni ise Isparta'nın o meşhur gülleri açtı ve hasat başladı. Dedik ya Isparta'da gül hasadı başladı diye. Ve bir de bir laf vardır biliyorsunuz. Gülü seven dikenine katlanır. Çünkü bu gülün hasadını yapmak gerçekten çok zor. Şöyle ki 4 ton gül yaprağından sadece 1 kilogram gül yağı üretiliyor. Mis kokulu güllerden sadece gül yağı elde edilmiyor. Daha birçok kozmetik ürün de elde ediliyor tesislerde. Şimdi sizi o tesislere götüreceğiz. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şimdi çekimini yaptığımız gül tesisinde öyle bir yere getirdiler ki bizi, buraya gelen misafirler bu muameleye maruz kalıyormuş efendim. Bir gül havuzunun içerisindeyiz ve buraya oturtuyorlar, sizi adeta gülle yıkıyorlar. Bahçelerde hasadı yapılan gülün ürüne dönüşmeden önceki belki de en önemli kısmı burası. Isparta'nın o son

0: damıtma işlemi gerçekleşir. Sonra gül yağı elde ederiz. Damıtma işlemi yaparız burada.
1: Gördüğünüz gibi burada da bir gül yağı var. Bir tam da şimdi gül yağı hasadı mı diyoruz buna artık? Ne diyeceğiz?
0: Gül mevsimi, gül hasadı. Şimdi şöyle gülleri ne yaptık? Gül yağına çevirdik. Şimdi de bu elde ettiğimiz gül yağını şişelere aktaracağız. Gül yağlarımız buradan yavaşça şişeye aktarılıyor.
1: Şu anda bir servet mi akıyor Özgür
0: servet
1: Bey?
0: Akıyor. Aynen servet akıyor.
1: Değil mi? Şimdi kilogramı bir 15 bin euroyu buluyor dediler.
0: Buluyor, doğrudur. 15 bin euro olarak düşünürseniz burada nereden baksanız 1 kilo gül yağı var. Şu gördüğümüz sular biraz daha azalacak. Bu yağ hali yukarı doğru çıkacak. Şu sarı kısım bizim gül yağımız.
1: Gülün kozmetiğe dönüştüğü bir tesisteyiz. İnanılmaz hijyenik bir ortam. Gördüğünüz gibi şu anda buradaki hanımefendiler özellikle gül kolonyası üretiyor. Hemen o sağ taraftaki borulardan otomatik olarak işte bu şişelerin içerisine doluyor. Kapakları kapatılıyor özenle. Hemen ardından buraya geliyor ve burada etiketler basılıyor. Ardından da tüketicilere ulaştırılıyor. Tabii sadece bu gülden kolonyada üretilmiyor. Farklı farklı çok sayıda kozmetik ürün elde ediliyor. Isparta'nın o meşhur gülünden.
2: Var olan gül çiçeklerinin işlendiği süreden sonra gül suyu ve gül yağı, gül ekstrakları ya da diğer bitkilerin ekstraklarını kullanarak kozmetik ürünler geliştiriyoruz. Doğal kozmetik ürünler. Doğal olarak bunu tüketmek isteyen insanlar için dikkat etmesi gereken bazı şeyleri özellikle söylemek isteyeceğim. Kutuların üzerinde, etiketlerin üzerinde Rosa Damascana Flower Water yazısını net olarak görmeleri gerekir.
1: Isparta'nın sadece bahçeleri, ovaları pembe renge bürünmedi elbette. Birçok işletme var. Kozmetik ürünlerin satıldığı ve birbirinden çeşit ürünler var. Bakın bir mağazaya girdik şimdi. Bizi burada ne karşılıyor? Bakar mısınız? Bir gül şerbeti karşılıyor. Onu içiyorsunuz, içeriye giriyorsunuz. Bakın burada gül lokumları karşılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle etraf pespembe gördüğünüz gibi. Her bir tarafta gül ürünleri var. Eren gel şöyle. Bakın burada gül şerbeti diyor. Ondan sonra gül özlü kremler, yağlı gül suyu, gül...
3: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izle.

0: www.haberradyo.com.tr 24 saat haber.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Reklam. A Haber Radyo.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın
4: güzeli. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Turnuva boyunca gol İstediğin yerden izlemek Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda

0: yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Geçen yılın son çeyreğinde 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış baskısıyla 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken, yatırımcıların kripto varlıklardan uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
7: Her gün kazandırır.
6: Lazım olduğunda hemen çekerim.
7: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
1: A Haber Radyo.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: İyi akşamlar. Ajans Akşam'a doğruna hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. Başlıyoruz Ajans Akşam'a doğruna. A Haber ekranlarındayız. A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Peki gündem başlıklarımız neler? Şu saat diliminde. Saat 17 itibariyle hızlıca buyurun onlara bakalım önce isterseniz. Bir kaza haberi, bir kural ihlali sonrasında meydana gelen bir kaza Niğde'de yaşanıyor. Bir kadın yaya geçidinden geçmeye çalışırken bir sürücü yaşlı kadına çarpıyor. Kadın ağır yaralı, güvenlik kamerası görüntüleri var. Bakacağız bu kazanın detaylarına. İkinci gündem başlığımız ise Çanakkale'de. Valilik ve AFAD koordinesinde dev bir afet tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatın detaylarını da ekranlarınıza taşıyacağız ve Batı Şeria'da, İsrail işgalindeki Batı Şeria'da 7 aylık bir bebek İsrail askeri tarafından katledilmişti hatırlarsanız. İşte o anlara ilişkin, o katliama ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşgal güçlerinin ailenin aracına saldırdığı anlar kameralara yansıyor. Bu ne ilk ne de son, ne yazık ki böyle. Yardıma gelen ambulansları bile ateş altına aldığı İsrail'in bu ilk görüntüsü değil. Çocuklara yönelik saldırılarına, ailelere yönelik saldırılarına bakacağız detaylarına. Ve bu sabah bir operasyon vardı, uyuşturucu operasyonu. O soruşturma dahilinde yeni dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat'in de bulunduğu 24 kişi bu sabahki operasyonda gözaltına alındı.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde gözaltı işlemlerini uyguladı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Beren Saat, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, Enis Arıkan'ın da bulunduğu toplamda 24 şüpheli gözaltına alındı.
0: Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü isimler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce birçok kişinin testi pozitif çıkmıştı.
1: Ve ana muhalefetin de gündemine bakalım isterseniz. Ana muhalefetin gündemi hala gergin. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında süren o yetki krizi karşılıklı hamlelerle derinleşirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün bir istifa haberi geldi parti meclisinden. Ve kimler istifa etti önce bakalım. Parti meclisi üyeliğinden istifa etti bu isimler. Sevgi Kılıç var, Selin Sayıkböke var, Erbil Aydınlık var, Ednan Arslan var, Zeynel Emre var, Yunus Emre var, Gökçe Gökçen var, Özgür Karabat var, Ulaş Karasu var, Aylin Nazlı Aka var istifa edenler arasında, Gamze Taşcaer, Sezgin Tanrıkulu, Hakkı Süha Okay, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Pınar Uzun Okak'ın, Aylin Yaman, Emre Yılmaz, Gökhan Zeybek, Hüseyin Yaşar, Ayşe Eser Danışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Fethi Açıkel, Nur Hayat Altaca, Aysu Bankoğlu ve Yaşar Seyman istifa eden parti meclis üyeleri artık eski parti meclis üyeleri diye adlandırılıyorlar artık. Sıfatları böyle oldu. Kılıçdaroğlu yönetiminde 9 kişi disipline sevk etti. Saf dışı bırakmış oldu böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi özel cephesinde de 28 parti meclis üyesinin istifası var. İsimleri saydık. Tüzük gereği 45 gün içinde olağanüstü kurultay zorunluluğu hedefleniyor. Özel cephesinde durum böyle. Kanun ne diyor? Parti tüzüğü ne diyor? CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in açıklamaları var. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşandığına.

0: Bir kez daha sesleniyoruz. Bu yanlıştan dönün.
1: Demeden 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
2: Özel cephesinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. CHP'deki yetki krizi karşılıklı hamlelerle devam ediyor. Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu kritik parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etti.
3: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
4: Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
2: İhracı istenen isimler arasında 4 parti meclisi üyesi bulunuyor. Bu isimler toplantıda olağanüstü kurulta isteyecekti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun hamlesiyle masaya oturamayacakları anlaşıldı. Buna karşılık Özgür Özel cephesi de 28 parti meclisi üyesiyle istifa kartını oynadı. Özgür Özel'e göre istifalar stratejik bir taktikti. Zira parti tüzüğüne göre parti meclisinde üye sayısı 40'ın altına düşünce 45 gün içinde olağanüstü kurultay zorunlu hale geliyor. Seçilmiş CHP sözcüsü Zeynel Emre de bu yönde açıklama yaptı ve istifalar kabul edilmezse suç işleneceğini savundu.
0: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar. Hiçbir harcama yapamazlar. Bir kez daha sesleniyoruz. Bu yanlıştan dönün. Bu yanlıştan dönün.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek de mahkemenin tedbir kararını hatırlatarak 5 kişi bile olsa parti meclisi toplanır dedi.
1: Dava sonuçlanmadığı için ne biz mahalle seçimi yapabiliriz, ne ilçe seçimi, ne kurultay yapabiliriz. Ve ayrıca olağanüstü bir durum olduğu için de süreç devam ediyor. Demeden 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
2: Öte yandan uzmanlara göre butlan kararı verildiği için söz konusu tüzük hükmü uygulanamıyor. Özel cephesindeki istifalarsa Kılıçdaroğlu'nun parti meclisinde elini daha da güçlendiriyor. Özel cephesinin istifa kartının stratejik bir hata olduğu yorumları yapılıyor.
5: Şimdi az evvel de bahsetmiştik, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 isim vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 9 milletvekili üstelik. Bununla ilgili de yeni bir iddia var. Şöyle ki, partide ikinci ihraç dalgasının gerçekleştirileceği yönünde bu iddia ve 5 milletvekilinin daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde kesin ihraç talebiyle disiplin sürecine dahil edilebileceği öne sürülüyor.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
3: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
4: Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
2: Kılıçdaroğlu arınacağız diyor, Özgür Özel ise direneceğiz. CHP'deki çift başlılık krizi aşılmayı bekliyor.
6: Bu karar CHP tarihi bakımından da, Türkiye siyasi tarihi bakımından da yüz karası utanılacak ve kabul edilemez bir karardır.
2: Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de gözler Merkez Yönetim Kurulu toplantısındaydı. Kurultay ve ihraçlar gündemiyle toplanan MYK yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
7: Balıkesir milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya milletvekilimiz Veli Ababa, İstanbul milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
2: İhraç kararlarının ardından dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi. Kulislerde ikinci bir ihraç dalgasının gelebileceği öne sürüldü. Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Ümit Dikbayır ve Gökhan Zeybek'in de disiplin sürecine dahil edilebilecek isimler arasında bulunduğu iddia ediliyor.
5: Sıcak bir gelişme var. Futbolda bahis ve şike soruşturmalarıyla ilgili tutukluydu Erden Timur. Tahliye edildiği bilgisi var. Mustafa Kadir Mercan telefon attığımızda detaylarını paylaşacak bizimle. Kadir, beni duyabiliyor musun?
8: Duyuyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı

0: Savcılığınca futbolda bahis iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Galatasaray'ın eski sportif AŞ başkan vekili Erdem Timur gözaltına alınmıştı. Ardından soruşturmanın seyri değişerek Timur'un dosyası ayrılmış ve aklama bürosu tarafından ele alınmıştı. Bu kapsamda da 29 Aralık günü Timur suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanmıştı. Yaklaşık 6 aydır cezaevindeydi. Erdem Timur İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla geçtiğimiz dakikalarda tahliye edildi. Bir kez daha yenilemekte fayda var. Hakkında yurt dışı yasağı ve karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol şartıyla Erdem Timur tahliye edildi.
1: Mustafa Kadir Mercan, teşekkür ediyoruz. Erdem Timur'un tahliye edildi bilgisi var. Detayları anlattı Mustafa Kadir Mercan. İlerleyen dakikalarda daha ayrıntılı bir şekilde konuyu aktaracağız sizlere, elimize bilgiler geldikçe. Ve Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Beklentiler doğrultusundaydı kararı Merkez Bankası'nın. Faizleri sabit bırakma kararı aldı Merkez Bankası bugün. Bakalım detaylarını, açıklamalar da geldi Merkez Bankası'ndan. %37'de sabit tuttu Merkez Bankası. Piyasa beklentileriyle de uyumlu şekilde gelişti bu karar. Merkez Bankası gecelik borç verme faizi %40, borçlanma faizini ise %35,5'te bıraktı. Para politikası kurulu enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında bir miktar gerilediğini belirtti. Buna karşın jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle özellikle enerji fiyatlarındaki değişikliğin yüksek seyrinin devam ettiğine dikkat çekildi. İlk çeyrek verileri ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın sürdüğünü ortaya koyarken öncü göstergeler iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğine işaret etti ve kurul jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini maliye, talep ve beklentileri kanalları üzerinden yakından takip ettiğini vurguladı. Bir kez daha dikkat çekelim, Merkez Bankası faiz kararını bugün açıkladı ve politika faizi %37'de sabit tutuldu. Açılışta da görüntülerini ekranlarınıza taşımıştık. Niğde'deki o kazadan bahsediyorum. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına otomobil çarpıyor. Kadın ağır yaralı, hastaneye kaldırılıyor. Fakat otomobil sürücüsü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılıyor.
2: Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı. Sürücü serbest bırakıldı. Kaza 5 Haziran'da Niğde'de yaşandı. 76 yaşındaki Fehime Yener alışverişini yaptıktan sonra evine dönüyordu. Minibüsten indikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla geçen araç yaşlı kadına çarptı. Metrelerce savrulan Yener ağır yaralandı.
3: Kendisi 76 yaşında, baston kullanan bir insan. İkinci şeridi geçiyor, tam üçüncü şeride geçecekken bir araç kendisine yaya geçidine geçmesine izin vermiyor. Annemi sıyırıp geçiyor. Bu aracın hemen arkasına gelen diğer araç da o son sürat hızıyla sağ şeride kırıyor. İkinci şeride geçip annemi arabayla vuruyor. Kaputun üstüne alıyor. Oradan havaya savuruyor. Tam 37 metre ileriye atıyor annemi.
2: Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
3: Annemi acilde götürüyorlar. Gerekli müdahaleler yapılıyor. Kalbi duruyor acilde. Vücudunda 5-6 yerinde kırık, kafada darbe, beyinde kanama gibi bir sürü sorunu var. Günlerdir yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Doktorların tüm çabalarına rağmen yoğun bakımda hayati tehlikesi devam ediyor hala.
2: Sürücünün adli kontrolde serbest bırakılması Yener ailesinin tepkisine neden oldu. Aile avukatları aracılığıyla karara itirazda bulundu.
3: Adaletin tecelli etmesini diliyorum. Bu şahsın tekrar konu değerlendirilerek tutuklanmasını istiyorum. Orada hayati tehlikesi devam eden bir insan varken bu şahıs nasıl salınabilir, adli kontrol şartıyla özgürlüğüne kavuşturulabilir, anlayamıyorum.
1: terzi ücretleri evet biraz pahalı, hepimiz şaşırıyoruz ama böyle bir şeyi görmek istemeyiz. Bolu'da bir kadın terziye pantolonunu bırakıyor tadilatı için, fakat çok yüksek bir fiyat sonrasında veriliyor kendisine.

0: Tartışma başlıyor. Terzi dükkanında kasadaki kızı darp ediyor. Sonra çatışma başlıyor aralarında. Bir arbede yani. Güvenlik kameralarına yansıyor o anlar.
1: Pantolon paçasının tadilat ücretini fazla bulan kadın hırsını şiddete başvurarak aldı. Bolu'da pantolonunun paçasını yaptırmak için terziye bırakan kadın daha sonra yanındaki çocukla pantolonu almaya geldi. Kasada bulunan terzinin kızı yapılan işlem için 250 TL istedi. Ancak bunu kabul etmeyen kadın 100 TL verdi. Daha sonra kadın ücretin tamamını isteyen kıza saldırarak darp etmeye başladı. İkili arasında yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Bugün Perşembe, Milli Savunma Bakanlığı'nın rutin bilgilendirme toplantısı vardı bugün ve bugünkü bilgilendirme toplantısının ana gündemi Kıbrıs Türklerinin güvenliğiydi. Kıbrıs Türklerini tehdit eden Hamaset tutumlarına karşı Rum yönetimi uyarıldı bugün açıklamada ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en sert cevabı verme gücü ve kararlılığında olduğu belirtilirken yine aynı açıklamada bu adımlar tehlikeli sonuçlar doğurabilir denildi.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını deniz kurdu iki tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirdi. Toplantının ana konusu Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasıydı. Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmanın meşruiyetinin olmadığına vurgu yapıldı. Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı Rum yönetimine uyarıda bulunuldu.
3: Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma 1960 Kıbrıs anlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır.
2: Milli Savunma Bakanlığı, ABD ve İran arasındaki çatışmalara tepki gösterdi. İstikrar için diplomasiye işaret edildi.
4: Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında İran ile ABD arasında çatışmaların tekrar başlamasından endişe duyuyoruz. Mevcut hassas süreçte tüm tarafların itidalli davranması, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diplomatik çözüm yollarına öncelik vermesi büyük önem taşımaktadır.
2: Bakanlık, Gazze ve Lübnan'da yaşanan gerilime dikkat çekerek İsrail'in uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Bilgilendirme toplantısında birçok yeni yerli silahın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği de vurgulandı.
0: Anlaşma sağlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında dedik. Tam açıklamalar olumlu yönde ilerliyor dedik. Sonra İsrail'in kışkırtmaları, Lübnan'a yönelik saldırıları, sonra gerginlikler ve dün gece itibariyle ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'a füze yağdırdı diyebiliriz. İran'dan da sert karşılık geldi. Hürmüz Boğazı'nda ve Umman Denizi'nde çok şiddetli çatışmalar yaşandı dün gece boyunca bu sabah saatlerine kadar. Hürmüz Boğazı'na yakın askeri üsler radar ve hava savunma sistemleriyle bombalandı. ABD tarafından İran'da karşılık verdi ve İran'da Körfez'deki ABD üslerini vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamaları var bugün. İran'ın kendisiyle doğrudan iletişime geçerek saldırıların durmasını istediğini söylese de Tahran yönetimi bu görüşmeyi yine yalanladı.
1: Trump, İran'a saldırarak barış anlaşmasını imzalatmak için baskıyı arttırdı. İkinci gecede de ABD savaş gemileri ve jetleri İran'ın Hürmüz Boğazı'na yakın üslerini vurdu. ABD-İran hattında bir kez daha silahlar konuştu. Saldırı haberini ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM verdi. Bender Abbas, Keşm Adası, Hengam Adası, Sirik Kenti, Kargan, Minap ve Asalüye'ye bombalandı.

0: kar yağdı.
1: Ayrıca Tahran'ın güneydoğusundaki Veremin ve Kazvin'den de patlama sesleri yükseldi. Minap'ta iki sivil şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı. ABD'nin saldırılarına karşılık gecikmedi. Devrim muhafızlarının müdahalesi sonucu çatışmalar Hürmüz ve Umman denizindeki deniz savaşına dönüştü. İran, ABD'ye ait iki savaş gemisinin isabet aldığını açıkladı. Ancak bu durumu ABD ordusu yalanladı. Drone ve füze saldırıları yapan İran, Hürmüz Boğazı'nı da tamamen kapattığını açıkladı. Boğaza yaklaşan tüm gemilerin düşman kabul edileceği duyuruldu. Petrol tankerleri ve ticari gemiler de yasağa dahil edildi. ABD ise tam aksini söyledi. Kontrol bizde diyen ABD ordusu gemi geçişlerinin sürdüğünü savundu. Çatışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News'e konuştu. İranlı yetkililerin kendisini doğrudan aradığını ileri sürdü. Savaş uçaklarımız İran hava sahasında uçuyor ve şu anda ülkenin güneybatısındaki radar ve hava savunma sistemlerini imha ediyor. İranlılar benden saldırıları durdurmamı istedi. Saldırılar çok yakında sona erecek. İranlılara mevcut bombardıman kampanyasının kısa süre içinde sona ereceğini bildirdim. Sunulan anlaşmayı imzalamayı reddederse yarın gece İranlı bir kez daha bombalayacağız. Saldırı sırasında 49 adet Tomahawk füzesinin kullanıldığını da sözlerine ekledi. İran tarafı bu iddiaları da yalanladı. ABD Başkanı Trump'la herhangi bir temas olmadığı vurgulandı. Şantajla değil, askeri yöntemlerle kararlılıkla karşılık vereceğiz açıklaması geldi. Devrim muhafızları Hava Uzay Komutanı Mecit Musevi, Hürmüz onlar için cehenneme dönecek ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları ABD'nin Körfez üslerine yapılan saldırılar takip etti. Bahreyn'de konuşlu ABD donanmasına bağlı 5. filo ile birlikte Ürdün'deki Al-Azraq hava üssü ve Kuveyt'teki ABD üsleri hedef alındı. Irak'taki ABD üslerine de saldırılar oldu. Siber savaşı da devreye alan İran, kendisine bağlı Hanzala siber grubuyla birlikte ABD elektronik sistemlerini hedef aldı. Hem ABD hem de İsrail'den gelen açıklamada ise Tel Aviv'in geceki saldırılara katılmadığı açıklandı.
2: Hintraj'a hatırlıyoruz değil mi? 2024 yılında İsrail tarafından ailesiyle birlikte bir aracın içinde saldırıya uğramışlardı. Kalabalık bir aile, ailedeki herkes hayatını kaybediyor. Hintraj henüz 6 yaşındaydı ve ailesinin, annesinin, babasının cenazeleri içinde, o aracın içinde, küçücük bir aracın içinde günlerce bırakılmıştı. Hatta babasının telefonunu alıp yardım ekiplerine çağrıda bulunmuştu. Beni gelip alın lütfen, çok korkuyorum diye 6 yaşındaki bir kız çocuğu ağlamıştı. Fakat gelen yardım ekiplerine, ambulanslara da saldırmıştı İsrail ve günlerce o çocuğu o aracın içinde canlı halde bırakmıştı. Ta ki hayatını kaybedene kadar. Ve emsal olmuştu artık Hintraj'ap. Benzer bir durumu, yani hiç farklı değil, yine söz konusu çocuklar. Bu defa yine bir bebek işgal altındaki Batı Şeria'da yapıyor. El Halil kentinde 7 aylık bir bebeği öldürüyor İsrail askerleri. Yani ne yazık ki kulağa artık çok normal geliyor İsrail askerlerinin bebek çocuk öldürmesi, ama ne yazık ki de devam ediyor. O anlara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
3: Aracın önüne geçti. Acımasızca ateş açtı. İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir ailenin içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Araca hedef gözetmeksizin ateş açıldı. 7 aylık Filistinli bebek Samfat Ebu Heykel başından vuruldu. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İsrail askeri aracı durdurdu. Aracın tam karşısına geçti. Uyarı yapmadı. Soru sormadı. Sivillere doğrudan ateş açtı. Filistinliler önce şaşkınlık, ardından en büyük acıyı yaşadı. 7 aylık bebek Sam başından vuruldu. Ailesinin kollarında katledildi.
4: Kontrol noktasının yakınlarında araba kullanırken uzaktan İsrail ordusuna ait araçlar ve askerler gördük ve aracımızı durdurduk. Bize doğru ateş açıldı. Başlangıçta uyarı ateşi olduğunu düşündük. Bir kurşun torunuma isabet etti. Yüzünü ve başını geçerek annesinin yanağına saplandı.
3: Saldırıda Sam'ın annesi ve babası da yaralandı. Ortaya çıkan görüntüler İsrail askerlerinin acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

0: Ve Halkbank bugün kaba bir açıklama yaptı. Kamuoyu bilgilendirme platformuna bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde süren davanın gidişatıyla ilgili, uzun süredir gündemde zaten Halkbank davası ABD'de, kritik bir gelişme var. Amerikan yargısı davanın görüşülmesine karar, düşürülmesine karar verdi. Şimdi İrfan Sapmaz bizimle birlikte bunun ne anlama geldiğini biraz daha daha yakından anlayalım istiyoruz. İrfan, şimdi Amerikan yargısının vermiş olduğu bu karar, davanın düşürülmesine yönelik vermiş olduğu bu karar ne anlama geliyor? Süreç nasıl ilerleyecek? Bu süreçle ilgili yeni bir hukuki yol var mı? Bir detayları öğrenebilir miyiz senden?
1: Evet, şimdi Merve, Amerika Birleşik Devletleri'nde malum bu dava 2019 yılından bu yana devam ediyor ve Halkbank ceza davasının sona ermesi için kritik bir adımdı bu. Halkbank'la ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı davanın düşürülmesi amacıyla ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne ortak bir dilekçe sundu. Halkbank'ın kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada da zaten Mart 2026'da imzalanan kovuşturmanın ertelenmesi anlaşması kapsamında bağımsız uzman kuruluş tarafından hazırlanan uyum raporunun ABD makamlarına eksiksiz şekilde teslim edildiğini bildirdiler. Bu sürecin tamamlanmasının ardından taraflar 10 Haziran 2026 tarihinde davanın düşürülmesi için ortak başvuruda bulunmuş oldular. Tabii mahkemenin ortak talebi kabul etmesi halinde yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası tamamen sona erecek. Halkbank daha önce açıkladığı üzere herhangi bir suçlamayı kabul etmeyecek ve hiçbir adli ya da idari para cezası ödemeyecek. Peki buraya kadar nasıl gelindi? ABD Adalet Bakanlığı ile Halkbank arasında Mart ayında imzalanan uzlaşma kapsamında banka yaptırımları uyum ve kara para aklamayla mücadele sistemlerinin bağımsız bir uzman tarafından incelenmesini kabul etmişti. Anlaşma şartlarının yerine getirilmesinin ardından savcılık davanın kalıcı olarak düşürülmesi için mahkemeye başvuracağını taahhüt etmişti. Halkbank açıklamasında zaten davanın son ermesinin bankanın uluslararası piyasalara erişimini, muhabir banka ağını ve yurt dışı kaynak temin imkanlarını olumlu yönde etkilenmesinin beklendiğini ifade etmişti. Banka ayrıca faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde sürdürmeye devam edeceğini vurgulamıştı kısacası.
0: Peki İrfan, çok teşekkür ediyoruz. Detaylar böyle. Halk Bankası'nın kapa bildirdiği detaylar da böyle. Kamuoyu aydınlatma platformunda bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. İrfan da bize anlattı ABD'deki süreci. Şimdi altın fiyatlarından biraz bahsedelim mi? Çok değişik bir süreçten bahsediyoruz. Savaş ortamında, savaş beklentisiyle altın fiyatları bugüne kadar hep yükselmiştir. Ama ABD-İran Savaşı'nda süreç farklı ilerledi. Ons altın fiyatı, işte bizde gram altın fiyatı, gitgide düşüyor. Şimdi Ocak ayında neredeyse 7000'i gördü, test etti, geri döndü ama artık 6000'ler seviyesinde. Bugün bir miktar hareketlilik var, %0.30'luk kadar ama altında o geri çekiliş daha devam edecek mi? Yatırımcısı bununla ilgileniyor, altın yatırımcılarının ana gündem konusu bu. Yoksa beklentiler artık pozitif bir ivmeye döneceği yönünde mi? Bakalım neler söyleniyor.
2: Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Savaş riski küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Normal şartlarda böylesi dönemlerde yatırımcıların ilk adresi altın oluyor, ancak bu kez tablo farklı. Jeopolitik gerilimin ilk etkisiyle yükseliş denemesi yapan altın fiyatları kalıcı bir ivme yakalayamadı. Uzmanlara göre piyasalar şu sıralar savaş riskinden çok Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek ekonomik verilere odaklanmış durumda. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler altının yönünü belirleyen en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentisi yatırımcıların altına olan ilgisini sınırlıyor. Bu nedenle İran-İsrail hattındaki gerilime rağmen altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş görülmedi.
3: Ve altının en hassas olduğu konulardan biri de bu. Küresel çaptaki faiz döngüsü. Savaşın başlamasıyla birlikte hem faiz indirimlerinin yerini faiz arttırımlarını bıraktığını görüyoruz. Hem doların tahvil faizlerinin yükseldiğini görüyoruz. Bu da altını baskılıyor. Dolayısıyla savaş devam ettiği sürece ve özellikle Amerika'da İslam tarafı vesaire de güçlü kaldığı ve bu durum FED faiz arttırım ihtimalini beslediği sürece altında zayıf seyrin devamını görebiliriz.
2: Piyasalarda şimdi kritik destek ve direnç seviyeleri takip ediliyor. Analistler mevcut seviyelerin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının artabileceğini belirtiyor. Bölgede gerilimin yeniden tırmanması ya da çatışmaların yayılma riski altına yönelik güvenli liman talebini yeniden canlandırabilir. Yatırımcılar bir yandan Orta Doğu'dan gelecek haber akışını, diğer yandan Amerika'nın

0: Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine ilişkin verileri dikkatle izliyor. Altının kısa vadeli yönü de bu iki başlıkta yaşanacak gelişmelere göre şekillenecek gibi görünüyor.
1: 2026 yılının ilk 5 ayına ilişkin ihracat artışı, ihracat rakamları belli oldu. Şöyle ki ilk 5 ayda 2026 yılında 111 milyar 169 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu arada ihracatta bir psikolojik sınır var, 1 milyar dolarlık. 21 ilimizde bu 1 milyar dolarlık sınırı aşmış durumda. Burası çok önemli. Çünkü sıralamaya da girmiş oldular böylelikle. İhracat rekoru kıran illerimize bir yakından bakalım. İsterseniz sadece 2026 yılının Ocak ve Mayıs ayları dönemine ait faaliyetler bunlar. İl bazında İstanbul ilk sırada ihracatta. İkinci sırada Kocaeli geliyor. Üçüncü sırada ise İzmir geliyor. Dördüncü sırada Bursa. Beşinci sırada başkent Ankara. Altıncı sırada Tekirdağ var. Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa. Bunlar ilk 10 şehrimiz. İhracat rekoru kıran ilk 10 şehrimiz. Ama bir kez daha altını çizeyim. 21 ilimizde o 1 milyar dolarlık sınırı aşmış. İhracat barajını aşmayı başardı. İlk 5 ayda toplam ihracatta %0.3'lük bir sınırlı artışla birlikte 111 milyar 169 milyon dolara yükselmiş durumda diyelim. Ama 21 ilimizin o aşmış olduğu kritik baraj çok önemli. 1 milyar dolarlık o barajı aştılar. Hayırlı uğurlu olsun, devamı gelsin. Tüm illerimiz için bunları inşallah sizler için haberleştiriyor oluruz yakın zamanda hem de. Manisa'ya gideceğiz. Şimdi Manisa'da bir yangın meydana geliyor. Ormanda önce yangın çıkıyor. Alevler havadan da görüntüleniyor. Karadan müdahale ediliyor yangına. Hemen görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Yunus Emre ilçesinde meydana geliyor orman yangını. Havalar yeni ısındı. Daha yazın başındayız ama ne yazık ki orman yangını haberlerini paylaşmaya başladık bile sizlerle. Ormanlık alanda alevler yükselirken ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları sevk ediliyor. Alevler kontrol altına alınıyor. 2 uçak, 3 helikopter ve 14 arazözle. Irmak Ayşe öğretmen, birkaç gündür Irmak öğretmeni konuşuyoruz. Ne yazık ki ölümünü konuşuyoruz. Ağrı'daki evinde ölü bulunmuştu. Irmak öğretmen, Irmak Ayşe Koparan, şüpheli ölüm. Buna ilişkin de bir soruşturma başlatılmış. Şimdi yeni bir gelişme var. Irmak Koparan'ın erkek arkadaşı gözaltına alındı. İfadesinin ardından da serbest bırakıldı. Peki neler söyledi? İlk ifadesinde Yüksel Akalan bizi bekliyor. Detayları anlatacak. Yüksel, seni dinliyoruz.
2: Evet Merve Sükay, senin de biraz önce ifade etmiş olduğun gibi Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda görev yapan 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin soruşturma derinleşerek devam ediyor. Tabi soruşturma kapsamında ilk olarak okul müdürü Melati Leri gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılmıştı ve bu olayla ilgili herhangi bir dahlinin olmadığını belirtmişti ifadesinde. Bugün itibariyle ise yine Irmak öğretmenin erkek arkadaşı sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltındaki ifadesinin ardından da yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtelim. Tabii tüm bu gözaltıların sebebi ise Irmak öğretmenin hem telefonunun hem de bilgisayarının şifrelerin çözülmesiyle birlikte son yaptığı görüşmeler, son attığı mesajlar ya da gelen mesajlar kontrol altına alınmıştı. İncelemeler yapılmıştı ve ardından da gözaltılar da ardı ardına gelmişti. Tabii şu an itibariyle iki gözaltı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtelim. Geçtiğimiz dakikalarda ise yine Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı. Olay yeri incelemenin tamamlandığı, aynı zamanda dijital materyallere el konulduğu da açıklandı. Bir diğer taraftan da yine Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu görevlilerinin soruşturmaya dahil edilmesi için Ağrı Valiliğinden bir izin talep ettiği konusunda da yeni bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki saatlerde ya da ilerleyen günlerde yine Irmak öğretmenin çalıştığı okulda bulunan kamu görevlileri, aynı zamanda yine yönetimde bulunan kamu görevlilerinde gözaltına alınabileceği de yine bu açıklamanın ardından da aslında akıllara gelen soru işaretlerini oluşturur. Tabi soruşturma derinleşerek devam ederken aslında kesin ölüm nedeni de detaylı otopsi raporunun ardından belli olacağını belirtelim. Ancak ailesinin ve yakın çevresinin mobbinge maruz kaldığını, psikolojik şiddete maruz kaldığını ve bu nedenle intihar ettiği yönünde iddiaları da yine değerlendirme konusu olduğunu belirtelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Yüksel, teşekkür ediyoruz. İşte ifadesindeki ilk detaylar böyle. Devam edelim.

0: Diyelim dolandırıcılık yöntemleri, bunları pek çoğunu paylaşıyoruz. Her birimiz dikkat kesilelim. Çünkü çok profesyonel yöntemler kullanıyorlar. Asla bana olmaz demeyelim. Her an öyle bir tuzağa düşebiliriz ve bunları da ağırlıklı olarak açık hatlar üzerinden yapıyorlar. Yani açık hat olarak adlandırılan, dolandırıcılıkta kullanılan, terör suçlarında kullanılan, yasa dışı faaliyetlerde kullanılan sahte hatlardan bahsediyoruz. Artık bunların dönemi kapanıyor. Yeni bir düzenleme var. Artık çift kimlik doğrulama süreçleri başlıyor. Yeni bir hatta sahip olmak istediğinde herhangi birinin, dolayısıyla sahipsiz hatlar da kapatılacak ve bazı sınırlandırmalar getiriliyor. Türk vatandaşları en fazla 6 telefon hattına sahip olabilecekler. Turistlerse sadece 1 telefon hattına sahip olabilecek artık.
1: Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Olası terör ya da dolandırıcılık suçlarına karşı kullanılan hatların önüne geçilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahte hatların önlenmesine yönelik bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda yeni uygulamalarla kimlik doğrulama süreçleri güçlendirilecek. Sahipsiz hatlar kapatılacak ve bir kişi adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirilecek. Yabancı gerçek kişi abonelerin kimlikleri yeniden doğrulanacak, doğrulanamayan sahte hatların 6 ay içinde kapatılması sağlanacak. Türk vatandaşları adına en fazla 6, yabancılar adına en fazla 3, turistler adına ise yalnızca 1 hat açılabilecek. Bu sayıların üzerinde hattı bulunan abonelere 6 ay içinde hatlarını ücretsiz bir şekilde devretme veya feshetme imkanı tanınacak. 3 ayda bir yapılacak kontrollerle ölüm, faaliyet izni iptali, fesih ve benzeri nedenlerle doğrulanamayan abonelikler tespit edilerek kapatılacak. Böylece sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçilecek. Abonelik başvurularında ise kişinin kimlik belgesinin geçerli olduğu ve başvuruyu yapan kişinin de belgenin gerçek sahibi olduğu yüz veya parmak izi özeti ya da e-devlet şifresi, kimlik kartı şifresi gibi ulusal makamlar tarafından verilmiş şifrelerle doğrulanacak.
0: Türkiye'de erişime kapalı sanal medya uygulaması OnlyFans. Bunun üzerinden hala paylaşımlar yapılıyor. Çünkü yurt dışından kanallar üzerinden bunlara girilebiliyor. Artık internette çok sınır yok ne yazık ki. Bunlar kötü niyetli insanlar tarafından kullanılıyor, istismar ediliyor. Oradan yapılan müstehcen içerikli paylaşımlardan elde edilen bir de gelirler var. O gelirler çeşitli finansal işlemlerle sisteme sokuluyor. İşte bu iddiayla yürütülen soruşturma da tamamlandı. Ve o sitede OnlyFans'taki 27 fenomen hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 5 fenomen hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
2: Erişime kapalı olan sosyal medya platformu OnlyFans'e yönelik dev operasyonun detayları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, müstehcen içerik paylaşımlarından elde ettikleri milyonlarca liraya aldıkları iddia edilen 27 fenomen hakkında iddianame hazırladı. Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu şüpheliler için 10'ar yıla kadar hapis istendi. 5 fenomen hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Hazırlanan raporda dudak uçuklatan para trafikleri de gözler önüne serildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 45 milyon lirayı bulan para transferi trafiği tespit edildi. Şüphelilerin yasaklı platformlara VPN'le girip kazançları farklı finansal işlemlerle sisteme soktuğu iddia ediliyor.
0: Ve bir uyuşturucu operasyonu haberimiz var. Görüntüler ekranlarınızda. Operasyon İstanbul'da Beşiktaş'ta yaşanıyor. Sipariş defteriyle uyuşturucu ticareti yapıyor kuryeler. İşte onlara yönelik operasyon düzenleniyor. Ve uyuşturucu maddeyi o sokaklarda her gün gördüğümüz işte bu elektrikli skuterların içine saklamışlar. Orada da bir sistem var. O sistemin içerisinde tam 355 gram uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Bu arada gözaltına alınan 5 şüpheli de tutuklanıyor.
1: Yunuslar durdurdu, motosikletli uyuşturucu ağını itiraf etti. İstanbul Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan bir motosiklet, narkotik operasyonunun fitilini ateşledi. Aramalarda parçalar

0: halinde hazırlanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken ifadesi Gazi Osman Paşa'daki bir iş yerini işaret etti. Adrese yapılan operasyonda 4 şüpheli daha yakalandı.
1: Asıl detaysa şüphelinin iş yeri aramasında ortaya çıktı. Şüpheli uyuşturucu maddeleri elektrikli skuterin gizli bir bölmesinde saklıyordu.
0: Ancak delil niteliğindeki en önemli bulgu bir sipariş defteriydi. İddiaya göre şüpheliler uyuşturucu satışlarını bu deftere not alıyordu. Böylece uyuşturucu ticaretinin kaydını tuttukları ortaya çıktı.
1: Arabalarda 355 gram uyuşturucu maddenin yanı sıra yüklü miktarda para ele geçirilmiş durumda.
0: Adliyede işlemleri tamamlanan 5 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.
2: İşte yaza girdik, hemen orman yangınları haberleri paylaşmaya başladık az evvel Manisa'dan örneğin. Şimdi bu süreçle ilgili özellikle yazın meydana gelebilecek afetlerle ilgili Çanakkale Valilik ve AFAD koordinesinde dev bir tatbikat düzenlendi. O tatbikatta senaryo gereği olaylara müdahale edildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı, işte yangın gibi ortaya çıkabilecek işte sel felaketleri, fırtına gibi afetlerde acil önlem planları alındı.
3: Sel, fırtına ve yangın tatbikatında gelen ihbarlar değerlendirildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Çanakkale'de valilik ve AFAD koordinesinde 440 personelin katılımıyla 10 farklı noktada afet tatbikatı gerçekleştirildi.
4: Hem zihnen hazırlanmak hem de mevcut planların bir gözden geçirmesine vesile olacak. Gün boyu bu faaliyetleri takip edeceğiz. Eksiğimiz, noksanımız varsa bunları telafi etmeye çalışacağız. Yoksa da melekelerimizi pekiştirmiş olacağız.
3: Gerçek bir afet anında yapılması gereken ilk müdahale, tahliye, arama kurtarma, hasta yaralı nakli gibi süreçler uygulamalı olarak yürütüldü. Senaryo gereği denizde sürüklenen tekneye sahil güvenlik ekibi tarafından müdahale edildi.
5: İhbar yapıldı. 112 acil çağrı merkezi ihbarı yetkili kurumlara iletti. Deniz polisi ve sahil güvenlik komutanlığı sürüklenen tekneyi ve vatandaşı başarılı bir operasyon sonucu kurtardılar.
3: Tatbikatta ekipler çaya düşerek gözden kaybolan iki kişi için de arama kurtarma çalışması yaptı.
5: Bir boğulma, bir de kayıp ihbarını değerlendiren ekipler tatbikatta hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiler. Bir yaralı kurtarıldı, diğer cansız beden ise sudan çıkartılarak hızlı bir şekilde adli tıp morguna gönderildi.
3: Ağaçlık alanda yaralanan bir kişi ise nehir üzerine kurulan halat sistemi yardımıyla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Hastanede çıkan yangına ise müdahale edilerek hastaların tahliyesi sağlandı.
2: Önemli bir gelişme var. 2011 yılında kapatılmıştı Gaziantep'teki Suriye Başkonsolosluğu. O dönem iç savaş başlamıştı Suriye'de ve Esad rejimi dönemi boyunca da kapalı kalmıştı Gaziantep'teki Suriye Konsolosluğu. Şimdi yeni dönemle birlikte Suriye'de yeniden açılıyor Suriye Konsolosluğu Gaziantep'te. Detaylar alacağız. Mehmet Geçgel bizi bekliyor. Detaylar Mehmet'te.
6: Merve Türkay, iki kardeş ülke için oldukça önemli ve tarihi bir gün. Aslında bunu ifade edelim. Gaziantep'te Suriye Başkonsolosluğu yıllar sonra yeniden açıldı. Konsolosluk önündeki direğe Suriye bayrağı da çekildi. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin simgesi olarak değerlendiriliyor. Suriye Gaziantep Başkonsolosluğu düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı. Açılış törenine Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel katıldı. Törende iki ülkenin diplomatik temsilcileri, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda da davetli hazır bulundu. Uzun yıllar sonra yeniden kapılarını açan başkonsolosluk, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere konsolosluk hizmetleri sunmanın yanı sıra iki ülke arasındaki diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Törende konuşan yetkililer, Türkiye ile Suriye arasında son dönemde hız kazanan normalleşme sürecinde dikkat çekti. Başkonsolosluğun yeniden faaliyete geçmesinin karşılıklı işbirliğini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu da vurguladı. Gaziantep

0: Yarından biri olarak değerlendirmek mümkün. Zira bu noktada gerçekleştirilen törenle yıllar sonra 2011 yılında kapanmıştı Suriye İç Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte ve bu noktada yıllar sonra yeniden Suriye Arap Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosluğu'nun açılışı gerçekleştirildi. Konsolosluk önündeki direğe de Suriye bayrağı çekildi. Yine çevrede çok sayıda katılımcının da olduğunu ifade edelim. Gaziantep Valisi Kemal Çeber de bu noktadaydı. Yine Dışişleri Bakan Yardımcımız ve Suriye Dışişleri Bakanı da törende bulundu. Onların da konuşmalarıyla birlikte iki ülke arasındaki kardeşlik, birlik, beraberlik mesajlarının verildiğini, aynı zamanda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin bundan sonra daha da ileri düzeye taşınacağı da ifade edildi. Konsolosluk yerine itibariyle artık bu noktada bulunan, Türkiye'de bulunan Suriyeli vatandaşlara da hizmet vermeye devam edecek. Özellikle onların da yükünü azaltacak, hafifletecek bu ifadelerde kullanıldı ve biz de bu noktada törende hazır bulunduk diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Evet, Suriye Konsolosluğu Gaziantep'te yeniden faaliyetine başlıyor. 2011 yılının ardından çok önemli bir gelişme bu. Şimdi Arnavutköy'de hatırlayacaksınız, bir turisti alıyor taksici, taksimetreyi açmıyor. Fatih'e götürüyor turisti Arnavutköy'den ve bunun karşılığında da 4300 lira istiyor. Kendisinin verdiği bir karar, taksimetre açılmamış. Şimdi o taksici 140.500 lira para cezasına tabi tutuldu. Taksicinin ehliyeti 60 gün süresince el konuldu ehliyetine. Aracı da trafikten men edildi.
2: Sil onu, kapıyı kapat. Kapıyı
3: kapat.
4: Taksimetre açmayıp turisten fazla para isteyen taksici rekor cezadan kurtulamadı.
3: Мне выставляют счетчик 4000 лир. Обычная поездка стоит 2000. Я говорю, либо я плачу 2000 лир, либо выхожу. Что, неадекватно, что ли? Я вообще не представляю, как девушки ведут себя в этой ситуации.
4: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri harekete geçti.
2: No problem. No problem. Bu tadı okey. Bu tadı.
3: Вот так вот.
2: Мали проблем.
3: Sorry.
4: Yapılan incelemede Arnavutköy'den aldığı turisti Fatih'e götüren taksicinin yolculuk sırasında taksimetreyi açmadığı tespit edildi.
2: Sil onu, kapıyı kapat.
3: Ne yapıyorsun?
2: Kapıyı kapat.
3: Polis.
4: Ayrıca turisten 4300 lira talep ettiği belirlendi. Kimliği tespit edilen taksici kısa süre sonra yakalandı. Sürücüye toplam 140.500 lira idari para cezası uygulandı.
2: No problem, no problem.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Geçen yılın son çeyreğinde 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış baskısıyla 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken, yatırımcıların kripto varlıklardan uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de.
14: Access 25 yaşında.
15: Hyundai
14: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri

0: arasında. Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
4: güzeli. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Bankam, bank kartım hadi.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
7: Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
8: Sözleri oldukça netti. Soykırımcı Netanyahu yönetimine tepki gösteren Erdoğan, Hitler ve diğer zalimler gibi akıbetleri aynı olacak dedi.
7: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
8: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kızılay ödüllerinde konuştu. Gazze ve Filistin halkına yardımların sürdüğünü belirten Başkan Erdoğan, İsrail'in katliam şebekesinin hesap vereceğini dile getirdi.
7: Türkiye bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.
8: Kızılay'ın yardım ve destek çalışmaları da Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi.
7: Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
8: Ödüllerin dağıtıldığı programda Türk Kızılay Filistin özel ödülü 12 yaşındaki Gazze'li Renat Attalah'a verildi. 2024 yılında Türk Kızılay'ın bir gıda kolisini açarak Türkiye'ye teşekkür eden ve sosyal medya hesabı

0: üzerinden milyonlara ulaşan Renat Atala ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Gazzeli Atala, Başkan Erdoğan'a üzerinde Free Palestine yani Özgür Filistin yazan kendi tasarladığı tişörtü hediye etti. Programda Başkan Erdoğan, ProTürk projesi kapsamında önemli bir ilaç üretim tesisinin de temel atma törenini gerçekleştirdi.
1: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.
2: Geçtiğimiz saat sıcak bir gelişme yaşanmıştı. Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanmıştı Erden Timur. Erden Timur'un tahliye edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Şimdi yeni detaylar var bu tahliye ile ilgili. Hasan Zeytezin bizi bekliyor, detayları anlatacak.
3: Merve Türkay, teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında yürütülen dosya kapsamında Erden Timur geride bıraktığımız yıllarda gözaltına alınmıştı ve yaklaşık 164 gün sonra artık gözaltı süresi bitti ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade edelim. Geride bıraktığımız saatlerde sıcak bilgi paylaşılmıştı. Ancak tabii ki konuya ilişkin detaylar var ama ne olmuştu? Bir onu hatırlayacak olursak geride bıraktığımız yıllarda 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı ve yaklaşık 164 gün tutuklu olduğu bilgisini paylaşalım. Erden Timur yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı ve daha sonrasında emniyete götürülmüştü ve emniyetteki işlemlerin ardından dosyası mevcut soruşturmadan ayrılarak terörizmin finansmanı ve aklama bürosuna devredilmişti ve daha sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma devam etti ve akabinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti ve Erden Timur'un avukatları soruşturma süresince tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye taleplerinde bulunmuştu ve talebi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği değerlendirdi ve Erden Timur'un yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla karakola gidip imza verme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildiğini ifade edelim. Sıcak bir bilgi olarak paylaşalım. Yaklaşık 164 gün boyunca tutuklu olarak yargılanmıştı Erden Timur. Ancak geride bıraktığımız saatlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak karakola gidip imza atma durumu da verildi Erden Timur'a. Konuyla alakalı gelişmeler sürüyor. Gelişmeleri biz de aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım.
2: Detaylar böyle Erden Timur'un tahliyesine ilişkin Hasan Zeytezim aktardı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemine bakalım. Bugün pek çok gelişme yaşandı. İşte parti meclisinin istifası söz konusu. Bir yandan da Mutlak Butlan'la birlikte ihraç süreçleri de başlamışken CHP'de gözler gelecek haftaya çevrilmiş durumda. Çünkü grup başkanlığı için Özgür Özel'in yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski sözcüsü Faik Öztrak'ı getirmek istiyor. İddialar bu yönde. Bunlar da gündeme gelince şimdi parti içinde çift başlılık tartışmaları başladı.
0: CHP'de sular durulmuyor. Mutlak Butlan tartışması, ihraç kararları ve karşılıklı hamlelerle gerilen partide gözler gelecek haftaya çevrildi.
4: Bu bataklıktan hızla çıkmak için önce çok başlı yönetim, kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz.
0: İddiaya göre CHP'de meclis grup yönetiminde değişiklik gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanı olarak eski CHP sözcüsü Faik Öztrak'ı getirme ihtimali üzerinde duruluyor. CHP Genel Başkanı'nın bunu yapması kolay olmayacak gibi. Öyle ki parti tüzüğüne göre CHP milletvekilleri kendi aralarından bir grup başkanı seçiyor. Seçim kapalı grup toplantısında milletvekillerinin oylarıyla yapılıyor. CHP'nin mevcut 138 milletvekili var. Bunlardan 111'i Özgür Özel'e yakın. Kılıçdaroğlu'nun bu vekilleri ikna için kurmaylarını görevlendirdiği iddia ediliyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin partiyi kendi kişisel ikballerine siper edenlerin değil, partisine ve kurucu değerlerine göğsünü siper edenlerin ocağı olduğunu dosta, düşmana

0: göstermeliyiz.
1: Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun grup yönetiminde yeni bir yapılanmaya gidebileceği konuşulanlar arasında. Grup başkan vekilliği içinse Sevda Erdan Kılıç, İnan Akgün Alp ve Mustafa Adıgüzel isimleri öne sürüldü. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu cephesinin meclise göndereceği resmi yazıların işleme alınması halinde CHP meclis grubunda yönetim dengeleri değişebilir. Bu senaryoya göre parti içindeki mevcut yönetim tartışmasının hukuki boyutunun da farklı bir noktaya taşınabileceği konuşuluyor. CHP'de yeni haftada gözler şimdi grup yönetimiyle ilgili atılacak yeni adımlarda olacak.
2: Şimdi pek çok merak edilen soru var eğitim süreciyle ilgili. İşte müfredat konusu var, ara tatiller konusu var. Bununla ilgili hala açıklamalar geliyor. Sınav güvenliği, okul güvenliği, veli eğitimleri gibi konularla ilgili. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları var. Bu arada şunu belirtelim. Önümüzdeki dönem birinci dönemde, yani ilk yılında 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde ara tatilin uygulanacağını söyledi Bakan Tekin. Başka açıklamaları da var. Buyurun izleyelim.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil ve sınav sistemi başta olmak üzere milyonlarca öğrenciyle velileri yakından ilgilendiren konulara açıklık getirdi. Yeni akademik takvimin kısa süre içinde yayınlanacağını belirten Tekin, birinci dönemde ara tatilin uygulanacağını söyledi. İkinci dönemde ise ara tatil döneminin Ramazan bayramının bulunduğu haftaya denk geldiğini ifade eden Yusuf Tekin, takvimin buna göre şekilleneceğini kaydetti. Milli Eğitim Bakanı sınav sistemleriyle ilgili yeni dönemde yapılacak düzenlemeleri de anlattı. Sınav yapılan dersliklere kamera yerleştirileceğini açıkladı. Uygulamanın öğretmenlerin mahremiyetini koruyacak biçimde yalnızca sınav süresince kullanılacağını belirtti. Bakan Yusuf Tekin, müfredat çalışmalarınınsa planlandığı şekilde sürdüğünü söyledi. Yeni bir revizyonun söz konusu olmadığını ifade etti. Okul kayıtlarında adres değişikliği yoluyla yapılan usulsüz girişimlerin önüne geçilmesi için de yeni tedbirler alındı. Bakan Tekin, kayıt bölgesi dışından gelecek öğrenciler kontenjan durumuna göre kurayla kabul edilecek. Muvafakatname üzerinden yapılan ders kayıtlarına da artık öncelik verilmeyecek dedi. Bu süreçte okullardaki güvenlik önlemleri ise yeniden değerlendirildi. Tekin bu konuda İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini belirtti. Tüm okullar risk durumuna göre yeniden sınıflandırıldı. Yapay zeka destekli bakanlık yönetim sistemi içerisinde erken uyarı mekanizmalarına yönelik yeni modüller geliştirildi ve bunlar yeni eğitim öğretim döneminde kullanılacak şeklinde konuştu. Velilere yönelik yeni bir uygulamayı da duyurdu Milli Eğitim Bakanı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri için ebeveyn okulu programını zorunlu hale getirmeyi planlıyoruz ifadesini kullandı.
2: Şimdi dün gece itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında çatışmalar yeniden başladı. Karşılıklı olarak saldırılar. Bu süreç zarfında, yani 28 Şubat'tan beri Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalar her anlamda durumun kendileri açısından pozitif ilerlediği yönünde. Ama ABD basını hep aksini iddia ediyor. Son bir iddiası daha var. ABD'nin mühimmatları bitti, füze stokları alarm veriyor diyor ABD basını. Hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın tükenen mühimmat stoklarına karşı alınacak yeni yöntemleri görüşmek üzere bu hafta 7 büyük savunma sanayi şirketinin yöneticileriyle bir araya geleceğini ifade ediyorlar.
1: Trump, füzelerimiz bitmedi demişti.
3: Elimizde hiç olmadığı kadar stok var.
1: ABD basını aksini iddia etti. İran savaşı Washington'ın füze stoklarını eritiyor. ABD ile İran arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Savaşın uzamasıyla birlikte dünyanın en büyük savunma bütçesine sahip ABD'nin füze envanteri tartışma konusu oldu. ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından NBC News'e göre Başkan Donald Trump, azalan mühimmat kapasitesi nedeniyle danışmanlarına ve müttefiklerine ateş püskürdü. Trump bu hafta azalan füze stoklarını güçlendirmek amacıyla 7 savunma sanayi şirketinin CEO'larıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Gazeteye göre toplantının tatsız geçmesi beklenirken ABD Başkanı'nın savunma devlerinin patronlarına baskı yapacağı öne sürüldü. Trump'ın şirket

0: şirketlerden üretim hatlarını genişletmelerini ve mühimmat üretimini acil olarak artırmalarını talep etmesi bekleniyor. Ancak Beyaz Saray'dan bir yetkili böyle bir toplantının olmayacağını iddia ediyor. Özellikle hava savunma sistemleri ve hassas güdümlü füze stoklarının beklenenden hızlı erimesi, Pentagon'un sürdürülebilir savaş kapasitesini tartışmaya açtı. Öyle ki ABD, İran'da 12 binden fazla hedefi vururken, İsrail'i korumak için de bir o kadar çok mühimmat harcadı.
1: Dünyanın her yerinde stoklarımız var ve ihtiyacımız olursa bunları kullanabiliriz. Her şey hazır, her şey yolunda.
0: Washington, İran'a operasyonlar kapsamındaysa şu ana kadar binden fazla Tomahawk seyir füzesi kullandı. Bu sayı envanterin %30'una denk geliyor. ABD'nin İsrail ve Ukrayna'ya yolladığı Patriot'lar sebebiyle de savunma sisteminin stokları neredeyse %50 azaldı.
2: Donald Trump'ın

0: geliyor. Şimdi konuşacağız birazdan, hem Tahran'a gideceğiz hem Washington'a gideceğiz. İran'ın petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü üstleneceğiz diyor Donald Trump bugünkü açıklamalarında. Şimdi Tahran'da bizi bekliyor Ekber Karabağ. İrfan sapmazsa Washington'da Donald Trump'ın bu açıklamalarını ve dün gece yaşananları konuşalım ama önce Tahran'a gidelim istiyorum. Ekber hoş geldin yayına. İrfan sen de hoş geldin ama Ekber'le başlayalım. Sağ ol Ekber. Sağ ol İrfan. Şimdi Donald Trump ne demek istiyor? Arkadasından bahsediyor. İran'ın doğalgaz ve petrol piyasalarını tam olarak üstleneceğiz diyor. Neyi hedefliyor sence bu açıklamalarında? Dün İran'da misillemeleri oldu. Körfez ülkelerine saldırdı İran. Şimdi bu gece böyle bir saldırı bekleniyor mu? İran tarafından bir açıklama yapıldı mı? Dahası bu açıklaması, yani bu piyasaları kontrol altına biz alacağız açıklaması nasıl okundu? Ne anlama geldiği düşünülüyor?
1: Mert'e şöyle söyleyeyim, dün İran'a vuracağız, gece vuracağız demişti ve bu dediğini de yerine getirdi. Hı hı. Bu gece yerine getirecek mi, getirmeyecek mi bekleyip göreceğiz ama öyle görünüyor ki ciddi. Yani ciddi. Ciddi görünüyor. Öyle bakıldığında sanki savaşı bu şekilde devam ettirecek Donald Trump. Esasında bu şekilde savaş devam ederse bunun zararı İran daha çoktur. Yani o 40 günlük savaşta olduğu gibi o şekilde değil. Yani son birkaç gündür İran'a karşı devam ettiği şekilde lokal bazda vurarak bu şekilde savaşı devam ettirmeyi düşünüyor. İşte Hark Adası'ndan bahsetti. Esasında Hark Adası'nı bu savaş boyunca da birkaç kez dile getirmişti. Orayı almayı, orayı kontrol etmeyi. Ancak bunu yapmadı. Hani şimdi işte bundan bahsediyor. Tabii Hark Adası İran için önemli. Evet. Ekonomik olarak İran için önemli. Petrol için özellikle İran önemli. İran %90 petrol ihracatını söz konusu buradaki terminaller üzerinden yapmaktadır. Yani önemli bir İran için ekonomik olarak önemli bir büyük bir önem taşımaktadır. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı bu deniz kuşatması dolayısıyla İran tam olarak istediği şekilde petrol satamazsa da an itibariyle burasının tıka basa petrolle dolu olduğunu buradaki depoları söyleyebiliriz.
0: Yani burası aynı zamanda bir depolama tesisi, çok büyük bir tesis. Evet. İran'ın kendi enerjisi açısından da kritik önem arz ediyor. Eğer böyle bir saldırıyı ki sen ciddiye alıyorsun Trump'ın bu söylemlerini, yapabilir bu gece diyorsun. İran açısından ne ifade eder? Ne olur? Yaz ayına giriyoruz. Enerji ihtiyacı daha da artmış durumda. Çok sıcak bölgeleri var İran'ın. Biraz da bunları da düşünmek lazım. Evet, ihracatını konuşuyoruz, ekonomisini konuşuyoruz ama bir de insani boyutuna da biraz bakalım. Ne olur bu petrol, doğalgaz depolama merkezlerini de vurursa?
1: Yani Donald Trump sadece Hark Adası'ndan bahsetmiyor. İran'ın diğer enerji petrol tesislerinden de bahsediyor ki diyor aynen Venezuela'da olduğu gibi dünya enerji piyasasını bu şekilde kontrol etmek istiyorum. İşte bu ada ele geçirilirse İran'da petrol enerji sıkıntısı yaşanır mı? Bu şöyle söyleyeyim, burada tamam yüklü miktarda petrol var, depolama tesisleri burada, ambarlar var burada. Ancak bunlar ihracat için o bölgede bulunmaktadır. Yani ayrı İran evet. Yani bunlar orada depolanıyor, oradan ihraç ediliyor dünyanın birçok noktasına. Yok, İran eğer böyle bir şey, Hark Adası'na bir saldırı söz konusu olursa ülke içinde enerji açısından sıkıntı yaşamaz. Ancak ihracat konusunda ve en önemlisi prestij konusunda büyük bir sıkıntı yaşar. Tabii de hatırlayalım, daha önce neler olmuştu. Biz Hark Adası'na gideceğiz, vuracağız, indireceğiz dediğinde İran'da buna misilleme olarak bölge ülkelerine asker indiririz de demişti. Özellikle İran'ın hedefinin başında Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Biz de aynı şekilde oraya saldırırız yönünde. Hatta dün İranlı bir yetkilinin şöyle bir açıklaması vardı. İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu'nun sözcüsü İbrahim Rezaini diyor, biz bu savaş sırasında kara sularımızı genişlettik. Bu şeyi kastediyor. Biliyorsunuz ki şimdi Hormuz Boğazı etrafı tamamıyla İran'ın kontrolünde. Diyor ki biz bu savaş, 40 günlük savaş boyunca kara sularımızı genişlettik. Bu sefer topraklarımızı da genişletiriz eğer böyle bir eylem söz konusu olursa. Ancak tırnak içinde şunu söyleyeyim. Evet. Heyde muhtaç bir bilgi aktarmak istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin İranlı yetkililerle irtibata geçtiği ifade edilmektedir. Bu da oldukça anlamlı ki bu Arap ülkeleri arasında, özellikle Körfez ülkeleri arasında İran'la en çok husumet yapışan bölgelerin, ülkelerin başında söz konusu. Evet. Hatta İsrail'den daha fazla İran oraya 40 günlük savaş boyunca füze, insansız hava aracı işte fırlattı. Hatta bazı Arap ülkeleri mesela Katar, Suudi Arabistan İran'a işte bu süreci İşte temkinli bir şekilde sona erdirmek için barış yöntemleriyle, diplomasiyle sona erdirmek için yaptığı adım.

0: Bunlara da karşı çıkıyordu. İlk başta dikkat ederseniz İran daha ziyade Birleşik Arap Emirlikleri'ne vuruyordu. Ancak son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin değil de Bahreyn, Kuveyt ve biz son iki gecede de Ürdün'ü de vuruyor.
1: Evet. Peki yani o zaman İran da ciddi yapacağı misilleme konusunda Birleşik Arap Emirlikleri de iletişime geçtiyse ABD'nin bu saldırıyı gerçekleştireceği konusunda da Birleşik Arap Emirlikleri de ikna olmuş durumda anladığımız kadarıyla. Bir tek bir soru soracağım. Kısa bir yanıt alabilir miyim? Hark Adası ile ilgili biz geçtiğimiz aylarda bir çıkarma olur mu ABD bir kara operasyonu olabilir mi diye konuşuyorduk. İrfan'a da soracağım ama sence bu mümkün mü? Hala teknik olarak bunu yapabilir mi ABD? Adalara yönelik böyle bir çıkarma yapabilir mi İrfan?
2: Evet, yapabilir. Şu anda bugünkü vermiş olduğu Donald Trump'ın Truth Social'dan yaklaşık 1,5 saat kadar önce verdiği mesajdan Hark Adası'nı direkt hedef olarak gösteriyor. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da 50 binin üzerinde askeri bir gücü var. Donald Trump çok sıkışmış vaziyette. Hep altını çiziyorum. Şimdi biraz önce hemen sen yayında Ekber'le konuşurken etrafındaki petrol fiyatlarına baktım. Petrol istasyonlarındaki fiyatlara. Dün itibariyle 92 dolardan 95 dolara yükselmişti. 3 dolar 30 sente kadar inen petrol fiyatlarını şu an itibariyle Google'dan çok bir arama yaptığım zaman anında görüyorum. 4 dolar 29 sent, 4 dolar 40 sent bu normal benzin. 4 dolar 40 sent, 4 dolar 70 sent, 4 dolar 70 sent gibi fiyatlar oldukça yükselmiş. Yani dünden bu yana zaten 92'den 95 dolara yükseldi. O açıdan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı en çok düşündüren petrol meselesi birinci derecede.
1: Bu kadar sıkışmışken bu hamleyi de yapabilir mi diyorsun Donald Trump?
2: Yapabilir diye şu an itibariyle en azından verdiği mesajlardan, ama ben büyük çaplı bir kara operasyonu beklemediğimin hep altını çiziyorum. Bu Donald Trump için büyük bir felaket olabilir. İşte şu ana kadar 12 Amerikan asker hayatını kaybetti. 400 kişi yaralandı. Bir kara operasyonu, bir kara saldırısı Amerikan bayraklı tabutların Amerika'ya gelmesi artık sonunu hazırlayabilir Donald Trump'ın. Ama Hark Adası'na yönelik bugün verdiği mesajı ciddiye almak gerekiyor diye düşünüyorum. En azından bir adayı alması. Hep şunun altını çiziyorum. Donald Trump'ın bir zafer fotoğrafına ihtiyaç var. Şayet böyle bir operasyon gerçekleştirirse ve bunu başarırsa tabii bunu bir zafer fotoğrafı olarak satabilir. Kasım ara seçimleri için zaten şu an itibariyle de artık ara seçimler, yani 3 Kasım'daki hem temsilciler meclisi hem de senato seçimleri için start verilmiş oldu. Ülke çapında ve ön seçimler yapılıyor şu anda.
1: Buna ihtiyacı var diyorsun. Müsaadenle çok kısa Ekber'e de sormak istiyorum. Ekber, o sıcak savaş anında, yani savaşın içindeyken İran bunu yapmayan ABD bu süreçte ateşkes süresi zarfında, yani nispeten toparlanmış olan bir İran'a bunu yapabilecek teknik kapasiteye sence sahip mi? Yani Hürmüz'ün tamamen artık kontrolü İran'dayken ve toparlanmışken İran bu konuda askeri olarak sence bu yapılabilir mi ABD tarafından? Çok kısa bir
0: yani ABD. Evet, ABD'nin bölgedeki yığınağına baktığımızda evet yapabilir. Yani böyle bu adayı ele geçirebilir. Ancak esas mesele şu, Hark Adası İran karasularının takribi olarak 24 kilometre uzaklıkta. Yani öyle fazla da uzak değil.
1: Uzak değil.
0: Ancak mesele bu. Burayı aldığında burayı elinde tutabilir mi? Mesele budur. İran sürekli bir şekilde orayı, diyelim ABD orayı tuttu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Orası bir depolama tesisi, bir üretim şeyi değil. Yani oradan petrol çıkmıyor. Şimdi oraya giden İran boruları keser. Orada bir miktar şey vardır, yani önemli miktarda petrol var. Amerika evet evet, ancak daha ne yapar orada sürekli bir şekilde insansız hava araçlarıyla, füzelerle, yani öyle bir şekilde orayı bombalar ki Amerika Birleşik Devletleri oradan da bir petrol çıkaramaz. Yani orası bir yanmış bir bölgeye dönüşür. Yani İran'ın elinde de böyle bir kost söz konusu.
1: Depoladığı petrol doğalgaza el koyabilir. Bu da bir süre sonra hani ne kadar sürdürebilir bunu, ne anlamı olur diyorsun. Ya stratejik olarak aslında çok da doğru bir yöntem değil diyorsun.
0: Yani İrfan aslında çok güzel anlattı. Donald Trump'ın bir zafere ihtiyacı var. Yani böyle bir havanı estirmeye ihtiyacı var. Amerika'da gidip diyecek ki bakın ben yani belki o Hark Adası ile birlikte işte Amerikan halkını bu şekilde ikna etmeye çalışabilir. Ancak dediğim üzere alabilmesi belki mümkündür. Ancak elinde tutması biraz zor olabilir. Şimdi sürekli bir şekilde diyelim orayı siz tuttunuz, oraya 1000 tane, 2000 tane, 3000 tane asker indirdiniz. Küçücük bir adadan bahsediyoruz, öyle büyük bir adada değil. İran'da sürekli bir şekilde füzelerle orayı vurdu.
1: 24 kilometre.
0: 5, 10, 20 işte asker öldü. Az önce de İrfan anlattı. İşte Amerikan halkına Donald Trump nasıl bir cevap verecek? Özetlemem lazım. Evet, alabilir ancak elinde tutması zor.
1: Zor diyorsun. Peki İrfan, çok teşekkür ediyorum. Bu gece bekleyeceğiz gelişmeleri, daha sağlıklı değerlendiririz. Umarız ki böyle bir gelişme olmaz. İrfan teşekkür ederim. Ekber sana sana da teşekkür ederim. Donald Trump'ın bu açıklamalarıyla birlikte arkadası artık gündemde. Tüm dünyanın da gündeminde böyle de bir anlamı var. İran açısından ABD'nin de beklentileri bu yönde ama stratejik olarak yanlış diyor Tahran muhabirimiz. Şimdi İsrail basını Türkiye'nin yükselen gücüne ilişkin haberler yapmaya devam ediyor. Haaretz gazetesi. Türkiye'nin Orta Doğu'da sessiz ama derinden bir diplomatik hamle yürüttüğünü yazıyor. Diğer ülkelerle kurulan ilişkilerle Türkiye'nin küresel güç haline geldiğini vurguluyor özellikle de. O makalenin detaylarında daha neler var? Bu kadar yakından ilgileniyorlar, böyle analizler yapıyorlar. Biz de yakından bakalım, buyurun.
3: Türkiye'nin attığı adımlar İsrail basınında bir kez daha yankılandı. Tel Aviv merkezli Haaretz gazetesi, Türkiye küresel güç olarak geliyor, hazırlıklı olmalıyız ifadelerini kullandı. Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kafkasya'dan Orta Doğu'ya uzanan coğrafyada artık sadece aktör değil, merkezi oyuncu konumunda. Ankara'nın bu küresel yükselişi ve sahada ilmek ilmek işlediği büyük strateji, İsrail'de derin bir yankı uyandırdı. İsrail basınının prestijli gazetelerinden Haaretz, Türkiye'nin vizyonunu hayranlık ve korku karışımı bir dille analiz etti. Habere göre Türkiye'nin son dönemde attığı adımlar sıradan siyasi hamleler değil, aynı zamanda yeni bir bölgesel düzeninde ayak sesleri. Özellikle Suriye'deki yeni dönemde Devlet Başkanı Ahmet el-Şara yönetimiyle kurulan güçlü ilişkiler sayesinde Türkiye, bölge güvenliğinin teminatı olmasında en kritik aktör haline geldi. Habere göre Türkiye'nin yükselişi yalnızca Orta Doğu'yla da sınırlı kalmadı. Türkiye'nin NATO'nun kalbi konumuna yükseldiği açıkça vurgulandı. Haaretz gazetesine göre Türkiye bir yandan ittifakın en hayati damarı olduğunu kanıtlarken, diğer yandan Doğu'yla Batı arasında köprüler kurarak dış politika çeşitliliğinde dünyaya dersler veriyor. İsrail basını Türkiye'nin bu yükselişi karşısında panikte oldu. Gazete, Türkiye bölgesel gelişmelerde giderek daha merkezi ve ikame edilemez bir aktör haline geliyor. Orta Doğu'daki yeni güvenlik ve diplomasi denkleminde en önemli yer Ankara'ya ait. Bu güce karşı dikkatli olunmalı değerlendirmesinde bulundu.
1: İsrail basınıyla birlikte aynı panik, benzer panik Yunan basınında da var. Aslında çok farklı değil konu başlığı. Mavi Vatan'la ilgili, Mavi Vatan yasasıyla ilgili. Hatırlayacaksınız, dün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunanistan Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmişti. İşte hem Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar ve Yunan basınının yazdıkları bugün manşetler işte bu görüşme ve bu görüşmenin ana başlıklarıyla ilgiliydi. Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci

0: başlıklarından biri olacağı yorumları yapıldı. Yunan gazeteleri, televizyonları Türkiye'nin deniz yetki alanlarını, ulusal mevzuatta düzenleme hazırlığını çok dikkat kesilmiş durumdalar. Ve Yunan medyasında yayımlanan yorumlarda Ankara'nın kararlılığı ön plana çıkıyor ki Yunan Dışişleri Bakanı da bu ifadeleri kullanıyor. Yunan basını da özellikle Libya örneğinden yola çıkarak Türkiye'nin kararlılığına dikkat çekiyor. Oradaki süreçten Mavi Vatan yasasıyla ilgili sürece dikkat çekiyorlar ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki hak ve menfaatlerini daha güçlü bir hukuki zemine oturtmayı hedeflediği vurgulanıyor haberlerde. Ve Türk diplomatik kaynaklarının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşına düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olduğunu aktardığı ifade ediliyor. Ve Hakan Fidan bunun ulusal bir yasa çalışması olduğunu ifade ettiği yazıyor. Yunan basınında ayrıca Hakan Fidan Türkiye'nin uluslararası hukuka bağlılığını da vurguladı deniyor bu görüşmelerde. İyi komşuluk ilişkilerine verilen öneminde altını çizdiğini ifade ediyor. Ve adalar, anakara konusunda deniz yetki alanı oluşturulamayacağını savunuyor. Türkiye Anadolu kıyılarına çok yakın mesafedeki bazı Yunan adalarının geniş yetki alanları üretmesinin hakkaniyet ilkesine aykırı olduğu belirtiliyor. Ankara bu yaklaşımın uluslararası yargı kararlarıyla da tam olarak örtüşmediğini savunuyor. Yunan basını ise bu konuda çok ciddi bir panik içerisinde. Bu konuyla ilgili detayları öğrenmeye çalışıyorlar. Az önce de söylediğim gibi Türkiye'nin kararlılığı konusuna özellikle dikkat çekiliyor ve bu alanda özellikle Libya'daki gelişmeler, o süreçler örnek olarak gösteriliyor. Türkiye bu konuda da kararlıydı. Bu noktaya vardı Libya'da. Bugün de Mavi Vatan konusunda kararlı ve bunu da başaracaktır ifadeleri yer alıyor. Ciddi bir endişe var. Şimdi bir görüntü getirmek istiyoruz ekranlarınıza. İsa Mesih Kulesi, Antoni Gaudi'nin 100. yıl dönümü. Yani ancak tamamlanabiliyor inşaatı. Bu yıl dönümünde, 100. yıl dönümünde Papa 14. Leo da katıldı. Bir törenle açıldı. İspanya'da Barcelona kentinde. Artık simgelerinden biri zaten kentin, Sagrada Familia'nın Şubat'ta tamamlanan devasa İsa Mesih Kulesi, burası 100 yılda tamamlandı yapımı. Kilise 172,5 metre yüksekliğine ulaştı. Dünyanın en yüksek kilisesi unvanını taşıyor. İlk mimarları bile anıldı bu arada bu kilisenin. Böyle de bir gösteri vardı. İspanya kraliyet ailesi de katıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de vardı bu açılış töreninde. Tüm dünyada da yankılandı. Yani tarihlerine olan bağlılıklarını da ne kadar kendileri açısından anlamlı savunduklarını da bence güzel bir örnek olarak görebiliriz. Biz de inşallah böyle anlarda yaşarız tabii. Ve 2026 Dünya Kupası heyecanı artık bugün itibariyle başlıyor. Bizim de ilk maçımız yaklaşıyor. Meksika'da açılış maçı oynanacak. Meksika ile Güney Afrika arasında ve maç saat bugün Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Şimdi turnuvaya ilişkin son bilgileri alalım. Muhabirimiz Dündar Keşaplı bizi bekliyor. Detaylar da onda. Dündar, söz sende.
1: Evet, teşekkürler, iyi yayınlar. Miami'de inanılmaz bir sıcak var. Nem oranı çok yüksek. Ama güzel olan yani ise Dünya Kupası'na hazırız, hazırlar diyebiliriz. Gerçekten 24 yıllık özlem bitti ve beklediğimiz o an geldi, çattı diyebiliriz Merve. Her şeyden önemlisi tabii ilginç bir turnuva olacak. Kanada, Amerika ve Güney Amerika'da oynanacak olan 3 ayrı bölgedeki turnuva tabii yine büyük ilgi görmesini bekliyoruz. Ancak diğer yandan her zaman olduğu gibi bu Dünya Kupası'nda da Arjantin son dünya şampiyonu Doha'da, Katar'da kupayı kaldırmıştı. Bu ünvanı korumak isterken diğer yandan her dünya turnuvasında olduğu gibi Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya gibi ülkelerde favori gösterilen ülke arasında yer alıyor. Ancak tabii İtalya 3. kez Dünya Kupası'na katılmıyor. Büyük bir ilgi olduğunu, burada büyük bir Dünya Kupası havası yaşandığını tam olarak söylemek mümkün değil. Belki turnuva başladıktan sonra bunu göreceğiz, ancak bu akşam evet aynen bu akşam tabii demin ifade ettiğim gibi Meksika Güney Afrika maçıyla, tabii ona geleceğim. Meksika Güney Afrika karşılaşmasıyla maç, Dünya Kupası düdüğü çalacak, ancak tabii bizim gözlerimiz ve heyecanla beklediğimiz Türkiye milli takımımız olacak. İlk önemli sınavına

0: Avustralya karşısında verecek sona erdirdiler ve bu Dünya Kupası'nda da spor otoritelerine göre sürpriz yapabilecek bir ülke olarak gösteriliyorlar. Çünkü Türkiye'nin, Türk milli takımında başarısı dünya spor otoritelerinin gözü önünde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii önemli bir sınav vereceğiz. Ancak Avustralya ve Amerika'dan sonra umudumuz, arzumuz, tek hedefimiz bir üst tura çıkmak. Temmuz ayında, 19 Temmuz'da da New York'ta oynayacak finale doğru gitmeyi arzu ediyoruz. Ama tabii Amerika'daki asıl sınav ilk maçımız olacak ve çok sayıda Türk vatandaşının da hem Amerika'da yaşayanlar hem Avrupa'da yaşayanlar burada milli takımımızı yalnız bırakmadığını söyleyebiliriz ki ATV Aspor ekranlarında burada Miami'de oynanan hazırlık maçı vardı. Venezuela Türkiye karşılaşması, orada gördük ki büyük ilgi var ve gerçekten Merve, büyük ilginin yanı sıra oyuncularımızın ve Montella'nın morali çok üst düzeyde ve hazır olduklarının sinyalini verdiler. Biz de tabii büyük heyecanla ve keyifle ilk maçımızı bekleyeceğiz. Güzel bir turnuva olmasını arzu ediyoruz. Her şeyden önemlisi bizim için de en güzel şekilde sonuçla ülkemize dönmeyi arzu ediyoruz. Biz gelişmelerle birlikte olacağız Merve. Kısaca Miami'den aktaracağım notlar bunlardı. Söz İstanbul yollarında sizde.
1: Teşekkür ediyorum Dündar. Evet, heyecan gitgide yükseliyor. O tarih yaklaşıyor. Bizim için tarih pazar günü itibariyle ilk maçımız için, bugün itibariyle de Dünya Kupası maçları başlıyor. Şimdi Londra'dan bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Bir binanın pencere pervazında metrelerce yükseklikte kalan bir çocuk. Çok yani bakamıyoruz o görüntülere bile. Olay yerine neyse ki bir polis memuru, bir sivil geliyor, müdahale ediyorlar. Çocuk son anda kurtarılıyor.
2: Küçük bir çocuk binanın üst katındaki pencere pervazında asılı kaldı. Metrelerce yüksekte yaşanan o anlarda sokakta toplanan onlarca kişi nefesini tutarak olayı izledi. Yürekleri ağza getiren anların adresi İngiltere'nin başkenti Londra. Küçük çocuğun pencere kenarında tutunmaya çalıştığı görüldü. Çevredekiler yardım çığlıkları atarken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dakikalar ilerledikçe gerilim arttı. Çocuğun tutunduğu noktadan kaymaya başladığını fark edenler aşağıda güvenlik çemberi oluşturdu. Tam o sırada bir polis memuruyla olay yerinde bulunan bir sivil, çocuğun düşebileceği noktaya geçerek kendilerini hazırladı. Ve korkulan oldu. Küçük çocuk bir anda tutunduğu yerden kayarak boşluğa düştü. Sokaktan çığlıklar yükselirken polis memuru ve çevredekiler müthiş bir refleksle çocuğu havada yakaladı. Olay sonrasında çocuğun güvenli bir şekilde binaya alındığı ve yaralanmadığı açıklandı.
1: Ve bu haberle de bugünü noktalıyoruz. Yarın inşallah saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdi herkese iyi akşamlar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık sektöründe gelir belirsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdiği gelir garantili besicilik projesi, küçük ölçekli üreticilerden yoğun ilgi gördü. Devletin hem besilik hayvan sağlayıp hem de alım garantisi verdiği tarihi model kapsamında 3600 üreticiye yıl sonuna kadar toplam 108 bin baş besilik hayvan dağıtılacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmakta. İzmir-Aydın otoyolunun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Aydın istikametine bant aktarımı yapılabilir. Geliş gidiş şeklinde sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo. Reklam.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
10: Damat. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Reklam.
13: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
8: İyi ki AGESA.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürün yıldızclassics.com'da.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde gözaltı işlemlerini uyguladı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Beren Saat, Kenan Doğulu, Ozan Doğulu ve Berdan Mardin'in de olduğu toplamda 23 şüpheli gözaltına alındı.
0: Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü isimler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

0: ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması.
1: Sadece kağıt üzerinde bunu gösterdiğiniz takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu da bunu tespit ettiği zaman oradaki prim günlerini iptal ediyor. Emekliliğiniz iptal oluyor ve orada almış olduğunuz maaşlar geri talep ediliyor.
2: Yıllar önce yapılan bir sigorta girişi bugün emekliliğinizi riske atabilir. SGK 18 yaşından önce yapılan sigorta girişlerini mercek altına aldı.
1: Sadece anne baba üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Sizin bir fiil o iş yerinde olmanız lazım. Eğer orada değilsiniz, sadece kağıt üzerinde tespiti varsa bu iptal oluyor.
2: 18 yaşından önce sigortalı olmak emeklilikte prim gün sayısı açısından avantaj sağlayabiliyor. Bu yaşlarda ödenen primler SGK tarafından geçerli kabul edilerek toplam prim gününe dahil ediliyor, ancak bazı aileler çocuklarının ileride erken emekli olabilmesi için fiilen çalışmadıkları halde sigorta girişi yaptırıyor. İşte SGK'nın denetimleri de tam olarak bu noktaya odaklanıyor. Kurum geriye dönük incelemelerle sigortalılığın gerçek bir çalışmaya dayanıp dayanmadığını araştırıyor.
3: Yapılan çalışmalar sonrası eğer Sosyal Güvenlik Kurumu bir usulsüzlük tespit ederse işte o zaman emekliliğiniz iptal oluyor.
1: Ve orada almış olduğunuz maaşlar, sağlık hizmetleri, bununla ilgili her şey faiz ile beraber geri talep ediliyor.
2: Eğer emeklilik hakkınızı EYT kapsamında elde ettiyseniz bu hak da ortadan kalkıyor.
1: 99 öncesinde ilk sigorta girişiniz ailenizin, anne babanızın yanında oldu ve de EYT'den siz emekli oldunuz. Burada yasal prosedür yerine getirmediğinizden kaynaklı tespiti yapıldığı zaman prim iptal olup primleriniz eksik olmuş oluyor. Dolayısıyla emeklilik şartları yerine getirmemiş oluyorsunuz.
2: Yapılan denetimlerde şimdiye kadar 12.209 sahte sigortalılık tespit edildi, emeklilikleri iptal edildi.
3: Diyelim ki Sosyal Güvenlik Kurumu usulsüzlük tespit etti ve emekliliğiniz iptal oldu. Ama siz böyle bir durumun olmadığını düşünüyorsunuz. İşte o zaman yargı yoluna başvurabilirsiniz.
1: Yargı yolunda siz bunu ispat yükümlülüğünüz var. İspat ederseniz buradaki haktan da vazgeçmemiş olursunuz.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı, koca bir kenti, ticareti, binlerce aileyi, sağlık altyapısını yok etti. Özellikle yakıt ve tıbbi malzemenin sistematik olarak kısıtlanması, Gazze'deki hastanelerin kapılarına kilit vurulmasına neden oluyor. 2 milyon Filistinli temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılıyor. Gazze'deki sağlık tesisleri artık en temel işlevlerini dahi yerine getiremiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze genelindeki sağlık hizmetlerinin %50'sinin tamamen durduğunu açıkladı. Elektrik jeneratörlerinin çalışması için gereken yakıtın içeri alınmaması, hayati önem taşıyan bölümleri doğrudan vurdu. Üstelik bu durumdan en çok hastanelerdeki çocuklar ve yeni doğan bebekler etkilendi.
5: Gazze'deki hastanelerde durum çok kötü. El-Aksa Şehitleri Hastanesi de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinin neredeyse yarısı durma noktasına gelmiş durumda. Jeneratör yokluğu yüzünden hastaların hayatı ciddi risk altında. Cerrahi bölümü gibi hayati yerler bile ameliyatları durdurmak zorunda kaldı.
0: Tüm bu zulme rağmen Netanyahu hükümeti soykırımın boyutunu her geçen gün büyütüyor.
5: İşgalci güç olarak İsrail'in Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu var. Bu sadece gıda, su ve barınma değil, sağlık hizmetlerini de kapsıyor. Hastanelerin çalışması için elektriğe ihtiyaç var. Bu yüzden hastanelere jeneratör, ayrıca bunları çalıştıracak yakıt ve yağın mutlaka sağlanması gerekiyor.
0: Gazze'deki sağlık sektörü gibi ticarette durma noktasına geldi. Hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli balıkçılar, Akdeniz'e her açıldıklarında ölüm ya da gözaltına alınma riskiyle karşı karşıya kalıyor. İsrail ordusunun denizden uyguladığı katı abluka ve amansız saldırılar, Gazze halkının en temel besin ve geçim kaynaklarından biri olan balıkçılığı tamamen bitme noktasına getirdi.
5: Denize açıldığımızda ya bir savaş gemisiyle ya da askeri bir devriye botuyla karşılaşıyoruz. Her yön bizim için ya ölüm ya da yaralanma ya da gözaltı demek.
0: Gazze'li balıkçılar artık denize açılmaktan korkuyor. Çünkü İsrail ordusu tarafından ya öldürüleceklerini ya da kaçırılıp hapishanelerde işkenceye maruz kalacaklarını biliyorlar.
5: Her gün balık tutmak için limandan çıkıp sadece 100 metre ilerlediğimizde bile kaderimiz ya İsrail ordusu tarafından öldürülmek, yaralanmak ya da gözaltına alınmak oluyor. Denizde çalışmanın gerçek yüzü bu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: portföy, emtia.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu.
1: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacak.
0: CHP'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu dün 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Bugün de Özgür Özel'in ekibinden 28 kişi parti meclisinden istifa etti. Parti meclisi toplantısını geriye kalan 28 üyesiyle gerçekleştirdi. ABD-İran savaş sahasına geri döndü. ABD Başkanı Trump'ın çok sert şekilde vuracağız açıklamasının ardından gece saatlerinde saldırılar başladı. İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. İran da sert şekilde yanıt verdi. Trump anlaşma olmazsa saldırıların devam edeceğini söyledi.
2: Akşam Ajansı'ndan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Bir son dakika bilgisi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon binasında kimyasal saldırı alarmı verildi. Bu bir tehdit algılama olarak anlatalım bunu. Pentagon sözcüsü Sean Pernell, bina içindeki sistemlerin bir hava kalitesi sorunu tespit ettiğini açıkladı. Durumun ciddiyeti tam olarak anlaşılana kadar ihtiyati tedbirlerin devreye sokulduğunu belirten sözcü, bakanlığın standart koruma protokollerini uyguladığını ifade etti. Görüntülerin Pentagon'dan canlı olarak ekranlarınıza geldiğini belirtelim. Bu kapsamda olaydan etkilenen bölgeler için bulunduğun yeri koru emri verilirken müdahale ekiplerinin bina sakinlerine destek olmak üzere hazır bekletildiği belirtildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre devasa Pentagon kompleksinin 2. ve 5. katları arasındaki belirli koridorlar tamamen giriş çıkışa kapatıldı. Bina içindeki güvenlik görevlilerinin gaz maskeleri ve tam teçhizatlı kimyasal koruyucu giysilerle önlem aldığı aktarıldı. Bu bir kimyasal saldırı olabilir anlamına geliyor. Pentagon an itibariyle alarmda. Arkadaşlarımız o bölgeye çok hızlı bir şekilde intikal noktasındalar. Bir çok kısa bir süre sonra Pentagon'dan canlı yayında neler olduğunu birazdan da ekranlarınıza getirmeye çalışacağız ama yineleyelim. Olay çok önemli. Zira Amerika Birleşik Devletleri İran saldırılarının savaşının tekrar başladığını düşündüğümüz bu günlerde Pentagon'da hava kalite sorunu nedeniyle çok sayıda kat ve koridor kapatılarak acil tahliye işlemleri başlatıldı. Bu bir kimyasal saldırı olabilir alarmı. Henüz netleşmiş değil. Henüz net bir şekilde kimyasal saldırı olduğu demek çok doğru değil ve mümkün de değil. Ama en azından kimyasal saldırı olabilir ihtimalinden bahsediyor. Zira Pentagon'dan geldi bu konuda açıklamalar. Pentagon sözcüsü Sean Pernell, bina içindeki sistemlerin hava kalitesi sorunu tespit edildiğini açıkladı ve hızlı bir şekilde de önlem alındığı belirtildi. İrfan Sapmaz A Haber muhabiri telefon attığımızda İrfan bize detayları aktaracak. İrfan nedir ayrıntılar, neler biliyoruz?
3: Şu anda Pentagon'un hemen parklarında dolaşıyorum. Evet, bir takım hareketlilikler var ama tamamıyla girişler çıkışlar kapatılmış değil. Şu anda Pentagon'un hemen önündeki parkındayım. Arabayla dolaşıyorum. Tabii canlı yayın yapmak yasak olduğu için buradan şu an itibariyle gördüğüm kadarıyla hayat normal görünüyor. Ancak içeride bir hareketlilik olduğu biliniyor. İşte 3 kaynak ve yerel itfaiye departmanı bildirdiğine göre tehlikeli madde nedeniyle Pentagon içindeki birçok kat koridor tecrit edilmiş. Bazıları tahliye edilmiş ama şu anda gördüğüm kadarıyla, çünkü Pentagon'un dibindeyim artık, buradan canlı yayın yapmam yasak olduğu için şu anda araba içerisinden dolaşarak tabii ki telefonla bu bağlantıyı yapmaya çalışıyorum.
2: İrfan, olağanüstü bir hareketlilik de gözlemleyebiliyor musun, yoksa çok sakin normal bir gün mü?
3: Hayır, olağanüstü bir hareketlilik.

0: Görmüyorum, görmüyorum. Normal girişler çıkışlar insanlar giriş çıkış yapabiliyor. Şayet olağanüstü ki ben Pentagon muhabiriyim, o haberin aynı zamanda bildiğiniz gibi Beyaz Saray'ın yanı sıra Pentagon kartım da var ama şu anda tabii vakit kazanmak için arabayı herhangi bir yere park edip içeriye girme yönünde bir henüz girişimde bulunmadım. Pentagon kartım bulunmasına rağmen ama bu bir zaman alacağı ve olayı hızlı aktarmak adına şu anda evet. telefon bağlantısı yapıyorum. Çünkü zaten bulunduğumuz yerden canlı yayınlar yasak kesinlikle. O açıdan ben çok ciddi bir şey görmüyorum şu anda. Tekrar şimdi dolaşıyorum. Herhangi bir ciddi sık en azından şu anda gördüğümden bahsediyorum. İçeride ne oluyor bilmiyorum ama tamamıyla normal görünüyor.
1: Pentagon sözcüsünün açıklaması vardı şampiyon. Bina içindeki sistemlerin hava kalitesi sorunu tespit ettiğini açıkladı diyor. İşte pek çok koridorlar kapatılmış, acil tahliye işlemleri başlatıldığı açıklamaları geliyor. Herhangi bir sana yansıyan bir bilgilendirme de yok mu İrfan?
0: Şimdi şu an tabii araba kullandığım için bir taraftan da son derece tedbirli hareket etmeye çalışıyorum. Anladım. Çünkü Pentagon etrafındaki polisler bir şüpheli bir durum sezerlerse anında beni durdurabilirler. Ama şu anda artık Pentagon'a bizim de Pentagon muhabiri olarak giriş yaptığımız kapının hemen karşısındayım. Şu an itibariyle bir şey görmüyorum ama tekrar şey yapacağım. Arabayı bir yere park edip buradan dışarıdan en azından canlı yayın ekibi gördüm. Dışarıdan bir yayın yapmaya çalışacağım. Peki. Ama şu ana kadar itfaiye sözcüsü Yüzbaşı Jamie Mills'e göre Pentagon Kuvvet Koruma Teşkilatı'nın tehlikeli madde müdahale ekibi Arlington İtfaiyeci Sağlık Hizmetleri'nin bir girişimde bulundu. Ama şu anda bir şey görmüyorum şu anda.
1: Peki İrfan, o halde çok... Sana müsaade edelim. Evet. Sen de hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettin. Hem aracını park edip hem Pentagon'daki o bilgileri bize taze ve sıcak bilgileri alman için sana müsaade edelim. Birazdan tekrar senden bilgileri almaya devam edeceğiz. Peki İrfan'a teşekkür ederim. Amerika'daki bilgileri almayı sürdüreceğiz. Şimdi İstanbul'a döneceğiz. İstanbul Şişli'de gece saatlerindeki hareketli dakikaları ekranlarınıza getireceğiz. Polis efendim bir araca dur ihtarında bulunuyor. Fakat sürücü durmuyor. Sokakları savaş alanına çevirerek kaçmaya devam ediyor. Dakikalarca kaçıyor. İşte çöp kovalarını çarpıyor. Başka araçlara çarpıyor. Daha sonrasında polisin tabii ki ısrarlı takip sonucunda o sürücü yakalanıyor. Sonrasında arabada yapılan aramalarda sürücünün neden kaçtığı da ortaya çıkıyor.

dur ihtarına uymadı. Polisin üzerine aracını sürdü. O kaçtı, ekipler kovaladı. İstanbul Şişli'de gece yarısı hareketli dakikalar yaşandı. Uygulama noktasında dur ihtarına uymayan şüpheli gaza basıp kaçtı. Tehlikeli araç kullanan sürücü önüne ne çıktıysa çarptı. Cadde ve sokaklarda kilometrelerce süren takipte polis ekipleri şüphelinin peşini bir an olsun bırakmadı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli aracını durdurup koşmaya başladı. Elindeki çantayla ara sokaklara giren şüpheliyi ekipler adım adım takip etti. Kaçarken çantasını da atan sürücü kısa süre sonra yakalandı. İşte o çantadan çıkanlar kaçışın nedenini ortaya koydu. Çantada 26 paket esrar bulundu. Araçta yapılan aramada da uyuşturucu madde ve 37.800 lira nakit para ele geçirildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen şüpheliye trafik kurallarını peş peşe ihlal ettiği gerekçesiyle 571.000 lira ceza kesildi. Aracı da 60 gün trafikten men edildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Kızılay ödül töreninde Gazze ve Filistin halkına yardımların sürdüğünü söyledi. İsrail'in katliam şebekesinin hesap vereceğini belirten Başkan Erdoğan Netanyahu yönetimine tepki gösterdi. Hitler ve diğer zalimler gibi akıbetleri aynı olacak dedi.

0: kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: Sözleri oldukça netti. Soykırımcı Netanyahu yönetimine tepki gösteren Erdoğan, Hitler ve diğer zalimler gibi akıbetleri aynı olacak dedi.
0: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kızılay ödüllerinde konuştu. Gazze ve Filistin halkına yardımların sürdüğünü belirten Başkan Erdoğan, İsrail'in katliam şebekesinin hesap vereceğini dile getirdi.
0: Türkiye, bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken, diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.
1: Kızılay'ın yardım ve destek çalışmaları da Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi.
0: Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
1: Ödüllerin dağıtıldığı programda Türk Kızılay Filistin Özel Ödülü 12 yaşındaki Gazze'li Renat Attalah'a verildi. 2024 yılında Türk Kızılay'ın bir gıda kolisini açarak Türkiye'ye teşekkür eden ve sosyal medya hesabı üzerinden milyonlara ulaşan Renat Attalah ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Gazze'li Attalah, Başkan Erdoğan'a üzerinde Free Palestine yani Özgür Filistin yazan kendi tasarladığı tişörtü hediye etti. Programda Başkan Erdoğan, ProTürk projesi kapsamında önemli bir ilaç üretim tesisinin de temel atma törenini gerçekleştirdi.
0: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.
2: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ödüllerini verdiği Kızılay Günü'nde çok önemli birisi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunan yakın koruması ve koruma müdürü olarak da görev yapan Muhsin Köse yılın kamu kurumu bağışçısı birincisi ödülünü aldı.
3: Yılın kamu kurumu bağışçısı birincisi Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruma Başkanlığı Başkanı Sayın Muhsin Köse geliyor alkışlarımızla. Evet, bizler de Koruma Başkanlığı Başkanı Sayın Muhsin Köse'yi tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini alıyorlar. Evet, kendilerini aile fotoğrafı için davet ediyoruz.
2: Ve tekrar dönelim siyaset gündeminde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında süren yetki krizi karşılıklı hamlelerle derinleşiyor. Kılıçdaroğlu yönetimi 9 kişiyi disipline sevk ederek saf dışı bırakırken Özel cephesi de 27 parti meclisi üyesinin istifasını vererek tözük gereği 45 gün içinde olağanüstü kurultay zorunluluğunu hedefledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ise parti meclisinde 5 kişi de kalsak hayat devam eder açıklamasında bulundu.
4: Bir kez daha sesleniyoruz. Bu yanlıştan dönün.
5: Demede 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
1: Özel cephesinden 27 parti meclis üyesi istifa etti. CHP'deki yetki krizi karşılıklı hamlelerle devam ediyor. Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu kritik parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etti. İhraç istenen isimler arasında 4 parti meclisi üyesi bulunuyor. Bu isimler toplantıda olağanüstü kurultay isteyecekti.

0: Ancak Kılıçdaroğlu'nun hamlesiyle masaya oturamayacakları anlaşıldı. Buna karşılık Özgür Özel cephesi de 27 parti meclisi üyesiyle istifa kartını oynadı. Özgür Özel'e göre istifalar stratejik bir taktikti. Zira parti tüzüğüne göre parti meclisinde üye sayısı 40'ın altına düşünce 45 gün içinde olağanüstü kurultay zorunlu hale geliyor. Seçilmiş CHP sözcüsü Zeynel Emre de bu yönde açıklama yaptı ve istifalar kabul edilmezse suç işleneceğini savundu.
1: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar. Hiçbir harcama yapamazlar.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek de mahkemenin tedbir kararını hatırlatarak 5 kişi bile olsa parti meclisi toplanır dedi.
2: Dava sonuçlanmadığı için ne biz mahalle seçimi yapabiliriz, ne ilçe seçimi, ne kurultay yapabiliriz. Ve ayrıca olağanüstü bir durum olduğu için de süreç devam ediyor. Hem de 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
0: Öte yandan uzmanlara göre butlan kararı verildiği için söz konusu tüzük hükmü uygulanamıyor. Özel cephesindeki istifalarsa Kılıçdaroğlu'nun parti meclisinde elini daha da güçlendiriyor. Özel cephesinin istifa kartının stratejik bir hata olduğu yorumları yapılıyor. CHP'de kritik parti meclisi 30 kişiyle toplandı.
3: Bize ulaşan liste 27 parti meclis üyesi arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu. 57 kişilik parti meclisinde 30 arkadaşımız bugün itibariyle parti meclisi görevini devam ettiriyor. 27 arkadaşımız ise istifa iradelerini ortaya koydular.
0: Parti meclisi toplantısı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu. Özel ekibinin istifa hamlesine dikkat çekti. İstifaların bir öneminin olmadığını söyledi. Parti meclisi görevine devam ediyor dedi. Müslüm Sarı ayrıca olağan kurultay takvimi oluşturma kararı aldıklarını söyledi.
3: Biz partiyi kurultaysız bırakmamak üzere arkadaşlarımızın taleplerini de göz önünde bulundurarak, parti tabanımızın da taleplerini göz önünde bulundurarak en azından bir olağan takvim sürecinin başlatılması konusunu kararlaştırmış durumdayız.
0: CHP'de karşılıklı restleşmeler sürerken Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu yeniden toplanacak.
4: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler böyle. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu konuda neler söyledi biraz önce ekranlarınıza getirdik ama bundan sonra atılacak adımlar da çok önemli. Tülay Ağaoğlu bizi bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Tülay, neler oluyor, neler konuşuluyor, bundan sonra ne olacak, dinlemek isteriz senden.
5: Hikmet Öztürk, parti meclisi toplantısı gerçekleşti. İstifaların bir anlamı olmadığı söylendi genel merkez tarafından. Bu istifaların istinaf mahkemesine yapılması gerektiğini ifade ettiler. Genel merkeze verilmesinin bir önemi olmadığını söylediler. Bunun yanı sıra toplantı 2,5 saat sürdü bugün. Parti meclisi toplantısı gerçekleşti. Ayrıca Özgür Özel'in yanında yer alanların istifa ettiğini söylemiştik. 28 isim bildirilmişti ancak 27 ismin istifa ettiği söylendi. Bunlardan birisi de Yaşar Seyman. Yaşar Seyman istifa etmediğini söyledi ve buradaki parti meclisi toplantısına da katıldı. Ve toplantıda neler yaşandı? 2,5 saat sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce süreci anlattı. Gelmeyenler için, istifa ettiğini açıklayanlar için keşke onlar da burada olsalardı ve sürece ilişkin katkıda bulunmaları söz konusu olabilir dedi. Bana hakaret edenlere kinim yok dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Onları Allah'a havale ediyorum dedi. Benim karşı çıkışım kurumsal bir karşı çıkış dedi. Ve çok önemli bir sözle söyledi. Özgür Bey'le bir sorunum yok benim dedi. Bunu da ifade etti. Ve parti kurulması başka bir partiye gidecekleri yönünde de yine konuşmalar oldu. Ancak sert tepki gösterdi Kemal Kılıçdaroğlu buna. CHP'deyken bu konunun tartışılması son derece yanlış olduğunu ve ifade etti. Ve sonsuza kadar genel başkan olacak değilim dedi. Olanaklar varsa olağanüstü kurultay içinde gereği yapılabilir dedi. Ama hukukçularım bu konuda tabii ki söylemleri var. Deniliyor ki kesinlikle olağanüstü kurultay bu süreçte yapılamaz deniliyor. Bu arada şunu da ifade edelim. Yarın da MYK toplanacak. Yine ihraçların gündemde olduğu söyleniyor. 9 milletvekilinin ihracı gerçekleşmişti. Peki Özgür Özel Özel'e yönelik herhangi bir ihraç söz konusu mu? Hayır, kesinlikle olmadığını söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları. Hiçbir şekilde Özgür Özel'in ihracı gündemde yok. Genel başkanlık ünvanını tartıştırmayız diyor kurmaylar. Yarın MYK toplanacak demiştik. Peki Yüksek Disiplin Kurulu ne zaman toplanacak? Bu konu henüz belirsiz. Ayrıca meclise de yazılar yazılmış durumda. Meclisten de bir adım bekleniyor. Meclis başkanlığından adım bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yine. Bu arada şunu da söyleyelim. Parti meclisi toplantısına o imza veren, olağanüstü kurultay için imza veren isimlerden bazıları da yine katıldı. Ali Öztunç, Gürsel Erol, Mehmet Tüm ve Oğuz Kağan Salıcı da yine burada parti meclisi toplantısındaydı. Hikmet Öztürk.
4: Peki. Tülay, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, bültenimizin başına son dakika bilgisi olarak aktarmıştık. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'da olağanüstü bir hareketlilik olduğu bilgisi vardı. Bir kimyasal saldırı olabilirdi diye anlattık İrfan. Tam Pentagon'un oradasın. Nedir, anlat bize, var mı bir bilgi? Kapatıldığı söyleniyordu. Nedir ayrıntılar?
6: Evet, şimdi böyle bir haber doğrulanmış oldu. Hemen arkamda zaten Pentagon'u görüyorsun. Tabi bu demir parmağı her ne kadar Pentagon kartın bulunsa da şu an itibariyle oraya girme mümkün değil. Demir parmakların arkasında bazı sirenler çalışan polis araçlarını görüyorum ama hemen arka tarafında normal bizim de gazeteciler olarak giriş çıkış yaptığımız kapıdan giriş çıkış normal devam ediyor. Ama bir yine de özetlemek istiyorum. Tabii şu anda neredeyse alarma geçildi. Şu an itibariyle Pentagon Arlington County yetkilileri olayın resmen doğruladı, yaşandığını doğruladı. Ancak şu ana kadar açıklanan bilgiler bunun bir saldırı veya doğrulanmış kimyasal biyolojik olay olduğuna işaret etmiyor diyebiliriz. Pentagon yönetimi hava kalitesi sorunu nedeniyle ihtiyatlı tedbirlerin devreye alındığını söylüyor. Şu ana kadar doğrulananlar Pentagon içindeki sensör sistemleri bir hava kalitesi sorunu tespit etti. Bunun üzerine Pentagon'un bazı bölümlerinde bulunan yerde kalın emri verildi ki burası 24 kat aşağıya Pentagon'dan 7 kat aşağıya zemine inilen bir yerdir. 24 bin kişi çalışıyor. Tabii böylesi bir durumda daha önce hatırlayacaksınız 9-11 Eylül olaylarında bu binanın arka cephesi bombalanmıştı, uçaklarla vurulmuştu. O açıdan en ufak bir alarm konumu burasını, yani Pentagon'un 24 bin kişiyi alarma geçirebiliyor. Şimdi Arlington County itfaiyesinin tehlikeli madde ekibi olay yerine geldi. Pentagon Gücü Koruma Ajansı Hazmat ekibi bu müdahaleye katılmış. Binanın bazı koridorları ve katları izole edilmiş. Bazı bölümlerde tahliye gerçekleştirilmiş. Evet. Olayın gerçek bir tehlikeli madde sızıntısı mı yoksa yanlış alarm olduğu henüz her ne kadar belli olmasa da yanlış alarm olduğu yönde de bilgiler var. Ta Pentagon sözcüsü Sean Pernell bir açıklama yaptı. Pentagon'un gelişmiş güvenlik sistemleri bina içinde bir hava kalitesi sorunu tespit etti. Bunun önem derecesini belirleyene kadar ihtiyat tedbirleri uygulanıyor dedi. Bu ifadeleri kullandı. Ayrıca etkilenen bölgelerde standart koruma prosedürlerinin devreye sokulduğunu ve müdahale ekiplerinin hazır beklediğini belirtti
4: İrfan,
6: diyebiliriz Hikmet.
4: Bu hava kalitesi sorunu dediğimiz şeyi daha önceden hiç duydun mu sen bunca yıllık Pentagon muhabirliğinde?
6: Ben hiç duymadım. Şöyle hiç duymadım şöyle, ama şu anda ben tabii hava çok sıcak, şu anda 40 derece dışarıdan bahsediyorum. Acaba yani dışarıdaki havayla ilgili bir sorun mu var ya da dışarıdan bir sızıntı mı var, en azından burada böyle bir şey görmüyorum. Ben görmüş olsaydım zaten burada da şu anda bu yayını yapıyor olamazdım. O açıdan içeride belki dedektörler, sensörler bir takım sızıntılar algıladılarsa o açıdan alarm verilmiş olabilir diye düşünüyorum.
4: Anladım. Peki. İrfan, teşekkürler. Senden bilgileri almayı sürdüreceğiz. Kolaylıklar dileyelim sana. İrfan Sapmaz, Pentagon'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı'ndan aktardı bilgileri. Şimdi Amerika demişken Trump'ın açıklamalarına bir bakalım. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri iki gündür İran'ı vurmaya devam ediyor. Gerekçe ise Hürmüz Boğazı yakınlarına askeri bir helikopterin İran tarafından düşürüldüğü bilgisi. Donald Trump bu son iki günde çok sert açıklamalarda bulunuyor. Bugün de yine Amerika olarak İran'ı vurmaya devam edeceklerini söyledi ve hatta Hürmüz Boğazı'ndaki o biliyorsunuz meşhur Hark Adası var. Hark Adası'nı ele geçirmek gibi cümleler de sarf etti. Bakalım neler söylemiş.
0: İran'ı bu gece çok sert vuracağız. Trump bu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran'ın Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceklerini de duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeni tehditlerde bulundu. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni saldırı için bu geceyi işaret etti. Trump, İran'ı bu gece çok

0: sert vuracaklarını belirtti. Ülkesinin çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğini ifade etti. Trump ayrıca İran'ın savunma kabiliyetlerinin büyük ölçüde zayıflatıldığını öne sürdü. ABD Başkanı telefonla katıldığı Fox News yayınındaysa İran'a kara harekatını istemediğini, gerekirse küçük bir asker grubunun bölgeye gönderilebileceğini söyledi. Trump, iki gün boyunca İran'a 250 milyon dolarlık bomba yağdırıldığını, Tahran yönetiminin buna boyun eğdiğini, ancak bu durumun henüz farkında olmadıklarını kaydetti. Trump'ın tehditlerine İran'dan yanıt gecikmedi. İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı, ABD daha güçlü ve daha acı verici bir tepkiyle karşılaşacak dedi.
1: Şimdi İran'a gidelim. Ekber Karabağ bizi bekliyor. Neler yaşanmış gece boyunca İran'da ve neler konuşuluyor? Ekber, artık İran Amerika ile tekrar savaşta mı? Neler söyleniyor? İran'ın tepkisi ne buna? Dinleyelim seni.
2: Evet Hikmet, teşekkür ederim. Donald Trump'ın az önce İran'da ilgili ifadelerini dile getirmiş olduk. Bir kez daha İran'ı tehdit etti. Esasında dün de tehdit etmişti ve dünkü tehditlerini yerine getirdi, gerçekleştirdi. Ve Amerikan ordusu saatlerce İran'ı bombaladı ve bu bombalamanın şöyle bir özelliği de vardı. Geçtiğimiz günlerin aksine sadece kıyı bölgelerde aynı zamanda İran'ın derinliklerine yönelik de bir saldırı söz konusu oldu. Esasında peş peşe iki gecedir İran'a yönelik saldırılar söz konusu. İlk gecedeki saldırıyı orada düşürülen bir helikopterine misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri yaptığını belirtiyor. Ancak son saldırının esasında bu müzakerelerle ilgili olduğunu ifade edebiliriz. Donald Trump bu işte saldırıdan da önce işte bu müzakere sürecinde memnun olmadığını ve İran'ın işte zamana oynadığını Tahran yönetimini suçlamıştı ve İran'a saldıracaklarını ifade etmişti. Esasında bu saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıların İran'ın müzakere masasında taviz vermesini işte ve bir şekilde hızlı bir şekilde buradan bir sonuç almayı amaçlayan saldırılar olduğunu ifade edebiliriz. Gerçekten ABD'nin Trump'ın istediği gibi bir sonuç olur mu? Bunun tersi de bir durum söz konusu olabilir. Yani İran bu kez bunu gerekçe göstererek tamamıyla o müzakere masasını yıkabilir. Gerçi bu saate kadar bunu yapmadı ancak sürekli bir şekilde bu konuda uyardı. Hatta son olarak bugün İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ve onun sözcüsünden gelen açıklamada artık ateşkesin de bir manası kalmamıştı dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın da az önce Donald Trump'ın ifadelerine misilleme olarak şöyle ifadeler kullandı ki bambaşka bir İran'la karşı karşıya kalırsınız eğer bu enerjiyle ilgili işte dediklerini yaparsa Amerika Birleşik evet. Devletleri. Dün de Mesut Pezeşkiyan bu Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü değil aciziyetini gösteriyor yönünde ifadeler kullanmıştı. Özetlemem gerekiyorsa bu gece işte nasıl bir gece yaşanacak? Dün olduğu gibi benzeri bir gece mi karşı karşıya kalacağız? Onu bekleyip göreceğiz diyor ve sözü İran'dan başkent Tahran'dan İnkılap Meydanı'na merkezimize bırakıyor.
1: Ekber, sürem doldu ama şu arkadakileri merak ediyorum. Namaz kılanlar var, toplanmışlar insanlar. Olağanüstü bir durum mu? Yani bir gösteri mi yoksa normal bir durum mu bu arkadaki?
2: Yok, normal durum. Her gecede olduğu gibi olan bir durum. İşte şöyle göstereyim size. İşte insanlar burada toplanmışlar. Evet, evet. Namaz kılıyorlar. Anladım. İşte birazdan da burada etkinlik yapılacaktır. İşte görüyorsunuz hazırlıklar.
1: Yani bu
2: işte
1: yavaş savaş yavaş için burada toplanmış. Savaş için olağanüstü bir gösteri ya da başka bir şey değil yani.
2: Savaşın başladığı ilk günden burada işte gösteriler yapılıyor. Anladım. Destek gösterileri yapılıyor. An itibariyle ezan okunduğundan insanlar burada namaz kılıyor. Ve birazdan da buradan hatta caddeyi de kapatacaklar. Trafiğe de kapanacak. Ve gece saat 12'ye kadar işte burada etkinlik yapılacaktır. İşte yönetime destek etkinliği, işte orduya destek etkinliği.
1: Anladım. Tamam Ekber. Pek teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Teşekkür ederim sana da. Efendim Ekber'le bağlantımızda noktaladık. Çok kısa bir aramız var. Sonrasında yaklaşık bir saat hiç ara vermeden bütün gelişmeleri aktaracağız efendim.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda Avrupa Yatırım Bankası'ndan 200 milyon avro finansman sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AYB'nin deprem sonrası sağlanan kaynaklar hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra Türkiye'nin kalkınma önceliklerine yönelik uygun koşullu finansman imkanlarını yeniden devreye aldığını belirtti. Halkbank'ın katkılarıyla

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes Damat.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Bankam, bank, kartıma bin.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerde.

0: canlılar turnuvada futbola doyuyor. TV Mugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün.

bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: A Haber Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Anahtar teslim mutluluk.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
4: Anahtar teslim mutluluk.
3: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Hangi Kredi? Lezzet arıyorsan
9: Festi.
8: Opet'te duracaksın.
9: Ey.
8: Aradığın ne varsa
9: buldum.
8: Opet'te bulacaksın.

0: hemen indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Türkiye'nin

0: en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Kokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze. Başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Esenler'de ATM'den yaklaşık 500 bin lira çalan hırsız kısa süre sonra yakalandı. Şüphenin kimliği de belli oldu. Daha önceden bu ATM'lere para taşıyan bir şirket çalışanıymış. Hırsızın nasıl yaptığı da ortaya çıktı.
3: Banka ATM'sini kolayca soydu. Öyle ki alarm bile çalmadı. Çünkü hırsız şirketin eski çalışanıydı. Hırsızlık olayı İstanbul Esenler'de yaşandı. ATM'lere para taşıyan şirketin eski çalışanı bir ay önce işten ayrılmıştı. Şirketten aldığı anahtar ve şifreleri kullanarak alarmı kapattı. Bankanın ATM kasasını açıp yaklaşık 500 bin lira çaldı. Hırsızlığın ardından ATM arıza sinyali verdi. Olay yerine gelen banka görevlileri hırsızlık olduğunu anlayınca polise haber verdi. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan çalışmada ATM hırsızının bir ay önce işten ayrılan eski çalışan olduğu tespit edildi. Sultan Gazi'de yakalanan hırsızın evinde yapılan aramada bir miktarda para ele geçirildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin 7 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.
2: Bir döneme damga vuran Mezdeke Dans Grubu'nun üyesi Aynur Kambur'un 2016 yılındaki faili meçhul cinayeti özel ekibin titiz takibiyle tam 10 yıl sonra aydınlatıldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Bülent Gündüz, yoğun güvenlik önlemleri altında cinayet mahallinde keşif yaptırıldı.
3: Kargocuyum deyip kapıyı açtırdı. Silahını peş peşe ateşleyip kaçtı. Ve 10 yıl sonra cinayet mahalline geri getirildi. Katil Aynur Kanbur'un İstanbul Şişli'deki evine keşif için götürüldü. O günü polis gözetiminde savcıya anlattı. Bir döneme damga vuran Mezdeke Dans Grubu'nun üyesi olan Aynur Kanbur, 2016 yılında evinin kapısının önünde vahşice öldürüldü. Olay yerindeki incelemelerin ardından bulunan boş kovanlar aradan geçen süreye rağmen başka bir olay ya da silahla eşleşmedi. Faili meçhul cinayeti özel ekip aydınlattı. 4000 saatlik kamera görüntüsü titizlikle incelendi. 10 yıl sonra bulunan katil zanlısı cinayeti itiraf etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca katil zanlısı Bülent

0: Gündüz de birlikte olay yerinde keşif yapıldı. Çalışmada yer gösterme işlemi gerçekleştirildi. Bülent Gündüz olayı gerçekleştirdiği Narçiçeği sokaktaki apartmana getirildi.
1: Yani defalarca ekranlarınıza getirdiğimiz maalesef yine bir turistin dolandırıldığı bir görüntü. İstanbul Arnavutköy'de ortaya çıktı efendim bu sefer görüntüler. Turist alıyor, taksimetreyi açmadan Fatih'e götürüyor. İstanbul Arnavutköy'den Fatih'e götürüyor taksici ve 4300 lira istiyor taksiciden, turistten. Taksi bunu kayda alıyor. Turist daha sonrasında şikayet yağdırılıyor tabii. O zanlı yakalandı efendim. Tam 140.500 lira para cezası kesildi kendisine. Ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Aracı da trafikten men edildi.
2: Sil onu, kapıyı kapat.
3: Kapıyı
2: kapat.
0: Taksimetre açmayıp turistten fazla para isteyen taksici rekor cezadan kurtulamadı.
4: Мне выставляют счетчик 4000 лир. Обычная поездка стоит 2000. Я говорю, либо я плачу 2000 лир, либо выхожу. Неадекватно, что ли? Я вообще не представляю, как девушки ведут себя в этой ситуации.
0: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri harekete geçti.
2: No problem. No problem. Tut aldı toki. Tut aldı.
4: Вот тачка.
2: Мани проблем.
4: Sorry.
0: Yapılan incelemede Arnavutköy'den aldığı turisti Fatih'e götüren taksicinin yolculuk sırasında taksimetreyi açmadığı tespit edildi.
2: Sil onu, kapıyı kapat.
3: Kapıyı
4: kapat.
2: Bakayım kardeşim.
0: Ayrıca turistten 4300 lira talep ettiği belirlendi. Kimliği tespit edilen taksici kısa süre sonra yakalandı. Sürücüye toplam 140.500 lira idari para cezası uygulandı.
2: No problem. No problem. Tut aldı toki. Tut aldı.
4: Вот тачка.
2: Мани проблем.
4: Sorry.
0: Ayrıca ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve aracı trafikten men edildi.
2: Sil onu, kapıyı kapat.
4: Şöyle
2: kapıyı kapat. Sen niye itiraz ediyorsun ki?
4: You told me 4000.
2: No 4000.
1: Efendim artık yaz sezonunun başlamasıyla beraber özellikle yazlık kiralamalarının revaçta olduğu bir dönem yaşıyoruz malum, ama burada dikkat edilmesi gereken pek çok konu var. Dolandırıcılar bu meseleyi çok iyi kullanıyorlar. Aman dikkat ediyoruz haberimizde.
0: Yaz sezonuyla birlikte konut kiralamaları da arttı. Ev arayanlar için kritik uyarılar peş peşe geldi.
5: Sezonla birlikte otomatikman yazlıklara olan talepler arttı kiralık anlamında. Vatandaşlar kiralama yaparken öncelikle mülk sahibi mi değil mi, kiminle muhatap olduğunu iyice bir araştırıyor olması gerekiyor. Daha sonra tutacağı kiralık villanı gidip yerinde bir şekilde görüyor olması gerekiyor. Eğer farklı bir ilde ise görüntülü sistemle bir şekilde evi geziyor olması gerekiyor.
6: Yaz sezonu başladı, deniz mevsimi de geldi. Okulların kapanması da yaklaştı. Vatandaşların yerli turist olarak ev kiralama ihtiyaçları ve talepleri de giderek arttı. Ancak bu süreçte onları oldukça zorlu konular bekliyor. Özellikle dolandırıcılık konusunda vatandaşların çok dikkatli olmaları isteniyor.
5: Dolandırıcılık vakalarında şu da karşımıza çıkıyor bizim. İnternetteki fotoğraflarla gerçekte olan ev birbirini hiçbir şekilde tutmuyor. Bu uyuşmazlıktan dolayı bütün vatandaşlarımız mağdur oluyorlar. Bu mağduriyetin önüne geçmek için mutlaka yetkili bir emlakçı arkadaşlarımızla çalışıyor olmaları gerekiyor. Kira kontratlarını yapmaları gerekiyor. Para transferlerini yapacakları zaman para transferlerini banka üzerinden açıklamayı da şu ada no, parsel daire no şeklinde açıklamayı geniş tutup oranın kapora bedelidir, kiralama bedelidir şeklinde açıklamayı da net bir şekilde yazıyor olmaları gerekiyor.
6: Özellikle internette, sosyal medya hesaplarından yazlıklarını kiraya vermek isteyenlerin ilanları oldukça cazip hale gelebiliyor. Ancak vatandaşları bekleyen kritik sıkıntılar da var. Özellikle hukuki konularda ve dolandırıcı konularında mutlaka dikkatli olmaları gerekiyor. Peki uzmanlar vatandaşları hangi konularda uyarıyor, onu da kendilerine soruyoruz.
5: Bir defa yetkili mi değil mi? Orada tapuda kiminle muhatap olacaksa o muhatap olduğu kişinin mal sahibi mi? Mal sahibi değilse emlakçısının yetkisi var mı yok mu, buna bakıyor olması lazım. 2. Gördü, gitti, baktı, resimlerle uyuştu, hiçbir sıkıntı yok. İlanda gördüğü evle farklıysa bundan uzak duracak. Hesaba mutlaka ve mutlaka IBAN'a gönderirken açıklama kısmına o yerin bedelidir, kiralama bedelidir şeklinde de yazıyor olması gerekiyor.
0: Peki kira kontratı

0: yaparken nelere dikkat edilmeli?
1: Kira kontratlarında tabii ki hangi dönem aralığında kiralama yapıyorlarsa o dönem aralığını belirtiyor olmaları gerekiyor. Yaptıkları, imza atacakları kontratları da bir hukuk müşavirine gösterseler daha iyi olur. Eğer herhangi bir yetkili emlak danışmanıyla çalışmıyorsa vatandaşımız.
0: Kiracı eşyalı bir ev tutuyorsa hangi adımları izlemeli?
1: Kira kontratlarının mutlaka ek maddesine demirbaş listesini belirtiyor olmaları gerekiyor. Çalışıyor mu hepsi aktif olarak? Bunlar öncelikle kontrol edilecek.
2: İstanbul TEM'de bir kişi önüme kırdın diyerek aracından iniyor ve kadın sürücüyü darp ediyor. O anlar birazdan kameraya yansıyacak. O sürücü yakalandı elbette ve cezasız kalmadı. 180 bin lira ceza aldı efendim. Aracına da el konuldu.
3: Kimse! Sen kimsin?
0: Aracından inip kadın sürücüye tehditler savurdu ve saldırdı. Olay TEM otoyolu 5. Levent mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracını kadın sürücünün önüne kırarak otomobili durdurdu. Daha sonra araçtan inen sürücü kadınla tartışmaya devam ederek saldırdı. Hakaretler savuran adam kayıt alındığını fark edince telefona vurarak engel olmaya çalıştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis sürücünün kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan sürücüye trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesinden 180 bin lira para cezası kesildi. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
3: Önüme kırıyorsun, önüme.
2: Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, dünyanın gözbebeği Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. İşte haber ekibi de o çalışmaları hem içeriden hem de dışarıdan görüntüledi ve bakın yüzyıllardır Türklerin himayesinde olan kutsal mabette çalışmalar nasıl titizlikle gerçekleştiriliyor.

0: Allahu Ekber.
1: Roma'nın kadim mirası, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti. İşte Fatih'in torunları o emanete sahip çıkıyor. Ayasofya Camii'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor.
2: Gerek Osmanlı döneminde gerek Cumhuriyet döneminde Ayasofya için ne yapmamız gerekiyorsa yapılmıştır. Şimdi biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Sonraki yüzyıllara intikal ettirmek için uğraşıyoruz.
1: Tam 3 kez yıkılıp yeniden yapılan, 1489 yıldır ayakta durmaya çalışan Ayasofya, bugüne kadar birçok kez restorasyon gördü. 3 yıl önce başlatılan çalışmalarsa büyük bir titizlikle devam ediyor. Amaç o çalışmaları kutsal mabede zarar vermeden ve özgün haline sadık kalarak yapmak.
3: Restorasyon çalışmalarında 680 yıldır ayakta durmaya çalışan kubbeye zarar vermemek için büyük özen gösteriliyor. İşte bunun için de şu anda adeta bir örümcek ağı gibi üzerine çelik çatı örülüyor. Bu çatının yapımının tamamlanmasının ardındansa kubbedeki çalışmalar başlamış olacak.
2: Biz sadece kubbenin dış yüzeyini rüzgardan, yağmurdan, kardan korumak değil, aynı zamanda kubbenin o muhteşem

0: kubbenin zafiyet gösteren yerleri gözlemlenebilecek ve kubbenin güçlendirilmesi için gereken en doğru müdahaleye karar verilecek.
1: İşte kubbenin üstünde örülen o çelik çatıyı taşıması için caminin içine 43,5 metre yüksekliğinde 4 ayaklı platform kuruldu.
2: Kubbenin üzerine yerleştirilen geçici çelik çatının ve içerideki platformun ağırlığını taşıması için Ayasofya Camii'nin içerisine 4 adet ayak yerleştirildi. İşte o ayaklar özellikle hem çatının hem de platformun ağırlığını yukarıdan zemine taşıyor.
0: Onun ağırlığını ana kubbenin kaidesine bindirmek yerine bu görmüş olduğunuz 4 büyük çelik ayakla oradan zemine indiriyoruz. Böylece hem yapıyı korumuş oluyoruz hem de sadece kubbeyi dıştan değil aynı zamanda da içten de erişim sağlayabilecek bir platform oluşturulmuş burada. İleride kubbe içi bezemelerinin, mozaiklerin restorasyonu başladığı zaman aynı platform üzerinden kubbenin bütün iç yüzeyine erişilebilecek. Daha önceden böyle bir şey yapılmamıştı.
1: Dışarıda devam eden çalışmalar kapsamında restorasyonu tamamlanan ilk minare ise Beyazıt Minaresi oldu.
2: Minare arasında en riskli minare olarak Beyazıt Minaresi görüldü ve çalışmalara ondan başlanıldı. İşte özellikle Edirne'den aslına uygun olabilecek taşlar getirildi ve şu anda da çalışmalar tamamlandı.
0: Edirne Valiliğine de bir teşekkür borçluyuz. Olabildiğince nitelikli bir küfeke taşı kaynağı bulundu orada. Ve her minare için ayrı simülasyonlar hazırlandı. Her birinin depreme karşı güvenliğinin sağlanması için ayrı koruma yöntemleri geliştirdik. Şimdi sıra inşallah bundan sonra Tula Minare gelecek.
1: Restorasyon çalışmaları sonrası Ayasofya şiddetli depremlere karşı daha korunaklı hale gelecek. Çalışmaların ne zaman biteceği ise henüz bilinmiyor. İstanbul Çekmeköy'de hafif ticari araç seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada biri bebek, 3 kişi hayatını kaybetti. İtalya'nın kuzeyini dolu fırtınası vurdu. Büyüklüğü 6 santime ulaşan dolu taneleri hayatı felç etti. ABD'de pitbull cinsi bir köpek yanından geçen iki küçük köpeğe saldırdı. Pitbull önce park halindeki aracın camından atladı, ardından köpekleri kovalamaya başladı. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan akşam ajansında.
3: Dolandırıcılar Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki kadını ağlarına düşürmek istedi. Kadın, kendilerini istihbaratçı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılara 1 milyon 350 bin lirasını kaptıracaktı ki gittiği kuyumcunun dikkati kirli planı önledi.
4: Polisler olmasa dolandıracaklardı. Çok şükür, teşekkür ederim.
1: Tuzağı önce kuyumcu fark etti. Dolandırıcıların ağından polis kurtardı. Eskişehir'de yaşayan Gürcan Özgür'ü gözlerine kestiren dolandırıcılar 70 yaşındaki kadını telefonla aradı. Kendilerini polis ve istihbarat görevlisi olarak tanıttılar.
4: Biri beni aradı. Böyle böyle FETÖ'ye karışmışsın diyerek, bütün şeylerimi, altınım var mı, şeyim var mı diyerek, ben de inandım ona, istihbaratçı deyince ben de inandım ona, bayağı bir konuştu. Ben de o kimseye demedi dediler bana, kimseye söyleme dediler. Ben de tamam dedim, inandım, ne bileyim, hiç böyle şey benim başıma gelmedi.
1: Dolandırıcılar yaşlı kadının akrabalarının adlarını da sayarak onu ikna etmeyi başardı. Daha sonra da Özgür'den altınlarını bozdurup nakit parayı kendileri isteyene kadar evinde muhafaza etmesini söylediler. Özgür de gittiği kuyumcuda 1 milyon 350 bin lira değerindeki ziynet eşyasını bozdurdu. Ancak kuyumcular durumdan şüphelendi.
4: 10 tane bilezik. Ankara götürmedim. Götürken caminin yanına durdum. Orada polisler duruyormuş. Altıncılar şüphelenmiş benden. Onlara haber verince onlar bana denk geldi şansımdan. Eve götür paralarını dedi, zar evden gelip alacaklardı herhalde tahminim.
1: Yaşananların dolandırıcılık olayı olduğu ortaya çıkınca kadına altınları teslim edildi.
5: Teyzemiz geldi, altın bozdurmak istedi. Biraz da yüksek meblağlı bir altın bozdurmak istedi. Biz de tabii bu olaylar çoğaldığı için şüphelendik. Kendisine sorduk, herhangi bir sıkıntı durum var mı ya da herhangi bir problemimiz var mı diye. Bize ısrarla hayır olduğunu söyledi, biz de ısrarla sorduk. Öyle olunca biz altın işlemini bozduk. Tabii ki teyzemizi tanıdığımız için şüphelendik. Böylelikle yetkili birimlere, mercialara ulaştık. Ondan sonra teyzemizin dolandırıldığını öğrendik birazcık araştırma konusunda.
1: Polis şimdi Gürcan Özgür'ü dolandırmak isteyen...

0: Kendileri arıyor.
1: İstanbul Çekmeköy'de hafif ticari araç seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada bir bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Büyükçekmece'de ise 2 servis minibüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
2: Otoyoldaki kaza 2 aylık bebekle anne ve babasını hayattan kopardı. Kaza İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Sadık Günden idaresindeki hafif ticari araç aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç tırın altına girdi. Urda'ya dönen araçtaki sürücü Sadık Günden, eşi ve 2 aylık bebekleri Timurhan hayatını kaybetti. Sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarılan 3 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı. Bir kaza haberi de Büyükçekmece'den geldi. 2 servis minibüsü ve 1 otomobil birbirine girdi. Zincirleme kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. 4 kişi yaralandı.
1: Van'da saniye ile ölümden kurtulma anı gelecek şimdi sevgili seyirciler ekranlarınıza. Bir binanın ön cephesinde güvenlik önlemi alınmadan çalışma yapılıyor. O çalışma yapılırken aşağıdan geçen bir genç var. Bakın tam böyle bir saniye bile değil. Son anda fark ediyor yukarıdaki hareketliliği, kafasını kaldırdığı anda betonları görüyor ve bir hamleyle kurtuluyor oradan. Eğer fark etmese muhtemelen bugün aramız olmayacaktı. Allah korusun.
2: Binadan düşen beton parçalarından saniyelerle kurtuldular. Van'da facianın eşiğinden dönüldü. Bir binanın dış cephesinde güvenlik önlemi alınmadan çalışma başlatıldı. Ancak çalışmalar sırasında beton parçaları koptu. Tam da o anlarda kaldırımdan geçenler büyük panik yaşadı. Neyse ki korkulan olmadı. Vatandaşlar binadan kopan beton parçalarından saniyelerle kurtuldu. O anlar kameraya da yansıdı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri dış cephede tehlike oluşturacak malzemeye müdahale etti. Binada güvenlik önlemi alınarak bakım onarım çalışması başlatıldı.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
2: Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarlasını sürdüğü sırada eğimli arazi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 52 yaşındaki Bayram Doğru'nun kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Doğru olay yerinde hayatını kaybetti. Erzurum'un Horasan ilçesinde hayvanlarını otlatırken kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'u bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Edirne'de bir iş yerinde telefonunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kayıtlarda küçük yaştaki şüphelilerden birinin iş yerinin önünde gözcülük yaptığı, diğerinin ise asma kilidi kırarak içeri girdiği görüldü. Şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bölgede etkili olan şiddetli sağanak sonrası derelerin taşması sonucu bazı tarım arazileri ve yollar su altında kaldı. Burası ise Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli Köyü yaylası. Köylerde çiçekler açıp doğa yeşile bürünürken yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele sürüyor.
1: Bu aralar çok sık aktardığımız haberlerden bir tanesi aç kalan ayıların şehre ya da yerleşim yerlerine inmesi. Onlardan bir tanesi de Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Boyluca köyüne kayıtlara geçti. Evin etrafında dolaşıyor ayı, daha sonrasında yiyecek bulamıyor. Bakın hatta tırmanıyor başka yerlere, sonrasında da bulunduğu yerden ayrılıyor.
2: Kapıyı zorladı, evin bahçesinde dolaştı. Gece vakti köye inen ayı böyle kayıtlara geçti. Görüntüler Giresun'un Alıcra ilçesine bağlı Boyluca köyünden. Yerleşim yerine inen bir ayı ilk olarak ahırın olduğu alana yöneldi. Bir süre içeri girmek için uğraşan hayvan başarılı olamayınca evin bahçesine doğru ilerledi. Açlıkla mücadele eden ayı etrafta yiyecek bir şeyler aradı. Hassas burnu her yeri karış karış kokladı. Bir geceyi tok geçirme ümidiyle köye inen ayı umduğunu bulamadı. Ayı bütün gücünü toplayarak demir kapının üzerine çıktı ve oradan atlayarak bölgeden uzaklaştı.
1: Japonya'da da hem polisi hem de avcıları sokağa döken firari ayı 4 gün süren arama çalışmalarının ardından yakalandı ve sakinleştirici iğne tüfeğiyle bir ara sokakta bayıltıldı. Bakın, bayıltıldıktan sonra ayının yakalanması ekranlarınıza bu şekilde yansıyor. Sokaklarda cirit attığı bir oraya bir buraya tırmanıyor, insanlara saldırıyor ve hatta bu ayının tehlikesi nedeniyle efendim buradaki başkentin Tokyo'nun kuzeyindeki Utsunomiya kentinde 94 okullara ara verilmişti. Öğrencilere zarar verebilir endişesiyle ve çalışanlara bir fabrikaya saldırmıştı hatta ayı. Daha sonrasında bu ayıyı bulmak için 4 gündür hem polisler hem avcılar hem havadan işte helikopterlerle aramalar, çalışmalar yapılıyordu. Bir türlü yakalanabilmiş değildi. En sonunda 4 günün sonunda firari ayı bir ara sokakta yakalanıyor ve daha sonrasında uyuşturucu iğneyle vurulduktan sonra işte ekranlarınıza biraz önce geldi. Bir barınağa taşınıyor. Barınağa taşındıktan sonra gerekli işlemler yapılacak. Ayı eğer bir zarar verilmişse kendisine iyileştirildikten sonra tekrar ormana bırakılacak. Ama öte yandan Japonya'nın Fukushima eyaletinde de 4 kişiyi yaralayan bir ayı var. O ayı arama çalışmaları hala devam ediyor. Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: İtalya'nın kuzeyini dolu fırtınası vurdu. Büyüklüğü 6 santime ulaşan dolu taneleri hayatı felç etti. Çevreye büyük hasar verdi. Rüzgarın evin çatısını kağıt gibi uçurduğu anlar kameralara yansıdı. Yollar kullanılamaz hale geldi. Şiddetli yağmur ve fırtına ABD'nin Chicago eyaletini etkisi altına aldı. Hızı saatte 112 kilometreye ulaşan rüzgar çatıları uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi. Eyaletin büyük bölümünde 3. seviye risk uyarısı yapıldı. Fırtına ulaşımı da felç etti. 400'den fazla uçuş ertelendi. Toplu taşıma seferleri durdu. Malezya'da bir sanayi bölgesinde kimyasal atık tankında sızıntı yaşandı. Gökyüzünü turuncu gaz bulutu kapladı. Hızlıca müdahale edilen kaçak kısa sürede kontrol altına alındı. Yetkililer sızıntının etkili olduğu bölgede dışarı çıkmamaları için halkı uyardı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Azerbaycan Bakü'de zincirleme kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs önce seyir halindeki araçlara çarptı. Ardından altına aldığı araçla birlikte park halindeki minibüse çarparak durabildi. Kaza sırasında bir yaya otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Otobüste sürüklenen aracın şoförünün ağır yaralandığı bildirildi. ABD'de pitbull cinsi bir köpek yanından geçen iki küçük köpeğe saldırdı. Pitbull önce park halindeki aracın camından atladı, ardından köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerini gezdiren kadın neye uğradığını şaşırdı. Pitbull'un sahibi hemen müdahale etti. Ancak köpekleri birbirinden ayırmak hiç kolay olmadı. Trump tarafından ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem ülkesinde kahraman gibi karşılandı. Somalililer başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na inen Omar Abdülkadir Artan'ı önce çiçeklerle karşıladı. Ardından binlerce Somalili Artan'a sevgi ve desteklerini göstermek için stadyumu doldurdu. Somali devleti hakemin milli gururları olduğunu ve karara üzüldüklerini açıkladı. FIFA'nın konuya sessiz kalması dünyada tepkiyle karşılandı. Dünya Kupası için nefesler tutuldu, heyecan dorukta. Büyük açılışı herkes merakla bekliyor. Turnuvadan önce Meksika'da geceyi dronlar aydınlattı. Maçların gerçekleşeceği Azteca Stadı'nın üzerinde ışık gösterisi yapıldı. Milli takımların logo ve bayrakları görsel şölen oluşturdu.
1: Efendim akşama

0: Aslında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Kızılay ödülleri töreninde konuştu. İsrail hedefinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan eninde sonunda hesap verecekler dedi. Bir de sağlık alanında müjdesi var. Detaylandıracağız efendim birazdan. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler. Özgür Özel'in ekibi 27 kişi parti meclisinden istifa etti. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü geri bir önce kurultaya gitmek. Fakat başka konular var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Neler yaşanıyor, neler konuşuluyor, onu ekranlarınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı yeniden mi başlıyor sorusu akıllarda. Zira iki gündür Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırılar sürdürüyor. Bugün de o saldırıların devam edeceğini söyledi Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Sahada neler oluyor, onu da ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Kızılay Ödülleri törenine yaptığı konuşmayı ekranlarınıza getirelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren İsrail'e tepkisini yine en üst perdeden dile getirdi. Coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek dedi. Erdoğan aynı kürsüden sağlık alanında önemli bir projenin de haberini duyurdu.
1: Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
3: İsrail'in Orta Doğu'da şiddetini arttırdığı saldırılarla başladı konuşmasına. Ankara'dan tüm dünyaya mesajını etti.
2: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.
3: Erdoğan üzerine basa basa katliam şebekesi hesap verecek dedi.
2: Türkiye katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını külliyede bu yıl ilk kez düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri töreninde verdi. Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarına ayrı başlık açtı.
2: Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
3: Kızılay'ın uluslararası yardım başarılarına da dikkat çekti Erdoğan.
2: Kızılay'ımız geçtiğimiz yıl en fazla sayıda ülkeye en çok yardım ulaştıran birinci ulusal cemiyet olmuştur.
3: Cumhurbaşkanının bir de müjdesi vardı. Kandan elde edilen kritik ilaçlar artık Türkiye'de üretilecek.
2: ProTürk projesiyle bu ilaçları kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Böylelikle bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.
3: O tesis için ilk adım da törende atıldı.
2: Ya Allah! Bismillah!
3: Programda yıl boyunca Kızılay'a destek veren isimler de ödüllerini Erdoğan'ın elinden aldı.
4: Sayın Muhsin Köse geliyor alkışlarımızla.
3: Törende Gazze'deki insanlık dramını sosyal medya aracılığıyla dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli Renat'a da özel ödül verildi.
5: Bu çizimi kendisi yapmış tamamen. Bunları size takdim etmekten memnuniyet duyuyor efendim.
2: Ehlen ve sehlen. Şükran.
0: Ve yanı başımızdaki savaş, Amerika Birleşik Devletleri İran hattında yeniden başladı savaş. İki gündür saldırılar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün de İran'a tekrar saldıracaklarını söyledi. İran'dansa o tehditlere karşı yeni bir açıklama var. Eğer İran Amerika Birleşik Devletleri savaşa geri dönerse çok ciddi şekilde bizler de karşılık veririz diyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarında günlerdir adı şanı anılmayan Hark Adası tekrar gündeme geldi. Donald Trump diyor ki Hark Adası'nı ele geçireceğiz.
6: Hit him hard yesterday.
1: Dün onları çok sert vurduk ve bugün de yine sert bir darbe indireceğiz.
3: Önce basın mensupları aracılığı ile sonra da sosyal medya üzerinden duyurdu yeni tehdidini. Ordusunun İran'ı gece saatlerinde çok sert vuracağını söyledi. Trump yaptığı zehir zemberek açıklamada Amerikan ordusunun sadece hedefleri vurmakla kalmayacağının da altını çizdi. Hark adasını ve ülkenin petrol altyapısının tamamını ele geçireceğiz diyerek gerilimi tırmandırdı. Bir türlü yeniden masaya oturamayan Tahran'la Washington arasındaki kırılgan ateşkes karşılıklı saldırılarla ortadan kalktı. İkinci günde de İran'ın birçok noktasından patlama sesleri yükseldi. Devrim muhafızları ise Körfez'deki Amerikan üslerine füze saldırılarına devam etti. Ve Hürmüz Boğazı bir kez daha kapandı. Oval Ofis'te basın açıklaması yapan ABD Başkanı İranlı yetkililerin saldırıların durması için kendisini aradığını iddia etti. Kendi anlaşma taslağı kabul edilmediği sürece saldırıların süreceğini söyledi. Bir İsrailli muhabirin İsrail ile Türkiye arasında çatışma ihtimalinin olup olmadığına dair sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın ilişkisine vurgu yaparak yanıt verdi.
1: Erdoğan benim çok iyi bir dostum. Onu seviyorum. Kendisi müthiş bir lider. Çok güçlü biri. Dediğin gibi bir şey duymadım. Şayet duysaydım da arayıp her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şey yaşanacağını sanmıyorum. Erdoğan'la birbirimize saygı duyuyoruz. Aramızda iyi bir dostluk var.
0: Efendim Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz şimdi. Zira geçtiğimiz saatler içerisinde Pentagon'dan haberler gelmişti. Olağanüstü bir durum, alarmlar çalmıştı. İrfan oraya da gitmişti. İrfan ne oldu Pentagon'daki o alarm seviyesi, işte bir anda bir kriz ne çıktı altından?
6: Şu ana kadar herhangi bir şey çıkmadı. Yanlış alarm denildi ama yanlış alarmın ötesinde şöyle olabileceğini de düşünüyorum. İran'la malum çok şu anda gergin bir dönem var. Belki olası bir takım saldırılar, olası bir takım ihtimaller üzerine de böylesi adını tırnak içinde yanlış alarm koyarak, böyle bir alarm koyup Pentagon içerisinde çalışanları da herhangi bir saldırıya karşı herhangi bir şeye hazırlamak amaçlı da yapılmış olabilir diye de düşünüyorum. İşin açıkçası o açıdan orada herhangi bir şey olmadı. Zaten oradan yaptığımız canlı yayından dışarıdan özellikle binayı gösteren yerden yaptığım yayını, ki giriş çıkışlarda herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir alarm durumunda, çünkü tamamıyla o bölgenin askerler ve polislerle çevrilmiş olması gerekir. Tamamıyla benim bulunduğum park bölgesiydi benim bulunduğum. Arkamda hemen demir parmaklarının arkasında da Pentagon binasını gördük zaten. O bulunduğum yerde bile çekim yapılmasını izin verilmezdi ve kesinlikle de bölge tamamıyla tahliye edilir, aktarılırdı. Ki olaydan çok kısa bir süre sonra oradaydım ben. Haber olarak yaklaşık 15-20 dakika sonra oradaydım. Ki içeride 24 bin kişinin bulunduğunu, çalıştığını düşünecek olursak Hikmet, ben oraya ulaştığımda en azından oradaki binlerce kişinin tahliye ediliyor fotoğraflarını görmem gerekiyordu. Ama böyle bir fotoğraf tabii ki görmedik. Normal giriş çıkışlar vardı. Fakat sahte alarm, daha doğrusu yanlış alarm olduğu yönde daha sonra da bir açıklama yapıldı.
0: Evet, peki. İrfan, seni bulmuşken bu saldırılar meselesine soralım. Bugün saldırıların devam edeceğini söyledi Donald Trump. Bu devam mı edecek, yoksa hani bugün bunu bir cezalandırmak olarak yapıyor anladığımız kadarıyla. Bir Apache helikopterin düştüğü için o, yani ne zaman son bulacak bu bir cezalandırma operasyonu, tekrar savaşa mı dönecek, ne dersin?
6: Şu an itibariyle Donald Trump'ın tansiyonu son derece yüksek tuttuğunu görüyoruz. İşte Truth Social üzerinden yaklaşık 2 saat kadar önce yaptığı bir açıklamayla birlikte ilk kez bir petrol tesislerini hedef aldığını açıkladı. Hark adasını hedef aldığını bildirdi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol fiyatlarını da İran'a yönelik saldırılarla birlikte eş zamanlı takip ediyorum her zaman. Bir önce dışarıdayken de petrol istasyonlarındaki fiyatlara özellikle baktım Hikmet. Şu an itibariyle 4 dolar 30 sentten aşağı, yani normal benzinden bahsediyoruz. Bir galon, yani 3.75 litre bir fiyat göremedim işin açıkçası. Fiyatlar yükseldi. 92 dolardan 95 dolara yükseldi. Ve Donald Trump'ı en çok sinirlendiren konuların başında bu konu var. Benzin fiyatlarının artması. Çünkü Amerikan toplumunu, Amerikan halkını direkt olarak vuran bir yapıya dönüştü bu petrol. Hürmüz Boğazı'nın kapatılıp açılması ya da açılmaması konusu. O açıdan da Donald Trump'ın da tansiyonunu çok yüksek tuttuğunu görüyoruz. Bugün içerisinde saldırıların devam edeceği mesajını çok açık ve net bir şekilde gösteriyor. gösterdi, açıkladı. Hark Adası'na yönelik yapılacağını bildirdi. Tabii bu durumdan sonra ortaya çıkan soru, Hürmüz Boğazı'na yönelik, Hark Adası ya da diğer adalara yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirilir mi? Ya da Hark Adası'nın en azından sembolik de olsa bir zafer fotoğrafı elde edebilmek adına Donald Trump Hark Adası'na yönelik bir indirme gerçekleştirebilir mi? Bundan hiçbirini bilmiyoruz ama Donald Trump'ın ilk kez ben bu kadar tansiyonu yüksek tuttuğuna şahit oluyorum işin açıkçası. Onun için de son 48 saattir

0: haber olarak da alarm durumundayız işin açıkçası.
1: Evet, peki. İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı, kolay gelsin sana. Ve Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde yaşananlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında süren bir yetki krizi var malum ve Özgür Özel taraftarı çok hızlı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya gitmesini istiyor. Bunun için de bir hamle yaptı Özgür Özel taraftarı. Parti meclisindeki 27 üyesini istifa ettirdi Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel taraftarları. Dolayısıyla bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hızlı bir şekilde kurultaya gitmesi gerektiğine hükmediliyor. Parti meclisinden kişiler istifa edince. Fakat burada da Cumhuriyet Halk Partisi taraftarlarından açıklamalar var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in açıklaması var. Parti meclisinde 5 kişi kalsak bile yine biz parti meclisinde yolumuza devam ederiz açıklaması geldi. Ve bugün de parti meclisi 30 kişiyle toplantısını gerçekleştirdi.
2: Bir kez daha sesleniyoruz. Bu yanlıştan dönün.
3: Demede 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
4: Özel cephesinden 27 parti meclisi üyesi istifa etti. CHP'deki yetki krizi karşılıklı hamlelerle devam ediyor. Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu kritik parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etti. İhraç istenen isimler arasında 4 parti meclisi üyesi bulunuyor. Bu isimler toplantıda olağanüstü kurulta isteyecekti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun hamlesiyle masaya oturamayacakları anlaşıldı. Buna karşılık Özgür Özel cephesi de 27 parti meclisi üyesiyle istifa kartını oynadı. Özgür Özel'e göre istifalar stratejik bir taktikti. Zira parti tüzüğüne göre parti meclisinde üye sayısı 40'ın altına düşünce 45 gün içinde olağanüstü kurultay zorunlu hale geliyor. Seçilmiş CHP sözcüsü Zeynel Emre de bu yönde açıklama yaptı ve istifalar kabul edilmezse suç işleneceğini savundu.
2: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar. Hiçbir harcama yapamazlar.
4: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek de mahkemenin tedbir kararını hatırlatarak 5 kişi bile olsa parti meclisi toplanır dedi.
3: Dava sonuçlanmadığı için ne biz mahalle seçimi yapabiliriz, ne ilçe seçimi, ne kurultay yapabiliriz. Ve ayrıca olağanüstü bir durum olduğu için de süreç devam ediyor. PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
4: Öte yandan uzmanlara göre butlan kararı verildiği için söz konusu tüzük hükmü uygulanamıyor. Özel cephesindeki istifalarsa Kılıçdaroğlu'nun parti meclisinde elini daha da güçlendiriyor. Özel cephesinin istifa kartının stratejik bir hata olduğu yorumları yapılıyor. CHP'de kritik parti meclisi 30 kişiyle toplandı.
5: Bize ulaşan liste 27 parti meclis üyesi arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu. 57 kişilik parti meclisinde 30 arkadaşımız bugün itibariyle parti meclisi görevini devam ettiriyor. 27 arkadaşımız ise istifa iradelerini ortaya koydular.
4: Parti meclisi toplantısı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu. Özel ekibinin istifa hamlesine dikkat çekti. İstifaların bir öneminin olmadığını söyledi. Parti meclisi görevine devam ediyor dedi. Müslüm Sarı ayrıca olağan kurultay takvimi oluşturma kararı aldıklarını söyledi.
5: Biz partiyi kurultaysız bırakmamak üzere arkadaşlarımızın taleplerini de göz önünde bulundurarak, parti tabanımızın da taleplerini göz önünde bulundurarak en azından bir olağan takvim sürecinin başlatılması konusunu kararlaştırmış durumdayız.
4: CHP'de karşılıklı restleşmeler sürerken Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu yeniden toplanacak.
1: Şimdi hem Özgür Özel cephesi hem de Kemal Kılıçdaroğlu cephesine farklı hamleler var biliyorsunuz. İşte Kemal Kılıçdaroğlu en son olarak MYK'daki 9 ismin ihracını istemişti. Bunun için de parti meclisinde istifalar gelerek de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya gitmesi için Özgür Özel yönetimin hamlesi vardı. Son olarak Özgür Özel'in ekibi 28 kişiydi önce ama bir kişinin istifası geri çektirildi. 27 kişi oldu. Parti meclisinden istifa etti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir hamle daha gelmesi bekleniyor. Bu hamle de çift başlığı ortadan kaldırmak. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanlığı için bir seçim olması ya da görev değişimi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni grup başkanı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski sözcüsü Faik Öztrağ'ın adı geçiyor.
4: CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan tartışması, ihraç kararları ve karşılıklı hamlelerle gerilen partide gözler gelecek haftaya çevrildi.
6: Bu bataklıktan hızla çıkmak için

0: Önce çok başlı yönetim kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz.
1: İddiaya göre CHP'de meclis grup yönetiminde değişiklik gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanı olarak eski CHP sözcüsü Faik Öztrak'ı getirme ihtimali üzerinde duruluyor. CHP Genel Başkanı'nın bunu yapması kolay olmayacak gibi. Öyle ki parti tüzüğüne göre CHP milletvekilleri kendi aralarından bir grup başkanı seçiyor. Seçim kapalı grup toplantısında milletvekillerinin oylarıyla yapılıyor. CHP'nin mevcut 138 milletvekili var. Bunlardan 111'i Özgür Özel'e yakın. Kılıçdaroğlu'nun bu vekilleri ikna için kurmaylarını görevlendirdiği iddia ediliyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin partiyi kendi kişisel ikballerine siper edenlerin değil, partisine ve kurucu değerlerine göğsünü siper edenlerin ocağı olduğunu dosta, düşmana göstermeliyiz.
1: Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun grup yönetiminde yeni bir yapılanmaya gidebileceği konuşulanlar arasında. Grup başkan vekilliği içinse Sevda Erdan Kılıç, İnan Akgün Alp ve Mustafa Adıgüzel isimleri öne sürüldü. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu cephesinin meclise göndereceği resmi yazıların işleme alınması halinde CHP meclis grubunda yönetim dengeleri değişebilir. Bu senaryoya göre parti içindeki mevcut yönetim tartışmasının hukuki boyutunun da farklı bir noktaya taşınabileceği konuşuluyor. CHP'de yeni haftada gözler, şimdi grup yönetimiyle ilgili atılacak yeni adımlarda olacak.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki yönetim tartışmalarını değerlendirdi. Meclis herhangi bir partinin iç ihtilafına taraf olmaz diyen Kurtulmuş, süreci hukuk çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı. CHP kendi aralarındaki mutabakatı koruma çağrısı yaptı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP'deki soruna taraf olmaz dedi. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalıştıklarını söyledi.
3: Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mutlak putlan kararı sonrası yönetim konusunda tartışmalar yaşanan CHP'deki son gelişmeleri değerlendirdi. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın durumuyla ilgili ilk kez konuştu.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak bizim kayıtlı olduğumuz, kısıtlı olduğumuz alan parlamenter hukukla ilgilidir. Yani meclisin iç tüzüğü, partilerin kendi tüzükleri, parti meclis gruplarının grup iç yönetmelikleri bunlar çerçevesinde karar veririz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş, yaşanan bu süreçle ilgili CHP'ye sükunet tavsiyesinde bulundu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim.
1: Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun Özel'in mecliste kullandığı makamı istediği iddiası ile ilgili de açıklama yaptı.
3: Büyük resmin içerisinde detaydır. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapması gerektiği, atması gerektiği adamı atması gerektiği zaman ve o şekilde atar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Arada bir çelişki varsa, arada bir tartışma varsa bu tartışmanın tarafı, bu çelişkinin tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredattan sınav güvenliğine, okul güvenliğinden veli eğitimlerine kadar birçok alandaki yeni uygulamaları anlattı. Bakan Tekin, birinci dönemde ara tatilin uygulanacağını duyurdu.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil ve sınav sistemi başta olmak üzere milyonlarca öğrenciyle velileri yakından ilgilendiren konulara açıklık getirdi. Yeni akademik takvimin kısa süre içinde yayınlanacağını belirten Tekin, birinci dönemde ara tatilin uygulanacağını söyledi. İkinci dönemde ise ara tatil döneminin Ramazan bayramının bulunduğu haftaya denk geldiğini ifade eden Yusuf Tekin, takvimin buna göre şekilleneceğini kaydetti. Milli Eğitim Bakanı sınav sistemleriyle ilgili yeni dönemde yapılacak düzenlemeleri de anlattı. Sınav yapılan dersliklere kamera yerleştirileceğini açıkladı. Uygulamanın öğretmenlerin mahremiyetini koruyacak biçimde yalnızca sınav süresince kullanılacağını belirtti. Bakan Yusuf Tekin müfredat çalışmaları

0: Kararının ise planlandığı şekilde sürdüğünü söyledi. Yeni bir revizyonun söz konusu olmadığını ifade etti. Okul kayıtlarında adres değişikliği yoluyla yapılan usulsüz girişimlerin önüne geçilmesi için de yeni tedbirler alındı. Bakan Tekin, kayıt bölgesi dışından gelecek öğrenciler kontenjan durumuna göre kurayla kabul edilecek. Muvafakatname üzerinden yapılan ders kayıtlarına da artık öncelik verilmeyecek dedi. Bu süreçte okullardaki güvenlik önlemleri ise yeniden değerlendirildi. Tekin bu konuda İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini belirtti. Tüm okullar risk durumuna göre yeniden sınıflandırıldı. Yapay zeka destekli bakanlık yönetim sistemi içerisinde erken uyarı mekanizmalarına yönelik yeni modüller geliştirildi ve bunlar yeni eğitim öğretim döneminde kullanılacak şeklinde konuştu. Velilere yönelik yeni bir uygulamayı da duyurdu Milli Eğitim Bakanı. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri için ebeveyn okulu programını zorunlu hale getirmeyi planlıyoruz ifadesini kullandı.
1: Merkez Bankası piyasaların beklentileri doğrultusunda politika faizini değişikliğe gitmedi. Para politikası kurulu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 seviyesine sabit bıraktı.
2: Sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam etti.
3: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar piyasa beklentileriyle uyumlu geldi. Merkez Bankası gecelik borç verme faizini %40, borçlanma faizini ise %35,5'te bıraktı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında bir miktar gerilediğini belirtti. Buna karşın jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji fiyatlarındaki oynaklığın ve yüksek seyrin devam ettiğine dikkat çekildi. İlk çeyrek verileri ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın sürdüğünü ortaya koyarken öncü göstergeler iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğine işaret etti. Kurul jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini maliyet, talep ve beklenti kanalları üzerinden yakından takip ettiğini vurguladı. Karar metninde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği mesajı verildi. Merkez Bankası faiz adımlarının dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini ve kararların toplantı bazlı olarak alınacağını kaydetti. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağı ifade edildi.
4: Para politikasındaki sıkı duruşumuzu,
3: kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu koruduğunun altını çizdi. Ayrıca kredi ve mevduat piyasalarında öngörülerin dışında gelişmeler yaşanması halinde ek makro ihtiyati tedbirlerin devreye alınabileceği belirtildi. Merkez Bankası orta vadede enflasyonu %5 hedefine ulaştıracak para politikası duruşunu sürdüreceğini bir kez daha vurguladı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik 128 milyar dolar iddiaları yargı duvarına çarptı. Yerel mahkeme ve istinafın ardından Anayasa Mahkemesi tarihi bir karara imza atarak CHP'nin algı siyasetinin hiçbir olgusal temele dayanmadığını belgeledi. Hukuki süreç Berat Albayrak'ın vekilinin 24 Şubat 2021'de mahkemeye sunduğu dava dilekçesiyle başladı. CHP kurum hesabı ve parti yöneticilerinin sistematik şekilde Albayrak'ın şeref, onur ve saygınlığını hedef aldığını belirten davacı vekili manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme söz konusu görsel ve ifadelerin Berat Albayrak'a yönelik açık bir suç isnadı ve karalama niteliği taşıdığına hükmederek ana muhalefet partisinin 40 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin ardından Anayasa Mahkemesi de son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirterek eski Bakan Albayrak lehine verilen tazminat kararında herhangi bir hak ihlali olmadığına hükmetti. Anayasa Mahkemesi 1. bölümü kurumsal sosyal medya hesabından yayımlanan videodaki üslup ve görsellerin siyasi eleştiri sınırlarını açıkça aştığına dikkat çekerek Berat Albayrak'ın kişisel şeref ve itibarının hukuk düzeni tarafından korunması gerektiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararında CHP tarafından yürütülen yayındaki iddiaların basit birer değer yargısı olarak nitelendirilemeyeceği, aksine doğrudan eylem belirten olgusal suçlamalar olduğu tespiti yapıldı.

0: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Enis Arıkan, Kerim Can Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in olduğu 24 kişi gözaltına alındı.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde gözaltı işlemlerini uyguladı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Beren Saat, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, Enis Arıkan'ın da bulunduğu toplamda 24 şüpheli gözaltına alındı.
1: Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü isimler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce birçok kişinin testi pozitif çıkmıştı.
0: Futbolda yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 29 Aralık'ta tutuklanan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur tahliye edildi. Timur hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.
1: Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur adli kontrolle tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Timur, 29 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamayla suçlanan Timur'un tutukluluğu ile ilgili avukatlarının itirazı üzerine tahliye kararı çıktı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Timur hakkında yurt dışına çıkış yasağı uyguladı.
0: Ağrı'da anaokul öğretmeni Irmak Kaşe koparan, evinde ölü bulunmuş, ortaya çıkan ses kaydı ise okul yönetimiyle yaşadığı sorunları gözler önüne sermişti. Bunun üzerine okul müdürüyle Ayşe öğretmenin erkek arkadaşı ifadeye çağrıldı. Ayşe öğretmen ise memleketi İzmir'de toprağa verildi.
1: Evinde ölü bulunan genç öğretmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ağrı'da anaokulu öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulunmuş, ölüm nedenine ilişkin yapılan araştırmada çalıştığı okul yönetimiyle sorunlar yaşadığı belirlenmişti. Ortaya çıkan ses kaydı ise bu durumu doğrular nitelikteydi.
3: Çocuklara falan da şiddet uygulayan biri böyle benim öğretmenime laf edecek şeyler söylemeye başladı. Ben dedim ki ben en azından çocuklara şiddet uygulamıyorum. Öğretmenliğime bir şey söylettirmem gibi konuştum. Bağırdı çağırdı, hatta beni odasından kovdu orada. Ben de bunun doğru olmadığını, işte bir öğretmenin müdürün odasından kovamayacağını falan söyledim.
1: Genç öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti.
4: Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlandığı ve aynı zamanda dijital materyallere el konulduğu belirtildi. Bir diğer taraftan da kamu görevlilerinin de soruşturmaya dahil edilmesi için Ağrı Valiliğinden izin istendi.
1: Soruşturma kapsamında okul müdürüyle Irmak öğretmenin erkek arkadaşının ifadeleri alındı.
4: 24 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın şüpheli ölümüne ilişkin erkek arkadaşı gözaltına alındı. Gözaltındaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Genç öğretmen için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi.
5: Irmak Ayşe Koparan için Torbalı Abdülhamit Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.
1: Yakınları Irmak öğretmenin tabutu başında gözyaşı döktü. Irmak Ayşe Koparan kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
0: Gazze'de yüz binlerce insan yokluğun içinde hayata tutunmaya çalışıyor. Filistinliler sadece İsrail'in bombalarıyla değil, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklar ve haşerelerle mücadele ediyor. Gazze'liler su eksikliği nedeniyle de zorlu yaşam şartları ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Soykırım ordusunun Gazze'ye yönelik son saldırılarındaysa bir kişi şehit oldu, üç kişi de yaralandı.
1: Bir yanda İsrail saldırıları, diğer yanda erişilmesi zor bir hal alan temiz su ihtiyacı. Şimdi de yaz mevsimiyle artan sıcak hava ve haşereler. Gazze sadece soykırımın gölgesinde değil, yokluğun pençesinde de yaşam mücadelesi veriyor. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle 2 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Gidecek yerleri olmayan, evlerinin enkazlarında, çadırlarda yaşamaya muhtaç kalan Filistinliler ise %90'ı tahrip olmuş bir kentte her geçen gün daha zor koşullarla yüz yüze. Öyle ki Gazzelilerin tek derdi bombalar değil. Hava sıcaklıklarının artmasıyla Gazze şeridinde biriken çöpler ve atıklarla çoğalan haşereler hastalıklara yol açarak sağlığı tehdit ediyor.
6: Hastanenin acil servisi başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere çeşitli hastalıklarla, alerji ve uyuz gibi cilt hastalıklarından sıkıntı çeken birçok vakayla dolu. Sağlıklı gıda ve içeceğin olmaması, çevre kirliliği ve altyapı eksikliğinin yanı sıra koruyucu önlemler ve kişisel hijyen eksikliği bu duruma yol açmaktadır.
1: Ancak bundan daha da önemlisi temiz suya erişim.
7: Son derece zorlu şartlarda yaşıyoruz. Çadırlar yaşamak için uygun değil. En küçüğü 2 yaşında olan 4 çocuğum var. Geceleri sıcaktan uyuyamıyorlar. En önemli şey çocuklar için su temin edebilmek. Ama duş alabilmek için her zaman su olmuyor.
1: Kente yönelik saldırılarsa ateşkese rağmen sürüyor. Soykırım ordusunun Gazze şeridinin birçok noktasına düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda büyük bir futbol şöleni beklenirken turnuvada yeni kurallar da uygulanacak. Taç atışı, kale vuruşu ve oyuncu değişikliklerinin hızlanmasıyla VAR'ın dahil olduğu konularla alakalı yeni düzenlemeler öyle görünüyor ki turnuvanın temposunu katlayacak.
8: Amaç hep oyun hızlı oynansın.
9: Çok kolay kırmızı kartlar görebiliriz.
10: Dünya Kupası'nda ezberler bozulacak. Sahada yeni kurallar uygulanacak.
8: 2026 Dünya Kupası'nda tempolu maçlar olacak. Oyun hızı kesilmeyecek. Bunun cezaları var.
9: Değişikliklerden en önemlisi taç atışı ve kale vuruşlarındaki 5 saniye kuralı.
10: Yeni uygulamanın en dikkat çekeni 5 saniye kuralı.
9: Hakem taç atışı ve kale vuruşlarında 5 saniye kendi sayacak ve bu süre içinde iki vuruş da gerçekleşmezse kararlar alacak.
8: Eğer 5 saniye içinde taç atamıyorsa bir futbolcu rakip takıma verilecek.
9: Kale vuruşunda da şöyle 5 saniye içinde eğer oyuncu topu oyuna sokamazsa rakip takım korner kazanacak.
11: Kale vuruşu ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapılacak. Oyuncu değişikliği içinse süre 10 saniye. Bu süreyi aşınca oyuncular 1 dakika boyunca bir kişi eksik oynayacak. İşte bu yeni kuralların Dünya Kupası'na nasıl yansıyacağı merak konusu.
9: Hem oyunu hızlandırmak hem de zaman kaybını önlemeyi hedefliyor FIFA.
10: Hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda ise VAR devreye girecek. Sakatlıklarla ilgili de bir değişiklik var.
8: Gereksiz yere işte sakatlandım diye kenarda duran, işte zamandan çalan oyuncular hep cezalandırılacak.
10: O futbolcu saha kenarında bir dakika beklemek zorunda kalacak. İkili tartışmaların bedeli de kırmızı kart olacak. Hakem kararlarına tepkilerde de yine kırmızı kart devrede olacak.
8: Mesela saha içinde oyuncular tartıştı. Öyle bir durumda hakem gelip o oyuncuya kırmızı kart gösterebilecek.
10: Dünya Kupası'nda oynanacak maçların her iki yarısında su molası da verilecek.
8: Bu uygulamalar, cezalar hedefine ulaşırsa artık liglerde de uygulanacaktır diye düşünüyorum.
10: Millilerimiz Dünya Kupası'ndaki ilk mücadelesine pazar sabahı 7'de çıkacak. İlk maç Avustralya ile.
0: Efendim ekranlarınıza yansıyor son dakika bilgisi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün İran'ı çok sert vuracağını söylemişti. Geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamada bir son dakika bilgisi kendi sosyal medya hesabından paylaştı bunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Şöyle diyor: İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaştırılıp onaylanması gerçeğine dayanarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombaları iptal etti ifadesini kullanıyor. Hemen gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne İrfan Sapmaz'a. İrfan Sapmaz bize daha da fazla detay aktaracak. İrfan, nedir ayrıntıları anlat lütfen bize.
12: Evet, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Truth Social üzerinden bir açıklama yaptı aslında. Biz bugün tam tersine bir saldırı bekliyorduk. Yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınması ve onaylanması gerçeğinden hareketle

0: Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan saldırı ve bombardımanları iptal ettim. Görüşmeler ve nihai hususlar hem genel çerçeve hem de ayrıntılar düzeyinde, aralarında Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerlerinin de bulunduğu tüm taraflarca onaylanmıştır. Bu işlem nihayete erdirilene kadar deniz ablukası tüm gücüyle de geçerliliğiyle devam edecektir. İmza töreninin yeri ve zamanı kısa süre içerisinde duyurulacaktır diyor. İmza yerinin belli olduğunu da belirtiyor. Sikret demek ki bir anlaşma metni üzerinde tamamıyla mutabakata varıldı diye düşünüyorum, en azından Donald Trump'ın yaptığı bu açıklamayla Hikmet.
1: Evet, bir dakika İrfan, bu çok önemli. Sen bu konuda çok temkinli davranıyordun genelde ama şu an itibariyle diyorsun ki bir anlaşmaya varılmış gibi izlenimden bahsediyorsun. Yakın zamanda da anlaşmanın yeri duyurulacak ya da duyurulabilir diyorsun. Doğru mu anladım?
0: Evet, aynen. Direkt Donald Trump'ın True Social üzerinden yaptığı açıklamadan okudum. O açıdan da artık yeri belli diyor. Tabii Donald Trump'ın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman yine de temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Donald Trump çünkü yükselen petrol fiyatları, yükselen enflasyon, iç baskı, ara seçimler, bunların üzerinde çok ciddi bir baskısı olduğunu biliyoruz. O açıdan baktığımızda yine de biraz temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü sürekli olarak Donald Trump yaptığı bugünkü açıklamalara göre işte gün veriyor, saat veriyor. Pazartesi, salı, çarşamba, birkaç gün kaldı gibi sürekli açıklamalarda bulunuyor. O açıdan şu an itibariyle tam olarak nasıl bir anlaşmaya varıldı? İşte Türkiye'nin de adının bulunduğu bazı ülkelerin isimlerini de kullandı ve artık yer belirlendi, tarih belirlendi gibi bir mesaj veriyor işin açıkçası.
1: Evet, peki İrfan. Teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Kolay gelsin sana. Çok da fazla vaktimiz kalmamıştı İrfan'dan bilgileri dinlemek için ama Banuel birazdan Efendimiz'den hemen sonra konuklarıyla beraber bu konuyu eline boyuna masaya yatıracaktır eminiz ki. Bizler noktalıyoruz efendim akşam ajansı olarak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Geçen yılın son çeyreğinde 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış baskısıyla 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken, yatırımcıların kripto varlıklardan uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: hemen indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Retro Gün Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yozgat yöresine ait hastane önünde incir ağacı türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Bazı hayatlar sessizce tükenir dört duvar arasında ve bazı bekleyişler bir ömre sığmayacak kadar derindir. Bu hikaye bir hastane odasında sevdiğinin adını her nefeste anarak geçip giden bir ömrün ardından kalan sessiz bir vedadır. Zaman ne yaraları sarabildi

ne de kavuşmayı mümkün kıldı. Ama sevda yine de oradaydı. Oksijen maskesinin ardında, gözlerinin içinde, yüreğinin en derin yerinde. Ve bu türkü kavuşamayanların ama hiç vazgeçmeyenlerin hatırasına yazıldı.

Eskilerden kalma, artık neredeyse unutulmuş bir gelenek vardı Anadolu'da. Işık kertmesi derlerdi adına. Aynı köyde doğan iki bebek, biri kız biri erkek, daha beşikteyken birbirlerine sözlenirdi. Ne gelin bilirdi damadı, ne de damat bilirdi gelini. Ama büyükler bir kere karar verince, kaderin ağları örülmeye başlardı usul usul. Yozgat'ın bir köyünde de birbirine komşu iki fakirhane, iki masum bebeği beşik kertmesi yapmıştı. Aradan yıllar geçti. Çocuklar serpildi, gençliğe erdi. Delikanlı, boylu poslu, gözlerinde yumuşak bir hüzünle büyüdü. Genç kız da adına yaraşır bir edayla gül gibi açtı köyde. Fakat kader, eskilerin de dediği gibi, her zaman güzel yazmadı. Delikanlı genç askere gitti. Ne nişan yapabildiler, ne de doğru dürüst vedalaşabildiler. Genç kız uzaklarda bir yerde sevdiğini beklerken, delikanlı askerde ince hastalığa yakalandı. Veremledikleri bu illet, genç bedeni yavaş yavaş eritmeye başladı. O yıllarda veremin tedavisi yoktu. Komutanları genç askere hava değişimi verdi. O da anasının babasının yanına Yozgat'a döndü. Sessizce evlerinin bir odasına çekildi. Öksürükleri geceleri bölmeye başladı. Nişanlısının evi ise birkaç adım ötedeydi. Ama ne bir geçmiş olsun sesi duyuldu, ne de o pencereden bir umut sarkıtıldı. Kız tarafı damatları hasta diye sırt çevirmişti. Genç adamın annesi babası perişandı. Yalvardılar kız tarafını. Bir görsün sevdiğini, belki sevinçle, ümitle iyileşir dediler. Ama nafile. Kız tarafı inat etti. İyileşsin önce, sonra bakarız dediler. Günden güne mum gibi eridi delikanlı. Sonunda hastalığın pençesinden kurtulmak umuduyla İstanbul'a, büyük bir hastaneye sevk edildi. Aylarca o hastanenin soğuk odalarında yattı. Ne geleni olduğu, ne de gideni. Gözleri pencerelerde, içi sıla özleminde, gönlü nişanlısında kaldı. Bir gün hastanenin balkonuna çıkıp etrafı izlerken, gözleri bahçedeki incir ağaçlarına takıldı. Rüzgarda sallanan yapraklar gibi içinde bir şeyler koptu. Titreyen elleriyle bir kağıt kalem aldı ve dizeler döküldü yorgun kalbinden.

şiirden sonra daha bir ay geçmeden genç adam son nefesini verdi. İstanbul'da, yaban ellerde, bir hastane odasında sessizce göçüp gitti. Fakir anne babası onu memleketine getiremedi. Evlatlarını toprağa İstanbul'da verdiler. Delikanlının şapkasıyla birlikte birkaç eşyası ve o şiir dolu kağıt ailesine teslim edildi. Anası her gece o kağıdı açtı, okudu. Gözyaşlarıyla ıslattı dizeleri. Yüreğine saplanan kelimeler zamanla ağıt oldu. Ağıt Türkiye'ye dönüştü. Türkü dilden dile, yürekten yüreğe yayıldı. Ve o türkü hala söylenir Anadolu.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: İyi akşamlar, saatlerimiz 20.51'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında arka plan programına başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak başlıklarını çok kıymetli konuklarımızla değerlendiriyor olacağız. Hemen konuklarımı da tanıtmaya başlayayım. Siyasal iletişimci, yazar Sayın Ali Saydam bizimle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ne güzel sizi yine burada görmek. Ayağınıza sağlık, çok teşekkürler. Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi. Ayağınıza sağlık Sayın Selvi, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
0: İyi bir yayın olsun diliyorum. Hukukçu, avukat Sayın Hadi Dündar. Hadi Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hayırlı yayınlar efendim.
0: Bilmukabele gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohdoğlu. Mete Bey hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık, siz de hoş geldiniz. Şimdi sıcak bir açıklama var Donald Trump'tan. Yaklaşık 5 saat kadar önce Amerika Birleşik Devletleri bu gece İran'ı çok sert vuracak demişti. Ama az önce gelen açıklama tam tersi yönde. İptal dedi Donald Trump. Bir anlaşma imzalanma olasılığı artık gündemde. İlerleyen dakikalarda bu başlığı etraflıca konuşacağız. Belki biz ne olacak bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali sorusuna yanıt ararken Donald Trump'tan tam tersi yönde başka açıklamalar da gelebilir. En azından o açıklamaları da biriktirmiş oluruz. Daha fazla bilgiyle daha detaylı etraflıca konuşabiliriz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi toplantısı günüydü. Grup toplantısının ardından bir krizinde parti meclisi toplandığı zaman çıkması bekleniyordu ama çok başka şeyler oldu. Dün 9 ihraç kararı çıktı MYK'dan. Bugün de Özgür Özel'e yakın parti meclisi üyeleri toplu istifa ettiler, 27'si. Biz hemen Ankara stüdyomuza dönelim. A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu bu gece bize eşlik ediyor. Tülay iyi akşamlar, hoş geldin yayına. Sen gün boyunca Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeydin. Neler yaşandı, kim ne dedi, nedir son durum? Özgür Özelcilerin açıklamalarına, tezlerine ne cevap veriyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu taraftarları? Hepsini senden dinleyelim.
4: Banu, sabah saatlerine gidelim. İyi yayınlar dileyim.
0: Çok
4: öncelikle. Sabah saatlerine gittiğimizde Özgür Özel yanlıları dediler ki biz parti meclisi konusunda, parti meclisine katılıp katılmama konusunda bir karar vereceğiz dediler. Bir toplantı gerçekleştirdiler. Sonrasında bir açıklama yapıldı ve 28 parti meclisi üyesinin istifa ettiği açıklandı. Parti meclisinden istifa ettikleri açıklandı. Böylece neyi amaçlıyorlardı? Eğer tüzüğe göre 40'ın altına düşerse sayı parti meclisinde, bu durumda olağanüstü kurultaya gidilmek zorunda. Ama tabii ki normal şartlarda şu anda tedbir kararı olduğu için, mahkeme kararı olduğu için böyle bir şeyin olamayacağını ifade etti genel merkez yöneticileri ve biz yolumuza devam edeceğiz dediler ki öyle oldu sonuç olarak ve saatler 13.30 gösterdiğinde parti meclisi toplantısı başladı. Şimdi katılanlar tabii önemliydi bu toplantıya. 28 kişinin ismini açıklamıştı Özgür Özel yanlıları. Yani 28 kişinin istifa ettiğini parti meclisine açıklamışlardı.
0: Ama 27'ymiş galiba
4: olduğu,
0: değil mi?
4: Anlaşıldı. Çünkü bu isimlerden biri Yaşar Seyman mesela parti meclisi toplantısına katıldı. Ben istifa etmedim dedi. Yani o listede ismi bulunanlardan birisiydi Yaşar Seyman. Ben istifa etmedim dedi. Yani 27 oldu. Sayı düştü. Zaten parti sözcüsü Müslüm Sarı da bunu açıkladı. 27 istifa olduğunu söyledi. Toplantı 27 kişiyle gerçekleşti. Bu arada tabii katılanlar arasında işte o Özgür Özel'in olağanüstü toplantı kurultay çağrısına yanıt veren ve imza veren isimlerden Ali Öztunç, Gürsel Erol, Mehmet Tüm ve Oğuzkan Salıcı

0: yine bu toplantıda yer aldılar. 13.30'da başladı dedik, 2,5 saatlik bir toplantı gerçekleşti. Sonrasında Müslüm Sarı bir açıklama yaptı ve kurultay takvimini başlatacaklarını söyledi. Olağan kurultay takvimi yalnız bu. Peki nasıl başlatılacak? Yani mahkeme kararı dolayısıyla başlatılabiliyor mu? Tabii bu konularda da aslında belirsizlik söz konusu. O da işte mahallelerden, beldelerden, ilçelerden başlayarak, illerden başlayarak kurultay takvimini başlatacağız. Bu takvimi de yarın açıklayacağız dedi. Büyük kurultay ne zaman toplanacak peki? İşte o ihtiyati tedbir kararı kalktıktan sonra, yani karar kesinleştikten sonra ki bir zamana, bir tarih verileceğini ifade etti. Yani olağanüstü toplantı söz konusu değil. Olağan toplantı, olağan kurultay yapılacağını açıkladı. Tabii genel merkez şöyle bakıyor, olağanüstü kongreye gidilemez şu aşamada deniliyor, ihtiyat tedbir kararı olduğu sürece. Bu nedenle olağan kongre sürecini başlattık deniliyor. Yani Özgür Özel'in bugünkü parti meclisini zorlaması, istifaların olması da aslında bir anlamda boşa düşmüş oluyor. Çünkü parti meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği gibi toplandı ve orada bazı kararlar da alındı ve o beklentilerin aksine oldukça sakin geçti. Şunu da söyleyeyim, tabii Kılıçdaroğlu burada bir konuşma yaptı, bir değerlendirme yaptı. Önce süreci anlattı. Keşke onlar da buraya gelselerdi dedi. Özgür Özel'i destekleyenlerin de buraya gelmesini isterdim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu aldığımız bilgilere göre katkı verirlerdi dedi. Bu arada ihraçlar konusu da konuşuldu. Bana hakaret edenlere kinim yok dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Onları Allah'a havale ediyorum dedi. Ama CHP'nin kurumsal kimliğine zarar verenlere ve hakkında şaibi olanlara ilişkinde bu tavrı gösterdiklerini ifade etti. Bu arada Özgür Bey'le de sorunum yok dedi Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda. Daha sonrasında konuştuk, kurmaylarıyla da konuştuk. Aldığımız bilgilere göre Özgür Özel'in örneğin ihracı söz konusu olabilir mi diye sorduk. Özgür Özel'in ihracının da söz konusu olmadığını, çünkü bir genel başkanlık yaptığını, genel başkanlık makamını da tartışmaya açmayacaklarını ifade ettiler. Yarın MYK toplanacak. Tabii yarın ne olacak? Az sonra konuşalım istersen Banu Er.
1: Evet, şimdi Tülay Ağol'una teşekkür edelim. Şimdi o Kemal Bey'in ve Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklarının yöneticilerinin Özgür Özel'in ihracıyla alakalı açıklamalarını paylaştı. Bu arada 9 kişinin ihracı noktasındaki sevkle birlikte Özgür Özel'den bir yazılı açıklama geldi ama kameraların karşısında görmemiştik. Zannediyorum an itibariyle bir televizyon kanalında bir röportaj veriyor. Demiş ki Özgür Özel, beni ihraç etmeyi göze alamadılar. O açıklamalarına bir kulak verelim. Özgür Özel'in ardından konuk değerlendirmeleriyle devam edeceğiz. İzliyoruz.
2: Toplumun gösterdiği dayanışmayı, sahiplenmeyi görüyorlar. Onun toplumsal tepkisini şu anda göze alamamışlar. İnşallah bir süre sonra kendilerince toplum bizi sahiplenme noktasında onların beklediği gibi bir gevşeme olursa o zaman yapacaklar. Şimdi yapsalar hani toplumun bize verdiği desteğin zaten kendilerine de çok ciddi bir rahatsızlık yarattı. Ortada onu yapıyorlar.
1: Beni ihraç etmeyi göze alamadılar. Toplumsal desteğimden korktular diyor Özgür Özel. Ali Bey, sizinle başlayalım.
3: Buyurun efendim.
1: Değerlendirmeye. Nasıl, estağfurullah, nasıl buldunuz Özgür Bey'in şu ana kadarki performansını? Ne efendim, yapıyor, ne yapmaya çalışıyor?
3: İletişim yönetiminin ve ilişki yönetiminin bir tek hedefi vardır. Hedef kitlenizi ikna etmek ve onların fikriyatını etkileyerek değiştirmek. Sizin hedefleriniz doğrultusunda yola koyulmalarını sağlamak. Şimdi buradan baktığımız zaman yani Özgür Bey diyor ki herkes, toplum onu destekliyor diyor, değil mi? Ölçümlemeler bunu teyit etmiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin en son 1-2 araştırmada gözüküyor ki Mart ayında, 2025 Mart ayında 34 civarında olan puanı şu anda yanılmıyorsam Mayıs ayı ölçümlemelerinde 29'a 28,5'a falan düşmüş vaziyette. Yani ortada siyasi iletişim boyutunda ortaya konan performansın kamuoyunda çok

0: büyük bir destek gördüğünü iddia etmek mümkün değil. Yani o yüzden işte toplumun reaksiyonundan korkuyorlar da onun için böyle yapmıyorlar falan filan gibi bir şey. Yani iletişim zaten siyasi iletişim söylemle, eylemden çok söylemle yönetilen bir şeydir. O yüzden işte dilin kemiği yok gibi. Genel olarak baktığımız zaman ise gene iletişim mühendisliğinden söz edelim. Ölçümlemeyle yola çıkalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı puanlara bakalım şu anda kamuoyunda. Ne kadar tasvip gördüğüne.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne çalışan, yani Özgür Özel tarafına çalışan anket firmaları yeni bir parti kurulması durumunda bütün oyun toplu olarak Özgür Özel ve ekibine kayacağı, kadim CHP'nin ise %3'lerde kalacağı gibi iddialar ve raporlar sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Şimdi bunlara ne diyeceğiz?
0: Anglo-Saksonlar wishful thinking diyorlar.
1: Wishful thinking.
0: Türkçe temenni diye çevirebiliriz. Yani buna böyle hani bir de tavana bakıp tahmin yürütmek de denebilir. Oysa bunun da gene iletişim mühendisliği bağlamında geçmişe bakalım. 12 tane parti çıkmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden. 1945'ten bu yana 12 tane parti kurulmuş. Bunların tamamına yakını tabela partisi halindeler şu anda. Veya yoklar yani. Bu o yüzden biraz dikkatli konuşmak lazım sallamadan önce. Biraz bakmak lazım yani geçmişe falan. Hayır, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Cumhuriyet mesela AK Parti'de bunun tam tersidir. Sayın Erdoğan'ın puanı AK Parti'nin puanının 15-20 puan önünde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin puanı Özgür Özel'in puanının 15-20 puan önünde. Yani burada böyle bir matematik öyle demiyor, doğrulamıyor yani. Bu o yüzden bütünüyle sorunuzu bir yanıtlamaya çalışayım. İletişimi ve ilişkiyi yönetemiyorlar. Yani bunun doğru yönetilmesinin sonucu hedefe ulaşmaktır. Böyle bir hedef söz konusu değil. İnanılmaz bir itibar kaybına uğruyor parti. Ve de çok ciddi olarak Türkiye'de muhalefetin zayıflığı, iktidarı da etkiler, herkesin kaybettiği bir ortam yaratıyorlar. Yani iktidar da kuvvetli muhalefet ister yani kendini dinç tutmak ve geliştirmek için.
1: Belki ortada Özgür Özel tarafının umurunda değildir Cumhuriyet Halk Partisi'nin itibarı. Nasılsa yeni bir parti kuracaklarsa.
0: Kimin umurunda değildir efendim?
1: Özgür Özel tarafının.
0: Öyleyse zaten yani Kılıçdaroğlu ne yapsa yeridir demek lazım. Yani Kılıçdaroğlu'nun da doğrusu yönettiğini düşünmüyorum ben iletişimi. Çünkü eğer öyle olsa bu sefer oradaki ölçümlemeler çok yüksek çıkar. Orada da problem var. Yani nereden tutsanız elinizde kalacak bir ortama doğru Cumhuriyet Halk Partisi'ni götürüyorlar. Sonuç ne olur? Sonuç ne olursa olsun. Türkiye açısından baktığımız zaman güçlü bir iktidar demokrasinin ne kadar önemli bir unsuruysa güçlü muhalefet de aynı derecede demokrasinin bir unsuru. O yüzden yani burada herkesin kaybettiği bu oyun günün birinde bitecek yani. İnşallah CHP'nin içinden akil insanlar, bir iki akil adam çıkıp da dur diyeceklerdir diye ümit ediyorum ben şahsen.
1: Hayırlısı, bekleyip göreceğiz. Sayın Servisiz.
2: Hocam bir şey danışabilir miyim? İzninizle.
1: Tamam, buyurun.
2: Ali Hocam, şimdi burada bu sürecin başından beri bir öteki dilinden bir dönüşen CHP söylemi var. Biz diyor. Şimdi Özgür Özel tarafı da biz diyor. Kılıçdaroğlu tarafı da biz diye cümleye başlıyor. Sizce bu bir siyasal iletişimde noksanlık gibi bir yorumlanabilir mi? Ya da seçmen nezdinde siz kamuoyunun nazarını iyi tutan insanlardan bir tanesiniz. Güven tesis edebilir mi bu dil?
0: Mümkün değil.
2: Seçmen ya da vatandaş nezdinde.
0: Mümkün değil. Efendim, ilişki ve iletişim bir numaralı zehri müpemiyettir, belirsizliktir, müpemiyettir ve de bölünme, parçalanmadır. Yani aileden bakın ya. Yani ailede, aile bütünlüğünden bakın. Orada bir müpemiyet olsa, yani eşim bu akşam eve gelecek mi, gelmeyecek mi diye bir taraflardan bir tanesi böyle bir müpemiyet içinde o evlilik yürür mü? Yani o yüzden böyle bir müpemiyet ortamının yaratılması son derece ama yani şöyle bir şeyle bitireyim Banu Hanımcığım. Türkiye'de herhangi birini, biraz bilgili birini veyahut da ileri yaşta birini çevirsek, sorsak hizip deyince aklına ne gelir desek?
1: Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi diyecek yani, Türkiye'nin böyle bir şey olur mu yani? Bu kadar bir hizip kavramıyla birebir örtüşen bir parti var karşımızda. Bu hizipçilik işte şu anda dibini bulmuş vaziyette. Bakın, hukuki yer o alana çekilmeye çalışılıyor. Allah'tan çok akıllı hukukçularımız var beyefendi gibi.
3: Estağfurullah.
0: Onlar bizi yönlendiriyor, aydınlatıyorlar ama o hukukla ilgili değil ki olay. Mesele hukuk meselesi değil. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin fabrika ayarlarının tamamen bozulmuş olması. Varoluş nedeninin içindeki o duygunun, düşüncenin ve o varoluş nedeninin oluşturan zamkın çözülmesi ve eksen kaymasına ulaşması.
1: Belki fabrika ayarları budur.
0: Aslında
1: rücu etmiştir.
0: Cumhuriyeti kuran parti diyoruz. O kırılma noktası ne zaman, onu ayrıca tartışırız ama başlangıcının böyle olmadığını biliyoruz. Kimse yani bana bunu kabul ettiremez. Yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoktan bir cumhuriyet var etmesi ancak Osmanlı kültür ve değerlerine de sırtını yaslayarak gelmiştir. İlk yapılan şey bunlardan uzaklaşarak, Osmanlı'nın kültür ve değerlerinden uzaklaşmayla kırılma başladı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bugün fabrika ayarları diye bir şey kalmamış vaziyette.
1: İşte onun için de çok beklemediler ama. Sayın Selvi, sizinle devam edelim. Şimdi bu parti meclisinden istifalar meselesi çok enteresan. Yani parti meclisinin artık görevini yapamayacağı, 45 gücünün içerisinde kurultaya gitmenin mecburi olduğu yönünde bir iddiayla istifalar duyuruldu Özgür Özel cephesi tarafından. Ancak şu an bunun için, bu yaptıkları istifa hamlesi için çok pişman olduklarını düşünen siyasi analistler de var. Sizce pişmanlar mı şu anda? Yani CHP'de Özgür Özel taraftarları ve özellikle istifa edenler nasıl bir hissiyat içindeler? Yani kendilerinden emin bir şekilde biz işte istifamızı verdik, 45 gün içerisinde kurultaya gideceğiz mi diyorlar? Yoksa eyvah biz ne yaptık? Parti meclisinde belki bazı kararları hayata geçirebilme ya da mani olabilme imkanımızı da kaybettik mi diyorlar?
4: Birçoğunun içinde eyvah Ekrem İmamoğlu bizi yaktı düşüncesini geçtiğini söyleniyor. Çünkü Özgür Özel'in istifa etmek gibi bir düşüncesi yoktu. Tam tersine sabahleyin ihraçlarla ilgili Asya Hukuk Mahkemesi'ne itirazda bulunacaklardı. Parti meclisi toplantısına da katılıp, çünkü çoğunluk kendilerinde diye düşünüyorlardı. 28 üye var diyorlardı. Kılıçdaroğlu'nun yanında 24 üye kalıyor. Orada acil kurultay kararını çıkarmak için mücadele edecekler. Dün gece öyle bir karar almışlardı. Ancak Silivri'den gelen talimatla birlikte istifa ettiler. Tabii içlerinde Gökhan Günaydın'ın biz nereye gidiyoruz, niye istifa ediyoruz diye bu karara ilk başta muhalefet ettiği konuşuluyor.
1: Sonra nasıl ikna etmişler Gökhan Günaydın'ı?
4: Ama şöyle, biliyorsunuz Silivri karar alınca bu karardan dönüş olmuyor. İçlerinden bir kısmının artık bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma ve kopma sürecini başlattığını çok iyi gördükleri ifade ediliyor. Tabii çoğunlukta böyle bir pişmanlık yoktur. Onlar başından beri direneceğiz diye karar almışlardı. İstifa edenlerin çoğunluğunda bir pişmanlık yok. Ama bir kısmında bir sorgulama var. Biz neden parti meclisinden ayrıldık? Kalıp içeride neden mücadele ettik? Bu iş nereye gidiyor? Şeklinde düşünenler olduğu söyleniyor. Ama şimdi mutlak buttan kararı 21 Mayıs'ta çıktığında Özgür Özel MYK üyeleriyle toplantı halindeydi. Orada ne yapacağını tartışıyordu. Onlar toplantı halindeyken Silivri'den, Ekrem İmamoğlu'dan direneceğiz diye bir tweet atıldı. Yani o yolu çizdi. Ondan sonra o toplantının da bir anlamı kalmadı. Ekrem İmamoğlu direnme kararı aldı. Mecliste
1: hala ne bekliyorlar İmamoğlu'ndan? Yani hala bütün umutlarını ona bağlamış olmalarının altında ne yatıyor? Allah. Yani
4: bence o soruyu Tülay Ağaoğlu'na sorun. O CHP daha iyi biliyor. Daha iyi takip ediyor. Ama şu var, salı günü de çok ciddi bir gerilim vardı, kriz vardı. Hatta arbede çıktı biliyorsunuz meclis dikmen kapısında. Orada da meclis başkanlığı, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı arasında sürekli bir koordinasyon sağlandı. Ve orada da bir anlaşmaya varılmıştı. Ancak Özgür Özel söz verdiği halde 5 dakika sonra yine Ekrem İmamoğlu'ndan gelen talimat üzerine direneceğiz moduna geçtiler ve sabahleyin 8'de grup salonuna yerleştirerek ve Kılıçdaroğlu'nu sokmadılar. Kılıçdaroğlu sonra geri adım attı. Çünkü çok büyük olaylar çıkmasından endişe ediliyordu. Hı hı. Burada Ekrem İmamoğlu'nun

0: başından beri bir stratejisi var. Önce kendi yönetiminde bir CHP istedi. Hı hı. Bunu sağladı. Şimdi hı hı. baktı ki kendi kontrolünde bir CHP olmayacak. Hı hı. Yani arkasında duran bir CHP olmayacak. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun en önemli şeyi bir, unutulmamak. İki, arkasında bir siyasi gücün olması. Hı hı. Bu siyasi gücü kullanmak istiyor. Bu CHP olur. CHP olmazsa başka bir soru. Kendisinin de CHP bana yük dediği söyleniyor. Artık yeni parti kurma çalışmalarını hızlandıracaklar. Öyle gözüküyor. Yine Tülay Ağoğlu'nda da o bilgiler var. Özgür Özel'in de bazı isimleri arayıp yeni kuracağı partiye kurucu olarak teklif etmeye başladığı konuşuluyor.
1: Tülay, senin elinde var mı yeni partiyle vardır. İlgili bilgiler? Ne paylaşabilirsin? İyice evet, somutlaşmış gözle görünüyor.
2: Parti meclisinden istifa eden isimlerin hı-hı. önemli bir kısmının yeni partinin kurucusu olacağı söyleniyor. Yani bu yönde çalışmaların hızlandığı söyleniyor tabii. Ama şu beklenti Özgür Özel'in de aslında ihraç edilmesi yönünde olduğu söyleniyor. Genel merkezde işte bu buna meydan vermek istemiyor. Yani Özgür Özel'in ihraç edilerek mağdur duruma düşmesine izin vermek istemiyor. Şimdi başka ihraçlar da olabilir. Milletvekili düzeyinde de ihraçlar olabilir, devam edebilir bu ihraçlar ama Özgür Özel'li ihraç konusunu gündeme getirmeyecek gibi görünüyor genel merkez. Özel'e böylesi bir koz vermek istemiyor. Karşılıklı işte hamleler yapılıyor. Evet, yeni partiyle ilgili artık burada daha fazla devam edilemeyeceğinin görüldüğü net bir şekilde artık ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Çünkü şimdi Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmayacağı anlaşılıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Şaibeli birçok isme sahip çıkmayacaklarını, hatta ihraç edeceklerini zaten söylediler. O zaman başka bir yerde devam etmek gerekiyor. Çünkü bir parti gücünün olması gerekiyor mutlaka. Yani hem Özgür Özel'in arkasında hem de Ekrem İmamoğlu'nun arkasında. Arkada örgütlü bir güç olmadığı sürece çok zayıf düşecekleri hesaplıyorlardır herhalde. Siyaseten de bu böyle zaten. O nedenle şimdi bu kozu da vermek istemiyor genel merkezi Özgür Özel'e. Ama istifa etmek zorunda kalabilir tabii ki önümüzdeki günlerde. Çünkü hamleler yapılıyor ama boşa çıkıyor. Yani bugünkü parti meclisi hamlesi de boşa çıktı bir anlamda. İşte ihraçlar devam edecek deniliyor. Böyle tek tek ihraçlar sürebilir. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu istediği her şeyi yapıyor aslında bakarsanız. O nedenle nasıl daha fazla devam edebilecekler, neyle mücadele edecekler, yani mücadele gücünün gün geçtikçe zayıfladığı aslında görülüyor. Evet, hamleler yapılıyor ama daha fazla sürdürülebilir bir durum olmadığı da Özgür Özel cephesinde değerlendiriliyor.
1: Evet, istifa edenler neden boşa çıktı? Biraz onu konuşalım mı? Hadi Bey, sizi alayım böyle.
3: Bu arada Tülay Hanım'a da bir soru sorayım mı acaba?
1: Tabii.
3: Tülay Hanım, Ankara'da şöyle bir şey konuşuluyor. Yeni partiyle ilgili diğer illerde ve ilçelerde binaların tutulduğu ile ilgili bir bilgi var. Acaba bu doğru mu? Yani siz orada bir bilgiye sahip misiniz? Çünkü mobilyaların dahi bakıldığı ile ilgili bazı duyumlar aldık yani.
1: O kulisin hayata geçiren yani, kişi, kaleme alan kişi de Sayın Selvi. Onun da bilgilerini alırız yine bu kulisle alakalı.
3: Çok önemli, evet.
0: Evet.
1: Koltukları falan almışlar mı Sayın Selvi?
0: Şöyle, Ankara'da yeni parti kurmak için Balgat'ta bir araştırma, parti binası araştırdıkları söylenmişti ama doğru çıkmadı. Ancak Mustafa Kemal Mahallesi'nde yeni genel merkez binasına baktıkları ifade ediliyor. Bir de bir AVM'de şu anda bir çalışma merkezi, bir ofis tuttukları, orada çalışmaları yaptıkları genel merkez binasının daha hazır olmadığı söyleniyor. Mustafa Kemal Mahallesi'nde yeni genel merkez binası var. Orada da ben şimdi doğrusu merak ettim. Mustafa Kemal Mahallesi'nde gezdim. 3-4 tane de genel merkez olmaya müsait bina var.
3: Diğer
1: birkaç katlı bahçeli garajı falan var mı?
0: Şöyle, müstakil bina var. Birisi örneğin Gelecek Partisi'nin boşalttığı bir genel merkez binası var. Yeni yapılan ofisler var. Müstakil girişi kendine has olan yerler var. onlardan birisi
1: yani
0: olabilir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden işte müstakil, daha mütevazı binalara geçmek de ağır gelir insana ya.
0: Doğru, ama çok da mütevazı binalar değil.
1: Yani, gösterişli binalar değil.
0: Çok da birbirine yakın, aslında paralel. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Söğütözü Mahallesi'nde. Onun hemen bitişiği de Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Yani. Hatta yine Söğütözü'nden çıktık, Mustafa Kemal'e sığındık diyebilirler.
4: Üstadım, bir şey sorabilir miyim lütfedersen? DSP dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış ve başarılı olmuş herhangi bir siyasi parti var mı?
0: Olmadan ben Demokrat Parti İsmet Paşa dönemini hatırlamıyorum ama ondan sonrakileri Ecevit döneminden itibaren hiçbirisi olmadı. Ecevit'te DSP ile bir dönem, kısa bir dönemli, evet, yani bir dönemliğine başarılı oldu ve o da ömrünü tamamladı. Yani.
4: Hayır, bundan bir ders çıkartmıyorlar mı? Ben
5: finans
4: çok merak ediyorum.
5: Nasıl olacak peki bunun? Bu çok siyaset para işi.
1: Bu çok eğlenceli bir konu.
0: Evet, bence de.
1: Yani Turan Taşkın özel çıkartır.
0: Bence de. Yani herhalde İBB davasında devam eden asrın yolsuzluğundan biriktirdikleri, yurt dışına kaçırdıkları paraları kullanırlar.
4: Evet.
1: Tülay Ağolun'un da dönelim. Bu konudaki onun kulislerini de alalım. Tülay, yeni parti, hazırlık, bina, evet, eşya. Senin elinde hangi bilgiler var?
2: Bunlar söyleniyor, kulislerde konuşuluyor. Ama henüz birisi gelip de yani biz şurada parti binası tuttuk demedi kuşkusuz. Bu tür faaliyetler genelde gizli olarak yürütülüyor. Yani hızlı hareket etmek zorundalar aslında bakarsanız. Bir an önce partiyi kurmak durumundalar. Çünkü seçime 1,5 sene var ki bu süre çok uzun bir süre de değil. Yeni bir partinin seçime girmesi için birçok hazırlık yapılması gerekiyor. O nedenle elimizi çabuk tutmalıyız şeklinde görüşlerin ifade edildiğini biliyoruz. Bir an önce partiyi kurup işlerine bakmaları gerektiği söyleniyor. Kulislerde bunu konuşuyorlar, ancak şu anda teyit edilmiş değil parti binası, işte illerde binalar teyit edilmiş bilgiler değil bizim açımızdan en azından. Ancak şunu da söyleyeyim, Abdülkadir Selvi'nin söylediği gibi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir bina tutulacaksa Mustafa Kemal Mahallesi siyasette merkezlerden biri olacak gibi görünüyor. Çünkü İyi Parti binası da, genel merkezi de orada. Ayrıca daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi de Mustafa Kemal Mahallesi'ndeydi. Bir hayli hareketli olacak o zaman Mustafa Kemal Mahallesi.
1: Biz de Mustafa Kemal Mahallesi'nden bir fotoğrafı Sayın Selvi'nin köşe yazısına ekli olarak paylaştık. Buradan seçip beğensinler işte. Gayet güzel yeni yapılar. Depreme dayanıklıdır pek çoğu. Öyle gözüküyor. Ya hayırlı olsun, ne diyelim. Şimdi bu işin hukuki tarafına da biraz dönelim.
0: Şu anda Mustafa Kemal Mahallesi'nde İyi Parti var. Deva Partisi var. Anahtar Parti var. Büyük Birlik Partisi var. Gelecek Partisi oradan taşındı. Eğer yeni parti de gelirse siyasetin merkezlerinden birisi olacak, evet, ama muhalefet yelpazesinin oluştuğu bir öyle yer olacak. Gözüküyor. Toplandığı bir yer olacak.
1: Şimdi bu ihraçlarla alakalı bir tartışma eş zamanlı yürüyor malum Hadi Bey. MYK'nın bir ihraca sevk yetkisi olmadığı, bu sevkin milletvekilleri özelinde parti meclisine ait olduğuyla alakalı bir tartışma zaten devam etmekte. Bir de bunun yanına bugün istifalarla alakalı süreç eklendi. Onlarla ilgili bazı maddeler var, arkadaşlarımız hazırladılar, biz de barkomuza taşıyalım. Şimdi istifalar parti meclisinin mevcudunu 40'ın altına düşürünce otomatik olarak 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi gerekliliği ile alakalı bir tezi var Özgür Özel yanlılarının.
4: Tüzükte yazıyor. Doğru.
1: Evet,
4: doğru,
1: tüzükte yazıyor. Evet. İşte mesela süreç nasıl işliyormuş? Parti meclisinde boşalan üyelikler sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra üye sayısı, üye tam sayısının 1/3'ünün altına düştüğünde parti meclisi için seçim yapılmak üzere genel başkan 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırır diyor Özgür Özel taraftarları.
4: Burada iki tane önemli husus var.
3: sonuncusundan başlayalım.
1: En bu son CHP kısım, parti tüzüğü.
3: Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti tüzüğü ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun zamanında oluşmuş bir parti tüzüğü. 2018 yılındaki parti tüzüğün 24. maddesinin 3. bendi. Evet. Yani daha sonra tüzük kurultayı da oldu. Arkadaşlar, izleyicilerimiz kafasına şu şekillenmesin. Daha sonra tüzük değiştirildi, o geçersizdir diye bir algı oluşmasın. Sayın Kılıçdaroğlu zamanındaki tüzükten bahsediyoruz. Evet. Burada genel başkan bu kararı alır diye bir ibare durumu söz konusu. Evet. Eğer genel başkan bu bütün kanunun tüzüğün maddesindeki bütün şartlar taşınsa dahi, eğer genel başkan 45 gün içerisinde kurultayı toplantıya çağırmazsa, götürmezse daha doğrusu, o zaman burada istifa edenler, işte o 20 kişi ya da işte 21 kişi, 60 kişi, onların kendi tüzüğünde PM üyeleri var. 20 kişi, 21 kişi istifa ettiğinde 39 kişiyle artık oluşamayacak, düşecektir diye genel başkan bunu olağanüstü kurultaya götürebilir. Ama götürmezse ne olacak? İstifa edenler, burada bir hakkımız var. Tüzükten doğan bir hakkımız var. Evet. Bu hakkımızı kullanmak istiyoruz. Evet. Ve genel başkan bunu uygulamıyor diye mahkeme yoluna başvurabilir. Evet. Çünkü kendiliğinden düşme gibi bir durum söz konusu değil. Eğer genel merkezin aldığı yanlış bir karar varsa, bu yanlış karara karşı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunun tutulması gerekiyor. Bütün kural böyle işlemekte.
1: Şimdi bu bağlamda Zeynel Emre'nin bir açıklaması oldu. Yani bu maddeye dayanarak istifa ettiklerini açıkladığı açıklamasını bir ekrana da taşıyalım.
3: Buyursun.
1: Ona nasıl bir cevap gelmiş daha sonra bakacağız. İzliyoruz.
6: Partimizin tüzüğünün madde 24, görevin boşalması. Parti meclisinde boşalan üyelikler sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra üye sayısı, üye tam sayısının 1/3'ünün altına düştüğünde parti meclisi için seçim yapılmak üzere genel başkan 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırır. Madde bitiyor, bir istisnası yok. Butlan olursa, tedbir olursa, şu olursa, bu olursa diye bir şey yazmıyor. Şimdi
3: Çünkü bakın, arkadaşlar, Zeynel Emre'nin söylediği şey, bir parti tüzüğüne göre olağanüstü bir kurultaya gitmek istiyorlar. Fakat mahkemenin...
1: Ne diyor? Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur diyor beyefendi.
3: Öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü burada siz bir ortada bir mahkeme kararı varsa ve siz mahkeme kararıyla gelen bir kayyum olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu kamuoyuna göstermeye çalışıyorsanız, böyle düşünüyorsanız, o zaman bu tüzük kanun maddesine de başvuramazsınız. Madem mahkeme kararıyla gelen bir kayyum olduğunu söylüyorsanız, kayyum tek kişidir. Ve geldiğinde parti meclisi de önemli değil, Yüksek Disiplin Kurulu da önemli değil, MYK da önemli değil. O parti yeni bir kurultay, yeni bir seçim dönemine girene kadar, daha doğrusu mahkeme kararı kesinleşinceye kadar o kayyum kendi görevine devam eder. Yeri geldiğinde Sayın Kılıçdaroğlu'na kayyum deniliyor. Yeri geldiğinde de seçilmiş bir genel başkan gibi tüzüğe de uyması gerektiğini söylüyorlar. Kendi içlerinde bir çelişkiye düşüyorlar. Fakat burada Sayın Kılıçdaroğlu neden bu olağanüstü kurultaya gitmiyor? Sayın Özgür Özel'den dolayı gitmiyor. Sayın Özgür Özel tahminimce bilinçli bir şekilde, bu arada, çünkü bilinçsiz yapılabilecek bir durum söz konusu olmadığını düşünüyorum. Bilinçli bir şekilde mahkeme karar verdiği gün, bakın ikinci günü değil, kararın açıklandığı gün, daha mesai bitmeden gittiler, karara itiraz ettiler. Tabii. Temiz sürecini başlattılar.
0: 21 Mayıs'ta Yargıtay'a temiz sürecini başlattılar. Genel merkezin avukatlarının müracaatı üzerine Kılıçdaroğlu'nun avukatı, o da genel merkezin avukatlarından da, o da dilekçeyi geri aldı, başvuruyu geri aldı. Onlar tekrar müracaat ettiler.
3: Bu, bakın, burası çok önemli. Niye? Çünkü bizim bugün tüzükteki kendilerine verilen iki tane önemli hak var. Eğer bir mahkeme kararı olmamış olsaydı. Neydi onlar? 48. maddesi tüzüğün diyor ki, sen delegelerin, o delege toplamının 1/5'inin resmi oyuyla, yazılı oyuyla, başvurusuyla olağanüstü bir kurultaya gidebilirsin. Delegeler zaten sizden yanaydı. Ve bakın, 800-900 tane delege imzası toplayabiliyorsunuz. Eğer bu kararı temiz etmemiş olsalardı, o zaman bu tüzüğün 48. maddesine göre olağanüstü kurultaya gidebilirlerdi.
1: Evet.
3: Ancak Bunu yapmadılar çünkü bir mahkeme kararı var. Mahkeme kararı olduğu için de karar sonuçlanıncaya kadar bir kurultayın olmaması gerekiyor.
1: Bu ekibin hukuki danışmanlık aldığı kişilerde bir problem var o zaman.
3: Hayır, problem yok. Hayır. Bilinçli niye? Bir şekilde yapılmış.
1: Siz niye öyle düşünüyorsunuz?
3: Çünkü
1: yani kurultaya gitmeleri gerekecekken eğer Yargıtay'a gitmeselerdi.
0: Gitmeselerdi 15 gün içerisinde karar kesinleşecekti ve kurultaya gitmenin içinde önünde hiçbir engel kalmayacak.
1: Şu anda iş bitmişti yani. Artık tabii. Kurultay bekliyorduk falan.

0: hani.
1: Yani bu burada en fazla genel merkez sizin aldığınız, verdiğiniz imzaları reddeder. Mahkemeye gidersiniz. Asliye Hukuk Mahkemesi bu konularla ilgili hızlı karar verir. Belki şu an son günlerde izleyicilerimiz kamuoyunda şeyin kararını duyuyor olabilirler. Süheyl Batum'un milletvekilinin itirazı ile ilgili. Mesela orada da mahkeme 4 ay içerisinde karar verdi ve partiye geri döndü.
2: İhraç edildi, tekrar geri döndü. Bu konularda Asya Hukuk Mahkemeleri çok erken karar veriyor.
1: Evet,
2: beklemiyorlar.
1: Bunu bilmemelerin imkanı yok.
2: Bir de Hadi Bey biliyorsunuz Ömer Faruk Eminağoğlu sık sık onun görüşüne başvuruda bulunurlar. O uyardı, dedi ki sakın Yargıtay'a gitmeyin. Kendisi çünkü eski Yargıtay savcısı, giderseniz Yargıtay'daki temiz süreci sonuçlanana kadar Kılıçdaroğlu orada oturur ve siz kurultay yapamazsınız uyarmasına rağmen.
0: Muhtemelen birileri dedi ki eğer sen itiraz etmezsen Yargıtay'a şimdi diyecekler ki bütün bu şaibeyi kabul etmiş gibi gözükeceksin. Olmuş. Bunu da algı operasyonu için propaganda malzemesi olarak çatır çatır kullanırlar. Ya, sakın bunu yapma diyenler de
2: algı operasyonuna sokuyorlar. Netice itibariyle de hem gidiyorlar oraya müracaat ediyorlar. Şimdi de çıkıp diyorlar ki niye kurultaya gitmiyorsun? Nasıl gidecek adam? Gittin elini kolunu bağladın. Yargıtay daha karar vermeden kurultaya gidemez ki.
1: Bence bu mahkeme kararı işte çıkmadan önce bir ara konuşuluyordu. Mahkeme kararı çıkacak olumlu yönde mutlak butlan şeklinde. O andan itibaren bence yeni bir parti kararı alındı. Artık o az önce bahsettiğiniz gibi Silivri'den mi alındı, başka bir yerden mi alındı? O yeni parti kararı alındığı için burada işte o Yargıtay süreci devreye girmiş oldu. Çünkü bunu bilmemelerin imkanı yok. Az önce dedik delegelerin imzasıyla olağanüstü kurultaya gidebilirsin. Bunu da geçtik. Bugün 27 tane PM üyesi birden istifa etmediler mi? Ettiler. Aynı 24. maddesi şunu söylüyor. Diyor ki 2/3 oranında eğer toplu bir istifa durumu söz konusu olursa PM'de 60 kişiden 21 kişi yani istifa ederse o zaman ne olacaktı? 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gitmen gerekiyor. Bakın şu kendi tüzükleri, kendi ortaya koydukları kurallar. Ancak bunları bilmelerine rağmen çıkıp ne yaptılar? Temiz sürecini başlattılar. Temiz süreci varken bunu uygulayabilir misiniz? Uygulayamazsınız. Neden uygulayamazsınız? Eğer bir olağanüstü
0: çünkü
1: kurultayla...
0: Çünkü parti meclisindeki üyelere görevini tebliğ eden ilgili mahkeme.
1: O da var tabii ama şöyle, şu daha önemli. Bakın. Olağanüstü bir kurultaya şu an Cumhuriyet Halk Partisi giderse bu davanın herhangi bir anlamı kalmaz. Çünkü 21. olağanüstü kurultay yapılmadı mı aynı delegelerle?
0: Evet.
1: 22. olağanüstü kurultay yapılmadı mı?
0: Evet.
1: İstanbul delegelerini çıkarttırıp yaptırdılar. Mahkeme bunları kabul etti mi? Etmedi. Niye? Çünkü temel nokta yani bu davanın temel noktası delegelerin iradesinin sakatlanması.
2: Evet. İki tane olağanüstü, bir tane olağan kongre yaptılar. Mahkeme onları kabul etmedi. Putlana döndü.
1: Çünkü aynı delegelerle yaptığınız her kongre tamamen şaibeyle dolu olacaktır. Niye? Çünkü orada oy kullanan delegeler zaten kendi iradelerini tabiri caizse menfaat karşılığında satmış. Yani kendi iradesini satan, suç işleyen bir delegeyle sen bir partinin iş demokrasisini ya da Türkiye demokrasisini tesis edemezsin diyor. Mahkeme bunu söylüyor. Bunu söylediği için de o delegelerle yapamaz. Mahkeme süreci devam eder ki ama mahkeme bitmiş olsaydı. Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ve arkadaşlar deseydi ki tamam biz bunu kabul ediyoruz. Mahkeme böyle bir karar verdi. Temize gitmiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu da daha sonra gitmemiş olsaydı, dosya kapanmış olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi delegelerini kabul etmiş olurdu. Derdi ki ben bu delegeleri kabul ettim. Bunların kuracağı demokrasiyi de kabul ediyorum.
0: En nihayetinde bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde parti meclisi toplandı. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarları artık ağırlık kazandı. Daha önce bu ağırlık söz konusu değilken artık parti meclisinden istedikleri kararı hatta disipline sevk etme kararını bile geçirecek noktaya geldiler. Çok enteresan.
1: Çok önemli bir yerden bahsediyorsun. Bakın burada normal şartlarda biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne baktığımızda şunu görüyoruz. 66. maddede hemen bitiriyor. 66. maddede milletvekillerini eğer ihracını istiyorsanız disiplin kurulu, yüksek parti meclisi, büyükşehir belediye başkanları. Bunlar dördünü saymış, demiş ki bunların ihracı ile ilgili senin PM'den bir onay alman gerekiyor. PM'den onay alabilmen için de bir çoğunluğun olması gerekiyor. Çoğunluğun olmadığı müddetçe milletvekilini de ihraç edemezsin.
0: Ha, siz diyorsunuz ki Özgür Özel taraftarları ihraç edilmek istiyor ki mağduriyet algısı oluşabilsin.
1: Aynen
0: diye. Bütün
1: öyle.
0: Bunları bilerek parti meclisindeki çoğunluğu da karşı tarafa bıraktılar ki istedikleri mağduriyet daha hızlı bir şekilde gerçekleşebilsin.
3: Onlar da mahkemeye gidecek.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Yemeğe giderken beyler, müsaadenizle. Yeni PM'den karar
1: ara vermem
0: alabilirler.
1: Gerekiyor zaten ama bir son dakika olacak. Notu var. İran tarafından bir açıklama geldi. Az önce Donald Trump'ın son açıklamasından bahsetmiştik. Donald Trump iptal dedi. İran'a saldırmayacağım. Bombalamayı iptal ettim çünkü en üst seviyede anlaşmamızın onaylandığıyla alakalı bana bilgi verdiler. Biz de çok yakın bir zamanda bu anlaşmayı imzalayabiliriz. Bütün ülkeler de bundan haberdar. Türkiye'yi de saymış. Bütün Orta Doğu'daki ülkeleri, arabulucuları, şunları bunları hepsini saymış. Şimdi İran tarafı da diyor ki Amerika ile henüz bir anlaşmaya varılmadı. Bunu da paylaşalım. Paylaşmış olalım. Bakalım Donald Trump'tan biz bugünden başlığına geçinceye kadar hangi yeni açıklamalar gelecek? Yine vazgeçtim bombalıyorum da diyebilir yani İran'dan bu tip açıklamalar geldikçe. Bekleyip göreceğiz. Kısa bir ara, az sonra buradayız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Geçen yılın son çeyreğinde 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış baskısıyla 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 8 ayda 1,2 trilyon dolardan fazla değer silinirken, yatırımcıların kripto varlıklardan uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde gözaltı işlemlerini uyguladı.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Beren Saat, Kenan Doğulu, Ozan Doğulu ve Berdan Mardin'in de olduğu toplamda 23 şüpheli gözaltına alındı.
6: Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü isimler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce birçok kişinin testi pozitif çıkmıştı.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon son toplantıda okul saldırılarındaki dijital riskleri ve toplumsal nedenleri masaya yatırdı.
8: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
6: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Şule Alan, okullardaki şiddetin temelinde çocukların ruh sağlığı sorunları, sosyal ve duygusal kırgınlıkların yattığını vurguladı.
9: Teşekkür ediyoruz.
6: Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Burhan Tosunsa, saldırganların büyük bölümünün dikkat çekmek ve popüler olmak amacıyla bu eylemleri gerçekleştirdiğini belirtti. Tosun, ABD'de uygulanan erken tespit sistemlerinin birçok saldırıyı önlediğini hatırlatarak, Türkiye'de de ilgili kurumların yılda iki kez erken tespit tatbikatı yapmasını önerdi. Tosun, internetteki tehlikeye de dikkat çekti. Çeşitli forumlarda 2000 liraya pompalı tüfek satıldığını ve elinde telefonu ve interneti olan her çocuğun bu içeriğe ulaşabildiğini söyledi. Öte yandan komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde 3 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okulları ziyaret edecek, mağdur ailelerle görüşecek. Komisyonun hazırlayacağı raporun okul güvenliği ve dijital denetim konusunda yeni önlemleri gündeme getirmesi bekleniyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil ve sınav sistemi başta olmak üzere milyonlarca öğrenciyle velileri yakından ilgilendiren konulara açıklık getirdi. Yeni akademik takvimin kısa süre içinde yayınlanacağını belirten Tekin, birinci dönemde ara tatilin uygulanacağını söyledi. İkinci dönemde ise ara tatil döneminin Ramazan bayramının bulunduğu haftaya denk geldiğini ifade eden Yusuf Tekin, takvimin buna göre şekilleneceğini kaydetti. Milli Eğitim Bakanı sınav sistemleriyle ilgili yeni dönemde yapılacak

0: düzenlemeleri de anlattı. Sınav yapılan dersliklere kamera yerleştirileceğini açıkladı. Uygulamanın öğretmenlerin mahremiyetini koruyacak biçimde yalnızca sınav süresince kullanılacağını belirtti. Bakan Yusuf Tekin, müfredat çalışmalarınınsa planlandığı şekilde sürdüğünü söyledi. Yeni bir revizyonun söz konusu olmadığını ifade etti. Okul kayıtlarında adres değişikliği yoluyla yapılan usulsüz girişimlerin önüne geçilmesi için de yeni tedbirler alındı. Bakan Tekin, kayıt bölgesi dışından gelecek öğrenciler kontenjan durumuna göre kurayla kabul edilecek. Muvafakatname üzerinden yapılan ders kayıtlarına da artık öncelik verilmeyecek dedi. Bu süreçte okullardaki güvenlik önlemleri ise yeniden değerlendirildi. Tekin bu konuda İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini belirtti. Tüm okullar risk durumuna göre yeniden sınıflandırıldı. Yapay zeka destekli bakanlık yönetim sistemi içerisinde erken uyarı mekanizmalarına yönelik yeni modüller geliştirildi ve bunlar yeni eğitim öğretim döneminde kullanılacak şeklinde konuştu. Velilere yönelik yeni bir uygulamayı da duyurdu Milli Eğitim Bakanı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri için ebeveyn okulu programını zorunlu hale getirmeyi planlıyoruz ifadesini kullandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan suç örgütü çökertildi. Elazığ'da geçtiğimiz günlerde bir iş yerine ateş açılması ile ilgili savcılık soruşturma başlattı. Günlerce süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düğmesine basıldı. Elazığ merkezi Adana, Şanlıurfa ve Muğla'da düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ'da 7, Şanlıurfa, Muğla ve Adana'da birer kişi gözaltına alındı. Nitelikli yanma suçundan işlem yapılan zanlıların birçok iş yeri kurşunlama olayına karıştığı belirlendi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telefon hattı aboneliklerine yönelik yeni kurallar getirdi. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle aynı kişi adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirilirken abonelik bilgilerinin düzenli olarak doğrulanması zorunlu hale geldi. Yeni kurallara göre elektronik haberleşme işletmecileri, gerçek veya tüzel kişiler adına BTK tarafından belirlenen limitin üzerinde yeni abonelik tesis edemeyecek. Düzenleme kapsamında işletmeciler 3 ayda bir tüm abonelerin aktiflik durumunu kontrol edecek. Gerçek kişi abonelerin ve kurumsal abonelerde yetkili kişilerin kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden doğrulanacak. Kurumsal abonelerde ayrıca tüzel kişiliğin devam edip etmediği de periyodik olarak kontrol edilecek. Aboneliğin aktifliğinin doğrulanamaması halinde işletmeciler 24 saat içinde kısa mesaj başta olmak üzere iletişim kanalları üzerinden bilgilendirme yapmakla yükümlü olacak. Doğrulamanın sağlanamaması durumunda hatlar 30 gün içinde kısıtlanabilecek, 90 günün sonunda ise kapatılabilecek. Kurumsal abonelerde tüzel kişiliğin devam etmesi, ancak yetkili kişinin aktifliğinin doğrulanamaması halinde hatlar kapatılmayacak. Ancak işletmeci tarafından yeni yetkili tanımlanana kadar abonelik işlemleri gerçekleştirilemeyecek. BTK'nın abonelik güvenliğini artırmayı ve kayıt dışı hat kullanımını önlemeyi amaçlayan düzenlemesi 25 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yaz sezonuyla birlikte konut kiralamaları da arttı. Ev arayanlar için kritik uyarılar peş peşe geldi.
3: Sezonla birlikte otomatikman yazlıklara olan talepler arttı kiralık anlamında. Vatandaşlar kiralama yaparken öncelikle mülk sahibi mi değil mi, kiminle muhatap olduğunu iyice bir araştırıyor olması gerekiyor. Daha sonra tutacağı kiralık villanı gidip yerinde bir şekilde görüyor olması gerekiyor. Eğer farklı bir ilde ise görüntülü sistemle bir şekilde evi geziyor olması gerekiyor.
4: Yaz sezonu başladı, deniz mevsimi de geldi. Okulların kapanması da yaklaştı. Vatandaşların yerli turist olarak ev kiralama ihtiyaçları ve talepleri de giderek arttı. Ancak bu süreçte onları oldukça zorlu konular bekliyor. Özellikle dolandırıcılık konusunda vatandaşların çok dikkatli olmaları isteniyor.
3: Dolandırıcılık vakalarında şu da karşımıza çıkıyor bizim. İnternetteki fotoğraflarla gerçekte olan ev birbirini hiçbir şekilde tutmuyor. Bu uyuşmazlıktan dolayı bütün vatandaşlarımız mağdur oluyorlar. Bu mağduriyetin önüne geçmek için mutlaka yetkili bir emlakçı arkadaşlarımızla çalışıyor olmaları gerekiyor. Kira kontratlarını yapmaları gerekiyor. Para transferlerini yapacakları zaman para transferlerini banka üzerinden açıklamayı da şu ada no parsel daire no şeklinde açıklamayı geniş tutup oranın kapora bedelidir, kiralama bedelidir şeklinde açıklamayı da net bir şekilde yazıyor olmaları gerekiyor.
4: Özellikle internette, sosyal medya hesaplarından yazdıklarını kiraya vermek isteyenlerin ilanları oldukça cazip hale gelebiliyor. Ancak vatandaşları bekleyen kritik sıkıntılar da var. Özellikle hukuki konularda ve dolandırıcı konularında mutlaka dikkatli olmaları gerekiyor. Peki uzmanlar vatandaşları hangi konularda uyarıyor? Onu da kendilerine soruyoruz.
3: Bir defa yetkili mi değil mi? Oradaki tapuda kiminle muhatap olacaksa o muhatap olduğu kişinin mal sahibi mi? Mal sahibi değilse emlakçısının yetkisi var mı yok mu, buna bakıyor olması lazım. İki, gördü, gitti, baktı, resimlerle uyuştu, hiçbir sıkıntı yok. İlanda gördüğü evle farklıysa bundan uzak duracak. Hesaba mutlaka ve mutlaka IBAN'a gönderirken açıklama kısmına o yerin bedelidir, kiralama bedelidir şeklinde de yazıyor olması gerekiyor.
0: Peki kira kontratı yaparken nelere dikkat edilmeli?
3: Kira kontratlarında tabii ki hangi dönem aralığında kiralama yapıyorlarsa o dönem aralığını belirtiyor olmaları gerekiyor. Yaptıkları, imza atacakları kontratları da bir hukuk müşavirine gösterseler daha iyi olur. Eğer herhangi bir yetkili emlak danışmanıyla çalışmıyorsa vatandaşımız.
0: Kiracı eşyalı bir ev tutuyorsa hangi adımları izlemeli?
3: Kira kontratlarının mutlaka ek maddesine demirbaş listesini belirtiyor olmaları gerekiyor. Çalışıyor mu hepsi aktif olarak, bunlar öncelikle kontrol edilecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne olacak bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali başlıklı yeni bir yayını daha tamamlamaya çalışıyoruz. Hakikaten enteresan başlıklar var. Şimdi Müslüm Sarı bu sürece ilişkin bugünkü istifa hamlesine ilişkin açıklamalarda bulundu bugün. Problemsiz geçen parti meclisi toplantısından sonra kameraların karşısındaydı. Hangi açıklamaları yaptı? Bir izleyelim. Bakalım Müslüm Bey ne demiş?
7: İstifaların aslında muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil. İstifalar karşısında parti meclisinin çalışmaması, düşmüş sayılması, bu yoldan da bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir. İstinaf Mahkemesi'nin, yani Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin yetkilendirmesiyle göreve gelmiş kişiler olduğumuz için bizler, İstifaların ya da görev kabul etmeme durumlarının da ilgili idare tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
6: Peki şimdi ne olacak? CHP sözcüsünün açıklaması bu. İstifaları verdiler, CHP Genel Merkezi'ne yolladılar. İstifa edenler.
8: Bu da doğru bir yorum değil. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Parti meclisi...
6: Borcu, çok özür diliyorum. Tülay Ağoğlu'nun da ekleyecekleri var. Tülay, seni dinleyelim hemen, ardından devam edelim.
9: Ben de benzer bir konuda söyleyecektim. Parti meclisindeki istifaların geçerli olmadığı söyleniyor genel merkez tarafından. Yani yarın parti meclisi eğer toplantısı olsa bu üyelere yine çağrı yapılacağı söyleniyor. Yani tebliğ edildiği için kendilerine mahkeme tarafından tebliğ edildiği için istifaların genel merkeze verilmesinin geçerli olmadığını söylüyor. Az önce Müslüm Sarı'nın söylediği gibi. Hı hı. Sonra ihraçlarla ilgili konuya geçince de bir takım şeyler söylemek isterim.
6: Tabii. Evet.
8: Şöyle.
6: Tablo bu. Yani istifayı genel merkeze verdiler ama genel merkez bunu kabul ya da red merci ben değilim diyor. Değil mi? Doğru, evet, anlamışım. Aynen, öyle diyorlar. O zaman bunların istifası da kabul edilmedi. O zaman bunlar hala parti meclisi üyesi. 3 gün sonra parti meclisi toplantısı yapmaya kalkarsa Cumhuriyet Halk Partisi

0: yürütülebileceğidir. Bu da davanın halen devam ettiğinden kaynaklı olan bir durumdan kaynaklıdır yani. Niye? Çünkü siz PM'de bu 27 kişi birden istifa ettiğinizde partiyi nereye götürüyorsunuz? Olağanüstü bir kurultaya götürüyorsunuz. Az önce
1: normal şartlarda.
0: Evet, olağanüstü bir kurultayın olmama imkanını anlattık mahkeme devam ederken. Hı hı. Mahkeme süreci devam ettiği müddetçe olağanüstü bir kurultay imkanı söz konusu olamaz. Olmaması gerekiyor. Eğer olursa mahkemenin kendi konusuyla, kendi kararıyla çelişir. Çelişmemesi için de olağanüstü kurultay değil, olağan bir kurultay sürecinin başlanması gerekiyor. Ancak olağan bir kurultay süreci de mahkeme kesinleştikten sonra Büyük Kongresi'nin yapılıyor olması lazım ki geçerli bir hale gelsin. Yoksa Yargıtay bir karar verdiğinde yarın, şunu söylediğinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinden alıp Sayın Özgür Özel'e teslim ettiğinde ne olacaktır? 39. olağan kurultay geçerli olacak. O günden sonra yapılan bütün işlemler iptal edilmiş olacaktır. O anlama geliyor yani. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı bütün kararlar da iptal edilmiş olacak. Ondan dolayı mahkeme sonuçlanıncaya kadar kurultay süreciyle ilgili herhangi bir adımın atılmaması gerekiyor. Çünkü mahkemenin konusu kurultaylarla ilgili. Özellikle delegelerle ilgili. Ve o delegelerle artık işlem yapamazsınız. Bu en önemli kural. Bunun dışında kalan Cumhuriyet Halk Partisi'nin işleyişi, kurumsal kimliği, kurumsal kimliğinin buradaki kendi politikalarını doğru bir şekilde yürütme ve buna karşı hareket edenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihracı. Çünkü buradaki temel amaç mahkemenin kuruduğu kısım neresi oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini korumak istiyor. Ve o Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine kimsenin zarar vermemesi gerekiyor. Zarar verenlerle ilgili işte Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi gerekli olan bütün adımları atabilir yani.
1: Sizin de ekleyecekleriniz vardır mutlaka Sayın Selvi Bey.
2: Şimdi bu konu, yani bundan sonra yapacakları her işlem bir hukuki olarak bir çıkmaza giriyor. Ve hukuki olarak karşılarında bir yeni durum ortaya çıkıyor. Yani yepyeni bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi istifa genelde tek yanlı bir müessesedir. Ben istifa ettim, ayrıldım dersiniz.
0: Belki siyasette yani çok daha fazla üstün bir kurumdur, evet, tek taraflı olarak.
2: Ama burada bir tedbir kararı olduğu için biz rahatlıkla tamam bunu söyleyemiyoruz. Fakat Adi Bey'e bir yerde katılıyorum. Eğer Kılıçdaroğlu ekibi ya bunlar yargıya gitmediği için bu istifalar geçerli değil derlerse, yarın çok kritik kararlar alacaklar parti meclisine. Onlar gelip çoğunluğu sağlayabilirler. Çünkü onların içinde şu tartışma var. Diyorlar ki ya bir kısmı biz ne yaptık? Kılıçdaroğlu gökdelerken yerde buldu. Altın tepsi içinde partinin anahtarını Kılıçdaroğlu'na teslim ettik. Parti meclisinde kalsaydık, direnseydik, mücadele etseydik, yarın seçime gidileceği zaman örneğin milletvekili listeler nerede onaylanacak? Parti meclisinde onaylanacak. Biz böyle büyük bir fırsatı kaçırdık. CHP'yi dikensiz bir gül bahçesine çevirip Kılıçdaroğlu'na teslim ettik diyor. Bakarsanız Silivri'den bu gece başka bir talimat gelir. Parti meclisine dönün derler. Bu açıdan bence Halil Bey'in yaklaşımına kulak vermelerinde fayda var.
0: Estağfurullah. Teşekkür ederim.
1: Burada... Siz niye girdiniz Ali Bey?
3: Ya yani Halil Bey'den yardım almaları aklı eğer kurumsal böyle bir akıl olsaydı zaten Hadi Bey'in söylediği o hataları yapmazlardı yani başından itibaren.
0: Böyle bir öyle
3: kurumsal akıl yok ortada. Evet, bireysel bir hadise var ortada. Yani şahsi bir, yani Silivri'den kaynaklanan ve de işte o ikilinin bir şahsi durum var. Yoksa kurumsal bir akıl olsa Hadi Bey'in dediği altını çizdiği hataları yapmazlardı. Onun için güldüm yani.
0: Evet. Çünkü şöyle bir durum da söz konusu. Dikkat ederseniz Sayın Özgür Özel daha sonra ne söyledi? İsterseniz bütün üyelere gidelim. Üyeleri değiştirelim. Delegeleri değiştirelim. Ona göre tekrar bir kurulta yapalım. Yine seçiliriz. Onun için Sayın Abdülkadir Bey'in söylediği şey çok önemli. Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak istiyor diye. Ve taban da kendisini seçebileceği kanaatindeydi. Onun için diyordu ki olağanüstü bir kurultay da olsa ben seçileceğim. Olağan bir kurultay da olsa ben seçileceğim. Ve süre içerisinde herhangi bir sorun yok. Çünkü hemen her halükarda seçimden önce yapılacak.
1: Hemen de olsa ben seçileceğim.
0: Tabii.
1: Geç de olsa ben seçileceğim.
0: İşte burada yani aslında her şey kendi lehlerineydi. Sayın Özgür Özel ve ekibin lehineydi. Bakın az önce saydık, dedik ki kendi tüzüklerinde olağanüstü kurultaya gitmenin iki tane önemli sebebi vardı. Bu ikisi de Sayın Özgür Özel ekibin lehineydi. Üçüncüsü neydi peki? Eğer bu mahkeme

0: kararı kesinleşmiş olsaydı 2020 yılındaki olağan kongre geçerli olacaktı. 37. olağan kongre. Hı hı. 37 yok, 39 yok. Aradaki o olağanüstü kongreler yok. Ve siz 2 dönem boyunca üst üste, yani 6 yıl boyunca eğer büyük kongrenizi yapmazsanız seçim yeterliliğinizi kaybediyorsunuz. Ondan dolayı seçimden önce, en az 6 ay önce muhakkak bir büyük kurultay yapmaları gerekirdi. Hı hı. Ve Sayın Özgür Özel bir 5-6 ay bekleyecekti. Beklediğinde de siyasi partinin başına gelecekti. Çünkü yeni delegeler seçilse de nereden seçilecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinden seçilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten tamamının kendisini desteklediğini söylüyordu. Ancak farklı bir durum söz konusu burada. Başka bir parti ve başka talimatlar.
1: Bir bakalım, yine taraflardan gelen açıklamalar var. Mesela Berhan Şimşek bugünkü istifalar sonrası değerlendirmelerine başvurulan isimlerden biriydi. O ne demiş? Arkadaşlarımız hazırladılar şimdi. Barko'ya da yansıtacaklar Berhan Şimşek'in açıklamasını. Dinleyelim.
2: Öyle kötü yanlış yerden bakıyor. Yani halk çoğunluk benimle kayıp olsa da hepimizin bilgisi dahilinde bir süreç var devam eden. O nedir?
3: Yani tedbir varken bu, bakın, hayır, karar alınamaz.
2: Hepimiz yanlış konuşuyoruz. Tedbirden dolayı değil. Yargıtay'da dava sonuçlanmadığı için ne biz mahalle seçimi yapabiliriz, ne ilçe seçimi, ne kurultay yapabiliriz. Ve ayrıca olağanüstü bir durum olduğu için de süreç devam ediyor. Hem de 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
1: Parti meclisinde 5 kişi de kalsa olay devam eder diyor.
0: Doğru bir yere parmak basıyor. Çünkü orada özellikle şunu söylüyor. Mahkeme daha devam ederken, daha mahkeme herhangi bir karar vermediği müddetçe kurultayla ilgili yapılabilecek bütün adımların önü kapatılmış oluyor hukuken. Çünkü bu mahkemenin konusu kurultay ve delegeler. Bu mahkeme devam ettiği müddetçe, sonuçlanmadığı müddetçe bu konuyla ilgili, çünkü davanın esasıyla ilgili bir değişiklik yapamazsınız. Eğer bu geçerli olmuş olsaydı o zaman Sayın Özgür Özel'in yaptığı 21. ve 22. olağanüstü kurultaylar da geçerli olurdu. 39. olağan kurultay da geçerli olurdu. Ancak bu mahkeme zaten burada temel sorunun kurultay ve delege olduğunu söylediğinden dolayı siz parti meclisinin işte %80'ini de orada istifa etseler, yine aynı zamanda Sayın şöyle söyleyeyim daha net olsun, Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olarak geri gelmek istemiyorum deseydi, bakın genel başkan olarak geri gelmek istemiyorum deseydi dahi ne olacaktı? Mahkeme onun yerine başkalarını atardı ve ona göre de bu Cumhuriyet Halk Partisi karar kesinleşinceye kadar beklerdi.
1: Peki. Şimdi bir isim daha var, çok tartışmalı bir isim, disipline sevk edilen biri, muhtemelen grup başkan vekilliği de yapamayacak artık, öyle değil mi Sayın Selvi? Ali Mahir Başarır, evet. O da bugün konuşan isimlerden biriydi. Bir bakalım Ali Mahir Başarır ne demiş. Siyasi iletişim noktasında da çok tartışmalı bir figür, yorumunuzu almak isterim Ali Bey. Dinleyelim beyefendi.
4: Halk seni o koltukta görmek istemiyor, millet istemiyor. Kurultay delegeleri istemiyor. Grup, milletvekili grubu bizleri, genel başkanımızı grup başkanı ve grup başkanı vekil olarak görüyor. İlk kez 80 darbesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekillerine darbe girişimi bu yönetim tarafından, sözde yönetim tarafından, atanmış yönetim tarafından yapılmıştır. 80 darbecilerinden hiçbir farkı yoktur bunların. Tüzüğe bakın, tüzüğe. Bizim hakkımızda kararı PM'ye verecekken 5 PM üyesini disipline vereceksin tedbirli olarak. Orada sayıyı yakalayacağını düşünüp ihraç edeceksin bizi. Şeytanın aklına gelmez bu.
1: Jargonun, bu üslubun kamuoyunda bir karşılığı var mı Ali Bey?
5: Efendim, bütün olarak kamuoyu bütün olarak bakar, sadece bu konuşmadan bakmaz, bir bütün olarak baktığın zaman da bu hırçınlık, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakikaten o ağırbaşlı ve de aslında çözüm üretici falan olması gereken tavrının tamamen dışında bir sokak çocuğu İşte bir ergen devlet şey, ergen devrimci diyor tavrı diyor Devlet Bahçeli.
1: Evet, öyle diyor.
5: Böyle bir tavrın Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri nezdinde dahi karşılığının olmadığını düşünüyorum şahsen ben.
1: Ama onlar aksini düşünüyor galiba.

0: galiba. Çünkü
1: öyle
0: bu
1: düşünüyorlar
0: bu
1: ama rakamlar öyle demiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın araştırma şirketleri de öyle demiyorlar yani. Gerçekliği yok, karşılığı yok yani. Bu yani bu tavrın karşılığının hani bir ara diyorlar da %65 de Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olur diyorlardı. Ne oluyor? Yani böyle bir okuyamıyorlar demek ki yani. Burada Ali Mahir Başarır da okuyamıyor demek ki. Bu tavrın karşılığı yok. Kendi seçmeninde yok. Bakın 76 yıldır tek başına iktidar olamıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ye. 76 yıldır.
0: Evet.
1: Yani bu yani sorunuzun yanıtı orada.
0: Yani
1: karşılığı yok.
0: Ama yani Tülay buyur. Ben de zaten sana soracaktım. Şimdi Ali Mahir Başarır ve bir diğer grup başkan vekili ile alakalı olarak bir disiplin süreci başladı malum. MYK'dan değil mi? MYK'dan Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildiler. Bundan sonra ne olacak? Galiba 3 gün içerisinde karara bağlaması mı gerekiyor Yüksek Disiplin Kurulu'nun bu süreci? Bu tedbirli olmaları...
2: Hayır, öyle bir şey yok.
0: Yok. Nasıl olacak peki? Bu iş nasıl yürüyecek? Yani, CHP Genel Merkezi'nden bir dilekçe de gitti zannediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Evet. Bunlarla alakalı tedbirli ihraç sürecinin başladığı ve üyeliklerinin askıda olduğu. Dolayısıyla parti grubundaki görevlerine devam edemeyecekleriyle alakalı. Ne oldu? İşte oda var, makam aracı var herhalde. Yani ne oluyor?
2: Şimdi Banuel tedbirli ihraç istemi olduğu için hiçbir parti faaliyetine katılamazlar. Yani CHP'li bir milletvekili olarak değerlendirilemiyorlar bu süreçte. Yani grup başkan vekillikleri düşüyor. Ali Mahir Başarı ile Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düşüyor. Sadece Murat Emir kalıyor grup başkan vekili olarak. Hiçbir CHP'nin hiçbir faaliyetine normal şartlarda katılamıyorlar. Ama
0: yani grup toplantısını izleyebilecekler mi, izleyemeyecekler mi?
2: Meclis başkanlığına gitti.
0: Gitti dilekçe.
2: İzleme yani... Dilekçe gitti. Yani meclis başkanlığına gitti. Şimdi meclis başkanlığı da bu dilekçenin işleme koyduğu anda zaten görevleri bitiyor. Bugün genel kurulda örneğin Ali Mahir Başarı grup başkan vekili olarak oturuyordu. Gökhan Günaydın Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Bir yasanın iptali için grup başkan vekili olarak CHP adına. Yani aslında bu isimler milletvekili değil artık. Karar alındığı andan itibaren bu geçerli olması gerekiyor. Bu arada şunu hemen birkaç not olarak hatırlatayım. Süheyl Batum'un ihracı olmuştu, gerçekleşmişti. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında mahkemeden dönmüştü ama 4 ay sonra dönmüştü. Bu ihraç kararının altında bugün bu ihraçlara şiddetle tepki gösteren iki ismin imzası var. Genel Başkan Yardımcısı olarak. Birisi Veli Ağbaba, ikincisi de Selin Sayekböke. Bu söyleniyor genel merkez tarafından. Birincisi. İkincisi tam o mutlak mutlan kararının alındığı gün Hasan Öztürkmen, CHP Gaziantep Milletvekili, mecliste bir basın toplantısı düzenliyor ve burada bir mahkeme kararına uyulması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor bu basın toplantısında. Ancak daha mutlak mutlak kararı alınmamıştı onu söylediği zaman. Eğer alınırsa uyulması gerekir diyor. Ve Hasan Öztürkmen o gün 21 Mayıs'ta MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk ediliyor. Yani MYK, Özgür Özel MYK'sı o gün o kararı veriyor. Yani milletvekillerinin aslında MYK kararıyla ihraç edilebildiğini ifade ediyor. Genel merkez bir de grup iç yönetmeliğinin 74. maddesine atıfta bulunuyorlar. Evet. Grup üyelerinin yasama çalışmaları dışındaki tutum ve eylemlerinden doğan parti suçları merkez yönetim kurulunun isteği üzerine yüksek disiplin kurulunca karara bağlanır deniliyor. Yani burada da yasama faaliyetleri dışındaki eylemlerinden dolayı MYK tarafından ihraç edilebilecekleri belirtiliyor. Şunu da ifade edelim. Peki ne olacak? Şimdi yarın MYK'da bunun kararını verecekler. Yani yeni grup başkan vekillerine ilişkin nasıl bir yol izlenecek? Bir atama mı yapılacak? Seçim mi yapılacak? Şu anda sadece Murat Emir kaldı grup başkan vekili olarak. Burada parti bir yol çizmek zorunda. Bir

0: belirlemek zorunda daha doğrusu. İşte bunun kararının da yarın verilebileceğini söylediler bize Banu.
1: Atama yapılabiliyor mu ki Sayın Selvi?
2: Şu anda onu
1: çünkü çıkacak Özgür Özelciler çıkacak diyecek ki parti grubunda biz yine seçimimizi yaparız. İstediğimiz adamı oraya grup başkan vekili olarak koyarız diyecek.
2: İşte tam olarak öyle değil.
1: Değil mi?
2: Şu anda değerlendirme yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın ve yakadan sonra iki grup başkan vekili ismini meclis başkanlığına bildirmesi var. Bunun hukuki gerekçesini hazırlıyorlar. Tabii eğer grupta bir seçim yapılacak olursa şu anda Özgür Özel ekibi ağırlıkta grupta. Tabii. Fakat şu var, orada da bir çözülme var. Dün Özgür Özel grupta biliyorsunuz Özgür Özel Tülay da hatırlayacaktır. 110 milletvekilinin oyuyla seçilmişti. Genel merkeze davet etmişlerdi. Dün Özgür Özel bu ihraçlarla ilgili milletvekillerinden bir ortak açıklama çıkarmaya çalıştı. Öyle bir çaba içerisine girdi. 110 milletvekilin değil 90 milletvekilini de bulamadılar. Orada da bir çözülme başladı. Ya tamam biz şey yapıyoruz da netice itibariyle bu artık CHP'nin bölünmesine doğru gidiyor. Biz muhalefetimizi parti içerisinde kalarak yapalım diyenler seslerini yükseltmeye ve bir tavır almaya başladılar. O yüzden de yani 110 sayısından fire veriliyor diyor, açıklamayı yapamadılar, ertelediler.
1: Evet. Şimdi hazır ihraç edilen, ihraç süreci başlatılan bir isimden bahsedince Tülay ekleyeceklerim var galiba. Tülay.
0: Grup toplantısına katılan isimlerin sayısı da o işte 111 isim hani imza vermişti olağanüstü kurultay için Özgür Özel'in isteği üzerine, çağrısı üzerine. O sayı bir hayli aşağı inmiş durumda. Az önce Abdülkadir Selvi'nin söylediği gibi zaman geçtikçe bu çözülmenin artacağı ifade ediliyor. Çünkü karşılıklı ikna çabaları gündeme geliyor ki genel merkez bu konuda sanki son dönemde daha başarılı olmuş gibi görünüyor son günlerde. Çünkü CHP logosunu bırakarak başka bir partiye gitmek istemeyen ama Özgür Özel'in yanında görünen birçok isim var. Onlar CHP'den ayrılmak istemiyorlar. Çünkü işte aileden CHP'liler, kökten CHP'liler. O nedenle CHP'den ayrılmak hiç kolay değil şeklinde söylemler de dile getiriliyor. O nedenle bu çözülme artabilir önümüzdeki günlerde.
1: Peki,
0: o nedenle Özgür Özel de sürekli bunu diri tutmaya çalışıyor. Ama ne derece başarılı olacak göreceğiz.
1: İşte bunlar ihraç talep edilen isimler arkadaşlarımız Barko'ya da yansıttı. Sürecin nasıl işlediği ile alakalı biz de oturup CHP iç tüzüğü, meclis iç yönetmeliği vesaire bunları hatmeder olduk. Hangi maddede ne yazıyor, hangi maddeye atıfla bazı kararları alabiliyorlar ya da alamıyorlar bunları maalesef konuşuyoruz. Bir CHP tüzüğünün 63. maddesini arkadaşlarımız ekrana taşısınlar.
3: Cumhuriyet Halk Partisi TBMM iç tüzüğü 1978 tarihli. Kendileri bile belki okumamışlardır. Biz bu süreçte hepsini ezberlemek zorunda kaldık. Yani. Çünkü o kadar ciddi anlamda
1: sorunlar. En son 2018 tarihli meclis iç tüzüğü var. Onu da birazdan getireceğiz Süreyya Ağol'un da atıfta bulunduğu maddeyi. Şimdi madde 63'ün birinci bendi. Parti meclisi üyelerinin, yüksek disiplin kurulu başkan ve üyelerinin, meclis üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri parti meclisinin istemi üzerine yüksek disiplin kurulunca karara bağlanır diyor. Özgür Özelciler bu maddeye atıfta bulunuyorlar. Bir de ivedi durumlar maddesi var. Bu da aslında tartışmalı bir madde ama... baktığınız zaman kelime anlamına, cümlenin anlamına baktığınız zaman evet sanki ihraç için MYK'nın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkinin önünü aralıyor, önünü açıyor gibi gözüküyor. Ne diyor 5. bentte? İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir. Neticede herkes parti üyesi, milletvekili de olsa parti üyesi. Ben il yönetim kurulunu bypass ettim. İvedi bir durum var. Ben ihraç için yüksek disiplin kuruluna sevk ediyorum diyebilirler.
3: Burada öyle iki demişler. Farklı yorum var. Şimdi kendi tüzüklerinde de aslında hazırlarken gözlerinden kaçmış diye düşünüyorum.
1: Öyle gözüküyor.
3: Şöyle, çünkü Merkez Yönetim Kurulu
1: Çünkü yani sanki şunun devamı gibi.
3: Şöyle şimdi yine kendi tüzüklerinde Merkez Yönetim Kurulu'nu tanımlarken, görevlerini tanımlarken şunu söylüyor. Diyor ki partinin yönetim organları, yani parti meclisi ve disiplin kurulunun dışındaki bütün organların yerine karar alabilir. Kararlarına karışabilir. En üst merci çünkü. Yani bir il yönetimi değişecekse, ilçe yönetimi değişecekse, ilde biri disipline verilecekse, ildeki disiplin kurulunu beklemek zorunda değil MYK. Ancak buraya geldiğimizde sanki MYK il yönetiminin yerine geçerek bir karar alabilir gibi bir izlenim oluşuyor burada. Fakat MYK bir siyasi partinin en üst yönetim kısmıdır. Ondan dolayı da bütün iş ve işlemleri yapabilir. Ancak bunları siz kısıtlayabiliyorsunuz. Çünkü ciddi anlamda bir yetki verilmiş. Ancak tüzükte siz bunu kısıtlayabiliyorsunuz. Kısıtlama kısmı ne? Diyor ki şuradaki birinci madde. Dört farklı birimi sayıyor. Diyor ki bunlarla ilgili sen karar verme. Parti meclisinde bir karar al. Ona göre yüksek disiplin kuruluna sevk et diye onun yetkilerini kısıtlamış. Peki diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi buna aykırı hareket etti. Edebilir mi? Önünde herhangi bir engel yok. Edebilir. Ettiğinde ne olacaktır? Kendisiyle ilgili yanlış karar verilen şahıs Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gidip başvuru yapacaktır. Diyecektir tüzük bana bu hakkı veriyor. Şu usulü işlem yapılması gerekiyordu. Yapılmadı. Yapılmadığından dolayı ben tekrar siyasi partime geri dönmek istiyorum diye bir başvuruda bulunabilir.
1: Bir de CHP grup iç yönetmeliğini ekrana taşıyalım o ilgili maddeyi. Şimdi onu da...
3: 6. ve 7. madde özellikle çok önemli. Çünkü o grup başkan vekillikleri boşaldığında neler olacak onu göreceğiz yani.
1: CHP grup iç yönetmeliğinin 74. maddesinin birinci bendi bu. Grup üyelerinin yasama çalışmaları dışındaki tutum ve eylemlerinden doğan parti suçları Merkez Yönetim Kurulu'nun isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulu'nca karara bağlanır. CHP grup iç yönetmeliğinin 74. maddesi bu değerli izleyiciler. Özellikle bunun eski böyle sepya bir kağıda basılmış versiyonundan alıntılayıp bu ilgili maddenin görseli
3: daha güzel aslında sarı böyle.
1: Görseli paylaşılıyor ama tabii onun bu hali de var meclis arşivinde. CHP iç tüzüğü zannederek CHP iç tüzüğünün 74. maddesine bakıyor insanlar. Öyle bir madde yok.
2: Karıştırıyorlar. Farklı. Evet işte, diyorlar ki yanlış şey yok. Paylaşıyor diyorlar. Ama bu meclis iç tüzüğü.
1: Meclis grup iç yönetmeliğinin 74.
3: maddesi. İşte biri yönetmelik biri tüzük olunca buradaki tüzük daha önemli hale geliyor. Çünkü burada tüzük, buradaki yönetmelik ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında iş ve işlemlerle ilgili olan kısımları düzenliyor. Ancak parti tüzüğü oradaki kurumsal kimliği daha çok ön plana tutuyor yani. Genel merkezi daha fazla ön plana tutuyor. Birbirleriyle çelişmemesi gerekiyor. İşte onu anlatmaya çalıştım. Kendileri dahi galiba bunu okumamışlar ki kendi içinde, tüzüğün içinde birden fazla çelişki durumu var. Yönetmelikle de çelişki durumları var.
1: Yani yönetmelikleri tüzükleriyle çelişiyor.
3: Aynen öyle. Böyle olunca ne olacak? Ama, genel merkez bir karar verecek.
1: Ama şu da var o 63. maddenin ilgili bendi, birinci bendinde diyor ki parti suçları diyor. Parti suçları. Acaba parti suçu olmayan suçlarla alakalı süreç başka bir mekanizma ile mi?
3: O hiç sayılmamış. Sayılmadığı için zaten hepsi parti suçları olarak kabul ediyor. Niye parti kelimesi
1: burada,
3: kullanılıyor?
1: Burada da parti suçları demiş ama yani niye yasama çalışmalarının dışında yani parti suçu olmayan
2: şöyle,
1: suçlar da işlenebilir.
2: Zaten yasama çalışmaları da olan şeyler meclis iş tüzüğüne
1: hemen dönüyorum Tülay.
2: Oluyor ama burada CHP milletvekillerinin yasama dışındaki faaliyetleri o zaman Merkez Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanır.
1: Tülay Ağol'un ekleyecekleri var, bir dinleyelim.
3: Büyükşehir Belediye Başkanları sayarken de ona özellikle değiniyor. Çünkü kendi göreviyle ilgili olan kısım ayrı, bir de parti suçlarıyla
2: parti
3: ilgili olan kısım ayrıdır
2: o,
3: yani.
2: O parti suçuna parti bakar diyor.
1: Evet. Tülay.
0: Yani şöyle, grup üyelerinin yasama çalışmaları dışındaki diyor. Mesela yasama çalışmalarıyla ilgili disiplin suçları ne olur diye kafalarda soru işareti olabilir. Örneğin bir yasa teklifiyle ilgili grup kararı alındı. Yani teklife onay verilecek ya da verilmeyecek şeklinde bir grup kararı alındı. Ancak bir milletvekili bu grup kararına aykırı hareket etti diyelim ki. İşte bu yasama suçuna giriyor aslında parti için. Ama bu faaliyet dışındaki tutum ve davranışları parti suçu denildiğinde de parti suçları kavramı içine partiyi kamuoyu önünde zayıf düşürmeye yönelik hal ve hareketler deniliyor. Hı hı. Bir de işte

0: yüz kızartıcı suçlar belki buraya girebilir. İşte tüm bunlar parti suçu anlamında değerlendiriliyor bana.
1: Çok geniş bir kavram yani. Parti dediğiniz andan itibaren o partinin misyonuna, vizyonuna, parti tüzüğüne, partinin anayasanın o parti kurulma şekillerine karşı yapılan bütün eylemler, demokrasiye karşı olarak düşündüğünüz bütün eylemler hepsi bunun içerisine girebilir. Yani burada parti suçu sanki partinin içerisinde bir suç işleyecekmiş gibi bir algı durumu söz konusu olmasın. Bir şahsın bir siyasi partiye, siyasete yakışmayan her hal ve hareketi parti suçu olarak kabul edilir.
2: Hadi Bey, çok teşekkür ediyoruz sizi yerinize alın. Tabii alayım sorunuzu.
3: Hadi Bey, normalde bu ihraçlar yapılırken partilisi, parti meclisi ya da milletvekili o olursa olsun, Abdülkadir abi size de danışayım. Burada temel mesele bir hakkında kovuşturma, bir tahkikat yürüyen kişiler mi? Yoksa nihai mahkemenin nihai karar verdiği kişiler mi ihraç edilir? Yani biz burada sizinle aylarca iddianameleri konuştuk. Evet. Bu çok aslında yüz kızartıcı suçlar bunlar. Tek tek saymaya gerek yok. Normalde bir parti genel başkanının hakkında tahkikat ya da soruşturma açılan ya da bir dava açılan birine aklan öyle gel demesi daha normal değil mi? Ya da beklenilmesi gerekmez mi? Ki Özgür Özel cephesi için de aynı şeyi söylüyorum. Yani oradan da fezlekeler var.
4: Geçmişte CHP'de bunun örnekleri var. Örneğin Celal Doğan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı iken hakkındaki iddialar nedeniyle genel merkeze çağrıldığında istifasını verdi. Gitti, yargılandı. Aklandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. Cumhuriyet Halk Partisi bu tür durumlarda önce kendi iç disiplin mekanizmasını harekete geçirirdi. Eğer burada yargıya intikal ettirilecek bir durum varsa o süre içerisinde CHP üyeliği askıya alınırdı. Ancak bunun istisnası Özgür Özel döneminde özellikle de İBB Asrın Yolsuzluğu davasında uygulandı. Meclise gelen fezlekeler var. Ona rağmen bu konuda parti içinde hiçbir disiplin mekanizması işletilmedi. Özgür Özel arkadaşlarımız sütten çıkmış ak kaşıktır diye yoluna devam etti.
2: Bir bakalım. 9 isme ihraç talebi var.
1: Bu tablo için çok önemli.
2: Ensaray Tekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca, Kayışoğlu. Şimdi çok tartışmalı bazı isimler ekrana geliyor. Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut. Hele Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut devam eden rüşvet irtikap davalarında ismini çokça duyduğumuz şaibelerle anılan isimler. Veli Ağbaba'nın durumu da ortada, özellikle kurultay sürecindeki yaptıklarıyla alakalı iddialarla gündemde.
4: Bugün Kılıçdaroğlu da yine parti meclisi toplantısında onu ifade etmiş. Bana hakaret edenler, benimle ilgili, benim aleyhimde konuşulanlarla ilgili olarak hakkımı helal ettim. Hı hı. Onlarla ilgili bir işlem yapmadık. Özgür Özel'le de benim bir sorunum yok demiş. Ancak bu gönderilenler iki şeyden dolayı gönderildi. Birisi Mutlak Butlan'a neden olan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı ile ilgili davadan dolayı. İkincisi de Aziz İhsan Aktaş davasından dolayı oradaki haklarına fezleke düzenlenenler onları ihraç talebiyle disipline sevk ettik demiş. Mesela Gökhan Günaydın'ın durumunu Gürsel Erol toplantıda gündeme getirmiş ve demiş ki ben Gökhan Günaydın'la aram iyi değildir, kötüdür ama Gökhan para alıp vermez. Niye onu sevk ettiğiniz deyince Kılıçdaroğlu demiş Mutlak Butlan davasında o dosyada ismi geçiyor, o nedenle ihraç talebiyle sevk ettik demiş. Yani burada çok net bir kriter var. Hani Kılıçdaroğlu'na hakaret eden, Kılıçdaroğlu aleyhine konuşanlar gönderilmemiş. Belki ileride o düşünülebilir ama bir Mutlak Butlan davasındaki dosyada ismi geçip bundan dolayı hakkında meclise fezleke gönderilenler, iki Aziz İhsan Aktaş davasından dolayı haklarında fezleke düzenlenenler.
2: Peki sırada kim var? Cevabını merak ettiğimiz, kamuoyunun da merak ettiği soru bu. 5 kişinin ismi geçiyor. Hatta yarın bu isimlerin disipline sevkinin gerçekleşebileceği ile alakalı iddialar da var gündemde. Evet. Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Ümit Dikbayır, Gökhan Zeybek. Sizde de bu bilgi var.
4: Zor soruyu isterseniz Tülay'a soralım. O
2: tamam,
4: daha iyi.
2: Tülay Ağol'una soralım. Tülay, kimler ihraç edilecek? Bu soruya net olarak verebileceğim bir yanıt var mı? Yoksa sürprizi mi bekleyelim?
0: Yani

0: Bu milletvekilleri olabilir, konuşuluyor aslında. Ama şunu söyleyelim, şimdi bazı belediye başkanlarının da olacağı söyleniyordu. Mesela işte Tanju Özcan var mı ihraç edilecekler arasında dedik. Şu anda gündemde yok dediler. Yarınki MYK için söylüyorum. Mezitli belediye başkanı, Mersin Mezitli belediye başkanının ihracının olabileceğini söylediler. Çünkü bir geçtiğimiz günlerde bir kavgaya karışmıştı, bir olaya karışmıştı sanıyorum. O kesin var gibi görünüyor ihraç edilecekler arasında. Ama milletvekilleri konusunda evet konuşuluyor ama çok teyit etmiyorlar bunu. Ayrıca işte diğer belediye başkanları için de bir teyit söz konusu değil. Şunu söylüyorlar yani belediye başkanları için kendimiz raporlar hazırlayacağız diyorlar. Bir takım mağduriyetler oldu ailelerinden şu anda tutuklu olan belediye çalışanları ya da belediye başkanlarının ailelerinden CHP Genel Merkezi'ne çokça yazı gidiyor, talep gidiyor. Sahip çıkılmaları yönünde. İşte bu raporlar gönderiliyor genel merkeze. Bunların hepsine bakacağız diyor dedi bugün Müslüm Sarı. Değerlendireceğiz, bunlara bakacağız dedi. Yani sahip çıkmaları gerektiğini inanırlarsa sahip çıkacaklar ama inanmazlarsa sahip çıkmayacaklar öyle görünüyor daha doğrusu. Ama hemen bugünden yarına belediye başkanları ile ilgili bir tasarrufta bulunmaları beklenmiyor genel merkezin ihraç konusunda. Milletvekilleri konusunda az önce Cemal Engiyurt'un attığı bir tweet'i gördüm. Eğer kurultay yoksa ben de yokum şeklinde bir mesela mesaj atmış sosyal medyada.
1: Biz de hazırlığımızı yaptık. Yani Cemal Engiyurt'un son açıklamasını da görüntülü olarak hazırladık Tülay Ağulu. Hem senin paylaşmış olduğun paylaşımını Engiyurt'un hem de bu açıklamasını birlikte değerlendirelim. Bir kulak verelim bakalım Cemal Engiyurt ne diyor?
2: Her birimizi atsanız da ihraç etseniz de Özgür Özel'in yanındayız. Butman'a karşıyız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Biz dostlarımızı yolda bırakmayız. Asla Cumhuriyet Halk Partisi'nde verilen mücadelede onları yolda bırakmayacağız. Bu böyle bilinsin. Ve butlancılara tekrar söylüyorum. Yüreğiniz yetiyorsa beni de atın.
1: Galiba atılmayı beklemeyecek. İstifa mı edecek yani o sosyal medya paylaşımından?
3: Evet.
1: Bunu mu anlamalıyız Tülay?
3: Evet.
0: Öyle görünüyor. Evet, yani o mesajı veriyor. İstifa edeceği mesajını veriyor. Bu arada bu Cemal Engiyurt'un sözleri, konuşmaları, Adnan Beker'in sahip çıkması, o mutlak butlan kararı alındığından bu yana ve DEVA'dan Gelecek Partisi'nden DEVA'dan daha çok geçişler olmuştu. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti'den geçişler olmuştu. Şöyle konuşuluyor genel merkezde bugün. Sonradan gelenler kökten CHP'li olanlardan daha fazla sahip çıkıyorlar. Özgür Özel'e şeklinde.
1: Evet, büyük devrim için Cemal Engiyurt'un açıklamasını izledik.
0: Yani Cemal Engiyurt'un sözlerini.
3: Tanrı dağlarında yani, Bozkurt gibi uluduydu. CHP'nin önünde de Gündoğdu marşını söyledi.
1: Evet, evet yani kurtuluş yok falan filan diye başlamış. Şimdi arkadaşlarımız soruyu ekrana yansıttılar. Cemal Engiyurt'un yeni partisi neresi olacak?
3: Çünkü gideceği parti kalmadı.
1: Var mı bir cevabı
3: niye,
1: sayın?
3: Niye Demokrat Parti'ye geçtin denilmişti. O zaman biliyorsunuz Demokrat Parti listelerinden girdi. Ya her küfretmediğim tek burası kaldıydı, buraya geldim demişti. Şimdi MHP'den, işte Demokrat Parti'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden herhalde yeni partide bunlar öncelikli olarak yer almak için pozisyonlarını sağlama almaya çalışıyorlar. Adnan Beker'de, Cemal Engiyurt'ta artık yeni partinin ucu gözüktü. Bu Gelecek Partisi'ne bunlar koku iyi alan tipler. Diğeri de İyi Parti'den gelmişti Adnan Beker biliyorsunuz. Yeni parti kurulacak. Nasıl olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde bizim için artık yolun sonu gözüktü.
1: Hatta
3: biz yeni partide iyi bir yer alalım
1: oyumu
3: diye çaba
1: gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan'a verdim diye de ilan etmişti değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
3: Evet, Adnan Beker demişti ki Allah bu memleketi korumuş demişti ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. Erdoğan'a oy verdim.

0: dedi. AK Parti'ye geçmek için de çok isimleri aracı yaptı. Hatta ya beni partiye almıyorlar. Erdoğan'la en azından bir fotoğraf versem bu bana yeter demişti ama o fotoğrafı da vermedi Erdoğan kendisiyle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en ileri saflarda, evet, Özgür Özel ekibinin en ileri saflarda, evet, mücadele eden
1: Ali Bey, size de sorayım. Cemal Enginyurt'un yeni partisi neresi olacak sizce? Ya da neresi olmalı?
2: Yani çok üzülerek ifade edeyim. Yani geleceğe bakarak değerlendirirsek bitmiş, tükenmiş insanlar bunlar. Yani Türkiye'nin gelecek tasarımı ile ilgili bir tek laf duyuyor musunuz ya? Son tartışmayı duydunuz mu? İşte Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki Türkiye Osmanlı coğrafyasında olmalı. Özgür Özel demiş ki hayır, misak-ı milli sınırlar içinde olması. Tartışma düzeyine bakın ya. Yani Türkiye'nin enerji politikaları, Türkiye'nin milli eğitim politikaları, milli savunma sanayi, ya bu konularda Afrika, Nijer başkanı geliyor. Türkiye Somali ile, Katar'la, efendim işte Afrika ülkeleriyle inanılmaz ilişkiler kuruyor falan. Bu konuda bir bilgi birikimi, tartışma ortamı falan böyle bir şey yok. Ne işte biz de onun arkasındayız, alacağız, satacağız, böyle yapacağız. Yani 1968 söylemlerini bile gerisine düşürmüş bir hal var yani. Siyasi figür olarak Türkiye'nin gelecek tasarımında böyle bir şey var mı yani? Bilmiyorum. Özür dileyerek bir şey arz edeyim mi?
1: Tabii.
2: Şimdi bakın, şöyle bir dörtlüyle bakılıyor bir şey tahlil ederken. Biçim, içerik, fenomen ve öz. Yani şimdi tartışılan ne biliyor musunuz şu CHP'nin içinde? Biçim ve içerik tartışılıyor. Özünü kimse konuşmuyor ya. Çürümüş, yok olmaya doğru yok ediyorlar. Partiyi yok ediyorlar. Yani bu işin fenomeni. Parti yok oluyor belli. Kendi kendinde içini yiyor. İşte benim demin ifade etmeye çalıştığım, özünde var olan fabrika ayarlarından kopmuş, ekseni kaymış vaziyette. Türkiye'de muhalefet denen bir şey neredeyse yok denecek düzeyde. Şimdi böyle bir ortam, böyle bir fenomen, özünde ne var? Özünde bireysel kariyer savaşı var sanki ya. Yani bütün konuşmalar işte ben şeyin kurtuluş yok, tek başına hep beraber ya, hiçbirimiz biz dostlarımızı yolda bırakmayız falan. Bu ne ya? Yani yani Türkiye'nin gündeminde neler var? Baksanıza Kaan uçaklarını Avrupa'da inanılmaz bir rağbet görmüş vaziyette. Türkiye gidiyor. Ernst & Young'ın yaptığı araştırmaya göre 5. sıraya yükselmiş dış ve iç yatırımlar konusunda. Şimdi bütün bunlar yetmez deyin çıkın. Deyin ki 5. sıra yetmez. 1. sıraya çıkacağız falan. Yani Türkiye'nin gündemine bunlar gelmeye başlamışken bakın ne konuşuyoruz ya. Hukukçu arkadaşlarımız bu hakikaten o hukuki midir, bu hukuki midir, ortada bu yok ki. Özünde bireysel bir çıkar çatışması var gibi gözüküyor yani.
1: Öyle gözüküyor. Şimdi CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in bir röportajından bahsetmiştik. Hatta bir bölümde yayınımızın başında paylaşmıştık. Çok enteresan bir değerlendirmesi var aslında Sayın Ali Saydam'ın. Açıklaması, değerlendirmesi üzerine konuşabileceğimiz bir değerlendirme. Bir bakalım Sayın Özgür Özel ne demiş?
3: Benim suçum, ekibimizin suçu seçim kazanmak. AK Parti'ye tehdit oluşturmak. Devamını söyleyeyim mi? Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Onların tarif ettiği o düzenin içinde yer almayacağımızı söylemek.
1: Evet. Bir değerlendirme alayım sizden Sayın Selvi. Daha yeni NATO'ya güzelleme yapmıyor muydu?
0: Şimdi,
1: Özgür Özel ne zaman?
0: Yani Nevis Seke yazdığın yazıda NATO'ya güzelleme yapmıyor muydun? Sonra Sosyalist Enternasyonel'de başkan bizimden 5 dakika görüşmedi diye onlara sitem etmiyor muydun? Starmer'a sitem, evet, etmiyor, evet, muydun? Almanya Başbakan Merz'e sitem etmiyor muydun? Yani küreselcilere kendilerine yeterince destek vermediği için Türkiye'yi şikayet eden birisi şimdi Amerika ve İsrail'in bölgesel planlarına

0: ters düştükleri için. Tam tersine siz küreselcilerin bölgesel planlarına hizmet etmek için varsınız. Niye o zaman Suriye ve Irak tezkeresine redoyu verdiniz?
1: Evet.
0: Niye geçmişte Libya tezkeresine redoyu verdiniz? Yani Suriye ve Irak tezkeresine Özgür Özel döneminde de redoyu verdiler.
2: Evet, evet.
0: Niye ona redoyu verdiniz? Şimdi hani bu sizin bu tavrınızdan diyeceğim Amerika'nın haberi var mı acaba? Yani siz bunu söylüyorsunuz da.
2: Yani mesela ne demişti Newsweek'e atıfta bulundunuz ya. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkese ilgilendirmeli. Yani ben
0: bizi seçerseniz, beni desteklersen, ben size bunu yaparım.
2: Türkiye'nin başında ben olursam NATO ve Avrupa istikrarlı olur diyor.
0: Aynen öyle. Hem bunu söyleyeceksin, sonra kalkacaksın. Tam tersini savunacaksın. Niye şimdiye kadar yani milli ve yerli politikaları savunduğu için Erdoğan'a eksen kayması suçlamalarını yöneltiyordunuz? Geldiğiniz nokta neresi? Şu ana kadarki söylemlerinizle, politikalarınızla tamamen küresel güçlerle işbirliği yaptınız. Şimdi bulunduğunuz yerde işte onların planlarına uymadığınız için bunlar yapıldığı söyleniyor. Yeni mi aklınız başınıza geldi? Böyle tutarsızlık olmaz yani. Evet.
2: Mete Sohtaoğlu'ndan da bu başlığa dair bir değerlendirme alalım.
3: Ben de Abdülkadir Bey'in bıraktığı yerden başlayayım. Yani burada yapıcı bir muhalefet görmüyoruz. Yol gösteren ya da destek olan değil. Ben kendimle ilgili bilgi vermek istemem ama şunu anlatmanı edemeyeceğim. Bir muhalefet partisi dese ki Türkiye neden Antarktika'da üs kurmuyor dese, bakın bu gerçekten yapıcı bir eleştiri olur. Ama ben bile şu gördüğünüz naçizane insan, Allah'ın kulu bile 6-7 sene önce buradan İstanbul Teknik Üniversitesi bizim Kutup Araştırmaları Merkezi Başkanı var. Burcu Özsoy. Ben bile 6 sene önce Türkiye'nin Antarktika'da var olması, bilimsel çalışma yapması, gerekiyorsa askeri üs kurması, bu bahsettiğimiz Orta Doğu coğrafyasının gelecekte buzulların erimesiyle beraber önemsiz kalacağı ve seyahat süresi, ticaret rotası da kısalacağı için Türkiye'nin Kuzey Kutbu'nda olması gerektiğini savunmuştum. Kulakları çınlasın. O dönemki Sanayi Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'tı ve Türkiye'nin bir gemisi, o vizyonerdi o zaman AK Parti. Vizyoner ve Mustafa Varank o zamanki Sanayi Teknoloji Bakanı Türkiye'nin bir bilimsel araştırmalarda kullanacağı gemi olmasını söyledi. Şimdi o zamanın muhalefetinin söylemesi gereken şeyi iktidar partisinin bir bakanı öngörüyor. Ben bir vatandaş olarak ben onlardan daha iyi muhalefet yapıyorum. Diyorum ki Türkiye Antarktika'ya gitmeli diyorum. Yapıcı bir eleştiri yok. Bir yol haritası da yok. Bir vizyon da yok. Şimdi ben Ali Saydam'a sorarken bir güven tesis edebiliyor mu diye kibarca sordum. Bakın satır satır baktığımız zaman burada bir makul aktör vurgusu yapıyor kendince. Konuşmasının detaylarına girmeyeceğim. Ama burada siyasi bir retorik inşası yapıyor kendince. Burada parti içinde CHP'yi ilgilendiren bir parti krizinden kendisini mağdur olarak çıkartıyor. Ve aynı zamanda bunu küresel bir direniş hikayesi olarak CHP tabanına satmaya çalışıyor. Küresel direniş hikayesi de ne? Emperyalist ABD, İsrail'i faşizmi. Bunları tam olarak söyleyemiyor. Ama bir ay önceki Foreign Affairs dergisinde NATO'nun küresel olarak güvenliğe ne kadar katkıda bulunduğuna dair metiyeler düzen ve Türkiye'nin burada daha fazla rol alması gerektiğini savunan vesaire vesaire bir çizgide dış politika yapıcılarına, siyasi karar vericilerine mesajlar gönderiyor. Ama iç siyasete geldiğiniz zaman bir kendilerinin yarattığı bir krizden kendini mağdur olarak ayırıyor. Tabana da bunun küresel bir direniş hikayesi olduğunu ve aynı zamanda emperyalist güçler olarak ABD'yi, İsrail'i işaret ediyor vesaire. Ama kendisinin ekibinin bir kış günü İstanbul'da bir yabancı ülkenin büyükelçisiyle balık yediğini hatırlamıyor. Siyaset ortaklığı yaptığı kişinin yabancı bir büyükelçiyle bir kış günü balıkçıda balıkların kılçıklarını ayıkladığını hatırlamıyor. Devam ediyoruz. Ve o büyükelçiliklerin dönemin belediyesi başkanı, ismini de zikretmek istemiyorum, Avrupa Birliği'nden fonların forul forul açıldığı zamanları da bir hatırlamamız gerekiyor. Hem ABD'nin

0: Bey'in emperyalizmine, yayılmacılığına karşı olacaksın. Hem Büyükşehir Belediyesi'nin kasasını Avrupa Birliği fonlarından gelen paralarla doldurup bugün konuştuğumuz tabloyu oluşturacak hukuka konu olmuş, yargılamaya konu olmuş bir ortamı yaratacaksın.
1: Burada bir virgül koyalım Mete. Bundan sonraki saat diliminde seni çok yoracağız. Çünkü artık savaş ya da olası barış gündemine geçiyoruz. Donald Trump'ın son açıklaması dikkat çekici. Detaylarını paylaşacağız. Gün içerisinde birbirine taban tabana zıt iki açıklama yaptı.
0: Önce siyasi dedi ki, sermaye oluşturmaya çalışıyor. İçimde kalmasın da Banu Hanım. Bu mağduriyet oluşturduğu mağduriyet tablosunu bir siyasi sermaye oluşturmaya çalışıyor. Abdülkadir Bey'in dediği gibi belki bir olmaz ama hani bir parti kurulursa da bir siyasi sermayemiz olsun. Dükkanı böyle parasız pulsuz malsız açmayalım diyor yani.
1: Peki. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık sektöründe gelir belirsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdiği gelir garantili besicilik projesi, küçük ölçekli üreticilerden yoğun ilgi gördü. Devletin hem besilik hayvan sağlayıp hem de alım garantisi verdiği tarihi model kapsamında 3600 üreticiye yıl sonuna kadar toplam 108 bin baş besilik hayvan dağıtılacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Kırsal kalkınma programlarıyla 2006'dan bugüne kadar 98 bin projeyi destekledik.
6: Kırsalda üretim yapan girişimcilere Mayıs ayında toplam 375,6 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kırsala yatırım yaptıklarını, üretime tam destek verdiklerini belirten Bakan Yumaklı, kırsalı yatırım, üretim ve istihdamla güçlendiriyor, Türkiye yüzyılını bereketle inşa ediyoruz ifadesini kullandı. Paylaşımda Mayıs ayı ödemelerinin detaylarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre çiftlik maliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme alanında 244 milyon 257 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için 89 milyon 128 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 24 milyon 815 bin lira, lider yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması alanında 17 milyon 449 bin lira ödeme yapıldı.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav için hazırlıklar tamamlandı. 13 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1 milyon 22.658 öğrenci katılacak. İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.
8: Sınav yerleri 3 Haziran itibariyle erişime açıldı.
7: Sınavda bu yıl güvenlik ve öğrenci desteğine yönelik yeni uygulamalar olacak. Milli Eğitim Bakanlığı LGS güvenliğini artırmak amacıyla sınav binalarında yapay zeka destekli kamera sistemlerini devreye alacak. Bu sistemler sayesinde girişlerdeki üst aramaları ve sınav evraklarının dağıtım süreçleri anlık olarak takip edilebilecek. Bu yıl ilk kez uygulanacak bir diğer yenilik ise öğrencilere yönelik beslenme desteği olacak. Sözel ve sayısal oturumlar arasındaki molada öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılacak. LGS sonuçları 10 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Tercih süresi 13-24 Temmuz tarihleri arasında yürütülecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta duyurulacak.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Sahte ekspertiz çetesi çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri örgütlü kredi dolandırıcılığı suçunun önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şebekenin hasarlı araçlara sahte ekspertiz

0: raporu düzenledi, kredi çekip haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ekipler operasyon için düğmeye bastı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 15 ilde şafak baskını düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında ekspertiz firma temsilcilerinin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affında sona gelindi. AK Parti grubunun uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı yasa teklifi köklü değişiklikler içeriyor. Düzenlemeyle iki farklı grup kapsama alınıyor. Birinci grup 2022 yılında yürürlüğe giren geçici madde 83'ten çeşitli nedenlerle yararlanamayan öğrencilerden oluşuyor. İkinci grupsa 1 Temmuz 2022'den bu yana kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun yüksek öğretimle ilişiği kesilenlerle bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar oluşturuyor. Düzenleme hazırlık dahil tüm sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsıyor. Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Taslak metne göre düzenleme meclisten geçip resmi gazetede yayınlandığı an 4 aylık başvuru maratonu başlayacak. Öğrenciler ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurarak 2026-27 eğitim öğretim yılında sıralarına geri dönebilecek. Vatani görevini yapanlar için de özel bir kolaylık var. Kanun çıktığında askerde olanlar terhis olduktan sonraki 2 ay içinde başvuru yapmaları halinde bu haktan eksiksiz yararlanabilecek. Üstelik sadece geri dönmekle kalınmıyor, bölüm değiştirme şansı da tanınıyor. Üniversiteye giriş yılındaki puanı geçmek istediği bölümün taban puanına yetenler yatay geçiş yapabilecek. Ayrıca dileyen öğrenciler Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açık öğretim programlarına da geçiş hakkına sahip olacak. Uygulama usullerini ise Yüksek Öğretim Kurulu belirleyecek. Kanun teklifinin çok yakında Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Sadece kağıt üzerinde bunu gösterdiğiniz takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu da bunu tespit ettiği zaman oradaki prim günlerini iptal ediyor. Emekliliğiniz iptal oluyor ve orada almış olduğunuz maaşlar geri talep ediliyor.
3: Yıllar önce yapılan bir sigorta girişi bugün emekliliğinizi riske atabilir. SGK 18 yaşından önce yapılan sigorta girişlerini mercek altına aldı.
2: Sadece anne baba üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Sizin bir fiil o iş yerinde olmanız lazım. Eğer orada değilsiniz, sadece kağıt üzerinde tespiti varsa bu iptal oluyor.
3: 18 yaşından önce sigortalı olmak emeklilikte prim gün sayısı açısından avantaj sağlayabiliyor. Bu yaşlarda ödenen primler SGK tarafından geçerli kabul edilerek toplam prim gününe dahil ediliyor, ancak bazı aileler çocuklarının ileride erken emekli olabilmesi için fiilen çalışmadıkları halde sigorta girişi yaptırıyor. İşte SGK'nın denetimleri de tam olarak bu noktaya odaklanıyor. Kurum geriye dönük incelemelerle sigortalılığın gerçek bir çalışmaya dayanıp dayanmadığını araştırıyor.
4: Yapılan çalışmalar sonrası eğer Sosyal Güvenlik Kurumu bir usulsüzlük tespit ederse işte o zaman emekliliğiniz iptal oluyor.
2: Ve orada almış olduğunuz maaşlar, sağlık hizmetleri, bununla ilgili her şey faizle beraber geri talep ediliyor.
3: Eğer emeklilik hakkınızı EYT kapsamında elde ettiyseniz bu hak da ortadan kalkıyor.
2: 99 öncesinde ilk sigorta girişiniz ailenizin, anne babanızın yanında oldu ve de EYT'den siz emekli oldunuz. Burada yasal prosedür yerine getirmediğinizden kaynaklı tespiti yapıldığı zaman prim iptal olup primleriniz eksik olmuş oluyor. Dolayısıyla emeklilik şartları yerine getirmemiş oluyorsunuz.
3: Yapılan denetimlerde şimdiye kadar 12.209 sahte sigortalılık tespit edildi, emeklilikleri iptal edildi.
4: Diyelim ki Sosyal Güvenlik Kurumu usulsüzlük tespit etti ve emekliliğiniz iptal oldu. Ama siz böyle bir durumun olmadığını düşünüyorsunuz. İşte o zaman yargı yoluna başvurabilirsiniz.
2: Yargı yolunda siz bunu ispat yükümlülüğünüz var. İspat ederseniz buradaki haktan da vazgeçmemiş olursunuz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: çok ciddi risklerle sizi karşı karşıya bırakır. Bırakın evi işte gittiğinizde boş görmek, sizin güvenliğinizi bile tehdit edebilen bir durumla, riskle karşı karşıyayız.
1: Sosyal medyada paylaşılan konum bilgisi özel hayatı tehdit edebilir.
0: Eninesin hırsızlar şöyle bir saha araştırması yapacaklar, dijital ortamdaki verileri toplayacaklar ve bu sayede hele hele bir de Instagram'da canlı konum özelliği açıksa o daha kötü.
1: İzmir Çeşme'de Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Katillerin Dilan Polat'ın sosyal medyadan paylaştığı konum bilgisi üzerine saldırıyı kolayca gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
0: İzmir Çeşme'ye gittiklerini söylüyorlar. Şimdi sayfiye alanları ya da daha küçük ölçekli alanlar otomatik olarak konum bilgisiyle tak diye önüne çıkıyor ve kişiler ona bastıkları an nokta atışla artık yerlerini bulabiliyor.
1: Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık, tatilde paylaşılan konum bilgisinin hırsızlara davetiye çıkardığını vurguladı.
0: Şimdi malum önümüz yaz. Köye gidecekler var, tatil mekanlarına gidecekler var. Hani o sosyal medyanın gösterişçi kültürü, aa bak ben de tatile gittim, ben de memleketime gittim, köyüme gittim diye birden çok paylaşımlar yapılmaya başlanacak. Hele hele evinize tek başına oturuyorsanız o çok daha ciddi bir risk. Günün sonunda yeni nesil hırsızlar şöyle bir saha araştırması yapacaklar, dijital ortamdaki verileri toplayacaklar ve bu sayede hele hele bir de Instagram'da canlı konum özelliği açıksa o daha kötü. An be an nereye gittiğinizi takip edebiliyorlar. Mümkünse paylaşımlarınızı, tatile gittiniz mi, bir noktaya gittiniz mi ya da bir noktada yer aldınız mı, bunu daha sonra hani bu TBT dediğimiz gidip geldikten sonra paylaşabilirsiniz.
1: Kırık Instagram'da canlı konum özelliğinin kapatılmasını da önerdi.
0: Bakın burada ayarlar evet aynen öyle. Bakın burada ayarlar sekmesini görüyorsunuz. Hikaye, canlı yayın ve konum özelliği var. Buna bastığınız an şöyle otomatik olarak bakın hikaye canlı yayın konum paylaşımı Instagram haritası, bunu kapalı duruma getirdiğinizde artık kimse sizin anlık bir şekilde paylaşımlarınızı göremeyecektir. Bu son derece önemlidir. Çünkü unutmayın, yaptığınız bir paylaşım dijital ortamda ayak izi bırakır. Hani korkulu rüya görmemek adına, kendinizi riske etmemek adına bu önlemleri almak son derece önemli. Ha ben bunu yapamıyorum diyenler varsa da otomatik olarak konum paylaşımı kapatsınlar. Hikayeler hiçbir şekilde konum paylaşımı içermesin. Aksi takdirde çok ciddi mağduriyetler söz konusu olabilir. Güvenliğimiz bile tehdit altına alınmış olabilir.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Biz yayına başlamadan hemen önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama gelmişti sosyal medya hesabından. Ne demişti Donald Trump? İran'la yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaştırıp onaylanması gerçeğine dayanarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombalamaları iptal ettim. Görüşmeler ve nihai noktalar hem kavramsal olarak hem de ayrıntılı olarak Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır. Deniz ablukası bu işlem tamamlanana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. İmza töreninin zamanı ve yeri kısa süre içerisinde duyurulacaktır demişti Donald Trump yaklaşık 2 saat kadar önce. Şu anda da Beyaz Saray'da canlı yayında konuşuyor. Yine bir şeyler imzaladığını görüyoruz. Şurada diyet kola düğmesi var. Görüyoruz. Şu Donald Trump'ın diyet kola düğmesi. Evet. Bastığı zaman servis personeli diyet kola getiriyor servis
6: ediyor kendisine. Önce onu izleyiciler nükleer bombanın düğmesi zannediyorlardı.
5: Yok. Beyefendi nükleer tam bir diyet kola kolik. Değil. Diyet kola içiyor.
7: Bir de pazarlık kalemi kullanıyor.
5: Ekber de ne güzel gülüyor hakikaten. Şu an itibariyle yapılan son açıklamalar yüzleri gülümsetmeye namzet açıklamalar diyelim. Tabii Donald Trump bu açıklamayı yaptıktan sonra peş peşe farklı haberler ortaya çıktı. İsrail'in 12. kanalı İran böyle bir anlaşmanın varlığını reddediyor. İsrail ise böyle

0: prosedürleri tamamlamak için çalışmaların devam ettiğini söyledi diyor. Fars News, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın önerdiği metni kabul ettiği göz önüne alındığında bu metnin İran tarafından onaylanma olasılığı yüksek demiş. CBS, Amerika-İran mutabakat zaptının önümüzdeki hafta imzalanması muhtemel diye haberleştirmiş. Bu arada Donald Trump konuşuyor şu anda. Yancılarının da bir şeyler anlattığını görüyoruz. Konuşulandan pek memnun değil anlaşılan. Demiş ki Donald Trump, anlaşma önümüzdeki birkaç gün içinde çözüme kavuşmaya tabi. İran anlaşmasının imzalanması muhtemelen Avrupa'da gerçekleşecek diyor Oval Ofis'te yaptığı konuşmada. İran belgeleri oldukça nihai bir şekle ulaştı demiş. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı bir anlaşmamız var demiş. Anlaşma oldukça hızlı bir şekilde yapılmalı demiş. Hürmüz anlaşma imzalandığı anda açılacak demiş. Az önce Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan liderleriyle görüştüm. Erdoğan'la görüşeceğim demiş. İmzalama için orada olamayacağım. Wens İran anlaşması imzalamasında olacak demiş. Yani imza törenine dair de bazı çalışmalar yapılıyor anlaşılan. Anlaşmanın Avrupa'da imzalanabileceği ile alakalı bir bilgi de paylaşmış Donald Trump. İrfan Sapmaz bizimle, Ekber Karabağ bizimle. Önce bir İrfan'a gidelim. İrfan, bugün Pentagon'da da garip garip bir şeyler oldu ama şu anki hava bir hayli olumlu. 7-8 saat öncesine kıyasla, çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ı çok sert vuracaklarını, Hark Adası'nı işgal edeceklerini, bütün petrol tesislerini, altyapıyı yerle bir edeceklerini söylediği bir paylaşımda bulunmuştu. Biz o zaman da seninle yayında konuşmuştuk. Birkaç saat sonra 2-3 güne anlaşma gelebilir diye bir açıklama yaparsa şaşırmayız demiştik. Haklı çıktık. Sözü sana bırakayım önce, ardından da Ekber'e gidelim. Bakalım Donald Trump'ın evet, sözlerinin bir karşılığı var mı Tahran'da?
1: Evet, merhabalar bana, değerli konuklarımıza da merhabalar. Son 3 gündür çok fırtınalı bir hava yaşıyoruz. Başkent Washington DC'de özellikle tabii Donald Trump'ın açıklamalarıyla. İşte bugün biz aslında en son yaptığı açıklamayla birlikte, dün yaptığı en son açıklamayla birlikte saldırıların devam edeceğini bekliyorduk. Ama bugün yaptığı açıklamayla birlikte tamamıyla saldırıların son bulduğunu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık işte 7 ülke, 8 ülkeyle temaslarının olduğunu belirtti ve tamamıyla artık askıya aldım dedi. Bunların ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Tabi Donald Trump'ın ifadeleri bunlar. Ama genel olarak bugünkü, biraz önce sen çok kısaca aktardın, Beyaz Saray'daki yaptığı açıklamalara bakınca sanki tamamıyla işin bittiğini anlıyoruz gibi. Onun için çok hızlı bir şekilde o başlıkları aktarmak istiyorum. Trump, anlaşma önündeki birkaç günde çözüme kavuşmaya tabi İran anlaşmasının imzalanması muhtemelen Avrupa'da diyor. Yani adres bildiriyor. İran belgeleri oldukça nihai bir şekilde ulaştı. İran nükleer silah sahip olamayacağı bir anlaşmamız var. Anlaşma oldukça hızlı bir şekilde yapılmalı. Hürmüz anlaşma imzalandığı anda açılacak. Az önce Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan liderleriyle görüştüm. Trump, Erdoğan'la görüşeceğim. Netanyahu ile görüştüm. İmzalama için orada olmayacağım. J.D. Vance, yani başkan yardımcısı, İran anlaşması için imzalanmasında orada olacak. İmzalama yakında olabilir, belki hafta sonu anlaşma Avrupa'da imzalanabilir diyor. İşte başkan yardımcısının orada olacağını söylüyor. İran'la savaşı sona erdirmek için az önce harika bir anlaşmaya vardık ve şu anda belgelerin son rütuşlarını yapıyoruz diyor. Anlaşmanın imzalanmasına katılamayacağım ve Avrupa'da düzenlenecek olan törene diyor J.D. Vance katılacak diyor. Tabii bunların ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Şimdi Ekber aktaracaktır tabii. Tahran tarafından Donald Trump'ın yaptığı bütün açıklamalar neredeyse hepsi tekzip edilmiş vaziyette. Donald Trump bir açıklama yapıyor. Ekber kardeşim oradan aktarıyor. Oranın yansımalarını aktarıyor. Ve tamamıyla yalanlıyorlar Donald Trump'ın bu açıklamalarını. O açıdan da çok ihtiyatla yaklaşıyoruz Donald Trump'ın açıklamalarını işin açıkçası.
0: Evet. Mete, bu arada büste bakar mısın? Bir an Darth Vader var zannettim ama Darth Vader değilmiş. Ekber, sana dönelim hemen. Donald Trump'ın evet, açıklamalarına evet. Kim ne diyor İran tarafında?
2: Banu, şöyle diyeyim. Öncelikle sana ve değerli konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Resmi olarak bir açıklama gelmedi şu ana kadar. Herhangi bir yetkililer, hükümet yetkilisinden, Dışişleri Bakanlığı'ndan veya başkasından bir açıklama gelmedi. Tabii medyada çıkan bazı haberler var. Esasında az önce sen onları özetlemiş oldun. Özellikle devrim muhafızlarına bağlı Fars Haber Ajansı'nın iki haberi, kısa haberi bu konuyla ilgili söz konusu. Birincisinde işte diyor ki herhangi bir mutabakat saptı şu ana kadar imzalanmış değil. Diğer haberinde ise, başka bir haberinde ise, İran'ın önerisinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edildiğinden dolayı bunun İran'da da üst düzey yetkililer tarafından kabul edilmesi, imzalanması, onaylanması muhtemel.

0: diyor. Fakat dediğim üzere bunlar basında çıkan haberler ki zaman zaman basında çıkan haberler gelseydi yansıtmıyor. Örnek verelim, daha birkaç gün önce Lübnan meselesi olduğunda İran medyası, işte Fars Haber, Taslim Haber Ajansı müzakerelerin durduğunu ifade etmişti. Ancak biz daha sonra öğrendik ki müzakereler devam ediyor. O yüzden biraz temkinli olmakta fayda var. Tabii bugün gün içinde senin yayındaydık. İrfan'la birlikte konuşuyorduk. Donald Trump bu gece vuracağız. Hatta Harkalas'ını işgal edeceğiz diyordu. Biz tam onları konuşuyorduk ve bu gece acaba nasıl işte İran'a yönelik saldırı olacak, bunları görüşüyorduk. İran'dan gelen açıklamalar vardı. Hatem-ül Enbiya karargahı, eğer böyle bir şey olursa işte biz de bölgede, biz petrol satamazsak bölgede kimse petrol satamaz, gaz satamaz. İşte İran ordusundan, İran devrim muhafızlarından gelen açıklamalar vardı. İşte çatışmaların çapı bölgenin dışına çıkar, beklentilerin ötesinde yanıt vereceğiz. Tam bunlar İran medyasında yer almışken bir anda Donald Trump ortaya çıktı. Diyor ki müzakereler olumlu bir şekilde ilerliyor ve az önce çok özel bir şekilde sen bunu özetlemiş oldun. Esasında yeni değil. Defalarca ben hatırlıyorum, hafta sonu anlaşacağız, hafta sonu anlaşacağız. Evet. Ve bu hafta sonları tabii bu sefer olmayacak anlamına gelmiyor. Belki o hafta sonu bu hafta sonudur. Ve gerçekten bir şekilde yani bu meseleye imza atmış olur. Ancak şunun altını çizmek istiyorum Banu. Eğer bir anlaşma olacaksa, belki izleyicilerimiz merak ediyor, nasıl bir anlaşma söz konusu olacak? Bu anlaşma sadece savaşın bitirilmesi ve Hürmüz'le ilgili olacak. Yani İran nükleer meselesi an itibariyle bu işte varılacak olası bu mutabakat saptığında yer almayacak. İranlı yetkililer sürekli bir şekilde onun altını çiziyor. Hürmüz açılacak. İşte abluka kaldırılmış olacak. Savaş sona erecektir. Muhtemelen İran'a para verilir mi, verilmez mi? Bu da bir tartışma konusu. Çünkü İran diyor ben bunu imzalamam için önce en azından benim dondurulmuş fonlarımın yarısını serbest bıraksın Amerika Birleşik Devletleri. İşte bunu Donald Trump da diyor yok, şu aşamada herhangi bir para verilmeyecek. Verilir mi, verilmez mi? Bu anlaşmadan sonra bileceğiz. Ancak esas şunu ki, hatta böyle bir anlaşma söz konusu olsa dahi bu ilk uzlaşı olacaktır. Ardından taraflar tekrardan masaya oturup İran nükleer faaliyetlerini görüşecek.
1: Evet. Mete.
2: Şimdi Banu, şimdi Barak Ravid Axios'tan üç önemli başlığa dikkat çekiyor. Kaynaklar diyor üç temel konuda görüş ayrılıklarının azaltığını belirtiyor diyor. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin mekanizma İranlılar için en önemli konu. 60 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik düzenlemeler, 60 günlük ateşkes süresince İran nükleer programına ilişkin müzakerelerin nasıl yürütüleceği, görüş ayrılıklarının azaldığı, yani bir sonuca varıldığını söylemiyor, onun altını çizmek istiyorum.
1: Evet, şimdi Axios'taki veriler de önemli. Yani Beyaz Saray dehlizlerinden en önemli sızıntılar oraya oluyor malum. Bazen maksatlı olabilir, bazen de olduğu gibi haber amaçlı olabilir bu paylaşımlar. Senin değerlendirmeni alalım Mete. Anlaşılan o ki bir ateşkes olacak, 60 gün boyunca devam edecek ve bu süreçte de İran'ın tezi ne uygun olarak nükleer gibi başlıklar peyderpey karara bağlanacak. Görüşmeler neticesinde de neticelendirilmiş olacak. Buyur.
3: Şimdi birincisi, gerçekçi olmamız gerekirse iki tarafın da bir barış anlaşmasına imzalaması için masaya oturmasını gerektirecek bir karşı tarafa mağlubiyet yaratmış değil. Yani bu savaşın bir kazanan tarafı yok şu an.
1: Yok.
3: Yenilen tarafı da yok. Burada İran bir yenilgiyi tatmış bir ülke değil.
1: Değil.
3: Bu yüzden masaya oturmasını gerektirecek de bir durum yok. Fakat bu sürekli dalgalı olarak saldırıyı iptal ettim açıklamasına rağmen ben bu gecede Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir saldırıyı gece saatlerinde 1-1.5 gibi 2 gibi düzenleyebileceğini düşünüyorum. Bakın, burada temel mesele özellikle son dönemde petrol fiyatlarını takip ettiğiniz zaman, petrol fiyatları ne zaman 92 bandına çıksa, dolar bandına çıksa ham petrol, birden bir barış anlaşması olacağı, ateşkes olacağı haberleri sızdırılıyor. Amerikan basını bunu yayıyor. İsrail medya organları bunu yayıyor. Sonra bugün olduğu gibi, bugün Trump açıklama yapmadan önce 92 dolar bandında seyreden ham petrol fiyatları, Brent petrol, birden barış anlaşması mutabakat olacak denince 86 dolara düştü. Bakın, burada Körfez ülkeleriyle bağlantılı bir mesele var. Petrol fiyatlarının mümkün olduğu kadar düşürülmesi, mümkünse 60-65-70 dolar seviyesine düşürülmesi hedefleniyor. Ama burada ne kadar düşerse düşsün, örneğin önümüzdeki dönem Cuma günü. Yarın borsalar kapanacak. Dünya şampiyonası başladı. Ve bu süreyi arka arkaya müzakere masasını şekillendirmek için, ABD bombalamak için fırsat kovalayacak. Bakın, şu an bizim A Haber'de bu İran meselesine gösterdiğimiz ilgi önümüzdeki hafta dünya medyası göstermeyecek. Neden? Çünkü dünya futbol şampiyonası var. İran'ın ilk maçı 16 Haziran'da Los Angeles'ta oynuyor. Hı hı. 16 Haziran'a kadar dünya gündeminden futbolu sevin ya da sevmeyin. Ancak bir mutabakat dahi olsa dünyadaki bütün haber bültenlerinde 40 ila 1,5 dakika arasında geçici bir sükunete mutabık kaldılar gibi bir cümleyle geçiştirilecek. Hı. Ama sağ gerçekliğini bu yansıtmıyor. ABD Başkanı Trump saldırıyı iptal ettiğim söylemiyle savaş istemeyen bir lider profili çizse de baktığınız zaman müzakere masasını şekillendirmeye ve İran'ı diz çöktürmeye çalışıyor kendi şartlarıyla. Arka arkaya iki gündür aynı yerlerin ve özellikle İran'ın kıyı sahil şeridinin vurulduğunu, adaların vurulduğunu özellikle altını çiziyorum. Çünkü buralar rastgele vurulan yerler değil. Olası bir sonraki hamlenin, yani Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak zorla askeri güçle açılması için askeri tabirle İran kıyıları yumuşatılıyor. CES bölgesinden başlayarak, Umman girişinden başlayarak. Bunlar ABD'nin bir sonraki özel kuvvetler ya da amfibi güçleriyle olası planlamalar içerisinde yapacağı sıçrama tahtasının altyapısı. Hürmüz Boğazı, CENTCOM diyor ki Hürmüz Boğazı açık, seyri sefer. Hayır, ABD yalan söylüyor. %90 oranında Hürmüz Boğazı'nı İran kapatmış durumda. Eğer bu hesaba göre biz daha önceki gemi trafiği...
1: Üç destroyer içeri girmişti. Ne oldu onlar?
3: Bakın, İran boğazı kapatmış durumda.
1: Evet.
3: Umman, Arap Emirlikleri kıyılarına ancak yanaşarak geçebilirsiniz ki geçmek isteyenler olduğu zaman da Hürmüz Boğazı'ndan çatışma sesleri geliyor. Buna pek kimse dikkat etmedi. Denizden ateş açıyor İran donanması. Buradaki temel mesele, ABD'nin iddia ettiği gibi Hürmüz Boğazı'nda her şey yolundaysa, Hürmüz Boğazı'nın normal trafiğini kıyasladığımız zaman şu ana kadar 6800'ü aşkın geminin rahatlıkla Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi gerekirdi. Uydu görüntülerine baktığımız zaman Umman kıyılarında şu an 3016 tane gemi var. Ve bunlardan denizciler tahliye edilmeye çalışılıyor.
1: Mete, arzu edersen durumda, hazır İran'dan, Hürmüz'den bahsettin.
3: Evet.
1: Analiz ekranımıza girelim. Tabii oradan lütfen. Daha rahat katkı sunabiliriz izleyicilerimize.
3: 3000'e yakın gemi Umman Körfezi'nde birikmiş. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu iddia ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Ama dediğim gibi eski geçiş hızına baktığımız zaman en az 6800 tane, matematik hesaplanmasıdır bu, geminin buradan geçmiş olması gerekir. Nerede bu gemiler? Hürmüz Boğazı İran tarafından kapatılmış. Bir kere bu gerçeğin altını çizmemiz gerekiyor. Ama Banu Hanım,
1: hani
3: burada
1: 3 destroyer, Amerikan destroyeri geçmişti, bakın, Hürmüz'ün içine. Ne oldu onlar?
3: Kıyılara yakın bir şekilde geçtikleri zaman şu bölgelerde çatışma çıkıyor. Adalara yakın Keşm Adası civarında İran askeri birlikleri Amerikalılara ateş açıyor. İnsansız hava araçları düşürülüyor. Buradan geçmek o kadar kolay değil. Ama dünden beri ilginç olan nokta, iki gündür ABD ısrarla, bakın, kıyılar, bu şehir, Bender Abbas ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor ve neredeyse bu gördüğünüz sahil hattında dün bir tek istisna vardı, İsfahan'ı vurdular. Bu sahil hattına yönelik bombardmanlarını ısrarla iki gündür devam ettiriyor ve muhtemelen bu gecede gene aynı bölgeleri bombalayacaklar. Bu kıyı şeridinin bombalanması normal bir gelişme değil. Bugüne kadar gördüğümüz, daha önce A Haber'de hep konuştuğumuz, buradan Umman Denizi'nden bir giriş için...
1: Şimdi diyecek ki izleyicilerimiz, ne kadar güzel pozitif mesajlar veriliyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından Mete Sohtaoğlu yine savaş çığırtkanlığı yapıyor diyecekler.
3: Yapıyorum. Çünkü mevsimsel olarak ABD donanmasının Temmuz'un ilk haftasına kadar süresi var. Mevsimsel şartlar şu an 40 derecenin üstüne çıktı. İran'da bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 49 derece. Körfez'de şu an 42, 47, 49, 50, 52 olarak gidiyor. Ve Farkındaysanız gündüz artık bir askeri hareketlilik yapamıyor.

0: ABD ya da uçak
1: arkadaşlarım. Uçak gemisi kaç tane var burada?
0: Gene USS Maxer dışında amfibi gemileri var. Bir uçak gemisi var. Yine bir uçak gemisi burada var. Ama burada artık ABD zaman kazandı Banu Hanım. Bütün ülkelerden getirdiği yeni nesil füzelerini optimize etti. Yerleştirdi. Tedarikini tamamladı. Yani aslında bu bizi oyaladıkları barış anlaşması geliyor. Axios dedik ya, haberlerinin arkasında ABD ordusu buradaki o İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'nın etrafındaki askeri birlikleri tamamen yok ederek Hürmüz Boğazı'na gireceği bir optimizasyonu yaptı. Ne bu optimizasyon?
1: Biraz uzak hepsini kalıyoruz size ama sorularınızı bekliyoruz Mete Sohtoğlu'na beyler.
0: Evet. Buradan benim tahminim, Ekber'e paralel olarak söylemek isterim Ekber Karabağ. İran'ın vekil güçleri olarak bilinen Irak'taki, Lübnan'daki, Yemen'deki güçlerin bu ateş meselesiyle sürekli gündeme gelmesi, saldırılarını sınırlaması, karşılığında dondurulmuş fonlar meselesi var. Ama burada da Amerika Birleşik Devletleri'nin ben İran'la bir yere varacağını düşünmüyorum. Sadece şu çıkar, gerçekçi olalım. Dünya şampiyonası var ve dünya futbola boğulmuşken burada ben seni vursam da dünyanın umurunda olmayacak. Dediğim gibi müzakere masasını ABD kendi lehine şekillendirmeye çalışılıyor.
1: Şimdi Mete Sohtoğlu, Zaros Dağları böyle geliyor. Al, buraya kadar geldi. Ya sen buraları ne kadar bombalarsan bombala, etki etme kabiliyetin çok zayıf. Öyle değil mi yani?
0: Evet.
1: Ordu, yani askeri unsurlar, bunların hepsi mağaralarda gizleniyor. Peki
0: evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri askeri buraya denizden bir çıkarma yaparsa ya da havadan bir indirme yaparsa başına pek çok şey de gelebilir. Bunu göze alacaklar mı, almayacaklar mı? 13 ya da 14 civarında asker kaybına uğradılar şu ana kadar. Gerçi Donald Trump şey diyor yani, Vietnam'da şunda bunda biz yıllarca savaştık, ben henüz daha 3 aydır oradayım. Bu çok kısa bir süre. Bu arada İran'dan bahsediyor Donald Trump, bir kulak verelim.
2: Grup liderleniyor ki. Yani bahsettiğim gibi şu anki lider grubu bence daha zeki ve daha mantıklı. En azından doğru yoldalar. Anlaşmayı herkesin onayladığını söyleyebilirim. Ve yakın bir zamanda bunu tamamlayacağız ve ondan sonra anlaşma bitmiş olacak. Hani İran'ın hiçbir şekilde nükleer silahı olmayacak ve bu çok önemli. Ve arka kamdaki insanlarla balıkçılığı konuşacaktık. Tabii ki de balıklar hala burada olurdu. Ama onlar da etkilenir tabi, ama böyle bir olmasına izin vermeyeceğiz. İran noktasındaki en önemli paragraf, her zaman ve hiçbir şekilde hiçbir yolla nükleer silahı olacak ya da satın alacak. Nükleer noktasına geldiğinde bu anlaşmanın bir konsepti dediniz. Yani şunu söyleyebiliriz ki, bir daha fazla konuşma yolu açılacak mı? Aslında dediğimiz gibi İkili anlayışların bir memorandumu gibi düşünebilirsiniz. Yani bu imzalanacak ve herhangi bir şekilde imzalanmazsa, hani bunun olmaması imkansız gibi, çünkü bizden daha fazla imzalamak istiyorlar. Belki çok daha fazla istiyorlardır. Ama bahsettiğimiz gibi tam anlayışı sağlamak çok önemli. Ve diğer ülkeler üzerinde de, onlar üzerinde de son ülkelerle de görüştük. Ve herkes bunun olmasını istiyor. Bunu başaracağız. İran kullanılan kelimeler şu aslında İran-Amerikan arasında. Yani tam anlamıyla şimdi ciddi olduğunu nereden biliyorsunuz İran noktasında? Yani yapmak için çok istekli olduklarını gösteriyorlar. Ve son 3 gündür onlara çok sert bir şekilde saldırıyoruz. Ve bu akşam da saldıracağız. Hatta onlara söyledik. Ve net bir şekilde nasıl saldıracağımızı söyledik. Çünkü deniz kuvvetleri yok, hava kuvvetleri yok. Herhangi bir şekilde ellerinde bizi algılayabilecek bir radarları da yok. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Bunu askeri bir seviyede kazandığımızı söyleyebiliriz sadece. Kazanamadığımız tek şey sahte haber ajanslarına karşı oldu. Hani dediğimiz gibi beyaz bayrağı kaldırsa bile İran, sahte haber ajansları bunu kabul etmeyecekti, bunu göstermeyecekti. Ama dediğimiz gibi ülke tamam, neredeyse çoğunlukla yok edilmiş durumda. Deniz kuvvetleri yok, hava kuvvetleri yok, hava savunma sistemleri yok edildi. Neredeyse her şey yok edildi. Liderleri yok edildi. Birkaç kez. Hatta şu anki lider gruplardan birkaç kişi hayatını kaybetti. Hani bir anlaşmaya varacağız. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ve şunu söylememe izin verin. Harika bir anlaşma. Harika bir anlaşma olmasının nedeni ise hiçbir zaman nükleer silahları olamayacak olması. Bu anlaşma memorandumu arasında son anlaşma.

0: ne zaman imzalanacak? Yani hızlı bir şekilde olacağını söyleyebiliriz. Hani Hürmüz Boğazı hızlı bir şekilde açılacak diyeyim. Hani bu cumartesi olur, pazartesi olur. Yani tam son imza ne zaman atılır? Son anlaşma ne zaman olur? Hızlı bir şekilde olacağını söyleyebiliriz. Bir deadline vermek istemiyorum. Deadline verdiğimde çünkü her seferinde olmadı, şu olmadı diyorlar. Ama bir anlamı yok. Eninde sonunda imzalanacak. Ve boğaz açılacak. Ve aslında boğaz da nereden bakarsanız birkaç aydır açık. Ve siz bunun farkında bile değildiniz. Siz gazeteciler buna tam ulaşamadınız. Ve çok fazla gemiler oradan geçiyordu. Ve bence iyi bir çıkarımı söyleyebiliriz. Herkese fark edemeden. Yüzlerce, milyonlarca varil petrol taşındı, geçirildi. Ve kimsenin bunu engelleyebilecek gücü yoktu. Ve yapılacak bir operasyonlar kalmadı mı? Yani burada anlaşma dışında bir şey kalmadı aslında. Bunu yapmaya odaklıyoruz aslında. Yani dediğimiz gibi Venezuela'ya bakın, orada nasıl başarılı olduk. O savaşın bedelini çoktan ödedik ve daha fazlasını kazandık. Çok daha fazlası kazandık. Milyonlarca varil geliyor Venezuela'dan petrol seviyesi. Ve dediğimiz gibi Venezuela hükümetiyle çok iyi çalışıyoruz. Daha iyi bir sonuç elde edemezdik. İyi ilişkilerimiz olduğunu da söyleyebiliriz. Venezuela harika sonuçlar çıkarttık. Bu çok daha farklı sonuçlar olduğunu söyleyebiliriz. Venezuela'da çok fazla petrol olduğunu söyleyebiliriz. Nereden bakarsanız X dolara harcadık. Yani en son birkaç katını geri kazandık. Hiç daha önce bir şey duydunuz mu bu ülkede? Birkaç bir savaşa gidiyoruz ve genellikle hep insanları patlatıyoruz ve ondan sonra eve geri dönüyoruz ve hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey kazanmıyoruz. Venezuela'da harika bir sonuç elde ettik ve burada da harika bir sonuç elde edeceğiz. Ve dediğimiz gibi bir başkan emiri imzalamıştınız. Yani yapmamı istenen bir şeydi. İran liderleri nasıl alakalı bir duyurular alakalı aslında. Askerimiz çok önemli. Şimdi dediğimiz gibi cumhuriyetçilerin aynı zamanda Amerika'yı yine kazanma üzerine olan bir şey bu. Siz için biliniz uluslararası yani bu dediğimiz gibi seçimler sırasında oy verenlerin bir kimlik bilgileri gerekmekte. Bu ulusal seviyede ihtiyacımız olan bir şey. Ve dediğimiz gibi vatandaşlık kuralı gerekmekte. Demokratlar dediğimiz gibi vatandaşlığınızı konuşmak ya da göstermesi istemiyorlar. Neden? Çünkü hile yapmaları daha da rahat oluyor bu sayede. Bu da bahsettiğimiz gibi 7-8 sandık yollanıyor ve çok fazla sandıklar o şekilde imzalanıyor. Yani burada dediğimiz gibi oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer askerdeyseniz ya da uzaktaysanız ya da bir hastaysanız ya da dediğimiz gibi tatildeyseniz farklı olabilir. Ama dediğimiz gibi Kaliforniya'ya bakın isterseniz. Milyonlarca, o milyonlarca sandık gönderildi oraya ve ne olduğunu kimse bilmiyordu. O dediğimiz gibi seçimler oldukça hileyle dolu olduğunu söyleyebiliriz. Kadın sporlarında erkeklerin olmayacağını söyledik. Oldukça popüler bir söylem. Dediğimiz gibi bana kalırsa 99-1 olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir şekilde çocuklarımızın mütilasyonunu engelleyeceğimizi söyleyebiliriz. Herhangi bir trans birey noktasında etkisi olmayacağını da söyleyebiliriz. Bu sizin için gayet uygundur umarım. Bu tür mütilasyonların olmasını engelleyeceğiz. Bir dediğimiz gibi çocukları sizden alabilirler. Ve çocukları oradan alıyorlar, ailelerini alıyorlar ve kapılarından ne geçerse onu yapıyorlar. Ve bunu konuşmak bile istemediğimi söyleyebilirim. Yani herhangi bir şekilde trans mutilasyonları yapılmayacak çocuklarımıza. Ve burada bahsettiğimiz gibi Ulusal İhtipat noktasında bazı demokratların dediğimiz gibi bir zekası olmadığı konuşuluyor. Tabii ki yani çok fazla insan dışında zekici olduğunu tamam söyleyebiliriz. Yani dediğimiz gibi iyi bir şekilde yönettiğini görebiliyoruz. Oldukça yetenekli birisi Jack Layton. Orada çok yetenekli. SEC'nin başındaydı. Şimdi ise Güney bölgesine ilgilenmekte. Daha iyi bir CV sahip kimse bulunmamakta. Harika işler çıkartıyor. Freddie Mac.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Devletleri Başkanı Donald Trump konuşuyor. Yine İran'la alakalı bir soruya yanıt verdiği bir bölümünü ekranlarınıza canlı yayında taşıdık konuşmasının. Önümüzdeki dakikalarda da yine benzer açıklamalar ya da benzer konularla ilgili açıklamalar yapabilir. Bizim gündemimize uygun olduğu takdirde tekrar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ne söylemiş bakarız. Ama anlaşma yaptık diyor. Anlaşma hazır diyor.
2: İran Teslim Haber Ajansı'nın haberine göre bu 39. olacak. Çünkü siz de değinmiştiniz. İran Haber Ajansı ABD Başkanı Trump'ın son dönemde 38 kez nihai barış anlaşmasına varıldığını söyleyerek ve ona atfen klasik bir Trump yalanı daha, İran'dan resmi bir açıklama gelene kadar lütfen Trump'a itibar etmeyin minvalinde İran haber ajansları haberler yayınlamaya başladılar. Naçizane benim tavsiyem, Pakistan'dan haber gelene kadar Trump'ın açıklamalarını...
1: Şimdi Katar heyeti de malum Tahran'a gitmişti. Tahran'dan dönen Katar heyetinin İran'ın son taslağı onayladığıyla alakalı bir bilgi paylaşımı yaptığını haberleştiriyor El Arabiya. Bu arada yine bir başka medya kuruluşu da CBS, Amerika-İran mutabakat zaptının önümüzdeki hafta imzalanması muhtemel demiş. Fars News'te Amerika'nın İran'ın önerdiği metni kabul ettiği göz önüne alındığında bu metnin İran tarafından onaylanma olasılığı yüksek. Yani 60 günlük bir ateşkes süreci, çatışmasızlık süreci mümkün ve değil. Nükleer gibi bir başlığın daha sonraki süreçte taraflar arasında müzakere edilmesiyle alakalı bir talebi vardı İran'ın başından beri. Bunu kabul etmişe benziyor şu an yapılan haberler doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri.
2: Bakın İran'ın istediği dondurulmuş paralarının, bunların içerisinde gayrimenkuller var, banka hesapları var, kripto para hesapları var. Rakamlar değişebiliyor. 8 milyar dolar oluyor, 24 milyar dolar oluyor. Ama Güney Kore örneğindeki gibi, örneğin Güney Kore İran'ın parasını yemiş Banu Hanım. Yani dondurulmuş İran fonunu 6,5 milyar dolar. Güney Kore diyor ki benim ekonomim kötüydü ve ben 6,5 milyar doları piyasama ayağa kaldırmak için kullanmak durumunda kaldım. Ben bu dondurulmuş fonun karşılığında İran gelsin Güney Kore'den insani ama askeri olarak kullanabileceği hiçbir şey verilmeyecek. Undur, yağdır, şekerdir, insani anlamda kreminden cilt kremine kadar insani bunlar. Her şeyi 6,5 milyar dolarlık pirinç, un, yağ, şeker,
1: yani
2: tırnak makası.
1: İranlıları cilt beyazlaştırıcı krem mi satacaklar? Ne i̇nsani satacaklar yani, çok ayıp işte bir şey ya.
2: 6,5 milyar dolar ne varsa vereyim diyor. Ama para istemeyin diyor. Niye diyorsunuz? Çünkü ekonomiyi ayağa kaldırmak için ben kullanmak durumunda kaldım diyor. Bana. Şimdi bir de sizlik bir mevzu var Ali Bey, bakın.
1: İrfan'a da dönelim, pardon, hemen ekleyecek bir şey
0: şimdi
1: var.
0: Şimdi bir haber var, sıcak bir haber.
1: Evet.
0: Sıcak bir haber. Amit Segal, Başbakan Netanyahu İran ile geliştirmek zorunda mutabakat zaptı konusunda Başkan Trump'la görüştü. İsrail mutabakat zaptının tarafı olmasa da Netanyahu, Trump'ın nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş maddeleri ortadan kaldırmayı, zenginleştirme altyapısını söküp atmayı ve İran'ın füze programı ve bölgesel vekalet desteği kısıtlamayı gerektirdiği yönündeki taahhütünü memnuniyetle karşıladı diyor.
1: Evet. Yani Netanyahu'ya bilgi de verilmiş. Zaten 37. sefer miydi yoksa 38.
2: 39 oldu.
1: Yok, 37. de mi 38. de mi şey olmuştu. İran'ın nükleer silah üretmemesiyle alakalı, doğru, bir mutabakat vardı. Ama sonra Amerikan tarafının aklına şu geldi. Tamam, İran zenginleştirilmiş uranyumuyla nükleer başlık üretmeyecek ama ya müttefiklerinden satın alırsa?
2: Doğru. Zaten bu...
1: Ondan sonra Amerika tarafı süreci baltaladı. Dediler ki anlaşma metnine satın almama maddesini de koyacaksınız.
2: Evet, çift kullanımlı askeri ya da sivil kullanılabilecek malzemeler de alamıyor. Buradaki temel mesele şu. İrfan Bey de birazdan detayla destek olur ama şu mesele çok kritik hale geldi. ABD'de geçen bir yasa var. Bu Körfez'in uğradığı maddi kaybı İran fonlarından, İran'ın dondurulmuş fonlarından telafi etme gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne hukuki olarak tartışılan bir mesele var. Nasıl 11 Eylül saldırılarından sonra el konulan, blok edilen hesaplardaki paralar 11 Eylül işte kurbanlarına tazminat olarak veriliyor diye başlayan bir durum şu an ABD'de hukuki olarak tartışılıyor. İran'ın dondurulmuş fonları, İran saldırılarından zarar gören örneğin Körfez ülkeleri ya da Lübnan'ın yeniden imarı için el konulup bu ülkelere aktarılabilir mi? ki bunun en önemli adayı Lübnan. Lübnan hükümetinin eğer böyle bir başvuru

0: da bulunması, çünkü Lübnan devleti bir savaş içerisinde değil, Lübnan içerisinde paralel bir yapılanma olan Hizbullah'ın yarattığı savaştan dolayı mağdur bir başkent konumunda hukuki olarak. Bu sebepten dolayı Lübnan hükümetine ABD, eğer böyle bir girişimde bulunurlarsa İran'ın dondurulmuş mal varlıklarından ya da paralarından büyük bir miktarın körfezle beraber zarar gördükleri oranda tazmin edebileceği yönünde hukukçu görüşü istemişler. Yani burada şunu da söyleyeyim. ABD Başkanı Trump bu konuşmayı yapabilir. Ekber Karabağ'da Tahran'dan şu resmi açıklamayı haklı olarak okuyabilir. Evet, biz ABD'ye boyun eğmedik, istediğimizi yaptırdık. Ama arka kapıya baktığınız zaman iki tarafta bir çıkış yolu arıyor Banu Hanım. Bu sürekli ABD İran'ı vurdu, İran ABD'yi vurdu, İran Körfez'i vurdu. Bu bir kısır döngüye girdi. Bakın, ya bir taraf bir tarafı nakavt edecek ya da makul olarak arka kapıda bir anlaşma yapıp iki tarafta zaferle satacak. Son olarak şunu söyleyeyim.
1: Kısaca lütfen.
0: Mevsimsel olarak Temmuz'un ilk haftasına kadar süresi var. Çünkü hava sıcaklıkları, kuzey rüzgarları, çok dalgalı bir deniz, aşırı sıcak. ABD'yi sadece gece operasyonu yapabilir. Termal bir stres var yani. Sadece gece operasyon yapabilir. Sınırlı. Böyle bombalar. Bir ay boyunca Dünya Futbol Şampiyonası'ndan dolayı ilgi orada da olacağı için ABD gene bu saldırılarına devam edebilir. Ama kritik olan bir tarih var ki mevsimin biz iki ay önce çok ciddi şekilde her gün haberde konuştuğumuz gibi ABD İran'ı sert vuruyor, İran İsrail'i vuruyor. Hava şartları Eylül'de iki ay önceki normal şartlarına geliyor. Bu da kongre seçimleri öncesi, ara seçimleri öncesi ABD Başkanı Trump'ın önünde iki yola itiyor. Ya İran'ı gerçekten şiddetli, kapsamlı, dar bir zaman diliminde vurup milliyetçi oyları kendi partisi içerisindeki o bölünmeleri de kapatacak şekilde muzaffer bir komutan edasıyla ara seçimlere girmek ya da böyle bir mutabakatı unutturarak, zafer illüzyonu yaratarak kendi iç siyasetine dönmek. İran da kendi halkına bunu bir zafer olarak anlatacak ama şunu söyleyerek tamamlayayım, önemli bir mesele çünkü. Bakın, bu bombardmanlar sadece askeri bir mesele değil. İran'a düşen her bombanın sosyoekonomik bir karşılığı var. Biraz magazin gibi gelebilir ama değil. Haziran-Temmuz ayları İran'da klimanın, serinlemenin, buz üretiminin en yüksek olduğu aylar. Ve burada sadece vurulanlar askeri tesisler değil ve bu gecede vurulacak olanlar değil. Bakın, bunların yanında trafolar, elektrik santralleri, şebekeler, köprüler, burayı tamir etmeye gideceğiniz bakım onarım araçları da Amerika arada fark ettirmeden vuruyor buraları. Ve burada Haziran-Temmuz ayında, Ağustos ayında daha bugün İran'da ölçülen en yüksek sıcaklık 49 dereceydi. Siz Temmuz ayında, Ağustos ayında İran'da elektrik veremezseniz sanayinizin durması bir yana, su, günlük hayat, elektrik yok. İşte Trump'ın o dediği var ya, taş devrine döndürürüz dediği bir İran tablosu çıkar ve halk sokağa çıkar. Sinsi bir şekilde bu bombardmanların bir amacı da hesapsız, plansız değil. Bilinçli olarak yaz aylarında İran halkını, şu an birleşen İran halkını sokağa çıkartmak için aynı zamanda sosyoekonomik de bomba atılıyor. Bu bombardmanlara sıradan askeri bir gözle bakmayın.
1: Peki, hemen konuklarımızın da değerlendirmelerini alalım. Kaç demiştik Mete?
0: 39 oldu
1: 39.
0: Bugün.
1: 39. anlaşmaya vardık açıklaması Donald Trump'tan. Yani İran tarafının iddiası bu ama bir hayli oldu. Sizce anlaşma var mı yok mu? Sayın Selvi, sizinle başlayalım.
2: Bence artık
1: Trump bu sefer doğruyu mu söyledi?
2: Savaş dönemi bitti. Artık anlaşma süreci başladı. İki ülkede kendisi yazacağı hikayeyi geçen hafta yazdılar. İran Amerikan helikopterini düşürdü. İsrail'e füze saldırıları düzenledi. Amerika İran'ı vurdu. Böylece bir çıkış için kendilerine bir zafer havası verecek bir şey yarattılar. Şimdi bundan sonraki süreç bir anlaşma süreci. Elbette ki İran bu konuda Trump'ın anlaşmaya varıldık şeyini kabul etmiyor. Zaten Tasnim Haber Ajansı da devrim muhafızlarına yakın olan bir ajans. Daha müzakere edilen noktalar var. Özellikle İran, Amerika nükleeri ve Hürmüz'ü öncelerken onlar tabii ki dondurulmuş

0: paralarının serbest bırakılmasını istiyorlar. Onların öncelikleri farklı ama artık iki tarafta anlaşmaya ihtiyacı var. Hı hı. Neden ihtiyacı var? Trump ekonomiyle geldi, ekonomiyle gidiyor. Ara seçimleri kaybedecek. Ara seçimleri kaybetmeden önce hani tünelden önceki son çıkış gibi. Eğer şimdi bir anlaşmaya varabilirse en azından ara seçimlere kadar Kasım'daki toparlama imkanı var. Eğer anlaşmaya varamaz da savaş devam ederse savaş Tahran'ı vurmayacak, Trump'ı vuracak. Evet. Trump bunu çok iyi farkında. O nedenle ben artık savaş zamanı bitiyor, bundan sonra anlaşma zamanı başlıyor diye düşünüyorum.
1: Ali Bey, sizin değerlendirmeniz nedir? Sizce Donald Trump bu sefer doğruyu mu söylüyor?
2: Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Yani bu Trump ilk günden itibaren bunların bütün işte donanmasını yok ettik, hava kuvvetlerini yok ettik deyip duruyor. Peki niye o zaman o giremiyor şeye? Niye orada problem çıkıyor şehrimizde? Bunu anlamakta zorluk çekiyor.
1: Hatta sayı da veriyor. Durmadan donanmadan bir şeyleri vuruyorlar, vuruyorlar. 156'da kaldı o donanmadaki gemi sayısı. Evet, Batı denizin dibini buldu.
3: Çin'in uydusu Mizar Vision'dan aldığım bir görüntüyle hemen sizin sorunuzu izninizle ben yanıtlayayım. Bu gördüğünüz botlar İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Çin uydusu tarafından süratli botlarıdır bunlar. Sivrisinek filoları deniyor. Bu sivrisinek filoları aynı zamanda patlayıcı da taşıyabiliyor. İnsansız olarak da kullanılabiliyor. Bunlardan sürü olarak bir Amerikan gemisine taktığınız zaman işler pek Amerika açısından iyi gitmiyor. Yani, ABD'nin resmi söylemleri pek gerçeği yansıtmıyor. Bu gördüğünüz Çince yazılı numaralandırılmış sürat botları İran donanmasının Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık 15-20 gün önce tespit edilen botları. Hızlı botlar bunlar ve bunlarla yüksek hızda da oldukları için baş etmek biraz zor. Sürü halinde saldırıyorlar ve geri çekiliyorlar. İmha edilmeleri de zor.
2: Birinci merak ettiğim buydu. Çok teşekkür ederim. İkinci merak ettiğim de İran'daki kardeşimizden öğrenebiliriz belki.
1: Evet tabii. Ekber siz dinliyor Ali Bey.
2: O da şu, yani onu yok ettik, bunu mahvettik, bunu perişan ettik. Peki İran'daki efkar-ı umumiye diyelim, hadi kamuoyu bu konuda moraller bozuk, yerlerde sürünüyor, hakikaten biz mahvolduk mu diyor, yoksa aslanlar gibi ayaktayız, hiçbir şey olmadı, bize devam mı diyor mesela, bunu merak ediyorum. Çünkü bu kadar yalan dolanla bir devlet nasıl yönetilir ya, yani olacak iş değil gibi geliyor. Yani o yüzden merak ediyorum, Tahran'da nasıl bir algı var.
1: Ekber, ne diyor hocam, vatandaş?
4: İkinci şey doğrudur. Ben öncelikle iznini isteyerek İran'dan gelen bir açıklamayı sertlemek istiyorum. Zaten alt yazımızda da geçiyor arkadaşlar, sağ olsun geçti. Anlaşma henüz kesinleşmedi. Hı-hı. Az önce bana söylemiştim, resmi açıklama gelmedi. Hı-hı. Biz daha ziyade FASA teslime istinad ediyorduk. Ancak resmi açıklama da geldi. Donald Trump'ın söylemlerinin aksine İran kesin bir şekilde bir anlaşmanın sağlanmadığını belirtiyor. Anlaşmanın metni büyük bir kısmı karara bağlanmıştı. Ancak ABD tarafı yeni talepler eklemek istiyordu. Yüksek makamlar olası bir mutabakatın tüm maddelerini inceleyecek ve zamanı geldiğinde tutumumuzu açıklayacağız yönünde İran Dışişleri Bakanlığı'ndan, başkanlığı sözcüsünden az önce bir açıklama gelmiş oldu. Böylelikle İran'ın da tutumunu bu konuyla... Pardon hocam, duyamadım, özür dilerim.
1: Tamamla Ekber, ardından da sokaktaki atmosferi, vatandaşın ne söylediğini bize anlat.
4: Tabii. Bu önemliydi değerli hocam, kusura bakmayasınız Ali hocam. Bu çok önemliydi çünkü İran'ın tutumu da Donald Trump'ın bu açıklamasından sonra merak ediliyordu. Özetlemem gerekiyorsa Donald Trump'ın aksine İran henüz bir anlaşmaya vardığımız yok diyor. Sokaktaki tutum nasıldı? Ben size şunu söyleyeyim ki bırakın yönetim taraftarları, yönetimi eleştirenler, en keskin eleştirenler bile Amerika Birleşik Devletleri ordusunun gücünü tiye alıyor artık. Yani öyle bir durum söz konusu. Siz söylediniz işte Donald Trump diyor ki 150 küsür İran gemisini işte falanı batırdım. Ancak buna rağmen hala Amerika Birleşik Devletleri oradan istediği gibi gemi geçiremiyor. Gerçi bugün Donald Trump'ın hem kendisi az önceki basın toplantısında hem yine CENTCOM yazılı bir açıklamada işte Hürmüz açıktır dedi. Bunu da niye söylediler? Çünkü dün yaşanan gelişmelerin ardından İran Hürmüz'ü tekrar kapattı. Tekrar Hürmüz'ü kapattı. İşte ABD'nin o saldırılarına tepki olarak işte CENTCOM'da açıklama yaptı. Öyle bir şey söz konusu değil. Hürmüz açık.

0: açıktır. İşte belirtilen rotadan işte gemiler geçebilir. Yeter ki bu İran'a uyguladığımız ambargoyu, bu ablukayı ihlal etmesinler. Ancak biz şunu görüyoruz ki onların dediği gibi değil. Yani İran ciddi anlamda oradan, tabii arada geçenler oluyor. Arada geçenler olmasa Donald Trump'ın bütün söyledikleri tabii yalan da değil. Yani gerçek manada eğer oradan geçen gemi olmasaydı bugün petrol fiyatları o seviyede olmazdı. 90'ın altındadır şu anda. Evet, gerçek anlamda %100 İran orayı kapatabilseydi bugün 150 dolarlardan bahsederdik. Bu da bir gerçek. Bunu da bir kenara bırakalım. Yani sokağın ahval ruhiyatına bakıldığında yönetim taraftarları büyük bir sevinç içindeler. Büyük bir mutluluk içindeler. İran'da yönetimde bir özgüven var. Hatta Kemal Hocam daha önce diyor özgüven deme. Özgüven patlaması var. Gerçekten böyledir. Yani düşünün, tarihinde ilk kez kendisi İsrail'e saldırıyor. Bugüne kadar İsrail ona saldırmıştı. İran yanıt vermişti. Bu kez kendisi ona saldırmış oluyor. İşte yönetim taraftarlarının böyle bir ahvalı vardı. Dediğim üzere yönetim karşıtları büyük bir hayal kırıklığı içinde. Büyük bir hayal kırıklığı içinde ve Amerika Birleşik Devletleri ordusunun gücünü tiye alıyor. Yani bu kadar mıydı işte gücünüz falan diye ifadeler kullanıyor. Ancak Banu, şunu da belirteyim. İran'da bu anlaşmaya ihtiyacı var. Bunu da, yani bu kadar tamam. Bunlar söylemler. İşte ne kadar ki işte Hürmüz İran'ın elinde olsa da o ablukada zarar veriyor. Daha bugün sabah saatlerinde işte o Hindistan'a ait bir gemiyi vurdu. Neden? İşte İran'dan gelip geçen her gemiyi işte artık son zamanlarda ya durduruyor, yönünü değiştiriyor, kabul etmeseler vuruyor. Tabii dediğim üzere geçenler vardır. Tabii yani hem İran tarafından hem Amerikan tarafından geçenler vardır. Ancak bu İran'a da zarar veriyor. İran'ın da bir anlaşmaya ihtiyacı var tabii.
1: Evet. Evet. Bir değerlendirme yapmak ister misiniz Ali Bey tabloya ilişkin?
2: Bir şey daha merak ediyorum. Tabii. Bir de şey denildi, hani Amerika bunların fonlarına el koydu, milyarlarca dolar falan. Evet. Ya o İran Amerika'da mı tutuyormuş bütün parasını pulunu?
1: Mete?
0: Yok hocam.
3: Hayır. Katar'da, Japonya'da, çeşitli ülkelerde varlıklar var. Yaklaşık olarak tam tahmin edilemiyor ama 150 milyar dolar gibi size bir rakam telaffuz edebilirim.
2: Ha, engellenen, bloke edilen
3: tutar.
2: Ve Amerika yapıyor bu blokajı.
4: Amerika, Mete evet. Bey, şunu buyurun. Belki eklenebilir. Ali Bey, sanki orada bir para varmış gibi. Orada ticaret yapılmış, alacak var yani. Alacak miktarından bahsediyor.
3: Yani şöyle hocam, İran'ın dondurulmuş fonları nükleer yaptırımlar nedeniyle özellikle sivil sisteminden çıkartılmasıyla İran'ın ABD yaptırımları kaynaklı kilitli kalmış demek daha doğru. Şöyle, Çin'de en büyük paya sahip olduğu tahmin edilen ülke, rakamı bilemiyoruz ama İran petrolünün en büyük alıcısı olarak ödemelerin bir kısmı yaptırımlar nedeniyle Çin bankalarında blokeli hesaplarda tutuluyor.
2: Yani Çin'de mi bloke ediyor İran'a?
3: Evet, küresel olarak bu bloke sisteminden kendisi de eklenememek için o hesaplara bloke koyuyor. Güney Kore'de var 7 milyar dolar civarında bir para.
1: Peki bu parayı Güney Koreliler nasıl çekiyor ya?
3: İşte ya. Güney Koreliler harcamışlar. Yemişler yani bu piyasaya. Yani öyle de hocam yani. Tövbe yemişler hakikaten. Çünkü hakikaten Güney Kore medyasında haber oldu.
5: 7 Ekim'den önce İran'a 7 milyar euroluk bir para açılmıştı, o dondurulmuş varlıklardan dolayı işte. Değil mi o para?
3: O para ama karşılığı yok çünkü.
2: Yani buradan çıkarılacak çok ders var ya.
3: Evet,
2: yani
3: Güney Kore ekonomisi de biraz.
2: Uluslararası ticari kurallar demek ki bir anda geliyor, sükute eriyor evet. Yani çalışmıyor. Nasıl bir devletler arası hukuk bu ya?
4: Şöyle bankacılık sistemi.
2: Sana dönüyoruz kusura.
4: Estağfurullah. Bankacılık sistemi bütün dünyada birbirine bağlı ve bunu da merkezi ABD yönetiminin altında. Yani. O bütün bankalar birbirine işte bağlı olduğu için eğer siz o sistemin içerisinden çıktığınız andan itibaren bütün iletişiminiz kopuyor. Zaten bizim Türkiye'de de o Halk Bankası üzerinden aslında onu yapmak istediler. Dediler ki siz İran'la ilişki içerisine girdiniz, ambargoyu deldiniz. Orada Halk Banka, Türk bankalarının daha doğrusu o sistemin içerisine çektiğiniz andan itibaren bütün dünyadaki sistemin dışında kalıyorsunuz. Hiçbir işlem yapamıyorsunuz. Değil mi?
5: Halk Banka bugün,
2: Amerikan Adalet Bakanlığı mahkemeye bir yazıyla bildirdi ve şeyin dilekçeyle bildirdiler ve o iş bitti yani.
1: O yüzden kimseye güven olmaz, hiçbir sisteme de güvenmemek lazım. Herhalde fiziki altın stoklamak
6: İşte
1: lazım.
6: İşte orada da Berat Albayrak'ın gerçekten zamanında Türkiye'deki yani o vizyoner bakış açısıyla yaptığı şey çok önemli.
2: Bu konuda öyle anlaşılıyor. Yani böyle uluslararası iyi niyet numaralarına çok fazla itibar etmeyeceksin.
3: Zaten
2: yani
3: bu görüşmelerde bir nakit para, bilmiyorum, benim en azından Pakistan'dan edindiğim bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri ne şekilde olursa olsun bu dondurulmuş fonların nakit bir para transferiyle İran'a sevk edilmemesi yönünde bir görüşü vardı. Çünkü İran'ın yeniden bu zarar gören sistemlerini ya da savunma sanayini güçlendirebilecek manasına gelecek bir para transferine izin verilmeyeceği bana iletilmişti. Ve gene bu bahsedeceğimiz dondurulmuş fonlar dediğimiz mesele, mercimek, yağ, un, şeker, yumurta olarak karşılığı milyar dolar olarak İran'a gönderilecek diye ben en son Pakistan'dan bilgi almıştım. Ve bir kez daha ben tekrarlamak istiyorum. Her ülke bir açıklama yapıyor bu konuda, ABD, İran, ama burada Pakistan'ın sessizliğine dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü burada Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın kanal açıcı olarak evet arada durduğunu biliyoruz, ama burada Pakistan'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Maraşal Asım Münir'in resmi bir açıklamasının Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nda yayınlanmasıyla beraber bir anlaşmaya varıldığını da o zaman nihai olarak emin olabiliriz. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na bakmak lazım.
1: İrfan'ın da son paylaşımını alalım.
7: Şimdi Ali Bey çok önemli bir konuya geldi. Aslında dünyanın çok merak ettiği bir konu. Amerika Birleşik Devletleri'nin malum ABD Hazine Bakanlığı'nın yabancı varlıkları kontrol ofisi var. Yani, OFAC olarak biliniyor. Bu dünyadaki bütün yabancı ülkeler, şirketler, bankalar, siyasetçiler, iş insanları ve örgütlere yaptırım uygulayan ve kontrol eden ana bir merkez. Washington değilse Beyaz Saray'a çok yakın bir yerdedir. Hazine Bakanlığı'nda ABD'deki mal varlıklarını dondurabilir. Amerikan şirketlerinin ve vatandaşlarının belirli kişi ve kurumlarla iş yapmasını yasaklayabilir. Uluslararası bankacılık sistemine erişimi engelleyebilir. Terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, kitle imha silahları, insan hakları ihlalleri ve ulusal güvenlik tehditleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşları hedef alabilir. Peki neden bu kadar bu güçlü? Tabii Washington'da kullanılan bir terim var. ABD ordusu askeri silah kullanır, OFAC'sa finansal silah kullanır diye çok meşhur ya, bir müthiş deyim vardı. Yani bir kişi veya şirket OFAC'ın yaptırım listesine girerse ABD'deki tüm varlıkları bloke edilir. Amerikan bankalarıyla çalışamaz. Dolar üzerinden işlem yapması çok zorlaşır. Uluslararası bankalar da çoğu zaman o kişi veya şirketlerle çalışmayı bırakır. Tabii esas soru hep konuştuğumuz bizim İran. İran konusunda OFAC'ın rolü ne? İran'a yönelik tabii yaptırımların büyük bölümü OFAC tarafından uygulanıyor. Hı. İran petrol ihracatı, İran bankaları, İran devrim muhafızları, İran'a silah ve teknolojiyi sağlayan dünyanın herhangi bir yerindeki tüm yabancı şirketler. Doğru. O anlamda şu anda Donald Trump özellikle OFAC üzerinden bütün dünyanın her yerindeki İran'la bağlantı olan ülkeleri, şirketleri, bankaları, şahısları kontrol altına alıyorlar kısacası. Peki.
1: İrfan, teşekkürler. Belki İrfan'ın paylaşımı üzerine kısa bir değerlendirme yaparsınız Ali Bey. Son iki dakika içerisindeyiz zaten.
4: Şöyle çok, evet, çok önemli bir husus, çünkü gerçekten bu uluslararası sistemler üzerinde ne yazık ki ciddi anlamda ABD'nin bir etkisi var. Ve ABD istediği şekilde istediği ülkeyle ilgili bir yaptırım yoluna başvurabiliyor ve vurduğunda da bu yaptırımı hayata geçirmeniz gerekiyor, yoksa ticaretiniz tamamen kilitlenmiş oluyor. Onun için uymak zorunda kalıyorsunuz. Zaten az önce Mete Bey'in o 6-7 milyarın karşılığındaki işte para olarak değil, mal olarak alınması gerektiğiyle ilgili Katar'la bir anlaşma galiba sağlanmıştı. İşte ilaçtır, tıbbi malzemedir vesaire vesaire, o malları alıp onun karşılığında da parayı İran'a verme gibi bir durum söz konusuydu. Peki. Ancak ne yazık ki para lazım olduğunda aslında olması gerekiyor. Yoksa siz tahkime gittiğinizde, uluslararası hukuku işlettiğinizde, sözleşmeyi masaya koyduğunuzda 3 yıl sonra alacağınız para bugün savaş zamanındayken işinize yarar. Ancak 3 yıl sonra hiçbir şekilde belki İran'ın bir işine yaramayacaktır. Peki. Yani kalkındırması için.
3: Faizi de var bir de. Yılların faizi var.
1: Son sözü Ali Bey size bırakayım.
2: Sağolun. Efendim yani bu uluslararası sistemin içinde ben dönüp ülkemize bakıyorum. Ve de bir kez daha çok önemli bir stratejik kararla Türkiye'nin milli savunma sanayine yaptığı yatırımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ettiğimi ifade edeyim. Yani bu bölge ve Türkiye ile ilgili aşağı yukarı 2-3 yıldır şu kavramı kullanıyorlar uluslararası ortamda. Türkiye artık bölgeler arası bir güç değil, bölgeler üstü bir güçtür kavramı kullanılıyor. Yabancı basınları sık sık rastlarsınız.
1: Peki.
2: Bunun nedeni Türkiye'nin kendi kaynakları ve kendi milli savunma sanayini inşa etmesi olduğunu düşünüyorum. İyi ki böyle bir strateji izlemişiz diye dua ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik değerli izleyiciler. Siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi çok kıymetli görüşlerinizi bizlerle izleyicilerimize paylaştınız. Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın ilk iki saati boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşandığını anlamamıza çok kıymetli kulis bilgileri ve değerlendirmeleriyle katkı sunan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu gecede bizi izlediğiniz için. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın, iyi geceler.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türk'ün Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Karadır Kaşların Ferman Yazdırır türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Eskişehir'den Bartın'a, Zonguldak'tan Samsun'a, hatta Ankara'ya uzanan imkansız bir aşkın hüzünlü hikayesini anlatır türkümüz. Bir kalp, bir sevda ama iki farklı dünyadır onlarınki. Kavuşturmaz zaman, kavuşturmaz kader. Sevdanın en acı halidir sevgiyle kavuşamamak. İşte o yüreğin suskun feryadıdır bu.

0: Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde açan badem çiçekleri kadar beyaz, o kadar da masum bir sevda filizlendi. Mustafa Tuna, komşularının kızı Raziye'ye yürekten tutulmuştu. Göz göze gelmekle başlayan bu hikaye, zamanla derin bir aşkın sessiz yeminine dönüştü.
1: Karadır kaşlar.
0: Raziye güzeldi. Öyle sıradan bir güzellik değil. İçinden Anadolu geçen bir duruluğu vardı. Karaydı kaşları. Gecenin en koyu anı gibi. Ve gözleri içli bir türküyü başlatır

0: giderken. Ama kader sevdalı yüreklere her zaman adil davranmazdı. Raziye'nin ailesi zamanında Samsun'dan göçmüş bir Rum ailesiydi. Mustafa'nın babası bu evliliği istemiyordu. Ailelerin, toplumun baskıları, birbirlerini bulamamaları için her şeyin karşılarına dikildiği bir dünyaydı. Tek seçenek sundular, ayrılık.
1: 1940'lı yıllar, yer Seyit Gazi, olayın kahramanı, babam Mustafa Tuna ve Raziye teyze. İki genç birbirlerini sevmektedirler, evlenmeye karar verirler. Her iki tarafın ailesi de bu evlilik olayına karşı çıkmaktadırlar.
0: Raziye istemediği birine verildi. Düğün gününe bir gün kala Mustafa dayanamadı. Onu çeşmeye götüren bir kadın aracılığıyla at arabasıyla kaçırdı sevdiğini. Gönlün yönü belliydi ama yollarda dikenliydi. Ormandan geçerken araba devrildi. Jandarma yetişti. Raziye'nin akrabaları öfkeyle çemberi daralttı. Mustafa yakalandı. Bir ay zindanda kaldı. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kendi isteğimle kaçtım dedi Raziye. Mahkemede gözyaşları içerisinde. Ama nafile. Toplumun töresi aşkın naifliğini anlayamayacak kadar incelmişti. Mustafa 2 yıl boyunca 4 duvar arasında her gece bu türküyü yakarak yattı.
1: Yazdığı şiirleri türkü haline getirir. Bunlardan birisi de Karadır Kaşlarım. Mahkemeye çıktığı gün Raziye gelir. Kendi gönlümle kaçtım demesine rağmen yaşının küçüklüğü nedeniyle Mustafa 2 yıl ceza alır.
0: Zamanla Eskişehir'in her köşesinde yankılandı bu hüzün. Raziye nişanlısıyla evlendirildi ama o da duramadı. Kısa sürede boşandı ama yolları bir daha kesişmedi. Mustafa babasına duyduğu saygıdan ötürü sevdiğine kavuşamadı. Kalbinde Raziye, cebinde kederiyle Ankara'ya yerleşti. Kalecikli bir kadınla evlendi. Aile kurdu ama içindeki türkü hiç susmadı.

Yıllar sonra Mustafa'nın Bartın'a tayini çıktı. Yıllar geçmişti. Eskişehir unutmuştu belki ama Mustafa unutmamıştı. Halk evlerinde bir araya gelen sanatçılar arasında türküyü yeniden söyledi. Bu kez biraz daha başka sözlerle. Ama öz aynıydı. Yürek aynıydı. Acı hala yerli yerindeydi. Sonra türkü Zonguldak'ta duyulmaya başlandı. Maden işçilerinin karaya bulanmış ellerine, kömür gibi kapkara kaşlara da yakışmıştı yine bu türkü.

Mustafa Raziyesine kavuşamadı. Ama bir türküyle kavuştu onunla. Yıllar sonra bile biri bu türküyü söylese, bir başka yürek sızlasa, işte orada Mustafa'nın sesi hala yankılır. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
1: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü daha noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım her gün olduğu gibi. Bugün de hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemini yine konuşacağız. Konuklarımızla birlikte sahadaki son gelişmeleri aktararak tabii ki. Ve artık dünyanın gözünü çevirdiği bir nokta var. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşından çıkacak anlaşma haberi. İlk haberi Donald Trump duyurdu. Hatta bu gece Park Adası'nı önce vuracağım demiştim. Birkaç saat arayla dedi ki hayır, bu savaşı bitirecek anlaşma çok yakın, hatta anlaşmanın imzalanacağı yeri ve kimin katılacağına dair ipuçları da verdi. O konuyu takip edeceğiz ama bir de Türkiye'nin yakından takip ettiği bir konu var ki o da Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o koltuk savaşında yeni bir evreye geçildi. Malum geride bıraktığımız gün parti meclisinde toplu bir istifa gerçekleştirildi. Şimdi orada da bir ikilem var. Özgür Özel cephesi diyor ki hayır, bu parti meclisiyle olmaz ve o hemen olağanüstü kurultaya gidilmeli. Kılıçdaroğlu cephesi diyor ki hayır, parti meclisinde kim varsa onlarla kararlar alınmaya devam edilecek. İhraç süreçleri yakından takip ediliyor. Ama dedik ya, en sıcak gelişme Amerika Birleşik Devletleri cephesinde yaşandı ki İran şu anda kesinleşmiş bir karar yok dese de Donald Trump'ın özellikle açıklamaları bu anlaşmanın çok yakın olduğu yönünde. Onun için konuklarımızın da birazdan yorumlarını alacağım ama öncesinde hemen Washington'a uzanalım. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizleri bekliyor. Detayları paylaşmak üzere. İrfan Sapmaz, hoş geldin.
2: Merhabalar Tahir.
1: Şimdi son 24 saatte şu yaşananlara bakıyoruz. Hatta bunu artık son birkaç saate bile evirdiğimizde bu sayfa dolacaktır. Mesela Pentagon'un kapatıldığı, kimyasal alarmın verildiği haberi geldi. Trump, İran'a daha kapsamlı ve sert saldıracağız, Hark Adası'nı ele geçireceğiz dedi. Ardından da şöyle bir açıklama yaptı. İran'a yönelik planlanan hava saldırıları ve bombardımanları iptal ettim.

0: İran diyor ki henüz bir varılmış anlaşma yok. İsrail bir şeyler söyledi. Bölge ülkelerinden yapılan açıklamalar var. Ne durumda o metin ve anlaşma?
1: Evet, baş döndürücü bir trafik var. Tabii Donald Trump'ın tansiyonu son derece yüksek olan açıklamaları herkesi adeta şaşırtmış ve başını döndürüyor diyebiliriz. İşte sabah saatlerinde bir son dakika gelişmesi yaşadık. Kendimizi Pentagon'un önünde bulduk. Kimyasal bir sızıntı oldu ya da kimyasal bir alarm verildi Pentagon içerisinde. Arkasından da daha sonra bunun doğru olmadığı yönde bir açıklama yapıldı. Ama ben biraz daha farklı düşünüyorum işte açıkçası. Zaman zaman Pentagon bu tip alarmlarla çünkü 24 bin kişi, ben hem Beyaz Saray hem Pentagon muhabiriyim Tayyip, bildiğin gibi 24 bin kişinin çalıştığı 7 kat yerin altına inen Amerika Birleşik Devletleri ordusunun, Amerika'nın askeri kalbi diyebileceğimiz bir yer. Tabii oradaki insanları uyanık tutabilmek adına olası bu tip daha önce 9-11 Eylül olayları nedeniyle de vurulduğu için en ufak bir şeyde bir alarm verme alışkanlığı var.
0: Bir şey çıkmadı başlandığı ama herhalde değil alarm mi?
1: Çıkmadı. Ama ben onun işte bir şey çıkmadı denildi. Tabii polis bölge Arlington County dediğimiz Arlington bölgesinin polisleri, itfaiyeler hepsi harekete geçtiler. Daha sonra işte hemen kapatıldı kapılar. İçerideki insanlar ikinci bir emre kadar bekleyin, hareket etmeyin denildi. Ama daha sonra da arkasından bir şey çıkmadığı yönünde haber geldi. Tabii şimdi tam Donald Trump'ın İran'la tansiyonu yüksek tuttuğu bir noktada Pentagon'dan böyle bir hareketin olması tabii herkesin aklına çeşitli senaryoları getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri 9-11'den sonra çünkü bu tip saldırılara yönelik adeta alarmda diyebiliriz. Şimdi arkasından Donald Trump işte dünden bu yana tansiyonu son derece yüksek tutuyordu ve bugün itibariyle de yeni saldırıların beklendiği bir moda girmiştik.
0: Yani ele geçireceğiz dedi. Hark Adası'nı ele geçireceğiz
1: adres
0: dedi.
1: Adres gösterdi.
0: Adres bile gösterdi. İlk kez belki de savaşın en başından
1: ilk defa
0: uyana
1: adres gösterdi.
0: Böyle net konuştu ama ya bir aradan birkaç saat geçti. Ardından dedi ki hepsini iptal ettim. Hark Adası'nı da iptal ettim. Şimdi 100 yılın en büyük anlaşması geliyor. Yani neye uğradığımızı şaşırdık diyeceğim ama bu bir alışkanlık oldu. Yani bu 15 günde bir tekrar eden bir süreci sanki gösteriyor. Birazdan da bir belki tweet atar ki ya da Truth Social'dan bir paylaşım yapar ki İran vazgeçti, ben bu gecede saldıracağım. Bunu her an diyebilir herhalde, değil mi?
1: Tabii kapıyı açık bırakıyor, dikkat edersen yaptığı açıklamada da Tahir, yani İran'a yönelik bölgede ordumuz alarm konumunda bekliyor. Yani baskıyı sürekli İran'ın üzerinde hissettirmek istiyor. Ama bugünkü yaptığı açıklama tabii bizi çok fazla şaşırttı mı diyeceksin. Biraz daha aslında ben genelde çok temkinli konuşuyorum bildiğin gibi ama biraz sanki böyle bir umut var gibi geldi ama yine hala temkinliymişsin açıkçası Tahir. Yani yaptığı açıklamada Hark Adası'nı adres göstermesi özellikle kontrol altına alabilir. Oraya işte indirme yapabiliriz yönündeki bir mesaj. Tabii yine içeriye dönük bir mesaj. Çünkü benim gözüm ne zaman Donald Trump'tan bir açıklama gelse, bir hareketlilik olsa piyasalarda. Şu anda piyasalarda da petrol fiyatlarının yeniden yükseldiğini, daha önceki açıklamalarla yükseldiğini söyleyebilirim. Ama en son yaptığı açıklamada biraz düşüş oldu diyebiliriz petrol fiyatlarında. Dün 92 ile 95 dolara çıkmıştı seninle yayın yaptığımız sırada. Ama şu an itibariyle biraz da fiyatların düştüğünü. Ama petrol istasyonlarına bu yansıyor mu? Hayır. Bu petrol istasyonlarına artık çok fazla yansımıyor. Biraz daha temkinli davranıyorlar ve bekliyorlar. Ama çok düştüğünü söyleyemeyeceğim. Yani işte 27 Şubat'taki 2 dolar 69 centten en son yükseldiği 5-5,5 benim etrafımdaki benzin istasyonlarından bahsediyorum. Her zaman altını çiziyorum. Bazı eyaletlerde 9-10 doları bulmuş vaziyette ama bugün itibariyle de benzin fiyatlarında bir düşüş gördüm mü? Hayır, görmedim. Sokaklardaydım çünkü bugün de yine herhangi bir şey görmedim.
0: O ama halde şunu anlayabiliyoruz değil mi? Yani şunu bu şekilde yorumlayabiliriz İrfan Sapmaz. Evet, savaş bir yandan devam ederken, geride bıraktığımız gün o bombalar yine havada uçuşurken diplomasi kapısı kapatılmadı. Arka kapıda devam etti ve bugünkü anlaşmanın belki de Donald Trump'ın da ifade ettiği gibi son haline gelmesi için uğraşlar verildi. Ki Donald Trump anlaşma içinde, bakın birkaç saat önce işgale yeltenecekleri adresi gösterirken birkaç saat sonra bu tarihi anlaşmanın imzalanacağı adresi gösteriyor. Hatta o imza törenine kimin katılacağını bile işaret ediyor.
1: mekan gösterdi. Avrupa'da dedi. J.D. Vance katılacak dedi. Çok net işaretler veriyor. Çok net işaretler veriyor. Dün itibariyle yani biraz bizi umutlandıran Donald Trump'ın artık ne kadar doğru ne kadar yalan söylediğini kestiremiyor kimse. O açıdan da Katarlı bir heyetin Tahran'dan ayrıldığı, onun ayrılmasından sonra zaten saldırı başlamıştı. Ben de şöyle bir yorum yapmıştım. Demek ki Katar heyeti Beyaz Saray'la ulaştırdığı mesajda bir umutsuzluk çizgisinde buluştu. Beyaz Saray'la ve arkasından da Donald Trump'tan saldırı emri verdi demiştik seninle konuştuğumuzda. Ama bugüne baktığımızda tablo %100 dönmüş vaziyette. Adres gösteriyor. Avrupa'da diyor ve J.D. Vance gidecek oraya diyor. Ben katılamayabilirim diyor. Ama İran tarafından baktığımız zaman İran'dan herhangi hiçbir şey yok. Yani olumlu adım yok gördüğümüz
0: kadarıyla. En son dakikalar önce İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yapıyor ve diyor ki bu konular, yani bu anlaşmayla ilgili konular tamamen bir spekülasyon diyor ve henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğini özellikle altını çizerek ifade ediyor. Ardı ardına yapılan açıklamalar bu şekilde. Evet, Katar'ın, Pakistan'ın yine arabuluculuk rolünün devam ettiğine yönelik açıklamalar var ama net bir durum yok. Haliyle hala şüpheli bir şekilde anlaşma yakın diyebiliriz sanırım.
1: Şimdi Donald Trump, tabii tek başına Donald Trump söyleyince bunu artık insanlar inanmıyor. Dünya kamuoyunda böyle bir inançsızlık ortaya çıktı. Hı hı. Fakat bugünkü yaptığı açıklamada şöyle bir yer var, en son yaptığı açıklamada. Aralarında diyor Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır ve diğerlerinin de bulunduğu tüm taraflarca onaylanmıştır diyor. Hı hı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşeceği belirtiliyor. Netanyahu'yla bu arada görüştü. Bugün telefon görüşmesi, hı hı, gerçekleştirdi. Şimdi bu ülkeleri sayıyor ve arkasından da artık sona geldik diyor. Bu işlem nihayete erdirilene kadar ancak deniz ablukası tüm gücüyle ve geçerliliğiyle devam edecektir diyor. İmza töreninin yeri ve zamanı kısa süre içerisinde duyurulacaktır diyor. Beyaz Saray'da gün içinde yaptığı açıklamalarda adres Avrupa'yı gösterdi. Avrupa'da neresi bilmiyoruz tabii ki. Bu durumda şimdi kafalar çok karışık. İnanılmaz şekilde, ama tabii Donald Trump'ın bana göre birinci oynadığı yer kendi ülkesi. Yani Amerika Birleşik Devletleri, piyasa, petrol piyasası, özellikle petrol çok vurdu. Hep altını çiziyorum. Ara seçimlere girdik ve 200 milyonun üzerinde insan şu anda Amerika dev bir ülkede, dünyanın en büyük kıtalarından birisinde hareket halinde. Ve sürekli benzin harcıyorlar ve sürekli Donald Trump gözlerinin önüne geliyor. Her benzin istasyonunda benzin alırken Donald Trump özellikle yaptığı açıklamalardaki ana hedefi Amerikan halkı özellikle.
0: Şüphesiz bir yanda bu gerçek var, bir yanda bu arada Dünya Kupası da başladı. Geride bıraktığımız saatlerde Meksika ve Güney Afrika maçıyla birlikte haliyle Amerika'ya gelen milyonlarca kişiyi de bu şekilde bir durumla karşı karşıya bırakmak istemeyecektir.
1: 5.6 milyon izleyici bekleniyor.
0: Haliyle böyle bir Amerika göstermemek için de elinden geleni yapacaktır. İrfan Sapmaz, sıcak bir gelişmeydi. Yine ilerleyen saatlerde konuşacağız, dakikalarda bu konuyu konuşacağız. Şimdilik kısa bir sana da ara verelim, dinlendirelim. Konuklarımızın da yorumlarını alacağım bu süreçte. Kolaylıklar diliyorum.
1: Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok kıymetli konuklarım da bugün bizlerle birlikte özellikle neler yaşanıyor bunları değerlendireceğiz. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum ben. Hukukçu Avukat Mehmet Yılmazer, hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar diliyorum Tahir Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Askeri stratejist doçent doktor Kemal Uçar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ve uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Anar Ali, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıcağı sıcağına aslında hemen bu konuyu kısaca bir değerlendirmek istiyorum. Kemal Hocam, sizleri böyle davet edeceğim. Hatta analiz ekranımıza alabilirsek kısa bir oradan yorumunuza başvurmak istiyoruz. Neden? Çünkü daha dün gece biz bu ekranlarda bambaşka bir konuyla izleyicilerimizin karşısına çıkacakken bir anda Hexet'in açıklamalarıyla karşı karşıya kaldık. Savaş Bakanı bir açıklama yapıyordu. Trump o kritik odadaydı, operasyon odasında ve İran'da özellikle Hürmüz Boğazı ki o şehirlere, kritik üslere yönelik operasyonlar düzenlendi.
3: Evet.
0: Gece bir sakinleşti sabaha doğru. Bugün Trump dedi ki Hark Adası'nı ele geçireceğim. Özellikle bu bölgeyi. Şimdi de bir anlaşma

0: Şimdi kısaca bir sizin yorumunuzla hemen başlayalım. Bu son iki günde neyi yaşadık?
1: Evet, tabii şimdi Trump'ın bu ifadesi çok eski bir ifade. Yani daha önce de bu konuyu konuştuk. Yani ne diyor? Barış çok yakın, müzakereler çok olumlu gidiyor. Ve karşı tarafla detaylı bir şekilde görüşüyoruz. Anlaşmanın son haline vardık diyor. Müştebah Hamaney imza atacak diyor. Şimdi...
0: Şimdi Müştebah Hamaney de onayladı hatta maddeleri.
1: Evet.
0: Bunu bile kullandı bu ifadeyi.
1: Tabii yani onayladı derken bir imza yok ortada tabii. En azından kabul etti ki düşünün bakın Amerika Birleşik Devletleri heyeti İran heyetiyle görüşüyor. Bunlar Müştebah Hamaney'e aktarılıyor ve Hamaney onaylıyor. Yani bu çok fazla şu an bu saha gerçekleriyle uyuşmuyor. Neden uyuşmuyor? Dünden beri yaşadığımız şuydu biliyorsunuz. Apache helikopteri düşürülmeden önce İsrail, bunu unutmayın her seferinde tekrar edeceğiz bu konuyu. İsrail şu bölgeyi neredeyse ele geçirmiş durumda. Şuradaki nehir hattını komple ele geçirmiş durumda. Ve saldırılar devam ediyor Beyrut'ta dahiyede. Şimdi bu bölgede bu işler devam ederken Apache helikopteri düştü. Hemen arkasından tabii bu arada İran'ın 10 tane balistik füzesi var bu bölgede attığı Hayfa bölgesinde.
0: Evet.
1: Hemen arkasından Apache'den sonra İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun bir saldırısıyla karşı karşıya kaldı İran. Orada 4 tane bölge bombalandı. En çok bombalanan bölge de şu Bandar Abbas dediğimiz bölge.
0: Şurası. Hürmüzgen olarak ifade ediyor. Yani Hürmüz Boğazı'ndaki o.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bombaladığı noktada Bandar Abbas'ta İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Karargahı var. Devam ettiler Jask bölgesine kadar. Hı hı. Şu hattı komple bombalandı. Dolayısıyla
0: daha yakın bir nokta
1: evet yani şu bölgeler şurası bombalandı. Şurayı biliyorsunuz. Kritik bölgelerden bir tanesi şu bölge. Dün biz bunun bombalanacağını söylemiştik zaten harekat başlamadan önce. Evet. Çünkü bir tane B-52 İtalya'dan yola çıktı. Başka B-52'ler de çıkacak diye düşündük Garcia'dan ve artı bunlara eşlik edecek olan belki 50-60 civarı bir avcı uçağı olacak demiştik. Tam da dediğimiz gibi gerçekleşti. Bu bölgenin neyle bombalandığını elbette ki bilemeyiz ama B-52 uçağı havada görüldü. İtalya'dan çıktı yola 3950 kilometre mesafeli İran topraklarına doğru hareket ediyordu. Bu bölgelerde rastlandı.
0: En son Orta Doğu'da yani Arap Yarımadası'nda görüldü.
1: Evet yani dolayısıyla oradan da birkaç bomba atıldığını ben tahmin ediyorum. Şu bölgeler tekrar söyleyelim. Deniz Kuvvetleri 1. Karargah, 2. Karargah ve Çabahar bölgesi. Buradan emin değilim ama belki de bu bölgede bir şekilde bombalanmış olabilir.
0: Peki bunları şu daha önce hattı, de bombalamamış mıydı?
1: Tabii ki bombaladı ama İran takviye etti burayı. İran buraya füzeler yerleştirdi, koruganları tamir etti. Ve buradaki şu ablukayı tekrar gösterelim. Şu abluka zaten çizilmiş, işaret duyuralım. Şu bölgede ablukayı şuradan yönetiyor. Keşm Adası'ndan, şu küçük ada Hürmüz Adası'ndan yönetiyor ve karargahta Bandar Abbas'ta. Eğer şu bölgeyi dedi ki Amerika Birleşik Devletleri yumuşatırsam şu abluka buradan kalkabilir diye söyledi. Ama hatta bunun tam arefesinde 200 tane geminin bölgeden geçtiği iddiaları geldi.
0: Hı hı.
1: 200 tane geminin bölgeden ayrıldığı
0: özellikle
1: iddiaları geldi.
0: Vurulan noktaları bir kez daha şöyle işaretleyelim.
1: Bu arada tabii kuzeyde de bazı iç bölgeler bombalandı. Karışık noktalar bombalandı. Hı hı. Şimdi ama ağırlıktı. Bu harekatın ağırlık merkezi Hürmüz Boğazı'ydı.
0: Şunu merak ediyorum hocam. Apache helikopterine dikkat çektiniz dediniz. Yani bu son işte birkaç günün özetinin başlangıcı, start noktası Apache helikopterinin düşürülmesiydi. Bu helikopterin düşürülmesiyle birlikte ilk olarak işte bir sahte bayrak operasyonu yorumları yapıldı. Her zaman olduğu gibi yine İsrail endişesi dile getirildi. Acaba İsrail tarafından yapılan bir operasyon muydu? Şimdi anlaşmaya nihai yani metnin ortaya çıkması için, o kararın verilmesi için mi başlatılan bir süreçti bu?
1: Yani Apache helikopteri niye düşürsün İran? Şundan düşürebilir. Çok yakınlaşmıştır kendi topraklarına, karasularına yakınlaşmıştır. Boğaz civarında dolaşıyordur.
0: Kabul de etmedi, red de etmedi.
1: Evet, şu an bir şey söylemediler ama Apache helikopteri düşürmek o kadar da zor değil. İran bunu yapabilir.
0: 46 milyon dolarlık bir
1: tabii, kamikaze
0: helikopter.
1: Drone olduğu da ifadesi var. Temas ettiği ifadesi de var. Her ne olursa olsun bu sahte bayrak harekatı da olabilir. İsrail kaynaklı. İran tarafından da düşürmüş olabilir. Neticede bir helikopter düşürülme gerekçesiyle bu harekat yapıldı dün gece sabaha karşı. Ama burada şöyle bir durum var.

0: İran İslam Cumhuriyeti yönetimiyle, ordusuyla, devrim muhafızlarını kastediyorum. Şu anda bir tek vücut olmuş gibi gözüküyor. Hı hı. Böyle bir müzakerenin olmadığını söylüyor. Masa dağıldığını ifade evet. ediyor. Ve bir şekilde müzakere maddeleri konusunda herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Şunu söylüyor sadece. Koşullardan bir tanesi tüm cephelerle savaş bitecek. Lübnan savaşı devam ediyor. İsrail bölgede
1: daha bugün 9 kişi daha öldürüldü.
0: Aynen Lübnan'da. Öyle. Dolayısıyla Lübnan savaşı temel kriterse eğer burada Trump'ın ifade ettiği çok yakınız. Mustafa Hamene onayladığı ifadesi çok doğru gözükmüyor. İkincisi nükleer verecek diyor. Yani nükleer verilmeyi bırakın bütün üretim kapasitesini bitirecek diyor. Buradaki evet. ne diyelim ona?
1: Trump'ın sesini dinleyelim mi? Yani evet. ne duyurdu dünyaya bu savaşı nasıl duyurdu? O hazır bir kurmayları da hemen yanında yani önemli bir ekiple birlikteyken o açıklamayı yapıyor. Bir dinleyelim hemen.
2: İran'la ilgili savaş meselesini az önce büyük bir başarıyla çözdük ve önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanması beklenen belgelerin son halini almayı bekliyoruz. Muhtemelen bir imza töreni düzenlenecek. Belki de Avrupa'da. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağına dair bir anlaşmamız var. Bu, bunu elde etmek için katlandığımız tüm sürecin asıl amacıydı. Yani bu çok çok büyük bir şey. Ancak yakında bir imza töreni olacak ve belgeler neredeyse son halini aldı. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Çok iyi. Bu oldukça hızlı bir şekilde tamamlanmalı. Onlar da herkes bunu istiyordu ve bence bundan birçok iyi ilişki doğabilir. Az önce basın açıklamasında adı geçen birçok ülkenin liderleriyle konuştum. Az önce Netanyahu ile konuştum. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkelerin liderleriyle konuştum. Ve Türkiye ile de konuşacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika biridir. Ve bu gerçekten harika bir şey. Çok büyük bir coşku var. Tüm Orta Doğu mutlu. Ve Orta Doğu'nun ötesinde bir işaret verir vermez boğaz açılacak.
1: Bu görüşmeyi doğrulayan açıklamalar da gelmeye başladı. İşte Katar'dan, Kuveyt'ten, Bahreyn'den, İsrail'den açıklamalar da geldi. Şimdi müsaadenizle Anar Hocam'a da bir şey sormak istiyorum. Anar Hocam, zaten... İran nükleer silah sahibi ben olmayacağım. Yani benim böyle bir gündemim yok ama uranyum zenginleştirmeye de devam edeceğim demişti. Anlaşamadıkları nokta nükleer silah konusu. İran belki de bu noktada tamam ben yine nükleer silah sahibi olmayacağımı bir anlaşma metnine imza atacağım. Ama bunun karşılığında şunu şunu isterim dediğinde ilk sırada Lübnan mı olur? Donald Trump bunu da mı kabul eder?
3: Yani Lübnan'ın
1: çünkü İsrail de memnun şu anda bu Trump'ın açıklamasında.
3: Şimdi Lübnan meselesi İran için şu an öncelikli bir mesele değil. Evet bunu müzakerelerde, kamuoyunda dile getiriyor ve ateşkes ihlalinin Lübnan'ı da kapsaması, ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini söylüyor ama uygulamada şu an Lübnan'ı amiyane tabirle dert edecek bir durumda değil İran. Bunu belirtmek lazım. Çünkü İran'ın şu an kendini savunmaya ve bu saldırıları def etmeye ihtiyacı var. Ve İran'da şöyle bir şey oluşmaya başladı. Artık İran'a yönelik bu saldırılar normalleştikçe İran'ın prestiji, gücü, ekonomisi, askeri kapasitesi zayıflıyor. Şimdi evet biz bugün bu savaş boyunca 100 günden fazla devam eden savaş boyunca İran asimetrik yöntemlerle Amerika'ya karşı direndi. Bu kapasitesini ortaya koydu ama uzun vadede baktığımız zaman yani 7 Ekim'den günümüze kadar baktığımız zaman İran'da inanılmaz bir güç kaybı söz konusu. Yani vekil güçleri nezdinde bir güç kaybı söz konusu. Hizbullah'a vurulan darbe, Hamas'a, Suriye sahasından çekildi. Husiler orada kıskaç altında. Artı İran'ın derinliklerinde her gün iki ülke operasyon yapıyor. Bu bir ülkenin egemenlik haklarına, prestijine çok ciddi bir darbe. Ve burada ve İran liderliği değişti. Yani yönetimini değiştirdiler. Yani 1980'lerden itibaren iktidarda olan bir kadro tasfiye edildi. Şu an onun başka bir liderlik İran'da yönetimi devralmaya başlıyor. Yani uzun vadede baktığımız zaman İran'ın kaybettikleri bunlar. Şimdi böyle bir ortamda ve artı şöyle bir şey vardı. İran Lübnanlaşmaya başladı. Yani nasıl ki İsrail Hizbullah'la şu veya bu şekilde bir ateşkes olmasına rağmen her gün Lübnan sahasına genişliyor. Orada 50 kilometreye yakın bir güvenlik alanı kendisine inşa ediyor. 3700'e kadar insan ölmüş ve işgali orada genişletiyor ve oraya yönelik saldırılar hem Lübnan bölge hem dünya için normalleşti. Benzeri bir tehlike İran için de geçerli. Yani periyodik aralıklarla İran'a yönelik yıkıcı saldırılar yapılıyor ve İran'ın egemenliği ihlal ediyor. O Apache helikopterinin aslında düşürülmesi, İran şöyle bir mesaj vermeye çalışıyor. Akabinde İsrail'e yönelik füzelerin gönderilmesi, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn hedef alınmasıyla bu periyodik saldırıları normalleştirmek istemediği, buna izin vermeyeceği mesajını veriyor. Hmm. Böyle de bir durum söz konusu ve dolayısıyla müzakerelerde İran'a İran şunu yapmaya çalıştı. Nükleer bir eşik devlet statüsünde kalmak istedi. Bunun anlamı şu: evet, ben nükleer bir silah sahip olmak istemiyorum Japonya gibi, ama tehlike arz ettiğinde elimdeki bu %60'lık zenginleşmiş uranyum vasıtasıyla kısa bir süre içerisinde bir bombaya sahip olabilirim. Bu operasyonlarla İran'ın aslında bu kapasitesi geriletilmeye çalışıldı. Ve eğer bir antlaşma da imzalanacaksa, Trump 2015'te imzalanan, Obama döneminde İran'la imzalanan antlaşmadan daha iyi bir antlaşma imzalamadan bir ateşkesten bahsedemeyiz. Şimdi 2015 antlaşmasında evet İran zenginleştirilmiş uranyum oranı 3'e çekilmişti ama bu hakkını korumayı ABD'ye kabul ettirebilmişti. Bu sefer Trump diyor ki yani nükleer silah da yok, zenginleştirilmiş uranyum da yok.
1: İran bunu kabul etmiş midir sizce?
3: İşte müzakerelerde şöyle bir çıkmaz söz konusu. Nükleer bomba konusunda hem fikirlik söz konusu. Ya yani bunu taahhüt edebilir. Tamam. Ama zenginleştirilmiş uranyumun seyretilmesi veya %3 oranına çekilmesi ve elindeki stoğun tasfiye edilmesi konusunda İran maalesef burada taviz vermediği sürece demin bahsettiğim bu saldırıların periyodik olarak yıkıcı bir hale gelmesi İran için sürdürülebilir bir şey değil. Evet. Belki burada son olarak şunu söyleyelim. Balistik füze kapasitesi, vekil güçleri, dondurulmuş varlıklar konusunda İran bir takım avantajlar, hatta Lübnan'ı da buraya dahil edebilir, ama bu uranyum ve nükleer bomba meselesinde bir takım tavizler vermeden bu yıkıcı saldırılar ve Trump'ın bu söylem ve saldırıları maalesef durmayacak.
1: Peki, bu arada Güngör Yavuz Aslan da aramıza katıldı. Güngör Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhaba.
1: Şimdi Kemal Hocam, son olarak şunu ifade sormak istiyorum. Şimdi evet, burada bir anlaşma artık çok yakın diyor. Bazı son halini alacak o belgeler, birkaç güne hazırlanacak diyor. İlerleyen dakikalarda ne diyeceği de henüz kestiremiyoruz ama görünen o ki çok önemli bir mesafe kat edilmiş. Çünkü İran'da da Hamaney'in kararlarının bazı konuları onayladığına yönelik şeyler var. Nükleer silahsız, nükleer zenginleştirilmiş uranyumsuz bir İran kabul edilecek mi Hamaney tarafından? Ya da bunun yerine öncelik o dondurulmuş mal varlıkları, işte petrol anlaşmaları, Hürmüz'le ilgili avantajlar vesaire, bunlar istenerek İranlıların içinde bulunmuş olduğu son birkaç yıldır özellikle bu zor durumdan çıkarılması mı önceliklendirilir?
0: Muhakkak son söylediğiniz geçerli gibi gözüküyor ama şunu söyleyelim. İran'ın tüm sistemi, rejim sistemi, rejimin garantörlüğü birkaç sütuna dayalı. Bunlardan bir tanesi vekalet. Vekalet, vekil güçler. Bakın, burada vekil güçleri bir taraf edip kendisi burada güvende kalamaz. Öyle bir algısı var. O yüzden Lübnan meselesi önceliksiz gibi ben görmüyorum. Lübnan değil mesele zaten oradan. Hizbullah'ın varlığını sürdürmesi meselesi. Orada en azından teritoriyel bir bölgede bağımsız, otonomik kalsın istiyor. Bu vekil güçleri gerekirse önümüzdeki yıllarda daha da eski haline getirecek diye değerlendiriyorum. İkinci sütun balistik imkan ve kabiliyeti. Uzaktan herhangi bir asker göndermeden vurma kapasitesi. Bunda da menzil çok önemli. Menzil kısıtlansın deniyor. Bu geri adım demektir İran için.
1: Dolayısıyla İsrail balistik, de onu diyor. İsrail de onu söylüyor.
0: Evet, yani balistik kapasite İran'ın ikinci güvenlik mimarisindeki sütunlardan bir tanesidir. Üçüncüsü nükleer kapasiteyi haiz olmaktır. Bu birkaç pencereden bakılması mümkün. Bir tanesi şu, onlarca yıldır, yani belki 15-20 yıldır çok büyük maliyetlerle 9'a yakın tesis kurdular İran topraklarında. Bunların 3 tanesi gizliydi. Açığa çıktı mühendisler, itirafçı mühendisler tarafından. Ford'da öyle bir yerde örneğin. Evet. Dolayısıyla bu 9 nokta hepsi nükleer üretim kapasitesine haiz değil. Kimisi Arge noktası, işte akademik anlamda değeri olan Tahran'daki nükleer araştırma tesisi var. Bir taraftan elektrik üreten reaktörlerin olduğu tesisler var. Uranyum çıkartma tesisleri var. Onların zenginleştirilme tesisleri var. Kimisi toprak altında filan. Bu 9 lokasyonu kapat. Hatta 60 üzeri zenginleşmiş olan 450 kilogramlık kapasiteyi de bana ver.

0: ifadesi eğer madde olarak geçerse bu mutabakat metninde, İran'ın bunun kabulle sonuçlandığını düşündüğümüzde ben bunu teslim anlaşması olarak nitelendiririm. O yüzden nükleer sadece Amerika ve İsrail'in hassasiyeti değil, İran'ın da yönetim hassasiyeti. Bir de İran halkının onur meselesi gibi algılanıyor bu iş. Onun için şimdi İran'ı... bu anlamda üçüncü sütun olan nükleerle ilgili anlaşma her ne kadar herkesçe çok kolay anlaşılır, basitçe bir işte ufak tefek geri adımlar çözer ifadesi ben çok doğru bulmuyorum açıkçası.
1: Şimdi biz en başından beri konuştuğumuz şeylerden birisi İran'ı İran yapan, yani bugün ayakta tutan ya da hedef alınan şeyleri, birincisine rejim diyorduk.
0: Evet.
1: İkincisi nükleer.
2: Tahir Bey.
1: Üçüncüsü füzeler. Füzeler. Dördüncüsü ise vekil güçler.
2: Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Buyurun. Şimdi bunlardan hangisinden taviz verdi ya da hangisini koruyacak?
2: Hani yazdınız da rejim demeyelim. Neden? Ben Türk medyasında söylemeyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İran İslam Cumhuriyeti diyor. Bu rejim kelimesi Batı ve Siyonist literatürün kazandığı bir şey. Hı hı. Nasıl İsrail demeyeceksek, Filistin diyeceksek, İran yönetimi diyelim. Yani rejim, bu coğrafyada bir rejim
1: hayır,
2: varsa.
1: Hayır, rejim derken rejimi
2: ama şöyle yıkmak... ben İran yönetimi, İran karar verecek. İran, hı hı, İslam Cumhuriyeti'nin bir cumhurbaşkanı sistemi var, bir de rehberlik, hı hı, sistemi var. Şimdi rejim dersek, bunu senin için söylemiyorum, ben de kullanıyorum. Hani benim de şimdi var. Ben bunu çok önemsiyorum. İran yönetimi, şimdi sistem 79'dan sonra İran'da devrim oldu. İran İslam Cumhuriyeti, onlar, hı hı, inkılap diyor. Bu şekilde. Ama bu rejim, bu coğrafyada bir tek rejim var. Söyleyeyim, Siyonist rejim. Rejim. Türkiye'nin cumhurbaşkanı, İran yönetimi, mevkidaşına cumhurbaşkanı diye hitap ederken, bu bizim, benim de, ben kendime çuvaldızı kendime batırıyorum. İran rejimi. Ne demek ya? Birisi bizim yönetimize böyle bir şey derse nasıl hissederiz?
1: Tabii ki.
2: Ben uluslararası, hocamın yanında haddime değil, uluslararası Türkiye'nin orada bir büyükelçisi vardır. Tahran büyükelçisi. Ve biz resmi yazışmalarımızda devlet olarak İran İslam Cumhuriyeti olarak tanımlanırız.
1: Şimdi rejimden kastımız
2: Trump
1: aslında...
2: diyor, Trump diyor, mollalar diyor, rejim diyor.
1: Hamaney'in de başında olduğu o rehberlik sistemi, velayeti fakih sistemi. Yani rejimden kastımız o. Şöyle, bunu yıkmak istiyorlardı.
2: Suudi Arabistan'da
1: bugün
2: da...
1: İran yönetimi de bunu korumak istiyor.
2: Şimdi kastımız o. Suudi Arabistan'da da bir sistem var. Suudi rejimi mi diyeceğiz? Yani bu doğru bir şey, hı hı, değil. Ben hocamın müsaadesiyle şu anda konuşulan ilgeşik Hürmüz. Yani 60 gün uranyum zenginleştirilme müzakere edilecek. Hı hı. Ve İran'ın talebi eğer kabul ederse, otorite, Müşteba Hamaney kabul ederse, bloke edilen, başta Katar'daki bloke edilen paraların bırakılması. Bırakılması. Şimdi Trump öyle bir eli yükseltti ki, ben size sadece bir senaryo söyleyeyim. Trump'ın açıklamasından önce Brent petrol 90 doların üzerindeydi. 92 dolar. Şu anda 87'ye düştü.
1: 95 dolardı dün gece.
2: 92-95, yani 90'ın altına düştü. Açıkladığı andan itibaren biz sarı saçlarına çok takılıyoruz bu Trump'ın. Trump'ın altın %3,5 açtı. Hı hı. Şimdi İran kaynaklarının dediği gibi bu ABD'nin abartması, şu anda bir netlik yok diyese, artık Cuma'yız değil mi? Cuma'ya girdik.
1: Evet.
2: Cuma, cumartesi ve pazara kadar bakalım. Çünkü 2-3 gün diyor, bakın öyle bir 2-3 gün diyor, Trump'ın yalancısıyım. 2-3 gün neye denk geliyor? Pazar değil mi hocam? Pazar. Pazar günü piyasalar açılacak. Açılacak. Eğer bir anlaşma olmasa, birinci senaryo bu. Birinci bir anlaşma olmasa bakalım Trump ve çevresindeki ve Siyonistler ne kadar para kazandı? Kaç milyar dolar para kazandı bu iniş çıkıştan? Bir bu. Velev ki anlaşma var. Bu bir taslak anlaşma. İşte bir Arap medyasına göre Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Pakistan olacak bir toplantı olacak. Toplantı olacak ve İran daha bunu onaylamadı. İran. Yani Trump mükemmel bir anlaşma. Hepsi onayladı. Benim ne kadar güçlü olduğumu bildi. Hürmüz derhal açılacak diye ciddi anlamda el yükseltti. Bir netliği görmemiz lazım. Bu anlaşmanın olabilmesi için İran'ın kabul etmesi gerekir. Yani geçici anlaşma söyleyeyim. Yani Trump'ın açıkladıkları üzerinden söyleyeyim. Bu bir nihai anlaşma değil. 60 günlük geçici bir anlaşma. Geçici sürece de Hürmüz açılacak. Umman ablukası kalkacak. 60 gün uranyumla ilgili müzakereler başlayacak. Uranyumla ilgili. Ama şimdi Trump bunu öyle bir, kendisi biliyorsun iş insanı.
1: Tabii.
2: Trump'ın esas mesleğini biliyoruz değil mi? Öyle bir pazarlıyor ki, eğer anlaşma olmazsa ben pazar günü akşam saat farkında

0: dünya piyasaları açıldığında kim ne kadar kaybetti, kim ne kadar kazandı. Bunu önceden de yaptı.
1: Peki anlaşma olur mu sizce?
0: İran daha kabul etmedi. Yakınlar. Bu bir taslak. Günlerce müzakere ettiğini pazarlıyor. Günlerce bunu müzakere ediyorlar. Şimdi bunu ısıtıp ısıtıp pazarlıyor Trump. İran'ın kabul etmesi gerekir. Peki bir soru daha sorayım. Sen İran'la müzakere ediyorsun, arabuluculuğunda. Neden Netanyahu'yu arıyorsun? Güçlü Trump. Hani çok güçlüydü ya. Netanyahu ile görüştü değil mi? Kendileri açıkladılar.
1: Evet, evet.
0: Netanyahu ile telefon görüşmesi oldu. Şu anda da teyide muhtaç, İran'da patlamalar var. Ben ikinci senaryo söyleyeyim. Ne zaman anlaşmanın eşiğine gelse bu Siyonistler ya Beyrut'u vuruyor ya bir yeri vuruyor.
1: Evet.
0: Vuruyor. Onun için iyi okumak lazım. Yani ben o kadar Trump'ın olduğu gibi bir anlaşma olur, geçici olur. Trump'ın dediği gibi bu iş bitti değil. Yani öyle bir şey yok yani an itibariyle.
1: İşte şimdi tüm bu konular geldi. Buraya 5'i de yazacaktım. Hürmüz konusu hepsinden daha önemli hale geldi. Yani şu nokta.
2: Evet. Şimdi oraya yaptırımları da ekleyin. Onlar da çünkü İran tarafından çok dikkatle takip ediliyor. Bu serbest kalması gereken dondurulmuş varlıklar bunun içerisinde yaptırımlar. Dolayısıyla bu saymış olduğunuz...
1: Birkaç dakikada özetlemenizi rica edeceğim.
2: Tamam. Bu 6 tane hassas nokta mutabakat metninde ne şekilde yer alacak? Vaktim olsaydı ben aslında iki tarafın da anlaşabileceği her bir madde için bir şeyler söylerdim.
1: Yeniden döneceğiz bu konuya.
2: İlave zaman olursa orada aktaralım ama şunu söyleyelim. Bu hassas noktalardan dönmek 1 ve 2. Dünya Savaşı'nın hemen akabinde imzalanan tırnak içine söylüyorum barış anlaşmaları gibi bir şey olur o. Orada taraflar yenik ve galip diye ikiye ayrılmıştı. Eğer öyle bir masa barış oysa, o tanımla uygun bir barışsa bu, yenik taraf ve galip taraf şeklinde masada taraflar karşılıklı oturacak.
1: Bunu kim kabul edecek?
2: İşte etmeyecekler. O yüzden diyorum müzakereler kadük müzakere tipi. Dolaylı görüşüyorlar çünkü. Müzakere açık, aleni, hatta konferanslar serisi şeklinde olursa inandırıcı olur. Moderatör olur ve orada çoklu taraf olur. Yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge devletleri oraya gelirler neresiyse artık. Ve bu da Avrupa'da olmaz. Avrupa ne? Avrupa,
1: Pakistan'da yapılan neydi?
2: İşte bölgede bir yerde olması gerekiyor. Pakistan'da yapılanlar çok doğruydu. Yerde doğruydu.
1: Ama ne
2: Pakistan'da
1: oldu?
2: Olmadı.
1: Olmadı.
2: Avrupa'da da olmayacak. Avrupa'ya gittiğiniz andan itibaren siz İran devleti, İran İslam Cumhuriyeti olarak yenilmiş bir devlet olarak gidersiniz. Buna bir sürü konferans örneği verebiliriz. İşte yapılan anlaşmalar...
1: Yani Brüksel vesaire gibi. Acaba olabilir mi diye...
2: Ne gerek var?
1: Hani Birleşmiş Milletler...
2: Ne gerek var?
1: ...nezdinde bir anlaşma ya da onların gözetiminde bir anlaşma
2: mı? Bakın şunu söyleyelim. Bu savaşta, bu meselede bölgeselcilik temel prensiptir. Bölgeselciliği çıkarttığınız andan itibaren Pakistan da bölge devletidir. Afganistan da bölge devletidir. Evet. Bölgeselciliğin dışına çıktığınız zaman Avrupa gibi topraklarda Lübnan, İsrail görüşmesi nerede yapıldı?
1: Amerika Birleşik Devletleri.
2: New York'ta. Evet. Kardeşim orada sen nasıl görüşme yaparsın? Adamları apar topar tutmuşsunuz. Maduro'yu götürdüğünüz gibi müzakere heyetini Amerika'ya götürmüşsünüz. Düşünsenize düşman topraklarında anlaşma imza oldu mu anlaşma?
1: Burada taraflardan birisi yokken.
2: Olmadı. Evet. O da ayrı. Olmadı anlaşma ve döndüler. Bu da böyle bir şey. Olacaksa burada bir toplantı adam gibi doğrudan Türkiye'de olacaktır kardeşim. Yani Türkiye dışında herhangi bir topraklarda burada. Çünkü müzakere edilen lokasyon çok önemli. En azından moderatör çok kıymetli olması lazım. Uluslararası tanınır bir kimlik olması lazım. Ve marka değeri olan
1: güven verecek
2: bir lider olması lazım. Ben hala başından beri savunuyorum bakın. Türkiye'de olmayan bu bölgede herhangi bir anlaşma sonuçlanmayacaktır. Bakın Rusya, Amerika, AB birlikte Rusya ile savaşırken biz Antalya'da platform kurduk. Evet. İstanbul'da toplantı yaptırdık. Yani Ukrayna-Rusya meselesi değilken bu. Küresel iki tane yapının savaştığı esnada sıcak anlarda biz burada tahıl koridoru açtık. Esir takası yaptık değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi bu gücü haiz bir ülke varken daha zayıf karakterde, lokasyonlarda bu anlaşmaların olmayacağı belli. Şu yazmış olduğunuz 6 maddelik hususta çok hassastır, kırmızı çizgidir. Ama dediğim gibi vakit bulduğumuzda her biri için ayrı ayrı iki tarafında kazan kazan statüsünde bir plan hazırlayıp burada sunabilirim sizlere. Dolayısıyla böyle olursa ancak taraflar kazan kazan politikasına uygun eşit iki taraf şeklinde, yani bir tarafın üstün olmadığı, bir tarafın altta durmadığı taraflar şeklinde ve karşılıklı statüsü, oturma statüsü bile aynı olması lazım.
1: Dün yani,

0: zaman gelmişti, ifade etmişti.
1: Çeçen liderin değil mi pozisyonu? Evet. Hatırlayın. Yani terk etmişti. Tabii Rus lider karşısında oturması gereken yerde oturmadığı için terk etti.
0: Trump'ın şöyle bir açıklaması vardı. Demişti ki İran'da kazandığını söyleyecektir. Hani kazanan olduğunu onlar da söyleyecektir ama o masaya otururken iki eşit statüde devlet. Bu arada İsrail o masanın neresinde olacak onu
1: hiçbir tarafında masada olmayacak. Kesinlikle muhatap kabul edilecek bir süje değil. Çünkü İsrail bir devlet değil şu an. Uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeyen bir devletmiş gibi davranan bir katil sürüsünün barış masasında yer almasının hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla dışlanmış bölgeden özellikle ve küresel arenadan dışlanmış bir devlet olması gerekiyor. Onun için taraf burada kim? İran, hadi diyelim ABD ve etraftaki bir takım ülkeler. Katar bile o masada olmalı. Kuveyt de olmalı. Belki Birleşik Arap Emirlikleri'nin de İsrail'in ligine atacaksınız.
0: İşte böyle bir riski hangi taraf alır onu göreceğiz.
1: Yani söylüyorum ben olması gereken tabloyu söylüyorum. Bunun dışındaki tabloların hepsi ateşle sonuçlanacak gibi gözüküyor maalesef. Şimdilik bunları söyleyeyim.
0: Peki devam edeceğiz yine bu süreci konuşmaya. Muhtemelen ilerleyen dakikalarda yeni açıklamalar da yine gelecektir. Ama bir nokta var ki geride bıraktığımız gün Türkiye siyasetinin yakından takip ettiği Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde de önemli gelişmeler oldu. Hatta İsrail konusuna değinmişken Özgür Özel'in bir açıklaması oldu geride bıraktığım saatlerde.
2: Ne dedi?
0: Dedi ki İsrail istemiyor diye, İsrail'in işine gelmiyor, onların şeyine gelmiyor diye bizi bunları yapıyorlar, biz bunları yaşıyoruz şeklinde bir açıklaması vardı. O açıklamaları da getireceğiz ama CHP geride bıraktığımız gün oldukça karışıktı. Gündem parti meclisiyle başladı. Parti meclisindeki istifalarla başladı. Ve ardından da büyük tartışmalar beraberinde geldi. Ağır hakaretleri de içeren yine konuşmalar vardı, ithamlar vardı. Önce bir günün özetini hatırlayalım.
3: Bir kez daha sesleniyoruz. Bu yanlıştan dönün.
4: Demeden 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
5: Özel cephesinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. CHP'deki yetki krizi karşılıklı hamlelerle devam ediyor. Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu kritik parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etti.
6: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
7: Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
5: İhracı istenen isimler arasında 4 parti meclisi üyesi bulunuyor. Bu isimler toplantıda olağanüstü kurultay isteyecekti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun hamlesiyle masaya oturamayacakları anlaşıldı. Buna karşılık Özgür Özel cephesi de 28 parti meclisi üyesiyle istifa kartını oynadı. Özgür Özel'e göre istifalar stratejik bir taktikti. Zira parti tüzüğüne göre parti meclisinde üye sayısı 40'ın altına düşünce 45 gün içinde olağanüstü kurultay zorunlu hale geliyor. Seçilmiş CHP sözcüsü Zeynel Emre de bu yönde açıklama yaptı ve istifalar kabul edilmezse suç işleneceğini savundu.
3: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar. Hiçbir harcama yapamazlar. Bir kez daha sesleniyoruz. Bu yanlıştan dönün. Bu yanlıştan dönün.
5: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek de mahkemenin tedbir kararını hatırlatarak 5 kişi bile olsa parti meclisi toplanır dedi.
4: Dava sonuçlanmadığı için ne biz mahalle seçimi yapabiliriz, ne ilçe seçimi, ne kurultay yapabiliriz. Ve ayrıca olağanüstü bir durum olduğu için de süreç devam ediyor. Demeden 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
5: Öte yandan uzmanlara göre butlan kararı verildiği için söz konusu tüzük hükmü uygulanamıyor. Özel cephesindeki istifalarsa Kılıçdaroğlu'nun parti meclisinde elini daha da güçlendiriyor. Özel cephesinin istifa kartının stratejik bir hata olduğu yorumları yapılıyor.
0: Şimdi dedik ya oldukça yoğun bir gündü. CHP için 28 üye parti meclisinden istifa etti. Ardından tabii bu 28 üyenin istifası ne tür sonuçlar doğuracak? Bunlar tartışılmaya başlandı. Bir taraf dedi ki bundan sonra 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi lazım. Ama Kılıçdaroğlu yani genel merkezde diyor ki hayır gidilmeyecek. Parti meclisinde kaç kişi kalırsa o nüfusla çalışılmaya devam edilecek. Barış arkadaşın bir açıklaması vardı bu konuda. Dedi ki bu istifalar yeni partinin en güçlü işareti.

0: partilerinden birisidir. Hatta gün içerisinde de çok dillendirildi. Bu istifa edenler yeni partinin kurucuları olacak denildi. Müslüm Sarı'dan da, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sözcü Müslüm Sarı'nın açıklaması, dedi ki diyalog kapısını biz açık tuttuğumuz halde biz el uzattıkça arkadaşlar yumruk sıktılar dedi. Bu nedenle de biz harekete geçtik ifadesini kullandı. Ve Özgür Özel bu parti kolay kolay terk edilecek, bırakılacak bir parti değil ifadesini kullandı. Çok karışık bir gündü onlar için de, CHP için de. Çok zor bir gündü ama herkesin özellikle aklında soru işaretleri oluşturan bir gerçek var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu istifalarla birlikte tüzük ne diyor, yasalar ne diyor? Şimdi onu ekrana getirerek çok kıymetli Mehmet Yılmazer, sizleri böyle davet edeceğim. Şimdi parti meclisindeki sandalye dağılımı bu şekilde.
1: Evet.
0: Bu... Ne demek oluyor? Ne yapılabilir, ne yapılamaz iddialar dahilinde?
1: Açıkçası şöyle söyleyelim. Malumunuz zaten 57 tane parti meclisini oluşturan bir sayı vardı. Çünkü parti değiştirenler vardı vesaire. 57 tanesini günün sonunda tespit ettiler. Tescil ettiler ve 57 kişinin içerisinde de normalde tüzükleri gereği 60'tır bu üye sayısı parti meclisinde. 60'ın 3'te 2'sinin altına düşerse yedekler devreye girer. 15 tane bir yedekten bahsediliyor, yedek üyeden. O yedekler de olmuyorsa, ki olmuyormuş. Dolayısıyla 40'ın altına düşüyorsa 24. madde aslında çok açık. Tüzük diyor ki 45 gün içerisinde gitmeniz lazım.
0: Hangi tüzük? Şimdi
1: Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü. Şimdi hangi
2: geçerli
1: tüzük?
2: Olan tüzük?
0: Geçerli olan geçerli hangisi? Olan.
2: Devletin, sistemin, Yargıtay'ın, Yüksek Seçim Kurulu'nun kabul ettiği tüzük. Öyle diyeceğiz.
1: Evet.
0: Yani Kılıçdaroğlu'nun dönemindeki son tüzük.
2: Bununla ilgili hocama bir katkı vereyim. Şimdi Özgür Özel tüzüğü tanımış. Tüzükteki parti meclisine itiraz etti. Tanımadığın tüzük varsa eğer. Madem şu anda itiraz kabul etmiş yani.
1: Tabii. Şimdi bu haliyle böyle bir kurultay zorunluluğu var. Ama bir taraftan mutlak kararı verildi. Ama malumunuz Yargıtay'a temize gidildiği için de kesinleşmedi. Ama istinaf 36. Hukuk Dairesi dedi ki, yani tedbiren sizi yönetim olarak, genel başkanın yönetimini tekrar atadı. Görevli olarak da 57 tane ve bunların içerisinden MYK'sını belirledi. Sayın Kılıçdaroğlu. Ve süreç böyle başladı. Şimdi burada ne olacak?
0: Şu söyleniyor. O sorulanlarla birlikte ben de size iletmiş olayım. Yanıtını sizden de almış olalım. Deniliyor ki 3'te 2 çoğunluğun altına düştüğü için rakam, yani şu anda parti meclisi nüfusu.
1: Evet.
2: 29'a düştü.
0: Evet. Haliyle olağanüstü kurultay hemen toplanmalı genel başkanın çağrısıyla. Bunun için de mahkemeye gerekirse başvururuz vesaire ifadeleri var.
1: Evet.
0: Kılıçdaroğlu cephesi de diyor ki, Kılıçdaroğlu genel merkez daha doğrusu diyor ki, hayır diyor, bir mahkeme kararı, tedbiren bir mahkeme kararı söz konusu olduğu için böyle bir durum söz konusu değil.
1: Ama. Şimdi ortada tüzüğün amir hükmü var. Amir hüküm varken biz şunu diyemeyiz. Evet, ihtiyati tedbir kararı gereği tedbiren getirilen yönetim kısıtlıdır ve sadece esasa ilişkin işlemler değil, günlük işlemleri, ya o partinin bir şekilde varlığını devam ettirecek işlemleri yapmaya devam edebilir deriz. Ne zaman ki karar kesinleşir, ondan sonra adımlar atılabilir. Ama burada bir kriz doğmuş durumda. Şimdi parti meclisi eğer 40'ın altına düşüyorsa, parti meclisi bu anlamda ortadan kalkıyor, hareket edemez hale geliyor. Dolayısıyla organ yokluğundan bahsederiz biz burada. Parti meclisinin yeniden oluşturulabilmesi için benim kanaatim hukuken Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yargıtay'a başvurarak ek bir talimat alması gerekir, ek bir tedbir alması gerekir demesi lazım ki
2: Yargıtay'a
1: biz,
2: mı, kararı veren mahkemeye mi?
1: Şimdi ikisi arasında birisi el çektiği için ikisi de düşünülebilir. İkisini de ben avukat
2: ama şöyle,
1: olarak
2: şöyle
1: ikisini
2: olabilir
1: de denerim.
2: Mi? Şöyle olabilir mi?
1: Evet.
2: Bu parti meclisindeki fiziki durum mahkemenin kararından sonra ortaya çıktığı için müracaat edebilecekleri yer Yargıtay olabilir mi?
1: Tabii yani şu an
2: geriye
1: bence,
2: dönük, çünkü geriye dönük
1: bu,
2: değil.
1: Bu haliyle Yargıtay olması lazım diye düşünüyorum ama ben hiç işimi riske atmam, ikisine aynı anda dilekçe veririm. Hangisi cevap veriyorsa.

0: diye görmem gerekir. Ama benim kanaatim zaten Yargıtay, onu söyleyeyim. Şimdi Yargıtay'dan böyle bir karar çıkması lazım. Yani bunu açık bir hale getir. Bunu netleştir. Hı hı. Ya ben burada çünkü artık parti meclisini yürütemiyorum. Parti meclisi ortadan kalktı. O zaman ya bir geçici bir kurul oluşturalım parti meclisi olarak. Sen bu konuda bir bağlayıcı karar ver diyebilir, başvurabilir ve böyle ilerlemesi gerekir. Yani ben Cumhuriyet Halk Partili yetkililerin de açıklamalarının aslında hukuken doğru olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bakıyorlar hani bu böyle de gider. Bir kişi kaldınız, yine parti meclisi devam mı edecek? Böyle bir şey söyleyemeyiz. Yani makul şeylerle konuşmamız lazım. Hukuk makul şeyleri himaye eder. Makul olmayan şeyleri himaye etmez. Tamam, bu kabiliyetle zorunlu olarak şimdi burada ikinci bir sorun daha var. Bu da şu: eğer siz bu zorunlu olarak olağanüstü kurultaya giderseniz bu delegeler ne olacak? Şimdi bu delegelerin büyük bir kısmı zaten irade fesadına karışmış vaziyette. İrade fesadına karıştığı için özellikle mesela İstanbul'da iptal edildi bu liste. Yani bunlar tamamen dışarıda tutuluyor. İstanbul'la ilgili zaten şu an bence delege seçimi yapılması zorunlu. Delege seçimi yapılmalı ki orada oluşmalı.
1: İstanbul gündeme gelmiyor yani.
0: Mesela bunu da söylüyorum.
2: Mahkemenin kararında var. İstanbul
1: içinde bir karar var.
2: Şimdi delegelerden ayrılanlar oldu. Şu anda o 38. kurultayda delege olanlar partiden ayrıldı. Artı Özgür Özel'in attıkları oldu.
1: Bir de o var.
2: Tabii yani bu az önce hocam çok önemli bir şey söyledi. Bak bunu da söylemek zorundayız. Yani mahkeme kararlarını eleştirmek gibi değil de bu karardan sonra ortaya çıkan bu hukuksal tartışmaları, yani Özgür Özel'in ya da toplumun değerli yargı sistemi ya müracaatla bunu bir tanımlaması gerekir.
0: Aynen.
2: Yani çünkü değerli hocamız gibi hukuk bilgisi olmayanların dışında, hukuku bilmeyenler dışında sanal medya, biliyorsun patenti bana ait olan bir şey, Google Log'lar. Ama çok önemli, bakın ben söyleyeyim, çok önemli. Akşama kadar yazıyorlar kalemşörler. Akşama kadar yargı da yaratıyorlar. Akşama kadar bu ülkenin en önemli meseleleri üzerinde alan işgal ediyorlar. Onlara da nedense bir şey olmuyor. Onu da söyleyeyim. Sonra bazı ekranlara gidip, bazı yerlere gidip ekranda dolaşıyorlar.
1: Herkes YSK uzmanı olmuş. Herkes anayasal uzmanı.
2: Türkiye'de
1: herkes...
2: zaten onlara, yani sözde onlara göre bir sistem yok. Onlar belirliyor. Hukuk bilmezler, terim bilmezler. Daha mutlak mutlanın ne olduğunu bilmezler. Ortaya bir şey koyuyorlar. Bakın bu çok ciddi bir sorun. Şimdi bu durum çıktıktan sonra, karar ortaya çıktıktan sonra yazılanlara bakın. Ertesi gün değiştiriyorlar rüzgara göre. Rüzgar da bu. Yani canlı ne kadar fonlanıyorlarsa. Şu anda sanal medyadaki bu CHP başlığında gördük ulusal güvenlik sorunu var. O bu kadar kolay olmaması lazım. Şimdi Turkuaz medyadayız, A Haber'deyiz. Bir sürü emek zahmet veriliyor. Vatan millet için, din İslam için yayınlar yapılıyor. Millet anlasın diye uzmanlar, akademisyenler, hocalarımız, hukukçular getiriliyor. Google'da adam iki tane bilgi alıyor, onu çeviriyor. Sonra cebine konan para kadar. Bu bir de devletin raporlarıyla rapor belli yani yapılanlar. Yapılanlar şimdi bunlar bir CHP mahkemesi kurmuşlar. Değerli mahkemelerimiz dışında. Evet. Ne kadar fonlanırlarsa, bakın sistem şöyle. Ne kadar fonlanırlarsa o kadar algı.
1: Algoritmalar da onların lehine çalışıyor
2: zaten. Ama bu olmaz, hayır olmaz. Bu olmaz. Söyleyeyim, 2026 Türkiye'sinde olmaz. Emek var, alın teri var ortada. Şimdi bununla ilgili de söyleyeyim. Bir yeni tartışma konusu. Bunun artık hocamın dediği nereye tanımlarsa karar verilmesi lazım. Yani Türkiye'nin önünde ise bir de
1: söz bana, Yargıtay'a çevrilmiş durumda artık.
2: Bir de bana kararı... söz verecek misiniz bilmiyorum. Bu Özgür Özel de ne demiş? İsrail Siyonist.
1: Geleceğim. Oraya geleceğim.
2: O beni, o iş bende.
1: O sesleri ilk yorumu size bırakacağım.
2: Evet, hocam, ama sözü aldım şimdi, zaten. Yok hocam, devam etsin.
1: Yine merak edilenlerle devam edeyim ben. Şu anda Yargıtay yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi diyor ki Yargıtay kararı çıkmadan herhangi bir kurultay yapılamaz diyor.
0: Şimdi şöyle, burada eğer böyle bir riskler, bu tip bir risk yaşanmamışsa ya da olağanüstü kurultay yaşanmamışsa, olağanüstü kurultay için hani imza da topluyorlardı ya. Zaten bence buradaki istifa nedeni oradaki imzaları tam olarak oluşturamayacaklarını öngördüklerinden böyle bir hamle yaptılar diye düşünüyorum. Burada tüzükte bu maddeyi keşfettiler. Bunun üzerine bir hamle yapalım istediler ve bu hamleyi bunun için yaptılar.
1: Çünkü bir gün önce Ali Mahir Başar'ın şu açıklamasına meclis bahçesinde denk gelmiştim. Dedim ki ya şeytanın bile aklına gelmez dedi. İşte bu 5 kişi yani 8 kişiyi

0: ihraç ettiler ki onlardan 5'i parti meclisi üyesi
1: sayı oluşturuyorlar.
0: Oylamada kendilerine alan açmak için böyle bir şey yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmez dedi. Ertesi gün dediğiniz gibi bir tüzükteki madde keşfiyle birlikte bu adım atıldı.
1: Aynen. Bu adımla beraber şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalışamaz, parti meclisini çalışamaz hale getirdiler. Her ne kadar aksini iddia ediyor olsa da Müslüm Sarı, ben buna katılmıyorum. Çünkü şu an bu haliyle tüzüğün hükmü harekete geçti. Bununla ilgili doğal olarak atılması gereken adım yargıya başvurmaktır. Yargı bu konuda bana yönlendirme yap diyeceğiniz makamdır. O anlamda katılıyorum tabii ki. Dolayısıyla bu süreçte buna gitmedikçe bu belirsizlik ortadan kalkmaz. Zaten bakın şöyle bir risk daha var. Yani. Tabii yani son sözü yine yargı söyleyecek ama şimdi yargının esasa ilişkin söyleyeceği bir şeyden önce usulen bir sorun yaşıyorsanız, bir karışıklık yaşıyorsanız bunu yine oradan talep etmeniz lazım ki o talimatla bugün yapılacak adımları hukuki zemin içerisinde legalize edebilmelisiniz. Yarın siz burada direnirsiniz, sonra dava açılır, tekrar başa döneceğimiz başka bir şeyle karşılaşırız.
0: Peki Yargıtay böyle bir karar verdi. Son sorunda bu olacak. Evet. Dedi ki işte kurultaya gidilebilir.
1: Evet.
0: Dedi. Şimdi bir yanda olağanüstü kurultay için imzalar toplandı. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi kurultay, büyük kongre için, olağan kurultay için harekete geçti. Hangisi geçerli olacak? Yani bugün şimdi, Kemal Kılıçdaroğlu dersek kurultay sürecini başlatıyorum. Olağanüstü kurultay mı? Kurultay mı?
1: Orada da şöyle bir risk var. Bunu her ne karşı yine Özgür Özel ve arkadaşları söyledi. Ama yine Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi bunu da çok dikkate almadı. Ama ben şunu da söyleyeyim, hani olmayabilir babında düşüncem de var ama bir risk var burada. O ne? Malumunuz şeyle ilgili bu 2020'de yapılan 37. olağan kurultaydan sonra hiç kurultay yapılabilmiş değil. Mutlak butlanla yapılan kurultay var, irade var vesaire var ama hükümsüz oldu. Ama hükümsüz olduysa ortada yok demektir. Dolayısıyla iki kere üst üste kurultay yapılamamış olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçime katılma yeterliliğini
2: 6 yıl olduğu için,
1: 6 yıl olduğu için 2020, ortadan kaldırabilir.
2: 2020'deki 37. olağan kongre olmuş gibiydi. Çünkü 38.'deki süreç bitmedi. Şöyle de bir yorum var hocam. Güzel bir konu açtınız. Çok diyorlar ki ama 38...
1: Bunu da düşünmeleri lazım bence yani iki tarafında.
2: O tartışılıyor. Zaten Özgür Özel tarafı bunu diyor. Ama şöyle bir yorum var. Hukukçuların yorumu ve siyaseti takip edenlerin.
1: Evet.
2: 38. kurultayla ilgili bu tedbir kararı çıktığı için tedbir kararı olduğu tarihteki Kasım 2023'te donmuş sayılır diyorlar.
1: İşte Kasım 2023'te.
2: Evet yani o
1: yorum.
2: O yorum olmamış. İşte bakın çok güzel bir şey dediniz. Bunu da söyleme. Bu mahkeme tarafından yani bu işin sorumlusu kim de bunlar netleştirilmesi gerekir. Yani öyle bir gri alan bırakılıyor ki tartışmalar çıkıyor. Tabii bu hukuksal terimler yani hukuksal bir bakış açısı ama ne oluyor bu bir tartışma konusu oluyor. Yani şimdi bu karar geç çıkarsa ve 6 yıl şu anda zaten 6 yıl dolmuş oluyor.
1: Aynen.
2: Oluyor.
1: Ama 26 Temmuz 2026'da dolmuş oluyor.
0: Bazı siyasetçiler de tüzüklerini keşfetmiş oluyorlar.
1: Elbette.
0: Tüzüklerimizde ne var ne yok ne yapılır.
2: Bir de ilk var. Yani Türk siyasetinde olmayan bir ilkle karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kriz, İBB soruşturmasındaki iddialar dahilinde yolsuzluk örneği, o netleşecek. O da Cumhuriyet tarihinde böyle bir yolsuzluk örneği de yok. İddialar dahilinde çünkü iddianame ve yargılama var. Ondan yok. Bu ikinci siyasi krizin de bir benzeri yok.
0: Yok. Evet.
2: Onun için yani bazı şeyler muallakta kalıyor. Bazı şeyler, buradan da çıkan bazı düzenlemelerin bu krizden dolayı yapılması gerekir. Yani bir boşluklar var.
0: Meclise
2: neden
0: de,
2: neden siyaset böyle bir tecrübe olmamış, böyle bir durum öngörülememiş olacağı buna bu açıdan da bakmak lazım.
1: Beklenmeyen bir durum ama ortaya çıktı. Var mı? Var. Oldu
2: yani
1: mu?
2: Söyleyeyim, şu anda Özgür Özel'in elinde. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yani Türkiye bunu da görmesi lazım. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği mazbata var. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla geri.
1: Ben onu hep şey diye söyledim.
2: Doğru değil mi? Mazbata
1: evet.
2: Var.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi haksız bir şekilde elde ettiğiniz ve kendi adınıza tescil ettirdiğiniz bir gayrimenkulü düşünün. Elinizde tapu var.
2: Evet.
1: Ama yolsuz tescil. Birisi dava açtığında ortadan kalkıyor. İşte. Yani elinizde tapu

0: Mesele CHP meselesi de Türk siyaseti, Türk demokrasisi zarar görüyor şu anda. Tabii,
1: ana muhalefet partisi
0: kilitli. Tabii ismi hiç önemli değil. Türkiye'de şu anda ana muhalefet partisi yok.
1: Aynen öyle. Ya,
2: geçmişte de en büyük krizler yine CHP içerisinde yaşanmış.
1: CHP'de böyle bir kültür var. Hizip evet. kültürü var.
2: Yani İnönü, Ecevit, hatta daha eskisi de var. Yani o tek parti döneminden sonra da CHP içerisinde yaşanan anlaşmazlıklar ardından gidip parti kuranlar, pek çoğunu bugün hatırlamıyoruz siyasi hafızamızda bile. Ama sadece birkaç tanesi.
0: İlginç bir şey söyleyeyim size. DSP, Kemal Kılıçdaroğlu nasıl genel başkan oldu? Deniz Baykal'a kumpasla.
2: Kaset kumpasıyla.
0: Evet, kaset kumpasının mahkemeye yansıdığı için söylüyorum.
1: Tabii.
0: Kendisi de kongre kumpasıyla gitti. Ve işte, gene kim müdahale etti? Hayır. Bakın. Devlet müdahale etti. Hukuk devleti.
1: Aynen.
0: Yani şimdi o sataştıkları zaman zaman hadlerini aşarak laf uzattıkları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sistemi müdahale etti.
1: Aynen. Hukuk şimdi, bir şekilde müdahale edip en azından adaleti tesis etmeye kalktı ve adaleti tesis etti.
2: Şöyle bir özetledi arkadaşlarım evet. aslında. Mesela 1938'de İsmet İnönü değişmez genel başkan seçilmişti. Ve milli şef unvanını almış, 33 yıl 4 ay hatta 11 günü de var, süreat da var, genel başkanlık yapmıştı. Hı hı. 1966'da bir kriz artık o yıllarda baş göstermeye başlamıştı. Bülent Ecevit genel sekreterdi ve parti içinde yükselerek İnönü'nün karşısına çıktı artık. Ve 1972 kurultayında da Ecevit CHP genel başkanı olarak oldu. Seçilmişti. Tam da krizlerin yaşandığı dönemler bu dönemler. 2010 yılına geliyoruz. Bu kez şimdi 72'den sonra 80'de parti kapatılıyor darbeyle birlikte. Atatürk'ün kurduğu partiyi darbeciler kapatıyorlar. Bu hafızalarında yokmuş gibi de bir durum söz konusu. Daima darbecilerin alkışlandığı bir siyasi gelenekten de bahsediyoruz bu arada. Ardından tabii yine bölündü. İşte SHP'si vardı bunun. DSP'si vesaire ayrılıklar yaşandı. Ama 2010 dediğiniz gibi Güngör Yavuz aslında kritik süreçlerden birisiydi. Bir kaset kumpası yaşandı ve Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayam o dönemde aday olmayacağım demiş. Ardından da adaylığını açıklamıştı. Bu süreçte de Önder Sav'ın etkili bir rol oynadığını biliyoruz.
1: Bugünlerde şimdi de Özgür Özel yanında oynuyor. Evet.
2: Özellikle Kılıçdaroğlu 37 yıl kesintisiz milletvekilliği yapmış. 10 yılı aşkın bir süre gibi önemli bir sürede CHP genel sekreterliği yapmış. Önder Sav'ı görevden almıştı.
1: Evet.
2: Şimdi Sav'ın yerine de Süheyl Batum genel sekreter oluyor. Ama iş burada başlıyor aslında. Yine bir kriz. 2014 yılı. Süheyl Batum CHP yönetimini ve politikalarını sert bir şekilde eleştiriyor. Haliyle parti suçu işliyor.
1: Evet, işliyor.
2: Ve aynı yıl CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç ediliyor. Geride bıraktığımız gün ihracı sevk edilen 8 isim değil mi? 9 isim gibi. Aynı süreç işliyor. Sonrasında Süheyl Batum kendisi mahkemeye başvurup geri dönmüştü bu arada. Şimdi Süheyl Batum'un ihraç belgesinde imzası olan isimler. Aynı evet. süreç. Yani olabilir olduğunu gösteren bir süreç.
1: Tabii.
2: O belgede kimler var? Yüksek Disiplin Kurulu kararı hemen görelim. Veli Ağbaba'nın imzası var. Yakup Akkaya'nın imzası var.
1: Bugün olmaz diyenler.
2: Evet. Faik Öztürk izinliymiş o gün. Selin Sayek Böke'nin imzası var. Burhan Şenatalar'ın imzası var. Şafak Pavey'in ismi var ama imzasını göremedim. Sencer Ayata'nın imzası var. Ercan Karakaş var. Murat Özçelik var. Ve Gürsel Tekin var. Yani özellikle şu iki isim.
1: Evet.
2: Dikkat çeken isimlerden ikisi. Bugün Özgür Özel'in yanında en böyle sert duruşu sergileyen isimlerden aynen. ikisi. Bugün onlar için aynı imzalar atıldı.
1: Aynen.
2: Şimdi burada bir parti suçu işleme konusu var. Bir de arınma kapsamında isimleri
1: yolsuzluk,
2: rüşvet ya da bu bahsetmiş olduğumuz şaibeli kurultay sürecindeki o dosyaya karışan isimler var.
1: Evet.

0: Ama özellikle bu grup toplantısının yaşandığı gün, o krizin yaşandığı günün hemen ardından böyle bir sürecin başlatılmış olması dikkat çekti.
1: Evet.
0: Bir partinin genel
2: Gürsel
0: başkanı.
2: Gürsel Tekin'in de imzası var.
0: Kimi?
2: Gürsel Tekin'in de var.
0: Evet, Gürsel Tekin'in de en altta imzası var ama bu iki ismi özellikle neden dikkat çektik? Bugün
1: MYK sevk edemez dedikleri için.
0: Evet. Bu MYK'nın
1: sevk ettiği. Ama öyle sevk ettikleri belge. İmza.
2: Aynen. Tamam, tamam.
1: Aynen.
0: Şimdi ister istemez böyle süreçlerde bugün yaşananlar, yani CHP'nin kendi tarihinin kendi içerisinde tekerrür ettiği bir dönem.
1: Tabii.
0: Yani çok öyle. Da yabancı değil CHP.
1: Yabancı değil ve her zaman bu hizip yaşandı CHP'nin içerisinde.
0: Hele ki bugün Özgür Özel CHP'sinde yer alan bazı isimler. Hani bugün diyor ya, ben 1992 kuruluş kurultayından bu yana partideyim. Kemal Kılıçdaroğlu senden bile daha eskiyim diyor Ali Mahir Başarı. onun da daha iyi bilmesi gereken bir konudur şüphesiz,
1: evet,
0: ki.
1: Evet.
0: Aynı şekilde başka kim var mesela? Özgür Özel 2010'dan beri o da Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim. Vekiliydi bizzat. Evet. Onun da bildiği bir süreç. Selin Sayıkböke, Veli Ağbaba, onların da yakından bildiği bir süreç anladığımız
1: kadarıyla. Hepsi yaparken yetkiliyken yapıyorlar ama sonrasında itiraz edebiliyorlar işte. Böyle bir süreç var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel olarak tek parti olarak başlamasından kaynaklı bir özellik olduğunu da düşünüyorum. Yani bir yapı tek parti ise sonuçta çok partili hayata geçirmemişse muhalefet nasıl oluşacak? İçeride oluşacak. Böyle bir alışkanlık bence. Yani o tek partili olarak doğmuş olma, tek parti olarak doğmuş olmasından da gelen bir şey. Bir de elitizm var tabii.
0: Evet.
1: Bir de elitizm var. Yani evet, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin oturduğu taban itibariyle de bir elitist bir taraf var ve hiç kimse onlara hiçbir zaman hukuk çalışmadı aslında.
0: Kim daha CHP'li, yani, kim daha partili yarışının olduğu bir siyasi, aynen, partiden, aynen, bahsediyoruz. Aynen. Atadan, babadan, evet, dededen. Aynen.
1: Baba ocağı diyorlar,
0: evet,
1: şu an.
0: Baba ocağı.
1: Yani baba ocağı dediğiniz şey aslında feodal bir tercih olduğunu söylüyor. Yani sol bir yapı feodal bir tercihten bahsediyor. Bu da enteresan.
0: Şimdi
1: bir şey.
0: Dikkat çeken bir, yine tarihten bir, arşivden bir bilgi. Mesela Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle bir cumhurbaşkanlığı seçimi,
1: evet,
0: yapılıyor. İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra Atatürk'ün yakın arkadaşı Şükrü Kaya'yı tasfiye ediyor. Şükrü Kaya İçişleri Bakanlığı ve CHP Genel Sekreterliği görevlerinden ayrılıyor ve Atatürk'ün cumhurbaşkanı olduğu dönemde 11 yıl İçişleri Bakanlığı gibi önemli bir görev yapmış isim.
3: Ama iki görevi aynı anda yürütmüş. Hem CHP Genel Sekreterliği ve İçişleri Bakanlığı. Evet. Ve o zaman şöyle bir uygulama vardı.
2: Tek parti.
3: CHP il başkanları aynı zamanda il valisiydi.
1: Doğru.
3: Ya bunun da amacı şuydu. Ya bunu Nazi Almanyası ve diğer ülkelerle karşılaştırmamak lazım. Şöyle bir amaç, devletin partiyi kontrol etme amacıyla bu veya benzeri görevlendirmeler yapılmış. Yani devletin partiyi hakim olması. Mesela Nazi Almanyası'nda, faşist İtalya'sında ise.
2: Hakim olalım. Tersten soralım.
1: Aslında partinin devlet hakim olması.
2: O dönemki adı Cumhuriyet Halk Fıkrası. Tabii o tarihçilerin ve siyasetçilerin alanı da ayrı bir istisnai dönem.
3: Ama o dediğiniz şey de mesela faşist Almanya'sında ve Nazi Almanya'sında, evet. Mesela orada parti devletin tüm kademelerine hakimdir. Hı hı. Ama Türkiye'deki uygulama bu iki ülkeden biraz daha farklıdır. Şahsi
1: mesela
3: görüşüm.
1: Şey var, orada devlet Nevzat biraz Tan daha farklı. Öyle değil ama Nevzat Tandoğan Ankara valisi bir komünist sanırım yakalandığında gençler, üniversite öğrencileri komünist olunacaksa da biz oluruz derken aslında pek de öyle değilmiş yani. Biraz öyle bir tarafı varmış diye düşünüyorum açıkçası.
2: Yani şimdi şöyle, o tartışma, tarihi olaylar kendi döneminde, evet, istisnai. O dönemde de Atatürk dönemi, tek parti dönemi çok da ciddi Türkiye'de tartışmaların oldu. Ama son şeye baktığımızda hani bu 38'den bugüne kadar hep bir tasfiye, bir hesaplaşma Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Ama bizim konu başlığımız olan Kemal Kılıçdaroğlu, burası çok önemli. Kemal Kılıçdaroğlu dönemine baktığımız, hala dönemi devam ettiği için. Çünkü kanun koyucu Tepiren ara verdik diyor. Yani 2,5 yılı
0: devam ediyor.
2: Ben inceliyorum diyor. Yargı Tepiren, evet, bir hak mahrumiyeti olması diye verilen bir karar bu. Baktığımızda kendisi gene bir vakayla geldi. Deniz Baykal'ın. Orada da gene yargı müdahale etti. Olay soruşturuldu, evet, ve bir yargı, evet, oldu. Şimdi gene bir vakayla diyeyim.

0: daha netleşecek. Kendisine göre fetovari bir kurultayla, kendi terimiyle söylüyorum, kumpasla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyanıyla görevinden uzaklaştırıldı. Kanun 2,5 yıl, belki uzun sürdü. Dedi ki inceledim, burada bir şeyler var ama netleştiremedim. Tepkiren geri gel dedi. Aslında burada sistemin çalıştığını da ben anlatmak istiyorum. Kararları beğenirsiniz beğenmezsiniz. Şimdi burada atladığımız bir şey var. Çok ilginç. Özgür Özel ve ekibi meşru olarak tabi oldukları sistemi de kabul etmiyorlar. Ama tabi oldukları ve kabul etmedikleri sistem üzerine itiraz ediyorlar. Birinci mahkeme kararı çıktı. Dedi ki
1: ilk mahkemeye itiraz dilekçesini sunan, hayır, ardından gidip yok, kendini grup başkanı
0: farklı bir şey. Şimdi ilk mahkeme dedi ki buna gerek yok. İki tane kurultay olduğu için kolu kapanmıştır dedi. Ne yaptı Lütfü Alkışladı Savaş? Var. Bakın orada Kemal Kılıçdaroğlu tarafta Lütfü Savaş gibi taraflar, delegeler bunu bir üst mahkemeye, bölge idare mahkemesi olarak mı
2: bölge geçiyor? Adliye mahkemesi.
0: Böyle getirdi. Bölge adliye mahkemesi dedi ki birinci mahkemeye, sen dedi yanlış yapmışsın. Belki olmayabilir ama demiş, bunu inceleyeceğiz. Bir yargı kurmuş. Tepkiren Kemal Kılıçdaroğlu hadi kaldığın yerden devam diyor. Devam diyor. Ve şu anda da ilginç bir şey oldu. Not aldım. Şimdi bu da ayrı bir tartışma konusu. Özgür Özel kendisine tebligat olmadan önce apar topar. Şimdi tebligat olmadan itiraz edemezsin. Apar topar avukatları itiraz etti. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği olarak. Kemal Kılıçdaroğlu apar topar avukatları afaraz etti, azil etti. Şimdi onların müracaatı geçerli mi geçersiz tartışılırken Lütfü Savaş çıktı dün sahneye.
1: Evet.
0: Dedi ki ben tarafım, tebligatı aldım. Usulüne uygun şekilde ya bu Yargıtay'a gidecek. Artık bu saatten sonra bu işin kaçacak. Bu da bir zaman demek. Şimdi hamleler nasıl? Bak izleyicilerimiz için anlatayım. Tam bu olurken Özgür Özel şey dedi ki lan bunlar özür dilerim. Bunlar kurultay yapmayacak dediler. Bunlar kurultay yapmayacak dediler. Dediler hemen parti meclisinin istifa şeyine. Kaç kişi istifa etti?
2: 28.
0: 28. Hemen kendinin itiraz ettiği, kabul etmediği tüzüğü, bak burası çok önemli. Kabullenmiyor, yok diyor. O tüzüğün üzerinden itiraz etti. Şimdi hepsini bir kenara bırakalım. Hepsini. İtiraz eden de Cumhuriyet Halk Partili. İtiraz eden de, kavga eden de genel başkanı. Kimisi kendine seçilmiş, kimisi meşru diyor CHP. Peki, az biraz sonra geçeceğiz. Sorayım, bunu kim kurguluyorsa. Ey akıl, ey şeytani akıl. Siz CHP içinde, CHP bir partidir ve Türkiye'de de ben saygı duyuyorum. Her 4 kişiden biri oy verir.
2: Evet.
0: O kitleye, o teşkilatlara da saygımız var. Bunu da belirtelim. Kendi içinizde olan bu koltuk güç savaşına dönüp dolaşıp, Tahir Bey, dönüp dolaşıp, kullandıkları için bu cümleyi söylüyorum. Bakın kendileri kullandığı için saray hukuku, saray yargısı, Sayın Erdoğan'ın komplosu diye bize neden dayatmaya kalkışıyorsunuz? Siz kimden emir alıyorsunuz? Siz kime bağlısınız? Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın ülke yöneticilerimizin diyelim işi gücü yok. Körfez'de savaş, dünyada küresel kırılmalar, savaş, savunma sanayi, Türkiye'nin geleceği, ekonomi alt alta say. Bunları bırakacaklar. Ya bir ekip kurun. Ya şu CHP'yi biz bir kumpas kuralım da bunları tarih sahnesi. Böyle bir Türkiye'de gerçeklik yok. Yok ama bunu her hafta senin önüne, benim önüme, Türkiye'nin önüne ısıtıp ısıtıp getiriyorlar. Isıtıp ısıtıp getiriyorlar. Eğer ben soruyorum bakın çok önemli bir şey, bir sorgulama. Size bu aklı kim veriyorsa o ağababalarınıza gidin, bu tutmuyor, yemiyor. Yani siz bunu yıllardır yapıyorsunuz. Seçim oluyor, trafoya kediler girdi komplosu. Seçim sonuçlarını sonra kabul ediyorlar. Kendileri kabul ediyorlar.
2: Evet. Ediyorlar. İtiraz ediyorlar.
0: Ediyorlar. Kabul etmedikleri sistem kendileri lehine karar verirse mahkemeler ballı börek, çok güzel karar.
2: Ankara'da hakimler
0: kurultayı var. Yırttık. Mahkemeler farklı bir karar verirse bunlar Erdoğan aynen onların cümlesiyle kullanıyorum. Saraydan talimat aldılar. Yazılı olarak geldiler. Türkiye bunu hak etmiyor Tahir Bey. Bu millet bunu hak etmiyor. Bak bunu da söyleyeceğiz. Biz biraz efendiyiz.
1: Şimdi özellikle sizin ifade ettiğiniz noktalarda şimdi bizzat yasayı, bizzat mahkeme kararını, bizzat parti tüzüğünü, bizzat genel merkezi tanıdığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve arkadaşlarının, ekibinin atmış olduğu adımlarla mahkemeye itirazdan tutun da grup başkan seçimleri ve ardından işte bugünkü bu istifa süreçlerine gelinceye kadar. Ama ilginç bir şekilde özellikle CHP tabanını ya da kendi konsolide ettikleri o tabanı tamamen farklıymış gibi gösteriyorlar.
0: Ve oradan ben devam edeyim. Hani bir filmde kullanılır ya, aslında herkes her şeyin nasıl olduğunu biliyor da kimse söylenmiyor ve kabul etmiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu sürecin içinde olan

0: merkezinde olan 100 kişi varsa, ismi hiç önemli değil, 100 kişi varsa neyi ve yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Ama bu işi, bu ihalenin kendilerinin üzerinde kalmaması için gerçekliğin, bu işi başka bir şekilde bize tartıştırmaya çalışıyor. Türkiye'de bir yolsuzluk soruşturması oldu mu Tahir Bey? Soruyorum size. Oldu mu?
1: Evet.
0: İtirafçılar CHP'li mi?
1: Evet.
0: Aldık verdik diyenler CHP'li mi?
1: Evet.
0: Bunların hiçbirinde AK Partili ya da MHP'li yok. Yok. Sıradan sokakta
1: özel
0: da.
1: Özel kalemleri, şoförleri, yardımcıları.
0: Sar sar liste uzun. Hepsi. Peki rakamlar öyle 1000-2000, 1 lira devlet için 1 kuruş da 1 kuruştur. Ama 1 milyon dolar, molar, euro artık sayı, bunlar havada uçuyor. Şimdi biz bunlardan uzaklaştık. Bunlardan uzaklaştık. Bu sözde mağdurlar var mı? Çok kötü durumdaymış bu arkadaşlar. Hatta buna az önce ne dedi? İsrail'in komplosu. Onu biraz sonra. Bunda ya böyle bir senaryo tutmaz. Yani bunu nereden akıllarına geliyorlar? Ne yapıyor? Tutmaz. Böyle bir gerçeklik yok. Sokaktaki insan, herkes, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlar bu gerçekliği. Bunun teyidi ne biliyor musunuz? Eğer onların dediği gibi olsaydı. Ben bir siyaset okuması, siyaseti takip eden bir gazeteci. De velev ki dediklerinin %20'si gerçek. Alındı, yukarıdan talimat gerildi. Genel başkanlık onların dediği için Kemal Kılıçdaroğlu'na verildi. Hatta biraz vavul yapmışlar. Orta Doğu'ya da gitmişler. Tel Aviv merkezde. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren kitleler Türkiye'de ortalığı yıkar. Biz bambaşka bir yayın yaparız bu akşam. Yani onun dedikleri.
1: Şöyle bir ifade.
0: Her şeyden önce sizin seslendiğiniz, slogan attığınız tribünler bunu kabul etmiyor. Şimdi bu yokmuş gibi. Yokmuş.
1: Amerika'da bir tane de Amerika yok diye de bazı cümlelerinde geçmişti. Yani evet. Sadece Trump yok, sanki başka Amerika. Biden, demokratlar en büyük desteği.
0: Güzel kardeşim.
1: Demişti apar topar kamuoyunda. Tahir hayır kardeşim. Biz istemiyoruz öyle bir destek açıklamaları.
0: Bak şunu söyleyeceğiz. Yapmış. Bunu diyorlar ya. Söyleyecek. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu milletin adı Türk Milleti. Sistemin adı Cumhuriyet, devletin adı Türk Devleti, hukukun adı Türk Hukuku. Hukuku öyle Tel Aviv, Trump'ı kaçırması, karıştırmasınlar. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O hepimizin kurucu lideri olarak kabul ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesi. Hı hı. Her şeyi bırak, hiçbir şeye saygı durmayan Atatürk'e saygı dursunlar.
1: Ama işte o partinin geldiği.
0: Ondan sonra bir kez daha söyleyeyim. Atatürk'ün tartışılır. Atatürk'ün kurduğu parti diyorlar ya. Biz Atatürk'ün koltuğunda oturuyoruz diyorlar. O zaman Atatürk'ün kemiklerini sızlatmasınlar. Ben bu kadar kitabın ortasından konuşuyorum.
1: Şimdi Atatürk o son açıklamalarıyla bu değerlendirmeyi.
0: Gelelim hani Atatürk olsaydı okulunu onlar kullanıyorlar ya. Atatürk olsaydı partisinde bu yolsuzlukları ne derdi?
1: İşte.
0: Ne derdi? Şimdi bunlar yokmuş gibi. Yokmuş gibi biz algılar üzerinden bu memleketin, bu gündemin enerjisini alıyorlar.
1: Haram ediyor. Bir dönem baba dediği isimlere bugünse haram eden, hakkını haram eden, içtiği çayı haram eden bir
0: harama helale, haramı kendi işlerinde yapsınlar. Helalleşeceklerse, kavga edeceklerse kendi işlerinde yapsınlar. Meşru zeminde yapsınlar.
1: Olmayacağı imkansız değil. Çünkü daha önce kimler kimler bu partiden neler neler söyleyerek ayrıldı ve bugün neredeler o da malum. Bir dinleyelim Özgür Özel'i. Bugün neler söyledi?
2: Kemal Bey'in girdiği son seçimde, ondan önceki seçimlerde de Kemal Bey'den az çalıştıysam namussuzum. Benden daha fazla parti için emek veren, koşturan olduysa biri çıksın söylesin. Dünkü ihraçlar şundan dolayı, dünkü ihraçların iki yönü var. Bir tanesi bugün yapılacak parti meclisinden hemen önce parti meclisindeki çoğunluğumuzu elimizden almaya çalışmak. Birincisi bu. Ama burada çok ayıplı bir durum var. Affedemeyeceğim bir durum var. O da şu. İhraçları anlatırken oradaki seçilmemiş sözcü, atanmış sözcü şöyle söylüyor. Bu arkadaşlarımız diyor 9 kişi. Bunlar diyor yargının karşısına gidecekler. Orada diyor yargılanacaklar. Aklanırlarsa gelecekler. Ya düşünebiliyor musunuz? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Aldığım selama, birlikte içtiğim bir yudum çaya yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun. Yok efendim arınmaymış. Ya arınma diye geçmişte kimlerin korunup kimlerin kayrılıp kimlerin feda edildiğini hepimiz biliyoruz da şu partiye kıyamam, şu partiye kıyamam. Bu parti öyle kolay kolay terk edilecek, bırakılacak bir parti değil. Biz onların planı doğrultusunda bu partiyi bırakacağız. Bakın bırakmayacağımızı gördükleri için partide 9 tane arkadaşımızı partiden atmaya çalışıyor usulsüz şekilde, sonra da yargının önüne atmaya çalışıyorlar. Böyle akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız.

0: Sonunda ya siz onlar başarırsa parti kaybedecek ama esas Türkiye kaybedecek.
1: Gibidir ifadelerini kullanmıştı Özgür Özel. Ben ondan daha çok çalışıyorum demişti ama daha önce katıldığı bir programda aynen şu ifadeleri kullanmıştı. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'na yetişemiyoruz.
2: Evet.
1: O kadar çok çalışıyor ki hatta bazı şeyleri soruyor. Biz onları bile takip edemiyoruz diye bizzat kendi ifadeleri var Özgür Özel'in. Şimdi Özgür Özel'in açıklamaları denildiğinde benim aklıma 2013 yılı geliyor. Eğer arkadaşlarım bulabilirse rica edeceğim. Şimdi Özgür Özel yine bir gün katıldığı bir televizyon kanalına katılmıştı. Ve kullandığı ifadeler aynen şu. 2023'e hedef koyuyorlar ya, 2014'ü göstermişiz işte inşallah ama 2023 olsa gizli ajandada neler yazıyor? Kadınların seçme seçilme hakkı olacak mı? Kadınlar araba kullanabilecek mi? Gibi yine seçmeni bir şekilde konsolide etmeye çalışan böyle popülist diyeceğim ama popülist bile olmayan söylemler üzerinden.
3: Tekrarlar mısınız Tahir Bey? Çok
1: 2023
3: önemli.
1: Yılında kadınlar araba kullanabilecek mi? Kadınlar seçme seçilme hakkına sahip
3: buna
1: olabilecekler
3: neden
1: mi?
3: Neden
1: mecliste
3: diyor?
1: Kadın milletvekili olacak mı 2023 yılında diye Özgür Özel'in yine aynı kanalda yapmış olduğu.
3: Peki bunu neden diyor? Bunu neden diyor? 2023 yılında seçim döneminde diyor.
2: Aynen.
1: 2013'te söylediği yani öngörüsünden bahsediyorum. Evet,
3: pardon.
2: Muhtemelen başörtülü düzenlemesinin meclisten geçip artık evet. Serbest
1: evet,
2: bıraktığı
1: evet, 2023
2: sonraki siyasi tartışmalarda CHP heyetinden böyle bir radikal söylemler vardı.
3: Şimdi tekrarlar mısınız? Çok önemli. Kadınlar araba sürebilecek mi?
1: Kadın mecliste siyasi... kadın vekili olabilecek mi? Kadınların seçme seçilme hakkı olabilecek.
3: Kadınlar araba sürüyor mu ülkemizde? Ne zaman yasaklandı? Bir defa bakın bir gazeteci teslim bunu bir siyasetçi dediği anda kadın derneklerin ortalığı ayağa kaldırması lazım. Nasıl bir belediye başkanına eşini boşa da gel dedim dediğinde bu bir. İkincisi kadın vekil olacak mıdır? Şu anda bir siyasi tespit olarak söyleyeyim faaliyetlerinde en fazla gençleri ve kadınları kontenjan ayıran o kontenjan kelimesi de aslında olağan olması gereken bir şey. Hangi parti? Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet. Bu söylem AK Parti siyasetine ve Sayın Erdoğan'a karşı yapılmıştı. Ben bunun tesisini koydum. Sık sık bunu ortaya koyuyorlar. Erdoğan sendromu. Bunların hepsinde Erdoğan sendromu var. Günün sonunda dönüyorlar, dolaşıyorlar. Ayakları takılsa, başlarına bir şey gelse, kendi partiler içinde koltuk kavgası olsa, rüzgar esip bunların saçlarını sağdan sola çevirse Erdoğan yaptı. Ve bunu da, bakın bu çok önemli, bir pazarlama sistemi olarak, siyasi pazarlama sistemi olarak kamuoyunun ortasına koyuyor.
1: Bir dinleyelim, o ses hazırmış. Hemen tamam. Recep arkadaşlarım bulmuşlar, bir dinleyelim.
0: 23'te hedef koyuyorlar ya, 2014'ü göstermeyeceğiz inşallah onlara ama 2023 olsa gizli ajandada ne yazıyor? AKP'li kadın milletvekillerine dün döndüm söyledim. Kadınların araba kullanma imkanı olacak mı acaba hedef 2023'te? Başbakanın aklındaki o 2023'te. Gizli ajandada kadının seçme seçilme hakkı olacak mı? 2023 geldiğinde kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi? Mecliste kadın milletvekili olacak mı? Şimdi gizli ajanda yavaş yavaş bambaşka bir yere gel.
3: Şimdi bu 2023 ne? Bakın çok önemli bu, bunun için.
1: Mecliste de yani aynı cümleleri
0: acaba
1: sarf ediyor.
0: Hedef 2023 oralarda ajandada neler yazıyor? Acaba kadınlar araba kullanabilecek mi? Acaba kadın milletvekili olacak mı o hedef 2023'te? 23'te hedef koyuyorlar ya.
1: Şimdi bugün 2026'dayız. Ve Özgür Özel'in 2014'ü de göstermeyeceğiz dediği o daha o yıllarda. Türkiye'de kendilerinin de her zaman arkasına sığındıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün seçme seçilme hakkı tanıdığı
3: bununla ilgili bir
1: kadınların
3: şey söyleyebilir
1: miyim? Başörtülü kadınlar seçilemez demişlerdi. Onlar artık seçilmeye başlandı. Yine bu ülkede başörtülü olduğu gerekçesiyle kamu kurumlarında öğretmenlik yapamıyordu kadınlar. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerinden
2: sadece
1: daha da
2: sadece öğretmenlik
1: önce,
2: mi? Hakimlik, savcılık.
1: Evet, işte öğretmenlik yapamaz deniliyordu. Polis olamaz. Hakim, başörtülü bir hakimin aldığı karara saygı olacak? Duymam diyenler vardı. Özgür olamaz diyenler vardı. Aynen. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde başı örtülü olsun, başörtülü olsun olmasın, her kadın gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, gerek Emniyet Teşkilatı'nda, gerek yargı, mensuplu olarak toplumun hemen her yerinde özgürce görüşünü de ifade edebiliyor, özgürce yaşıyor, mesleğini de icra edebiliyor. Yani Özgür Özel'in daha çiçeği burnunda mecliste bir milletvekiliyken yapmış olduğu açıklamalarda aslında onun siyasetteki öngörüsü mü denir yoksa öngörüsüzlük mü denir bilmiyorum. Bu
3: buna neye karşı yapıyor? 2023 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılı. O dönemlerde başbakan olan Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılıyla ilgili perspektif ve stratejiler koydu. Ona karşı yaptığı bir konuşma. Hatırladım ben şimdi bunu. Buna karşı. Şimdi siz çok güzel özetlediniz. Ben de bunu dediği için 2023 yılından Türk Cumhuriyetimizin 103. yılında Türkiye'nin geldiği durumu anlatayım. Bırakın kadın milletvekillerine, kadın bakanlarımız var. Ve değerli bakanlarımızın biz görev yaparken başörtüsünü filan değil, yaptıkları hizmetleri ve icraatları görüyoruz. Siz de dediniz bugün değerli hanımefendiler, öyleyse onlar bizim annelerimiz, ablalarımız, bizim ailelerimizin bir parçası. Başörtüsüne, ayniyetine, hiçbir şeyine bakılmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumlarında olması gereken gibi görev yapıyorlar. Bu zihniyet, bu temsil eden, şu ekranda gördüğümüz, söyleyen değil, bu zihniyet, bu vatanın şehit annelerini askeri gazino, askeri testleri almadılar. Yemin törenlerini almadılar. Başörtülü diye. O şey başörtülü annelerinden doğan evlatlar bu vatanın karabağrında sıra dağlar gibi durdular. Öldürmeyeceğiz dediler. Ama siz onların bu zihniyet, bak bu görünen hale, bunlardan binlerce var.
1: Evet, evet.
3: 28 Şubat 1000 yıl sürecekti değil mi? Çaga satıyorlardı, medyayı dizayn ediyorlardı, siyaseti dizayn ediyorlardı. Biz çok efendiyiz ha, biz çok efendi konuşuyoruz. Benim senin geleceğinle oynuyorlardı. Onlar klandı, onlar güçtü, onlar dizayn edendi. Hala aynı söylemlerle göre. Biz Anadolu insan olarak biz şeydik yani böyle hizmet eden, onların dizayn edebileceği insanlardık. Biz yok hükmündeydik. Güç ondalardı. Arkalarında ABD vardı. Siyonizm vardı. Güç vardı. Ve onun iz düşümü. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 2013'te dediklerini yıllardır dediler bu memlekette. Yıllardır. Ne oldu? Geldi irade, milli irade. Bugün başörtüsü konuşuluyor mu? Kaç yıl enerjimizi aldılar? Kaç yıl bu memlekette kriz çıkarttılar? Halkın verdiği oyla gelen ve gelen 28 Şubat'ta başbakanımız olan sürecinde merhum başbakan Necmettin Erbakan defaatle anmamız gerekir. Milli iradenin sembol bulmuş haliydi. O halkın oylarıyla gelmedi mi? Milletin oylarıyla gelmedi mi? Şimdi Cumhuriyetimiz 100. yılda gelelim. 103 yılda olanı anlatayım. Kaan yapıyoruz. Füze yapıyoruz. Uzaya ilk Türk'ü gönderdik. Yapıyoruz da yapıyoruz. Bu millet yapıyor. Bu irade yapıyor. Bunu söyleyeceğiz.
1: Özgürlüğü kısıtlanan insanlar da var. Bunu da hatırlatmak lazım. Özgür Özel'in bu sözleri sarf ettiğinde de genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Bunu da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yine başörtüsü için neler söylediği malumdu ama artık bunların konuşulmadığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani suça bulaşmadığı müddetçe başörtülü olsun olmasın, sakallı olsun olmasın, muhalif olsun olmasın, suça bulaşmadığı sürece hiç kimsenin zaten yargılandığı bir süreçten de bahsetmiyoruz.
3: Tahir Bey,
1: ama
3: devlet herkesin,
1: şöyle bir algı
3: devlet,
1: var.
3: Türkiye Cumhuriyeti devleti herkesin devleti.
1: Şöyle bir algı oluşturulmaya çalışıyordu ısrarla, muhalif bunlar diye, hani bir gazeteci muhalif diye, işte Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacakmış diye, Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın rakibi olacakmış diye, ya da kendileri iktidar olacaklarmış diye, bir gazeteci muhalifmiş diye sürekli bunların bir suç işleme özgürlüğü olacakmış
4: havası. Bir de masumiyet karinesine sığınarak, yani masumiyet karinesini de istismar ederek aslında, herhangi bir yorum yapıldığında bu masumiyet karinesi var, bunu söyleyemez. Tam söyleyemeyiz de ortada bir soruşturma dosyası var. Soruşturma dosyası içerisinde kovuşturmaya dönüşmüş bir işte Ekrem İmamoğlu İBB dosyası var.
1: Ve bunları söyleyen sizin
4: yakın ayrıntılar var. Evet, kendi kendinize zaten şikayetçi olmuşsunuz. Bu süreçler buna bağlı olarak gelişmiş. Bir dosya oluşmuş. Dosyadaki ithamları bir şekilde olmadığını savunmak

0: Ak yerine işte Ekrem İmamoğlu'nda birkaç çoğunda gördük. Diyor ki işte ben buna cevap vermek istemiyorum. Bu beni ilgilendirmiyor. Bu beni ilgilendiren bir durum değildi gibi cevaplarla geçiştirmeye, siyaseten de cevap vermek gibi bir bakış açıları yok. Herkes onların hepsi temizdir, şudur gibi bir takım açıklamalar yapılıyor ama yargılama devam ederken birilerinin temizdir iddiası, bir siyasetçinin temizdir iddiası ne kadar yargılamaya müdahale etmeye aslında matuf bir cümledir. O da ayrı bir mevzu. Hatırlarsanız Yaşar Büyükanıt bir şahısla ilgili zamanında onu tanırım iyi çocuktur evet. dediğinde neler konuşulmuştu o zaman. Şimdi Özgür Özel bunu söylediğinde bizlerin bunları söylüyor olmamız da lazım aslında.
1: Şimdi bir örneği daha var. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Hatta bir Anayasa Mahkemesi'nin geride bıraktığımız gün vermiş olduğu bir karar var. Evet. Yine bir sırf muhalefet ve serbestçe ifade özgürlüğü adı altında iftira atabilir şeklinde bir algı oluşturmaya çalıştıkları evet. için benzer bir süreci yaşamıştık. Birazdan onu ekranlara getireceğim. Kemal Hocam söz vereceğim ama şu ikinci sesi de var Özgür Özel'in. Diyor ki bu parti Atatürk'ün partisi olmasa alın lanet olsun diyeceğim ifadesi geçiyor. Onu da bir dinleyelim.
2: Bir, o 1 Nisan'dan sonra bir kurultay yapalım. Ekrem Bey'in ekibini tasfiye edelim. Biz birlikte iktidar olalım. Sen de güçlü otur. Ben dedim güçlü oturuyorum. Yok Ekrem'in gölgesi. Bu partiye pis diyorlar. Arkadaşlara hırsız diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Arınacağız diyorlar. Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Bu kadar büyük kötülük olur mu? Yani bunu mu yapmaya geldiniz? Bu parti AK Parti'ye bir şey söylediğinde AK Parti de inanmaz. Ama CHP'ye CHP'li söylediğinde. Yani öyle bir şey ki bu yapılan, dün yapılanlar ve bir süredir söylenenler gerçekten hani bunu bir siyasi partide bir ikbal için yapıyorsanız yani parti CHP olmasa ve bıraktığım bu ülkedeki gençlerin umudu olmasa alın lan lanet olsun sizin olsun diyesi geliyor insanın. Ama bırakamayız. Biz bırakırsak başka bir yapı yok. Temel motivasyonumuz zaten partiden ayrılmak değil. Bir kere bunu söylemem lazım. Bir şekilde döndürmeye çalışıyoruz ama atıyor dışarı. Hepimiz attı dışarı falan. Ama biz mücadelemizi partimizde kalmak için verelim. Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız. Ama bunu temel motivasyonumuz bir parti kurmak falan değil bizim. Temel motivasyonumuz partimizi geri almak.
1: Yine önceki genel başkanımızdan geri almak diyor. Kemal Hocam buyurun.
3: Vallahi birçok şey söylendi. Ben de şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi çok partili seçim sistemini 46'dan beri benimseyemedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok partili seçim sistemini içselleştiremedi. Neden bunu söylüyorum? 1946 seçimlerine bakın. Demokrat Parti değil mi? Merhum Celal Bayar liderliğinde yapıldı. Girdi daha doğrusu. Millet Partisi girdi. Ve CHP girdi. Nasıl yapılıyor biliyor musun seçimler? Açık oy gizli sayı. Hukukçu hocamız söylesin anlamaya. Açık say, daha doğrusu açık oylama, açık oy, gizli sayım.
0: Evet.
3: Ne demek biliyor musunuz?
1: Herkes öyle bir açıktan oy kullanacak ama oylar
3: tabii,
1: gizli
3: öyle sayılır. Bir, öyle bir korku var ki, öyle bir korku var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde adam açık açık oyunu gösterecek, kime verdiğini ama gizli sayılacak. Ya böyle bir demokrasinin temel prensibi ihlal edilmiş. 46'dan bahsediyorum. Tabii itiraz edildi. Ama sonuç 395 Cumhuriyet Halk Partili vekil, 61 Demokrat Parti, 7 bağımsız. 50'ye geldik. Normale döndü olaylar. Sonucu söyleyeyim. 416 Demokrat Parti.
4: 50'de de seçim sistemi aynı hocam. Yine aynı Türkiye'deki bu
3: yok gizli, hocam 50'de nerede aynı?
4: 60 anayasasıyla YSK'nın kurulması birlikte seçim sistemi bugünkü halini alıyor. 50 seçimlerinde artık o zorunluydu çünkü dışarıdan da bir baskı
3: bakalım,
4: vardı.
3: Ona bir daha bakalım ama 46 seçimleri böyleydi.
4: O şaibeli yani, seçimler evet.
3: Dolayısıyla 50 seçimleri normale döndü. Yani 416 Demokrat Parti.
1: Ve 75 69. yıldır da.
3: Bakın araya bakın, aradaki farka bakın. Çünkü millette sıkışmış bir olgu vardı o sırada millette, hı-hı. Türk halkında. Hocam bir nebze ağzından kaçırdı elitlik diye. Hakikaten bir ayrıcalıklı sınıf oluştu.
1: Maalesef, devletin sahibi, milletin sahibi... her şeyin sahibi biziz.

0: Bakış açısı var.
1: İkinci özellik, bak çok partili sistemi kabullenmemek demokrasiyi ihlaldir. İkinci özellik Cumhuriyet Halk Partisi'nde takiyecidir Cumhuriyet Halk Partisi. Ben net söylüyorum. Takiye. Hani tutarlar ya, bunlar takiye yapıyor işte, bir takım çağdaş görüntüleri vererek, aslında değil ama mış gibi yapıyorlar. Ne demek istiyorum? Altı ok değil mi? Her biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu temel prensipler. Tek tek gittiğiniz zaman takiyenin ne olduğunu göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi halkçılıktır. En temel. Adı Halk Partisi zaten.
2: Hocam ya merak şimdi... ettiğim, yine tarihten bahsediyoruz. Anar Hocam'ın da size de sormuş olayım. Yani bu halkçılık hangi ara solculuğa evrildi? Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir solcu kimliği yoktu. Devletçilik ve halkçılık, milliyetçilik üzerine, cumhuriyetçilik üzerine yürüyen bir siyasi gelenek vardı. Bu hatta İnönü döneminde sol, yani Sovyet Rusya'ya karşı da olan da bir süreç vardı. Hangi ara CHP sol parti oldu Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi? Onu da merak ederim, onu da soracağım.
1: Ya onun da bir geçmişi var aslında sol fraksiyona evrilmesinin, ama halkçılıkta ne vardır? Sınıfsızlık vardır değil mi? Bizim Türk toplumunda sınıf yoktur. Sınıf kavramı yoktur daha doğrusu. Ne vardır? Mesleki iş bölümleri vardır. Atatürk'ün ifadesiyle söylüyorum. Siz kendiniz elit bir tabaka yaratmak suretiyle, ki bunu batından elde ettiğiniz kültürel kodlarla bezemişsiniz. Hal tarzı, kıyafet, beslenme tarzı, o bu filan. Bu kodlarla siz zaten halkçılık ifadesinin tüm toplumu sınıfsızlaştırmanız gerekirken sınıflı hale getiriyorsunuz. Bu da %20-25 bandında bir grup. Beslenen bir grup var. Yani burada bir takiye söz konusu. Çünkü Anadolu'ya gitmeniz çok zor. Anadolu'daki köyde çiftçilik yapan, tarımla uğraşan insanların haleti rüyasından anlamanız çok zor. Milliyetçilik üzerinden okunan bir sistem var. Milliyetçilik, yani milli değerler, millilik ve yerlilik. İşte az önce hocam anlattı. Millilik ve yerlilik üzerine inşa etmiş olan savunma sanayi inşası gözlerine battı. Sürekli olarak altılı masada ifade edildiği üzere söylüyorum ki, oranın lideri Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiydi. Onu da unutmayalım.
0: Aynen.
1: Nerede kaldınız? Yani ve güvenlik mimarisinin teşkili, NATO gibi, ABD gibi, AB gibi süper dev güçler sınırlarının 10 bin kilometre civarından geçirirken, biz Libya'dan, Suriye, Irak, Somali'den geçirirken, Balkanlardan ve Kafkasya'dan geçirirken ne işimiz var oradanın? Millilikte, milliyetçilikte hiçbir alakası yok. Milliyetçilik demek, kafatasçılık demek değildir. Her şeyin milli ve yerli olduğu bir iklim demektir. Bakın şimdi devletçilik ilkesi. Yani yatırımlarda devletin önce olması. Bu tabii İzmir İktisat Kongresi'nden beri uygulana gelen bir prensip. Şimdi devletçilik üzerine inşa edilmiş karma ekonomik sistem. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktisat prensiplerine baktığınız zaman manifestolarında hiç de böyle gözükmüyor. Tamamen liberal. Bakın tamamen liberal ve özel teşebbüsü baş tacı yapan, bırakınız yapsıncılarla mürekkep bir grup oluşmuş.
2: İşte hocam, bu ilkeler gözümüzün önündeyken hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde o altı oku içeren bayrak taşınırken hangi ilkeye sığınarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde sırf iktidar olamıyorlar diye, sırf mahkeme yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştırıyor diye devletin ekonomisini durdurma, devletin yerli ve bu ülkenin yerli ve milli markalarını boykot etme çağrıları var? Ya da hangi ilkelerin içerisinde ya gelin bize müdahale edin. Bugün Kılıçdaroğlu da aynı eleştiri biz vaktiyle ona da buradan yapıyorduk, ama bugün Kılıçdaroğlu da soruyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir genel başkanı gidip de yurt dışına bizi yalnız bıraktınız, gelin bize yardım edin diyemez. Bunlar Atatürk'ün ilkelerinin hangisinde var? O altı ok
1: i̇şte
2: ilkelerinde
1: nerede? Besleyebilirsiniz siz bunu her şekilde. Mesela bir sürü örnek var. Siz de söylediniz. Örnekler çoğaltılabilir. Yani bir taraftan bakıyorsunuz inkılapçı, yani devrimcilik. Ya Cumhuriyet Halk Partisi statükocudur ya. Statükocudur bakın. Evet. Mevcudu korumak, muhafazakardır.
0: Çünkü elitizm.
1: Muhafaza etmek için sistemi muhafaza eder. Yani Thatcher'ın başını çektiği İngiliz muhafazakarlar neyse Cumhuriyet Halk Partisi de odur.
3: Seçmeni de öyledir hocam ağırlıklı olarak.
1: Seçmen için bir şey diyemem, o tercihtir, ama ben yönetimlerinden bahsediyorum. Bakın statükocudur. Diğer taraftan kendi

0: tartışmaya da bazı içerisinde... grupları ben hakimim. Hala bugün bak, bazı gruplarda görüyoruz daha. Başörtüsüyle ilgili düşmanlıkları.
1: Ona gelmiyorum da. Gel, bakın bu temel prensipler bunlar. Ve bu prensiplerin hepsini ihlal ede gelmiştir Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden %75'i ulaşamıyor bir türlü. Ulaşamayacak da. %75'te aralarındaki köprü yıkık.
0: 75 yıldır da bu nedenle iktidarı, yani iradeyi, milli iradeyi teslim etmiyor seçmen. Yerel seçimlerle işte birinci partiyiz vesaire diyorlar da hiçbir zaman tek başına iktidar olamamış bir CHP
1: 2009'a kadar böyleydi. Benim söylediğim gibi. 2009'dan sonra tablo değişti. 2009'dan beri benim bu söylediklerime ilave bir de mafya enjekte oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine. Mafya diyorum, çok net söylüyorum bak.
0: Mafyadan kasıt?
1: Kasıt şu, suç örgütleri. Ben demiyorum ki bunu, hukukçu hocam söylesin. Ekrem İmamoğlu'nun şu anki yargılanan davadaki adı nedir?
0: Suç örgüt.
1: Lideri.
2: Suç örgütü.
1: Örgüt evet. Lideri, ben demiyorum bak. Ve bu enjeksiyon bile isteğe yapıldı. Ha bunda bir takım istihbarat örgütlerinin payı var mı? %100 var. Hüseyin Gün denen şahıs kimdir? Kimdir bu adam? İngiliz istihbaratı MI6'nın içinde orta düzey yöneticidir.
0: Orada ve bu çok adam... konuşulmadı hocam. Şimdi sizler de bu konularla vaktiyle sizlerle de daha çok konuşmuştuk. Şimdi mesela adamın telefonundan, işte Mossad başkanından, İsrail başbakanlarına, MI6 direktörlerinden, Amerika'daki CIA yetkililerine varana kadar hepsinin telefonu çıkıyor. Soruluyor, diyorlar ki bununla ticari ilişkilerim vardı diyor.
1: Tabii.
0: Yani ticari. Özel bir şeyimiz yok.
3: Kemal hocam bitirsin de.
1: Şimdi bakın o suç örgütlerinin enjekte olduğu yıl 2009'dur. Bu da Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde il başkanı olduğu yıldır. Seçilmiştir. Tırnak içinde seçilmiştir. Arkasından 2010'da Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi parti genel başkanı olmuştur. 2010'dan 2023'e kadar olan bitenden Kemal Kılıçdaroğlu sorumludur. O yüzden 3 defa özür diledi.
0: Evet.
1: Terör örgütleriyle iş tutanları tuttuğum için partide, yolsuzluk yapanları görmezden geldiğim ya da göremediğim için diye özür dilemiştir. Yani kendi itiraf etmiştir. Bu benim kendi şahsi görüşüm değildir. Dolayısıyla bakın 2009'dan sonra 2023'e kadar bu partinin içerisine suç örgütleri konumlanmıştır. Ve enjeksiyonla konuşlanmış, ya hassas, cerrahi hassasiyette enjekte edilmiştir. Ve bazıları tırnak içinde parlatılmıştır. Parlatma çok teknik ve profesyonelce yapılacak bir faaliyettir. Fethullah terör örgütü, FETÖ dediğimiz örgüt marifetiyle, arkasında elbette ne olduğunu biliyoruz, hangi güç olduğunu, bunlar marifetiyle kadrolara böyle cımbızla yerleştirilmiştir bu insanlar. 2023'teki olay artık bardağa taşıran son damla olmuştur. Nedir o son damla? Delegasyonu, yani partinin en üst karar organı, kongre, doğal üyeler ve seçilmiş üyeler, kurultay deyip durduğumuz şey. Bu partinin en üst yönetim yetkili organı, genel başkanın üstündedir bu. Bildiğim kadarıyla, hukukçumuz düzelsin eğer yanlışsam, kongre en üst organdır.
3: Evet,
1: ve bu organ delegeleri teker teker satın alınmıştır. Parayla. Satın, ikna değil. Adam Kılıçdaroğlu taraftarı ama gidip parayı görünce evi, cep telefonu, basit cihazları, şunu bunu alıp satmıştır iadesini ve sakatlanmıştır. Merkez Yönetim Kurulu, parti meclisi ve diğer organlar, ilde, ilçede, hatta muhtarlıklar seviyesinde bunların hepsi bir şekilde sakatlanarak, demek ki 2023'ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi bardağı son taşıran bir noktaya gelmiştir. Şimdi Özgür Özel beyefendinin 4-5 defa konuşmasını burada yayınladınız teker teker. Biz de izledik. Ne diyor? Şunu diyor. Ya hırsızlık, ya irtikap, rüşvet, buna benzer 37 adet suç kaydı olan bir dosya var. İçinde büyükşehir belediye başkanları var. Onun bir çete ekibi var. Bunların teker teker suçlandığı kanıtlar var. Desteklendi. Sen demen lazım ki bizim burada irtikap suçunu işleyen, işleyen ve iddianameden söylüyorum, işlediği iddia edilen büyükşehir belediye başkanımızın şu tarihlerdeki iddiaları, savcılık iddiaları asılsızdır. Neden? Çünkü büyükşehir belediye başkanı o tarihlerde şuradaydı, buradaydı, şunu yapıyordu. Bütün kayıtları, bütün mal varlığı tarafımız

0: yıllık kontrol ediyordu. Her yıl biz ondan mal beyanı alıyorduk falan falan demiyor. Bizi siyaseten ortadan kaldırmak için hırsızlıkla suçlandı. Ya siyasi partinin genel başkanı olduğunu iddia ediyorsun ki değilsin. Bu iddiayla ortaya çıkmışsın, bize sürekli maval okuyorsun.
1: Hocam biraz önce ekrana getirdik ya.
0: Laf ebeliği yapıyorsun.
1: 2013'teki Özgür Özel de benzer söylemlerdi. Onun grup başkan vekili olduğu dönemlerde de ortaya atılanlar vardı. Bir yalan üzerinden inşa edilen bir siyaset. Aslı astarı olmadan tamamen Türkiye'ye hedef alan, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine hedef alan, bizzat AK Partili siyasetçilere hedef alan, hatta dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a hedef alan açıklamalar vardı. 128 milyar dolar yalanı. Sedef Kabaş'ın açıklamaları hala hafızalarda. Şimdi bu konuyla ilgili mahkeme karar vermişti. CHP dedi ki bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Dedi ki hayır ya dedi, bu eleştiriler dedi ifade özgürlüğüdür dedi. Yani 128 milyar doları çaldılar demişlerdi. Bunlara şimdi ifade özgürlüğü altına sığınarak Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Anayasa Mahkemesi ret yanıtı verdi. Aynen. Şimdi CHP'yi reddetti. Bir izleyelim detayları, hatırlayalım, ardından evet, da o sürece de yine bir göz atacağız.
2: Merkez Bankası kasasına girmesi gereken 128 milyar dolar buharlaştı. Bunu ben demiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı veriler diyor.
3: Halkımız müşteri olsun. Bu ülkenin 128 milyar doları ne birilerine peşkeş çekilmiş ne de heba edilmiştir.
4: Yerel mahkeme, istinaf, şimdi de Anayasa Mahkemesi. CHP'ye kötü haberler peş peşe geldi. Muhalefetin uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak yürüttüğü, kayıp 128 milyar dolar iddiasının iftira olduğu yargı kararlarıyla bir kez daha netleşti. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin ardından Anayasa Mahkemesi de son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirtti.
3: 128 milyar dolar ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir.
4: Hukuki süreç, Berat Albayrak'ın vekilinin 24 Şubat 2021'de mahkemeye sunduğu dava dilekçesiyle başladı. CHP kurumsal hesabı ve parti yöneticilerinin sistematik şekilde Albayrak'ın şeref, onur ve saygınlığını hedef aldığını belirten davacı vekili, manevi tazminat talebinde bulundu. Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin yaptığı bazı açıklamaları muhalefet etme ve siyasi eleştiri özgürlüğü sınırları içinde kabul etti. Ancak partinin kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan kurgu içerikli videodaki anlatım tarzı çizgiyi aşan unsur oldu. Mahkeme söz konusu görsel ve ifadelerin Berat Albayrak'a yönelik açık bir suç isnadı ve karalama niteliği taşıdığına hükmederek ana muhalefet partisini 40 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. İlk derece mahkemesinin mahkumiyet kararına itiraz eden CHP, dosyayı istinafa taşıdı. Başvuru dilekçesinde paylaşımların kamu yararı gözetilerek yapılan siyasi eleştiriler olduğu iddia edildi. Bölge Adliye Mahkemesi 22 Haziran 2022'de CHP'nin istinaf başvurusunu kesin olarak reddetti. Mahkemede videoda Berat Albayrak hakkında ağır suçlamalar yer aldığını, ancak bu iddiaları destekleyen herhangi bir resmi belge, mahkeme kararı veya somut delil sunulmadığını belirtti. İstinaftan da red cevabı alan CHP, kesinleşen tazminat hükmünü Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak ifade özgürlüğü ihlali iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu, ancak istediğini alamadı. AYM'nin kararında ayrıca Merkez Bankası'nın bağımsız ve özerk yapısına vurgu yapıldı. AYM, yerel mahkemelerin kararını yerinde bularak ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Mahkeme 40 bin liralık manevi tazminatı da orantılı buldu.
3: Bu para ve çok daha fazlası ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş, ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır.
1: Şimdi yalanın üzerine kurulmuş bazı siyasi hamlelerden bahsediyoruz ki bunun nereden geldiğini de hatırlıyoruz. Yani o bir gazetecinin işte o büyük yalanı ortaya atacaksın diyerek başladığı
5: tekrar
1: bir
5: edeceksin.
1: Akıl verdi. Evet. Bir dinleyelim mi?
6: Kandırmak ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter, çok basit bir yalan olsun.
2: Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ve örgütlerimiz çok basit bir soru soruyoruz.
7: Anaokuluna yeni başlayan bir çocuğun anlayacağı dille 5 tane soru sordu.
6: Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et.
8: 128
6: ve ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret.
1: Şimdi böyle bir tablo var. Bugün bu arada bu videoda ismi geçenler, yani o yalanı söyleyenler, hepsi onunla siyaset yapanlar birbirlerini FETÖ'cülükle, İsrail Amerika'nın adamı olmakla suçluyorlar. Bu kadar basit mi? Bir hukukçu olarak sormak istiyorum. İster siyasetçi olsun, ister gazeteci olsun, ister başka bir şey olsun. Şimdi ortada bir soruşturma bile yokken, bakın biz burada konuşuyoruz, bir dava dosyasına konu olmuş iddiaları gündeme getiriyoruz. Söyleyenleri de ifade ederek onları konuşuyoruz. Her defasında da iddia, CHP'li şu ismin iddiası diye de altını çizerek ifade ediyoruz. Ya bu kadar basit mi Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini, siyasetini etkileyebilecek bir yalanı söyleyip ardından da ya bunlar ifade özgürlüğü. Şimdi demek şöyle, yetiyor mu? Bir daha izleyelim tabii, isterseniz. Tabii. Ardından yeniden yorumlayalım.
6: Etkilemek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter, çok basit bir yalan olsun.
2: Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ve örgütlerimiz çok basit bir soru soruyoruz.
7: Anaokuluna yeni başlayan bir çocuğun anlayacağı dille 5 tane soru sordu.
6: Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et.
8: 128
6: ve ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret.
1: Buyurun hocam. Bir hukukçu olarak öncelikle sizin yorumunuzu alacağım, ardından kıymetli çokça, akademisyenlerin ve gazetecilerin
5: yorumlarını. Çokça tabii maalesef karşılaşılan şey şu, hakareti ya da bu tip bir yalanı gündeme getirip tekrar ederek bir şeyi tesis etmeye çalışma. Ve bunun adına biz dezenformasyon diyoruz, bir taraftan da defamasyon da diyoruz. Yani orada nedir? Bir kişilik haklarına da aslında bir saldırı var. Bunu söylerken bu kadar kolay mıdır? Tabii ki değil. Ama bunu yapabiliyorlar mı? Evet, etki ajanlığıyla da aslında bunu kurguluyorlar. Bunların hepsinin geri planı var. Bu arka plan şu, kendileri değil. Bu arka planı başka birileri kullanarak yaptırıyor bunlara. Ve getirdikleri, dile getirdikleri o gün, o dönemi hatırlıyoruz. 128 milyar üzerinden öyle bir şey kopardılar ki ortada soruşturma yok. Ortada herhangi bir kovuşturma yok. Soruşturma, kovuşturma yok. Ortada herhangi bir delil de yok ki zaten nihai olarak ulaşacak. Ama bu bir ifade özgürlüğü. Şimdi bakın, CHP'nin özellikle sığındığı şeylerden bir tanesi ifade özgürlüğü, masumiyet karinesi ve ne zaman kendilerine değdiği zaman, kendileri suçlandığı zaman masumiyet karinesi var. Ne zaman kendileri yanlış bir şey yapsa, hakaret etse ya da yalan söylese, burada da ifade özgürlüğünü kullanıyorlar. İfade özgürlüğünü de istismar ediyorlar, masumiyet karinesini de istismar ediyorlar. Şimdi bakın, evet, masumiyet karinesi dediğimiz şey bir gerçek hukuk dünyasında. Kişi ceza almadıkça, hüküm giymedikçe elbette masum kabul edilmelidir. Ama bu ceza yargılamasında kişinin muhatap olduğu taraflar açısından özellikle dikkate alınmalıdır. Kişinin bu anlamda lekelenmeme hakkı tabii ki kutsaldır. Ama bu yaptıklarında hiç kimsenin bunu ifade özgürlüğü olarak sıfatlandırıp orada hiç yargılama olmadan, daha masumiyet karinesi bile doğmadan evleviyetle susmaları gereken bir şeyi yalan

0: olarak bir siyasi manipülasyonu, spekülasyonu böyle dolaşıma sokuyorlar.
1: Ve kerli ferli siyasetçilerden bahsediyoruz.
0: Tabii tabii, hepsi bir arada yapmışlar.
1: Partisinden bahsediyoruz.
0: Ve hesap uzmanı genel başkanından.
1: Evet, eline anayasa kitapçığı almış. Hukukçulardan bahsediyoruz. Ve bunları söylerken de ardından sığındıkları şey ifade özgürlüğü.
0: Efendim, bugün yaşamıyor muyuz? Bugün de aynı şeyi yaptılar. Mutlak butların hangi mahkemede görülmesi gerektiğine dair troll gibi davrandı hukukçuları bile. Ve aynı yalanın peşine hepsi sıralandı. Ve yalan söyledikleri ve bu anlamda itham etmeye çalıştıkları Sayın Berat Albayrak'ta öyle bir bakanlık, Enerji Bakanlığı dönemi var. Öyle bir Hazine Maliye Bakanlığı dönemi var. Ve Türkiye'nin bu anlamda gerçekten geleceğe dair vizyonunu gerek Mavi Vatan gerek Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilerinin bugün varlığı, Karadeniz'de bugün gazın bulunmuş olması Berat Albayrak'ın o anlamdaki vizyoner tavrıyla ilgiliydi. Bir taraftan da swaplarla hatta İngiltere'de bulunan altınların Türkiye'ye getirilmesi hususunda Berat Albayrak'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin gerçekten teşekkür etmesi gereken yegane bakanlardan bir tanesi olduğunu da söylemek lazım. Bunu da ifade etmek lazım. Yani bir şekilde itham edebilmek, bir şekilde bu gerçekleştirilen başarıları görünmez kılabilmek için çok büyük bir yalan söylemeye ihtiyaçları vardı. Onu söylemişler zaten.
1: Hangi propaganda yani hani Göbels'e mi sığdırırız bunu, nereye sığdırırız ama
0: aslında Göbels'te,
1: öyle bir şey var ki. Tabii. Evet. Onun savları ama hani bugün anti Amerikan, anti emperyalizm bir çizgide kendini gören
0: iddia eden diyelim.
1: İddia yani eden aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz ki bu yalanlar hala hafızalarda. Anlar Hocam, sizin de bir yorumunuz varsa almak
2: istiyorum. Evet, yani hakkı dediğiniz gibi bu aslında gazetecinin söylediği o Gobbes taktiğini anlatıyor. Yani bir yalana sarıl, at ve sürekli tekrar et, inandırıcı hale. Bunu zamanında Hitler'in propaganda bakanı o Nazi iktidarı döneminde çok sert bir şekilde bakmış. Şimdi sizin dediğiniz gibi aslında siyaset Türkiye'de özellikle bir ana muhalefet içerisinde çok ciddi bir kriz var. Ve bu kriz benim gördüğüm kadarıyla bir bölünmeyle sonuçlanacak parti. Çünkü bu partinin böyle bir ortamdan düze çıkma şansı olanaksız gözüküyor. Yaşanan gelişmeler bunu gösteriyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine bakarsanız genel başkanlığı döneminde, yani birinci genel başkanlığı döneminde Türkiye'yi hukuk devleti olmamakla, mahkemeleri siyasi olmakla suçluyor. Ama bugün mahkemenin verdiği karara sığınarak, sıkı sıkı koltuğunda kalarak kurultaya gidemem. Çünkü tedbir kararı var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu mahkemelere aslında bağlılığını bir anlamda ifade ediyor. Şeylere baktım hocalarım konuşurken. Özgür Özel'i şeyle suçluyor. Dış basına demeç vermekle suçluyor. Kılıçdaroğlu'nun dış basına ilk demecine baktım. 7 Şubat MİT krizinin hemen ertesi günü 8 Şubat 2012'de Financial Times'a bir demeç veriyor Kılıçdaroğlu. Hemen MİT krizinin arkasından ve Türkiye'de hukukun olmadığından, hukuk üzerinde, mahkemeler üzerinde siyasi baskı olduğunu uzun uzun anlatıyor. Yine şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına baktığınız zaman FETÖ'cülükle suçluyor Özgür Özel ve ekibini ve diyor ki özür diliyor. Ben FETÖ'cüleri partide temizleyemediği için özür diliyorum ama Türkiye Fethullahçılara karşı, FETÖ terör örgütüne karşı inanılmaz bir mücadele verdi. Milletiyle, liderliğiyle, hükümetiyle ve bu Fethullahçıların kanalları kapanırken, medya kurumları kapanırken bir terör örgütü sıfatı kazandı FETÖ ve arkasından doğal olarak basın kurumları kapanırken Kılıçdaroğlu o medya kuruluşlarının önünde o kuruluşlara destek ziyaretlerinde bulundu. Bunu hatırlıyoruz.
1: Osmanlı açıklaması da dikkat çekti.
2: Ona gelecektim
1: vaktiyle
2: tam olarak.
1: Ne işimiz var orada?
2: Tam onu söyleyecektim. İkincisi, Türkiye bir 15 Temmuz gibi bir belayı atlattı. Yine lideriyle, milletiyle, ülkesiyle. Mesela Kılıçdaroğlu o süreci biliyorsunuz kontrollü darbe, tiyatro gibi ifadeleri kullandı. Ve bunu dış basını anlatırken de demeçlerinde sürekli bunu kullanmaya gayret etti. Yani şu an kendi aralarındaki çok ciddi bir mücadele var. Ve bu mücadele içerisinde aslında birbirlerinin zayıf
3: Anır
2: taraflarını
3: hocam,
2: ifşa
3: az
2: ediyorlar.
3: Az önce söylediniz, konuştukları, ikisinin de konuştukları medya hangisi? Hem Özgür Özel'in beyanat verdiği medya, İngiliz ve ABD medyası değil mi? Yanlış mıyım?
2: Yani Batı medyası, evet.
3: Sivas Kongresi değil mi? Yani. İngiliz himayesiyle Amerikan mandatını
1: manda ve himaye kabul edilemez.
3: Atatürk'ün partisiyiz ya.
1: Yani. Önce Sivas, ardından Erzurum Kongresi'nde.
3: Yok, Atatürk'ün partisiz değil mi?

0: 1,5 yıl evet, evet. bunun üzerinden. Fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü mahkemenin kendisi. Ama asıl bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Neden? Hiç buna bakılmadan. Nedeni biliyor musunuz? Bir ülkenin hazinesinden, Merkez Bankası sisteminden 138 milyar doların onların iddia ettiği yalan şeklinde söylüyorum. Çıkması ya da uçması bu ülkenin batması demek. Yani ben sadece bu işin uzmanları üzerinden söylüyorum. Bu yalanı bakın bu yalanı
1: olduğunu da biliyorlar.
0: Ne oldu? Bu yalanı söyleyenlere ne oldu? Bu yalanı pazarlayana ne oldu? Bu yalanı haber yapanlara ne oldu? Bu yalanı söyleyenlere ne oldu bu memlekette? Neden bunu konuşmuyoruz? Ne oldu biliyor musunuz? Başka bir yalanla karşımıza çıktılar. Ta sonra yalan rüzgarı ya hani bir film vardı ya.
1: 2013'teki yalan... konuşmasıyla başladı.
0: Ama bakın ya biz bunu neden konuşmuyoruz ya bu meydan bu kadar boş mu?
1: Bugünkü iddiası da aynen şu. Diyor ki benim ve ekibimin suçu seçim kazanmak, AK Parti'ye tehdit oluşturmak. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bölgede planladığı nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek, onların tarif ettiği düzenin içinde yer almayacağımızı söylemek diyor Özgür Özel.
0: O makul aktörü burada, tekrarlar mısınız? Burada... Neyi tekrar hocam siz sözünüzü kestim. Neymiş?
1: İsrail onların ve... tarif ettiği düzenin içinde yani İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin.
0: Evet devam edin.
1: Tekrar o cümleyi okuyayım. Evet. ABD ve İsrail'in bölgede planladığı nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek, onların tarif ettiği düzenin içinde yer almayacağımızı söylemek.
0: Bunu Özgür Özel mi dedi? Reddettiği anı, zamanı, şekli ilan etsin. Öyle üç kuruşa beş köfte yok. Reddetmiş ya. Bırakın hepsini. Geri kalanını bırakın. İsrail ve ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kurmak istediği düzene karşı baş kaldırmış. Onun yerini, zamanını, şeklini bu memlekete ispatlasın. Kendisi milletvekili. Şu anda da grup başkanı. Yani sistemi o şekilde kabul ediyor meclis içinde. Ve kendisinin de kendi iddia dahilinde seçilmiş bir genel başkan olduğunu. Bu dediği çok ağır ve çok önemli bir kelimedir. Gidecek bunu nasıl yaptığını şeklini öyle sloganla atmakla değil. Bu çok büyük bir laf. Bu kamuoyuna altını doldursun. Yani ben siyasetçiyim. Benim dokunulmazlığım var. Nasıl olsa az önce 128 milyar dolar yalanı üzerinden söyledik ya. Ne söylersem oluyor. Ya kim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bunu Siyonist akılla dizayn edecek? Geldiler. Söyleyeyim geldiler. Bakın geldiler. Netanyahu'yla geldiler. Hani bir Netanyahu var. Bir de 15 Temmuz'a gelen sözde Netanyahu'yla geldiler. Milli iradeden bu milletten tokadı yediler. Eğer bizim bilmediğimiz belki yani Özgür Özel hocam siz hukukçusunuz. Çok değerli bilgiler ise bu ulusal güvenlik meselesi olabilir. Bir siyasetçi bilgi gelmiştir. Bilmek gelmiştir. Bunu bize söylemekle mükellef. Öyle yok. Ben söyledim. Medyada, sanal medyada üzerinde debiniyorlar. Duruyor. Bir de öyle bir tanımlanıyor kendisine. Bakın bunlar öyle bir aktör ki. Bir sözü daha var. Ona da bakacağım tekrar. Devlet sana geldi mi diyorlar diyor. Devlet dediğinde evet, ki evet. Bina diyor. Dedim mi bunu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bina değildir.
1: Yine burada aynen. Konuşmuştuk.
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu devlet şehit kanlarıyla kurulmuş Gazi Mustafa Kemal'in de ilimle, irfanla, mücadeleyle kurulmuş ve dünyada emsali olmayan bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimse bina diyemez. Şimdi bunlar söyleniyor. Bak bunu Özgür Özel kim söylese aynısını söyler. Kimse bu devlete bina diyemezsin. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hı hı. Osmanlı'nın devamı, Anadolu Selçuklu'nun devamı, Büyük Selçuklu'nun devamı, geri Hunların devamı, Atilla'nın devamı. 16 tane Cumhurbaşkanlığı forsumuzda büyük imparatorluk var. O imparatorluklar. 200 tane devlet kurduk biz. Sen binlerce medeniyetin devamını bina. Ne? Yapboz mu bu? Şimdi, ama ne oluyor? Şimdi, yalanlar zamanındayız. Algılar zamanındayız.
2: Burada bir şey daha ben ilave edeyim. Sana
1: bir hatırlatmayı daha yapayım. Belki arkadaşlarım geçiremeyebilecektir ama İsrail'in o nizamı vesaire ABD'nin nizamı
0: kendi kurtarmak diyor, için geride kendi kurtarmak için İsrail'e mi sığınmışım?
1: Geçtiğimiz günlerde daha Amerikan basınına bu demeçleri veren Özgür Özel hatta İsrail'in büyük bir soykırım gerçekleştirdiği 7 Ekim'in o ilk dönemlerinde hatırlayalım. Başkan Erdoğan Kuvay Milliye demişti Gazze'ler için, Hamas için. Özgür Özel ise
3: terör örgütü.
1: Hamas bir terör örgütüdür demişti. Sonradan evet, demişti. Bunları çokça çevirdi ama bilmiyorum Kemal Hocam sizin de ilminize, tecrübenize isnaden sormak istiyorum.

0: hala monarşiyle yönetilen bir ülkenin tırnak içerisinde demokrasisinden medet ummak ne derece çelişir? Siz de ifade ettiniz ya, Atatürk ilke ve inkılapları.
1: Şimdi asıl büyük tehlike o, ama bir tehlike daha var. Bakın, es geçmeyelim. Bu hanımefendi kendi uydurmuyor bunları. Okumuş. Dedi hocam, Joseph Goebbels. Bu adam dünyanın en tehlikeli adamı. Bakanlığın adı ne biliyor musunuz? Halkı aydınlatma ve propaganda bakanı. Bu adamın statüsü bu. Şimdi diyor ki, büyük yalan söyle. Dedi ya, işte büyük yalan dediği şu. Halk diyecek ki, o kadar büyük at ki bu kadarı da uydurulmaz densin. Ve inansınlar, inanıyorlardı. Tekrarlar ayrı bir konu. Ben onun kaldığı yerden devam edeyim. Bir de diyor ki, tek bir düşman yarat. İşte gericiler. Cumhuriyet Halk Partili olanlar çağdaş, geri kalan gerici.
0: Yobaz, gerici.
1: Yobaz, gerici. Bak, bu tanım üzerinden gidiyor. Yani böyle bir günah keçisi yaratıyor. Bunlar tehlikeli oyunlar, tehlikeli propagandalar ve usuller. Bu Hitler'in ilkeleri. Bir de der ki, siyah beyaz, gri alan yok. Yani benden sen çağdaşsın, medenisin, değilsen gene aynı gericisin.
0: Beyaz Türkler.
1: Şimdi bunlar için araçlar
0: hatta
1: var.
0: İmamoğlu dosyasında geçmişti, onu belki ilerleyen günlerde açarız. Biz Jön Türkler ifadesi.
1: Ama bu işte bakın, bir şeyin taktiğin uygulanması. Ya bir siyasi parti halka rağmen, belli büyük bir gruba rağmen bu ilkeleri, devşirdiği ilkeleri uyguluyor. Tehlike bu. Güvenlik açısından bakıldığında buraya dikkat etmek lazım. Kullandığı şeylere bakın, araçlara bakın. Hitler de kullandı radyoyu, medyayı kullanıyorlar şu anda bunun için. Medyayı kullanıyorlar. Mesela büyük şölenler, büyük gösteriler. Şimdi ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Dikkatimi çekerdi hep. Es geçtim o şey olayları. Beylikdüzü'nde ya bir cadde var. İkide bir böyle haftada bir iki defa şey konuyor. Standlar. Belediye stand kuruyor. Böyle küçük küçük. İşte takı makı bir şey, böyle yöresel ürünler. Çok güzel, elbette yapılabilir. Ondan sonra tabii gelen yok, giden yok, satışlar yok. Duruyor. Bir iki hafta kaldırılıyor. Garip böyle konserler falan düzenleniyor bir yerlerde. Adı sana duyulmamış insanlar getir. Ya büyük şölenler, büyük paneller, büyük pankartlar açılarak hep şu vurgu yapılıyor. Atatürk, Cumhuriyet. Ya büyük şölenlerle insanların gözüne bazı mesajlar aktarılmaya çalışılıyor ve algı yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi bu yapılınca bir taraftan da el altından arka planda başka bir gizli ajanda devam edip gidiyor.
0: Son dakikamdayız, evet, yani yarım kalmasın.
1: Bunun plansız olması mümkün değil. Bu bir plan, bu bir proje, bir program uygulanıyor. Hep beraber masanın etrafında toplanılmış, planın programı yapılmış. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin bekası ciddi riske atılıyor. Ve
0: 25 yıldır aralıksız bir şekilde bu ve benzeri propaganda araçlarıyla, yalanlarla kendi seçmenleri başta olmak üzere halkı bu şekilde empoze etmeye çalışan, bu algıları empoze etmeye çalışan bir zihniyette karşı karşıya.
1: Cumhuriyet mitingleri vardı, hatırlıyor musunuz?
0: Evet,
1: onlar tabii. Ne için vardı biliyor musunuz? Şeriata karşı. Ya ne şeriatı kardeşim? Nereden çıkarttın şeriatı?
0: Türkiye DEAŞ'a silah veriyordu ya.
1: Yani bu şeriat meselesi üzerinden bir işte bu oyun, bu propaganda, bu ciddi bir risk. Onun için hep ben söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi 2009'dan beri başka güçlerin elinde oyuncak vaziyetine geçti. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda fark etti, onu toparlamaya çalışıyor.
0: İşte bu iddialarla, bu yalanlarla bugünlere gelenler bugün bizzat bu propagandalarla kendi kendilerini suçluyorlar.
2: Mevcut durum nasıl biliyor musun?
0: Evet.
2: Özgür Özel ve ekibi kendini kurtarmaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'yi kurtarmaya çalışıyor.
1: Bu i̇şte, acaba
2: o da tartışılıyor. Ben sözleri üzerinden söylüyorum. Sözleri üzerinden. Yaptıkları
0: bugün bakıyorsun. Birbirlerini İsrail'in adamı olmakla, o nizamın adamı olmakla ya da FETÖ'cülükte suçlamaya başladılar.
1: Ama her geç
0: ama
1: böyle
0: hepsinin
1: olur.
0: Birleştiği
1: her
0: nokta
1: geç
0: buydu.
1: Böyle olur.
2: Böyle suçluyorlar da millet kim milletin adamı görüyor.
0: Peki. Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. Görünen o ki ilerleyen süreçte daha sert açıklamalar olacaktır. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlar ve açıklamaları yakın takipte olacaktır. Avukat Mehmet Yılmaz Erçel, çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Doktor Anar Ali, çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Kemal Uluçar, çok teşekkür ediyorum sizlere de.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve Güngör Yavuzarslan, teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli değerlendirmeleriniz, aktardığınız bilgilerden dolayı bizler dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdilik Gece Ajansı'nı noktalayacağız efendim. İyi geceler.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 2 oldu. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var, sizlerle paylaşacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump önce İran'a saldıracağını söyledi. Ardından kararı iptal ederek barış anlaşması için mutabakata varıldığını, yakın zamanda imzalanacağını duyurdu. Trump ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini açıkladı.
1: İran'la ilgili savaş meselesini az önce büyük bir başarıyla çözdük ve önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanması beklenen belgelerin son halini almayı bekliyoruz. Muhtemelen bir imza töreni düzenlenecek. Belki de Avrupa'da. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağına dair bir anlaşmamız var. Bu, bunu elde etmek için katlandığımız tüm sürecin asıl amacıydı. Yani bu çok çok büyük bir şey. Ancak yakında bir imza töreni olacak ve belgeler neredeyse son halini aldı. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Çok iyi. Bu oldukça hızlı bir şekilde tamamlanmalı. Onlar da herkes bunu istiyordu ve bence bundan birçok iyi ilişki doğabilir. Az önce basın açıklamasında adı geçen birçok ülkenin liderleriyle konuştum. Az önce Netanyahu ile konuştum. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkelerin liderleriyle konuştum. Ve Türkiye ile de konuşacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika biridir. Ve bu gerçekten harika bir şey. Çok büyük bir coşku var. Tüm Orta Doğu mutlu. Ve Orta Doğu'nun ötesinde bir işaret verir vermez boğaz açılacak.
0: ABD İran'a saldırdı mı? Trump neden arkadaşını istiyor? Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever'le konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz yayınımıza, iyi geceler diyelim.
2: Hoş bulduk Sinan Bey, hayırlı geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii daha birkaç gün önce anlaşmaya çok yaklaştık havası varken Trump'ın bizi enayi yerine koyuyorlar, masada oyalıyorlar çıkışının hemen ardından. ABD'nin operasyonları gerçekleşti. Bu saldırılar Washington'ın Tahran'ın masada nihai tavizleri vermeye zorlamak için kullandığı bir zorlayıcı diplomasi taktiği mi hocam? Yoksa diplomasi masası aslında tamamen devrildi mi? İran'dan da farklı açıklamalar geliyor çünkü.
2: Şimdi Sinan Bey, siz de belirttiğiniz gibi bu saldırı aslında zorlayıcı diplomasi anlamında Amerika Birleşik Devletleri'nin atmakta olduğu son adımdı. Ki ben enteresan biçimde bizdeki bir takım anlaşma modellerine benzeteceğim. Sanki bir koyun pazarlığı gibi Trump sürekli İran'ı böyle bir şeye zorlama çabası içerisinde. Yani açıklamalara bakıyorsunuz yine anlaşma çok yakın ki biz bunu iki gün önce de duymuştuk, hatırlayacaksınız. Benzer biçimde çok ağır maddeleri bulunan, yani böyle nasıl gerçekleşeceği belli olmayan, İran tarafından yalanlanan, yine sizin vurguladığınız gibi yine bir barış anlaşması meselesinin aslında gündeme geldiğini görüyoruz ve ben işin doğrusu çok buradan bir barış anlaşması çıkıp çıkmayacağı yönde de hala tam olarak emin değilim. Tabii bugün Trump'ın çok ciddi bir tehdidi vardı bildiğiniz gibi. İmzalamazlarsa artık ben askeri harekatı başlatacağım demişti. Ancak bu noktada da biz baktığımız zaman şimdi iddia edilen metin üzerinde de bir Sinan Bey enteresan bazı noktalar var. Yani nükleer silah hiçbir şekilde elinde bulundurmayacak. Nükleer materyallerin çıkartılması meselesi var. Benzer biçimde vekil aktörleri kullanmaması konusu var. Hemen Hizbullah ve Lübnan meselesi aklımıza gelmeli. Soykırımcı İsrail meselesi aklımıza gelmeli. Benzer biçimde burada kullanmakta olduğu balistik füzelerin menzillerinin kısaltılması. Yani aslında yine İsrail'in güvenliğinin ön plana alınmakta olduğu bir anlaşma. Ve bununla beraber bu anlaşma gerçekten var mı yok mu? Yine biz bir Trump her şey çok güzel olacak, harika olacak açıklaması. Ama İran'dan gelen hayır, böyle bir açıklama yok. Trump sürekli maksimalist istekler içerisinde, biz bunları kabul edemeyiz gibi bir takım maalesef hala söylentilerin devam etti. Ve çatışmanın her an tekrar başlayabileceği bir alan. Şimdi sorunuza da gelecek olsak, bu harikadasın neden istiyoruz? Boğaz'ın açılması konusu. Yani o kadar enteresan ki zaten biz bu çatışmanın başından bu yana şu sorular aklımızda. Hark Adası ve Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak, buradaki diğer adalarla ilgili olarak zaten

0: zaten açıktı burası Sinan Bey. Yani bir problem olmayan yere bir problem getirdiniz. İsrail'in çekiştirmesiyle hepimiz bunu biliyoruz artık. Epstein dosyaları, farklı bir takım gelişmeler, İsrail lobisinin oradaki Trump'ı zorluyor olması sonucunda bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir İran'la krize başlattığını, açık olan bu Hürmüz Boğazı'nı kapatmış olduğunu gördük. Şimdi tekrar açmak adına Trump'ın bir takım iddialarını sürekli dinliyoruz. Yani hatırlayacaksınız, iki gün önce de bu Hürmüz Boğazı'nı açtığını söylemişti. Arkasından İran Hürmüz Boğazı'nın kapandığını ve biz iki gece boyunca birinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine verdiği orantısız cevap, ikinci gecede de, yani dün gecede bildiğiniz gibi yine karşılıklı olarak misilleme saldırılarının gerçekleştiği bir alan. Şimdi bugün yine Trump işte çok epey yüksek perdeden, yani çok da ne kadar inandırıcı tabii bunu da bilmiyoruz, çok yüksek perdeden bir el açtı. Barış ve varıyoruz, yaklaştık gibisine. Burada bazı ülkenin isimlerini zikretti. Ufak bir nokta var burada Sinan Bey dikkat edilmesi gereken. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yle de görüşeceğim dedi. Yani ben hala bu anlamda bir netlik olmadığını işin doğrusu düşünüyorum ki buradaki Türkiye'nin rolü zaten yadsınamaz. Bu anlamda ancak ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan çıkıp bir açıklama yaptığı zaman, bu barışa biz de katkısınız dediği zaman, gerçekten bir şeylerin doğru olduğu yönünde bir inancım gelişecek. Yani bunu bireysel anlamda söylemek gerekir. Ve bu çerçevede de işte Türkiye ile henüz görüşmemiş, diğer ülkelerle görüşülmüş. İşte Trump'ın dediği kadarıyla İran her şeyi kabul etmiş. Ancak karşı tarafta da bunların hiçbirisinin doğru olmadığını hala söyleyen, masada görüşmelerin devam ettiğini kabul eden, ancak maksimalist talepleri de vurgulayan bir İran meselesi var. Onlardan da zaten sürekli bildiğiniz gibi açıklamalar geliyor yandan da. Trump'ı yalanlayacak biçimde gene.
1: Şimdi görüştüğünden yana bir şüphe yok. Elbette görüşüyordur bu ülkelerle ama ne söylüyor acaba? İran'ı ikna edin, masaya getirin, anlaşmayı imzalayalım. Maddeler de bunlar. Ama İran zaten bu maddeleri kabul etmiyor ki.
0: Ya işte Sinan Bey, buradaki problem burada zaten. Yani başından böyle hezeyan mı diyeceğiz artık, yoksa bir sizin de belirttiğiniz gibi zorlayıcı bir diplomasi meselesi mi var? Hani her an bir tehdit ederek bir ülkeyi ne kadar masaya çekebilirsiniz? Bu anlaşma olsa bile ne kadar kalıcı olur? Yani direkt aklıma gelen iş şu Sinan Bey benim. Yani burada Netanyahu ile yapmış olduğu bir konuşmayla ilgili Trump'ın niye bir açıklaması var? Az önce saymış olduğum bütün maddeleri söylüyor burada. Yani peki bu garantiyi kim verecek Sinan Bey? Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri İran bir anlaşma imzalasa, yarın İsrail denilen soykırımcı devletin tekrar saldırmayacağı, bu terör devletin tekrar saldırmayacağı yönde bir garanti var mı? Yok. Bir ay sonra, altı ay sonra, bir yıl sonra. Yani bu anlamda da böyle son derece aslında altı boş olan bir anlaşmayla alakalı olarak bir takım yaklaşımların gelmekte olduğunu görüyoruz. Yani yine Trump burada sanki işi bitirmiş gibi, ben az önce de aslında oynaya verecektim, böyle bir koyun pazarlığı gibi, hadi hadi olsun bakalım bu sefer diyerek, bu fiyata anlaşalım diyerek böyle çok enteresan bazı yaklaşımlar sergiliyor. Ben yine bunun sonucundan çok işin doğrusu, üzülerek de olsa bir şey çıkacağını çok işin doğrusu düşünmüyorum. Çünkü şu maddelere, başlıklara baktığım zaman hangisi İran'ın kabul edebileceği maddeler bundan Sinan Bey? Yani
1: Bülent Hocam, belki nükleer konularda bir anlaşmaya varılabilir. Bir orta yol bulunabilir. Yılla ilgili bir plan yapılabilir. Denetleme ile ilgili bir plan yapılabilir. Ama hangi ülkenin savunma sanayine karışırsınız, kaç kilometreye kadar füze atabileceğini denetlersiniz, bunu nasıl denetleyeceksiniz, yer altında tesisler var. Yine bir bahane bulup tekrar saldırmayacağınızın da bir garantisi yok gibi.
0: Kesinlikle Sinan Bey, aslında çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Ben de tam onu söylüyordum. Yani burada aslında bir egemenlik ve bağımsızlık meselesini göz önüne alıyorsunuz. Yani İsrail'e saldırmayacak, vekil aktörlerle ilişkiye geçmeyecek. Bizim o zaman bildiğimiz İran olacak mı bu? Ki hep biliyorsunuz yanlarımızda konuşuyoruz. Güvenlik bloğunun üzerine inşa edilmiş, bu sistemlerin üzerine inşa edilmiş bir rejimden, bir ülkeden bahsediyorsunuz. Ki çok uzun zamanda biz İran'ın bölgedeki o Şii ekseni çerçevesindeki faaliyetlerini de gördük, biliyoruz. Yani İran bunların tamamını birdenbire terk ederek bildiğimiz rejimin ayakta kalması meselesi nasıl olacak? Ki başından bu yana biliyorsunuz, hem SEPA olsun ki artık tamamen kontrolü İran'da radikal unsurların ele aldığını biliyoruz. Ve diğer güvenlik servisleri olsun, bununla ilgili olarak bu başlıklarda kabul edecek olurlarsa ne kadar ayakta kalabilecekler? Çünkü biz İran içinde de hatırlayacaksınız, bu çatışmaların çok öncesinde de ekonomik çok büyük problemler nedeniyle sokakta gösterileri zaten görüyorduk. Yani şimdi tekrar yarın bir gün İran'da bir gösterilerin başladığını, hükümetin devrilme yönelik olarak bir takım faaliyetlerin gerçekleştireceğini, bunların altında da bu tür maalesef devletlerin altına oymaya çabalayan teolojik sapkınlık içerisindeki bir İsrail'in olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani dönüp dolaşıp aslında aynı meseleye geliyoruz. Buradaki bu garanti verme meselesi nasıl olacak Sinan Bey? Yani ve şunu da unutmamak lazım. Bütün bu uzun

0: Diplomasi ve savaş tarihi boyunca kötü barışların hep daha büyük savaşlara sonradan yol açtığını da biz bir şekilde gördük. Yani bu da Trump biraz yaklaşan seçimler, Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki ekonomik meseleler, benzer biçimde küresel boyutta kendisine yüklenen sorumluluk ve yine ekonomik konu yüzünden bir an önce buradan bir şekilde zaferle ayrılma planı içerisinde, yani bir panikle hareket ediyor. Bu yüzden de hiç durmadan neredeyse 2 günde bir, biliyorsunuz, bir barış anlaşması ilan edip duruyor. Ama karşısında bu meselenin böyle olmadığını, yani kolaylıkla bu başlıklara yaklaşamayacak olan, istese de yaklaşamayacak olan bir İran rejiminin olduğunu da görmek gerekiyor. Ve ben işin doğrusu özellikle şu 2 günde İran'ın biraz daha psikolojik olarak tekrar üstünlüğü ele almaya başladığını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Körfez ülkelerindeki denklemler yine aslında İsrail'e yaptığı başarılı atışlar, yani bir yandan da savunamıyor Amerika Birleşik Devletleri. Tek başına değil bölgede, koruması gereken Körfez ülkeleri var. Buralardan ne kadar para aldığını, çatışmanın içindeyken bile 20 milyar dolara yakın bir silah anlaşmasını bu ülkelerle imzaladığını, benzer biçimde İsrail denilen soykırımcı devleti korumak adına da bütün diğer ülkelerin güvenini kaybetmekte olduğunu, ta Güney Kore'den, Almanya'dan hava savunma sistemlerini çektiğini biliyoruz Sinan Bey. Yani bu anlamda da güvenini giderek yitiren bir Amerika Birleşik Devletleri denklemin olduğunu vurgulamak lazım ve bununla beraber sıkışan bir Trump. Yani şimdi bu akşam tekrar çatışmanın başlayıp başlamayacağı konusunda hiçbirimizin bir fikri yok ki zaman zaman Hürmüz Boğazı'ndan işte yine tekrar çatışmanın başladığına yönelik veyahut da İran içinde bazı hedeflerin vurulduğuna yönelik ufak tefek de olsa bir çatışma haberleri geliyor gibi görünüyor. Yine burada unutmamak gereken konu ki hep vuruluyoruz başından bu yana. Bu Amerika-İran gerilimini ve savaşını çok iyi perde yapan bir soykırımcı İsrail meselesini unutmamak lazım. Buradaki bir önemli başlık da Lübnan ve Hizbullah. Yani zaten çatışmanın tekrar 2 gün önce bu yüzden başladığını unutmayalım. İran bu yüzden İsrail'e saldırmıştı. Lübnan'daki soykırımcı faaliyetleri nedeniyle. Şimdi burayla alakalı olarak da bundan vazgeçtiğini ilan eden bir İran düşünebiliyor muyuz acaba? Ben çok işin doğrusu şu başlıklara bakarak çok çok zor olduğunu düşünüyorum bunun. Öyle ki Trump yanına belli başlı bölgeleri de alarak, ki Türkiye'yi zaten sonra arayacağını bu yüzden söylüyor, İşi netledikten sonra büyük ihtimal, ya da Türkiye'nin onayı duyulursa büyük ihtimalle bu iş oldu diye düşüneceğiz. Bu anlamda bazı ülkeleri sayarak bunlarla beraber İran üzerinde bir baskı kurmaya çabaladığını halen düşünüyorum. Evet, bir metin vardır ama bu katil soykırımcı Netanyahu ile konuştuğu gibi bir metinse, yani bu nükleer başlık, vekil aktörler meselesi, roketlerin menzilinin kısaltılması, yani bunların hangi biri kabul edilebilir? Başından beri sizlerle konuşuyoruz. Bana çok işin doğrusu rasyonel çözümler olarak görünmüyor İran açısından.
1: Hocam şöyle de bir durum var. Bu başlıkları İsrail medyası sızdırıyor olabilir. Belki de bu başlıklar yoktur tamamen. Ama savaş bitmesin, savaş uzasın diye özellikle bu tip maddeleri ortaya sürerek savaşın bitmemesini sağlıyor olabilir İsrail. Onu da göz önüne almak lazım. Acaba Trump hangi maddelerde uzlaştı? Tabii Lübnan'a saldırısını durdurması lazım bir yandan İsrail. Ona da güven
0: Doğru.
1: olmayacak.
0: Doğru. Yani Sinan Bey işte çok önemli bir noktayı vurguladınız. Bu arada hani bunları Trump'ın açıkladığını unutmayalım. Bu başlıkları Trump Netanyahu ile görüştüğünü söyleyerek açıkladı. Sizin de söylediğiniz gibi burada zaten Epstein davaları başta olmak üzere. Yani ve istihbarat, Mossad, İsrail istihbaratının, Mossad'ın ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde etkin olduğunu da zaten çok büyük rahatsızlık yarattığını da biliyoruz Amerika'da. Yani bu çerçevede yalnızca hedef Trump değil, arkadaki istihbarat servislerinin tamamı, ki ne kadar büyük olduklarını CIA'den, FBI'den, bütün dünyada dinleme yapan NSA'inden, yani bunların tamamını da Mossad'ın sızmış olması ne kadar sağlıklı bir Amerika fotoğrafı olacağını zaten bir garantisi. Ve sizin de söylemiş olduğunuz gibi zaten bu noktada Trump o kadar iddialarına devam ediyor ki hızlı biçimde işte Vance'in gidip Avrupa'da imzalayacağını, isim bile belli bakın. Yani ama bunun karşısında herhangi bir şekilde bu şeye yanaşmayacak olan bir İran var ve hala İran Trump'ın bu işi abarttığını, bir takım maddeleri kabul etmeyeceğini ve Lübnan meselesi, işte siz de vurguluyorsunuz zaten sürekli. Yani Lübnan konusunda da gerçekten İran'ın 2 gün önceki saldırıda verdiği mesaj Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik olarak değil, İsrail'i durdur olarak ben okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün dediğim gibi bir küçük bir barış anlaşması veyahut da birkaç maddelik İran'ın dondurulmuş varlıkları, diyelim ki Trump'ın söylediği bu başlıkların hiçbirisi yok, gerçekten İran'ın da kabul edebileceği bir anlaşma var. İsrail'in burada başka bir ülkeye saldırıp yeni bir savaş çıkartması meselesini konuşmak gerekiyor. Yani bu anlamda durdurulması gereken burada Amerika-İran savaşı değil aslında, İsrail'in saldırganlığının dizginlenmesi. Belki Trump'ın üzerinde Amerika'daki bu oyunlarına son verilmesi. Yani bence önemli olan bu. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten biliyorsunuz çok sert bir dille zaten. Yani bu meseleden sonra açılabilecek bir dosya.

0: Bunun Çin'den ünlü almaya başladı. Bildiğiniz gibi Kıbrıs'ta bir takım önemli gelişmeler var. Adalar Denizi'nde önemli gelişmeler var. Yunanistan'la bazı ilişkiler var. Bu küçük devletler akıllarınca buradaki ileri karakol İsrail'e bir takım faaliyetler içine girmeye çabalıyorlar ki İran krizinin yatışmasıyla belki beraber burada bir defter açmaya çabalayacak bir İsrail meselesini şimdiden sen Cumhurbaşkanı'nın önüne aldığını ve gerekli uyarıları da yapmakta olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda Lübnan'daki faaliyetlerini belki devam ettirecek ama maalesef Gazze meselesi biliyorsunuz yine gündemde. Buradaki barış kurulu kuruldu diye düşünüyoruz. Gazze'de belki dedik biraz daha işler yoluna girecek. İran savaşı başladı ve bu Netanyahu denilen savaş suçlusu ve kabinesi ne zaman yolsuzluk dosyaları gelecek olsa hep bir çatışma başlatıyorlar bir şekilde. Bunu daha önce de 12 gün savaşında da gördük, Suriye'de de gördük, İran diye Lübnan'da da gördük. Yani bütün bu kapsamda bakıldığı zaman durdurulması gerekenin İsrail olduğunu çok çok iyi anlamak lazım Sinan Bey burada. Diyelim ki burada İran'da işler yatıştı. Bir iki gün sonra belki tekrar bir İsrail bir bahaneyle beraber Lübnan'ı vurmakla beraber tekrar çatışma sürecine İran mecburen dönecek zaten. Çünkü burada da bir şekilde çekilmek istemeyen de bir İran olduğunu da görmek gerekiyor. Ve bütün o Şii varlığı da çok uzun zamandır da bu rejimin ayakta durduğunu da görmek gerekiyor. Yalnızca İran'da değil, bu bütün bölgedeki Bahreyn olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Lübnan olsun, yani bütün bu alanlarda da faaliyetleri sürdüren yoğun bir Şii nüfusunun olduğunu unutmamak lazım ve dini anlamda İran'a bağlı olan. Bunun kesilmesi demek aslında İran'ın bütün o kollarının kesilmesi anlamına gelir. Benzer biçimde işte silahlanmasını engellemek, benzer biçimde hep böyle İran'ın elinde bir koz olarak tuttuğu nükleer silah meselesi. Biliyorsunuz dini liderin nükleer silah yapmaya karşı fetvası olduğunu söylüyor hep İranlar. Ama Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun raporlarında da nükleer eşikteki ülke her an nükleer silah sahibi olabilir. Yani bu kozu da elinde tutmaya devam edecek. Şimdi bunu da elinden alıyorsunuz. Bununla beraber artık ondan sonra İran'a bir devlet diyebilir miyiz? Ya da o bildiğimiz klasik anlamdaki İran rejimi ayakta kalabilir mi? 2-3 ay sonra gerçekleşecek yeni bir toplumsal olaylarda, sokak olaylarında acaba İran rejimi nasıl bir duruma bürünecek? Ve dediğim gibi bu körfez ülkeleri olan ilişkiler. Yani burada yine Trump'ın iddiasına göre İran'ın zararını karşılayacak bir körfez ülkeleri. Bu da çok enteresan. Hem Amerikan kuvvetler yüzünden saldırıyorsunuz, hem de faturayı körfez ülkelerine bir şekilde ödettiriyorsunuz. Yani son derece enteresan. Ben çok kabul edilebilir bir mesele olarak görmüyorum Sinan Bey bunu. Tabii şimdi arka kapıda da hep arka kapı diplomasisini de biz uzun zaman boyunca gördük. Neler görüşülüyor çok duymuyoruz, bilmiyoruz nasıl bir metin var. Ama Trump'ın açıklamalarının çok yüksek perdeden olduğunu görmek lazım ve ben işin doğrusu İran tarafından kabul edilebileceğini zannetmiyorum. Bir uzlaşma zemininin de gerçekten zor olarak düşünüyorum. Çünkü siz de belirtiyorsunuz özellikle bu nükleer materyaller meselesini çok konuştuk biz. Bu şunu söylemek lazım Sinan Bey, bu nükleer konuyla alakalı olarak da hep yayınlarda ben bilgi vermeye çalışıyorum. Hep böyle nükleer mesele denip geçiyor ama %0'la %5 uranyum zenginleştirmesinde %0'dan %5'e erişmek çok uzun zaman alıyor. Yani bu prosesleri var bunların. Çok uzun yıllar alıyor ama %60'dan %85'e yani nükleer silah elde etmeyi birkaç ay içerisinde yapabilirsiniz. İran bu kozu bırakmak isteyecek mi? Yani buradaki işte daha önce 12 gün savaşlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin vurup toprak altına gömdüğünü iddia ettiği nükleer materyaller 460 kilo kadar da biliyorsunuz zenginleştirmiş uranyum. Yani bununla alakalı olarak işte bölgeye gelip çıkartmaktan bahsediyor. Bunlar çok kolay kolay gerçekleşebilecek bir senaryolar mı? Çok zannetmiyorum ben işin doğrusu. Bir anlamda Hürmüz'ü açma çabası içinde baskı kurmaya çabalayan bir Trump diye düşünüyorum ben.
1: Bülent Hocam, yani yeni gün bakalım neler getirecek yeni açıklamalar. Çünkü her gün başka bir şey oluyor. Bir gün barış oluyor, bir gün ateşkes bozuluyor, birbirlerine füze atıyorlar. Yeni gün ne getirecek tekrar konuşuruz. Önemli bilgiler paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum
1: Çok
0: Sinan Bey.
1: teşekkürler, iyi geceler efendim. Evet, devam edelim değerli izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Kızılay Ödül Töreni'nde Gazze ve Filistin halkına yardımların sürdüğünü söyledi. İsrail'in katliam şebekesinin hesap vereceğini belirten Başkan Erdoğan, Netanyahu yönetimine tepki gösterdi. Hitler ve diğer zalimler gibi akıbetleri aynı olacak dedi.
2: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
3: sözleri oldukça netti. Soykırımcı Netanyahu yönetimine tepki

0: gösteren Erdoğan, Hitler ve diğer zalimler gibi akıbetleri aynı olacak dedi.
1: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kızılay ödüllerinde konuştu. Gazze ve Filistin halkına yardımların sürdüğünü belirten Başkan Erdoğan, İsrail'in katliam şebekesinin hesap vereceğini dile getirdi.
1: Türkiye bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken, diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.
0: Kızılay'ın yardım ve destek çalışmaları da Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi.
1: Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
0: Ödüllerin dağıtıldığı programda Türk Kızılay Filistin Özel Ödülü 12 yaşındaki Gazze'li Renat Attalah'a verildi. 2024 yılında Türk Kızılay'ın bir gıda kolisini açarak Türkiye'ye teşekkür eden ve sosyal medya hesabı üzerinden milyonlara ulaşan Renat Attalah ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Gazze'li Attalah, Başkan Erdoğan'a üzerinde Free Palestine yani Özgür Filistin yazan kendi tasarladığı tişörtü hediye etti. Programda Başkan Erdoğan, ProTürk projesi kapsamında önemli bir ilaç üretim tesisinin de temel atma törenini gerçekleştirdi.
1: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.
2: Gazze'de yüz binlerce insan yokluğun içinde hayata tutunmaya çalışıyor. Filistinliler sadece İsrail'in bombalarıyla değil, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklar ve haşerelerle mücadele ediyor. Gazze'liler su eksikliği nedeniyle de zorlu yaşam şartları ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Soykırım ordusunun Gazze'ye yönelik son saldırılarında bir kişi öldü, üç de yaralı var.
0: Bir yanda İsrail saldırıları, diğer yanda erişilmesi zor bir hal alan temiz su ihtiyacı. Şimdi de yaz mevsimiyle artan sıcak hava ve haşereler. Gazze sadece soykırımın gölgesinde değil, yokluğun pençesinde de yaşam mücadelesi veriyor. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle 2 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Gidecek yerleri olmayan, evlerinin enkazlarında, çadırlarda yaşamaya muhtaç kalan Filistinliler ise %90'ı tahrip olmuş bir kentte her geçen gün daha zor koşullarla yüz yüze. Öyle ki Gazzelilerin tek derdi bombalar değil. Hava sıcaklıklarının artmasıyla Gazze şeridinde biriken çöpler ve atıklarla çoğalan haşereler hastalıklara yol açarak sağlığı tehdit ediyor.
3: Hastanenin acil servisi başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere çeşitli hastalıklarla, alerji ve uyuz gibi cilt hastalıklarından sıkıntı çeken birçok vakayla dolu. Sağlıklı gıda ve içeceğin olmaması, çevre kirliliği ve altyapı eksikliğinin yanı sıra koruyucu önlemler ve kişisel hijyen eksikliği bu duruma yol açmaktadır.
0: Ancak bundan daha da önemlisi temiz suya erişim.
4: Son derece zorlu şartlarda yaşıyoruz. Çadırlar yaşamak için uygun değil. En küçüğü 2 yaşında olan 4 çocuğum var. Geceleri sıcaktan uyuyamıyorlar. En önemli şey çocuklar için su temin edebilmek. Ama duş alabilmek için her zaman su olmuyor.
0: Kente yönelik saldırılarsa ateşkese rağmen sürüyor. Soykırım ordusunun Gazze şeridinin birçok noktasına düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu.

0: Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon binasında hava kalitesi sorunu nedeniyle yanlışlıkla kimyasal alarm verildi. Kısa sürede binalar boşaltıldı. Saatler süren incelemede herhangi bir tehlikeye madde rastlanmadı. Alarmın da yanlışlıkla verildiği tespit edildi.
1: Pentagon'da yanlışlıkla kimyasal alarm verildi. Acil tahliye protokolleri devreye sokuldu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da hava kalitesi sorunu nedeniyle kimyasal alarm verildi. Olay yerine gaz maskeli ve kimyasal koruyucu kıyafetli özel ekipler sevk edildi. 2. ile 5. katlar arasındaki bazı koridorlar kapatıldı. Personelin bir kısmı tahliye edildi. İlk dakikalarda kimyasal veya biyolojik bir tehdit ihtimali üzerinde duruldu. Ancak daha sonra yapılan araştırmada sensör kaynaklı bir yanlış alarm olduğu ortaya çıktı. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, tespit edilen hava kalitesi sorununu çözmek için incelemeler sürüyor açıklamasını yaptı. ABD'nin en kritik askeri merkezlerinden birinde yaşanan bu olay kısa süreli de olsa büyük endişeye yol açtı.
0: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında süren yetki krizi karşılıklı hamlelerle derinleşiyor. Kılıçdaroğlu yönetimi 9 kişiyi disipline sevk ederek saf dışı bırakırken Özel cephesi de 27 parti meclisi üyesinin istifasını vererek tüzük gereği 45 gün içinde olağanüstü kurultay zorunluluğunu hedefledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ise parti meclisinde 5 kişi de kalsak hayat devam eder açıklamasında bulundu. Özel'in İstifa kartının stratejik bir hata olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun parti meclisinde elinin daha da güçleneceği yorumları yapılıyor.
2: Bir kez daha sesleniyoruz. Bu yanlıştan dönün.
3: Demede 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
4: Özel cephesinden 27 parti meclisi üyesi istifa etti. CHP'deki yetki krizi karşılıklı hamlelerle devam ediyor. Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu kritik parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etti. İhraç istenen isimler arasında 4 parti meclisi üyesi bulunuyor. Bu isimler toplantıda olağanüstü kurulta isteyecekti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun hamlesiyle masaya oturamayacakları anlaşıldı. Buna karşılık Özgür Özel cephesi de 27 parti meclisi üyesiyle istifa kartını oynadı. Özgür Özel'e göre istifalar stratejik bir taktikti. Zira parti tüzüğüne göre parti meclisinde üye sayısı 40'ın altına düşünce 45 gün içinde olağanüstü kurultay zorunlu hale geliyor. Seçilmiş CHP sözcüsü Zeynel Emre de bu yönde açıklama yaptı ve istifalar kabul edilmezse suç işleneceğini savundu.
2: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar. Hiçbir harcama yapamazlar.
4: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek de mahkemenin tedbir kararını hatırlatarak 5 kişi bile olsa parti meclisi toplanır dedi.
3: Dava sonuçlanmadığı için ne biz mahalle seçimi yapabiliriz, ne ilçe seçimi, ne kurultay yapabiliriz. Ve ayrıca olağanüstü bir durum olduğu için de süreç devam ediyor. PEME'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder.
4: Öte yandan uzmanlara göre butlan kararı verildiği için söz konusu tüzük hükmü uygulanamıyor. Özel cephesindeki istifalarsa Kılıçdaroğlu'nun parti meclisinde elini daha da güçlendiriyor. Özel cephesinin istifa kartının stratejik bir hata olduğu yorumları yapılıyor. CHP'de kritik parti meclisi 30 kişiyle toplandı.
5: Bize ulaşan liste 27 parti meclis üyesi arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu. 57 kişilik parti meclisinde 30 arkadaşımız bugün itibariyle parti meclisi görevini devam ettiriyor. 27 arkadaşımız ise istifa iradelerini ortaya koydular.
4: Parti meclisi toplantısı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu. Özel ekibinin istifa hamlesine dikkat çekti. İstifaların bir öneminin olmadığını söyledi. Parti meclisi görevine devam ediyor dedi. Müslüm Sarı ayrıca olağan kurultay takvimi oluşturma kararı aldıklarını söyledi.
5: Biz partiyi kurultaysız bırakmamak üzere arkadaşlarımızın taleplerini de göz önünde bulundurarak, parti tabanımızın da taleplerini göz önünde bulundurarak en azından bir olağan takvim sürecinin başlatılması konusunu kararlaştırmış durumda.

0: CHP'de karşılıklı restleşmeler sürerken Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu yeniden toplanacak.
1: Mutlak mutlan tartışması ve ihraç kararlarıyla sarsılan CHP'de gözler gelecek haftaya çevrildi. Grup başkanlığı için Özgür Özel'in yerine eski CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın gündeme geleceği iddiası parti içindeki çift başlılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
0: CHP'de sular durulmuyor. Mutlak mutlan tartışması, ihraç kararları ve karşılıklı hamlelerle gerilen partide gözler gelecek haftaya çevrildi.
2: Bu bataklıktan hızla çıkmak için önce çok başlı yönetim, kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz.
0: İddiaya göre CHP'de meclis grup yönetiminde değişiklik gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanı olarak eski CHP sözcüsü Faik Öztrak'ı getirme ihtimali üzerinde duruluyor. CHP Genel Başkanı'nın bunu yapması kolay olmayacak gibi. Öyle ki parti tüzüğüne göre CHP milletvekilleri kendi aralarından bir grup başkanı seçiyor. Seçim kapalı grup toplantısında milletvekillerinin oylarıyla yapılıyor. CHP'nin mevcut 138 milletvekili var. Bunlardan 111'i Özgür Özel'e yakın. Kılıçdaroğlu'nun bu vekilleri ikna için kurmaylarını görevlendirdiği iddia ediliyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin partiyi kendi kişisel ikballerine siper edenlerin değil, partisine ve kurucu değerlerine göğsünü siper edenlerin ocağı olduğunu dosta, düşmana göstermeliyiz.
0: Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun grup yönetiminde yeni bir yapılanmaya gidebileceği konuşulanlar arasında. Grup başkan vekilliği içinse Sevda Erdan Kılıç, İnan Akgün Alp ve Mustafa Adıgüzel isimleri öne sürüldü. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu cephesinin meclise göndereceği resmi yazıların işleme alınması halinde CHP meclis grubunda yönetim dengeleri değişebilir. Bu senaryoya göre parti içindeki mevcut yönetim tartışmasının hukuki boyutunun da farklı bir noktaya taşınabileceği konuşuluyor. CHP'de yeni haftada gözler şimdi grup yönetimiyle ilgili atılacak yeni adımlarda olacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki yönetim tartışmalarını değerlendirdi. Meclis herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olmaz diyen Kurtulmuş, süreci hukuk çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı. CHP'ye kendi aralarındaki mutabakatı koruma çağrısı yaptı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP'deki soruna taraf olmaz dedi. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalıştıklarını söyledi.
3: Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mutlak mutlan kararı sonrası yönetim konusunda tartışmalar yaşanan CHP'deki son gelişmeleri değerlendirdi. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın durumuyla ilgili ilk kez konuştu.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak bizim kayıtlı olduğumuz, kısıtlı olduğumuz alan parlamenter hukukla ilgilidir. Yani meclisin iç tüzüğü, partilerin kendi tüzükleri, parti meclis gruplarının grup iç yönetmelikleri bunlar çerçevesinde karar veririz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez.
0: Meclis Başkanı Kurtulmuş, yaşanan bu süreçle ilgili CHP'ye sükunet tavsiyesinde bulundu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim.
0: Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun Özel'in mecliste kullandığı makamı istediği iddiası ile ilgili de açıklama yaptı.
3: Büyük resmin içerisinde detaydır. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapması gerektiği, atması gerektiği adamı atması gerektiği zaman ve o şekilde atar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Arada bir çelişki varsa, arada bir tartışma varsa bu tartışmanın tarafı, bu çelişkinin tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir.
1: CHP'nin geçmişte sık sık dile getirdiği kayıp 128 milyar dolar iddiasının gerçek dışı olduğu yargı kararıyla kesinleşti. Anayasa Mahkemesi CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik

0: iddiasının hiçbir somut temeleye dayanmadığını belgeledi. Kararla birlikte CHP Albayrak'a tazminat ödemeye mahkum edildi.
1: Merkez Bankası kasasına girmesi gereken 128 milyar dolar buharlaştı. Bunu ben demiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı veriler diyor.
2: Halkımız müşteri olsun. Bu ülkenin 128 milyar doları ne birilerine peşkeş çekilmiş ne de heba edilmiştir.
3: Yerel mahkeme, istinaf, şimdi de Anayasa Mahkemesi. CHP'ye kötü haberler peş peşe geldi. Muhalefetin uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak yürüttüğü, kayıp 128 milyar dolar iddiasının iftira olduğu yargı kararlarıyla bir kez daha netleşti. İstanbul Anadolu 29. Asli Hukuk Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin ardından Anayasa Mahkemesi de son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirtti.
2: 128 milyar dolar ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir.
3: Hukuki süreç Berat Albayrak'ın vekilinin 24 Şubat 2021'de mahkemeye sunduğu dava dilekçesiyle başladı. CHP kurumsal hesabı ve parti yöneticilerinin sistematik şekilde Albayrak'ın şeref, onur ve saygınlığını hedef aldığını belirten davacı vekili manevi tazminat talebinde bulundu. Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 29. Asli Hukuk Mahkemesi, CHP'nin yaptığı bazı açıklamaları muhalefet etme ve siyasi eleştiri özgürlüğü sınırları içinde kabul etti. Ancak partinin kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan kurgu içerikli videodaki anlatım tarzı çizgiyi aşan unsur oldu. Mahkeme söz konusu görsel ve ifadelerin Berat Albayrak'a yönelik açık bir suç isnadı ve karalama niteliği taşıdığına hükmederek ana muhalefet partisini 40 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. İlk derece mahkemesinin mahkumiyet kararına itiraz eden CHP, dosyayı istinafa taşıdı. Başvuru dilekçesinde paylaşımların kamu yararı gözetilerek yapılan siyasi eleştiriler olduğu iddia edildi. Bölge Adliye Mahkemesi 22 Haziran 2022'de CHP'nin istinaf başvurusunu kesin olarak reddetti. Mahkemede videoda Berat Albayrak hakkında ağır suçlamalar yer aldığını ancak bu iddiaları destekleyen herhangi bir resmi belge, mahkeme kararı veya somut delil sunulmadığını belirtti. İstinaftan da red cevabı alan CHP, kesinleşen tazminat hükmünü Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak ifade özgürlüğü ihlali iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu ancak istediğini alamadı. AYM'nin kararında ayrıca Merkez Bankası'nın bağımsız ve özerk yapısına vurgu yapıldı. AYM, yerel mahkemelerin kararını yerinde bularak ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Mahkeme 40 bin liralık manevi tazminatı da orantılı buldu.
2: Bu para ve çok daha fazlası ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi son dönemde gündemi sarsan okul saldırılarını araştırıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılarla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına hız verdi. Komisyon üyeleri bu hafta iki ile giderek inceleme yapacak.
3: Okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon son toplantıda okul saldırılarındaki dijital riskleri ve toplumsal nedenleri masaya yatırdı.
4: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Şule Alan, okullardaki şiddetin temelinde çocukların ruh sağlığı sorunları, sosyal ve duygusal kırgınlıkların yattığını vurguladı.
5: Teşekkür ediyoruz.
3: Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Burhan Tosunsa, saldırganların büyük bölümünün dikkat çekmek ve popüler olmak amacıyla bu eylemleri gerçekleştirdiğini belirtti. Tosun, ABD'de uygulanan erken tespit sistemlerinin birçok saldırıyı önlediğini hatırlatarak, Türkiye'de de ilgili kurumların yılda iki kez erken tespit tatbikatı yapmasını önerdi. Tosun, internetteki tehlikeye de dikkat çekti. Çeşitli forumlarda 2000 liraya pompalı tüfek satıldığını ve elinde telefonu ve interneti olan her çocuğun bu içeriğe

0: ulaşabildiğini söyledi. Öte yandan komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde 3 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okulları ziyaret edecek, mağdur ailelerle görüşecek. Komisyonun hazırlayacağı raporun okul güvenliği ve dijital denetim konusunda yeni önlemleri gündeme getirmesi bekleniyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır devam eden ve piyasaların yakından takip ettiği Halkbank davasında önemli bir gelişme yaşandı. Banka ile ABD savcılığı ceza davasının düşürülmesi için ortak dilekçeyi ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sundu. Mahkemenin ortak talebi kabul etmesi halinde ceza davası tamamen sona erecek.
2: Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır devam eden ceza davasında önemli bir aşamaya gelindi. Banka, dava sürecinin sona ermesi için kritik bir adımın tamamlandığını duyurdu. Halkbank, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile Mart ayında yürürlüğe giren kovuşturmanın ertelenmesi anlaşması kapsamında hazırlanması gereken uyum raporunun ilgili makamlara teslim edildiğini bildirdi. Uzman kuruluş tarafından hazırlanan raporun Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne süresi içinde sunulduğu belirtildi. Raporda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından Halkbank'ta Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı ceza davasının düşürülmesi talebiyle ortak dilekçeyi Amerika Birleşik Devletleri Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sundu.
3: Amerikan yönetimi tarafından bu kullanılan bir konuydu Türkiye ile ilişkilerde. Başkan Trump'ın gelmesiyle beraber iyileşen ilişkiler sonucunda olması gereken oluyor diye düşünüyorum. Tabii bu kamu bankaları özelinde ve bizim bankacılık sektörü özelinde olumlu bir gelişme.
2: 10 Haziran tarihinde mahkemeye iletilen ortak talebin kabul edilmesi halinde yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası tamamen sona erecek. Böylece Halkbank hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen en önemli hukuki süreçlerden biri kapanmış olacak. Gözler şimdi Amerika Birleşik Devletleri Güney New York Bölge Mahkemesi'nin vereceği karara çevrilmiş durumda. Davanın resmen sona ermesi banka üzerindeki hukuki belirsizliği ortadan kaldıracak. Uluslararası yatırımcı algısı açısından da olumlu sonuçlar doğurabilecek. Mahkemenin ortak talebi kısa süre içinde değerlendirmesi bekleniyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde reşit olmayan kızlarla fuhuş ağı kurmaktan hüküm giyen ve tutulduğu cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ilişkin soruşturma sürüyor. Epstein belgelerinde adı geçenlerden biri olan Microsoft CEO'su Bill Gates, ABD Kongresi'nde düzenlenen oturumda gönüllü ifade verdi. Epstein'in yasa dışı faaliyetlerinden haberdar olmadığını savunan teknoloji milyarderi, Epstein'in evine ya da adasına ayak basmadım dedi.
4: Gönüllü olarak burada ifade vermekten memnuniyet duyuyorum. Umarım Epstein mağdurları için adaletin sağlanmasına yönelik çalışmalara yardımım dokunur.
0: Kimseyi mağdur etmedim dedi, Epstein'in işlediği suçlardan habersiz olduğunu savundu. Epstein belgelerinde adı geçen Microsoft kurucusu ve CEO'su Bill Gates, ABD Kongresi'nde komite karşısına çıktı. Dünyaca ünlü teknoloji milyarderi kongrede düzenlenen basına kapalı Epstein oturumunda gönüllü ifade verdi. Reşit olmayan kızlarla fuhuş ağı kurmaktan hüküm giyen ve tutulduğu cezaevinde ölü bulunan Epstein'le kişisel bir ilişkisi bulunmadığını öne sürdü.
4: Onun adasına, çiftliğine ya da Florida'daki evine hiç gitmedim. O benimle kişisel bir ilişki kurmaya çalışmış olsa da benim böyle bir ilgim olmadı ve bu çabalarına hiçbir zaman karşılık vermedim.
0: Epstein'le 2011 yılında tanıştığını söyleyen Gates, onunla görüşmenin büyük bir hata olduğunu söyledi. Epstein'in sık sık özel hayatıyla ilgili bilgileri kullanarak kendisi üzerinde baskı kurmaya çalıştığı iddiasında bulundu.
4: Epstein'in daha önce yasal bazı sorunlar yaşadığını biliyordum. Ancak işlediği suçların ciddiyetini tam olarak anlamamıştım. Görüşmelerimizi kendi kişisel çıkarı için kullanmaya çalıştı. Uydurduğu pek çok yalana ek olarak, geçmişteki sadakatsizliklerimle ilgili bilgileri kullanarak kendisiyle yeniden bağlantı kurmam için beni zorluyordu.
0: Epstein'le yan yana çekilmiş fotoğrafına ilişkin soruları da yanıtlayan ABD'li milyarder, yasa dışı hiçbir faaliyete ortak olmadığı iddiasını yineledi. Epstein'in karanlık eylemlerinden soruşturma patlak verene kadar haberdar olmadığını da öne sürdü.

0: Japonya'da hem polis hem de avcıları sokağa döken firari ayı 4 gün süren arama çalışmalarının ardından yakalandı. Sakinleştirici iğne tüfeğiyle bir ara sokakta bayıltılan ayı yetkililerin yardımıyla barınağa taşındı. Sokaklarda cirit attı, bir oraya bir buraya tırmandı. Japonya'da 94 okulda eğitime ara verilmesine neden olan firari ayı günler süren kovalamacanın ardından işte böyle yakalandı. Son yıllarda şehir merkezine inen vahşi hayvanlarla başı dertli olan Japonya'da 4 gündür sokaklarda başıboş dolaşan bir ayı paniğe yol açtı. Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Utsunomiya kentinde farklı noktalarda ayı görüldüğü ihbarları alan güvenlik güçleri harekete geçti. Polislerle beraber avcıların da görev yaptığı yakalama operasyonunda insansız hava araçları ve av köpekleriyle yoğun bir takip çalışması başlatıldı. Ayının oluşturduğu risk nedeniyle 94 okulda da eğitime ara verildi. Yaklaşık 4 gün boyunca yetkililerden kaçmayı başaran firari ayı bir ara sokakta kıstırılarak sakinleştirici iğne tüfeğiyle bayıltıldı. Bölge sakinleri ise helikopterlerin de katıldığı yakalama operasyonunu kapalı pencerelerin ardında izledi. Yetkililer tarafından bir barınağa taşınan ayı gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak. Diğer yandan Japonya'nın Fukushima eyaletinde en az 4 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan firari ayı ise henüz yakalanabilmiş değil. İnternette tanıştığı Amerikalı iş adamına kalbini kaptırdı. Tam 2,5 milyon dolarından oldu. Hong Konglu diş hekimini evlilik vaadiyle dolandıran uluslararası şebeke İstanbul polisinin nefes kesen operasyonuyla çökertildi. Kendini zengin iş adamı Richard olarak tanıtan dolandırıcının aslında Nijerya uyruklu Kingsley olduğu ortaya çıktı.
1: Dolandırılan toplam rakam 2,5 milyon doların üzerinde.
2: Hong Konglu kadını 2,5 milyon dolar dolandıran şüpheli İstanbul'da yakalandı.
1: Kendisinin duygusal boşlukta olduğu bir dönem ve o dönemde internet üzerinden tanıştığı bir kişi var.
2: Hong Kong'da yaşayan diş hekimi Siu P.Y.F. internette tanıştığı ve kendisini Amerikalı iş adamı Richard olarak tanıtan şüpheliye aşık oldu. Sahte profil fotoğraflarıyla genç kadının güvenini kazanan dolandırıcı, kadını tam 2 yıl boyunca evlilik vaadiyle oyaladı. Sözde Amerikalı iş adamı İstanbul'a yatırım yapacağını söyleyerek genç kadından para istedi. Aşka ve vaatlere inanan diş hekimi 2 yılda tam 2,5 milyon dolar gönderdi. Paralar Türkiye'deki 8 ayrı banka hesabına ve kripto cüzdanlara aktı. Ancak para bitince sevgili de sırra kadem bastı.
1: Dolandırıcılar çok acele etmeden, yavaş yavaş ağlarını örerek, sabırlı bir şekilde çeşitli sahte belgelerle, bir takım yalanlarla müvekkilimizi kandırmaya başlıyorlar.
2: Dolandırıldığını anlayan kadın Hong Kong polisine şikayetçi oldu. Hong Kong polisi dolandırıcıyı yakalayamayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. İstanbul Dolandırıcılık Büro Amirliği paranın izini sürerek operasyon başlattı. Lüks hayat vaat eden sahte Amerikalı Richard'ın aslen 43 yaşındaki Nijerya uyruklu Kingsley O olduğu tespit edildi.
1: Bu yakalanan kişilerden bir tanesi etkin pişmanlıktan yaralanmak istediğini ve bu konuda müvekkilimiz zararını gidermek istediğini söyledi.
2: Şebekenin paraları aklamak için otomotiv, kuyumculuk ve emlak şirketlerini kullandığı belirlendi. Lider konumundaki Kingsley O suçlamaları reddederken emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Avukatlarsa internette tanışılan kişiler konusunda uyarıyor.
1: İnternet üzerinden tanıştıkları kişiler her zaman şüpheli yaklaşsınlar ve her söylenene inanmasınlar.
0: İstanbul Beşiktaş'ta sipariş defteriyle uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Elektrikli skuterlara gizlenmiş 355 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
2: Yunuslar durdurdu, motosikletli uyuşturucu ağını itiraf etti. İstanbul Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan bir motosiklet, narkotik operasyonunun fitilini ateşledi. Aramalarda parçalar halinde hazırlanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

0: yüklü miktarda para ele geçirilmiş durumda.
1: Adliyede işlemleri tamamlanan 5 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.
2: İstanbul'da Arnavutköy'den aldığı turisti taksimetre açmadan Fatih'e götüren ve 4300 lira isteyen taksiciye ceza yağdı. 140.500 lira para cezası kesilen taksicinin ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Aracı da trafikten men edildi.
3: Sil onu, kapıyı kapat. Kapıyı
4: kapat.
1: Taksimetre açmayıp turisten fazla para isteyen taksici rekor cezadan kurtulamadı.
4: Мне выставляют счетчик 4000 лир. Обычная поездка стоит 2000. Я говорю, либо я плачу 2000 лир, либо выхожу. Неадекватно, что ли? Я вообще не представляю, как девушки ведут себя в этой ситуации.
1: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri harekete geçti.
3: No problem. No problem. Bu tadı bakayım. Bu tadı.
4: Он тачка.
3: Money problem.
4: Sorry.
1: Yapılan incelemede Arnavutköy'den aldığı turisti Fatih'e götüren taksicinin yolculuk sırasında taksimetreyi açmadığı tespit edildi.
3: Sil onu, kapıyı kapat. Kapıyı kapat.
1: Ayrıca turisten 4300 lira talep ettiği belirlendi. Kimliği tespit edilen taksici kısa süre sonra yakalandı. Sürücüye toplam 140.500 lira idari para cezası uygulandı.
3: No problem. No problem. Bu tadı koki. Bu tadı.
4: Он тачка.
3: Продукт. Money problem.
4: Sorry.
1: Ayrıca ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve aracı trafikten men edildi.
3: Sil onu, kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Sen niye itiraz ediyorsun ki?
4: You
3: told me 4000. No 4000.
2: İstanbul TEM'de bir kişi önüme kırdın diyerek aracından inip kadın sürücüye saldırdı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan saldırgana 180 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine ve aracına el konuldu.
5: Kimse! Sen kimsin?
1: Aracından inip kadın sürücüye tehditler savurdu ve saldırdı. Olay TEM otoyolu 5. Levent mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracını kadın sürücünün önüne kırarak otomobili durdurdu. Daha sonra araçtan inen sürücü kadınla tartışmaya devam ederek saldırdı. Hakaretler savuran adam kayıt alındığını fark edince telefona vurarak engel olmaya çalıştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis sürücünün kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan sürücüye trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesinden 180 bin lira para cezası kesildi. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
3: Önüme kırıyorsun, önüme.
5: Kimsin? Sen kimsin?
3: Sen devam et, sor şeridiz.
5: Sen bana bağırıyorsun.
2: İstanbul Bakırköy'de elektrik direğine çarpan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu 41 yaşındaki Şanur Aman Turdiyev idaresindeki motosiklet D100 karayolu Topkapı istikametinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp savruldu. Kazada sürücü Aman Turdiyev ile motosikletteki yine Türkmenistan uyruklu 39 yaşındaki Babamriyat Anamradov ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü Aman Turdiyev kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralı ise ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde musluklardan temiz su yerine adeta çamur akıyor. İSKİ depolardaki bir arıza nedeniyle yaşanan sorunu çözmek için çalışma yapıldığını bildirdi.
1: İstanbul'un Anadolu yakasında musluklardan adeta çamur akıyor. Görüntüler Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinden.

0: günlük işlerini halletmek için banyo ve mutfağa giden ilçe sakinleri musluklardan çamur aktığını fark etti.
1: Sularımızın durumu bu.
0: Duruma tepki gösteren çok sayıda vatandaş o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. İSKİ'den yapılan açıklamada ana hatlardaki bir depoda arıza nedeniyle suyun kirli aktığı vurgulandığı, sorunun kısa sürede giderileceği aktarıldı.
2: Yapay zekanın günlük yaşantımızdaki yeri baş döndüren bir ivmeyle büyürken, bilim dünyası yaşanan değişimin gerçek boyutlarını gözler önüne seren bir keşfe ev sahipliği yaptı. Tüm virüslere karşı ortak koruma sağlaması için yapay zeka ile geliştirilen aşı ilk kez insanlar üzerinde denendi.
0: Yapay zeka geliştirdi, ilk kez insanlar üzerinde test edildi. Dünyanın yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüs aşısının denemeleri umutlandıran sonuçlar verdi. İngiliz bilim insanları tüm virüslere karşı koruma sağlayabilen yeni bir aşının geliştirilebilmesi için yapay zekanın yardımına başvurdu. Binlerce farklı koronavirüs türünün genetik verilerini merceğe alan Cambridge Üniversitesi ekibi, bu virüsler arasında benzerlik gösteren ve zamanla değişme ihtimali düşük olan bölgeleri belirledi. Ve yapay zeka ile bu genetik dizilimi baskılayabilecek özel antikorlar üretilmesi için çalışmalar başlatıldı. Hayvan testlerinde önemli bir başarı gösterdiği görülen aşı, devam eden süreç kapsamında ilk kez insanlar üzerinde denendi. Standart koronavirüs aşılarının aksine RNA yerine DNA temelli çalışan aşı, ilk denemelerde olumlu sonuçlar verdi. Tamamen yapay zeka tarafından geliştirilen aşının uygulanan kişilerde farklı tiplerdeki koronavirüsü tanıyabilen antikorlar oluşturduğu gözlemlendi. Elde edilen sonuçlar aşının şu an için güvenli ve etkili olabileceğine işaret etse de testler henüz çok erken aşamada. Aşının olası yan etkileri ve koruma kapasitesinin tespit edilebilmesi için orta ve uzun vadeli farklı testlere tabi tutulması gerekiyor.

0: İyi akşamlar, saatlerimiz 20.51'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında arka plan programına başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak başlıklarını çok kıymetli konuklarımızla değerlendiriyor olacağız. Hemen konuklarımı da tanıtmaya başlayayım. Siyasal iletişimci, yazar Sayın Ali Saydam bizimle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ne güzel sizi yine burada görmek. Ayağınıza sağlık, çok teşekkürler. Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi. Ayağınıza sağlık Sayın Selvi, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
0: İyi bir yayın olsun diliyorum. Hukukçu, avukat Sayın Hadi Dündar. Hadi Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hayırlı yayınlar efendim.
0: Bilmukabele gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohdoğlu. Mete Bey hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık, siz de hoş geldiniz. Şimdi sıcak bir açıklama var Donald Trump'tan. Yaklaşık 5 saat kadar önce Amerika Birleşik Devletleri bu gece İran'ı çok sert vuracak demişti. Ama az önce gelen açıklama tam tersi yönde. İptal dedi Donald Trump. Bir anlaşma imzalanma olasılığı artık gündemde. İlerleyen dakikalarda bu başlığı etraflıca konuşacağız. Belki biz ne olacak bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali sorusuna yanıt ararken Donald Trump'tan tam tersi yönde başka açıklamalar da gelebilir. En azından o açıklamaları da biriktirmiş oluruz. Daha fazla bilgiyle daha detaylı etraflıca konuşabiliriz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi toplantısı günüydü. Grup toplantısının ardından bir krizinde parti meclisi toplandığı zaman çıkması bekleniyordu ama çok başka şeyler oldu. Dün 9 ihraç kararı çıktı MYK'dan. Bugün de Özgür Özel'e yakın parti meclis

0: üyeleri toplu istifa ettiler 27'si. Biz hemen Ankara stüdyomuza dönelim. A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu bu gece bize eşlik ediyor. Tülay, iyi akşamlar, hoş geldin yayına. Sen gün boyunca Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeydin. Neler yaşandı, kim ne dedi, nedir son durum? Özgür Özelcilerin açıklamalarına, tezlerine ne cevap veriyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu taraftarları? Hepsini senden dinleyelim.
1: Banuel, sabah saatlerine gidelim. İyi yayınlar dileyim öncelikle.
0: Çok teşekkürler.
1: Sabah saatlerine gittiğimizde Özgür Özel yanlıları dediler ki biz parti meclisi konusunda, parti meclisine katılıp katılmama konusunda bir karar vereceğiz dediler. Bir toplantı gerçekleştirdiler. Sonrasında bir açıklama yapıldı ve 28 parti meclisi üyesinin istifa ettiği açıklandı. Parti meclisinden istifa ettikleri açıklandı. Böylece neyi amaçlıyorlardı? Eğer tüzüğe göre 40'ın altına düşerse sayı parti meclisinde, bu durumda olağanüstü kurultaya gidilmek zorunda. Ama tabii ki normal şartlarda şu anda tedbir kararı olduğu için, mahkeme kararı olduğu için böyle bir şeyin olamayacağını ifade etti genel merkez yöneticileri ve biz yolumuza devam edeceğiz dediler ki öyle oldu sonuç olarak ve saatler 13.30 gösterdiğinde parti meclisi toplantısı başladı. Şimdi katılanlar tabii önemliydi bu toplantıya. 28 kişinin ismini açıklamıştı Özgür Özel yanlıları. Yani 28 kişinin istifa ettiğini parti meclisine açıklamışlardı.
0: Ama 27'ymiş galiba, değil mi?
1: Anlaşıldı. Çünkü bu isimlerden biri Yaşar Seyman mesela parti meclisi toplantısına katıldı. Ben istifa etmedim dedi. Yani o listede ismi bulunanlardan birisiydi Yaşar Seyman. Ben istifa etmedim dedi. Yani 27 oldu. Sayı düştü. Zaten parti sözcüsü Müslüm Sarı da bunu açıkladı. 27 istifa olduğunu söyledi. Toplantı 27 kişiyle gerçekleşti. Bu arada tabii katılanlar arasında işte o Özgür Özel'in olağanüstü toplantı kurultay çağrısına yanıt veren ve imza veren isimlerden Ali Öztunç, Gürsel Erol, Mehmet Tüm ve Oğuzkan Salıcı da yine bu toplantıda yer aldılar. 13.30'da başladı dedik, 2,5 saatlik bir toplantı gerçekleşti. Sonrasında Müslüm Sarı bir açıklama yaptı ve kurultay takvimini başlatacaklarını söyledi. Olağan kurultay takvimi yalnız bu. Peki nasıl başlatılacak? Yani mahkeme kararı dolayısıyla başlatılabiliyor mu? Tabii bu konularda da aslında belirsizlik söz konusu. O da işte mahallelerden, beldelerden, ilçelerden başlayarak, illerden başlayarak kurultay takvimini başlatacağız. Bu takvimi de yarın açıklayacağız dedi. Büyük kurultay ne zaman toplanacak peki? İşte o ihtiyati tedbir kararı kalktıktan sonra, yani karar kesinleştikten sonra ki bir zamana, bir tarih verileceğini ifade etti. Yani olağanüstü toplantı söz konusu değil. Olağan toplantı, olağan kurultay yapılacağını açıkladı. Tabii genel merkez şöyle bakıyor, olağanüstü kongreye gidilemez şu aşamada deniliyor ihtiyat tedbir kararı olduğu sürece. Bu nedenle olağan kongre sürecini başlattık deniliyor. Yani Özgür Özel'in bugünkü parti meclisini zorlaması, istifaların olması da aslında bir anlamda boşa düşmüş oluyor. Çünkü parti meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği gibi toplandı ve orada bazı kararlar da alındı ve o beklentilerin aksine oldukça sakin geçti. Şunu da söyleyelim, tabii Kılıçdaroğlu burada bir konuşma yaptı, bir değerlendirme yaptı. Önce süreci anlattı. Keşke onlar da buraya gelselerdi dedi. Özgür Özel'i destekleyenlerin de buraya gelmesini isterdim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu aldığımız bilgilere göre katkı verirlerdi dedi. Bu arada ihraçlar konusu da konuşuldu. Bana hakaret edenlere kinim yok dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Onları Allah'a havale ediyorum dedi. Ama CHP'nin kurumsal kimliğine zarar verenlere ve hakkında şaibi olanlara ilişkinde bu tavrı gösterdiklerini ifade etti. Bu arada Özgür Bey'le de sorunum yok dedi Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda. Daha sonrasında konuştuk, kurmaylarıyla da konuştuk. Aldığımız bilgilere göre Özgür Özel'in örneği